0: Hocam
1: yani
0: dedi ya,
1: Temmuz'dan
0: akıl
1: birkaç
0: diye.
1: Gün önce bir araya gelmişler, toplanmışlar.
2: Şunları ifadesine de bakalım, Bercan'ın söylediği bu çok önemli, neler söylüyor. 1998'de örgüte dahil oldum diyor. Rütbesi nedir bu?
0: Yüzbaşı.
2: Yüzbaşı. Evet. 98'de hangi rütbededir aşağı yukarı?
0: Yeni 98'de mi girmiştir? Yani? Yeni subay. Yeni
2: yani örgüt bunu yetiştirip okula sokmamış da bu asker olduktan sonra mı örgüte girmiş oluyor tahminen?
0: Ya yani şimdi bu yalan gibi gözüküyor bana.
2: Öyle
0: çünkü
2: mi?
0: Tabii tabii. Yani sonradan bu kadar sadık bir bağla bağlanması mümkün değil. Biliyorsunuz 12, 13, 14 yaşlar. Bunların elde ettiği gruplar 12, 13, 14. 14 yaş çok daha kritik. Tam asker liseye giriş yaşı.
2: 14.
0: O yaşlarda. Ondan önce dershane dönemleri var. Yani ortaokul döneminde ufak ufak 2. sınıf, 3. sınıfta o dönemler 3 yıl biliyorsunuz ortaokul. 2. Evet. sınıftan itibaren bunları keşfediyorlar. Aileleri kötü, maddi durum kötü, daha doğrusu kötü demeyeyim. Onları keşfedip biraz zeki çocuklar, çalışkan çocukları alıp dershanelerde eğitiyorlar. Asker lise sınavlarına girmeden hemen önce soruları veriyorlar. Ama hepsini vermiyorlar. Bir kısmını veriyorlar.
2: Belli olmasın diye, kusursuz olmasın.
0: %85 oranında bir soru verme söz konusu. O da giriş için yeterli. Çünkü üst düzeye girerseniz, üst derecede bu sefer dikkat çekiyor.
2: Dikkat çekeceksiniz.
0: Ona göre performans sergilemesi lazım lisede, ki çok zor.
2: Onlar hesaplanıyor oraya kadar.
1: Fotoğraflarında da zaten mesela, diyor, soruları verdiler. Hepsini yapmamı istemediler.
2: İstemediler.
1: Bazılarını
0: İşte mesela asker lise sınavlarını o dönem sadece Türkçe sorularını vermişler mesela. Matematik ve diğerlerini vermemişler. Dolayısıyla o blok olarak onu da tembihliyorlar. Yani şu kadarını yapacaksın, bu kadar. Sadece asker liseler değil. Polis okulları, diğer okullar, diğer liseler. Yani işlerine yarayacak bir lise ise, işte ne bileyim, ondan sonra bazılarına direkt söylüyorlar. Sen şu olacaksın, sen subay, as subay olacaksın, sen hakim olacaksın, sen doktor olacaksın. Çünkü tıp da biliyorsunuz onlara çok alan açıyor. Özellikle pilot olacağı zaman bu asker lise bitirenleri muayeneye götürüyorlar. Muayenede asker hastanelerde teker teker bakıyorlar ve işaretli çocuklar gözde sorun varsa, eğer bir organlarda problem varsa bile geçiyor. Sapa sağlam çocuklar FETÖ'cü değilse geçemiyor filan. O süreçten geçmiş gibi gözüküyor. Yani 98 yılında girip şöyle geriye doğru gidelim. 2016 yılında yüzbaşı rütbesindeyse eğer 9 sene geriye gidin. Dolayısıyla 2015. İlk yüzbaşı olduğu dönem, yani 2016-2010. Dur, çok daha geriye gittiğimiz zaman dediğimiz gibi asker lise dönemlerine tekabül ediyor.
3: Tekabül ediyor. Soruların çalındığı dönem değil mi Kemal? Soruları verdikleri
0: evet,
3: dönem yani.
0: Ama her yıl soru çalındı. Belli bir dönem. 86, 87, 88 sürekli sorular.
3: Bu da onlardan bir tanesi.
0: Onlardan bir tanesi evet. Öyle gözüküyor.
2: ABD'de örgüt elebaşıyla görüştüm diyor. Darbeden önce motive etmek için mi görüşüyorlar, yoksa bu üst düzey olduğunun göstergesi midir? Hepsi görüşüyor mu bu?
1: Yok, paraşüt eğitimi özel için göndermişler. Oraya gitmişken de FETÖ'yle yani görüştürmüşler.
2: İşte herkesi görüştürmüyorlar ya, bununla böyle bir güya şey ya. Demek ki bu üst düzey olduğunun bir göstergesi mi, ya da bir işe kalkışacağını?
0: Şöyle söyleyeyim, bakın FETÖ'cü bütün subaylar, evet, ve as subaylar sıklıkla Amerika'da özel tatillerde özellikle götürülüp tek tek FETÖ terör örgütü sözde lideriyle tanıştırılıyor, as subaylar dahil. Subay rütbe takıyor, teğmen oluyor. Assubay normal rütbesini takıyor. O töreni kabul etmiyorlar. Aynı töreni şeyde yapıyorlar, Pensilvanya'da yapıyorlar.
2: Bizim gazetecileri de götürüyorlardı. Rolex saat veriyorlardı, hediye veriyorlardı. Onlar hala görevlerini yapıyorlar. Şu an başında var görevli.
1: Tabii, görevde olan bir sürü gazeteci var.
2: Onlar bunun gibi gitmemişlerdir tabii canım.
3: Devam edecek mi?
2: Onlar gazetecilik faaliyetinden gitmişlerdir.
4: Ama Fethullah'ın rütbe takması önemli bir şey yani. O örgüt içerisinde sizin yüzbaşı, binbaşı, yani o hiyerarşide nerede durduğunuzun bir ehemmiyeti yok. Yani işte assubayken generallere hükmedebilecek pozisyonda olabilirsiniz. Örgüt içerisindeki rütbenizin de olduğu önemli. O açıdan biz bu kişi işte darbeye kalktığında hangi rütbesindeydi bilmiyorum ama isterse
1: herhalde Kemal Bey'in dediği gibi yüzbaşı.
4: Yani ne olursa olsun.
2: Yani yüzbaşı örgütün içindeki rütbesi daha yüksek.
4: Fethullah Gülen isimli o örgüt elebaşının nezdinde bunlar orgeneral tabii orgeneral yani. Çünkü yani en kıymetli şeyler bunlar. Çünkü şeyde, doğrudan Kemal, en büyük lideri öldürmek için seçilmiş kişiler. Yani en büyük katliamı yapmak için seçilmiş kişi olduğu için en önemli kişi.
2: Ha, büyük görevde olduğu için tabii, onlar için doğru.
0: 1984 doğumlu olduğuna göre 22 yaşında subay
2: çıkıyor. O adam mı 84 doğumlu? Biz ne kadar büyüdük Murat Teyakoca? Bizden küçük mu o adam?
4: Bizden küçük ama tabii.
0: 1984 yaşam doğumlu. Bakıyorum tekrar 15 Eylül.
4: Deliklerde geze geze o hale gelmiş tabii yani.
0: Dolayısıyla 20 koyduğunuzda işte 2004-2006 mezunu. 2006 mezunu olduğuna göre 9 sene koyun. 1 yıllık yüzbaşı. 98 dönemi yani 2006-98 askeri lise dönemine tekrar

0: kabul ediyor.
1: O zaman lisede doğru yani söylediği şey.
2: Lisede keşfedilmiş. Liseden itibaren sıklıkla ziyaret ediyor. Evet. Şimdi bu örgüt içerisinde çok hani kripto dedikleri ya da işte aleni dedikleri, kemik kadro dedikleri gruplar var. Sempatizanlar var toplumda. Bunların ne bileyim hiçbir iz vermeyenler var. Şu anda onlar yakalanmaya başlandı ufak ufak. Hiç iz yok. Yani emare
0: İyi
2: yok.
0: Gizlenenler.
2: Bu şahıs, bu terörist yüzbaşılı birinci senesi ve hayatı özel kuvvetlerde geçmiş. Kaçma, gizlenme ya da bir operasyon, uzun süre hayatta kalabilme. Bütün yetenekleri silahlı kuvvetler bunlara vermiş.
0: Bunu bu gibiler. Menfez Paşası da orada yakalanmıştı. O da orada Marmaris'te. Evet. O dönem demek ki hani bu konuda o time alınanlar da böyle tipler dediğiniz gibi.
2: Evet.
0: Hayatta kalma, survival.
2: Afganistan'da etme. Ve Pakistan'da görev yapıyor yurt dışında. Zor koşullarda hakikaten eğitim görmüşler. Özel kuvvetler. 37 kişilik bir timin içinde bu arkadaş ve helikopter pilotu olmuş bir de. Düşünün, özel kuvvetçi ve helikopter pilotu. Dolayısıyla 37 kişi bunlar Çiğli'den kalkıyorlar aynı gün. Marmaris'e uçuyorlar. Tabi o arada bir bekleme oluyor 20-25 dakikalık. Hı hı. Gökhan Sönmez ateşli galiba değil mi? Gökhan Şahin,
1: evet, Gökhan Şahin Sönmez ateş.
2: Terörist daha doğrusu, bu sahte subay. Başında bu var. Ve oraya indiklerinde Sayın Cumhurbaşkanımız dakikalar önce, bakın ne kadar kritik, dakikalar önce oradan ayrılmış oluyor tesadüfen. Ve arkasından oradaki koruma polisleriyle çatışmaya giriyorlar. İki tane polisimiz şehit oluyor hemen.
0: O otelin önünde, yazıcı otelin olduğu,
2: evet, yer. Orada hemen şehit ediyorlar polislerimizi. Tabi bu arada iki gün sonra Gökhan Sönmez ateş, o terörist yakalanıyor Ankara'da 18'inde. 3 gün sonra Ankara'da tutuklanıyor ve o ifade vermeye başlıyor. İfadesinde şunu söylüyor: ben FETÖ'cü değilim ama ben darbeciyim. Ve ben darbe yapmak üzere Cumhurbaşkanı'nı orada derdest etmek için oradayım diyor. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızı katletmek, şehit etmek istemiyorlar orada. Alıp bir yere, 3. bir ülkeye transfer edecekler. Orada konuşturacaklar.
0: Bu mu plan?
2: Ya bu plan, yani sistem bu. Dolayısıyla 36'sı da kaçıyor. 17 gün sonra 35'i yakalanıyor. Bir tanesi biliyorsunuz yakalandı, Ankara'da başındaki terörist. 35'i menfezlerde, çukurlarda, lağım çukurlarında falan yakalanıyor. Suikaste
0: aslında, gelelim mi
2: bir
0: hocam?
2: Bir bu kalıyor.
0: Evet. Yani bu adam nasıl bir... ilk sayfayı verir misin Berkay? Oradan bir gidelim. Devam edelim. O suikast gecesinde. Çiğli'de darbeci general, sizin dediğiniz gibi Gökhan Şahin Sönmez'e ve Şükrü Seymen ekibine dahil oluyor. Orada, oraya gidene kadar hangi ekibe dahil olacağını biliyor mu yoksa?
2: Biliyor.
0: Biliyor. Hepsi, bunlara gidiyorsun diyor. Tabii. Yeri belli.
2: Hepsi farkında. Bakın, red ve inkarla işi götürüyorlar ama bütün o tim, en özel tim o. Bakın, FETÖ'nün her birini tek tek, o terörist başı, ölen terörist başı tek tek tanıyor. Hepsini ve hepsinin yolu Pensilvanya'dan geçmiş. Rütbelerini o takmış. O evlendirmiş.
3: Tabii, Pensilvanya'da FETÖ'nün takkesini vermişler buna. Bu da hediye olarak bir kama götürmüş. Hatta eleştirmişler. Bıçak getirmişsin, bu ne iş falan.
0: O zaman Bercan, bu ne kadarlık bir plan? Yani biz gideceğiz. Yani
3: sabahki toplantıda mesela bazı detayları falan söylendi. Çok ilginç. Yani Kemal Bey'in dediği gibi, yani birebir tanışıklığı var.
0: Birebir tanışıklığı. Ne zamanlık, ne kadarlık bir plan bu? Şimdi yani bir yıl öncesinde mi hazırlanıyor yoksa FETÖ çok önceden böyle büyük bu işe girişecek? Birkaç yıl
2: hemen
0: mı? Beş yıl mı?
2: Hemen söyleyeyim. 2015. En 15. kritik tarih. Niye biliyor musunuz? 2015 4 Ağustos askeri şurada 60 kişi toplam general oldu diyelim. Bunun 58'i FETÖ'cü. Ve bunu keşfediyorlar. 58'i generallerden FETÖ'cü. Bunu fark ediyor MİT. Dolayısıyla bunlar da fark ediyor ki, şunu fark ediyor. Artık bir yıl, yani bir süre sonra bunlar hepsi silahlı kuvvetlerden, emniyetten, yargıdan temizlenecek şeklinde bir haber uçuyor Pensilvanya'ya.
0: Bir sene öncesi o bir yıl, işaretler, evet, geliyor.
2: 2015 Ağustos'undan 2016 15 Temmuz'una kadar olan süreçte bu hazırlıklar yapılıyor. Ben çok net bir şey söyleyeyim. Bildiğim şeyi söyleyeyim. Artık gizli değil bu. Şimdi adam Genelkurmay Başkanlığı'nda bir şube müdürü, albay. Sabah saat 7'de geliyor. Görevine başlıyor. Biz genelde 8-9'u buluyor bizim mesai çıkışlarımız.
0: Evet.
2: 8'de çıkıyor, gidiyor Gölbaşı'nda bir villaya. Aynı teşkilatı orada kurmuşlar. Genelkurmay içerisindeki bilgisayarlar, şu bu, aynı.
0: Harekat merkezi kurmuşlar yani.
2: Aynen öyle. Yani o şey kurmuşlar, şube, daire.
3: Paralel bir, şey yani yapı. İşte
2: orada adam aynı görevi orada yapıyor. Ama bu sefer o terör örgütüne yapıyor bu işi. Ve dolayısıyla tüm verileri çıkartmak çok zor. Çıkartamazlar. Yani flash bile taksanız hemen tespit ediyor bilgisayarlar ama ezberliyor, not alıyor. Ne yapıyor burada? Personeli fişliyorlar. Personeli hazırlıyorlar. Kim Cumhurbaşkanı'na suikast yapacak? kim meclise gidecek,
1: kim karşı durabilir,
2: gidecek, CNN Türk, ne bileyim işte A Haber gibi böyle kanallara kim müdahale edecek, bu ya hangi birlikler nereden gelecek, nereler tutulacak, milletvekillerine ne yapılacak, işte bunların hepsinin karar merciği o sözde sulh konseyi miydi neydi, bir konsey, sulh konseyi. Ve orada bir yıl içerisinde o bir tane adam vardı biliyorsunuz, Tuğgeneral Hulusi Akar Paşa'mızın imzasını atarak, kendi imzası gerçi de adına imza atarak darbe emrini yayınlayan
0: genel
2: adam.
0: Genelkurmay'daki görevli diyorsun. Parti göç mü?
2: Parti göç, bravo.
0: Ben bu arada geçen bir yayında bir asker konumuzla konuştuk. Ya işte bunlar biliniyordu, niye tasfiye edilmediler dedi. Zaten tasfiye edilmeye başlandıkları için darbe oldu. Bir de o dönem birilerini tasfiye etmeye kalksanız TSK'da, bu adam Atatürkçü diyorlar. Yani Atatürkçü subaylar tasfiye ediliyor diyorlar.
2: Yani öyle onlar öyle görüntü
1: şöyle
2: veriyordu.
1: De bir durum.
2: Bu arada onlar öyle görüntü veriyor.
1: Öyle görüntü. Yani veriyorlar. Şu anda mesela darbenin bir numaralı ismi Hava Kuvvetleri Komutanı olan, yani en yüksek rütbeli, Türkiye'nin gördüğü en Atatürkçü, en Kemalist figürdür.
0: Yani. Akın Öztürk.
1: Evet. Evet.
2: Tabii, hepsi öyle hocam.
1: Yani
2: hepsi.
1: Onun mesela tabii dindarlığıyla alakalı şu kadarlık bir şey var mıdır? Hiç yok.
0: Murat hala onu, mahkemede diyorlar evet ki biz böyleyiz diyorlar. Hiçbiri kabul etmiş diyor. Biz Atatürkçüyüz diyorlar.
1: Evet, Atatürkçü.
0: Zaten konu buydu yani. Ben şu örneği de veriyordum. Kimdi CHP'den milletvekili oldu? Dursun Çiçek. Darbeden birkaç ay önce Ahmet Hakan'a bir röportaj verdi. Mete dedi ki darbe olma ihtimali %1 bile değil dedi. Darbe oldu. Ben de dedim ki yani siz böyle böyle söylemiştiniz Dursun Bey. Polise yönlendiriyorlardı. Orduda bir sorun yok. Poliste sorun var diyorlardı. Halbuki 17-25 Aralık'ta polis temizlenmişti FETÖ'cülerden. Zaten darbe gecesi gördük. Polis direndi. TSK'da bir şey yok diyorlardı. Dursun Çiçek de dedi ki ya dedi ben darbeye kalkarlarsa başarılı olma ihtimalleri %1'den az dedim dedi. Yani şöyle bir hava oluşturulmuştu. TSK tertemiz. Zaten Atatürk'ü
1: şöyle düşünüyor
0: var
1: olabilir.
0: Ama değildi yani. Hikaye
1: yani
0: Kemal
1: bizden
0: gibi.
1: Hani şimdi kendileri de bir darbeci gelenekten geldikleri için hani biz darbe yapmayacağız. Müsterih olun. Biz ancak %1 ihtimalle darbe yapabiliriz 28 Şubat'ta yaptığımız gibi. Ama beklemedikleri bir yerden geldi yani. Kendi diğer kardeşlerinden geldi. 28 Şubat'ın yetiştirdiği diğer büyük kardeşlerinden darbe geldiği için Dursun Çiçek idrak edememiş olabilir yani.
2: Bir anekdot arz edeyim müsaade ederseniz.
0: Buyurun hocam.
2: O zaman ben Kıbrıs'taydım. Temmuz ayı bizim ayrılış aylarıdır. Herkes görev yerlerine.
0: 15 Temmuz'da oradaydınız bir yıl önce.
2: Tabii tabii. 15 Temmuz'da. Temmuz ayı başında herkes ayrılır. Görev yerlerine gider. Temmuz'un Haziran'ın ortası ya da sonu gibi. Orada arkadaşlar, arkadaş değil artık da tabii orada birlikte çalıştığımız insanlar bir telaş hissettim ben o zaman. Mesela orada kadrosunu söylemeyeyim. Çok kritik bir görevde bir kurmay albay. Hatta aynı sınıftan da mezun olmuştuk, onu tanıyordum eskiden de. Çok büyük bir telaş içerisinde. Şimdi hatta böyle bir konuşurken çıkış saatlerini, tarihlerini, ne zaman dönüyorsun Türkiye'ye, o bu falan sorarken çok sert bir şekilde ben 2 gün sonra yokum dedi.
0: Kaç, tam tarih nedir?
2: Yani 13. Haziran'ın sonu.
0: Haziran'ın sonu. Temmuz'un yani, başına geliyor.
2: Evet. Temmuz'un başına doğru. Büyük bir heyecan ve telaşla ben yokum. Ya bir faaliyet için davet ediyorlar onu. O da önemli bir görevdi orada. Ateşe'den sonra kritik, hatta Ateşe'den bile yüksek. Bir telaş sardı böyle, ben gideceğim, çok önemli işlerim var, Türkiye'ye dönmemiz lazım filan. Buna benzer. Hmm. 4-5 kişi de daha fark ettim ben bunu. Tabii anlam veremiyorsunuz o sırada. Ama bir karar alınmış. Karar şu. 2016 Ağustos ayında yapılacak yaşta 2015'teki terfi eden generaller dahil tasfiye edilecek. Bu kulağımıza geliyordu ufak ufak aslında bizim.
0: Tabii konuşulur bu.
2: O telaştan dolayı 15 Temmuz tarihini seçtiler ve o benim telaş etti dediğim adam nerede yakalandı? 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı eşiyle beraber önünü kesip eşini yaralayıp Özel Kuvvetler Komutanı derdest etmek isteyen kurmay
0: albay. O ilk yakalamaya çalışıyorlar.
2: Hatırlıyor musunuz? Görüntüleri vardı.
0: Tabii
2: böyle. Hatta ismini de vermek.
0: Tabii verelim. Niye
2: Fatih Yarınbaş denen bir tip. Yani o adam işte orada tabii 10-15 gün öncesinde böyle bir telaşı ona yormak çok kolay olmuyor. Ama hepsini döşeyince tek tek böyle arka arkaya.
0: Zaten sonradan anlaşılıyor değil mi Mete?
2: Çok taşlar önceden hazırlık yapıldığı
4: bunda
2: anlaşılıyor.
4: Da, aynı zaten bu hani görünür olması bunun devlet kurumlarının basına paylaşması, bakanlığın paylaşması, emniyet bürokrasisinin paylaşmasıyla ortaya çıktı. Çünkü ilk bu yakalandığı zaman gene A Haber yayınında şahsen ben bu operasyonun devam edeceğini, hatta devam etmekte olduğunu da söylemiştim ki arkasından 2 gün sonra bu yakalandığı evde sadece çay bardaklarından yola çıkarak, çünkü 7-8 tane çay bardağı vardı. Şimdi bu usullerini bildiğimiz için yani o evde bir gelen giden var. çay bardakları konulmuş, 7-8 tane. Belki de toplantı gibi bir şey yapıldı. Yani buna iaşe sağlanmış.

0: Ya, o yakalanan döviz miktarı altınlar hesaba katıldığı zaman bunun 10 yıl boyunca kaçması için
1: o şebeke versene,
0: bir şekilde buna lojistik destek sağlamış. İşte bunlar tamamlandığı için sessiz sedasız operasyonlar bitirilip medyada, basında görünür hale getirilmiş Ankara tarafından. Ama burada bu kişinin 10 yıl boyunca yardımsız, desteksiz ya da bir ağsız, şebekesiz kalması da pek mümkün değil. Sahte kimlik, evrakta sahtecilik, hani bunlar basitleştirilmiş gibi gözükse, eski tip bir nüfus cüzdanı kullanması, ki izleyicilerimiz için de söyleyeyim, yeni kimliğe geçildi. Değiştirmeyen ne varsa da değiştirsin, geçersiz kimlikle dolaşmasınlar. Eski mavi tip cüzdanları kastederek söylüyorum. 3 tane fotoğraf çektirmiş, tuşlu telefon kullanıyor. Yani burada tek başına o daha önce aldığı askeri özellikler, yüklenen askeri
1: hayatta
0: özellikler
1: kalma,
0: dışında
1: gizlenme.
0: Bir şebekenin de şeyi var. İşte o da ortaya çıkartılmış. Bu da son olmayacak. Bunun da açıklanacak muhtemelen o ağ içerisinde yer alan, yol gösteren, imandarlık yapan, bölge yapısıyla ilgili bilgi veren ya da oranın en uygun yer olduğunu söyleyen kim varsa muhtemelen yarın öbür gün de bu ağ içerisindeki kişiler bakanlıklar tarafından
2: burada
0: açıklanacak.
2: Burada farklı bir durum olabilir hocam. Söyledikleriniz çok doğru. Şimdi MIT çok dikkatle takip ediyor bu ekibi. Parmak izinden, yüz tanıma bilmem nesi filan.
1: Belki evde yakalandığı görüntüler var ya onları.
0: Evet evet.
2: Şöyle şimdi bu adamı tespit etmiş olabilirler. Tahminim o.
1: Daha önceden?
2: Çok önceden tespit etmişler. Tavşan olduğu için ve söylediğiniz hani örgütte üst düzeyde çok aranan bir, daha doğrusu önemli bir kimlik olduğu için bu tavşanın götüreceği hücreler ve yuvalar, o kripto diyoruz ya, muhtemelen onları takip eder. Ne zaman operasyon yapıldı? Kaçış planı ortaya çıktığında. Çünkü 10 milyon Türk lirası değerinde ziynet eşyası, dolar vesaire yakalandı biliyorsunuz. 10 milyon
1: mu? 6 milyon değil mi? 6 milyon.
2: 6.4 sırf şey, ziynet.
1: Bir de
2: döviz var. Euro ve dolar çıktı. Türk lirası falan çıktı. Toplam 10 milyonluk bir paket de yakalandı.
3: Kemal
2: Bey
3: hesaplamıştı. Merak etme. Hatta aylık 90 bin liraya tekabül ediyor demiştiniz.
2: Dolayısıyla kaçmayla ilgili bir bilgi sızdığından yakalandı. Yoksa başka noktalara da götürme
1: şu
2: ihtimali var.
1: Şu kimlikler kullanılıyor mu hala?
0: İşte onlar geçersiz kimlik. Ben onu hatırlatmasını yaptım. Çünkü birkaç yüz bin kişi vatandaşlarımızdan hala kimliklerini değiştirmemiş. İçişleri Bakanlığı en azından öyle bir istatistik açıklamıştı. Bu mavi kimlikler zaten geçersiz. Değiştirmeyenler de varsa değiştirsin. Kemal Bey'in de bahsettiği bu görüntülerde işte döviz vesaire gözüküyor. Sağ üstte tuşlu telefon görünüyor.
1: Ağız temizleme suyu vardı orada.
0: Evet. Yani zaten içerideki odalarda da baktığımız zaman 7-8 tane çay bardağı, yerde bir yatak. Yani ara ara bir kişinin gelip kalacağı, kaldığını varsaymak da mümkün. Kemal Bey'in dediği noktadan da ben de şöyle devam edeyim. Medya ile paylaşılan görüntülerde bir tanesinde bir şapka, beyzbol şapkası var. İkincisinde kış mevsimi olduğunu düşündüğüm bir bere takmış. Tanınmamak maksadıyla kaşlarını da kapatıyor.
1: Şuraya kadar indiriyor.
0: Evet. Burada kış dönemi olacağını varsayarsak Kemal Bey'in de dediği aslında takılmış, takip edilmiş, kimlerle ne yaptığı ortaya çıkartılmış, emin olunduktan sonra da o ağ çökertilmiş ve biz o çökertilen şebekenin parça parça medyayla paylaşılmasına şahit oluyoruz. O ağ çökertilmiş. Altını önemli çizeyim. Bir bereli fotoğraf kış mevsimine işaret eder. Süresini tabii ki bilmemiz mümkün değil. Yazında muhtemelen beyzbol şapkasıyla yüzünü ve gözlerini saklamak istemesine rağmen emniyetin ya da istihbaratın kendi çalıştıkları programla beraber işte kulakları, elmacık kemiği, çenesi gibi, göz yuvası gibi ya da burnu gibi kolay kolay değiştirseniz de estetik olsanız da tespit edebileceğiniz sistemlerle
1: tanınıyor.
0: Tespit edilmiş.
1: Bu kağıt toplayıcısı gibi takılmış.
0: Devam
1: yani
0: edecek.
1: Böyle bereyle falan sokakta.
0: Evet.
1: 10 yıldır Bercan niye burada? Bir şey mi yürütüyor burada? Bir
3: İlginç,
1: sistemin mi başında? Niye kaçtı?
2: Suikast yapacak.
3: Ama Mete Bey'in dediği gibi yani örgüsel destekle bence veya tavsiyeyle orada.
1: Suikast yapacak diyor Kemal Hoca.
0: Şöyle Melih Bey kaldı yakalandığı bir karayolunu görebilecek şekilde çeşitli açılardan baktığınız zaman aslında bir sitede gibi gözüküyor. Apartman gözüküyor ama apartmanın bulunduğu yerden baktığınız zaman karayolundan örneğin üstünüze gelebilecek bir şeyi de görebileceğiniz
1: yani şekilde
0: gibi
1: bakmış. Ama Kemal Hoca önemli bir şey söylüyor hocam. Yani ya
4: bence şöyle bir şey. Şimdi mesela firari hiçbir yerle bağlantısı olmayan işte inşaatlarda çalışan birisinin üzerinden bu kadar para çıkabilir mi? çıkamaz değil mi? Bu para, bu paranın varlığı şunu gösteriyor. Örgüt hala kendi içerisinde çok ciddi olarak nasıl yurt dışındaki firari mensubu

0: Var, izlediğiniz görüntüler bunlar.
1: Mısır'ın en ünlü futbolcusu, evet. Kendisi dünya çapında ve özellikle Arap futbol takımlarında çok bir göz bebeğiydi. En sonunda işte Avrupa'ya gitti. Liverpool'a gitmişti. Fakat Mo Salah'ın en büyük dünya çapında tanınmasına sebebiyet veren mesele Gazze soykırımıyla ilgili aldığı net tavır oldu. Evet. Bununla ilgili hani günah boynuna transferlerinin dahi engellendiğine dair dedikodular da çıktı ama en sonunda tabii Türkiye topraklarına ayak basması
0: çok önemli bir transfer yaptı olacak. Yani tabii. Trabzon hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun. Yani şimdi zaman zaman operasyonlar yapılıyor yurt içinde. Bazı siyasi figürler de çıkıp diyorlar ki efendim önüne geleni toparlıyorsunuz kardeşim. Yani işte yardım kumbarası olan işte ne bileyim bazı kadınlar kendi evlerinde gün yapıyorlar, onları bile gidiyorsunuz topluyorsunuz. Hayır, öyle bir şey değil işte. Fethullahçı terör örgütü Türkiye'nin en korkunç terör örgütüdür ve onlar kendi aralarındaki bu parasal ilişkilerini örgütsel bir faaliyet olarak sürdürüyorlar. Bu çok ciddi bir örgütsel faaliyettir ve bu örgütsel faaliyetin neticesinde bu 10 yıldır saklından firari adamın üzerinde binlerce dolar ve çok sayıda altın bulunabiliyor. Niçin var? Normal yaşamını sürdürmek için değil bu. Bu operasyon için, bu örgütün, terör örgütünün yeni operasyonları için. Bu operasyonlar sadece kurşun sıkmak olmayabilir. Bu operasyonlar bazı siyasi figürleri satın almak için de olabilir. Pek çok şey için yapılabilir. O açıdan şu anda pek çok yerde yürütülen ve finansal ayağına yönelik operasyon denildiğinde tırnak içerisinde bunun son derece kıymetli, önemli, özel operasyonlar olduğunu ve bunun arkasında aslında bu korkunç terör örgütünün çökertmeye yönelik Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü operasyonlar olduğunu, emniyeti yürüttüğü operasyonlar olduğunu, bir yargı sürecinin sürdüğünü bilmemiz lazım. Bu çok kıymetli bir şey. Bunu küçümseyen siyasiler de buradan ibret almalı, ders almalı.
3: Şunu da bilmemiz lazım.
0: Nedir bu arada bu?
3: Bu bir silahlı terör örgütüdür. Unutmayın yani.
0: Ha, onu diyeceğim. Yani bu adam ne suikast mı yapacaktı? Şey mi yapacaktı?
3: FETÖ silahlı terör örgütüdür bu. Tabii ki yapacak. Yani zaten Sayın Cumhurbaşkanımıza yeltenmişler. 37 kişi toplam. Helikopterlerle, 3 tane helikopterle. Şimdi bu tek kaldı. Bu tabii tek ama bunun etrafında hocalarımın dediği gibi besleyenleri var, ekibi var, network var. Dolayısıyla bu 10 milyon kadar bir parayla patlayıcı alabilir, silah alabilir, mühimmat tedarik edebilir, kendini imha edecek bir intihar suikastı yapabilir. Yerini ve zamanını ve doğru işte kişiyi...
2: Ve yaptılar hocam yani.
3: Evet.
2: Değil mi komutanım?
3: Tabii.
2: Yaptılar yani Türkiye'nin ortasında Rusya'nın büyükelçisini öldürdüler.
3: Ha, bravo, onu örnek verecektim ben.
0: Karlo diyorsunuz. Hakikaten yani ülkeleri yani, savaşa sokacak bir gelişmeydi bu.
3: O Allah'tan değil mi?
0: Yani, Suriye, tabii hocam. Bir Rusya. De o garip olan o Karlo suikasti sırasında kamera göndermişler. Çekiyorlar o olayı.
3: Evet.
0: Ankara'da bir tane sanat evinde.
3: Canlı yayında.
0: Niye gider çekersin ki onu? Şimdi bu yönlerini de biraz düşünmemiz gerekiyor. Ne söylediğimi anlatabiliyor muyum? Yani Ankara yani, Çankaya'da bilmem ne sanat evinde bir tane açılış var. Ankara'da yüzlerce var ve Rus büyükelçi orada abi. Gidiyor, kameralar da orada çevirmişler. Yani çekmezler bu görüntüyü. Ve orada bir adam polis kılığına girmiş bir FETÖ'cü vuruyor. Şimdi biz geriye dönük düşündüğümüzde bunları da bir bence kafamızda sorgulamamız gerekiyor. Niye o suikasti canlı çektiniz?
3: Tabii. Bir tehlike arz edeyim tekrar.
2: Ve kim çekti?
3: 37 kişinin...
2: Hangi kameralarda o kameralar, kimlerdi?
0: İşte herhalde ne bileyim memlekette şey var, bakıyorlar herhalde.
3: Bu
0: yani,
3: suikast deminin içerisinde...
0: Benim aklıma geliyordu, tabii ki şeyimizde geliyordur istihbaratımda.
3: Ölen var mı suikast deminden? 37 kişi için ölen var mı?
2: Yok.
3: Yok. Hepsi canlı ve hayatta. 36'sı şimdi 37'si komple şu an hapishanede. Şimdi buna yarım bıraktığın işi Allah
0: Kemal hocam çok özür dilerim. Muhammed Salah açıklama yapıyormuş arkadaşlar, bir dinleyelim diyorlar.
4: Everywhere I go, I always win, try to win something. Hopefully we can do something good in the league and good in Europe as well. So yeah.
5: Öncelikle bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu. Aslında ne kadar şaşırdım, ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte daha zorlanıyorum çünkü kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm ve inanın ben de hatırlamıyorum. Yani ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgi görmekleri çok sevdiğim olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı olan bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken 5000 kişi var burada. İnanılmaz bir şey. Böyle bir şey daha önce gördüm. İnanın ben de bilmiyorum. Kelimelere dökmek daha zor benim adıma.
4: The
6: president was

0: 시간 괜찮아요.
1: Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Gelen taraftarımızın tamamını çok ederiz. Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar. İyi akşamlar.
2: Evet, Trabzon yıkılıyor Bercan.
3: Valla ben şey yönünden bakıyorum. Spor yönünde, diplomasi yönünde. Yani Türkiye ile Mısır arasında yeni başlayan döneme baya büyük bir katkı sağlayacak. Yani kamusal diplomasi anlamında çok büyük bir, iyi bir hamle. İyi bir adım.
2: Dış haberler müdürü olunca hocam.
4: Yok, iyi oyuncu olma hakkında yemek
2: öyle
4: lazım.
2: Mi? Tabii, ben bir şey itiraf edeyim mi Mete?
4: Çok seyrettik.
2: Bir şey itiraf edeyim mi? Ben ilk defa ismini duyuyorum.
3: Ha. Evet, ben de.
2: Yani benim bilgisizliğimi düşün futbol konusunda. Benim hiç bilmiyorum, hiç alakam olmadı.
5: Ben bile duydum ismini ya.
2: Sen duydun düşün ama sen yani biraz ilgilisin.
4: O gollerden duymuşsundur tabii. Çok iyi.
6: Mısır'dan gelecek turizm de artabilir. Maçı izlemeye gelecek.
3: Kesinlikle. Trabzon'un seçmesi tabii çok önemli. Eşinin çok büyük katkısı olduğu söyleniyor. Yani o yeşil ortam, Trabzon, o doğa.
2: Abi, Mısır'dan gelip Trabzon'u görürsen dersin yani.
5: Evet. Ama Liverpool'dan gelmiş onun.
2: Liverpool'dan, yani Liverpool'dan daha
3: yeşil bir ülkeden yani geliyor aslında, İngiltere'den.
2: Doğru, benziyor belki de ama memlekete benziyor demişlerdir hani Liverpool'dan.
3: Yani İstanbul yerine Trabzon'u tercih etmesi ilginç. Yani Trabzon'un doğası, ortamı, yaşam atmosferi demek daha
5: hanım
3: çok
5: ama etkileyici. Artık Müslüman bir ülkeye gidelim demiş. Evet. Güya yazılanlar doğruysa eğer.
2: Hmm. O da olabilir, evet. Kemal Hocam, nerede kalmıştık? Suikastli konuşuyorduk.
6: Yani yarım bıraktığın işi tamamla mı dediler acaba buna dışarıdayken? Onun için yoksa çoktan giderdi bu, kaçardı yani bir şekilde, kaçak yollarla çıkabilirdi. Güzergahlarda iki tane güzergah var sıkıntılı. Biri Gürcistan, biri de mültecilerle beraber Ege Denizi'nden Yunanistan'a çıkış yapıyorlar. Oralar ayak bastığı zaman geri kalan yerlere rahatlıkla gidebiliyorlar. O yüzden kaçmamış. Kalmış burada, emirle kaldığı net. Yani örgüt tarafından buna talimat verilmiş.
2: Bunların hepsinin sahile geçiriliyor olması da bence çok önemli bir gösterge. Başka yerde olsa hani tabii, başka pozisyonlar olabilirdi. Derlerdi ki çok önemli pozisyon. Türk yargısı, hepsi yakalanıyorlar, tabii, yargılanıyorlar.
6: Cezayir müebbet aldı. Araç.
2: Onları yakalayan tim de daha profesyonel bir tim. Kaç gün sürmüştü, kaç gün hatırlıyor
6: 17
2: musunuz?
6: 17 gün sürdü.
2: 17 gün.
6: Yani 15 Temmuz gününden itibaren sayarsanız 17. gün yakalandı tamamı. İşte bir tek başındaki o terörist 2-3 gün sonra Ankara'da yakalandı. Bu 10 yıl sonra yakalandı.
2: 10 yıl sonra.
6: Dolayısıyla onlardan bilgiler alınmıştır zaten. Ama dediğim gibi risk çok büyük. Hala da akıllarında onların öfkeyle karışık şaşkınlık var. Dolayısıyla planlar da devam ediyor.
3: Kemal Bey, o pazar günü hatırlatmışsınız mesela. Orada ilginç bir noktaya değinmiş. Yani finansal gücü hakkında, yani terör örgütünün işte 150 milyar falan evet, demiş. Evet. Sonra bir en az 50 milyar vardır mesela. MIT'in bir raporu vardı. Bir ay önce yayınlanmıştı. Amerika'daki diyelim örgüt şeylerine, üyelerine en üsttekiler neredeyse aylık 10 bin dolara kadar maaş bağlamışlar.
6: Şöyle,
3: yani üsttekiler sefa sürüyor. Buradakiler de Murat Bey'in işaret ettiği o kripto varlık, değişik cemaatlerde, STK'larda, işte bürokrasi her yerde varlar bence yani.
2: Hala o himmetler devam
3: tabii,
2: ediyor.
3: Tabii, onlar kimse devam ediyor. Zor durumda olanların mesela ellerine tutuyorlar, yardım ediyorlar.
5: Yani iş adamları yardım özellikle, yardım kampanyaları artık başka isimler altında yardım kampanyalarının yapılmış olma ihtimali
3: ve şirket
5: var.
3: Şirket açıyorlar
5: yani
3: mesela,
5: bir tane FETÖ'cü çıktı. Adını şanlı FETÖ'cülerden bir tanesi, biz bir siyasi parti kurduk, ona para topluyoruz dedi. Hı. Kimse de ağzını açıp bir şey söylemedi. Söylemedim, daha şu anda yaşadığımız şeyden bahsediyoruz.
3: Tabii yeni
5: Emre Uslu çıktı dedi ki biz siyasi parti kurduk.
2: Doğru, doğru.
5: CHP'yi de biz böldük. Şimdi yardım kampanyası yapıyoruz dedi. Hiç utanmıyorlar. Hiç çekinmiyorlar. Hiç yani bundan hicap duymuyorlar ve karşılığında da hiçbir siyasi parti, bu ithama maruz kalan siyasi parti, siz kimsiniz ya? Ne ahlaksızsınız,
2: onu
5: siz teröristsiniz falan demiyor
2: ya.
5: Yani.
2: Onu da demiyorlar.
3: Yani
2: usulen deyin, deyin ki böyle böyle kamuoyuna karşı bence hani istemiyoruz falan deyin. Tamam gene yapıyorlar zaten, ona engel olmuyorsunuz da. Onu da demiyorlar çünkü o oylar gelsin istiyorlar. Yani muhtemelen çünkü AK Parti'den kopan o FETÖ partileri bence onlar. Gittiler, onlar da bağımsız kaldılar şimdi. Onlar da gelsin isteniyor yeni partiye. Hani başsız kaldı ya bir tanesi.
6: Ya Amerika Birleşik Devletleri başkan adayları işte Obama, Trump ya da Biden, onlar da bağış topluyorlar biliyorsunuz. Yasal evet, olarak yasal, bağış tabii toplanıyor. Rakamlara baktığınız zaman onlar bir de böyle bir yıllık bir periyotta toplanan paralar. En nihayetinde bağışlar kesiliyor bir tarihte, başkanlık seçiminden bir süre önce. Bunlar 3-4 gün içerisinde benim duyduğum 245 milyon Türk lirası gibi

0: bir rakam var.
1: Vardı.
0: Yani bu para normal koşullarda yeni kurulmuş bir
1: emekli partiye... öğretmenler 100 bin lira bağışlıyorlarmış takır takır mesela.
0: Ya işte
1: emekli
0: o kaynağa bakmak lazım.
1: Yani emekliler acından ölüyor diye propaganda yapılan bir ülkede emekli öğretmen tık diye 100 bin lira bağış yapıyormuş mesela.
2: Emekliler duymasın
1: yani bana. Şunu söylemeniz lazım, bakın Fethullahçı terör örgütünün diğer tüm yapılardan ayıran temel bir fark var. Lidere bağlılık konusunda, çünkü lider yarı tanrı bir şey olduğu için. Yani ben eminim Fethullah Gülen'in öldüğüne inanmıyor da olabilirler hala. Çünkü o kainat imamı olduğu için göksel bir yerde de durduğuna inanıyor olabilirler. Bu söylediklerimin tuhaf olduğunu ben de farkındayım. Ama iman ediyorlar buna.
2: Ne diyelim?
1: Yani bir kukla ele bir tarafa koyup da onu tazimle öpen, onun atletini, çamaşırını, tükürdüğü şeyin parçasını alıp sinesinde günlerce saklayan adamların normal olmadığını söylüyoruz. Bu anormal tipler. Şimdi herhangi mesela PKK, DHKPC vesaire bir örgüt bir eylem yaparken önünü arkasını hesaplayabilir. Bir plan yapabilir. Bunun toplumsal karşılığını hesap eder. Yani bir terör eylemi yaparken sonuçlarını hep hesap ederek yapabilir. Ama burada sonuçlarını hesap etmeden de eylem yapabilecek.
3: Dediğiniz önemli mesela, yani örgüt üyesi git devlet başkanını öldür diyor.
1: Yapabilir.
3: Koşuyor.
1: Yani Türkiye'de
3: büyükelçiyi öldürüyor. Tabii, ülke savaşa girebilir
1: hiç,
3: diyor.
1: Hiç evet bu konuda hiç düşünmez. Önünü sonunu düşünmez. Yani Türkiye'de çok önemli bir toplantı yapıldı. NATO toplantısı yapıldı. Yani dünya lideri geldi. Yani hani Trump'ı öldürmeye gücünüz yetmeyebilir de söz gelimi çok küçük bir ülkenin çok az korunan bir ülke liderine denk getirebilir misiniz? Yapabilirsiniz. Yani Allah'tan Türkiye bu konuda çok yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ama Fethullahçı terör örgütünün Avrupa'nın küçük bir ülkesinin liderini Türkiye'de öldürdüğünü düşünün. Yani bunun gibi bir manyak çıkıp onu yapabilir miydi? Öyle binlerce böyle bir şey yapar zaten. Yani büyükelçiyi öldürüp Türkiye ile Rusya'yı savaşa sokmak isteyen bir örgüt bunu niye yapmasın? Yapabilir. Şu anda o tehlike hala devam ediyor. Tehlike gerçekten hiçbir şekilde bitmiş değil. Çünkü bu örgütün herhangi bir ideolojisi yok. PKK bile bitebilir. Çünkü PKK bir ideolojik örgüttü. Türkiye'nin topraklarında bağımsız bir devlet kurmayı hedefliyordu. O idealimden vazgeçtim deyince iş bitebilir. Bu örgütün bir ideolojisi yok. Bu örgüt yeryüzünde kainat imamı olduğuna inanan bir sapkın inanışa sahip.
2: O zaman
1: sapkın
2: belki,
1: bir tarikat gibi ve bitmediler.
2: O zaman belki şimdi böyle sureti haktan görünüp foto operasyonu yapıyorlar belki pek çok yerde. Bunu da düşünebiliriz. Mümkün. Değil mi yani? Adam bak ne demiş ifadesinde de, Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz. Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerihan 15 Temmuz'da tüm öğrencileri topladı. Bir şeyler olacak. Emirlere uyun dedi. Ardından da bizden olmayan kimse var mı demiş aranızda FETÖ işte hizmetten.
1: Orada olmayan. Da hizmetten diyor. Hizmetten. Bu mesela hizmetten ifadesi bile örgütün o kadar jargonu ki.
2: Bir yani öyle diyorlar.
1: Hizmet diyorlar. Örgüt kendi içerisinde cemaate hizmet der. Ya yani mesela rütbelerde mesela bir üstüne küçük şey, en küçükten büyüğe doğru gittiğinde ona belletmen der. Onun bir öyle imama, abiye falan gelene kadar çok kategoriler var. Hiyerarşiler, hiyerarşide isimler var. Hizmet tam olarak onun jargonuna uygun ifade.
0: Himmet de bağış diyorsunuz, evet. Onu kullanıyorlar.
2: Bir dönem Ankara'da falan işte Bercan sen hatırlıyorsun, sen de biliyorsun hocam ne yapıyorlardı. Cemaat memaat yapıyor ki hizmet, onu bile çok sonra. Tabii. Bunlar ne zaman böyle bir açık etmeye başladılar? Bir 2013'te falan tamam işte biz de bir yapıyız, hizmetiz bilmem ne izlemeye başladılar.
3: Evet.
2: O döneme kadar o şeyi bile biz beraberiz bile demiyorlardı evet. Yani.
4: Tabii. Hatta konuşmalarına bile yansıyordu. Fethullah falan deyince hemen düzeltip arkasında bilmem ne efendi demen gerekiyor diye.
2: Diyorlar.
4: Tabii tabii. Konuşmaları da değişmişti o dönemden sonra.
3: O dershane kriziyle biraz başladı.
0: Dershane işte. Krizi. Ama son dönemlerde son iki yıldır yani darbe olmadan iki yıl öncesinden itibaren çok mütedeyyin aile gruplarının son derece açık, son derece Atatürkçü, hatta Kemalist, yani Kemalist derken böyle uçta konumlanmış böyle taparcasına aşağı böyle bir yapıya bürümüşlerdi. Aile yapılarını çok önceden bildiğimiz insanların bir anda sağlığa zararlı alkol elinden düşmez olmuştu.
2: Takiye'nin dibine vurdular yani gizlenmek için.
0: Takiye artık sözle bile tanımla bile ifade etmek mümkün değil.
4: Atatürk bayrakları Asanlar'da gördük camlarına fark edilmemek için, o dönem hatırlayın. Birçok yakalanan evde evet, camına Atatürk bayrağı asmış. Türk bayrağıyla Atatürk'ün portresinin olduğu bayrakları asıyorlardı.
3: Kemal Bey askeri şuradan bahsedince aklım o dönemde Davutoğlu Başbakan ve o dönemden bir süre önce alındı görevden. uzaklaşmak zorunda kaldı.
2: O gittikten diyor zaten ben o dönemde gittim, darbe oldu diyor.
3: Emniyet müdürleri değişimi yaşanmıştı Türkiye'de.
1: Allah'tan. O mu tutuyormuş?
3: Öyle bir şey yapılmıştı.
1: O mu tutuyormuş, darbeyi engelliyormuş?
2: Yani Binali Bey de...

0: dedi ben geldim 100. günümde darbe oldu. Siz, ben evet, bir şey demiyorum Binali dedi. Binali Yıldırım'a sorsunlar zaten. Bence yani.
1: Evet.
0: Daha açık konuşursa Binali Bey. Dediğin doğru.
2: Yani polis o dönemde Davutoğlu şey başbakanlıkta kalsaydı o gücünü koruyacaktı.
0: Darbe olmayacaktı
2: o.
0: Diyor yani.
2: Evet.
3: Darbenin olduğu gün Güneydoğu ve Doğu'daki generallerin tamamı, Tugay komutanların FETÖ'cü çıktı. Tamamı. İstisna yok.
2: Çok ince
3: ve
2: iş PKK yapmışlar.
3: PKK ile çok
2: yani
3: ciddi bir anlaşma diyenler... yapmışlar 2015'te. PKK ile şöyle
0: FETÖ ile PKK.
3: Evet. DHKPC de dahil. Yani örgütler bir çatı altında birleşmişler. PKK terör örgütü gerçekten o yıllarda şey yapmadı. Herhangi bir eylem, herhangi bir çıkış yapmadı. 2014, 2015, 2016'ya kadar şöyle bir plan vardı. PKK terör örgütü o bölgede eylemlerini ortadan kaldıracak. Darbe başarılı olacak.
2: Darbe, evet.
3: Olduktan sonra aynen. Orada federasyon kurulacak ve PKK'nın talep ettiği yıllarca işte şey yaptığı, sözde mücadele ettiği politik hedefi bunlar teslim edeceklerdi. Hmm. Ve federasyon şöyle olacaktı.
0: Dediğiniz gibi PKK da o girmeyin demiş yani o süreçte bir operasyon
2: tabii
0: falan
2: yapmayın. Gezi'den sonra da biraz yavaştan almaya başladılar.
0: Yavaş ağırdan aldılar.
4: Gezi'de de birlikte ittifak
2: yapmadılar. Gezi
4: terörist
2: ama Gezi başaramayınca
4: yapmadılar
2: demek
4: mı?
2: Darbe projesini devreye soktular.
4: FETÖ'cü bütün polis şefleri Gezi eylemlerini tırmandırabilmek için organize hareket tabii, etmediler
0: tabii. Kemal Hocam pardon.
3: Yani o dönem işte Ahmet bir eyalet. Reisi belli başında işte o sözde onlardan Serhat bir eyalet. Yani bizim idari yapılanmamızın dışında bizim topraklarımızda Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de İran'ı bilmiyorum. O üç lokasyonda bir Büyük Kürdistan belki İran'da vardır. Orada vardır, beraber anlaştılar. Bunu sonradan şöyle anlıyoruz. FETÖ terör örgütü mensuplarının bir kısmı kaçarken Irak'a kaçtı o bölgede. Güneydoğu'da ve Irak'ta PKK'ya katıldılar. PKK'nın içerisinde şu anda bizden demeyelim FETÖ terör örgütü mensuplu eski askerler var.
0: Bir ara bunların araları çok kötüydü güya. Bu yok, çözüm yok. Süreci olduğu zaman gayet bence FETÖ'yü harekete geçirilen
2: hatta FETÖ'nün mesela Kürtlere bedduası vardı. Büyük o belediye başkanlarının tutuklandığı tabii. Dönemde Allah evleri
0: zaten
2: yapsın,
0: onlar yaptı.
2: Ateş düşürsün falan Ercan diye.
0: Hatırlasın o HDP'li DEM, evet. Artık o zaman adları neydi bilmiyorum DEM diyelim. Demlileri o zaman alıyorlar arkadan plastik kelepçeyle.
2: Evet,
0: bütün Şırnak'ta ben o dönem Şırnak'a Diyarbakır'a gitmiştim bu çözüm süreci işte geziler için falan. Panoları asmıştı belediyeler ve sokakta da millet şey oluyordu yani ne yapmaya çalışıyorsunuz diye. Çözüm sürecinden çok rahatsızlardı.
2: Tabii.
0: Bir defa net bir şekilde o dönem. Ama ondan sonra ama herhalde işte aralarında
2: Obama Biden geldi. Obama Biden geldi 2008-2009 dönemleriydi o dönemler. Obama Biden yönetimi geldikten sonra bu FETÖ ile PKK'yı Erdoğan'sız Türkiye projesinde yan yana bu sefer çalıştırmaya başladı.
3: Takıyenin bir parçası bu.
0: Öyle mi? Biz düşman görünüyoruz diyor.
3: Çünkü darbe düşman gününe kardeşi. Kadar PKK ile biz beraberdik diyen bir tane adam çıkmadı. Çıkmazdı. Evet. Hala çıkmaz.
2: Çıkmaz.
3: Ama ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çok net operasyonlar düzenleniyor belli bir bölgeye. Boş geri geliyorlar. Düzenliyorlar, boş geri geliyorlar. Düzenliyor. Ya böyle gayret sarfı olur mu yani?
5: Sınırda kevgire dönmüştü o yıllarda işte. Sınır,
3: evet.
5: Karakolundakiler evet. Görevdeyken.
2: Yani boş geliyor ki asker gidiyor.
3: Temas kuramıyor geri geliyor. Geri yani geliyor, çok net istihbaratçılar veriyorlar. Yer böyle. Tabii o zamanlar İHA SİHA falan da çok yaygın değil. Dolayısıyla gitmen lazım oraya. Vadiye inmen lazım. Kamplar araman, ayak basman lazım. Dolayısıyla o operasyonlar gizlilikle yapılıyor ama hiçbir temas kuramıyorsun. Çünkü bir taraftan tavşana kaç, taziye tut diyor. İşte öyle bir takiye hikayesidir o muhtemelen. Ama tabii tipine bakın şimdi hiçbir pişmanlık yok. O demin fotoğraf var ya onu bir açabilir miyiz?
0: O tek
3: ayakta duruyor. Ben orada bir yüz analizi yapayım mesela.
0: Berkay verir şimdi onu bize.
3: Dolayısıyla
0: bir moral falan çökme hali yok mu?
4: Gerçi böyle götürdükten
2: sonra. Yok, nedamet işareti yok. Mümkün
0: yok
2: değil.
0: Mu?
2: Göremez.
4: Hiçbir pişmanlığı olmadı. Çünkü onlar ahirette de büyük bir mükafatla karşılanacaklarını biliyorlar.
5: İtirafçı oldu mu?
4: Yani bu hani
2: itirafçı, dünyada evet, çektikleri itirafçı olarak güya şey vermiş. Şeyler,
0: dede bayağı anlatmış.
5: İtirafçı.
4: Bu şu anda çektiği şu anda eziyet olarak görülen bütün şeyler onların mertebelerini arttıran bir şey. Yani yüksek mertebeye ulaşıyorlar.
2: Tabii da kefaret olarak.
4: Tabii kefaret olarak. O açıdan birbirlerini sürekli de cezaevlerin mahkemelerde de birbirlerine küçük notlar gönderdi. Pek çoğu da yakalandı biliyorsunuz. Birbirlerine telkin ediyorlar.
2: Sabır
4: çünkü yani imamımız bizim cennette bekliyor. Orada büyük mertebeler kazanacağız. Yani tuhaf geliyor olabilir. Dehşetle baktığımda görüyorum. Ama buna inanıyor
2: yani
4: çünkü.
2: İmtihan dünyası diyor.
0: Kemal Hocam siz bir yüz analizi yapacaktınız.
3: Şöyle.
0: Berkay'cığım o büyük fotoğrafını versene bu adamı.
3: Bu tabii çöp şey topluyor. Atık malzeme topluyor. Onlar da rutin yapıyor. Yani gerçekten

0: topluyor. Gerçekten satışını yapıyor.
1: O işte İnandırıcı meşgul, olsun.
0: Tabii. Diyor. Salih Usta diye kod ismiyle. Ama babası başka bir isim vermiş buna. Kimlik falan almış. Neydi adı unuttum. Notlarımda var ama evet. Bir garip bir isim vermiş.
2: Cemaat'teki adı Salih. Yani
0: gerçek ismi
2: başka.
0: Bu işte. Yani yansıyan Burkay bilmem ne denen. Salih, bir de ayrı bir isim var. Kimlikli. Hı. Bir de kendini başka bir isimle piyasaya tanıtıyor.
1: Bu izlediğiniz görüntülerde o Menfez'de yakalandı. Bu da Menfez evet. Paşası diyorlardı buna.
0: O subay biliyorsunuz.
1: Ama örgüt içinde Avukat, paşaymış
0: Avukat
1: ya.
0: Avukatlar imamı.
1: Evet.
0: Yani enteresan bir hiyerarşik yapı oluşmuş. Paralel bir yapı oluşmuş. Yani az subay rütbesindeki bir arkadaşımızın normal bir subaya emir vermesi mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil. Dolayısıyla generale dahil emir verebilecek bir hiyerarşik çarpıklık var ortada. Emir de nereden geliyor? Emir de Pensilvanya'dan geliyor. Avukatları imamı. Avukatlarındaki tüm personeli tanıyan, onları fişleyen, onları Pensilvanya'ya götüren, orada el öptüren, rütbe taktıran bir aracı adam bu. Ve o mertebelerden de iyi bir mertebe, o kuvvetleri imamı onlara göre. Dolayısıyla çok etkin. İşte onlar hep çocukluktan, 12-13-14 yaşlarından itibaren örgüte kemik kadro adı altında giren tipler. Onların akıl sağlığı yerinde falan değil. Biat var, başka da hiçbir şey yok. Yani aile fertlerinden birini öldür deseniz öldürür. Şimdi bu adam yakalandığında bir fotoğraf veriyor ayakta. Hala bakın dik duruyor.
1: Şu mu hocam?
0: Bak işte görüyor musunuz? Hiçbir pişmanlık yok. Normalde endişe eden adam...
1: Niye hocam? Şurada şöyle durmaz mı? Pişmanlık olmasa kafanı kaldırırsın.
0: Yok yok bakın. Bakmadım normal bir fotoğraflar.
2: Yani. Önüne bak demiş olabilir.
1: Üniversitede gözaltımız altına aldığımızda böyle
2: ya burada önüne bak demişlerdir muhtemelen.
1: Öyle mi? Önüne bak derse de sen böyle bakarsın abi o diyebilir yani. Öyle mi diyorsunuz siz? Siz ben, daha iyi bilirsiniz. Yani
0: ben burada bakıyorum.
2: Suç işleyen biri böyle durmaz. Böyle daha böyle şey olur. Susturur şey yapar.
0: Hatta şu yani bu suç tür şeylerde endişeyle bakıldığı için objektife bakarsınız. Bir laf söylemesinler ne bileyim işte bir şey eziyet etmesinler diye. Hmm. Ama adam önüne bakıyor. Takmıyorum sizi gibi bir ifade var burada. İkincisi kilosu boyu orantılı. Yani kilo endeksi benden iyi. Dolayısıyla da spor yapmış. Sağlıklı yaşamış.
1: Askeri disipline devam ediyor.
0: Beslenmiş. Ve ciddi bir aslında biraz da doktrine olmuş gibi gözüküyor 10 yıllık süre içerisinde. Ve kendini hala önemli hissediyor örgüt içerisinde bu. Bağlantıları var çünkü. Çeşitli yollarla bağlantı kuruyor. Sosyal medya kullanmıyor. Normal telefon kullanmıyor. Şey de kullanmıyor. Akıllı telefon. Tuşlu telefonlarla ve kuryelerle irtibat kuruyorlar.
1: Eskişehirli galiba değil mi?
0: Afyonkarahisar, Emirdağlı.
3: Afyon.
1: Bizim orada, bizim hemşehrimiz bu taraftan.
2: Afyon, ama Emirdağ örgüt açısından da çok kritik bir yer biliyorsunuz.
0: Kaçmak en için Eskişehir'i kullanıyor ya oradan kafa yani karışıyor.
1: Ailesinin ne oradaymış evi falan filan. Yani memleketine gidiyor gene.
0: Evet, evet. Afyonkarahisar'da yakalanıyor. O da şey deprem konutları biliyorsunuz. Boş, şey yok, su yok, elektrik yok, hiçbir şey yok. Sığınmış oraya bir şey.
2: Belki de görüşüyordur ailesiyle. Ailesiyle görüşüyordur arada.
1: Yani, tabii aile şeydir yani.
2: Görüşüyordur.
1: Aile yoksa yardım eder olsun? Aile.
2: Yani gider başka bir ismi. Cemaate ama, giderken itiraflarında babasının haberinin olduğunu söylüyor. Yani ailesi de işin içinde.
0: Kıyafete bakalım. Kıyafette biraz böyle mütedeyyin bir kıyafet.
1: Halk adamı işte abi değil mi böyle
0: dikkat
1: giyiniyor.
0: Dikkat çekmeyecek falan. Vaziyette. Sakalları, saçları.
1: Ama ben olabilir. Görsem asker. Yani,
2: su komutanım ama. Pardon? O kıyafeti terörle mücadele giydirmiş olabilir.
1: O da
0: yok,
1: olabilir.
0: Yok yakalandığında bununla yakalandı.
1: Bununlaymış.
0: Ben o evdeyken gördüm.
1: Bercan asker der misin görsen yolda falan? Yani yok. Eski öyle bir hali olur
2: mu? Esnafa benziyor hiç.
1: Esnaf değil mi? Kemal hocam siz anlar mısınız?
0: Yok ben asker derdim.
1: Siz yıllarca askerlerdiniz.
0: Derdim, derdim. Yüz ifadesi, göz ifadesi, kaş.
1: Bir olağanüstü durum var. Hayatın doğal okuşuna evet. Tersi. Yani kağıt toplayıcısı bak, bu şey için söylüyorum. Hani böyle salmış bir görüntü ver.
2: Bana doğudaki Hizbullahçıları hatırlatıyor. Öyle onlar değil. Da mesela bu
0: yok,
2: bu profilde
0: en azından militan
2: tiplerde.
0: Tarzı bir tip.
1: Militan tarzı.
0: Militan. Evet. Militer demesek de militan diyebilirsiniz yapısal itibariyle.
1: Onu diyebilirim.
0: Evet, militan. Dolayısıyla işte bakışta iyice doktrine olmuş, net, motive de olmuş ve şöyle de bir şey var. İçeride maalesef diyeceğim artık buna. İçeride namaz kaç vakit hocam? 5 vakit. 6 vakit kılıyorlar. Sabah 5'te her gün
1: kalkıp. 5'te 6.
0: 6 vakit. İlk sabah kalkıp bunlar hapishanede şükür namazı kılıyorlar. Kime şükrediyorlar? İşte malum X'e, Aş'a. Şu dolayısıyla arkadan eğitim başlıyor. Bunları dik tutmak, diri tutmak, ayakta tutmak, doktrini tazelemek için hala onun söylemlerini o grubun içerisindeki bir takım kripto da olabilir bilmiyorum, o mertebelerden birinden.
1: Kemal Hocam öyle olmasa o motivasyonun 10 yıl insan Mete saklanabilir mi? 10 yıl düşünsene abi, yeter dersin.
0: Yok, hapse de girecek şimdi, hapse de aynı
1: yani
0: şey.
1: Hayır, motivasyonu demek ki hakikaten doktrin
3: yani
1: oluyorlar.
3: Benim tahminim yani muhtemelen ya yurt dışına kaçamadı diğerleri gibi, arandığını biliyordu ya da o bölgede yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaparken

0: Muhtemelen operasyon düzenlendi. Ama bu abi daha erken çözülmüş. Önümüzdeki dönemde gene başka isimlerde göreceğiz muhtemelen, ama ben gene bir şebeke işaret etmek durumundayım. Çünkü bu şebeke belki il bazında değil, iller bazında böyle bir ağda saklanan, gizlenen başka kişileri de göreceğiz yakalandığını. Yani bu bir dalga. Bir safa. Başka safhalarında başka isimleri de göreceğiz. Hatta yurt dışından belki bir takım isimlerin getirildiğini göreceğiz. İstihbarat ya da güvenlik kurumları tarafından. Bu sadece Türkiye ile Türkiye içerisini kapsayan bir mücadele değil bence.
1: Şöyle bir iddia var sizi destekleyen. Yurt dışında bazı yerlerde böyle bazı FETÖ'cülerin böyle etkili isimlerin yurt dışındakilerden saf değiştirdiğine dair iddialar var. O saf değiştirenlerin belki verdiği bilgiler sonucu da bunlar.
2: Ben kaçmak niyetinde olsaydı kaçabileceğini düşünüyorum. Kaçmak niyetinde değildi.
3: Şu bence, anda sanki öyle gibi hocam.
2: Şu anda burada örgüt, burada kal ve talimatlarımızı bekle. Yapılacak olan operasyonlar için talimatlarımızı bekle demiş gibi görünüyor. Çünkü Fethullahçı terör örgütü mensup olan bir sürü, biliyorsunuz, kadınla çoluğunu çocuğunu alıp Ege Denizi'nden kaçıp gitmeye başardı yani. Evet. Suriye üzerinden, Irak üzerinden kaçabilir miydi? Kaçabilirlerdi. Hele ki böyle birisi.
4: Yani. En üst düzeylerinden biriymiş.
2: Bunu kesinlikle kaçırırlardı. Bu açık ve net bir şekilde Türkiye'de bir terör eylemi yapmak maksadıyla bıraktırılan kişilerden birisi. Çok. Ve bunun gibi çok sayıda o gün 15 Temmuz günü yakalanmayan ya da o gün 15 Temmuz darbesi engellendiği için kimliğimiz deşifre olmayalım diyerek beklemeye alınan çok sayıda örgüt mensubunun olduğuna da ben inanıyorum.
3: Bir örnek vereyim. Bir tane kurmay albay Güney Kıbrıs Cumhuriyeti mi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırında albay komutanı. Düşünebiliyor musunuz?
4: Kıbrıs'ta o kadar kritik bir yerde.
3: Nereye kaçtı biliyor musunuz? Güney Kıbrıs'a. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, yani sınırdan sorumlu adam.
4: Bizim sınırımızı ve kritik bir sınırımız.
3: Şimdi yani düşmana diyoruz, karşı koruduğumuz sınırı karşı tarafına kaçıyorsun.
4: Peki hocam, çok konuşuyor, çok önemli bir şey söylüyorsunuz ama o gece oradaki o İngiliz üslerinde bir hareketlilik oldu mu? Bu çok iddia edildi. Çok. Yani 15 Temmuz'da PKK, IŞİD, demin Bercan da biraz bahsetti. Onlar işte, Mete de söyledi, güneyden bir kalkışacaklar, bir şey yapacaklar. Bir de o İngiliz üsleri orada falan bir hareketlendi mi? Ya da başka bir üsler? Ben
0: somut bir şey söyleyebilirim. İlk hareket olduğu zaman Akçakale'de bazı kanaat önderleriyle ve aşiret şeyleri vardı. Hem Türkmenler hem Araplar, sağ olsunlar, hareket esnasında buluşma imkanımız oldu. O gün ben bu meseleyi sormuştum. Akçakale'de şöyle anlatayım. Bir yerleşim birimlerinin olduğu yerden aşağı doğru bayırdan iniyorsunuz. Demir yolunu geçtiğiniz zaman bir tepeye doğru tırmandığınız zaman Suriye tarafındasınız. Bu kadar iç içe. Ve göre göre o operasyonu da canlı olarak izleme şansına sahiptik. O kadar yakındasınız. Ve geldikleri zaman o güne dair şunu söylediler. İlk bulunduğum yer o zaman karşı tarafta Tel Abyad tarafıydı. Ve Tel Abyad tarafında tepenin üzerinde YPG'nin araçlarının olduğu, farlarının yanarak hazır tutulduğu ve çok sayıda aracın o tepenin üzerinde biriktiğini söylemişlerdi ve onlar da ileri gelenlerde bir anormal durum olduğunu hissedip bu sessiz ortamda farların Türkiye sınırına doğru çevrilmesinden rahatsız oldukları için usulce silahların alınması, toplanması, eli silah tutan herkesin eliyle silahla sınır tarafına gelmesi yönünde kendi aralarında bir haberleşme
4: yani
0: olduğunu.
4: O gece onlar da oradan o Tel Abyad dediğin bölümden PKK gelecekti. Peki siz Kıbrıs'taydınız o gece.
3: Evet.
4: İngilizler oradalar.
3: Birleşmiş
4: ya da yabancılar var.
3: Birleşmiş Milletler Yeşil Hat'ta görevli o esnada. Tabii bu haber Cuma gecesi saat 10'a doğru ulaştı birliklere. Bize de ulaştı o esnada tabii. O yazı hiç çıkmadı bizim bulunduğumuz yerde. Yani gelen yerde kaldı. Ama bazı birlikler Kıbrıs'ta onları as birliklerine kadar yayınladılar. Kıbrıs'taki hiçbir general görevden alınmadı. Yani onlara göre ne demişler? Devam göreve demişler falan. Yani dolayısıyla orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevli tümenler, tugaylar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kendi tedbirlerini aldı öncelikle. Hiçbir hareket olmadı. Hiçbir kalkışma olmadı. Fakat İngiliz üstlerinde ya da Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ya da Yeşil Hat'taki Birleşmiş Milletler hattında anormal bir hareketlilik biz tespit etmedik.
4: Tespit etmediniz. Evet. Siz oradasınız. Bir gören isimler. Bir de önemli bir görev. Ama çok konuşuldu o gece. Kıbrıs'ta o hareketlilikte. Gerçi İngilizlerin, İngiltere'nin o darbe sürecindeki rolüne dair pek bir şey.
1: Sadece şey vardı işte, bu Amerikan konsolosluğu ve Amerikan medyasının işte, yani Amerikan konsolosluğu buradan Amerika'ya geçtiği bir şey var.
4: Kriptolar var.
1: Fax diyelim. Orada Türk intifada

0: Nasıl başladı diye.
1: Bir de şunu özellikle ifade
2: doğru, İngilizler için o çok konuşulmadı. Evet,
1: hatırlatmak ama yine isterim. Bunların hep taban bulduğu ve bu haberlerin yayıldığı bir X platformu var. Eski adıyla Twitter'dı. Hem darbe girişimi öncesi hem darbe günü. Ben çok iyi hatırlıyorum. Özellikle dezenformatif haberler ön plana çıkmıştı. Kendi aramızda da biz haberleşirken yurt dışı menşeli özellikle İngilizce haber yayınlarının Türkiye aleyhinde bir ivme ile daha geniş kitlelere yayıldığını görmüştük. Buna da müdahale edilmesi gerekiyordu.
0: Acayip dezenformasyon vardı. Erdoğan yolda gitti.
1: Ve Twitter'ın o dönem Türkiye'ye bakan şubesi içinde isim isim de bildiğimiz çok şüpheli isimler vardı. Ve bunlar daha sonra...
2: Daha açık söyleyeyim, FETÖ'cülerin elindeydi X. Evet. Şu anda da sıkıntılı bir ekip tarafından Türkiye X ve Twitter yönetiliyor. Bunu söyleyeyim.
0: Sen de tanırsın.
2: Nerede FETÖ'cü PKK'lı varsa orada.
0: Sen de yakından bilirsin. Ali Teke o zaman İstanbul Valisi'nin işte basın danışmanıydı. O gece özel müşaviri Çetin Şimdi, Ali Teker ben aynı yerdeydik. Şimdi Çetin... özel müşavir yani bazı askerlere yetkili insanlara ulaşıyor, telefon televizyonları ayarlıyor. Evet, çıkıp görüşeceğiz, konuşacağız diyorlar darbe şeyini eleştirmek için. Daha sonra bekliyoruz hiçbiri çıkmıyor. İşte telefon televizyonlara telefon ediyor. İşte diyor, biz arıyoruz ama diyor telefonları kapalı.
2: Evet.
0: Yani çıkacağız, konuşacağız, tavrımızı belli edeceğiz diyorlar bir sürü asker. Üst rütbeli falan veya işte emniyet yetkilisi, akademisyen hiçbiri çıkmadı.
3: Evet. Bu darbenin ekranda aslında kopyası 60. Yani 60 yılında yapılan darbenin hemen hemen benzeri.
2: 27 Mayıs örnek alıyor.
3: 27 Mayıs örneği alınmış. Kurdukları yapı da ona benziyor.
2: Çünkü Milli emir Birlik komuta Komitesi, zincirinde değil değil mi? Yani altta olduğu için 60
3: Milli
2: darbesi.
3: Milli Birlik Komitesi'nin yerini...
4: Ama orada en yüksek rütbeli albaydı. Burada general, dünya kadar general
3: var. Vardı, orada da vardı. Orgeneral Cemal Gürses'i aldılar ya.
4: Sonra getirdiler.
2: İzmir'den getirdiler.
3: Burada da Akın Öztürk'ü
2: getirdiler. Oturuyor yani çok yerli.
3: Madanoğlu vardı hep ekip.
2: Hatta diyorlar ki Hulusi Akar'ı ikna edersek 12 Eylül gibi darbe yaparız. Hani emir komuta zincirinde ama tabii ki Hulusi Başa direniyor o gece. Zaten Hulusi Akar eğer darbe bildirisinin altına imza atmış olsaydı kader değişmişti. Biz de o gece mesela takip ederken ayrıntıları Genelkurmay Başkanı'nın imzasının olması altında başka bir durum doğru.
3: Ama gelen emirde imzalıdır yazıyor.
2: İmzalıdır diyor ama bu TRT'de okunan bildiride hani... İnsanlar onu anladılar. Ben de o gece burada yayındaydım. Tek tek ordu komutanları verdiğinde onların hepsini aktardık bence. Mesela 1. Ordu Komutanı'nın açıklaması çok kritikti. Yayında ben de özellikle onu söyledim. Yani çünkü Kışlalardan da izlendiğini biliyoruz yayınımızın. Dolayısıyla siz daha iyi biliyorsunuz tabii. Sizin yanınızda böyle konuşuyorum ama. Yani ben bile dışarıdan bir isim olarak bunu hissettim. Yani orada Genelkurmay Başkanı derlerdi. Hulusi Akar derdi altında. Onun i̇şte olmadığını duymamız önemli.
4: Çok kritik bir şey söylüyorsun. Hulusi Akar eğer kabul etmiş olsaydı bu tezgahı, o zaman Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bir
2: bayağı darbeydi, 12 Eylül
4: darbe olacaktı ve direnç de daha az olacaktı. Bu kesin.
2: Tabii çok içeride askerlerini...
4: Yani kaderin nasıl değişeceğini bilmiyoruz. Peki Hulusi Paşa bu kadar açık bir şekilde direnmiş olmasına rağmen, yani boynundan kemerle yerlerde sürüklenmiş olmasına, o izlerin ertesi gün hepimiz tarafından görülmüş olmasına rağmen, Hulusi Paşa hakkında, Sayın Bakanımız hakkında tezviratta bulunan siyasiler kime hizmet etmiş olabilirler?
2: Bunlara hizmet ediyorlar abi. Evet. Yani bunun lamıcı mı yok? O gece imzası yok işte Hulusi Akar'ın. Direnmiş, bu kadar basit yani. Anlatabiliyor muyum? Bunun şöyle olsaydı, böyle olsaydı, biz tabii ki çok ayrıntıları bilemeyiz ama ben bir gazeteci olarak önümdeki tabloya bakıyorum. Altında imzası yoksa...
3: Hulusi Akar Paşa'nın iki tane kritik emri var. Biri, hava kuvvetlerine hiçbir uçak kalmama konusunda verdiği emir. Artı Kara Havacılık Okul Komutanlığı helikopterlerin tamamının bütün yurt satında yere inmesi emri. Bu çok kritik bir emir. İkincisi Cuma günü oldu, hatırlayın.
2: Evet.
3: Cuma günü nöbetçi heyeti özel seçilmiş heyet. FETÖ'cülerden seçilmiş. Çünkü insanlar evine gider, lojmanlığına gider. Orada normal işte istirahatini yapar. Orada nöbetçi heyeti kalır kışlalarda, birliklerde, harekat merkezlerinde. Teker teker ismen belirlemişler. Arada istisnalar da var tabii ki. Dolayısıyla ekipçe bir plan kurmuşlar. Orada da işte herkes gitti ama tekrar geri gelmesi gerekiyor personelin. Gelmemesi konusunda Hulusi Akar ikinci kritik emir verdi.
2: Hocam, siz diyorsunuz ki o gece, ben mesela sizden farklı düşünüyordum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın o gece etkisiz hale getirmeyi amaçladıklarını, yani yok etmeyi amaçladıklarını
3: ama albay söylüyor zaten burada.
2: Diyorsunuz ki yakalayıp götürme hedefleri
0: yani
2: var.
0: Öldürmekten ziyade evet. Erdoğan'ın o işte Türkiye'deki, evet. dünyadaki ümmetteki imajını önce bir yok kırmak etme. Hedef yani. Oydu.
1: Eş zamanlı zaten.
0: Şehit etseler bile gene o şey yaşayacaktı. O ruh yaşayacaktı. Yani.
2: Çünkü doğrusu
0: önemli
2: da.
0: Önemli o ruhu öldürmekti.
2: Benim yani. Kafama oturmayan şu Bercan. Yani siz Cumhurbaşkanı Allah korusun o gece öldürselerdi.

0: Siz gelip burada hükümeti falan alamazsınız ki. Olur 80 alamaz milyon sizin karşınızda. Canlı bomba
1: yani anlatabiliyor. Güvendiğiniz ama Erdoğan işte kaçıyor.
0: Ha, ama bak, şu olurdu söylendi, belki. Yani dedi, Cumhurbaşkanı böyle bir karakter değil. Orada o başka
1: onu,
0: direnir.
1: Onu da yapamayacaklarını biliyorlar.
0: Şunu anlatayım. Bunu kabul etmek mümkün değil. İnsan 80 milyon karşınızda olur. Yani 70 milyon diyelim. Canlı bomba. Ama işte Cumhurbaşkanı yok artık diyecekler. Yolumuza devam edelim. Yani Obama da gelir parlamentoda bir açılış konuşması yapar. Hükümet de işte devam eder falan. Yani böyle bir geçiş arzu ettiklerini düşünün. Çünkü
1: onu da akbabalarla yapmayı düşünüyorlar.
0: İşte akbabalar yani. AK Parti'deki sureti AK AK'tan görünenler vardır. Bilmem neler vardır. Çünkü böyle bir ihtimalin dahilinde Türkiye'de gelip
1: mümkün değil,
0: hükümet şey mi yapacaksınız siz biz? Biz yöneteceğiz artık mı diyecek Fethullah Gülen gelecek şeyden falan filan.
1: Yani o yüzden
0: Erdoğan onlara kanında boğar yani.
2: Olacaktı. Çok büyük ihtimalle.
3: Askeri safhasını... Bu halk onların hangi kanında boğacaktı? Nasıl bu kanında boğacaktı?
0: Yani kimse bunu
3: Türkiye'de
0: kabul etmez.
3: Türkiye'de bakın. Yurtta sulh, cihanda sulh bilmem ne diye bir şey uydurup getirdiler değil mi?
0: Evet.
3: Kime vereceklerdi iktidarı? Fethullah Gülen'in başbakan, cumhurbaşkanı olma ihtimali olmadığına göre o Hamaney gibi bir şey, Hümeyni evet. gibi bir şeydi. Yani kainat imam o cumhurbaşkanı ne ki onun için? Tamam. Cumhurbaşkanı falan makam değil onun gözünde.
0: Milletin bildiği birilerini koyacaklardı.
3: Ha bildiğimiz birileri, çok iyi bildiğimiz birileri. Çok Murat. Çok iyi bildiğimiz evet, birilerini. Tamam. Türkiye siyasetinde altılı masa içerisinde çok önemli. İşte çok onları, ilkesel, biri... ideolojik AK Parti'den ayrışmamız lazım. AK Parti son derece kötü ideolojik bir saplantı içerisine girmiştir. Biz ilkesel bir duruşla çıkış yapmak durumundayız diyen adamlar kimlerdiyse iktidarı onlara
0: i̇şte
3: getirip verecekler.
0: Murat'cığım bunun için diyorum. Yani anlatabiliyor muyum ne söylemek istediğimi? Böyle bir plan vardı. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın ortadan kaldırılması
1: i̇şte
0: gerekiyordu.
1: Sadece
0: diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da değil. Yani yanında Berat Bey de var. Yani ondan sonra mesela...
0: Tabii
1: işte,
0: o ekibin tümü kaldırılmak.
1: Evet yani onun mirasını devralacak olanları da yok etmeyi planlamışlar.
3: Kötü bir pozisyonda göstererek onu o şekilde derde istedim. Yani tezgah kurabilirlerdi. İşte altınlarla alma. Çünkü haberlerini yaptılar daha biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
3: Yabancı... Daha Amerika'ya, Almanya'ya kaçıyor yolda, şu anda yolda diye haberini diye, yaptılar. Evet. Yani Erdoğan Türkiye'de altınlarla. Çünkü neden? Zeynel Abidin Bin Ali o Tunus'taki diktatör bunu yaptı. Suudi Arabistan'a bir altın dolusu, bir uçak dolusu altınla kaçtı. Değil mi? Evet. Aynısını gösterecekler. Senaryo aynıydı. Cumhurbaşkanı'nı kaçarken biz yakaladık, derde istedik.
1: Sadece Cumhurbaşkanı değil, ailesi işte.
3: Ailesinin bütün efradı.
1: Onun veliahtı olarak gösterilen işte.
3: Bunu yapacaklardı. Ama başaramazlarsa da öldüreceklerdi kesinlikle.
2: Örnek var, örnek. Evet. Sisi.
1: Sisi.
2: Morsi'nin başına ne geldiyse Sayın Cumhurbaşkanımız başına da o gelecekti. Aynen. Hapse girecekti. Allah muhafaza. Orada itibarsızlaştırılacaktı. Tabii. Ailesi tecrit edilecekti.
0: Evet.
2: Doğrudan dünyaya. Evet.
0: Ama yani Cumhurbaşkanı işte ekibiyle beraber öyle direnme ekibi sizler de yakından bunu biliyorsunuz. O insanları tanıyorsunuz. Onlarla hani ikna yoluyla falan şey yapmak mümkün değil. Herkes orada ölümüne halde. Anlatabiliyor evet. muyum? Onu kastetmek istiyorum. Evet. Cumhurbaşkanı yakalanacak bir
1: tabii,
0: halde ve ekibi de öyle değil. Yani. Plan, yani. Plan, onun için söylüyorum bunu. O yapı
2: Bir de yönetim,
0: ölünmeden bırakın yönetim, Cumhurbaşkanı da bağlandı yayına zaten o ölümüne şeyini söyledi. Biz ölümüne dedi bu işte bu uzlaşıyla anlaşmayla falan.
2: Ama bakın ne kadar hesapsız değil mi? Tanımıyorlar Sayın Cumhurbaşkanımız. Milleti tanımamışlar. Direnişi tanımamışlar.
3: Bir de Allah'ı tanımıyorlar.
2: Ayrı yani düşünün hiçbir şeyleri yok yani hesap kitap yok bunu CIA örgütü planladı bunu
1: aslında MİT operasyonunda ilk darbelerini almışlardı yani oradan biraz ders alsalardı
2: tabii.
1: Yani Erdoğan'a sonra yönelik bir operasyonun böyle ters tepeceğini yani bırakın yani Erdoğan çevresindeki insanların milletin de topyekun buna karşı çıkacağını kimsenin kabul etmeyeceğini bilirlerdi
2: ama şimdi tabii siyasi ayağı falan konuşuluyor ya bu Milli Birlik Komitesi gibi bu Yurtta Sulh Konseyi sözde yönetime bir süre devam edecekti yani ne diyelim ona böyle özel bir iktidar Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar hükümet seçimine kadar meclisi lağveteceklerdi. Tüm meclis yetkilerini üzerlerine alacaklardı. Yasama organı, yürütme organı belki yargı bağımsız olarak kalabilirdi. Bu iki organın tek temsilcisi Milli şey Yurtta Sulh Konseyi. O talimatı da yani talimatları da Pensilvanya'dan alacaklardı. Onun buraya gelme ihtimali falan yok. Dediği doğru hocamın. Yani kendini haşa böyle işte kutsal rehber statüsünde falan gören bir tip o. Bu komite işte öyle oldu şeyde biliyorsunuz 27 Mayıs'ta 2 sene kadar onlar yönetti sonra seçimlere gittiler falan. Böyle bir yapıyı kurgulamış CIA bunların ellerine vermiş koyun sürüsü gibi ya akıldan yoksun satmışlar iradelerini. Kimisi de çıkar için yapmış ya ne kadar enteresan. Çünkü hakikaten o görevdeyken bakıyorduk biz o yıllar içerisinde gençken 10 yıl sonra karşılaştığımız arkadaşlar evler almışlar yatlar katlar otomobiller sıfır bizde hiçbir şey yok daha. nasıl oldu bu iş falan diye soruyor. Ya işte

0: Oraya gittim, buraya gittim, yurt dışı biriktirdim falan. Ya biriktirmeyle 10 yıllık bir mesleki hayat ben niye alamamışım? O arkadaşlar niye alamamışlar? Çünkü bunları beslemişler. Hakikaten beslemişler.
1: Maaşlarından da himmet kesiyorlarmış bunların %15 bilmem ne.
2: Tabii, bir veriyor, tabii. Beş alıyor. Ticari bir finansman da var. %15. Yani biz burada mesela Türkiye Cumhuriyeti olarak sadece terörün finansmanı meselesinde işte El-Kaide, IŞİD ya da başka meselelere, PKK dışında başka örgütlere de artık bakılıyor. Uzun yıllardır hem MASAK hem emniyet hem muhtemelen Milli İstihbarat Teşkilatı o küresel düzen üzerinde özellikle güvenlik bürokrasinin de açıkladığı kripto para bir üzerinden artık bir alışverişin tespit edildiğine dair açıklamalar var. Soğuk cüzdanlar keşfedilip bulunuyor, el koyuluyor. Yani burada aslında bunu paranın izini takip ediliyor Ankara ve bu ağı çökerttiğiniz zaman aslında bu ayaklar çökmüş oluyor. Belki de bu anlamda biraz önce gösterdiğiniz fotoğrafı ben şu anlamda da okuyorum. Hani ifadesinden vesaire de değil, bir artık umutsuzluk halinin görünür bir fotoğrafı. Çünkü daha önce bu meselelerle alakalı bazen sosyal medya hesaplarında denk geldiğimiz abuk subuk mesajlar vardı. Yok bilmem ne cezaevine Peygamber Efendimiz gelmiştir, işte rüyasına girmiş bilmem ne diye başlayan bir sürü abuk sabuk metin paylaşılıyordu. Hı hı. Ve hep bir umut aşılanmaya çalışılıyordu. Son dönemde yeni bir siyasi partinin muhalefet bloğunda kuruluşundan bile medet uman bir kesim var. Bakın bu iktidara geliyor, işte onunla beraber af çıkacak gibi başlayan bir türlü umut pazarlığı vardı. Ama bu fotoğraf o umutların da gömüldüğünü gösteriyor. Çünkü belki de şunu bilmiyoruz, o örgüt yapısı içerisinde bu kişi kaçmasıyla kahramanlaştırılan ya da umut beslenen, hani bak hala yakalanmadı, demek ki böyle bir ortam var, dişimizi sıkalım diyenlerin hayallerinin hüsran olduğu bir fotoğraf bu bence de.
0: Hocam ama farklı yani, bir açıdan. Kimse de memleketine gitmez ya yani.
2: Ya o ağ.
0: Kırmızı bültenle
2: Murat
0: arıyorsun.
2: Murat Bey'in söylediği
0: yok, sizin söylediğinizde
2: bölge şey değil mi? Yani ya, önemli.
0: Doğduğun yere ne bileyim ya, bilmiyorum. Bana tuhaf gelen şeylerden biri de o mesela. Yani doğduğu yer Emirdağ, Afyonkarahisar.
1: Bildiğim yer diye mi gider dediğiniz gibi hani memleket.
0: Yani böyle bir kırmızı bültenle aranan bir şahıs her yerde bir sürü takip sistemleri var. Şimdi nereye gitse belki de şunu, oraya gelmez, aramazlar ya benim gibi düşünür onlar diye düşünmüştür. En güvenli yer belki de memlekete doğduğu evet. yer gibi algılıyor. Yani sonuçta ben bir takip edildiği kanaatı
3: hala Emirdağ da önemli bir şey. Fethullahçı terör örgütü açısından.
1: Öyle hiçbir yer için öyle bir şey demeyelim.
3: Hayır. Emir Denizli hayır, şu gerçek yani. Kendilerini Bediüzzaman Said Nursi'ye nispet eyvallah ettikleri yani. İçin Said Nursi'nin bir Emirdağ sürgünü var.
1: Yani
3: Emirdağ
1: dahi kutsal bulduğu var. İçin mi gitti diyorsun?
3: Olabilir, bilmiyorum yani.
1: O, öyle bir şey de bir ihtimal yani. Oraların o güzel yerlerin adını bu
0: tabii zaten affedersiniz, teknik olarak söylüyoruz.
2: Bir de zaten bir minibüste tam net değil ama gene de bir bilgi olarak vereyim. Bir minibüste de zaten daha önce tespit edilmiş, takibi alınmış bir minibüs içerisinde bir kare fotoğrafı var. Ya istihbarat tarafından çekildi ya bir vatandaş fark etti, ihbar etti gibi bir durum var. Net bilmiyorum bu konuyu ama bir minibüs içerisinde bu 10 yıl içerisinde bir dönem bir güvenlik güçleriyle bir yolu kesişmiş. Yani görmüş güvenlik
1: yakalanır
2: güçleri.
1: Yakalanır abi ya, yakalanır. Yani bu çağda, pek bu çağda kim nereden kaçabilir?
2: Ama uzun bir takibin sonucu.
1: Evet. Onu burada önemli olan uygulayayım. Dediğiniz gibi uzun süre durmuş. Etrafına o gece açısından diyorum. Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olacağı istihbaratı bir şekilde genel olarak bunlara gitmiş. O hazırlık öyle yapılıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Ali Yazıcı, Yaveri. Sürekli Cumhurbaşkanı ekibindekileri arayıp ya neredesiniz bilmem ne diye mesaj atan o Cumhurbaşkanı'nın uçağında yer alan bir tane adam. Cumhurbaşkanı'nın yakınındaydı, hemen yanı başında. Bizi de uçakta gördüğü zaman seyahatlerde, gezilerde, iş gezilerinde sürekli espri yapıyordu işte. Yok ordunun kolunu kanadını kırdınız. Bize öyle takılıyordu. Hani işte o dönem böyle darbecilerle falan ilgili soruşturmalar devam ediyor. Bize öyle sitem ediyor. Ya ben de diyorum ki Mete, herhalde diyorum bu çok koyu böyle şeyci falan bir adam. Atatürkçü falan bir adam. Ali Yazıcı. Adam bir numaralı şey çıktı. Yani FETÖ'cü çıktı ve Cumhurbaşkanı'nın hemen yanı başında. Dolayısıyla böyle bir silsileden bahsediyoruz. Tam bir olayı kestirememe hali var. İşleri güçleri de mi rast gitmiyor? Yoksa bunların oraya geleceği hesaplanıp işte bir çatışma için hazırlanılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tam istihbarata da ulaşamamışlar. Okluk koyunda olabileceği düşünülüyor. Bir şeyleri şimdi eksik kalıyor.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın yaver ve çok soğuk bakıyor Sayın Cumhurbaşkanımız yaverlik müessesesine. Yani
1: almamış zaten onu geziye giderken yanına
0: yani,
1: güvenmiyorlar.
0: Onu da izne ayırmışlar. Ali Yazıcı denen adam, onu da tanırım. Dolayısıyla karaktersiz. Buradan söyleyebilirim değil mi?

0: Sıkıntı olmaz bu işler. Yani terör örgütü mensubu, karaktersiz, şerefsizin teki. Dolayısıyla hakikaten takip etmiş. İzine ayrılıp başka bir, değil mi, sahile gidersin, bir deniz kıyısına gidersin çoluğu çocuğu alıp. Gitmemiş, Ankara'da kalmış izninde. Enteresan.
1: Muhtemelen ona güvendikleri için, o yüzden dedim. Yani dediler ki bu adam yaveri biliyor onun nereye gittiğini, ama o da açığa çıktı. Tam geziye gitmeden onu burada bırakıyorlar.
0: Evet.
1: Yani uyanıyorlar, götürmüyorlar. İş biraz orada da bozuluyor. Yoksa o direkt sinyal verecek çünkü buradayız.
0: Tabii, buradayız
1: diyecek.
0: Muhafız Alay Komutanı, o da terörist çıktı biliyorsunuz. Muhafız Alay Komutanı, yaveri, bunlar sınıf arkadaşı zaten. Bu ekipçe oraya özel konmuş adamlar.
1: Muhafız Alay Komutanı ne iş yapar hocam? Cumhurbaşkanını muhafaza eder.
0: Tabii. İşte o başka bir şey için. Başka bir şey anlamış onu.
2: Bunlar muhasara etmek için.
0: Pensilvanya'dakini muhafaza etmek için kurgulanmış adamlar. Dolayısıyla o dönem bulamıyorlar hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın. Yerini tam olarak bulamıyorlar. Ya işte o Gökhan Sönmez Ateş dediğimiz terör başı, oradaki ekibin başındaki adam da bilmiyor.
1: Bilmiyor.
0: Tesadüf bir lokasyon veriyorlar bunlara. Pilotlar oraya götürüp bırakıyor. Sonra araya buluyorlar.
3: Bir de iki uçak kaldırılmıştı o, yanlış hatırlamıyorsam. Şaşırtmak için galiba.
1: Dört uçak.
3: İki üç uçak diye benim aklımda kalmıştı.
0: Bir de orada o dönem yaklaşık 350 tane albay eşinden boşanmış bir hafta içinde.
1: 15 Temmuz haftasında.
0: Bir hafta içinde.
1: Ha, bu da ne amaçla? Bir şey yapacaklar, ailelerini koruyorlar.
0: B planı. Demişler ki, itiraflardan çıktı bunların bir kısmı. Demişler ki, tabii bu kadar hızlı boşanma da mümkün değil normalde biliyorsunuz. Demek ki boşanmayla ilgili hakim, o ekibi de kurmuşlar. Hızlı bir boşanma falan. B planı, yani başarısız olursa adam tek başına kaçacak. Ailesi de memlekete gidiyor. Para da çok biliyorsunuz bunlarda. Ben irtibatım yok, temasım yok.
1: Ayrılmıştık,
0: boşandım
1: zaten.
0: Çocuklarımı aldım. Velayet de bende. Dolayısıyla hiçbir şey istemiyorum. Nafaka da istemiyorum. Tertemiz bir boşanma. Adam eğer o gün başarısız olsaydı yurt dışına kaçacaktı. Büyük bir kısmı, üst düzey sözde gruplar. Bunu nereden tekrar anlıyoruz? Odalarını arandığında odaları, yani yüz binlerce dolar. Bildiğin karargahta soyunma dolapları olur. Evrak dolap, onların içine kasalarda yüz binlerce liralık ya da dolarlık, euroluk servetler çıktı her birinin. Onları yanlarına alamamışlar. Çünkü başarısız olduğu andan itibaren adam oraya uğrayamadı. Çünkü halk oraya gelince karargahlara, artık FETÖ'cüler geriye dönüp ne belge alabildiler yanlarına, ne paraları alabildiler. Takunya işeyle terlikte kaçıp gittiler adamlar. Çoğu yakalandı zaten. Şimdi bakın, plana bakın yani. Ve adamlar her şeyi teker teker bir yıl boyunca...
2: Demek kesin başaracaklarına inanıyorlarmış ki paralarını orada bırakmışlar yani şeyde.
0: Muhakkak. Ya da şöyle, hani bir şey olursa emare başarısızlıkla ilgili. Çünkü 22 saat sonra Melih Bey, darbe bitti biliyorsunuz. Ya önlendi. 22. saatte. Ya çok kısa bir süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, halkın desteğiyle...
1: 22 miydi? Ben sanki böyle sabah kanalda kaçtı. Böyle bir günde 5.30-6 gibi biz... Her şey temiz.
0: Teknik raporda öyle yazıyor.
1: Teknik olarak tabii.
0: 22. saatte.
1: Dediniz doğru. Bitmiş. Sonra açıklandı, bu böyle oldu da. Hani o havanın gittiği neydi,
2: evet,
1: böyle?
2: Ertesi gün 4'e 5'e doğru.
0: Sabaha karşı, evet.
1: Sabaha karşı.
0: Ama 2 gün sonra tekrar bombalamalar oldu biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Yani tabii ki boş yere yapıldı ama sonuçta 22 saatte kalkışma bastırıldı. Bastıran Türk milletiydi. Silahlı kuvvetlerin içerisindeki gerçekten vatanını, milletini seven, demokrasiye saygılı gruplardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşuydu. Ve bir taraftan da bazı önemli basın yayın organları bu işin arkasında durdu.
1: Cumhurbaşkanı oluyor. Lider yani durunca. Tabii, şimdi lider olmasa direniş örgütlemek murat yoksa, adam birisi durursa, direnirse, yani lider, halk onunla gidiyor net bir şekilde.
4: Lider olmasaydı yani Türk milleti gerçekten direnişe başlamıştı. Yani komutanımızın ifade ettiği gibi bu işin şeyi, bu zafer olan kısmı Türk milletidir, ama lider olmasaydı kesinlikle biz de uzun süre devam ettiremezdik. Yani
2: ben
4: hepimizin
2: olmaz.
4: Üzerindeki şeye oydu. Biz hepimiz gece 12'de TRT'de o bildiriyi okunduğunda ciddi anlamda büyük bir moral çöküntü yaşadık. Yani çünkü hepimiz bunu yaşadık yani. Meydanlarda olan, sokakta olan da, ekranı başında olan da. Çünkü o çok ciddi bir şeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızı gördüğümüz an, yaşadığını gördüğümüz an ve onun talimatını, ölümüne meydandayız dediği an artık herkes gerçekten ölümüne meydana çıkmıştı. Çünkü lider gerçekten çok önemli.
2: Hatta darbe söylentileri olduğunda millet sokağa çıkmış. Yani
3: evet, camilerden seraları okumuştu.
2: Zaten millet sokaklardaydı. Yani,
4: sokaklardaydı ama evet. Cumhurbaşkanımızın
2: sokağa çıkın çağrısından evet. Sonra
1: siz deyin yani tabii ki çok net Kemal Hocam daha iyi biliyor kişinin hali falan da orada da Cumhurbaşkanı öyle durunca

0: hani o tavrıyla herkese moral oluyor. Diyorsun ki devam etsin bu iş, yoksa bilemediğin at izinin izine karıştı. Bir gece ne olacağı belli değil.
1: İnsanlar böyle dövüşmeye hazır, emir bekliyordu.
2: Emir yani bekliyor. Emir bir an önce gelsin de biz ne için çatışacağım?
1: Mücadele edelim yani.
2: Kim için ve evet, nasıl çatışacağım? Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin yani
1: Erdoğan'dan
2: yokluğunda...
1: gelen talimatı bekliyordu
2: millet. Evet, biz
1: millet.
2: Çatışalım. Ama ne yapacağız?
1: Ne yapacağız? Evet.
2: Yani bunun akıbeti ne? Bu sebeple de orduda komutan ne kadar önemlidir. Yani bir savaşta başkomutan ne kadar önemli. O açıdan da Sayın Cumhurbaşkanımız başkomutanlık ünvanını Cumhurbaşkanı olduğu günden beri üzerinde taşıyor. O hala başkomutanımız. Bazılarına da dert oluyor yani. Şimdi onun için dert olsun bazılarına.
3: Kızacaklar
2: yani.
3: Bana ama başkomutan hani Mustafa Kemal Atatürk büyük taarruzdan hemen önce hedef belirtti ya. Yani ordular var, düşman var, kaçış istikameti var Akdeniz'e doğru. Bana göre bu emrin bir benzeri sokağa çıkındır.
4: Evet.
3: Çünkü ikisi de hayat mebat meselesi.
4: Tabii ki.
3: Yani Sayın Cumhurbaşkanımız sokaklarda pozisyon alın, yerinizi alın. Bir de teşhis koydu Cumhurbaşkanımız. Kimin yaptığını söyledi millete. Çünkü kafalar çok karışık gerçekten. Kim bunlar? Nereden geliyor? Gerçekten hani yanaşık bir düzenleme yapılıyor ya da işte böyle bir klik yapımı yapıyor. Fethullah Gülen terör örgütü tarafından yapıldığını çok net ortaya koyunca milletimiz zaten liderin sözünü dinledi.
0: Ya FETÖ'cüler çok... bu ülkeye kastetmiş adamlar darbeye kalkışıyorlar. Kastettikleri bir numaralı hedef de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani madem hani bu FETÖ'den falan rahatsız olduklarını söyleyen o malum kesimler. Bakın onları değil. Yani ana muhalefet liderini falan kaldırmayı düşünmüyorlar. Normalde bir ülkede darbe yapılsa dersin ki tırnak içinde solcu ana muhalefet liderini kaldıralım ki çünkü solcular otomatikman darbe karşıtıdır. Yok böyle bir şey. Önce diyorlar ki Erdoğan'ı ortadan kaldıralım. Dolayısıyla onların düşmanı, Türkiye'de onların hedefinde olan o.
2: Türkiye'de yani kimin başkomutanı olduğunu açığı. Türkiye'de ana muhalefet lideri havalimanına indi. Sonra Fethullahçıların eskortluğunda Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmedi mi?
0: Terlikleri
2: hepimiz
0: giydi.
2: Bunu gözlerimizle görmedik mi? Ümit Özdağ'a kadar hepsi evlerinde ekranların başında bunu izlemediler mi? Hepsi. Ya hiçbir maval okumasın gerçeği.
0: O yüzden yani başkomutanın kimin olduğu o gece zaten sahada belirlenmiş. Evet. Net hedef bir numara.
2: Tabii.
0: Ona doğru yürüyorlar. Size yürümüyorlar. Tabii. Normalde bunu kendinize dert etmeniz lazım bir solcu olarak. Tabii. Bir de, niye ben hedef değilim diye.
1: Melih o MİT operasyonundaki dönemde de mesela yani FETÖ'cülerin nasıl baskıcı, otoriter bir yapı olduğu, herkesin böyle fısıltılarla konuştuğu, yani bu gruptan nefret ettiği, bunlar gelirse işte Türkiye yaşanmaz dedikleri kesimler darbede bir baktık ki sessiz kaldılar yani.
0: Kadet tokuşturuyorlar. Bir tane vardı. Ne belediyedir ne belediye başkanı mıydı? Edirne. Dev Genç marşı okuyordu bari.
2: Tekirdağ mıydı? Edirne miydi?
0: Sanki olabilir Tekirdağ. Yok Edirne diye aklımda kaldı benim ama. Dev Genç marşı okuyup kadet tokuşturup Fethullahçı darbeciler o gece yönetimi ele alsın diye uğraşıyorlar. Yani bundan büyük yüzleşme olur mu bir insan için? Ben neredeyim sorusunu sorması için.
2: Hala okuyan müezzini dövdü.
0: Müezzinlerin dövülmesi.
1: Bağdat Caddesi'nde işte kutlamaların yapılması.
3: Ya şimdi o gruplarda %50'ciler de vardı. Söyleyelim onu da.
0: Nasıl hocam? Nedir onlar?
3: 50'ciler var. 50'ci. Yani böyle köpek çağırırsın ya affedersin 50-50 filan. 50 %50'ci gruplar var. Bunlar da şunlardı. Geride durdular. Silahlı kuvvetlerin içinde de vardı bunlar. Dediler ki dur bakalım. Bir darbe var. Güçlü bir darbe. Onlar tabii cemaat nemaat filan onu biraz güçlü olarak algılamışlar. Evet. Bir darbe var. Darbeyi yaptıktan sonra başarılı olurlarsa o kanada geçiş yapacaklar. Ama o arada kaldılar. İşte ertesi gün her şey ortaya çıkınca telefonlara sarılıp biz şuradayız, buradayız korumlanmaya çalışıyorlar bir taraftan. Komik. Ben en çok şeyin lafını çok severim.
1: O demokrasi gecelerinde en çok boy gösterenler de onlardı işte.
3: Ha, doğru. Antep Belediye Başkanımızın sabaha karşı aradı diyor Tugay Komutan'a. Dedim ki çok geç.
0: Fatma Hanım mı söylüyor?
3: Fatma, çok geç yani hakikaten çok geç evet. O saatte değil.
0: Allah fırsat vermedi yakalandı bunlarda. Kemal evet. Hocam buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şikayetçi oldu. Tabii ki diğerlerinin olduğu gibi. Bu da bir sayfa bakalım. Bugün diğer bir gündemde Mete terörsüz Türkiye süreci.
5: Evet.
0: Çerçeve yasa teklifi. Çıktı 12 madde var.
5: Doğru.
0: Yani bakalım mı neler var neler yok.
5: Yani şu açıdan ben detaylı olarak bunu takip ettim. Baktım da burada önemli bir mesele. Birincisi
0: şunu böyle alabilir.
5: Tabii lütfen. Ben de şunu izninizle söyleyeyim. Birincisi bu gördüğümüz maddeler ilk defa daha önce belli modeller vardı Ankara'nın masasının önünde. Onlar da bir şekilde eksikler, artılar, eksiler yazılarak işte 2013-2015 arası ya da 2014 tarihli bu 6551 sayılı çerçeve yasada masanın üstüne konmuş, ama bu sefer farklı olan üçüncü bir yabancı ülkenin kulağına fısıldamadığı ya da bulunmadığı, Türkiye'nin kendi modeliyle oluşturduğu bir yasa tasarısıyla karşı karşıyaydık. Burada kastettiğim, örneğin ismini zikretmeyeyim ben de ama üçüncü bir ülke diyeyim, bir Batı ülkesinin arabulucu olduğu, onun başkentinde toplanılan, eskisi gibi değil, Ankara merkezli bir politikanın, paradigma değişikliğinin oluşturulduğunu görüyoruz.
0: Bu arada hakkını yemeyelim ama ilk 2013-15 süreci de üçüncü taraflar yoktu o işin içinde.
1: Yok yani ama üçüncü göz vardı. Var. Ona bile sulandırdılar. Üçüncü göz deniliyordu
5: ya. Ben onu kastettim. Yani yoksa... o üçüncü göz denen, hani bir başkentin arabulucuyla ya da
0: o öncesinde olmuştu, doğru. Oslo görüşmelerinden
1: ya da bilgisizdiriyorlardı
0: mesela. Evet,
1: bir şey mesela
0: 2013-15 sürecinde de
5: deşifre ediliyordu.
0: Bence evet. Türkiye başkalarını karıştırmadığı için o süreçte sabote edildi. Bunu da altını çizelim. İlk evet. Döneminde hakkını yemeyelim. Yani o dönemde bence zaten önemli bir iradeydi.
1: Üçüncü göze gene karşıydı Türkiye.
5: Evet, yani neticede araya girmek isteyen ülkeler vardı. Bu sefer Ankara hani kendi göbeğini kendi kesmiş bir şekilde bir tasarı hazırlamış. Burada benim en dikkatimi çeken, biraz önce gönderme yaptığım meselede bir ön şart mekanizması kurulmuş. Diğerlerinden biraz farklı olarak sürecin başlamasını tek taraflı bir iradeye bağlı değil, örgütün fiili varlığını sona erdirmesi, silah mühimmat tesliminin güvenlik güçlerince tespiti üzerine kurulu ve milli güvenlik kararıyla evet. Ki başında Cumhurbaşkanımız var, resmi gazetede yayınlanması şartına bağlaması.
0: Ne bu diyor Mete? 12 önemli. Maddeden oluşuyor.
5: Evet.
0: Bazı hükümler hemen yürürlüğe girecek. İnfaz erteleme olacak bunun içerisinde.
5: Doğru.
0: İnfazda yani
2: en temeli o zaten, infaz erteleme.
0: Ceza almışlar Murat.
2: Evet.
0: PKK'dan.
2: Evet. Ama 15 yıldan daha az ceza almışlarsa PKK, KCK propagandası yapmaktan, evet, örgütsel bir faaliyet içinde yer almış olmaktan. Fakat bütün bunları yaparken herhangi bir şekilde silahlı bir eyleme katılıp bir insanı öldürmediler.
0: Adam öldürmedi, katil olmayacak.
2: Adam öldürmedilerse, cinayet işlemedilerse, propagandadan, örgütsel faaliyetler içerisinde bulmaktan vesaire, bu gibi suçlardan dolayı 15 yıldan daha az ceza aldılarsa 5 yıl denetimli serbestlik, 15 yıldan daha fazla ceza aldılarsa
0: 10 yıl erteleme.
2: 10 yıl erteleme. Temel esprisi bunun üzerine.
0: Evet. Başvuru süresi de işte 6 ay içinde başvuracaklar.
2: Evet. Evet.
0: Burada kapsam dışı olanlar Mete ne diyor? Kasten adam öldürme.
5: Evet.
0: İle 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet evet, suçları.
2: Bu şunu kastediyor burada da. Lider kadro, evet, yani örgütün lider kadrosu. Çünkü 2005 21 yıl öncesinden bahsediyoruz. Hı hı. Yani 21 yıl önce örgütün içerisinde bulunmuş
1: Demir
2: olmak
1: bayıklar,
2: için
1: karasular,
2: örgütün çok
1: ilanlar,
2: üst düzey bir lideri olmanız evet, gerekir. Örgütün üst düzey liderleri Abdullah Öcalan dahil olmak üzere. Bu çok önemli detay. Abdullah Öcalan ve PKK KCK'nın lider kadrosu kesinlikle yasanın dışında tutuluyor. Adam öldürenler, asker Mehmetçiği kurşun sıkmış olanlar, bundan dolayı yargılanıp ceza almış olanlar, firar etmiş olanlar, bunlar bu yasa kapsamı dışında tutuluyor. Sadece şu çok net. Bir örgüt var. Diyor ki kardeşim ben örgütümü feshettim. Örgütün lideri diyor ki örgüte, örgütünüzü bitirin. Ben örgütü bitirmek talimatı veriyorum. Örgüt de toplanıyor, diyor ki tamam biz bu şeyi bitiriyoruz, örgütü kapatıyoruz. Bu defter bitti. Şimdi Kandil'de yaşayan 22 yaşında bir genç kızsınız, genç bir delikanlısınız. Diyor ki örgütü kuran örgütü kapatmış, ben hala buradayım. Ben gelmek istiyorum, anamın babamın yanına gelmek istiyorum. Kimseyi de öldürmedim ama hasbelkadar bu benim, ben bu dağa çıktım. Ya evet, kaçırıldım, zorla çıktım, ya kendi gönül rızamla Kürdistan hayaliyle geldim çıktım. Ama örgütü kuranlar diyor ki ben bu örgütü kapattım, ben şimdi ne yapacağım? İşte devlet diyor ki kardeşim eğer böyle düşünüyorsan al silahını, gel teslim et, gel cezanı, örgütten dolayı almış olduğun cezanı ben erteliyorum. Ve 5 yıl içinde ya da 10 yıl içerisinde bu suça bir daha bulaşmazsan senin cezanı yatırmayacağım.
0: Arzu edilen de budur Mete, değil mi? Medeni suç olan da bu, doğru olan da bu, işi bitirecek olan da budur, doğru, yani.
5: Suç ve ceza dengesi zaten metin içerisinde de gözetilmiş. Yani hukuki bir köprü kurulmuş. Burada Murat Bey'in bahsettiği hukuki altyapı tamamlanarak, örneğin bir süre önce de 600 küsur terör savcısı bizim sınırdaki illerde sadece terör suçlarına bakacak ve araştıracak, soruşturacak şekilde yapılandırılmıştı. Şimdi hukuki bir altyapı da oluşturulmuş durumda.
0: Evet.
5: Burada özellikle özellikle imza meselesiyle 360'a varan çeşitli partilerden imzanın da olduğu farklı
0: kimler var? Doğru
5: siyasi kesimlerden.
0: Versene.

0: sınırına kadar, İran sınırından o bölgeye gittikleri
1: Kandil'in yürüyünce, doğusuna gittiler diyor. Birkaç gün önce Nefes'te okudum. Evet. Sanırım kaynağında MİT. Çünkü onlar da gözetliyordu. Evet. 75 bölge gitmiş yanılmıyorsam. 80 bölge daha boşaltılmış.
2: Daha boşaltılmış.
1: Kamplar, evet. Yani 150'den fazla PKK'nın bizim askerimizle karşı karşıya gelme ihtimali olan bölgelerden Kandil'in doğusuna doğru sürüldüğü söyleniyor.
2: Iraklı yetkililerin aldığı güvenlik önlemleri de dikkat çekiyormuş mesela. Belki o gidişlerden dolayı.
1: Pardon Bercan'cığım.
2: Iraklı güvenlik yetkililerin aldığı
1: dediğiniz gibi önlemler. Onu zaten Irak'la ilişkiler, Suriye'den bunların defedilmeleri, tabii. İran'daki durum, yani konjektür bir defa net bir şekilde Kandil'dekilere de deme de bilmem neye de bunu dayatıyor. Bunu ya kabul edecekler ya edecekler hikayesi.
0: Suriye Dışişleri Bakanı da yarın gelecek Ankara'ya. Evet, bu da önemli. Yani. Bu da bu konularla bağlantılı.
1: Tülay Hatimoğulları demli.
0: Evet, var.
1: Devlet Bahçeli.
0: Numan Kurtulmuş.
1: Numan Bey de bu süreçte o diyaloglu hali Numan Kurtulmuş'un önemlidir. Yani her
2: ilk imza, ilk imza Numan Bey'den gelmiş. İkinci imza Devlet Bahçeli. O imzalar
1: öyle atılıyor. Mi? İlk imza Numan Kurtulmuş. Yani
0: Kurtulmuş. Genel olarak baktığımız zaman 3-4 partiyi burada görüyoruz.
1: Meclis en az. Evet, yine Fethi İki Yıldız, etapta. MHP'liler var. Abdullah Güler AK Parti milletvekili. Efkan Ala.
3: Ya bu imza bence çok kıymetli yani.
1: Evet,
3: bu hakikaten tarihi bir imza. O açıdan üzerine durmamız lazım. Burada bir irade beyanı ortaya konuluyor. Türkiye'nin Türk milliyetçiliğinin karargahı olan bir yerdeki liderle, evet. Kürt bugüne kadar Türkiye topraklarında bir Kürdistan kurulmasını, evet, öyle veya böyle bir şekilde dillendiren bir yapının, siyasi kanadının lideri aynı kağıdın üzerine imza atıyor ve diyor ki biz Türkiye'de artık bu terör sorununun tamamıyla bitmesi konusunda irade ortaya koyuyoruz. Bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde herhangi bir örgütün hiçbir şekilde bu toprakları bölmesini istemiyoruz. Bu konuda da hiçbir şey yapmayacağız. Bu kadar kıymetli bir imzanın tabii karşısında
2: yani tarihi duran, bir sözleşme, tarihi bir kardeşlik.
3: Yani bunun karşısında yani durabilmek, Türk milletinin karşısında durabilmektir yani. Bu iradenin karşısında durmak çok ağır bir vebaldir yani. O açıdan o bugün onu eleştiren, bunu imzalamamakta direten bazı siyasi figürler var.
2: Kim kaldı? İyi Parti geri çevirmiş mesela.
1: Kim kaldı? Bir İyi Partililer sanırım, değil mi? Var. Başka burada CHP'den kim var? CHP diyorum.
3: CHP'lilerden destek olduğunu biliyoruz ama yeni partiden ne destek var onu bilmiyorum.
2: Evet, onlardan da yani destekleyen de var. Yani bir şey,
1: burada imzalarda kimler var?
2: Karşı çıkmamışlar.
1: Şey yok değil mi? AK Parti, MHP,
3: MHP'den var.
0: Yeni Yol grubu var.
3: Burada gördüğümüz öyle.
1: Yeni Yol'dan var mı birisi burada?
0: Genel imzacılar da 360 içerisinde
3: Sezai Temelli ve
1: var. Demli yok. Sezai yani Temelli. Ben,
0: yok ilk imzacılar.
1: Yani. Ya bu listede benim AK Parti, MHP'den var değil mi burada?
3: Evet, şu anda öyle görünüyor.
0: 360 içerisinde
3: CHP'den var. İmza atıldığını ifade ediyorlar. 360 vekilin
1: yani 360 vekilin arasında var.
3: CHP'de de var ama yeni parti, Hüdapar'da var. Ama yeni partiden yani Özgür Özel cephesinden, evet, ve İyi Parti kesinlikle atmayacağız.
1: E peki zaten demiyorlar mı şimdi bu mesela İstanbul'da şurada burada DEM'le ittifak halinde girdiler seçimlere net bir şekilde. DEM tavşan aday çıkardı İstanbul seçimlerinde. Bütün DEM seçmeni de götürdü. Oylarını o tarafa verdi falan. Yani DEM'liler de desteklediler filan ama burada yok yeni parti.
2: Yeni parti o anlamda sulandırıyor. Özgür Özel diyor işte bir 7. maddeden bahsediyor. Yok işte belediyelere kayyum atanmasının işte şu yani çeşitli şartlar.
1: Abi DEM imza atmış buraya.
2: Tabii DEM
1: yani. Ben onu soruyorum.
2: Kendiyle
1: DEM
2: çelişiyor.
1: İmza atmış. DEM'liler
2: kendiyle
1: değil mi?
2: Çelişiyor.
1: İmralı'ya giden heyete de vermemişler. Olmadı, evet. Tamam vermeyebilir. Mesela ben İYİ Parti'ye bir şey demiyorum adamlar. Biz vermiyoruz diyorlar. Muhalefet de olsun arada bir muhalefet.
3: Hayır muhalefet olsun da siz yerel seçimlerde ittifak yaptınız ama işte altılı masada da bir şekilde
2: orada DEM'e hesap soracaksınız.
1: DEM'le beraber de hatta.
3: DEM'le beraber. Hayır, o, oradayken yani yerel yönetimlerde iktidarı ele geçirmek için DEM'le işbirliği yapıyorsunuz. PKK'nın silah bıraktığını açıkladıktan sonra ise çıkıp
2: Türkiye düzeltiyorsunuz diye o ana geldi.
3: Bu gerçekçi değil yani. Bu tepki gerçekçi şimdi değil.
0: Ben bu değerli metnin şunu ön plana çıkması için sizi böldüm. Bakın burada önemli madde 9'da sizin biraz önce hızlı okuduğunuz ama önemli bir şey var. Metinde kamuoyunun bilmesi gereken detaylar var. Mesela madde 6 aylık bir sınır konulmuş madde 9'da.
1: Evet.
0: Şimdi burada baktığımız zaman bu 6 aylık deyip geçiyoruz ama örgüt içerisinde hiyerarşiyi ciddi anlamda bozacak bir metin o. Yani örgütün komuta kademesi silah bırakmamaya karar verse dahi bireysel bazda katılımı, silah bırakmayı, teslimiyeti cesaretlendirecek.
1: Yani 6 ayda önemli. Olmadan koşayım diyecek diyorsun.
0: Evet, evet, evet, önemli. Yani bunu kısa geçmeyelim. Emek sarf edilmiş.
1: Geçelim, söyle, güzel şey söyledin elbette de.
0: Özenle seçilmiş. Bir de mesela burada bir başka maddesinde örgütün mal varlıklarının iradı, hazine irat olarak kayıt edilmesi, silahların teslim altına alınması, maddi 8.

0: Biz de galiba. Şimdi bunları da kapsadığı zaman artık örgütsel bir silah bırakmadan ziyade örgütün paramparça olacağı, örneğin sizin söylediğiniz gibi, örneğin ne diyelim, Kandil'deki X bilmem ne örgütün taburunun dağlık bir şekilde Irak sınırına doğru o noktalara doğru ilerlemesi. Beşli olabilir, üçlü grup olabilir, 15 kişilik grup olabilir. Yani burada birlik şeklinde 3000 kişi, 2000 kişi, 1000 kişi gibi değil de bireysel katılımlara hukuki bir metin altyapısı hazırlanmış. Evet. O yüzden kısa sürede ben etkisinin görüleceğini düşünüyorum.
1: Ama zaten bitmete yani bitti.
0: Kanadından da şu an bir şey çıkmayacağını ben
1: düşünüyorum. Şunu söyleyelim bir defa. Şimdi ben o Dem'deki ruh halini falan tahmin ediyorum. PKK çevresi için söylüyorum. Sosyolojik bir tabanı yok. Bu izleme mekanizmaları, teknolojik gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği yer, konjektür, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki. Trump gelmiş, ben artık arkanızda değilim diyor Amerika Birleşik Devletleri. Hiçbir şey arkanızda değil. Yani 10-15 yıl önce o dağda gerillacılık oynama, tırnak içinde söylüyorum, durumu kalmadı. Böyle bir şey yok. Tabanını tutabileceğin zemin de yok.
2: Bir de paradoks içinde soruyorsun mesela, devlet mi kurmak, amacını devlet kurmak mı? Hayır diyorlar, demokratik Türkiye. Yani demokratik Türkiye'den kastınız ne? İşte demokratik haklar, dilimiz, kültürümüz. Tamam, hepsini AK Parti vermiş zaten. Daha fazlasını vermiş. Yani TRT Şeş vardı mesela, TRT 6.
1: TRT Şeş'e çıkanları tehdit ediyordunuz.
2: 10 yıl ben oraya çıktım mesela, orada söylüyorsun.
1: Program yapıyordunuz.
2: Evet yani, şimdi diyorsun yani silahlı eylem yapacak, silahlı mücadele yapacak hiçbir gerekçeleri kalmamış. Yani dediğin gibi.
1: Gerekçe yok, ne koşul kalmıştı? Da yok, istersen yok artık. Emperyal
2: güçlere,
1: var, şuyu var, buyu var, bunu yapamazsın.
2: Emperyal güçlere taşeronluk kalmıştı. Onun yolunu da kapattı Türkiye. Yani Suriye'deki durum, işte Irak'taki durum. Yani bölgede de artık yani taşeronluk yapmanın, paralı askerlik yapmanın dönemi
3: çözülmüş
2: de kapandı.
3: Bağız diktatörlüğü yıkılmış.
2: Evet, yıkılmış.
3: Kürt'e vatandaşlık bile ve insan yerine koymayan bir diktatör rejimi yok olmuş gitmiş.
2: Yani Türkiye, Suriye'de, Irak'ta, İran'da bölgesel anlamda başarılı olmasaydı bunlar gene devam ederdi.
1: Ya onu diyorum Bercan'cığım, koşullar zaten yok da yok. Şunu diyorlar diye, biz bir yıl önce, bakın bir yıl önce Suriye'de 150 bin kişilik bir tırnak içinde PKK ordusu var konuşması yapılıyordu. Tabii, Kemal tabii. Hocam konuşmuyorlar
3: evet,
1: mı?
3: Nasıl?
1: Hatta bir meslektaşınız asker, bu Sur'da Mur'da görev yapmış, videosuna denk geldim, geçen programda da söyledim. Adam diyor ki Suriye'de diyor o kadar güçlü bir diyor PKK yapılanması var ki falan, bu havadalardı. Yok artık. Yani çok bunu istersen devam ettireceğim desen de devam ettirecek halde değilsin. Ben bunun Türk devletinin önemli bir jesti olduğunu düşünüyorum.
2: Tabii,
1: yani
2: tabii.
1: Bitmiş bir örgüte sen diyorsun ki tamam. Yoksa bitti. Teker
3: ama bu
1: teker bitirir sizi.
3: Ama devlet şunu söylüyor. Bu bitti ama bu PKK terör örgütünün Kandil'deki ya da Suriye'deki mensupları. Kim onlar? Benim ülkemin vatandaşları.
1: Tabii ki.
3: Ya kaç yıldır, bakın kaç yıldır Diyarbakır anaları kapıların önlerinde eylem, bugün hala eylem yapmaya tabii, devam tabii. ediyorlar. O anaların çocukları, o babaların tabii. evlatları. Onlar bizim insanımız yani.
1: Zaten
3: yani
1: onlarla meselemiz yok. Bunu ben bu kastederken bahsettiğim kimlerdir o? Demin yöneticilerinden bahsediyorum. PKK'nın yöneticilerinden, Kandil'den. Gerektiğinde APO'yu tanımıyoruz diyordu mesela Duran Kalka. Yani kendi tırnak içinde liderlerini tanımama iradesi gösterip savaşın rantını sürdürenlerden bahsediyorum. Yoksa senin dediğin gibi bir şekilde herkes hata yapabilir bu hayatta. Evet. Düşmez kalkmaz bir Allah. Herkes yanlış kararlar verebilir. Kana silaha bulaşmadıysanız devlet de size işte bir yol açmış. Bunun için söylüyorum. Yani bir tercih falan
3: bir
1: yok.
3: Bir Allah aşkına yani şunu söylememiz lazım. Şu imzanı, bunun imzaya, buna imza atmış olmanın Türk devletine falan ihanet olduğunu iddia edenler, Türkiye'de Kürt sorununu ortaya çıkartanlar, affedersiniz, Kürt halkının köylerinde gidip yani. Kürt halkına dışkı yedirirseniz PKK'yı siz kendi ellerinizle büyüttünüz. Irkçılıkla, faşistle, her türlü rezilliklerle tabii. Kürt halkına eziyet ederek siz PKK'yı büyüttünüz. PKK'yı büyüttünüz, sonra PKK'yla beraber meclise girdiniz, sonra PKK'yla beraber belediyeleri ele geçirdiniz, sonra da soydun, soğana çevirdiniz. Şimdi diyorsunuz ki Türk devleti, Türk milleti bunu asla affetmez. Bu nasıl ayıp bir şey, bu nasıl bir şeydir ya, bu nasıl, kabul edemiyorum, tahammül edemiyorum.
2: Burada
3: yani
2: Kürt
3: şey
2: tabanı da bu mesela 200'lü bu oyunu gördü son dönemde. Yani DEM Parti'nin ve HDP'nin kimse mesela hangi şeylerse, onların o 200'lüğünü gördüğü için taban artık yani amcalarımızı, dedelerimizi, babalarımızı asit kuyularına atan o CHP zihniyetle kol kola giriyorsunuz. Bu meseleyi çözmek isteyen Erdoğan'ı düşman ilan ediyorsunuz.
1: Ya kimi bu iradeyi yani aldı? Millet, defa millet Erdoğan
2: o
1: aldı yani.
2: Kirli oyunu gördü. O anlamda da tabanları kalmadı. Diyorsun ya. Yani daha da askeri anlamda mücadele yetenekli zaten azalmıştı. Yani militan olarak. Bir de yani toplumsal sosyolojik taban da bunlara şey yapmaya
1: Ercan,
2: başladı.
1: Ercan kim bu kadar bu kusmaya taşın altına elini yani. Koydu Erdoğan dışında? Bir söylesene.
2: Kürt Partisi diye bir bakıyorsun. Nerede sorduk varsa.
1: Erdoğan'ın iki defa

0: defa Kürt bu işi söyledi ve 2005 yılında da hatta bunu bir perspektif olarak koydu. Yani Kürtlerin haklarını savunan birisinin Erdoğan'a bu konuda samimiyetini sorgulayacak hali yok. İki defa yaptı. İlk çözüm sürecinin altını ben şu yüzden çiziyorum. Kimse kusura bakmasın. Orada irade çok büyük netti yani ettiler. Saftı. Ama ne yaptı? DEM ve CHP yan yana süreci beraber devam ettirdiler. Kimse destek vermedi. Bugün Devlet Bahçeli destek veriyor bu sürece ama o dönem o da karşısındaydı. Dolayısıyla Erdoğan yalnız kalmıştı tek başına ve iyi bir niyet de vardı ortada. Bir takım yanlışlar olabilir Mete'nin söylediği gibi. Yola çıkarken bir takım işte istihbarat teşkilatı belki o noktada süreç ilerlesin diye durdu. Bilmem ne yaptı. Onlar
1: eski,
0: vardır. O
1: eski yıllar tabii.
0: Ama niyet halisti. Evet. Türkiye bu işi yapıyordu. Yani bunun da altını çizmek
1: gerekiyor.
0: Şimdi
1: o zaman söyleyeyim. O dönem sizin de şu an eleştirdiğiniz, ben de eleştirdiğim sol sosyalist olarak kendini tanımlayan ya da liberal olarak ifade eden birçok kesim Türkiye'nin önüne yok Sri Lanka modeli, yok Kolombiya modeli diye bu ülkenin coğrafyasıyla, değerleriyle, kültürüyle,
2: Mete silah bırakmayın dedi adamlar ya.
1: Uyuşmayan
2: Türkler Monşerler yani. Nişantaşı'nda işte, kahvesini yudumlarken dediler ki PKK'ya silah bırakma dediler. Çözüm süreci. Yani
3: mesela Aysel Tuğluk vardı. Biz bu sürece AK Parti ile varmak istemiyoruz. Çünkü ideolojik farklılığımız var. İşte, yani kültürel nedenler ileri sürebilecek kadar çıldırmışlar.
1: O modellerin de mesela şu an işe yaramadığını görüyoruz. Bu anlamda referans olarak alabileceği eğer terör örgütlerinin silahsızlandırılması ile ilgili bir model alınacaksa işte bahsedilen o modelleri bir de Türkiye modeli eklenmiş oldu. Çünkü o modeller Kolombiya modelleri yok Sri Lanka modelleri doğrudur tartışılmadı. Hep insanlarda önyargı yaratacak şekilde bilinçli olarak manipüle edildi. Gidip bazı kişiler Kolombiya'da Farş'la Kolombiya hükümetinin işte silahsızlandırılmasının bilmem ne raporunu hazırladı. Gerçekte baktığınız zaman şunu söyleyip tamamlayayım. Farş dediğiniz örgüt Escobar zamanı Escobar'ın kirli işlerini, bürokratlarını ve güvenlik güçlerini öldürebilmek için işbirliği yaptığı karşılığında Escobar'ın solcu, devrimci olarak kendini ifade eden Farş'a para indirdiği ve himaye sağladığı bir ilişkiler yuvasından bahsediyoruz. Bir solcu örgüt Escobar gibi uyuşturucu mafya lideriyle bir işbirliği yapıyor ve Kolombiya Amerika desteğiyle bir şekilde hükümranlık bölgeleri oluşturmaya çalışıyor. Anlaşmaya çalışıyor. Ve onu Türkiye'nin önüne getirdiler. Doğru. Sri Lanka bambaşka bir örnek. Coğrafya tutmaz, suyu başka, yani folkloru başka.
0: Altın epey bir süredir stabil bir haldeydi. 6000 seviyelerinde devam ediyordu. Bugün itibariyle bir hareketlenme var. Tabii ki bu Kemal Hocam İran Savaşı ile falan da alakalı. Biraz olumlu mesajlar gelince ama artık kafamızda bir parametre kalmadı. Eskiden savaş ihtimalini satın alıyor, altın yükseliyor deniliyordu. Yani savaş ihtimali yükseldikçe altın yükseliyordu. Şimdi tam tersi olmaya başladı. Tabii ki bu petrolle de biraz alakalı. Bugün itibariyle şu an 6500 lira civarında mı arkadaşlar? Epey de yükselmiş.
2: Yani gümüş de yükseliyor doğal olarak.
0: Gümüş de yükseliyor. Beraber.
3: Şey ihtimali belirdi ya, İran'ın açıklaması vardı. Umman'la işte bu Hürmüz'ün geçişi konusunda bir mutabakata varmak
0: üzere. Yani üzeriz. Artık barış ihtimali yükseltiyor Bercan.
3: Trump'ın zoruyla bir barış şeyi gelecek gibi görünüyor yani. Ama İran'da da şey var yani.
0: İran'da da istemeyen bir yapı var. Yani Pezeşkiyan istifa ettim diyor. Azıcık böyle ılımlı birisi falan devreye girse adamı mahvediyorlar. Yolda suratına tükürüyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Orada da bir yapı savaşın devam etmesini istiyor. Çünkü kendileri Mete çekmiyor, alt çekiyor orada. Evet.
1: Valla biraz ben şunu söylemek isterim. Biraz ABD yönetimi manipülatif davranıyor. Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası Başkanı da. Hem bu faiz meselesi, bir de borsa meselesi. Yani hep bir barıştan bahsediliyor. Dolar fiyatlarına bakıyorsunuz ya da diğer enerji kalemlerine bakıyorsunuz. Fiyatta bir yükselme. Füze vurmakla tehdit ediyor. Bir bakıyorsunuz, iki dakika sonra tabiri caizse vurkaç yapılmış borsada. Evet. Bakıyorsunuz Jared Kushner ABD basınında. Bu meselede ABD biraz manipülatif davranıyor. Onu
3: tabii
1: da vurgulamak
3: için. %100 canım ya. Hayır,
0: ben de bir ara şey gibi olur. Yapacaksın zaten. Geçen Abdülkadir Selvi'ye denk geldim bir yerde. Coşkun Baş bu İran'la ilgili bir şey söyledi. Adamın üstüne nasıl gitti Abdülkadir Selvi'ye? Herkesten özür dileyeceksin falan filan. Adam bir şey demedi yani. İran'ı eleştirmek de yasak değil herhalde memlekette. O tavır benim çok ilgimi çekti. Bir videosuna denk geldim. Özür dile diyor. Coşkun Başbuğ. İlk defa da Coşkun Başbuğ'un teşhisine katılmıştım. Bunun da altını çizeyim. Abdülkadir Selvi de bağırınca falan şaşırdım yani. Ne oluyor? Herkesten özür dile diyor. Evet, biz şimdi hemen ekonomiye bakalım biraz. Siyasete daldık biz. Uluslararası siyasete. Abdülkadir Develi'ye soralım. Ekonomiste, profesör doktor ekonomist. Abdülkadir Bey merhabalar.

0: Merhabalar efendim.
1: Biz altın işinden yola çıktık, hemen dış politikayla devam ettik.
2: Abdülkadir Selvi'ye soralım diyecektiniz.
1: Ne oluyor hocam, altın niye bugün yükseldi böyle hızlı bir şekilde? Pek çok kişi de bekliyordu.
0: Tabii bu savaşın seyri her şeyi etkiliyor şu anda. Yani Hürmüz Boğazı açıldığı zaman piyasalarda açılıyor, altın yükselişe geçiyor. Tabii normalde savaştan önce durum farklıydı. Yani güvenli bir liman gibiydi. Yani belirsizlikler aslında altını destekliyordu. Uluslararası gerginlikler altını aslında destekliyordu. Fakat savaşla beraber ayrı bir noktaya geldi. Çünkü savaşın olduğu nokta enerji merkezi. Dünyanın en önemli enerji merkezi ve geçiş noktalarında bir tanesi. Enerji fiyatlarının yükselmesi bu noktada enflasyonist baskı ve merkez bankalarının para politikası da etkiledi. Yani enerji fiyatları arttıkça merkez bankalarındaki o şahin duruş, sıkılaşma durumu gün be gün arttı. Yani Fed bakın faizi indiremiyor. Eylül ayında 160'tan fazla bir ihtimalle faiz artırma durumu söz konusu. Bunun yegane sebebi de enerji fiyatları. Dolayısıyla savaş durduğu zaman enerji fiyatları çok hızlı bir şekilde aşağı geldiğini gördük. Şu anda da zaten Brent petrol 79 dolar bandında, ki yani yine 90-95'i görmüştük biz ikinci dalgada. 80 dolar altta geldi. Tabii bu ne anlama geliyor? Bu aynı zamanda altının da baskılanmasının, ya altın şu an baskı altın, savaşın baskısının altında şu anda ve bu baskıdan kurtulması anlamına geliyor. Yani burada enerji fiyatlarının düşmesine bağlı olarak major merkez bankaları Fed dahil faiz artırma ihtimalini azaltması, hatta önümüzdeki süreçte faiz indirme döngüsü girmesi sinyaliyle beraber bu noktada ne oluyor? Altın da yükseliyor. Peki buradaki ilişki nasıl? Buna bakmak lazım. Bakın faizler, enflasyon arttıkça faizler artar dünyada. Faizler arttıkça reel getirisi olmayan altın olan talep de ne yapar? Düşer. Altın olan talebin düşmesinden dolayı da altın fiyatlarında bir gerileme durumu söz konusu olur. Yine faiz yüksek olduğu zaman, FED faiz yüksek tuttuğu zaman ABD dolarına olan aynı zamanda talep de artar ve ABD dolarında dolar güçlü hale gelir. Güçlü dolar olduğu zaman da yine altında bir düşüş olur. Neden? Çünkü altın dolar cinsinden fiyatlandığından dolayı dolardaki değerlenme süreci ne yapacaktır? Altını burada baskılayacaktır. Böyle bir matematik durumu söz konusu. Tabii burada piyasalar çok iyi, halen iyimser. Yani savaşı böyle tam böyle karamsar bir fiyatlama yapmadılar. Ama savaşın bitmesine yönelik belli ki piyasanın iyimserliği bu noktada devam ediyor. Hemen 80 doların altına düşmesinden dolayı bir taraftan baktık ki altında bir artış var. Ki altın, hani ons tarafına bakacak olursak, yani ben daha çok onsla yorum yapıyorum. 3850 dolar idi. 4200 dolar bandında idi. Şu anda 4253 dolar. Yani o bandı da bir miktar açmış gibi bu noktada duruyor. Peki nereye kadar gider? Yani burada çünkü asıl hep şunu söylüyorduk. Bu. Dünyada altın talebi devam ediyor. Çünkü merkez bankaları dünyada altın toparlamaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi'nin yapmış olduğu anketlerde ve çalışmalarda dünyada 2026 yılında merkez bankaları ve hane halkı altın almaya devam edecek. Aslında altın talebi devam ediyor bu noktada. Ve işte City en son tahmini o söyledi. İşte bir ay böyle yatay gider dedi. Yıl sonuna doğru işte 5000 dolara kadar gider. 4500 doları yıl sonuna kadar görür. 2027'nin ilk yarı arasında da 5000 doları görür noktasındaydı. Aslında uluslararası kuruluşlar da çok fazla, yani finans kuruluşlar da çok iyi bir imtihan vermedi bu süreçte. Çünkü sürekli beklentileri revize ettiler. Yani evet. Goldman Sachs olsun, diğerleri olsun, bunların hepsi tahminlerini tekrar revize etmek durumunda kaldı. Çünkü gün be gün değişen açıklamalar var. Savaşın seyri gün be gün, hatta saat be saat değişiyor. Buna bağlı olarak da fiyatlarda ciddi bir dalgalanma durumu söz konusu oluyor. Yani şu anki şartlara baktığımızda eğer savaş başta bir sükunet olur ise, bu barış süreci devam eder ise bu noktada Hürmüz Boğazı açılır ve yine işte Umman'la anlaşma yapılır. Buradaki trafik seyri rahat bir şekilde akar ise buna bağlı olarak da altındaki ivmelenme devam edecek. Çünkü buna bağlı olarak petrol fiyatları da 70 dolar altına gelecek. 70 dolar altına gelmesi savaş öncesi rakamlara gelmesi anlamına gelir. Yani 70 dolar bandı bile bu noktada oldukça iyi bir nokta. Tabii hemen merkez bankaları faiz indirmeyecektir. Yani birkaç ay bekle gör politikası devam edecektir. Fakat günün sonunda 70 dolar bandı inen petrol birkaç ay sonra, yani bu dediğim 2-3 ay sonrasında tekrar major merkez bankaları olsun, Fed olsun, ki Trump burada aslında Kevin Warsh'a da kızıyor. Hani onu biz seni getirdik buraya faiz indir diye, mesela faiz indirmiyorsun mealinde cümleler

0: kalıyor bu noktada. Yani burada tabii Eylül ayında FED tarafında bir artış var. Eğer artış olur ise, yani FED faizleri artırırsa bu noktada altın tekrar baskılanacaktır. Ama Eylül ayında pas geçer, savaşta böyle bu şekilde devam eder ise yıl sonu doğru belki veya önümüzdeki yıl başında bir faiz indirimi gelebilir ki bu da altın için gerçekten bir can suyu olacaktır.
1: Evet, bu kredi derecelendirme kuruluşları da işi bulmuşlar Bercan. Düşünce altın revize ettik zaten. Diyor. Onun adı da revize etmek. Altın düşünce ben de revize ederim bu planı böyle gidecek evet. diye. Hiçbir şey öngöremiyorlar bu arada. Peki ama hocam diyor ki doğru söylüyor. Abdülkadir hocam yani savaş devam edecek mi en çok ona bakıyor bu iş. Tabii ki Fed'in faiz kararları da önemli ama savaş devam edecek mi en önemli soru bu. Bunu da kimse bilmiyor. Mete'nin dediği gibi yani bir gün böyle Amerika
2: Abdülkadir
1: bir gün böyle.
2: Bey kritik bir ifade. Piyasalar dedi yani savaşa inanmıyor doğru. Yani Trump'ın açıklamaları sert şeylerine rağmen yani İran'a böyle işte sürekli bir savaş olacak şeyine inanmadıkları için petrol fiyatları yükselmiyor. Yani beklendiği kadar yükselmiyor.
1: İrfan Sapmaz'a bir gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne hemen. İrfan'a da savaşın son durumunu soralım. İrfan merhaba.
3: Merhabalar Melih. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: Teşekkürler. Amerika'daki hava nasıl İrfan? Savaşın devam edeceği yönünde mi?
3: Şimdi öncelikle son dakikaları bir aktarmak istiyorum.
1: Bir söyler
3: istiyorum.
1: Misin önce? Ama genel bir havayı bir rica edebilir miyim senden? Amerika'da savaş
3: Hayır,
1: devam edecek havasında
3: olarak,
1: mı?
3: Buna bağlı olarak piyasaları aktaracağım özellikle. Mesela Axios diyor ki ABD, İran ve Umman ABD'nin çarşamba günü bir duyuru yapmayı hedeflediğini, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için geçici bir anlaşmaya yaklaştığını söylüyor. CBS diyor ki İran ve Umman önümüzdeki günlerde mümkün olan bir duyuruyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma önerisinin genel hatlarını kabul ettiler. Geçici 60 günlük plan, müzakereciler daha uzun vadeli bir anlaşma için çalışırken dünyanın en işlek su yollarından birinde ticari nakliye devam edecek. İşte bu çerçevede özellikle de ABD
1: Axios Trump'a yakın bir yayın organı değil mi? Yani onların görüşü bu diyorsun.
3: Çok doğru. Çok CBS'te de var ama aynı zamanda. Axios tabii en önemli haber kaynaklarından birisi. O açıdan şu an itibariyle piyasalar tamamıyla Donald Trump'tan çok Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Onun açıklaması işte İran'la Hürmüz konusunda anlaşma günler içinde sağlanabilir açıklamasının hemen ardından tabii Dow Jones rekor seviye yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq güçlü değer kazandı. Petrol, Brent petrol yaklaşık 4-5 dolar geriledi. 80 doların altına indi. Yatırımcılar enerji maliyetlerinin düşebileceği beklentisini fiyatladı. Yani şu an itibariyle Scott Bessent'ın yaptığı açıklamaları piyasaların en azından satın aldığını görüyoruz. Bunlar ABD'deki benzin fiyatlarına çok yansıdı mı? Çok fazla yansımadı. Yaklaşık 4 dolar civarında şu anda en düşük petrol fiyatı benim en azından arabama aldığım fiyat. O açıdan da şu an itibariyle Amerikan ana akım medyasına, Pentagon'a ve Beyaz Saray'dan gelen mesajlara baktığımız zaman şu an için bir harekat, bir operasyon görülmüyor. Zaten dikkat ederseniz son 48 saatten bu yana da CENTCOM'un bu yönde çok fazla açıklamaları yok. O açıdan da yüksek petrol fiyatları şu anda Donald Trump için çok önemli. Ve Hazine Bakanı'na bu konuda verdiği talimatlarla birlikte dikkat ederseniz Hazine Bakanı sürekli açıklamalar yaparak piyasaları etkilemeye çalışıyor. Yani Amerika'nın en önemli önceliği şu anda petrol. Malum 350 milyon dev bir nüfus. İşte biz de sürekli olarak ben de sokaklarda, caddelerde olduğum için gözüm bir taraftan tabii ki benzin fiyatlarında. O açıdan da yüksek petrol fiyatları işte 80 dolarlar civarında şu anda benzin fiyatlarını yükseltiyor. Enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Faizlerin yüksek kalma riskini arttırıyor. Tüketici harcamalarını azaltabiliyor. Molleri gezdiğim zaman mollerde fiyatlarda artış olduğunu görüyorum. Dev mollerde, büyük mollerde. O açıdan da düşük petrol tabii şu anda Donald Trump'ın birinci önceliği petrol fiyatlarını düşürmek. Ona endekslenmiş durumda. O açıdan bir taraftan Marco Rubio Dışişleri Bakanı, diğer taraftan da Scott Bessent bu yönde açıklamalar yapıyorlar ve esas amaç tabii ki petrol fiyatlarını aşağıya çekmek. Benzin fiyatlarını düşük petrol fiyatları tam tersine benzin fiyatlarını aşağıya çekebilir. Enflasyon baskısını hafifletebilir. Ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Seçmenlerin günlük yaşam maliyetlerini düşürebilir. Hep altını çiziyor. Dikkat edersen 3 Kasım ara seçimlerine kilitlenmiş vaziyette ABD Başkanı Donald Trump. Onun için ben 3 Kasım'a kadar her zaman olduğu gibi aynı şeyi söylüyorum. Ben bir kara operasyonu beklemiyorum. O açıdan da Donald Trump tamamıyla bu işi devre dışı bırakmaya çalışıyor. Peki şöyle bu tip açıklamalar var. İşte Amerikan 50 bin askerinin, bölgedeki 50 bin askerinin Pentagon'un savunma ürünlerinde özellikle de

0: kapasitelerinde çok ciddi bir düşüş olduğu yönünde haberler var tabii ki Amerikan akım medyasında, ama bu son derece normal. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki klasik askeri endüstriyel kompleksin sürekli olarak faturaları şişirme yöntemleri. Sürekli olarak işte füzeler azalıyor, ne yapmak gerekiyor? O zaman yeni füze üretimlerine gitmek gerekiyor. Bu Donald Trump'ın dişine geliyor, Pentagon'un dişine geliyor, hem Kongre'nin, Temsilciler Meclisi'nin hem de Senato'nun işine geliyor. Dolayısıyla Amerikan halkını hazırlıyorlar, yani sürekli olarak üretim gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi bir İran tehdidi var gibi haberler şu anda son günlerde pompalanıyor kısacası. Ama bir operasyon var mı? Ben tekrar altını çiziyorum. 3 Kasım'a kadar Donald Trump öyle bir riske asla girmeyecek. Tek hedef var şu anda petrol fiyatlarını aşağıya çekmek. Dolayısıyla petrol fiyatlarına bağlı tüm ürünlerin fiyatlarını aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Sokaklarda ekonomi çok iç açıcı değil Amerika'da şu anda. Melih.
1: Evet. Mete'nin bir sorusu
2: abi
1: var.
2: Abi Kadir Bey, ben şunu sormak istedim. Şimdi bu İran krizini Amerika Birleşik Devletleri kullanarak petrolden çok ciddi paralar kazanıyor.
0: Abdülkadir duymasın. Abdülkadir Bey dediniz, duymasın Abdülkadir.
2: İran krizini
1: Amerika ben de şey yapamadım.
3: Abdülkadir Bey duymasın diye. Abdülkadir Bey dediniz diye.
0: Siz biraz Abdülkadir'e önce soruyorum dediniz de onun için.
1: Anladım.
2: Şimdi burada Amerika dünyanın en büyük tek petrol ihracatçısı haline gelmiş durumda. Hem Ukrayna'ya, Rusya'ya saldırtarak rafineleri vuruyor. Dizel benzinde Rusya artık bir ihracatçıdan ithalatçı konumuna düştü. Hindistan'dan gönderdiği petrolü işleterek geri alacak bir konuma düştü. Çok ciddi bir enerji krizi var. Rakamlara bakıyoruz. Abdülkadir Bey, Japonya birkaç ay içerisinde ham petrolün neredeyse sıfırdan %32'ye varan rakamlarda Amerika Birleşik Devletleri'nden satın almaya başlamış. Şu an Amerika dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve fiyat belirleyeni haline geldi. Bu allak bullak durum, hadi Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var vesaire, ama bu nereye kadar sürdürülebilir bu dalgalı hal? Yani sadece Amerika'da değil, bütün küresel anlamda bütün ülkelerin etkilendiği bir açıkçası ekonomik tribünans. Bu 2026 sonuna kadar sizin beklentiniz bu yönle mi gidecek? Petrokimya ürünleri de etkileniyor çünkü bir sürü kalem var. Ambalaj var, inşaat malzemeleri, ilaçlar, reçine, plastik, sentetik kauçuk. Yani bu boğaz meselesinden Amerika Birleşik Devletleri petrokimya ürünlerinde de tabiri caizse bir vurgun yapıyor. Borsada dahil olmak üzere. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum.
4: Tabii şöyle, gerçekten ciddi bir enerji şok arzı, arz şok yaşıyor şu anda dünya. Yani enerji maliyetlerine ciddi bir yükseliş yaşandı ve çok enerji maliyetleri de ciddi anlamda etkiledi. Tabii burada enerji fiyatlarının artması kime yarıyor? ABD'de hane halkının işine yaramıyor. Az önce de ifade edildiği üzere $4 üzere çıktığı zaman ABD'de hane halkı, ABD vatandaşları diyor ki ne oluyor? Yani çünkü ABD'de ekonomiyle ilgili temel algı büyük ölçüde aynı zamanda petrol fiyatlarına bağlı. Yükseldiği zaman ciddi bir rahatsızlık oluşturuyor. Yani işlerin yolunda olmadığına dair bir durum söz konusu oluyor ki bu da aynı zamanda içeride Trump'ın zorlayacak olan bir durum. Yani zaten petrol fiyatları çok yüksek hale geldiği zaman hemen bir bakıyoruz. Trump tarafından ciddi bir işte barış yapacağız, anlaşma yapacağız, İran anlaşma istiyor. Böyle tansiyonu yükseltme noktasında bir duruş sergiliyor. Ama şimdi bu iş kime yaradı? Buna bakmak lazım. Savaş aslında kime yaradı? Evet doğru. ABD şu anda dünyanın en büyük enerji ihracatçısı ülke konumunda. Burada Venezuela petrolünü aynı zamanda kontrol etmeye başladı ve petrol yolu onlarını da aynı zamanda kontrol etmek istiyorlar. Yani ürümüzde bunlardan bir tanesi. Hep yayınlarda söylüyoruz. Yani dünya petrol ticaretinin %17'si buradan geçiyor. Aynı zamanda da ciddi bir mal ticareti de var. Sadece burası değil, Babülmendeb geçiş noktasında da ciddi bir, yani Kızılderili'de de ciddi bir geçiş durumu söz konusu. Hem enerji tarafın hem de mal ticaret noktası. Bunlar aynı zamanda dünyanın ticari olarak da merkezi durumunda. O yüzden ABD hani buradan ne elde eder diye baktığımızda aslında bu işte rafineleri vuruncaya kadar Rusya'nın işine geldi. Aynı zamanda İran'ın da işine geldi. Çünkü ABD bir takım muafiyetler tanıdı bu noktada. Bu ülkelerin dışarıya petrol satması noktasında. Tabii ama günün sonunda yüksek enerji fiyatları kimsenin işine gelmiyor. Çünkü bu yüksek enerji fiyatlarının maliyeti bölgede istikrarsız. Yani Orta Doğu'da istikrarsız olarak karşımıza çıkıyor. ABD tarafında da yüksek enerji maliyeti olarak karşımıza çıkıyor. Diğer tarafta zaten Avrupa'da işler çok iyi değil. Yani bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı olsun, diğer tarafta yüksek enerji maliyetlerini getirdiği bir durum söz konusu. Yani geçenlerde Avrupa Merkez Bankası faizleri yükseltti. Yani daha yüksek bir borçlama maliyeti bu noktada karşı karşıya kaldılar. Diğer taraftan dünyada ticaret ikliminde bir bozulma durumu söz konusu. Yani bunun altını çizmek lazım. Yani bu dünyada savaş ortamı olduğu zaman, güvenlik ön plana çıktığı zaman ticaret anlaşmaları, ticaret iklimi de maalesef sönmüş oluyor. Bu duruma bakmak lazım. Tabii petrol fiyatı ne olur yıl sonunda? İşte bu dediğim gibi burada biraz savaşa bağlı. Tabii burada Kasım seçimleri var Trump'ın. Yani mutlaka onu geçirmek isteyecektir ama yani burada İran şunu gördü. Petrol fiyatları ile aslında savaşı yönetebilme kabiliyetini İran buradan görmüş oldu. Yani 90-95 dolara kadar bazen işleri böyle çıkmaza getirerek enerji fiyatları getiriyor ve bu daha sonra buradan karşı taraftan taviz almaya çalışıyor. Bakın burada hem enerji arz güvenliği için bir sorun var. Yani aslında dünya enerjiyi bölgeden alamıyor. Hem de enerji talep güvenliği açısından bir durumu var. Yani enerji zengini olan ülkelerde enerjiyi satamıyorlar. Yani bu tam bir enerji arz şoku olarak karşıda çıkıyor ve bundan dolayı da fiyatlarda bir yükselme durumu söz konusu oluyor. Tabii yenilenebilir enerji kaynakları hem Çin'de olsun Avrupa'da olsun ciddi anlamda ilerleme kaydediyor. Fakat dünyanın petrole bağımlılığı öyle birden bile kolay bir şekilde bitecek gibi değil. Az önce de ifade edildiği üzere yani petrole dayalı o kadar çok sektör, o kadar çok ürün var ki petrol fiyatları direkt olarak bunu etkiliyor ve anında etkiliyor. Yani böyle bir anlı bir enflasyonist bir baskı durumu söz konusu olabiliyor. Yani yıl sonu için hakikaten tahmin vermek çok zor. Çünkü az önce ifade ettik koca koca bankalar, finans kuruluşları bu yıl o kadar çok revizyon yaptılar ki enflasyona dair, büyümeye dair, petrol fiyatlarına, altın fiyatlarına dair. Yani bu belirsizlik bir bitmesi söylüyorum. Piyasalarda böyle tam bir dinginlik ve kanaat oluşması aslında birazcık da zaman istiyor. Bugün savaşın bittiğini düşünelim ve önümüzde savaş süreci olmadığını düşünelim. Yine burada savaşın getirmiş olduğu etkileri birkaç ay daha biz önümüzde göreceğiz. Ondan sonra normalleşme süreci konuşulmaya başlayacak. Çünkü bölgede ciddi bir yıkım durumu söz konusu oldu. İnan şekli yüksek enerji maliyetinin getirmiş olduğu bir verimlilik kaybı da var bu noktada. Yani eğer biz üretimi önceki gibi yapamaz isek, düşürürsek, bir de bunun yanına yüksek enflasyon, yüksek borçlama maliyeti gelirse bu defa verimlilik kaybı durumu da söz konusu olabilir. Yani birçok dolaylı etkisi de var ekonomik olarak savaşın. O yüzden savaş aslında ekonomiye bağlı durumda. İşler zora çıktığı zaman ekonomi savaşı bir nevi durduruyor.
3: Dün bir haber vardı. Duydu mu bilmiyorum Abdülkadir Bey. Savaşın en çok kazananı petrol şirketleriymiş. Dakikada 700 bin dolar kar etmişler.
5: Dakikada.
6: Yalnız şöyle bir durum var, çelişkili. Ya Amerika Birleşik Devletleri günlük 22 milyon varil petrol üretimi yapıyor. 20 milyon varil tüketiyor. 11 yıllık da stoğu var. Yani önümüzdeki...
3: Yok, tüketimi 14-15 milyon varil civarında.
6: Yok hocam, 2 civarı bir fazlalığı var.
5: Fazlası var ama yani.
6: Var. Dolayısıyla iç piyasada kendine yeter bir vaziyette şu anda.
3: Evet.
6: Dolayısıyla petrol fiyatlarının iniş çıkışlarından doğrudan etkilenen ülke Amerika değil.
5: Numara Amerika işte kâr söylüyor ediyor. İrfan her gün diyor ben petrol fiyatları
6: orada
5: mi
6: başka bir oyun var.
5: Stratejik rezervleri de açtı Japonya'da açtı.
3: Ama stratejik rezervler de azalmak üzere 300 milyon
5: varlı
3: stratejik rezervi varmış.
6: Bakın orada başka bir şey
3: doğru var. Yaklaşmışlar. Orada istese mesela iç piyasaya sunabilir petrolü.
5: Ne var orada hocam?
6: Bakın en kritik ülke bu anlamda arz güvenliği konusunda en önemli hedef ülke Hindistan artı Japonya, Güney Kore.
3: Evet.
6: Dolayısıyla buraları şu anda sübvanse ediyor Amerika. Hmm. Bir de Avrupa. Dolayısıyla oranlara baktığınız zaman en yüksek oran şeye ait, Hindistan'a ait alımla ilgili söylüyorum Körfez'den. Diğer taraftan Japonya ikinci sırada geliyor. Avrupa %14 alıyor oradan toplamda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri kendi piyasası aşağı düşmesinin temel nedeni üretim veya tüketim dengesizliği değil. Oradaki ülkeleri sübvanse etmek zorunda. Müttefik bunların hepsi.
3: Bir de Amerika ile ilgili şöyle bir sorun var.
6: Diyor yani ki benzini üretiyor, beraber yapalım bu operasyonu.
3: Benzini üretiyor ama jet yakıtını üretmede zorlanıyor Amerika rafinerleri. O anlamda
6: o ayrı bir şey.
3: Körfez'deki kadar yeterli değil.
5: Peki Abdülkadir hocam, bizdeki enflasyona etkisi nedir bu sürecin? Bizde nasıl gidiyor
1: enflasyonla.
4: Tabii biz enerjiyle ilgili çok ciddi adımlar attık son süreçte. Hem Karadeniz olsun, Akkuyu olsun, diğer taraftan Gabar olsun. Mümkün olduğunca enerji çeşitliliğini sağlayarak enerji arzını bu noktada güçlenme durumu söz konusu. Fakat buna rağmen halen dışarıda ciddi anlamda bir bağımlılık durumu da söz konusu.
1: Sebep sonuca kısa bir ara vereceğiz yaz dönemi için. İnşallah ondan sonra yine karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Bahçeli Evler'de faciadan kıl payı dönüldü. 6 katlı bir apartman aniden yerle bir oldu. Apartman sadece bir gün önce kolonlarından ses gelmesi sebebiyle boşaltılmıştı.
1: İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü. Bahçeli Evler Koca Sinan Mahallesi'nde 6 katlı apartman saat 21.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu apartman sadece bir gün önce kolonlarından ses gelmesi üzerine tahliye edilmişti.
2: İstanbul Bahçeli Evler'de akşam saatlerinde arkamda görmüş olduğunuz 6 katlı bina aniden çöktü. Önce kolonlardan ses geldiği söylendi. Sonrasında ise ani bir şekilde bina yerle bir oldu. Olay sonrasında itfaiye ekipleri, AFAD ve polis olay yerine gelip geniş güvenlik önlemi aldı.
1: Apartmanın boş olduğu bilinse de enkazda arama yapıldı.
2: Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken bir yandan da vatandaşların içeride olup olmadığını tam teyit etmek isteyen AFAD çalışanları işte burada bulunduğumuz yerde kısık sesli dinleme operasyonu başlattı.
1: Apartman sakinlerinin tek tesellisi can kaybı olmamasıydı.
3: Şu bina, yıkılmayan bina, şu anda görülen boş bina, onu daha önceden boşaltmıştık. 2-2,5 aylık o sürede tamamlandı. O yıkılacaktı. Onu beklerken bu içindeki insanların bulunduğu bina yıkıldı. Tek tesellimiz yani can kaybı olmaması.
1: Döken apartmanın yanında bulunan ve bir süre önce kentsel dönüşüm için boşaltılan apartmanın da hemen yıkımına başlandı.

0: Terörsüz Türkiye yolunda büyük bir adım atıldı. Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Pazar günü Genel Kurul'un gündemine gelerek yasalaşacak. Peki yeni yasa Terörsüz Türkiye sürecine nasıl katkı sağlayacak? Gelin yakından bakalım.
1: Terörsüz Türkiye hedefinden sayılan tarihi çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına verildi. Teklif silahların bırakıldığının teyit ve tespit halinde ceza ertelemesini öngörüyor. Af getirmiyor. Örgüt yöneticilerini kapsamıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi sadece PKK, KCK ve bağlı örgütleri kapsıyor. PKK-KCK terör örgütü de bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi. Teklif infazın ertelenmesini öngörüyor. Örgütün varlığına son verdiğinin, silah ve mühimmatlarını teslim ettiğinin teyit ve tespiti şartıyla erteleme söz konusu olacak. Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl. 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresi içinde suç işlenirse erteleme ortadan kalkacak, cezanın infazı gerçekleşecek. Belirtilen sürede suç işlenmezse ceza düşecek. Teklifte genel ya da özel af söz konusu değil. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiren suçlar kapsam dışında tutuluyor. 2005 tarihi özellikle teklife kondu. Örgütün üst düzey yöneticilerinin kanundan yararlanmaması için. Teklifte kanunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında takip ve değerlendirme kurulu oluşturulması da yer alıyor. Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olacak. Kanundan yararlanmak isteyen örgüt üyeleri Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakip 6 ay içinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Başkanlığı'nın izleme komisyonu kurulmasına teklifte yer verildi. İzleme komisyonu kanun kapsamındaki faaliyetleri izleyecek, tavsiyelerde bulunacak. Kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişiler de teklifle güvence altına alındı. Meclis, söz konusu kişilerin hakkında görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluk doğmayacağı hükme bağlandı.
0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin meclise sunulmasının ardından ilk değerlendirme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan teklifin Türkiye'yi terör tehdidinden kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğini perçinlemeyi hedeflediğini söyledi.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin meclise sunulmasının ardından ilk değerlendirme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
2: Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
1: Erdoğan sürece katkı sunan aktörlere teşekkür etti.
2: Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bu adımın iç cephemizi daha da güçlendireceğini, terörsüz Türkiye hedefine giden yolda tarihi bir eşik teşkil edeceğini ifade etti.
0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme AK Parti MKYK'nın da en önemli gündem maddesiydi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelindiğini söyledi. Yasal düzenleme terör örgütü PKK'nın tüm uzantılarıyla gündemden çıkarılmasını hedefliyor dedi.
3: Bugün tabii yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu.
2: Meclise sunulan terörsüz Türkiye yasa teklifinin önemine dikkat çekti, tarihi bir yaklaşım olarak nitelendirdi.
3: Silah bırakma, PKK terör örgütünün tasfiyesi ve silahları bırakması şeklindeki bir yaklaşımın bir yasal güvenceyle yönetileceği ve destekleneceği net bir şekilde bugün bu başvuruyla birlikte ortaya koyulmuştur. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda oluşturulan çerçeve yasa vardı.
3: Bugün gelinen noktada yapılan yasal düzenleme PKK, KCK terör örgütünün Türkiye'deki, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Avrupa'daki legal ve illegal bütün unsur, şube ve uzantılarıyla gündemden çıkmasını ve sona ermesini hedeflemektedir.
2: Terörün bitirilmesiyle elde edilecek kazanımlara değindi.
3: Terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacaktır. Bu yepyeni iklim demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokrasimizin derinleşmesine daha çok imkan verecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
2: Terörsüz Türkiye sürecine dahil olma talepleri olan uluslararası aktörlere net mesaj verdi.
3: Türkiye'nin bir üçüncü göze gerek ihtiyacı yoktur. Kürt'ün arasına üçüncü bir gözün girmesi dünyanın en saçma meselesi olur. Hiçbir üçüncü göze gerek yok. Bütün bu sürece bakacak olan milli bir göz var. O milli gözde 86 milyon vatandaşımızın tamamıdır.
0: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. 8 il başkanı daha görevden alındı. Yerlerine yeni atamalar yapıldı. İstanbul'un 22 ilçesi ve gençlik kollarında da yeni görevlendirmeye gidildi.
4: Bu çerçevede örgütlerimizi hazır tutmak üzere yapmış olduğumuz değerlendirmelerde 8 tane ilimize görevlendirme yaptık.
2: 8 ilde daha başkan değişti. Sırada yenileri var.
4: Eksik bıraktığımız birkaç tane ilimiz var. O ilimizde önümüzdeki hafta yapacağımız değerlendirmelerle tamamlamış oluyoruz.
2: Mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde merkez yönetim kurulu üyelerini topladı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı toplantının ardından kameraların karşısına geçti ve alınan kararları açıkladı.
4: 8 tane ilimize görevlendirme yaptık, il başkanı atadık. Bunlar Ardahan ili için, boş bulunan ilimiz için Temel Avşar arkadaşımızı, Çankırı için Kamil Akdoğan arkadaşımızı, Erzincan için Şevki Akta arkadaşımızı, Kahramanmaraş için Esat Şengül arkadaşımızı, Karabük için Burak Onur Gündüz arkadaşımızı, Kırklareli için Özgür Kaya arkadaşımızı, Kilis için Mustafa Curatoğlu arkadaşımızı ve Kocaeli için de Selman Yıldırım arkadaşımızı görevlendirmiş bulunuyoruz.
2: CHP MYK'da İstanbul'un 22 ilçesiyle gençlik kollarında da yeni görevlendirmeye gidildi.
4: İstanbul ilimizde 22 ilçemizde görevlendirmeler yapıldı. Bildiğiniz üzere İstanbul ilimizin 39 ilçesinin hemen tamamında bir boşalma durumu söz konusuydu. Bu ilçelerimizi biz harekete geçirmek üzere 22 ilçede değerlendirme yaptık ve bu ilçeleri de ilçe başkanlıkları düzeyinde atamış oluyoruz.
2: Toplantıda Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncerli, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, İzmir, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlarının da tedbirli olarak disipline sevk edildiklerini ve görevden alındıklarını açıkladı. Söz konusu teşkilatlarla Başkan Ümit Erkol'un tutuklu olduğu CHP Ankara İl Başkanlığı da dahil olmak üzere 9 il başkanlığı yönetimi tamamen feshedildi. Görevden alınanlar arasında Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da yer aldı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert mesajlarının ardından Washington-Tahran hattında kritik diplomasi trafiği başladı. Bu iyi bir anlaşma yapmak için son şansınız diyerek İran'a süre veren Trump, Hürmüz Boğazı konusunda geri adım atmayacaklarını vurguladı. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
5: ABD merkezli CBS News'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik önerinin genel çerçevesi üzerinde uzlaşmaya vardı. Habere göre önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması beklenirken tarafların daha kapsamlı ve kalıcı bir anlaşma üzerinde çalışabilmesi için 60 günlük geçici bir plan masada bulunuyor. Bu planın amacı dünyanın en yoğun enerji ticaret yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin kesintisiz devam etmesini sağlamak. Bu haber son günlerde Hazine Bakanı Scott Bessent'ın anlaşmaya çok yakın açıklamaları ve Trump yönetiminin İran'la yürüttüğü diplomatik temaslarla birlikte değerlendirildiğinde küresel piyasalardaki iyimser havayı daha da güçlendirdi. Son günlerde küresel piyasalardaki yükselişin arkasında yalnızca şirket bilançoları değil, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar da bulunuyor. Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli şekilde uluslararası deniz ticaretinin açılmasını hedefleyen girişimleri ve Hazine Bakanı Scott Bessent'ın iyimser mesajları yatırımcıların risk iştahını arttırdı. ABD Hazine Bakanlığı'nın İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı

0: Bazı kuruluşları yaptırım listesine çıkarması da kapsamlı yaptırımların kaldırılması olarak değil, müzakereleri destekleyen sınırlı bir güven arttırıcı adım olarak değerlendirildi. Wall Street Journal, Reuters, CBS News ve Barron's gibi yayınlar ortak bir noktaya dikkat çekiyor. Piyasalar şu anda İran'la tam kapsamlı bir siyasi uzlaşmayı değil, Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı ve küresel enerji arzının kesintiye uğramayacağı beklentisini fiyatlıyor. Analistlere göre yatırımcıların temel senaryosu şu: Hürmüz Boğazı açık kalacak, küresel petrol arzında büyük bir kesinti yaşanmayacak, petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı azalacak, ABD'de benzin fiyatları ve enflasyon üzerindeki risk hafifleyecek. Bu da hisse senedi piyasalarını desteklemeye devam edecek. Nitekim Scott Bessent'ın açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında gerileme görülürken ABD borsalarda tarihi zirvelere yakın seviyelerde işlem görmeye başladı. Trump ve Hazine Bakanı peki neyi amaçlıyor? Washington'daki değerlendirmelere göre Trump yönetiminin hedefi yalnızca İran'la yeni bir diplomatik sayfa açmak değil. Asıl hedef Hürmüz Boğazı'nı yeniden güvenli ticarete açmak, petrol fiyatlarını istikrarlı tutmak, ABD'de benzin fiyatlarının yükselmesini önlemek, enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmak, güçlü ekonomik görünümü korumak. ABD bugün dünyanın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen petrol fiyatları küresel piyasada belirlendiği için Hürmüz'de yaşanacak bir kriz Amerikan ekonomisinde doğrudan etkiliyor. Bu nedenle Beyaz Saray açısından İran dosyası artık yalnızca bir dış politika ve ulusal güvenlik konusu değil, aynı zamanda ekonomi, enerji güvenliği ve enflasyonla mücadele dosyası olarak da görülüyor. Savaş riski peki ortadan kalktı mı? Tabii ki henüz hayır. Her ne kadar diplomatik süreç hız kazanmış olsa da ABD ana akım medyası ve güvenlik uzmanları iyimserliğin temkinli olması gerektiğini vurguluyor. Çünkü CENTCOM bölgedeki askeri hazırlığını sürdürüyor. ABD İran'a yönelik ana yaptırım rejimini koruyor. 60 günlük geçici planın kalıcı bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği henüz net değil. Bölgede yaşanabilecek yeni bir askeri gerilim veya müzakerelerde yaşanacak bir aksama petrol fiyatlarını ve piyasalardaki olumlu havayı kısa sürede tersine çevirebilir.
1: Orta Doğu'da gözler bir kez daha diplomasi masasına çevrildi. Ürdün'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs'ten Gazze'ye uzanan gündemde Türkiye'nin tutumunu muhataplarına aktardı. Zirvenin öne çıkan başlığı ise İsrail'in bölgedeki ihlalleri ve atılacak ortak adımlar oldu.
2: Biz Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Ürdün de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da diplomasi trafiği yürüttü. İsrail'e sert mesajlar verdi. Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Emine Safadi ile görüşen Fidan, Kudüs konulu bakanlar toplantısına katıldı. Toplantıda İsrail'in Mescid-i Aksa'da artan ihlalleri, Gazze'deki insani durum ve ortak diplomatik adımlar ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
2: Bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek.
3: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda Gazze Barış Planı, bölgesel güvenlik ve ortak diplomatik girişimler masaya yatırıldı.
2: Şunu sadece biz değil, bütün dünya görüyor. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor.
3: Fidan, uluslararası topluma İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı ortak ve kararlı adım atma çağrısı yaptı. Türkiye'nin Kudüs'ün statüsünün korunması, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgesel barış için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu bakanlar toplantısı vesilesiyle bulunduğu Ürdün'ün başkenti Amman'daki temaslarını sürdürüyor.
1: İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gvir'e mahkeme dur dedi. Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevlerinin çevresine hendek kazılıp içine timsah konulması teklifine Kudüs Bölge Mahkemesi izin vermedi. Ancak mahkeme kararına gerekçe olarak insan haklarının ihlal edilmesi değil, timsahların sağlığının endişe edilmesini gösterdi.
4: İsrailli bakan, Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevinin etrafına hendek kazılıp içine timsahların konulmasını teklif etti. İnsan hakları örgütlerini ayağa kaldıran teklife mahkeme izin vermedi. İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gvir mahkemenin kararına tepki gösterdi.
5: Adalet sistemi, siz İsrail'in yanında mısınız? Yolumuza engeller çıkarıyorsunuz.
4: Aşırı sağcı bakan Itamar Ben Gvir tarafından gündeme getirilen teklife göre Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevlerinin çevresine büyük hendekler kazılacak, içi de suyla doldurulacaktı. Ardından o suyun içerisine timsahlar bırakılacaktı. Ancak Kudüs Bölge Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı alarak bu adımı durdurdu. Mahkeme kararına gerekçe olarak timsahların sağlığını gösterdi. Hayvan koruma örgütlerinin haklı olduğunu savundu. Teklifin mimarı Ben Gvir ise mahkemeyi Filistinli mahkumların yanında olmakla eleştirdi. Seçimlerden sonra adalet sisteminde değişim yapacağız diyerek mahkemeyi tehdit etti.
5: İsrail'in caydırıcılığı açısından önemli adımların atılması engellendi. Filistinli mahkumlar timsahlardan endişe ediyordu. Mahkeme onların yanında yer aldı.
4: Tedbir kararı öncesinde Negev çölündeki Ketziot hapishanesinde pilot çalışmalara başlanmıştı.

0: Kadın cinayetleri ne yazık ki bitmek bilmiyor. Alınan önlemler yetersiz kalmaya devam ediyor. Son kurbansa 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin oldu. Onu hayattan koparansa sabıkalı platonik bir aşıktı. O caniyle ilgili öyle detaylar vardı ki cinayetin adeta göz göre göre geldiği ortaya çıktı. En acısı ise biricik kızlarını kaybeden ailenin saldırgana denetimli serbestliği sırasında ikinci bir şans vermesi oldu.
1: Çocuğu aldı götürdü. Yanımızdaki çalışan eleman 3 senedir yanımızdaydı. Tahliye şartı tahliyeli olan bir insan. Yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşk oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar.
2: Platonik aşık bu kez dehşet saçtı. Kendisine kucak açan ailesinin biricik kızını sokak ortasında katletti. İyiliğe kötülükle karşılık veren caninin denetimli serbestliği cinayetle son buldu.
1: Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık. Ama maalesef ki sonucu bize bu şekilde mal oldu.
2: Genç bir kadının cinayete kurban gittiği yer bu kez İstanbul Şişli'ydi. 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin başına geleceklerden habersiz kız kardeşini hastaneye götürdü. İlaç almak için nöbetçi eczaneye uğradı. Ancak peşinde bir süre önce ayrıldığı takıntılı erkek arkadaşı vardı.
1: Mecid günü gece saat 12'de eczaneden ilaç alırken takip ediyor çocuğu.
2: Eczaneye girişte Nilda Müge Şahin'in önünü kesen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı. Silahlı saldırgan olay yerinden hemen kaçarken yaralanan genç kadın çevredekilerin yardımıyla hemen hastaneye kaldırıldı.
1: Silahlı çocuğu aldı götürdü.
2: Biricik evladını kaybeden acılı baba ise ayakta durmakta güçlük çekti. Uzaklaştırma kararı kızımı korumaya yetmedi dedi.
1: Kendisinde hatta geçmişteki vukuatlar da var. Bundan bir ay önce de karakollarda bildirmemiz olduğu halde uzaklaştırması alınması halinde 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Yani diyeceğim.
2: Firari katil zanlısı Nazir Ilgın'ın 2021 yılında da hemşire olan kız arkadaşını bıçaklayarak yaraladığı 14 yıl hapis cezası aldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildiği ortaya çıktı. Polis şimdi her yerde Nazir Ilgın'ı aramaya başladı.
0: Gülistan 9 soruşturmasında ailenin avukatı

0: Çarpıcı iddiaların sahibi Doku ailesinin avukatı Ali Çimen. İddiaya göre Gülistan Doku hakkında polis bilişim ağı sorgulamaları genç kız kaybolmadan 41 gün önce başladı. Doku'nun kimlik bilgileri farklı polis memurları tarafından defalarca sorgulandı. Ayrıca 4 Ocak 2020'de yani genç kız kaybolmadan bir gün önce saat 22.41'de kimlik numarası üzerinden sorgulama yapıldığı raporlara yansıdı.
1: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
0: Sorgulama yapanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma ekibinde görev aldığı belirtilen ve soruşturmada tutuklanan ihraç polis Gökhan Ertok'un olduğu da iddia edildi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, sorgulamaların Tunceli polis evinden yapıldığını belirtti. Bir diğer dikkat çeken iddia ise soruşturmayı örtbas edenlerin sayısıyla ilgili. Avukat Çimen, delil karartan şüphelilerin 108 olduğunu, bu şüphelilerin tamamı hakkında işlem yapıldığını belirtti. Öte yandan Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor. Timler Tunceli'de Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiinde arama yapıyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 28 zanlı tutuklanmıştı. Tutuklular arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel, oğlu Mustafa Sonel, Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu da bulunuyor.
2: Günümüzde değişen güzellik algısı ve popüler kültür estetik ameliyatları olan ilgiyi arttırdı. Sayıları her geçen gün artan estetik klinikleri ise beraberinde birçok sorunu da getirdi. Bir kadın başarısız geçen bir operasyonun ardından kliniği şikayet etti. Yargıtay vaat ettiği sonuca ulaşamayan doktoru kusurlu buldu.
3: Estetikte yani insana o inanılmaz şeyler veriyorlar, vaatler veriyorlar, hayal kırıklığı.
4: Bu risklerin ya önceden belirtilmesi lazım.
0: Büyük hayallerle yaptırdığı estetik operasyonu beklediği sonucu vermedi. Çareyi mahkemede aradı. Yargıtay vaat ettiği sonucu gerçekleştiremeyen hekimi kusurlu buldu.
5: Estetik ameliyat oldunuz mu?
6: Oldum, burundan oldum 12 yıl önce.
5: Eğer istediğiniz gibi olmasaydı doktor daha vardı.
6: Yapardım, açardım, paramı da tazminatımda alırdım.
5: Kimi güzelleşmek için, kimi gençleşmek için estetisyenlerin kapısını çalıyor. Ancak sonuç her zaman istenildiği gibi olmuyor. İşte bu noktada artan mağduriyetlere karşı Yargıtay emsal bir karara imza attı.
7: Saç ekim operasyonu olmuştu. Orada 2-3 yere gittiğim de hani tam bir istediğiniz şekilde randıman alamayabilirsiniz dendi bana.
0: Yüksek Mahkeme estetik operasyonları tedavi amaçlı işlemlerden ayırdı. Borçlar Kanunu kapsamındaki eser sözleşmesi kategorisine dahil etti.
8: Benim de burnuma estetik, ben de daha önce estetik ameliyatı oldum. Yerinde bir karar olmuş.
0: Son dönemlerde artan tazminat davalarında mahkemeler tıbbi bir hata veya komplikasyon olup olmadığına bakmayacak. Doktora hastaya vaat ettiği sonucun gerçekleşip gerçekleşmediğini soracak.
8: Zaten teknoloji çok gelişti artık. Hani simülasyonlar oluyor, benzer durumlar oluyor. Simülasyona yakın şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki aynısı olamaz ama bana vaat edilen gibi oldu gerçekten yani.
0: Artık tedavi amaçlı tıbbi müdahalelerde hekimin sadece gerekli özeni gösterme sorumluluğu bulunurken, estetik işlemlerinde hekimin bir eser ortaya koyma ve vaat ettiği sonucu sağlama yükümlülüğü olacak.
9: Bütün yüzü tarıyorsunuz.
2: Ankara'da bir fahri müfettiş sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği iddiasıyla 10 bin lira ceza kesti. Sürücü ise avukatı aracılığıyla cezaya itiraz etti ve o ceza fahri trafik müfettişin elinde herhangi bir delil olmadığı için iptal edildi. Yepyeni tartışmamız işte bu. Haksız cezaları iptal ettirmek mümkün mü?
10: Müfettiş tarafından trafik cezasıyla karşı karşıya kaldım.
11: Kalmadım. Yedim bir kere. Yani haklıydılar. Kaldırım park. 1500 lira seviyesinde.
12: Ya kırmızı ışıkta geçtim ters yön diye 12 bin lira göndermiş mesela. İtiraz ettik de daha dönüş olmadı.
13: Bir imza, bir tutanak ve plakaya yazılan binlerce lira...

0: Trafik cezası. Ankara'da bir sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği gerekçesiyle Fahri Trafik Müfettişi tarafından 10 bin lira ceza kesildi.
1: Sürücü o ihlali yaptığını düşünmüyordu. Bu yüzden mahkemeye başvurdu ve ceza iptal edildi. Çünkü Fahri Trafik Müfettişi'nin elinde herhangi bir delil yoktu.
2: Benim de başıma geldi. Oturduğum mahallede bir Fahri Müfettiş vardı. Gece bulunmadığım saatlerde bana bir ceza kesilmişti. İtiraz ettim. Herhangi bir delillendirme de yapılmadığı için ceza iptal oldu.
0: Karar, Fahri Trafik Müfettişlerinin düzenlediği tutanaklar tek başına yeterli mi sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
3: Fahri müfettiş olmalı. Kesinlikle olmalı. Vatandaşın yaptığı kaçamakları tespit etmeleri lazım.
4: Öyle bir yetkisi var mı yani, neticede kolluk değil, bir şey değil adam.
5: Yapmadığı suçu da yaptı diye göz önünde bulundurmasınlar. Bunu bizim insanlarımız yapar.
0: Peki benzer durumla karşılaşanlar ne yapmalı?
1: Hukukçulara göre haksız olduğunu düşündüğünüz trafik cezalarına itiraz etmenin yolu açık. Üstelik bunun için yüksek masraflar yapmaya da gerek yok.
2: 15 gün içerisinde yazılan cezayı itiraz edilmesi gerekiyor. Bu itirazlar ücretsiz. Adliyelerin ön bürolarından gerekli itirazlarda bulunabilirler. Bir dilekçe yeterli.
0: İkinci yolsa elektronik imzası bulunanlar için çok daha pratik. İtiraz başvurusu e-devlet üzerinden de yapılabiliyor.
6: Devamlı sahada olduğum için sürekli ceza yiyorum. Önce ödeyin, sonra itiraz yoluna başvurun tarzı kelimeler duymuştum. O yüzden hiç uğraşmadım.
7: Milli Eğitim Bakanlığı liselere yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın adresinden erişime açıldı. Öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşti.
8: Liselere geçiş sınavında ilk yerleştirme sonuçları belli oldu. Öğrenciler büyük ölçüde tercihlerine yerleşti. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı tercih sonuçlarındaydı. Sonuçlar açıklandı. Yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden erişime açıldı. Bu yıl 13-27 Temmuz tarihleri arasında toplam 1.029.595 öğrenci tercih yaptı. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı %95,76 oldu. Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89,84'ü ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Öğrencilerin kendi illerinde okullara yerleşme oranı ise %92,93 olarak gerçekleşti. Boş kalan kontenjanlar için nakil süreci de başlıyor. İlk nakil için tercihler 5-7 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ulaşılabilecek.
7: İzmir'in Bergama ilçesinde üniversite mezunu iki kız kardeş şehirdeki iş fırsatlarını bırakıp baba mesleği olan çiftçiliğe döndü. Ayşe ve Özge Örmez kardeşler kariyerlerini beton binalarda değil bereketli topraklarında kurdu.
8: Üniversite diplomalarını aldılar, şehirde kariyer yapmak yerine bereketli topraklara döndüler.
9: Tarımın geleceği gençlerin ellerinde şekilleniyor. Üniversite diplomasını alıp şehirde çalışma fırsatı yakalayan iki kardeş, kariyerlerini beton binalarda değil, bereketli Bergama topraklarında kurmayı seçti.
8: İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Ayşe ve Özge Örmez kardeşler, çocukluklarından bu yana babalarıyla çalıştıkları tarlada işleri devraldı.
10: Bu şekilde biz büyüdük, bu şekilde yetiştiğimiz için yani toprağa, üretime sürekli bir hasret duyuyorsunuz. Bankacılığa başladıktan sonra 4 yıl boyunca evet işime devam ettim çeşitli kurumlarda ama hani sürekli buraya alışkın olduğumuz için bir özlem duyduğumuz için yani bir hasret duyuyoruz. Kendimi daha çok topraklara ait hissettiğim için çiftçilik bu şekilde başladı.
9: Şu alanda görmüş olduğunuz bayanların hepsi üniversite mezunu. Onlar plazalarda çalışmayı değil, baba mesleği topraklarını seçtiler.
8: Ayşe Örmez Adalı'ya göre tarım zorlu bir meslek.
10: Ben toprağı ve üretimi daha çok sevdiğim için yani zor

0: koşullar bizim için çok önemli olmuyor. Gece de gelebiliyoruz, gündüz de, sıcakta da. Yani aslında bitki gibi bir çocuk gibi her saat, her dakika ilgiye ihtiyaç duyuyor.
1: 23 yaşındaki Özge Örmez ise uluslararası ticaret ve lojistik mezunu. Diplomasını alır almaz aile topraklarına döndü.
2: Açık alanda çalışmak varken, kendi işimizi yapmak varken neden plazada çalışmayı tercih edeyim ki diye düşünüyorum. Mezun olur olmaz tekrardan tarlalara geri döndüm.
1: Kendi markalarını oluşturan iki kardeş ürünlerini kurumsal marketlere ulaştırıyor. Ayrıca bölgedeki kadınlara da istihdam sağlıyor.
2: Yani en kaliteli pamuğu, en iyi kızaran domatesi, en lezzetli kavunu ve karpuzu bizim bölgemizde yetişiyor. Bizim asıl amaçlarımızdan bir tanesi de bu yetişen ürünleri kurumsal marketlere pazarlamak.
1: Modern tarım teknikleriyle baba mesleğini geliştirerek sürdüren kardeşler, gençlerin kırsala dönüşüne de örnek oluyor.
3: Tokat'ta hasat sonrası tarlalarda kalan anızlar enerjiye dönüşüyor. Kurulan biyokütle enerji santrali sayesinde hem tarımsal atıklar ekonomiye kazandırılıyor hem de anız yangınlarının önüne geçiliyor.
4: Tokat'ta hasat sonrası tarlalarda kalan anızlarda enerji üretmek amacıyla biyokütle enerji santrali kuruldu.
5: Tokat'ta hasat sonrası tarlada kalan anızlar enerjiye dönüştürülüyor. İşte bu kurulan tesisle birlikte geri dönüşüme büyük katkı sağlanıyor.
4: Tarımsal ve ormansal atıklar biyokütle enerji santralinde yakılarak önce ısıya, ardından elektriğe çevriliyor.
6: Tesisimiz 6.15 MW kurulu gücüne sahip biyokütle enerji santralidir. Tarımsal ve ormansal atıkların yakılarak ısıl enerjiye, akabinde kinetik ve daha sonra da elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlıyor. Burada iki tane fayda var. Bir yandan elektrik enerjisi üretip ülkemizin enerji ihtiyacına bir katkı sunarken, diğer taraftan da çevrede tehdit olabilecek, tehlike olabilecek atıkların da toplanarak bir geri dönüşüm mantığıyla bertaraf edilmesi ve akabinde de enerji üretilmiş olması sağlanıyor.
4: Anızların toplanması, kontrolsüz yakımdan kaynaklanabilecek tarla ve orman yangını riskini de azaltıyor.
5: Tesis tam bir çevre dostu. Bacasından çıkan buhar bile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 24 saat kontrol ediliyor.
6: Kanunun denetimine tabi belirtilen limitlerin altında baca gazı salınımı yapmak zorundayız ve bunu sağlıyoruz. Tesisimiz diğer yenilenebilir enerji üretim tesislerinden farklı olarak yaklaşık 50 kişi istihdam ediyor.
5: Tesis Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan sıfır atığa destek projesine de büyük önem veriyor. İşte tarlada kalan bu anızlar tesise geçiriliyor ve elektrik enerjisine dönüştürülüyor.
4: Sıfır atık hedeflerine de katkı sunan tesiste 20 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanıyor.
3: Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde hayvanların otlatıldığı meraya vidanjörlerle foseptik atığı döküldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yayla sakinleri yaşananlara isyan etti.
4: Meraya foseptik atığı döküldü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
7: Vidanjör içindeki pisliği döküm yapıyor.
4: Olay Balıkesir'in 6 Eylül ilçesi Köseler mahallesinde yaşandı. İddiaya göre köylülerin hayvanlarını otlattığı meraya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait vidanjörlerde foseptik atığı boşaltıldı. Durumu fark edenler araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yerli sakinleri yaz sıcakları ile birlikte bölgede ağır koku oluştuğunu, meranın çevre ve halk sağlığı açısından riskli hale geldiğini öne sürdü.
7: Vidanjör içindeki pisliği döküm yapıyor.
4: Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Büyükşehir Belediyesi atık dökümünde görev aldığı öne sürülen bazı çalışanların iş akdini feshetti.
7: Şurada bak, yolun kenarında beton su kanalı var. Aşağıdan gelen yolun olduğu yer. Buraya açarsın suyu, bu şekilde kanala gönderirsin.
4: Kendilerine verilen talimat doğrultusunda

0: hareket ettiklerini söyleyen çalışanlarsa mağdur edildiklerini öne sürdü.
1: Futbolda oyunun hızını arttırmak için birçoğunu Dünya Kupası'nda gördüğümüz yeni kurallar devreye giriyor. Aralarında hakem kararlarını doğrudan etkileyecek yeni teknolojiler var. Çipli top sistemi bunlardan ilki. Türkiye Futbol Federasyonu düğmeye bastı.
2: Maçı izleyen herkes ufak ufak aynı görüşte olacağını düşünüyorum ya.
3: Önemli uygulamalar devreye girdi. Özellikle oyunun hızını arttırmaya yönelik.
4: Futbolda yeni dönem başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu düğmeye bastı. Süper Lig'de hakem kararlarını doğrudan etkileyecek yeni teknolojiler sahneye çıkacak. İlk adımsa Dünya Kupası'nda dikkat çeken çipli top sistemi.
3: Uzun süredir bu ligimizde tartışılan ve istenen bir teknolojiydi aslında.
5: Türkiye Süper Lig'de çipli top kullanan ilk ulusal büyük liglerden biri olmaya hazırlanıyor. 2026-2027 sezonunun ikinci yarısında resmi maç toplarına sensör entegre edilmesi planlanıyor.
3: Hatta bir pozisyon vardı. Hırvatistan'ın attığı bir gol vardı. Sonra gol VAR'dan döndü, iptal edildi offside diye. Çipli top burada neye yaradı? Hırvat oyuncunun topa dokunup dokunmadığını tespit etti. Çipli top bir kalp grafisi gibi, bir oyuncu topa değdiği zaman hareket ediyor. Offside pozisyonlarında bir oyuncunun topa değip değmediğini çok rahatlıkla çipli toptan anlayabiliyoruz.
5: Çipli top sadece topun içine yerleştirilen sensörden ibaret değil. Stadyuma yerleştirilen 16 özel takip kamerasıyla bu sistem entegre çalışıyor.
3: Çok doğru bir şekilde topun ayaktan çıkma anını tespit etme şansını tanıyor. Offside'larda özellikle ve bazen tartışmalı gol pozisyonlarında çipli top bir oyuncunun topa değip değmediğini bize gösterecek net şekilde.
4: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni sezonda oyunun hızını artıran ve oyunun akışını koruyan bir hakem anlayışını benimseyeceklerini belirtti. Oyunun kalitesini düşüren ve boşa süre harcayan davranışlara da müdahale edileceğini söyledi.
3: Şu şekilde oyun içinde konuşmalar. Bu şekilde ağzını kapatan oyuncuyu sarı kartla cezalandırın dedi UEFA. Biz de bunu böyle uygulayacağız. İsviçre oyuncu kendini yere attı, hakemi aldattığı için VAR uyarısıyla kırmızı kartla cezalandırılmıştı. UEFA diyor ki hayır, böyle olmasın. Kendini yere atma, hakemi aldatma pozisyonlarında VAR devreye girmesin dedi UEFA. Bu FIFA ile en net iki tane ayrım olacak.
4: Yeni sezonda Merkez Hakem Kurulu'nda da yeni bir yapılanma söz konusu. Türkiye Futbol Federasyonu eski İngiliz hakem Anthony Taylor'a MHK'da görev verdi. Taylor, elit hakem direktörü olarak çalışacak.
1: Yaz tatiliyle birlikte çocukların telefon ve tablet kullanım süresi belirgin şekilde arttı. Uzmanlarsa dijital ekrana uzun süre maruz kalmanın gözlerde ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.
6: Telefon, tablet, bilgisayar, televizyon. Uzun süre ekrana bakmak ciddi rahatsızlıkların da habercisi.
7: Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte çocukların ekranda geçirdiği süre de arttı. Eskiden parklarda, bahçelerde oynayan çocuklarımız günümüzde ise daha çok tablet ve telefonu tercih ediyor. Peki uzun süre ekrana maruz kalan çocuklarımızda ne gibi hastalıklar olabilir? İşte uzmanların cevapları.
8: Evet, özellikle pandemiden sonra erişkinlerde gördüğümüz bu dijital göz yorgunluğu ve bir takım semptomlar, belirtilerle başlayan ve daha ciddi hastalıklara yol açabilen durum yaz dönemlerinde çocukları daha sık etkiler durumda. Aileler de bundan şikayetçi olarak bizden medet umar durumda. Ne yapabiliriz, nasıl koruyabiliriz, nasıl engelleyebiliriz gibi.
9: Yaz tatilinde maalesef çocuklar daha önce televizyon, şu an artı telefonla zaman geçiriyorlar. Biz de elimizden geldiğince farklı tarafına falan getirmeye çalışıyoruz.
10: Yani veliler kendi üstüne düşeni yaptıkları zaman bir nebze de olsa uzak tutmayı başarıyoruz.
7: Tablet ve telefonla ilgileniyor musun?
11: Biraz ilgileniyorum.
7: Ne kadar mesela? Ne kadar bir süre?
11: Bir saat öyle.
12: İlgim var ama yani kitap okumayı da çok severim. Hani ders çalışmayı falan da.
7: Fon tablet çok oynar mısın?
11: Oynamıyorum çok.
7: Ne kadar süren var?
11: Yarım saat bakıyorum günde.
7: Gözlerin ağrıyor mu peki çok bakınca?
11: Evet.
6: Ekran başında geçen uzun süreler göz hastalıklarını da beraberinde getiriyor.
8: Hem göz kaslarının yorulmasıyla beraber göz yüzeyinde ağrı, yorgunluk, gün sonuna doğru çift görme, bulanık görme gibi semptomlar ortaya çıkıyor.
6: Uzmanlar dijital körlük konusunda uyarıyor.
8: Çocuk sık sık gözlerini kırpmaya başladıysa ya da gözünü ovuşturmaya başladıysa ve bu hareketler devam ederse enfeksiyon riskini de doğuracağı için ve enfeksiyonlar seyrinde tedavi edilmeden atlanırsa kızarık göz, kırmızı göz, sulanan, çapaklanan göze varır. Bundan sonra da tedavi almazsa maalesef körlüğe kadar gidebilir.
6: Peki aileler çocukları için hangi önlemleri almalı?
8: Tüm gün ekran maruziyeti ne de izin verilmemesi, bir yerde kısıtlanması, azaltılması doğru olur. Bunun için çocukları açık alanda spor aktivitelerine yönlendirmek akılcı bir çözüm olabilir. Evde kalırsa tabii ki sıkıntıdan bu dijital ekran kullanımı artırılıyor.
1: Adıyamanlı Doğan çifti 34 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için çok uğraştı. Hatta bu uğurda evlerini bile sattı. Bu uğraş sonunda meyvelerini verdi. 8 yıl önce çiftin ikiz kızları dünyaya geldi. İkizlerin bir hayali vardı. Anıtkabir'i ziyaret etmek. O da gerçeğe dönüştü. O anlar herkesi duygulandırdı.
13: Çift gelin varmış bizim evde. Bu ne sürpriz, bu ne... Bu ne şenlik, bu ne güzellik.
14: Sen çok güzel bir babasın.
6: 34 yıl süren evlat hasreti ikizlerle son buldu. Doğan ailesinin hikayesi yüreklere dokundu.
13: Ağlayacağım
14: ben. Ay, ağlayacağım bir tanem. Ne dedim ben size? Atamız ölümsüzdür. Atamız kalbimizde yaşıyor.
6: Adıyaman'da yaşayan 66 yaşındaki Abuzer ve 58 yaşındaki Zeynep Doğan çifti 40 yıl önce evlendi. En büyük hayalleri çocuk sahibi olmaktı. İki evlatlarını daha anne karnındayken kaybettiler. Çalmadık kapı bırakmadılar, defalarca tedaviyi gördüler, son çare tüp bebek sahibi olmaya karar verdiler. Masraflar için oturdukları evi sattılar, 34 yıl sonra ikiz kızları Tekbir ve Havva'ya kavuştular.
13: İşte geliyordum kahveye, kahveden eve geliyordum, saat 12'de eve geliyordum. Ama şimdi işte çıkmadan ben evime geliyorum.
14: Gül, büyüyünce ne olacaksın? Sen Hava Gül.
15: Anne olmak dünyanın en güzel duygusu. Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur ve mutluluk doldu. Onlar olmadan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum.
6: 8 yaşında olan ikizlerin Anıtkabir'i görme hayali bir sivil toplum kuruluşu sayesinde gerçeğe dönüştü. İkizler anne ve babalarıyla atanın huzuruna çıktı. Doğan ailesinin bu yolculuğu milyonların yüreğini ısıttı.
16: Anne! Askerler çok güzel hareketler yaptılar. Kendi borcunun silahları yere vurdular. Evet, nasıl birisi yukarıya gitti, birisi de aşağıya gitti. Bak şuradalar.
13: Ağlayacağım
14: ben. Ay, ağlayacağım bir tanem. Ne dedim ben size? Atamız ölümsüzdür. Atamız kalbimizde yaşıyor.
16: Atatürk bize teşekkür ediyor.
14: Nasıl teşekkür ediyor?
16: Türk bayrağını sallıyor.
6: Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat aileyi yalnız bırakmadı.
17: Devlet olarak çocuklarımızın ve ailemizin her zaman yanında olduğu bilgisini, mesajını vermeye geldik.
6: Doğan ailesi sevginin ve sabrın neleri başarabileceğinin en canlı kanıtı oldu.

0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood girdi araya. Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca, haydi Talisca. Talisca! Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl, Bodarčić, Yatta'ya, Yatta, neyse ki

0: Cebe düştü. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mertz. 10. dakika Talişka 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Seidel orada. Seidel baktı içeriye. Seidel çevirdi Mertz. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason Greenwood! 2-0! 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı, çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden, Yatta, Yatta, Yatta daracı, Yatta, Şikriniar. Hayl yerden gönderdi, arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood, nüfus döndü, Asensio, Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talişka. Kerem Mustafalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talişka'ya doğru enfes pas. Talişka aydı. Talişka. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talişka. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talişka'dan koşu var. Talişka savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talişka. Talişka vuruyor dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı. Çevirdi. Talişka vuramadı. İrfan inanılmaz. İnanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Almanya'nın finans başkenti Frankfurt, modern gökdelenleri ve köklü tarihine dikkat çekiyor. Avrupa'nın en önemli ekonomi ve ticaret merkezlerinden biri olan bu şehir, yüzyıllar boyunca kıta tarihinin şekillenmesinde önemli rol oynadı. Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Frankfurt'u karış karış gezdi, görüntüledi. Dünya Şehirleri bölümümüzde bülteni noktalayacağız.

Burası sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın da finans merkezi. Frankfurt'tayız. Her daim cıvıl cıvıl bir şehirden bahsediyoruz. Ama bu güzel şehir sadece bankalardan veya gökdelenlerden ibaret değil. Şimdi size Frankfurt'un keşfedilmemiş güzelliklerini göstereceğiz.

Frankfurt'un tarihi kalbindeyiz. Burası Orta Çağ'dan günümüze uzanan en önemli meydan, Röme Meydanı. Bir zamanlar imparatorluk törenlerine ev sahipliği yapan bu meydan bugün hem turistlerin hem de yerel halkın buluşma noktası.

Frankfurt'u şu an yukarıdan izliyoruz. Kuş bakışı izliyoruz. Burası Main Tower. Yaklaşık 200 metre yükseklikten Frankfurt'un finans merkezi olduğunu, gökdelenlerini ve Main Nehri'nin şehri nasıl ikiye ayırdığını

Frankfurt'un tam merkezinde şehrin simgelerinden biri olan ve en çok turist çeken mekanlarından bir tanesinin önündeyiz. Alte Oper, yani opera binası, 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük hasar görmesine rağmen bu bina yeniden ayağa kaldırıldı. Bugün çeşitli kültürel etkinlikler, konserler için burası kullanılıyor. Görmüş olduğunuz gibi her daim insanlarla tıklım tıklım dolu oluyor.

Frankfurt'un en kozmopolit mekanlarından bir tanesindeyiz. Bahnhof Viertel deniyor buraya. Burada Türk toplumunun izlerini her köşede görmek mümkün. Sağlı sollu çok sayıda Türk restoranı, yine berberler bulunuyor. Burası aynı zamanda şehrin gastronomi merkezi olma özelliğini de taşıyor. Frankfurt'taki Türk toplumunun buluşma merkezlerinden bir tanesindeyiz. Burası Frankfurt Merkez Ditip Camii. Aslında bu cami konut binası olarak kullanılan bir yermiş. Sonradan Türk cemaati bu binayı satın almış ve 1990 yılından bu yana da burası cami olarak hizmet veriyor.

Arkamda gördüğünüz bu yüzlerce kişinin neden beklediğini duyunca çok şaşıracaksınız. Neden mi bekliyorlar? Frankfurt'taki bu gökdelenin terasından şehri bir kahve eşliğinde seyredebilmek için.

0: Almanya'da yaşayıp da Türkiye, İstanbul, özellikle Eminönü özlemi duyanlar, balık ekmeği özleyenler işte Frankfurt'ta gökdelenlerin dibinde bu İstanbul teknesine geliyorlar. Türkiye'yi gurbetçilerin ayağına getiren insan da karşımızda. Ramiz Bey, siz sadece burada balık ekmek satmıyorsunuz, Türkiye özlemini gideriyorsunuz buraya gelenlerin, öyle değil mi?
1: Aynen dediğiniz gibi, yani o özlemi burada yaşatmak istiyoruz. Yani çünkü bizim kendi kültürümüz bu, balık ekmek olayı, İstanbul'da Eminönü tarihi. Yani öyle bir şeyleri burada, her yerde dönerci var, her yerde lahmacuncu var, kebapçı var. Biz de değişik bir şey yapalım. Yani bu da bir balık ekmeği, bizim bir kültürümüz. Ama Allah'a şükür muvaffakta olduk, yaptık. 24 senedir öyle bir mekan çalışıyor. Allah'a şükürler olsun. Elimizden geldiği kadar bu işi yapmaya çalışıyoruz.
0: Müşterileriniz sadece artık Türkler değil, Almanlara da balık ekmeği sevdirmişsiniz.
1: Ya öyle ki, yani geldikleri zaman hamsi, uskumru, çupra, kalamar falan diyorlar. Yani bu artık hamsi diyorlar. Hani artık öyle alıştırdık yani bunları.
0: Sizin sadece Almanya'da değil, herhalde Avrupa'daki tek bu şekilde servis veren, hizmet veren yersiniz.
1: Evet, tek. Avrupa'da bir tek.
0: Kaç yıl oldu?
1: Genel anlamda 24 sene oldu tam.
0: Evet. Peki başka neler var? Balık ekmek var.
1: Valla balık ekmeğimizde hamsi, uskumru, çupra, kalamar, kuzu ciğeri, tava ciğeri, ondan sonra Adana köfte, tavuk şiş, vegetariş, vegan, her şeyi yapıyoruz.

Frankfurt'un bir başka cazibe noktasındayız. Demir köprü üzerindeyiz. Burası o kadar popüler ki belki de şehrin en fazla fotoğrafı çekilen noktalarından bir tanesi ve birçok şehirde görmeye alışık olduğumuz aşk kilitleri burada yine bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi üzerlerine isimlerini yazan aşıklar anahtarlarını da aşklarını ölümsüzleştirmek için Main nehrine atıyor.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarında. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle her sabah olduğu gibi tam 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Önemli haberlerimiz var, sıcak gelişmelerimiz var ama bir de geceden sabaha taşıdığımız başlıklar var. Hızlıca gece neler oldu, yaşandı sorusuna yanıt arayalım. İlk durak noktamız Bursa. Bursa'da bir işletmede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda yangın söndürülebildi. O anları ekranlara getirelim. Osman Gazi ilçesindeki gıda toptan satış alanında faaliyet gösteren yumurta işletmesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren mücadelenin ardından yangın söndürülebildi. İstanbul'da dün akşam faciadan son anda dönüldü. 6 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Neyse ki önlem alınmıştı. Bir gün önce binanın kolonlarında yaşanan çatlamaların fark edilmesi üzerine bina tahliye edilmişti. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
2: İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü. Bahçeli Evler Koca Sinan Mahallesi'nde 6 katlı apartman saat 21.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu apartman sadece bir gün önce kolonlarından ses gelmesi üzerine tahliye edilmişti.
3: İstanbul Bahçeli Evler'de akşam saatlerinde arkamda görmüş olduğunuz 6 katlı bina aniden çöktü. Önce kolonlardan ses geldiği söylendi. Sonrasında ise ani bir şekilde bina yerle bir oldu. Olay sonrasında itfaiye ekipleri, AFAD ve polis olay yerine gelip geniş güvenlik önlemi aldı.
2: Apartmanın boş olduğu bilinse de enkazda arama yapıldı.
3: Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken bir yandan da vatandaşların içeride olup olmadığını tam teyit etmek isteyen AFAD çalışanları işte burada bulunduğumuz yerde kısık sesli dinleme operasyonu başlattı.
2: Apartman sakinlerinin tek tesellisi can kaybı olmamasıydı.
4: Şu bina, yıkılmayan bina, şu anda görülen boş bina, onu daha önceden boşaltmıştık. 2-2,5 aylık o sürede tamamlandı. O yıkılacaktı. Onu beklerken bu içindeki insanların bulunduğu bina yıkıldı. Tek tesellimiz yani can kaybı olmaması.
2: Çöken apartmanın yanında bulunan ve bir süre önce kentsel dönüşüm için boşaltılan apartmanın da hemen yıkımına başlandı.
1: Şimdi Batman'da yaşanan bir kazayla devam edeceğiz. Batman'da iki aracın çarpışması sonucunda 12 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde Gercüş-Batman Karayolu üzerinde meydana geldi. Hasankeyf Tüneli girişinde yaşanan kazada iki otomobil tünel girişine çarpıştı. Kazada yaralanan 12 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
5: Ne yapıyorsun ya?
1: Bir hatırlatmada bulunalım. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi ve tabii ki eleştirilerinizi bekliyoruz. A Haber Sabah etiketiyle sosyal medya hesaplarınızdan bize güne nasıl başladığınıza, güne ilişkin beklentilerinizi, bugüne dair gelişmelere dair yorumlarınızı aktarabilirsiniz. Onları okuyoruz. Aktarmaya da devam edeceğimizi hatırlatalım. Bir yandan da takvimler 6 Ağustos'u gösteriyor. Gazete manşetlerine bakalım. Gazete manşetlerine bakalım bugün hangi haberler öne çıkıyor. Hemen hemen aslında tüm gazetelerde ortak manşet var. O da terörsüz Türkiye süreci. Sabah gazetesi kardeşlik mutabakatı manşetini atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir adım atıldı denilirken takvim gazetesi rezaletin yeni hali. CHP'de muhalefette yaşanan gelişmeler öne çıkartılmış durumda. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar rezalet boyutuna ulaştı. Başkanların ahlaksız ilişkileri ayyuka çıktı. CHP'den ayrılıp yeni partiyi kuran ekip de son rezaletlere arka çıktı deniliyor. Yeni Asır gazetesi yolsuzlukların adresi Ağbaba, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının baş aktörü Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın adı bir

0: soruşturmaya daha karıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın ekibinde yer alan Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dün İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Türkiye Gazetesi terörsüz Türkiye sürecini manşetine taşımış. 12 madde 360 tarihi imza. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu deniliyor. Türk gün herkes kazandı. Tarihi günler. MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasaya attığı imzanın bin yıllık kardeşliği bir kez daha tescillediğini belirterek Türküyle, Kürtüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazandı. 86 milyon kazandı deniliyor. Akşam gazetesi MGK teyit, Türkiye Büyük Millet Meclisi takip edecek terörsüz Türkiye sürecinde o çerçeve yasanın detayları. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir viraj dönüldü. 12 maddelik yasa teklifiyle terör örgütü üyeleri için bir hukuki çerçeve çizilecek. PKK-KCK varlığı fiilen sona erecek deniliyor. Hürriyet gazetesi Türkiye başaracak. Yaklaşık 2 yıldır devam eden terörsüz Türkiye sürecinin en önemli adımı olan PKK'nın tasfiyesini sağlayacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi dün geniş bir uzlaşıyla meclis başkanına sunuldu. Milliyet gazetesi de hemen aynı manşeti atıyor. Yeni dönemin anahtarı, milli birliğimiz perçinlenecek, bin yıllık kardeşliğimiz tescillendi. MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklamaları da Milliyet gazetesi manşetine taşıyor. Gazeteler bu şekilde ilerleyen dakikalarda gazeteleri detaylandıracağız. Ama dedik ya, süreç çerçeve yasayla birlikte artık çok önemli bir viraj dün geride kaldı. Gün boyunca zaten toplanan imzaları ardı ardına önce MHP lideri Bahçeli, ardından AK Parti ve ardından diğer partilerden gelen açıklamaları ekranlara getirdik. Peki dün neler oldu? Dün Başkan Erdoğan başkanında AK Parti MYK toplantısı vardı. Toplantı sonrasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. Gündeminde ise tabii ki terörsüz Türkiye süreci vardı. Türkiye'nin çok önemli bir aşamayı geride bırakmak üzere olduğunu söyledi. Peki süreçte neler göreceğiz? Neler yaşanacak? Bu 12 maddelik 360 imzayla kabul edildi meclis başkanına sunulan çerçeve yasa neler getirecek? Ekranlara getirelim.
1: Şüphesiz mesuliyetimiz büyük. Yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
2: Kritik virajlar peş peşe dönüldü. Terörsüz Türkiye yolunda artık son adımlar atılıyor. Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu.
3: Teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
2: Süreç AK Parti MKYK toplantısına da damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mimarı olduğu süreci de, gelinen son noktayı da yakından takip etti.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bu yasal düzenlemenin her aşamasında alındı. Süreç bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilmiştir.
2: Yasa teklifi önce imzaya açıldı. İlk imza atanlardan biri de sürecin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli tarihi imzaya atarken İnşirah suresinin şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır anlamını taşıyan 5. ayetinin yer aldığı yüzük ve rozetiyle poz vermesi dikkat çekti. Bahçeli, attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir ifadesini de kullandı. Bu bir devlet projesidir, herkes kazanmıştır derken sürece katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ayrıca teşekkür etti.
1: Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
2: AK Parti kapalı grup toplantısı ile milletvekillerini de bilgilendirdi ve tarihi teklif resmen meclis başkanlığına sunuldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması adını taşıyan teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü ise genel kurul gündemine gelerek yasalaşacak.
5: Terör belasını tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
2: Çerçeve yasa 12 maddeden oluşuyor ve genel af niteliği taşımıyor. Şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetleri ön planda tutuldu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a herhangi bir statü de tanınmıyor. Teklifte 2005 yılından önce

0: Önceki ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet yükümlü suçlar kapsam dışında bırakıldı. Böylece Öcalan ve örgütün yönetim kadrosunun yasadan yararlanmasının önü kesildi.
1: Kasten adam öldürme suçu ile 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturma hariç olmak üzere diğer suçlara yönelik olarak bir düzenleme içeriyor.
0: Örgütün kendini feshettiği ve silahların bırakıldığının tespiti sonrası süreç işleyecek. Bu tespiti de Milli Güvenlik Kurulu teyit edecek. Teröristlerin yurda dönüşü teyit tespit komisyonu aracılığıyla gerçekleşecek. Komisyon kurulup resmi gazeteyle yürürlüğe girdikten sonra teröristler için 6 aylık eve dönüş süreci başlayacak. Mecliste kurulacak ve milletvekillerinden oluşacak komisyon tüm süreci takip edecek.
1: Kritik eşik terör örgütü PKK, KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olaraktan da bir mekanizma ile teyit edilmesi.
0: Yasadan yararlanacaklar soruşturma, kovuşturma ve hükümlüler olarak 3 kategoride ele alınacak. 15 yıl altı suçlarda 5 yıl erteleme ve 2 yıl hak yoksunluğu uygulanacak. Yani o suçu işleyenler 2 yıl boyunca seçme ve seçilme hakkından yararlanamayacak. 15 yıl ve üzeri suçlarda ise 10 yıl erteleme ve 3 yıl hak yoksunluğu yürürlükte olacak. Erteleme süresi içinde suç işlemeyenlerin cezası düşecek.
2: Çerçeve yasa için milletvekillerinin 360 milletvekilinden imza toplandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tabii süreç konuşulurken akşam saatlerinde Başkan Erdoğan da sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Özellikle sürece ilişkin değerlendirmeleri vardı. Çerçeve yasa teklifinin Türkiye'yi terör tehdidinden kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği perçinlemeye hedeflediğinin altını çizdi ve süreç başarıya ulaşacaktır dedi.
3: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin meclise sunulmasının ardından ilk değerlendirme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
4: Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
3: Erdoğan sürece katkı sunan aktörlere teşekkür etti.
4: Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bu adımın iç cephemizi daha da güçlendireceğini, terörsüz Türkiye hedefine giden yolda tarihi bir eşik teşkil edeceğini ifade etti.
2: ...15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti ve 10. yılda çok önemli bir gelişme yaşanmıştı. 15 Temmuz gecesinde Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan o teröristler arasında yer alan isimlerden biriydi. FETÖ'cü isim Burkay Kartepe. Burkay Kartepe, Karatepe 10 yıl boyunca saklandığı noktada geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. Ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. FETÖ'cü gerçekleri 69 sayfalık ifadesinde anlattı. Neler yaşadığını, kimlerle bağlantılı olduğunu hızlıca bir toparlayalım. FETÖ ile irtibatını 1998 yılında başladığını söyledi. Askeri lise okurken sivil kıyafetlerle örgüt evlerine gittiğini kabul etti. Örgüt elebaşının videolarını izleyerek büyüdüklerini ve onunla birlikte eğitim aldıklarını söyledi. İma yoluyla namaz kılmayı öğrendiğini de vurguladı. O FETÖ'cü terörist. Örgüt içerisinde Selim Kod adını kullandığını söyledi ve en önemli ifadesi de 2012 yılında Pensilvanya'ya giderek elebaşı terörist Fethullah Gülen'le görüştüğünü kabul etti. 2013 yılında İzdivaç abisi de aracılığıyla belirlenen bir isim vasıtasıyla evlendiğini duyurdu, söyledi. 2015'te ise bir ay önce verilen sorular sayesinde ki tüm FETÖ'cülerde olduğu gibi o çalınan sorularla kurmaylık sınavını kazandığı da söyledi. Peki Burkay Karatepe'nin ifadelerinde başka neler vardı? Bir yandan da tabii ki Başkan Erdoğan bu süreçle birlikte Burkay Karatepe'den de tabii ki süreçle birlikte şikayetçi olduğu yasal ona ilişkinde işlemler başladı. Peki o ifadelerinde başka neler var? İşte FETÖ'cü teröristten gelen ifadeler.

0: Darbeci terörist Pensilvanya'ya gittiğini söyledi. 15 Temmuz gecesini anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la 2016'da Muğla Marmaris'te suikast girişiminde bulunan FETÖ'cülerin son firari ismi Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalandı. FETÖ'cü terörist emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla'da adliyeye sevk edildi. Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. FETÖ'yle irtibatının 1998'de Eskişehir'de ortaokula giderken başladığını söyleyen darbeci terörist Emre Eyyol isimli FETÖ'cünün kendileriyle ilgilendiğini belirtti. Burkay Karatepe darbe girişimi gecesinde yaşananları da anlattı. Karatepe, 9 veya 10 Temmuz 2016'da başlayan süreçte İstanbul'daki sorumlu ağabeyinin selamıyla Bahçelievler'deki bir eve çağrıldığını söyledi. Burada yapılan toplantıda özel kuvvetlerde görevli birçok ismin FETÖ üyesi olduğunu ilk kez öğrendiğini iddia etti. Karatepe, terörist Şükrü Sevmen'in komutasında önemli bir faaliyet yürütüleceğinin söylendiğini, telefonların alınmaması ve eşler dahi kimseye bilgi verilmemesi talimatı aldıklarını anlattı.
1: 15 Temmuz gününe kadar akademide de olağanüstü bir durum gözlemlemedim. 15 Temmuz 2016 günü dersler için rutin günümüze başladık. Cuma günü öğleden sonra akademide kurmay albay rütbesiyle öğretim başkanı olarak görev yapan Ahmet Zeki Gerehan bütün öğrencileri akademinin konferans salonunda kurmay sınıflarındaki tüm öğrencileri topladı. Rutin olarak bir toplantı değildi. Burada kurmay albay öğrencilere hitaben açıkça olmamakla birlikte bir şeyler olacağını, verilecek emirlere uyulmasını söyledi.
0: FETÖ'cü 15 Temmuz gecesi İzmir Çiğli'den hareket eden timle birlikte Marmaris'te Başkan Erdoğan'ın konutuna yönelik saldırıda koruma polislerinin hedef alındığı bombalı saldırıda ateş açtığını itiraf etti. Karatepe ifadesinde 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne paraşüt kursu için gittiğinde örgüt lideri Fethullah Gülen'i Pensilvanya'daki malikanesinde ziyaret ettiğini de söyledi. FETÖ'cü kaçış döneminde Salih Usta adını kullanarak 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da saklandı. Sahte kimlik kullanarak ve sürekli kılık değiştirip yabancı uyruklu şahısların internet hatlarını kullandı. Yapılan incelemelerde şüphelinin çok sayıda ankesörlü, ardışık arama kaydının bulunduğu da tespit edildi. Burkay Karatepe sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan suikast teşebbüsünde bulunan, timde yer alan Karatepe hakkında şikayetçi oldu. Erdoğan'ın dilekçesi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.
2: Gelelim dünyada neler oluyor sorusuna yanıt aramaya. Dünyada neler oluyor dediğimizde tabii karşımıza Hürmüz çıkıyor. Hürmüz konusunda belirsizlik hala devam ediyor. Umman'la İran'ın en azından şimdilik bir anlaşmaya vardıkları ortada. Ama bu anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklamayı beklemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri tabii nasıl yankılanıyor? Hepsini konuşacağız. Pakistan'a, İslamabad'a gidelim. Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Kolaylıklar dileyim. Umman konusunda, Hürmüz konusunda sanırım artık bir çözüme ulaşılmış gibi duruyor ama nedir bu çözümün detayları?
3: Günaydın Gökhan. Başkent İslamabad'da İran ve Umman arasındaki Hürmüz görüşmeler konusunda olumlu mesaj var. Yani Pakistan makamları iki tarafı bir belge üzerinde bir anlaşma döküman üzerinde anlaştıklarını, bu dökümanın içindeki içeriklerin tabii ki Hürmüz Boğazı'nın açılışı, İran Hürmüz Boğazı'nın kuzey kısmını kontrol edecek. Yani kuzey kısmından gemiler Körfez bölgesine girecek ve Umman tarafındaki güney bölgesinde, yani güney geçitten de çıkacaklar. Tabii ki İran her iki tarafta da kontrolünü tutacak, sahip olacak. Dolayısıyla şimdi bir ateşkes, yani alıcı bir ateşkes bekleniyor. Ve Körfez'deki mayınların temizlenmesi, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, bütün bu gelişmeler bu döküman içinde olduğu yönünde Pakistan makamları umutlular. Tabii ki bu açıklama dün ABD tarafından açıklanması bekleniyor.

0: deniyordu. Ancak İranlı makamlar hala şu anda bu açıklama konusunda, yani bu anlaşma konusunda bir açıklama yapmadılar. Bugün veya yarın bu konuda İran tarafından kesin bir açıklama ortaya çıkması bekleniyor. En az Pakistan makamları bu yönde bize bilgi verdiler. Dolayısıyla şimdi Hürmüz bölgesinde yeni bir savaş olur mu? Hayır. Yani İran ve ABD arasında bu İslamabad mutabakat zaptı gereğince teknik görüşmelerin yeniden başlaması yönünde bir gelişme olacak. O da tabii ki önümüzdeki günlerde bekleniyor.
1: Evet, bekleyip göreceğiz. İlerleyen saatler önemli. Bir sonuca ulaşabilecek miyiz? Daha önce pek çok kez konuştuğumuz gibi bekleyip göreceğiz. Fakur Rahman İslamabad'dan bize detayları aktardı. Fakur, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Ana başlığımız tabii Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğuyla gerçekleşen bu görüşmeler. Umman'la İran konusunda bir anlaşmaya varılmış gibi duruyor ama biraz daha bekleyip görmek gerekiyor. Ama gözler tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump gece saatlerinde bir kez daha kameraların karşısına geçti. Gündeminde Hürmüz, İran ve devam eden süreç vardı. İnsan öldürmeyi sevmiyoruz, uzlaşmak istiyoruz dedi. Ama İran'ın bir anlaşmaya varmaması durumunda daha büyük saldırılarla karşılaşacağı konusunda da tehditlerini sürdürdü. Trump'tan gelen tehditlere bakalım.
2: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı başlatmaya hazırız.
3: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a son ultimatom geldi. Önce anlaşma, olmazsa çok sert vururuz dedi. Los Angeles'ta düzenlenen ekonomi zirvesinde konuşan Trump, İran'a ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Diplomasiyi tercih ederim ifadesini kullanan Trump, askeri seçeneğin hala masada olduğunu da açıkça ilan etti.
2: Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum.
3: Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha tekrarladı. Başkan Trump dikkat çeken bir iddiayı da paylaştı. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en büyük saldırısını başlatmaya hazırlandığını söyledi. Ancak Körfez ülkelerinin liderlerinden ve Tahran yönetiminden gelen görüşelim çağrıları üzerine operasyonun askıya alındığını anlattı.
2: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı başlatmaya hazırız. Beni aradılar ve lütfen bunu yapmayın, konuşalım dediler. Biz şu anda görüşüyoruz. Bakalım ne olacak. Ama bize saygı gösteriyorlar.
3: Trump'ın mesajının ikinci bölümü çok daha sertti. Eğer görüşmelerden sonuç çıkmazsa İran'ı çok sert şekilde vurmaya hazırız sözleriyle askeri müdahale seçeneğinin masadan kalkmadığını vurguladı.
1: Dün Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik ağır bir saldırı dalgası başlatmıştı. İskender balistik füzeleri kullanılmıştı ve Rusya'nın gerçekleştirdiği o saldırının görüntüleri de, daha doğrusu füzelerin ateşlenme anlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Hemen bakalım. Savaşın başından bu yana Rusya son dönemin en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Rusya o saldırı anlarının, saldırıların başladığı anların, yani füzelerin ateşlendiği anların görüntülerini de dünyaya duyurdu. Aynı anda çok sayıda füze eş zamanlı olarak fırlatıldı ve Kiev'e ağır bir darbe vuruldu. Özellikle Ukrayna hava savunma sistemlerinin son dönemde yetersiz kaldığı çok daha net biliniyor ve sistemin tükendiği zaten biliniyordu. Bunun en net örneğinde dün Ukrayna'nın Kiev'de farklı noktalarda yaşanan o patlamalar ve saldırıların başarıya ulaşması da gösterildi. Gerçekleşen saldırılarda en az 14 kişi de hayatını kaybetti. Bir yandan da tabii ki özellikle Asya'dan gelen sel felaketleri haberlerini ekranlara getiriyoruz. Pakistan'da dün toprak kayması felaketi yaşanmıştı. Hindistan'da da sel var. Hindistan'da yaşanan sel felaketinde ise ilk belirlemelere göre en az 26 kişi hayatını kaybetti. Kerala eyaletinde 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışlar bölgede sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Yağışların yol açtığı afetlerde 26 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı. 4 kişi ise kayıp. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce hektar tarım arazisi de zarar gördü.

rekor düzeylere ulaşmış durumda ki başta başkent Roma olmak üzere ülkenin birçok noktasında da rekor sıcaklıklar kayıtlara geçiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz'de doğal olarak her zaman sıcak bir bölge, sıcak bir ülke. Ancak bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ağustos'un gelmesiyle birlikte daha da sıcaklıkların artmasıyla birlikte önemli bir uyarı yayınlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 15 Ağustos tarihine kadar gün içerisinde saat 12 ile 16 saatleri arasında dışarıda çalışmak yasaklandı. Güvenlik amacıyla alınan önlemlerden biri. Çünkü sıcaklıklar gölgede, sıcaklıklar 40 derecenin de üzerine çıkmış durumda. Diğer yandan tabii ki yurda dönelim. Edirne. Dün uzmanımız Adil Tekle de konuşuyorduk. Edirne'de sıcaklıklar en azından gösteren termometreler 37 dereceyi gösterdi. Ancak istedilen sıcaklık 40 derecenin de üzerine çıkınca Edirne'de de zor anlar yaşandı. Birçok kişi ağaçların altında bulabildikleri gölge alanlarda rahatlamak için, dinlenmek için vakit geçirmeye çalıştılar. Zorlu anlardan biriydi. Ve Antalya, işte Antalya dediğimizde ise bu kez karşımıza nem çıkıyor. O termometrelerin gösterdiğiyle hissedilen arasındaki fark. Çünkü Antalya'da dün gün içerisinde nem %90'a ulaşmış durumda. Bu da sıcaklığı yaklaşık 40 derece, hissedilen sıcaklığın da 40 derecenin üzerine çıkmasına neden oldu. Antalya'daki tabloda bu şekildeydi. Bu hava önümüzdeki günlerde de sıcak kalmaya, daha da ısınmaya devam edecek. O zaman hızlıca bir de nasıl bir hava ile güne başlıyoruz sorusuna da yanıt arayalım. İşte havaların durumuna şimdi bakma zamanı. Yurt geneline baktığımızda Karadeniz bölgesi dışında tüm bölgeler güneşli. Hemen Marmara bölgesine hızlıca bir bakalım. Marmara bölgesine baktığımızda İstanbul'da bugün 32 derecelik bir hava sıcaklığı var. Edirne 37 derece bir kez daha. Bursa, Balıkesir 33-35 derecelerde ama İstanbul'a bir bakalım. İstanbul'un 5 günlük tahminine özellikle bugün 32 dereceyi görüyoruz. Cumartesi günü 34 dereceyi görüyoruz ama pazar günü biraz nefes alacağız. Pazar bir yağış geçişi var. 33 derece ama sıcaklıklarda çok fazla bir değişiklik olmamakla birlikte yeni haftayla birlikte yine benzer bir tablo karşımızda olacak. Çok hızlı bir şekilde Marmara'yı tamamlayalım. Ege'ye gidelim. Ege'ye geldiğimizde zaten artık 40 dereceleri gördüğümüz tablo var. Denizli 40 derece, Aydın 41 derece, İzmir bugün 36 derece ve bol güneşli bir günü o karşımıza çıkacak İzmir'de. Sıcaklıklarda özellikle önümüzdeki iki güne çok dikkat etmek gerekiyor. Pazar günü İzmir'de 38 dereceyi göreceğiz ki bu yaz dönemindeki en yüksek sıcaklıklardan biri. Pazartesi günde yine bu sıcaklığın devam edeceğini belirtelim. Antalya, az önce söylemiştik, termometreler 32-33 dereceyi gösteriyor ama nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 derecenin de üzerine çıkmış durumda. Antalya şu an 33 derece. Bugün Burdur 37 derece olacak. Kahramanmaraş 39. Adana ise 35 derece. Bir Antalya'nın 5 günlük tahminine bakalım. Antalya bugün 33 derece. Yarın 34'ü göreceğiz. Pazartesi günü Antalya'da 37 dereceyi göreceğiz ki hissedilen sıcaklık tabii ki bunun çok daha üzerine Antalyalıların özellikle bugünlere çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Akdeniz bölgesinde yaşayanların. İç Anadolu'ya bakan başkent Ankara'da bugün tablonu 34 dereceyi görüyoruz Ankara'da da. Yılın en sıcak günlerinden biri karşımıza çıkacak bugün. Ama gece sıcaklıkları düşük 18 derece. Yarın 35 dereceyi görüyoruz ki en yüksek sıcaklık yarın olacak. Cumartesi günü de benzer tablo devam ediyor olacak. Bir de Karadeniz'e gelelim. Karadeniz bölgesine baktığımızda burada ise yağışlar karşımıza çıkacak. Özellikle Doğu Karadeniz'de. Samsun'dan itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'e kadar ulaşan hat boyunca yağışları görüyoruz. Batı Karadeniz'de ise güneşli bir hava var. Trabzon'a bakalım. Trabzon bugün 28 derece gözüküyor ama yağışlı ve önümüzdeki 5 gün boyunca da aralıklarla bu yağışların devam edeceğini söyleyeyim. Sıcaklıklar 30 derecenin altında, 30 derecenin üzerine çıkmıyor ama tabii ki bu bölgede dikkat etmek gerekiyor. Güneydoğu Anadolu bölgesine de hızlıca bakalım. Güneydoğu'ya baktığımızda ise zaten hep dediğimiz gibi en sıcak bölgemiz o kırmızı renge dönüşen bölge. Gaziantep 39 derece, Şanlıurfa 41, Adıyaman'da 40'ı görüyoruz. Yine Diyarbakır'da da 40 dereceyi gördük. Bir Şanlıurfa'ya bakalım. Bugün 41 derece ama özellikle pazar gününe dikkat etmek gerekiyor. Pazar günü 42 dereceye çıkacak Şanlıurfa'da ve sıcaklıklar ve son olarak Doğu Anadolu diyelim. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda ise tabloda karışık bir tablo var. Kuzeyinde yağışlar ama güneyinde aşırı sıcakları görüyoruz. Malatya 36 dereceyi görüyoruz bugün. Bingöl 37, Muş 35 derece. Bir Erzincan'a bakalım. Erzincan bugün 35 derece ama özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca sıcak olmaya devam edecek. Yarın ve cumartesi 35, pazar günü ise 36 derecelik bir hava sıcaklığı karşımızda olacak. Yurt genelinde tablo bu şekildeydi. Güne başlarken hava durumunu hızlıca ekranlara getirdik. Bugün de

0: sıcak bir güne hazır olması gerekiyor tüm Türkiye'nin. Şimdi yeni bir görüntüyle devam edelim. İzmir'e gideceğiz. İzmir'de su almak için baraja manevra yapan yangın söndürme uçağı kalkış yapamadı. Pilot uçaktan çıktı. Neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı. O görüntüleri ekranlara getirelim. İzmir'in Beydağ ilçesine su almak için baraja manevra yapan yangın söndürme uçağı su aldıktan sonra kalkış gerçekleştiremedi. İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Kiraz ilçesindeki yangın için görevlendirilen amfibik orman yangın söndürme uçağının Selçuk Havaalanı'ndan havalandığı ama su ikbali için Beydağ baraj göletine gittiği belirtildi. Su yüzeyine manevra yapan uçağın su aldıktan sonra yeniden kalkış gerçekleştirmesi gerekiyordu. Ancak bu olmadı. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı ise yaşanmadı. İstanbul'da, Çatalca'da seyir halindeki içinde lastik yüklü tır bir anda yanmaya başladı. Ama alevler sadece tırla sınırlı kalmadı. Hemen yanındaki tarım arazisine de sıçradı ve geniş bir alanda etkili oldu.
1: Alev alev yanan lastik yüklü tır küle döndü. Yangın rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçradı. Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Nakkaş mevkiinde Macaristan'a yük götüren yabancı plakalı tırda yangın çıktı. Durumu fark eden tır sürücüsü aracı hemen kenara çekip aşağıya indi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle tırdaki alevler tarım arazisine sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yangın geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Tırın dorsesi küle dönerken tarım arazisi zarar gördü.
0: Şimdi trafikteki tabloyu ekranlara getireceğiz. O sinirlere hakim olamamanın ve kurallara uymamanın sonuçlarına bakacağız. İstanbul'da Eyüp Sultan'da bir kişi diğer sürücüyü trafikte uyardı. Bu buraya kadar normal bir süreç ki trafikte pek çok kez karşılaştığımız bir durum. Ama normal olmayan durum işte tam da bu noktadan sonra karşımıza geldi. O trafikte kendini uyaran sürücüyü araç sürücüsü önüne arabayı kırdı. Arabadan çıktı. Küfürler ederek, tehditler yağdırarak adama üzerine yürüdü. Tabii ki buradan itibaren zaten ceza da var. Çünkü araçtan çıkıp bir sürücüyü tehdit etmek, ona bağırmanın cezası çok ağır. O anlara bakalım.
2: Korna uyarısına sinirlenen sürücü teröristirdi. Aracın önünü kesip trafiği alt üst etti. İstanbul Eyüp Sultan'da şeridine taştığı için kornayla uyarılan sürücü sinir krizi geçirdi.
3: Yolu ortalamışsın.
4: Nerede ki bırak hayırdır?
3: Yolu ortalamışsın.
4: Derdin ne?
3: Geçemiyorum.
4: Derdin ne?
3: Geçemiyorum.
4: Bak canım burunla. Kafanı keserek senin canımı sıkma benim ha.
3: Kesersin.
2: Tartıştığı kişinin aracının önünü kesen saldırgan aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüdü.
3: Yolu ortalamışsın.
4: Nerede ki bırak hayırdır?
3: Yolu ortalamışsın.
4: Derdin ne?
3: Geçemiyorum.
4: Derdin ne?
3: Geçemiyorum.
4: Bak canım burunla. Kafanı keserek senin canımı sıkma benim ha.
3: Kesersin.
2: O tehdit anları saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.
4: Nerede ki bırak hayırdır?
0: İki gün önce hafta başında ekranlara getirmiştik. İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Haydarhane Camii haziresine girerek tarihi mezarlıklara zarar verildiğini söylemiştik. İşte o tarihi mezarlıklara zarar veren kişi kısa süre içerisinde yakalandı.
1: Tarihi haziredeki mezar taşlarına tekme atıp tahrip etti. Kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Olay İstanbul Fatih'te 31 Temmuz'da yaşandı. Haydarhane Camii haziresine gelen şüpheli bazı tarihi mezar taşlarını kırıp kaçtı. Olayın ardından polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve tanıkların dinlenmesiyle kimliği tespit edilen 21 yaşındaki şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alındı. Şüpheli hakkında ibadethane ve mezarlıklara zarar vermeyle kamu malına zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul'da uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik operasyon.

0: Son düzenlendi, şimdi ona bakacağız. Baskında 257 bin uyuşturucu madde ele geçirilirken iki zehir taciri tutuklandı.
1: Zehir tacirlerine geçit verilmedi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imalatı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 257.850 adet uyuşturucu hapere geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yaptıkları belirlenen iki şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakanlık operasyonu zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz ifadeleriyle değerlendirdi.
0: Şimdi Kayseri'ye gidelim. Kayseri'de filmleri aratmayan bir operasyon düzenlendi. Bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan iki şüpheli insansız hava araçlarında katıldığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. O anlara bakalım. Polis 4 Ağustos'ta bıçaklanarak öldürülen H.A.'nın katilini yakalamak için titiz bir çalışma başlattı. Olayın şüphelisi olarak tespit edilen iki kişi polisin İHA destekli operasyonuyla yerleri tespit edildi. Ardından da kıskıvrak yakalandı. Manisa'ya gideceğiz. Dışarıdan baktığınızda bir düğün salonu gibi duruyor. Ruhsatlı bir iş yeri. Buraya kadar hiçbir problem yok. Ama işin gerçeği çok farklı. Çünkü düğün salonu olarak gösterilen o yerin aslında kaçak bir kumarhane olduğu anlaşıldı. Polis operasyon düzenlendi. 55 kişiye toplamda 630 bin lira ceza kesildi. Düğün salonuna baskın yapan ekipler aramalarda kumar oynanan bölümde elektrik düğmesiyle açılan duvar görünümlü bir kapı fark etti. Elektrik panosunun arkasında oluşturulan gizli bölmede kumar malzemeleri ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Toplamda 55 kişiye 638 bin 220 lira idari para cezası uygulandı. Şimdi Artvin'e gidelim. Artvin'de ise bir kişi güreşlere götürmek için hazırlığını yaptığı boğanın saldırısına uğradı.
1: Beslediği boğa saldırdı, ölümden oğlu kurtardı.
2: Ben şu anda şükrediyorum, ölümden geri döndüm.
1: Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Zeki Haninoğlu, Salıkvan Yaylası'nda düzenlenen boğa güreşlerine götürmek için hazırladığı boğasının saldırısına uğradı.
2: Çocuk tek başına yürütemeyince gideyim dedim, ekmeği verdim, geri döndüm de peşime gelecek dedim. Yaklaşık 2 metre yukarı, 3-4 metre aşağı. Beni oradan bir salladı, bırak sallamayı, uçurumdan aşağı attıktan sonra indi bilmişse orada da beni ezmeye kalktı.
1: 700 kiloluk boğanın boynuz darbeleriyle metrelerce sürüklenen adamın yardımına oğlu yetişti.
2: 10 saniye geç kalmış olsaydı beni öldürmüşüydü. Ne olduysa bel kemiğinde var, kalçada var, kaburgalar kırık, karaciğerde kanama var.
1: Ölümden kıl payı kurtulan Haninoğlu şaşkınlık içinde olduğunu sözlerine ekledi.
2: Esene ben onu el bebe gül bebe beslediğim halde bir sefer vurmuş olsam, bir sefer darp etmiş olsam zoruma gitmeyecekti de.
0: Hemen hatırlatalım, görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi, güne dair beklentilerinizi sosyal medyadan bize iletebilirsiniz. A Haber Sabah etiketiyle birlikte önerilerinizi bekliyoruz. Şimdi bugün hemen hemen tüm gazetelerin ortak manşetinde yer alan bir başka haber daha var. Spor diyelim. Spor dediğimizde ise tabii ki Trabzonspor'un o tarihi transferi Muhammed Salah dün önce İstanbul'a geldi. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra akşam saatlerinde Trabzon'a indi. Trabzon'da ise coşkulu bir şekilde karşılandı. İmza töreni ise bugün saat 19.30'da olacak. İşte Muhammed Salah'a yapılan o karşılama töreni ve Salah'tan gelen ilk mesajlar.

Trabzonsporlu taraftarlar Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavililerin kadrosuna kattığı yıldız oyuncu sağlık kontrolleri için önce

0: İstanbul'a geldi. Mikonos'tan özel uçakla gelen Salah'ın yolculuğunu binlerce futbol sever an be an takip etti. Bordo mavili formayı uçakta sırtına geçiren tecrübeli oyuncunun ilk mesajı bize her yer Trabzon oldu.
1: Trabzon, are you ready? We can hear you. See you very soon. Bize her yer Trabzon.
0: Pasaport işlemlerinin ardından dışarı çıkan Mısırlı oyuncu bordo mavili taraftarlarla buluştu. Salah ilk üçlüsünü de burada çektirdi. Muhammed Salah kendisini bekleyen araçla sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye hareket etti. Sağlık kontrollerinin ardından Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket eden Mısırlı dünya yıldızı havaalanında bordo mavili taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Trabzonsporlu taraftarların sevgisini karşılıksız bırakmayan 34 yaşındaki yıldız önce taraftarları selamladı, ardından üçlü çektirdi. Daha önce böyle bir sevgiyle karşılaşmadığını ifade eden Muhammed Salah, taraftarlara Trabzonspor'un başarısı için söz verdi.
1: Win, try to win something. Hopefully we can do something good in the league and good in Europe as well. So yeah.
2: Bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edebilirim. Aslında ne kadar şaşırdım ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekle dahi zorlanıyorum, çünkü 25 bin kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Bir havalimanında böyle bir karşılama gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgiyi görmek, böylesine bir ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı olan bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken bu olacak. 25 bin kişi var burada. İnanılmaz bir sayı. Böyle bir şey daha önce gördüm. İnanın ben de bilmiyorum. Kelimelere dökmek daha iyi zor benim adıma.
0: Başkan Ertuğrul Doğan, Salah transferini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Ve bordo mavili taraftarlara teşekkür etti.
3: Gelen taraftarımızın tamamına çok öderiz. Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı karşılığını burada gösterdi.
0: Muhammed Salah bir kez daha taraftarların yanına giderek onları selamladı ve ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Mısırlı dünya yıldızı için Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenlenecek.
4: Ve gecenin maçı Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti.
5: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
6: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca, haydi Talisca. Talisca! Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol, Bodarčić, Yatta. Neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas.

0: Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Seidel orada. Seidel baktı içeriye. Seidel çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason Greenwood! 2-0! 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown. Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood. Nüfus döndü. Asensio. Asensio. Greenwood. İyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Kalinska. Kerem. Üstalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Kalinska'ya doğru enfes pas. Kalinska aydı. Kalinska. Bu kez gönderdi. Hake yükseldi. Vurdu kafayı Talişka. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talişka'dan koşu var. Talişka savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talişka. Talişka vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talişka vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Suriye'de devrimle birlikte yeni bir dönemin başlaması Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkileri de son dönemin en yüksek düzeyine çıkarmış durumda. Günde ortalama 1500 tır giriş ve çıkış yapıyor Cilve Gözü sınır kapısına. Bu da büyük bir ekonomik potansiyel anlamına geliyor. Peki Suriye ile Türkiye arasındaki o ticari ilişkilerde neler oluyor? Hemen bakalım.
1: Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en önemli ticaret kapılarından Hatay Cilve Gözü sınır kapısında hareketlilik arttı.
3: Küçük araçlar hariç günde ortalama Cilve Gözü kapımızdan 1500 tır giriş çıkış yapmaktadır.
1: Suriye'nin yeniden yapılanma süreciyle birlikte kapıda ticaret hacmi artarken lojistik altyapı da güçlendiriliyor. Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle Reyhanlı ilçesinde inşa edilen tır parkı hizmet vermeye başladı.
4: Her taraf çamurdu, saha diye bir şey yoktu. Şimdi çok güzel. Dinlenme yerleri olsun, market olsun. Çok güzel yani. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
1: Yaklaşık 184 bin metrekarelik alana kurulan tesiste aynı anda 1200 tır park edebiliyor. Tır parkında sürücülerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek market, sosyal alanlar, teknik birimler ve ibadethane de bulunuyor.
3: Afet Hatay modeli çerçevesinde burada 184 bin metrekarelik bir alanda yaklaşık 1200 tırın aynı anda park edebileceği, konaklayabileceği ve burada başta şoförlerimizin medeni ihtiyaçlarının karşılanması dahil, diğer taraftan işte 9 tane ticari alanı, onun yanında ibadethanesi de dahil böyle bir tır parkı projesini de tamamlamış olduk.
5: Şu an burası çok güzel. Burada memnunuz. Lokantamız, duş yerimiz, lavabo. Yani burada hiçbir sıkıntı yok.
1: Tesis sayesinde kilometrelerce uzayan tır kuyruklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Cilve Gözü sınır kapısı bugün yalnızca ihracat ve ithalat açısından değil, Suriye'ye gönüllü geri dönüşler açısından da kritik bir rol üstleniyor.
3: Güvenli, düzenli geri dönüşte Cilve Gözü kapımız bu dönüşün %65'ini ihtiva etmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sonra bankayız, Halkbank. Şimdi kameralarımızı Kayseri'ye çeviriyoruz.

0: Kayseri'de bulunan Yeşilköy Şelalesi sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin yeni adresi oldu. Bölgeye gidenler doğanın tadını çıkarırken keyifli bir gün de geçiriyor.
1: Yeşilköy Şelalesi'ni çok beğendik. Burası harika ve görmeye değer bir yer.
2: Yemyeşil doğası, huzur veren ortam. Yeşilköy Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor. Kayseri'de birçok şelale bulunuyor. O doğa harikası şelalelerden biri de Yahyalı ilçesindeki Yeşilköy. Çevresinde düzenleme yapılan şelaleye ulaşım için 344 basamaklı yol inşa edildi. Zaman tırmağına dökülen şelale, doğa ve fotoğraf tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen yeni rotalar arasında.
1: Doğası çok harika, çok güzel yerler, görmeye değer, gezmeye değer yerler.
2: Bölgeye gidenler doğayla iç içe zaman geçiriyor. Tanıtım çalışmalarıyla şelaleyi daha çok turistin ziyaret etmesi planlanıyor.
0: Tarih meraklıları, akademisyenler ve öğrenciler için dijital dünyada dev bir adım atıldı. Türk Tarih Kurumu 95. kuruluş yılını özel hazırladığı ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğünü artık mobil uygulamaya taşıdı. Tamamen ücretsiz olan uygulama kullanıma açıldı.
3: Mesela baş bir madde girelim.
2: Tarih araştırmalarında dijital dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Türk Tarih Kurumu'nun 2 yıllık titiz bir çalışma ve özel bir akademik komisyonla hazırladığı dev eser artık mobil uygulamada. Tarihi terim, deyim ve kavramları kökenleriyle birlikte ele alan ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü, web sitesinin ardından şimdi de mobil uygulama mağazalarındaki yerini aldı.
4: Türk Tarih Kurumu'nun web sayfasını ve dijital mecralarını takip etmelerini istiyoruz okuyucularımızdan. Doğru bilgiye erişmek için Türk Tarih Kurumu'ndan uzak kalmasınlar diyoruz.
2: Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yüksel Özgen, bu çalışmanın klasik bir sözlükten çok daha fazlası olduğunu vurguladı.
4: Klasik bir sözlüğün ötesinde ansiklopedik tarih sözlüğü olarak isimlendirdik ki daha kapsamlı bir açıklama var. Terimleri, deyimleri ve kavramları tarihle ilgili.
2: Sözlük için şu ana kadar tam 10 bin madde tespit edildi. Bu maddelerden 5 bini yazarlara sipariş edilirken yazımı biten 2500 maddenin hakem incelemeleri sürüyor. Şu an için 1000 madde ise kullanıcıların erişimine açılmış durumda. Hedef önümüzdeki 2 yıl içinde 10.000 maddenin tamamını sisteme yüklemek.
4: İnternet üzerinden bir sözlük olması nedeniyle bu 10.000'le de sınırlı kalmayacak. Sözlük sürekli gelişecek. Hem madde sayısı gelişecek, artacak, hem de daha önce yazmış olduğumuz maddeler, yeni bilgiler, yeni bulgular ortaya çıktıkça onlara da ihtiyaç oldukça tabii ki güncelleme imkanımız olacak.
0: Sayın seyirciler, 21. yüzyılı değiştiren 2. Dünya Savaşı'ndan bahsedeceğiz şimdi. 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı bir bomba o günden sonra her şeyi değiştirdi. İlki Hiroşima'ya, ikincisi ise Nagasaki'ye atıldı. İstediği ülkede istediği planları devreye sokmak için dünyanın gözü önünde önce katliamı başlattı üst akıl, sonra da o katliamlara oturup köşesinden seyretti. İşte bir savaş ve bir bombayla tümden değişen dünya tarihi.

Hiçbir savaş bu kadar korkunç olmamıştı. Hiçbir silah bu kadar ölümcül olmamıştı. Ve insanoğlu hiç bu kadar vahşileşmemişti.

1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya iki kez attığı atom bombası dünyayı, insanı, savaşı, kısacası her şeyi değiştirdi.

Osmanlı'nın yokluğunda yeni bir dünya düzeni kuruluyordu. Ama bu yeni dünyanın hakimiyeti henüz hiçbir ülkenin elinde değildi. Sessiz gerilim 20 yıl sürdü. İtler gerildikçe gerildi ve 2. Dünya Savaşı ansızın patlak verdi. Bir anda sanki herkes bunu bekliyormuş gibi savaş başlamıştı. Her ülkenin çeşitli gerekçeleri vardı savaşmak için. Bir gerekçe bulmak işin kolay kısmıydı. Planlar yapılmış, üst akıl çoktan kurgulamıştı oyunu. İnsanlık tarihinin en kanlı, en vahşi savaşı, 50 milyon insanın ölümüyle sonuçlanan bu büyük küresel yıkım dünyayı uçurumun eşiğine sürükleyecekti. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Olmadı da. 1939'da başlayan savaş tam 6 yıl sürdü. 1945'in Mayıs'ında Almanya'nın teslim olmasıyla savaşın Avrupa ayağı sona erdi. Amerika, İngiltere ve Rusya ganimetleri paylaşmak için görüşmelere başlamışlardı bile. Temel kaynakları biten Japonya sahada yalnız kalmıştı. Teslim olmuyordu ama savaşacak gücü de kalmamıştı. Üstelik denizden tamamen abluk altına alınmış, hava ve deniz güçleri felç edilmiş, petrolü tükenmişti. Halk yiyecek bile bulamaz hale gelmişti. Yani savaş çoktan bitmişti aslında. Amerika, Rusya, İngiltere, Çin ve Fransa'nın yer aldığı blok, Japonya, Almanya ve İtalya karşısında galip gelmişti. Kanlı savaş bitmişti artık. Bitmişti bitmesine ama hala kana doymayanlar vardı. Bu yetmezdi. Kirli çark için daha fazla kan akması gerekiyordu. Savaş hükmen bitmişti, sona ermişti. Ama 50 milyon insanın ölümüne rağmen Amerika iki kez atom bombası attı Japonya'ya. Önce 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya, 3 gün sonra da Nagasaki'ye. Büyük bir yıkımdı bu. Kelimenin tam anlamıyla kana susamışlıktı, vahşetti. Hiroşima ve Nagasaki'de tam olarak kaç kişinin öldüğü hiçbir zaman tespit edilemedi. Çünkü patlama anında hayatını kaybedenler 300 bin santigrat derecenin üstündeki bir ısıda yok olmuşlardı. Evet, korkunç ama doğru. İnsanlar yok olmuşlardı o kavurucu sıcakta. Bedenleri kemikleriyle birlikte buharlaşmıştı. Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı. Korkunç ısı etkisinin ardından saatte 1800 kilometre hızla esen alev rüzgarı çevredeki her şeyi yok etti. Onlar yok olurken insanlık da eriyordu. Patlama ile birlikte başlayan yağmursa günümüze kadar etkileri devam eden kalıcı hasarlar bıraktı. Koca şehirler birkaç saniye içerisinde devasa birer mezarlığa dönüşmüştü. Dehşet bombalarıyla vurulan iki şehirde toplam kaybın 250 bin civarında olduğu söylendi. Ve gariptir, öyle kabul edildi. İkinci Dünya Savaşı nükleer silahların kullanıldığı ilk ve tek savaş olarak tarihe geçti. Kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği insanlık tarihinin en büyük, en kanlı, en barbar savaşı. Amerika attığı atom bombalarıyla sadece Japonya'yı değil, tüm dünyayı vurmuştu. Aslında bu bir gözdağıydı. Mesaj insanoğluna verilmişti. Bir sindirme saldırısıydı. Fiziki etkisi korkunçtu. Ama asıl dehşet bombanın psikolojik etkisiydi. Tüm dünya Amerika karşısında yenilmişti. Japonya'da atılan bomba insanlığa atılmıştı. İnsanlığı vurmuştu Amerika. Hiçbir gücü, dünyayı ve milyonlarca insanı tanımıyoruz demişlerdi. Asıl amaç bu mesajı vermekti. İnsanoğlu da o mesajı aldı. Savaş da o gün bitti. Amerika atom bombalarından sonra dünyayı tamamen egemenliği altına aldı. Artık gücün tanımı değişiyordu. Kitlesel ölümler, tüm dünyayı yok edebilecek güçte bombalar, yeni bir güç anlayışını doğurdu. Bu şeytani güç, asıl tahribatı yüreklerde ve zihinlerde yaptı.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'na sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Adıyaman'dan gelen sıcak bir görüntüyle başlayacağız. Adıyaman'da komşusunun silahlı saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk da yaralandı. Nedim Özbey, aynı binada oturduğu öğrenilen komşusunun silahlı saldırısına uğradı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Nedim Özbey ile bina önünde bulunan 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Nedim Özbey yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tekirdağ'da ise 76 yaşındaki bir adam tartıştığı 75 yaşındaki kardeşini tabancayla vurarak yaraladı. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 76 yaşındaki adamla 75 yaşındaki kardeşi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya dönüşen olayda abi yanında bulunan tabancayla kardeşine ateş açtı. Bacağından yaraladı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 76 yaşındaki abi kısa süre sonra gözaltına alındı. Antalya'da ise çok acı bir olay yaşandı. 87 yaşındaki bir adam her gün gazete almaya gidiyordu. Ancak son birkaç gündür gazete almaya gitmedi. Durumdan şüphelenenler o adamın, yaşlı adamın ailesine haber verdi ve oğlu babasının cansız bedenini evde buldu. 87 yaşındaki İbrahim Ay'ın birkaç gündür gazetelerini almadığını fark eden komşuları durumu merak ederek kapısını çaldı. Daireden cevap alamayan komşuları Ay'ın oğlunu arayarak duruma bildirdi. Komşuların haber vermesiyle babasının yaşadığı eve giden İbrahim Ay'ın oğlu yaşlı adamı hareketsiz vaziyette buldu. Ay'ın ölümü şüpheli bulunması üzerine cinayet büro amirliği ve olay yeri inceleme ekipleriyle sevk edildi. Kalbinden rahatsızlığı olduğu öğrenilen İbrahim Ay'ın cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi nedeniyle Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Sabah gazetesiyle. Sabah gazetesinin manşetine bakan bugün hangi haberler yer alıyor ki? Hemen tüm gazetelerin manşetinde terörsüz Türkiye süreci var. Hemen bakalım. Kardeşlik mutabakatı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir adım atıldı. 50 yıllık terör belasını bitirecek, annelerin gözyaşlarını dindirecek yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Düzenlemeden sadece terör örgütü PKK ve KCK'lılar yararlanacak. FETÖ ve diğer terör örgütleri kapsam dışında. Terör örgütü mensuplarına başvuru için 6 aylık bir süre var. Süreyi aşanlar yasadan yararlanamayacak. 15 yıl üstü hapis cezası gerektiren suçlar için 10 yıl, 15 yıl altına ise 5 yıllık ceza ertelemesi yapılacak. Ertelemeden yararlanan terör örgütü mensupları belli bir süre siyasi ve kamusal haklarını kullanamayacak. En kanlı teröristler ise kapsam dışında. El kanlı teröristler kasten öldürme suçu işleyenlerle 2005'ten önce müebbet ve ağır müebbet cezası alanlar kapsam dışında. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ve örgütün kurucu kadrosu yasadan yararlanamayacak. Ülkemizi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracağız. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklamalarda yine Sabah gazetesinin manşetinde. Çikolata kutusunda 1.2 milyon dolar vurgun. Çikolata kutusunda rüşvet verme yönteminin CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin ardından Etimesgut'ta da uygulandığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri devasa yolsuzluğu gözler önüne serdi. Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu'na baklava kutusunda 1.2 milyon dolar rüşvet verildi. Ruhsat almak isteyen bir inşaat firması ise rüşveti makam odasındaki gizli bölgeye bıraktı. Menderes'in rüşvetçi başkanına da kefil olmuş. Türkiye, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisiyle yaptığı rüşvet yazışmalarını konuşuyor. Özgür Özel'in yolsuzluktan tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gibi Çiçek'e de kefil olduğu ortaya çıktı. Bu da Sabah gazetesi manşetinin aktaracağımız haberler. Bir yandan da Orta Doğu'daki gelişmelere bakacağız. Orta Doğu'daki gelişmeler ve İsrail'in insan haklarını, uluslararası hukuku ihlal eden o adımlarına karşı Ürdün'ün başkentinde kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'yi temsil eden o toplantıya katıldı. Net mesajlar verdi. Bölgedeki en büyük tehdidin İsrail'den geldiği vurgulandı. İsrail yayılmacılığı durdurulmalı dedi. İşte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gelen o mesajlar.
1: Biz Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi

0: Kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da diplomasi trafiği yürüttü. İsrail'e sert mesajlar verdi. Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Emene Safadi ile görüşen Fidan, Kudüs konulu bakanlar toplantısına katıldı. Toplantıda İsrail'in Mescid-i Aksa'da artan ihlalleri, Gazze'deki insani durum ve ortak diplomatik adımlar ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
0: Bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak, diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek.
1: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda Gazze Barış Planı, bölgesel güvenlik ve ortak diplomatik girişimler masaya yatırıldı.
0: Şunu sadece biz değil, bütün dünya görüyor. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor.
1: Fidan, uluslararası topluma İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı ortak ve kararlı adım atma çağrısı yaptı. Türkiye'nin Kudüs'ün statüsünün korunması, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgesel barış için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu bakanlar toplantısı vesilesiyle bulunduğu Ürdün'ün başkenti Amman'daki temaslarını sürdürüyor.
2: İran savaşı başladığı günden beri konuştuğumuz bir konu. İran'daki görüş ayrılıkları. Her ne kadar İranlı taraflar bu görüş ayrılıklarını her defasında yalanlasa da aslında ortaya çıkan tablo farklı bir şey söylüyor. Ve yine çok kez konuştuğumuz bir başka konu, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa edip etmeyeceği. Hatta son olarak Pezeşkiyan'ın tam göreve başladığından beri tam 28 kez istifa etmek istediğini dile getirdiği belirtiliyor. Pezeşkiyan ise İlk kez bu istifa iddialarına net yanıt verdim. İstifa etmedim, görevimin başındayım. Eğer istifa edersen bunu sosyal medyadan değil, doğrudan resmi olarak benden duyarsınız dedi. Görüş ayrılıkları açıklamalarını da yalanladı. Bizim devrim muhafızlarıyla bir sorunumuz yok dedi ama ortaya çıkan tablo tartışmaları daha da büyütecek türdendi.
3: İstifa edersen bunu resmi olarak açıklarım. Ama istifa etmiyorum ve kararlılıkla duracağım.
4: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan son günlerde hakkında çıkan istifa edecek söylentilerine bu sözlerle yanıt verdi. Görevimin başındayım dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la devrim muhafızları ve dini lider Müçteba Hamane arasında görüş ayrılıkları yaşandığı iddiası uzun zamandır gündemde. Pezeşkiyan'ın ABD ile diyalogtan yana olması nedeniyle devrim muhafızlarıyla karşı karşıya geldiği de savaşın başından beri konuşulanlar arasındaydı. Pezeşkiyan yayınlanan videoda da ilk kez bu tartışmalara girdi, istifa yok dedi.
3: Onlar ayrılık tohumları ekmek istiyorlar. Liderin bir şey söylediğini, diğerlerinin başka bir şey söylediğini söylemeye çalışıyorlar.
4: Pezeşkiyan devrim muhafızlarıyla sorun yaşadığı iddialarını da kesin bir dille yalanladı.
3: Silahlı kuvvetlerle tam bir uyum içerisindeyiz. Aramızda herhangi bir sorun yok.
4: Muhammed Bakır Harazi geçtiğimiz günlerde Pezeşkiyan'ın göreve geldiğinden beri tam 28 kez istifa etmek istediğini söylemiş. Hatta dini lider Hamane'in bir daha istifa etmek istersen bunu kabul ederim dediğini iddia etmişti.
2: Şimdi İsrail'in Orta Doğu'daki uluslararası hukuku ayaklar altına alan o saldırgan politikalarının son örneği Batı Şeria'ya bakacağız. Kalendiya mülteci kampına düzenledikleri bir baskından gelen görüntülere bakalım. Masum bir Filistinli dışarı çıkartılıyor ve etrafını İsrail askerleri sarıyor.

0: Bakın ona nasıl saldırıyorlar. İşte o görüntüler. Kalendiyen mülteci kampından geliyor bu görüntüler. İsrail askerleri kampa baskın düzenledi. Kampta bulunan bir kişiyi işte aracın etrafı yanına aldılar ve uyguladıkları şiddeti ekranlara getiriyoruz. Kanunsuz bir şekilde tüm hukuk kurallarını ihlal ederek adama saldırdılar. Onu yerde sürüklemeye çalıştılar ve zorla gözaltına aldılar. İşte İsrail'den gelen o görüntüler. Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayında yapılacak ara seçime hazırlanıyor. Ancak bu ara seçimler giderek ülkedeki İsrail karşıtı, özellikle İsrail'in yapmış olduğu soykırıma karşı duyulan tepkinin siyasetteki sonuçlarını da bize gösteriyor. Çünkü dün Michigan'da önemli bir ön seçim gerçekleşti ve demokratlarda senatoya aday isim belli oldu. İsrail'in tüm engelleme kampanyasına rağmen Muhammed El Sayed önemli bir zafer kazandı. Ve eğer ara seçimde El Sayed Cumhuriyetçi Parti'yi yenerse Amerikan tarihindeki ilk Müslüman senatör olarak kayıtlara geçecek.
1: ABD siyasetinde İsrail depremi yaşanıyor. Demokrat Parti'nin Michigan ön seçiminde Müslüman aday Abdülrahman Muhammed El Sayed zafer kazandı. Filistin'e verdiği destekle bilinen El Sayed'in ön seçimi kazanmaması için İsrail devreye girdi. İsrail lobisi kendi adayları Halle Stevens'ın kazanması için 70 milyar dolar bütçe ayırdı. Ama seçim sonuçları İsrail lobisi için tam bir hezimete dönüştü. El Sayed oyların %49'unu alarak ön seçimin galibi oldu. El Sayed zafer konuşmasında İsrail lobisine dikkat çekti. Konuşmasında inşallah dedi, büyük alkış aldı.
2: Şunu hatırlatmak istiyorum. İnşallah bunun üstesinden gelirsek... $70 milyon bir hasar alsak da mücadeleye devam edeceğiz.
1: El Sayed Kasım ayında yapılacak seçimlerde senatoya seçilirse ABD tarihindeki ilk Müslüman senatör olarak kayıtlara geçecek. Michigan eyaleti ABD'de en fazla Müslüman nüfusa sahip eyalet. 10 milyon nüfuslu eyaletin %2,5'ini Müslümanlar oluşturuyor.
0: Şimdi siyaset diyelim. Soruşturmalar, yeni gözaltılar ve ortaya çıkan delillerle süreç genişliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dün düzenlenen operasyonda Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba ve beraberindeki bir kişi daha gözaltına alındı. Suçlamalarsa çok benzer. İhale, fesat, karıştırma, üstelik tek adres İzmir'de değil. İşte son gelişmeler.
3: Biz birbirimizin her şeyine kefiliz.
4: CHP'li belediyelere dönük rüşvet ve yolsuzluk iddiaları genişliyor. Liste uzadıkça uzuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat soruşturmasında ikinci dalga operasyonda Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ve bir şüpheli gözaltına alındı.
5: Ben milletvekiliyim. Nasıl bir iftira atılabiliyor? Bırakın milletvekilini, bir insanın hafiyetiyle nasıl oynandı kardeşim? İnanamıyorum ben.
4: Bir başka operasyon durağı ise Avcılar Belediyesi oldu. İhaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
6: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? Bir kör kuruş. Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
4: Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırıldığı Etimesgut Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor.
7: Oylarımızı helal ediyor muyuz?
8: Helal olsun!
7: Helal ediyor muyuz?
8: Helal olsun!
7: Başkanınız da size helal ediyor.
4: 2024 yılında 8 milyon lira olarak gösterilen Ramazan çadırı maliyetinin sahte faturalarla 100 milyon liraya kadar şişirildiği belgelendi. Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in personele 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin talimatı verdiği de öne sürüldü.
9: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
4: Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları da gündeme bomba gibi düştü.
6: İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i Benim dedim İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
4: Özgür Özel'in bu sözlerle övdüğü Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in daha önce kız arkadaşıyla yaptığı ve rüşvet

0: ifşa ettiği iddia edilen yazışmalarının ardından bu kez ses dosyaları kayıtlara girdi.
1: Ben hizmet adamıyım. Yani insanlara yardım etmeyi, onların sıkıntılarını, problemlerini, dertlerini çözmeyi çok seviyorum.
0: Menderes Belediyesi İmar Müdürü ile bir müteahhit arasında geçen kayıtlarda müteahhidin "Rakam bir kere çok yüksek müdürüm, şu anda benim iki tane taşınırım var, abimle de konuştum. Bana dedi ki 250 senden 250 de ben vereyim, bu alışverişimizi yapınca jandarma ruhsatı çıkartırken o sıra kendimizi toparlarız veririz" dedi. Sözleriyle indirim ve taksit talebinde bulunduğu öne sürüldü. CHP'de kalıp yeni partiye gitmeyen ama CHP'nin mevcut yönetiminden de memnun olmayanlardan oluşan üçüncü yolcularla ilgili iddiaları ise CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol doğruladı. Erol CHP'yi yerden yere vurdu.
2: Bizim yalnızca parti için meselelerle iktidar olma şansımız yok. Biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz? Hangi kadrolarla? Bizim korku yaratma şansımız yok. Korku...
3: Yani Trump'ın karşısına gidip nasıl görecek?
0: Ve Üsküdar. Belediye Meclisi rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili belirlemek için toplandı.
4: Bir dakika lütfen. Müdahale etmeyelim, bir dakika.
0: Ancak seçim sırasında AK Parti ve CHP arasında ortalık karıştı.
4: Bir dakika lütfen arkadaşlar, bir dakika lütfen.
5: Yeni partide tablo bu. Peki CHP'de neler oluyor dediğimizde ise CHP'deki arınma süreci devam ediyor. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında MYK toplantısı vardı. O toplantıdan yeni atama kararları çıktı. 8 ile yeni il başkanı ataması gerçekleştirildi. Aynı zamanda İstanbul'un 22 ilçesi ve gençlik kollarına da yeni atamalar yapıldı.
6: Bu çerçevede örgütlerimizi hazır tutmak üzere yapmış olduğumuz değerlendirmelerde 8 tane ilimize görevlendirme yaptık.
7: 8 ilde daha başkan değişti. Sırada yenileri var.
6: Eksik bıraktığımız birkaç tane ilimiz var. O ilimizde önümüzdeki hafta yapacağımız değerlendirmelerle tamamlamış oluyoruz.
7: Mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde merkez yönetim kurulu üyelerini topladı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı toplantının ardından kameraların karşısına geçti ve alınan kararları açıkladı.
6: 8 tane ilimize görevlendirme yaptık, il başkanı atadık. Bunlar Ardahan ili için, boş bulunan ilimiz için Temel Avşar arkadaşımızı, Çankırı için Kamil Akdoğan arkadaşımızı, Erzincan için Şevki Akta arkadaşımızı, Kahramanmaraş için Esat Şengül arkadaşımızı, Karabük için Burak Onur Gündüz arkadaşımızı, Kırklareli için Özgür Kaya arkadaşımızı, Kilis için Mustafa Curatoğlu arkadaşımızı ve Kocaeli için de Selman Yıldırım arkadaşımızı görevlendirmiş bulunuyoruz.
7: CHP MYK'da İstanbul'un 22 ilçesiyle gençlik kollarında da yeni görevlendirmeye gidildi.
6: İstanbul ilimizde 22 ilçemizde görevlendirmeler yapıldı. Bildiğiniz üzere İstanbul ilimizin 39 ilçesinin hemen tamamında bir boşalma durumu söz konusuydu. Bu ilçelerimizi biz harekete geçirmek üzere 22 ilçede değerlendirme yaptık ve bu ilçeleri de ilçe başkanlıkları düzeyinde atamış oluyoruz.
7: Toplantıda Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, İzmir, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlarının da tedbirli olarak disipline sevk edildiklerini ve görevden alındıklarını açıkladı. Söz konusu teşkilatlarla Başkan Ümit Erkol'un tutuklu olduğu CHP Ankara İl Başkanlığı da dahil olmak üzere 9 il başkanlığı yönetimi tamamen feshedildi. Görevden alınanlar arasında Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da yer aldı.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Piyasalar diyeceğiz. Piyasalar dediğimizde altında dün yaşanan o hızlı yükselişi konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz var. Ekonomist Mustafa Aşkın bizlerle birlikte. Sayın Mustafa Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
9: Günaydın Gökhan Bey. Sağ olun. Yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ederiz. Şimdi düne baktığımızda %4'ün üzerinde bir artışla güne tamamlamıştık. Peki ne oldu da altın bir anda bu kadar hızlı yükseldi?
9: Esasında yükselişinin nedeni düşüşünde saklı. 5000 dolarlar civarında ons fiyatlarının 4000 dolarlara çok hızlı geldiğini gördük. Bunun nedeni savaş ve likitasyon ihtiyacıydı. Yaklaşık 2 aylık süreç için

0: Yatırımcısını oldukça üzen bir tempo gösterdi. Fakat dün İran, Umman, Amerika Birleşik Devletleri görüşmeleriyle ilgili haberlerin basına sızması, Amerikan Başkanı'nın biraz daha pozitif konuşması sonucunda bu noktaları taban seviyesi olarak belirleyen pek çok yatırımcı tepki gelir gerekçesiyle almaya başladı ki alanların arasında merkez bankaları da var. Dolayısıyla oldukça tempolu bir şekilde 4200 dolarların üstüne attı. Bekliyorduk biz analistler olarak bu noktalara gelmesini. Bugün de bir parça daha devam edebilir ama 4300 dolarlara yaklaştıkça bir satış baskısıyla karşılaşacağını da unutmamak lazım. Ancak barış görüşmeleri daha olumluya dönerse önümüzdeki dönemde 4500 ve 4700 ons dolar fiyatları deneme olasılığı da var. Ancak kısa vadede zaman zaman geri çekilmeler yaşayacağını da unutmamak lazım. 2024 ve 25'teki temposundan biraz daha farklı momentumunu yani gücünü biraz daha yitirmiş bir yükseliş trendi içinde olduğunu da hatırlamakta fayda var.
1: Şimdi ekranlara da getiriyoruz. Gram altın şu an yeni güne 6522 liradan başlıyor ama siz de söylediniz, biz bu savaş sürecini konuşmadan önceki günlere yani 2025'e baktığımızda 8000 liralara kadar gördüğümüz bir tabloları konuşmuştuk. Altında o seviyeler şu an hala çok mu uzak?
0: Kısa vade için evet, orta vade için olabilir. Dolayısıyla 8000 lira rakamları görmeyi acele etmemesi lazım yatırımcıların. Ancak en azından düşüş trendinde bir duraklama olduğu ve tepki gösterdiği bakımından daha iyi bir dereceye geldiğini gösterebiliyor son hareketler. Dolayısıyla sanki 3900-4000 dolarlar uzun süredir dile getirmiştik destek seviyesiymiş gibi çalıştı. Bugün 4300 dolarları görürüz. Ondan sonraki tavır haber akışına bağlı olarak şekillenecektir.
1: Peki biraz da aslında burada küçük yatırımcı açısından sormak gerekiyor. Şimdi siz de söylediğiniz özellikle savaşın başlamasıyla birlikte son 6 aydır altın hiç değer kazanmadı ya da yatırımcısının yüzünü güldürmedi ama şimdi bundan sonra ne yapılması gerekiyor? Daha dikkatli mi olmak gerekiyor yoksa artık yatırım için doğru zamandır diyor muyuz?
0: Alacak olanlar için tabii 4000 dolarlara yaklaştıkça alım fiyatları daha uygun olacaktır o kanaatteyim. Ancak 4000 dolarlardan alanlar da 4300 dolarlardan satarak realizasyon yani kârlarının bir kısmını ceplerine koyma durumuyla karşı karşıya kalabilirler veya daha iyi olabilir. Şu unutulmaması lazım, altın her türlü haber akışı ve özellikle dünya parasal sisteminden çok çabuk etkileniyor. Biz burada savaşı konuştuk ama diğer yandan Amerikan Merkez Bankası ve diğer büyük merkez bankalarının tutumu da son derece önemli. Onların faiz artırıp artırmayacağı, parasal sıkılaştırma yapıp yapmayacağı. Dolayısıyla bunları da takip etmek lazım ama küçük yatırımcı için bazı rakamlar vereyim. Ons fiyat olarak 4300 dolarlardan bir kısmını satıp realize edebilirler. 4000 dolarlardan aldılarsa. Eğer 4300 dolarda geçerse 4500 ve 4700 dolarlarda da aynı tip reaksiyonlarla karşı karşıya kalabilir finansal piyasalar. 4700 doların üstü için oldukça olumlu bir senaryoyu konuşmak gerekiyor. Hem barış anlamında hem de finansal iklim anlamında. Dolayısıyla kısa vadede de çok gerçekleşecek bir senaryoymuş gibi görmüyorum. Önümüzdeki 15-20 gün veya bir ay içinde olacak bir senaryo değil gibi görünüyor. Ama sonrası için eğer şartlar sağlanırsa daha yukarı bir hareket yapabilir.
1: Son olarak evet altını konuşuruz ama özellikle geçtiğimiz sene altından daha fazla konuştuğumuz bir başka değerli metal gümüş vardı. Gümüş için nasıl bir senaryo karşımıza çıkıyor?
0: Gümüş altından çok daha sert hareket eden, yatırımcısının biraz daha spekülatif davrandığı bir değerli metal. Gümüş altından daha sert hareket eder dedik. Evet, dün altından daha hızlı hareket etti. 60 dolarların üzerine attı kendini. Burada da 50 dolarlar civarı önemli destek seviyesiymiş gibi görünüyor. Oradan güzel tepki yapıyor. Bugün de işte 65-70 dolarlara yaklaştıkça satış seviyesi olarak değerlendirilebilir. Ancak gümüşün hareketleri oldukça sert olduğu için küçük yatırımcıdan ziyade profesyonel yatırımcılara uygun. Küçük yatırımcı eğer gümüşle ilgili işlem yapmak istiyorsa yatırım fonları üzerinden yapması çok daha yerinde olur.
1: Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki bundan sonra da gündemimiz bir kez daha altın ve gümüş olacak gibi duruyor. Ekonomist Mustafa Aşkın bizlerle birlikteydi. Sayın Mustafa Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Şimdi bir başka başlıkla devam edeceğiz. Ekonomiyi tamamladık. Kayseri'de siber dolandırıcılar bu kez beyaz önlüğü kendilerine güven kılıfı yaptı. Bir doktorun adını ve fotoğrafını kullanıp araç almak isteyenler

0: yakalanan şüpheliler sosyal medyada oluşturdukları güven ortamıyla kapora tuzağı kurdu.
1: Önce bir mesaj geldi. Hocam işte fotoğrafını da dolandırıcılık yapıyor diye. İşten çok ciddi almadım önce. Yani. Birkaç gün sonra birkaç daha gelmeye başlayınca baktım ki işin devamı gelecek gibi görünüyor.
2: Siber dolandırıcılar Doktor Mustafa Ersaya'nın bilgilerini kullanarak açtıkları hesaplar üzerinden uygun fiyatlı araç ilanı verip alıcılardan kapora istemeye başladılar.
1: Merak ettim, dolandırıcı vatandaş aradım. Kullandığım fotoğraf sahibini dedim. Ama hiç böyle bir şaşkınlık falan imaj olmadı yani. Aynen cümle şöyle, Allah Allah o sen ben kim o zaman dedi.
2: Şüphelilerin telefon görüşmesindeki pişkinliği ise pes dedirtti.
3: Biz kapora atacaktık.
0: Neden kabul etmedi peki?
2: Sahte hesabın peşine düşen doktor o kişilerle görüntülü olarak da konuştu.
1: Maşallah bayağı doktora benziyorsunuz ya.
4: Vallahi senin resminle senden çok para kazanıyoruz.
2: Karşı taraf doktoru bile işin içine çekmeye çalıştı.
5: Bak bu işi sen de yapabilirsin, ha dersin benim resmimi kullandın.
2: Üstelik tavrı bununla da sınırlı kalmadı.
5: O zaman senin başka resmini bulayım ben.
1: Ve sen başka bir resim bul.
4: Demesin kendin.
2: Fotoğraf deşifre olunca bu kez onun da yenisini buldular.
1: Bakla verişine düşünce foto değişmiştir ama yeni profil daha güzel.
2: Polis şimdi o hesapların izini sürüyor.
4: Sağ ol hocam. Yargı dinleyecek halde.
1: Neredesin?
6: Deprem bölgesini unutmuyoruz. Deprem bölgesinde yaşananları, gelişmeleri aktarmaya da sürdürüyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşaat seferberliği kapsamında bu kez Adana Ceyhan'dan yapılan o konut projelerini ekranlara getirdi, gösterdi. Peki Adana'da da yine Türkiye'nin o deprem felaketine en çok etkilenen illerden biriydi. Ceyhan'da nasıl bir değişim, nasıl bir dönüşüm oldu? Bakalım. Adana'dan gelen görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Yeni yuvalar, yeni umutlar, yepyeni yarınlar var notuyla bu görüntüler paylaşıldı. Deprem bölgesinde 2 yılda 367.955'i konut, 65.672'si köy evi, 21.690'ı ise iş yeri olmak üzere toplamda 455.357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi. Adana'da ise 11.334 konut, 739 köy evi olmak üzere toplamda 12.073 bağımsız bölümü inşa edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından Adana'nın Ceyhan ilçesinde inşa edilen o afet konutlarının görüntülerini paylaştı. Hemen hemen herkesin evinde konserveler vardır. Zaten tam da o konserve yapma dönemindeyiz. Ama bir konservenin patlayıp bir çocuğu yaralayabileceği pek kimsenin aklına gelmez. Ama bu olay yaşandı. Mersin'de patlayan domates konservesi 9 aylık bir bebeğin vücudunda yanıkların oluşmasına sebep oldu. Neyse ki o çocuk sağlığına kavuştu. Peki sorulması gereken bir soru var. Konserve nasıl patlıyor? Neden patlar? Ve daha da önemlisi neye dikkat etmek gerekiyor? Yanıtına bakalım.
2: Konserve bomba gibi patladı. 9 aylık Eliz bebeğin bütün vücudu yandı. Talihsiz bebek ölümden dönerken konservelerdeki risk bir kez daha gözler önüne serildi.
7: Çakır ailesi 9 aylık bebekleri Eliz'le birlikte misafirliğe gitti. Masanın altında domates konserveleri vardı. O sırada Eliz bebek evdeki köpekle oynamaya başladı.
8: Gittiğimiz evde de biz gitmeden 2 saat önce yapılmış domates konserveleri vardı. Bebeğim o sıralarda emekliyordu. Bebeğim emeklerken köpek bebeğimin ağzındaki emziği alıp kaçıyor. Oyuncak zannedip. Biz de bebeğim ağladığı için direkt köpeğin peşinden emziği almaya gittik. O sırada bir anda patlama sesini duyduk.
2: Bir anda patlayan konservelerden saçılan kaynar domatesler Eliz bebeği yaktı.
7: Kavanozların bomba gibi patlamasının sebebi kapaklarıydı. Eliz bebeğin vücudunda 3. derece yanıklar oluştu.
8: Bebeğimin çığlığını duyduk. Direkt bebeğimin yanına gittiğimizde domates konservelerinin patladığını gördük. Bebeğimin eli, yüzü ve göğsü yanmıştı.
9: Eski kapağı kullandığınız zaman kapağın yaratabileceği basınç etkisi yeteri kadar olmayabiliyor ve dolayısıyla da kapak kendini asabiliyor ya da sıkıştıramadığı için, doğru sıkıştıramadığı için patlayabiliyor. Kapakta bir bombe varsa diye bir ses geliyorsa kulağınıza yaklaştırdığınızda bu kapak sağlam değil ve kapanmamıştır.
2: Eliz bebek uzun süren bir tedavi süreci geçirdi. Neyse ki sonu iyi bitti. Sağlığına kavuştu.
8: Hastanede ilk olarak deri soyma işlemi yapıldı. Ardından biz özel bir suni deri getirtmiştik. Bu suni deri cildine yapıştırıldı. Bir hafta boyunca yoğun bakımda kaldık. Şu an bebeğim 3,5 yaşında. Gayet sağlıklı.
2: Peki konserveler neden patlar? Tercih edilen

0: kavanozların kapakları nasıl, neye göre seçilmeli?
1: Her zaman yeni kapak. Yeni, hiç kullanılmamış kapaklı kullanacaksınız. Mutlaka ağzına uyacak şekilde bir kapak tercih edeceksiniz. Sıkıca kapandığından emin olacaksınız.
2: Kırık olmaması lazım.
1: Tabii kırık olmayacak, herhangi bir yamukluk olmayacak, bir deformasyon olmayacak, içinde eski kapaklarda küflenme olur. Bunun olmaması gerekiyor.
3: Pitbull cinsi köpeklerin sahipleri tarafından dışarıda gezdirilirken ağızlarına maske takılması şart. Ancak pitbull cinsi bir köpek sokakta terrier cinsi bir köpeğe saldırdı. Tabi bu duruma köpek sahipleri tepki gösterdi, tartışma çıktı ve terrier cinsi köpeğin sahibi pitbull cinsi köpeğin sahibine bıçakla saldırdı.
4: Pitbull cinsi köpek teriyere saldırdı. Köpeğini tut diye uyarılan pitbull'un sahibi bıçaklandı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Sahibi tarafından gezdirilen pitbull teriyer cinsi köpeğe saldırdı. Küçük köpeğin sahibinin köpeğini tut uyarısı üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri diğerini üç yerinden bıçakladı. Yaralanan pitbull sahibi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
3: Şimdi saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Artık gün başladı. Birçok İstanbullu şu an itibariyle yollarda, radyolarından bizi dinliyorlar. Peki İstanbul'da trafikte son durum ne? Hemen bakalım. Haber ekibinden Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor olacak. Kübra, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. İstanbul nasıl bir güne başladı? Perşembe gününe ilişkin ne söyleyeceğiz?
5: Günaydın Gökhan Kurt. Öncelikle sizlere iyi yayınlar, sürücülere de iyi yolculuklar dileyelim. Haftanın 4. iş günündeyiz. Bugün trafik yoğunluğuna baktığımızda aslında oldukça sakin olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul genelinde %36'lık bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bizler de kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte Ok Meydanı'na tarafındayız. Dilerseniz ben notlarımı aktarırken o da son durumu ekranlara getirsin. Avrupa yakasına %36, Anadolu yakasına %35'lik bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Köprülere bakacak olduğumuzda Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Çağlayan Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy'de yoğunluk başladı. Zincirlikuyu Köprü ve Altunizade'de ise yol açık. Yine Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda bu kez Hastal bağlantı noktasında oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Ama Nurtepe, Seyrantepe, Maslak, Köprü ve Kavacık'ta yol açık. Avrupa'dan Anadolu'ya Avrasya Tüneli'nde de yol açık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de yol açık. Dilerseniz bir de Anadolu yakasına bakalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçmeyi düşünen sürücüler eğer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa Küçükyalı, Bostancı, Altunizade ve Köprü'de oldukça yoğun bir trafik görünüyor şu anda. Çamlıca tarafında da trafik yoğunluğu giderek artıyor. Uzunçayır'da ise yol açık. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmak isteyen sürücüleri ise Elmalı, Kavacık ve Köprü'ye geldiklerinde trafik yoğunluğunun arttığını görecekler. Ancak Ataşehir Çakmak Köprüsü TEM Ümraniye'de yol açık şu anda. Anadolu'dan Avrupa'ya Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Göztepe'de, Uzunçayır'da, Tünel'de, Yenikapı, Samatya, Yedikule'de ise yol açık. Ve bu Sultan Selim Köprüsü'nde çift yönlü olarak şu anda açık olduğunu belirtmiş olalım. Saatlerimiz 7:32 geçiyor. Şu anda Avrupa yakasına baktığımızda %36, Anadolu yakasına baktığımızda %35'lik bir trafik yoğunluğu yaşanırken İstanbul genelinde ise %36'lık bir trafik yoğunluğu var. Anadolu'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Anadolu'ya baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne nazaran yoğunluk daha fazla. Özellikle de Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluğun bir tık daha fazla olduğunu belirtelim. Ama tabii diğer günlere bakacak olduğumuzda bugün sabah saatlerinde İstanbul trafiği diğer günlere nazaran daha sakin olduğunu belirtelim. Sürücülere bir kez daha iyi yolculuklar dileyip sözü size bırakalım.
3: Kübra Kılıç'a notları için teşekkür edelim. Şimdi trafikte kalmaya devam edeceğiz. Ankara'da bir fahri müfettiş sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği iddiasıyla 10 bin lira ceza kesti. Ki fahri müfettişlerin kesmiş olduğu cezalar aslında herkesin, pek çok sürücünün de karşılaştığı bir tablo. Ama sürücü ise bu cezaya itiraz etti. Ve itiraz sonucunda o ceza iptal edildi. İptalin gerekçesi ise Fahri Müfettiş'in bu cezayı kestiğine ilişkin herhangi bir delil göstermemesi belirtildi. Bu haksız ceza peki yeni bir gündem başlığı ortaya çıktı. Fahri Müfettiş tarafından kesilen bu cezaları iptal ettirmek mümkün mü? Ya da iptal ettirebilirsek ne yapmak gerekiyor? Yanıtına bakacağız.
2: Müfettiş tarafından trafik cezasıyla karşı karşıya kalmadım.
6: Yedim bir kere. Yani haklıydılar. Kaldırım park. 1500 lira seviyesinde.
7: Ya kırmızı ışıkta geçtim ters yön diye 12 bin lira göndermiş mesela. İtiraz ettik de daha dönüş olmadı.
0: Bir imza, bir tutanak ve plakaya yazılan binlerce liralık trafik cezası. Ankara'da bir sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği gerekçesiyle Fahri Trafik Müfettişi tarafından 10 bin lira ceza kesildi.
2: Sürücü o ihlali yaptığını düşünmüyordu. Bu yüzden mahkemeye başvurdu ve ceza iptal edildi. Çünkü Fahri Trafik Müfettişi'nin elinde herhangi bir delil yoktu.
8: Benim de başıma geldi. Oturduğum mahallede bir Fahri Müfettiş vardı. Gece bulunmadığım saatlerde bana bir ceza kesilmişti. İtiraz ettim. Herhangi bir delillendirme de yapılmadığı için ceza iptal oldu.
0: Karar Fahri Trafik Müfettişlerinin düzenlediği tutanaklar tek başına yeterli mi sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
9: Fahri müfettiş olmalı. Kesinlikle olmalı. Vatandaşın yaptığı kaçamakları tespit etmeleri lazım.
10: Öyle bir yetkisi var mı yani neticede kolluk değil bir şey değil adam.
11: Yapmadığı suçu da yaptı diye göz önünde bulundurmasınlar. Bunu bizim insanlarımız yapar.
0: Peki benzer durumla karşılaşanlar ne yapmalı?
2: Hukukçulara göre haksız olduğunu düşündüğünüz trafik cezalarına itiraz etmenin yolu açık. Üstelik bunun için yüksek masraflar yapmaya da gerek yok.
8: 15 gün içerisinde yazılan cezayı itiraz edilmesi gerekiyor. Bu itirazlar ücretsiz. Adliyelerin ön bürolarından gerekli itirazlarda bulunabilirler. Bir dilekçe yeterli.
0: İkinci yolsa elektronik imzası bulunanlar için çok daha pratik. İtiraz başvurusu e-devlet üzerinden de yapılabiliyor.
12: Devamlı sahada olduğum için sürekli ceza yiyorum. Önce ödeyin sonra itiraz yoluna başvurun tarzı kelimeler duymuştum. O yüzden hiç uğraşmadım.
3: Yapay zeka çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi ve neredeyse gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Ama yapay zeka trafikte de karşımıza çıkıyor. Özellikle de trafik denetimlerinde. Siirt'e gideceğiz. Siirt'te trafik polisleri radar uygulamalarını yapay zeka destekli olarak gerçekleştiriyor. Hemen bakacağız.

0: Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi envanterine giren yerli ve milli yeni nesil mobil hız tespit sistemi Siirt Tilo çevre yolunda uygulanmaya başlandı. Gece gündüz ve türlü hava koşulunda çalışabilen sistem aynı anda 4 şeritte hız tespiti yapabiliyor. Plaka okuyabilen araçların cinsini, markasını ve rengini tespit edebilen sistem verileri anlık olarak emniyet sistemine aktarıyor. Şimdi bir spor diyelim. Spor dediğimizde ise gecenin maçıyla devam edeceğiz. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti. İşte o goller ve özet görüntüleri.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca. Kerem döndü, Talisca aldı sırtına, 3 kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de, eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl, Bodarčić, yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru, Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta. Şikriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown. Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood. Nüfus önünde Asensio. Asensio. Greenwood. İyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Üst sağlar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca. Bu kez gönderdi. Hake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına saktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
0: Spor demişken tabii ki Trabzonspor'u da konuşacağız. Muhammed Salah dün Trabzon'a ulaştı. Bugün önemli bir gün olacak. Peki Trabzon'da son durum ne? Bu sorunun yanıtına bakalım. A Haber ekibinden A Spor muhabiri Yunus Emre Sel bizimle birlikte olacak. Yunus Emre, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Trabzon nasıl bir güne başlıyor?
3: Günaydın Gökhan Kurt. Şu anda Trabzon'da sanırım herkesin yüzü gülüyor. Bugün esnaf bir başka hizmet edecektir, vatandaş bir başka dolaşacaktır. Belki Kur'an kurslarına giden çocuklar başka şekilde eğlenecekti. Çünkü bugün gerçekten Trabzonspor için, Trabzon tarihi için, Türk futbol tarihi için çok daha anlamlı bir gün. Çünkü bugün Muhammed Salah Trabzonspor'la stadyumda resmi sözleşmeye imza atacak. Dün gece geç saatlerde aslında Trabzon Havalimanı'ndan çıkış yaptı. Planlanandan belki 1,5 saat geç çıkış yaptı ama havalimanı tıka basa doluydu. Oradaki polis raporlarına göre 20 bine yakın taraftar vardı. Belki daha da fazlası havalimanındaydı. Çok coşkulu bir taraftar topluluğu vardı. Ama en ilginci, en güzeli de Muhammed Salah'ın şaşkınlığıydı. Gerçekten kendisini karşılamaya gelen taraftarlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı Muhammed Salah. Uzun bir süre sessiz kalarak onları sadece izlemeyi tercih etti. Trabzonspor taraftarlarının kendisine yönelik sevgi gösterilerinden, tezahüratlarından fazlasıyla mutluydu Muhammed Salah ve çok fazla açıklama yapmadı aslında. Çok kısa ve net cümleler kullandı. Ben buraya daha önce gittiğim her takımda başardığım gibi başarılı olmaya geldim. Trabzonspor'la hem ligde hem de Avrupa'da çok büyük başarılara imza atmak istiyorum dedi Muhammed Salah. Gerçekten çok önemli bir transfer başarısı Trabzonspor adına. Aslında Türk futbol tarihine gelmiş belki de ilk 3 futbolcudan birinden bahsediyoruz kariyer anlamında. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu bu transfer için yaklaşık 15-20 gündür çok yoğun bir mesai harcıyordu. Arada Beşiktaş veya farklı takımların da devreye girdiği süreçler oldu ama Trabzonspor hep sessiz kalmayı tercih etti. Buradaki oyuncu ve menajeriyle kurulan o karşılıklı iletişim ve diyaloğun sonucunu aslında bir şekilde almayı başardı Bordo Mavililer. Muhammed Salah bugün itibariyle saat 19'da Papara Park'ta düzenlenecek olan resmi imza töreniyle artık Trabzonspor kariyerine resmen başlamış olacak.
0: Peki Yunus Emre, istersen o törende bir konuşalım. Saatler 19'u gösterdiğinde statta nasıl bir atmosfer olacak sence?
3: Öncelikle tüm taraftarların bu imza törenine davet edildiğini duyuralım. Herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Sadece Trabzonspor Kulübü'nün bir beklentisi var. Gelecek olan taraftarların forma giymesini istiyor Trabzonspor Kulübü. Zaten Muhammed Salah transferi açıklanmaya başlandık.

0: yaptıktan sonra Trabzonspor Kulübü'nün ticari ürünlerine inanılmaz bir talep artmaya başladı. Şu an itibariyle resmi rakamı Trabzonspor Kulübü henüz hesaplayamadı. Çünkü çok fazla bir yoğunluk söz konusu. Hatta online satış platformlarında zaman zaman talepten dolayı aksamalar meydana geliyor. Yaklaşık 12 saatlik bir süre oldu. 12 saatte 15 bini aşan bir kombine satışı gerçekleşti ki bu çok ciddi bir rakam ve halihazırda devam da ediyor bu kombine satış rakamları. Ya aynı zamanda borsada Trabzonspor'un işlemleri görüyor. Orada çok ciddi bir ilgi var. Trabzonspor Kulübü'ne online platformlarda çok ciddi bir takipçi sayısı gelmeye başlıyor. Dünden itibaren dünya spor kategorisinde trend listesinde en çok konuşulan 3 kulüpten bir tanesi Trabzonspor olmayı başardı ki henüz Salah tarafı bu konuda bir resmi paylaşım yapmadı. Çok yüksek ihtimalle bugün içerisinde bir resmi paylaşım yapacak ve Trabzonspor Kulübü yaklaşık bir haftadır hazırlamaya başladı. O tanıtım videosunu da bugün paylaşacak. Dolayısıyla bugün çok daha farklı, çok evet, daha etkileşimli, çok daha hareketli bir gün bizleri bekliyor olacak Gökhan Kurt.
1: Trabzon'un tarihi günlerinden biri yaşanacak gibi duruyor bugün. Bugün gözümüz Trabzon'da. Yunus Emre'ye çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığı için. Yunus, senin bugün çok daha yoğun bir programın olacak hiç şüphesiz ki. Sana şimdiden kolaylıklar dileyelim.
0: İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Sporu tamamladık. Bir de tabii ki işin alışveriş tarafına bakmamız gerekiyor. Yapılan alışverişler online mi yoksa mağazalara mı gidiyoruz? Artık bu sorunun yanıtı iyiden iyiye online alışverişe dönmüş durumda. Gazete manşetlerinde, gazete küpürlerine baktığımızda 10 kişiden 6'sı artık online olarak alışveriş yapıyor. Yani AVM'ye gitmek ya da mağazaya gitmek yerine evden internet siteleri üzerinden alışveriş yapıyoruz. TÜİK verilerine göre internetten alışveriş yapanların oranı 2026'da %60'a yükseldi. Türkiye'de her 10 kişiden 6'sı mal ve hizmet alışverişini dijital platformlar üzerinden gerçekleştiriyor. İnternet kullanım oranı ise %92.3'e ulaştı. Hemen ona da bakalım. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında ise WhatsApp zirvedeki yerini koruyor. Kullanıcıların %90'ı WhatsApp'ı kullanıyor. Yani neredeyse tüm kullanıcılar WhatsApp'ı kullanmakta. %77.6'sı YouTube tercih ediyor. %71,1'i ise Instagram kullandı. İnternet kullanımında da yükseliş devam etti. Geçen yıl Türkiye genelinde internet kullanımı %90.9 iken bu oran %92.3'e çıktı. Erkeklerdeki internet kullanım oranı ise %94.8, yani %95'e ulaşmış durumda. Bir de eğitim diyelim. Eğitim dediğimizde ise şüphesiz ki milyonlarca gencin ve ailenin merakla beklediği liselere yerleştirme sonuçları da açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden de ulaşılabilir. Adayları neredeyse %96'sı tercih ettikleri noktaya yerleştirildi.
2: Liselere geçiş sınavında ilk yerleştirme sonuçları belli oldu. Öğrenciler büyük ölçüde tercihlerine yerleşti. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı tercih sonuçlarındaydı. Sonuçlar açıklandı. Yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden erişime açıldı. Bu yıl 13-27 Temmuz tarihleri arasında toplam 1.029.595 öğrenci tercih yaptı. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı %95,76 oldu. Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89,84'ü ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Öğrencilerin kendi illerinde okullara yerleşme oranı ise %92,93 olarak gerçekleşti. Boş kalan kontenjanlar için nakil süreci de başlıyor. İlk nakil için tercihler 5-7 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ulaşılabilecek.
1: Yükseköğretim Kurulu sanayide yaşanan dijital dönüşümün ve akıllı üretim sistemlerine ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla imalat yürütme sistemleri operatörlüğü programını hayata geçirdi. Yeni programla birlikte yapay zeka ve veri analizi gibi ileri teknolojileri kullanarak akıllı fabrikaları yönetecek dijital fabrika operatörleri yetiştirilecek.
2: Yükseköğretim Kurulu sanayinin dijital dönüşüm ihtiyacını karşılamak amacıyla istihdam garantili imalat yürütme sistemleri operatörlüğü programını başlattı. Otomotivden

0: bulmaya birçok sektörde yeni mezunlara istihdam sağlanacak. Gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, yüksek öğretim planlamalarında mezun arzıyla istihdam arasındaki dengeyi kurmayı öncelikli hedef haline getirdiklerini belirtti. Bugünün dünyasında dönüşüm her alanda hızlanıyor. Geleceğin becerilerini öngörmek, sektörlerin beklentilerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor dedi. Özvar ayrıca imalat yürütme sistemleri operatörlüğü gibi yeni programlarla dijital üretim süreçlerini yönetecek ve veriyi etkin kullanabilecek teknik insan kaynağının yetiştirildiğini belirtti. YÖK'ün bu yeni girişimiyle mezunların doğrudan istihdam edilmesi ve Türkiye'nin dijital üretim vizyonunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.
1: Gazete manşetleri yapacağız. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde terörsüz Türkiye süreci ve yaşanacaklar var. Türkiye başaracak diyor Hürriyet gazetesi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden terörsüz Türkiye sürecinin en önemli adımı olan ve PKK'nın tasfiyesini sağlayacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi dün geniş bir uzlaşma ile meclis başkanlığına sunuldu. Süreçte önemli bir dönemeç olan teklifin ilk imza sahipleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Cumhur İttifakı'ndan milletvekillerinin tamamıyla DEM Parti, CHP, Yeni Yol Partisi, Hüdapar ve Bağımsızlardan 360 milletvekili teklife imza attı. Teklif yarın komisyonda görüşülecek, ardından genel kurula gelerek düzenleme mecliste tatile girmeden yasalaşacak. 1 Haziran 2005 öncesi işlenen müebbet hapis cezası veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan yargılananlar kapsam dışı. Türkiye'de ölüm cezası 2004'te kaldırıldığı için bu tarih milat kabul edildi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezası da bu tarihten önce kesinleşti. Bu sınırlamayla Öcalan ve benzeri cezalardan suçlanan örgüt yöneticileri yasanın kapsamının dışında kalmış durumda. AK Parti Grup Başkanı Güler, Öcalan'ın iletişim olanaklarını artırmak için yasal düzenlemeye gerek olmadığını vurguladı. Cezaevleri İdaresi'nin Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğunu anımsatan Güler, belli bir disiplinle kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ve gazeteci ziyaretleri, açıklamalar, idari düzenlemelerle yapılabilir. Bunun için yasal düzenleme ya da bir statüye ihtiyaç yok dedi. Diğer yandan tabii merak edilen bir konu var. Tüm partiler imza verirken yeni parti imza vermedi. Peki neden? Özgür Özel'den de bu konuya ilişkin açıklamalar var. Yaklaşımımızda bir değişiklik yok dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kanun teklifine ilişkin genel yaklaşımımızda bir değişiklik yok. Ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş yapıldı. Teklif metnini sır gibi saklayıp boş kağıtlarla imza alın dedi. Bu yüzden imzalanmadı. Ancak tüm partilerin imzaladığını, 360 milletvekilinin imzaladığını, yalnızca Yeni Parti ve İyi Parti'nin bu sürecin dışında kaldığını da vurgulayalım. CHP'den açıklama var. Halkımız gönlünü ferah tutsun. Faik Öztürk'ün açıklaması. Son bir haber aktaralım. Mutluluğun resmini çekmişler Abidin. Nazım Hikmet'in Abidin Dino'ya sorduğu gibi, bana mutluluğun resmini yaşayabilir misin diye sorsalar bu fotoğrafı veririm. Fulya Soybaş, çocuk sahibi olmak için 34 yıl uğraşan ve ancak ikinci baharda muratlarına eren çiftçi ailesini yazdı. Karşınızda Abuzer Zeynep Doğan ve ikizlerini içinizi ısıtacak hikayesi deniliyor. O fotoğraf karesi, onların Anıtkabir'e yapmış olduğu ziyaret çok çok konuşuldu. Günlerdir de konuşuyoruz. Yıllar sonra gelen, evlat hasretini sona erdiren o fotoğraf karesi de herkesi duygulandıran karelerdi.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Emtia piyasasında baz metaller, Temmuz ayında yapay zeka sektörüne devam eden talep ve küresel arza yönelik endişelerle pozitif seyretti. Yapay zeka sektöründe talebin devam etmesi, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini yakın zamanda artırmayacağına yönelik öngörüler, dolar endeksindeki zayıflama ve arz endişeleri Temmuz ayında baz metal fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Bu gelişmelerle tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar, bakırda %4,7, alüminyumda %2,5, kurşunda %0,2, nikelde %5,2 ve çinkoda %2,5 arttı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS-Tur.com.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında Kümbet-Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir Yolu'nun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
10: Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo canlı yayın.
4: İki maddeden oluşan süreçle birlikte artık Türkiye terör dönemini, terör sürecini tamamen geride bırakıyor ve yeni bir döneme adım atıyor. Peki 360 imzada hangi partilerin imzası var? Tabii ki AK Parti ve MHP sürecin mimarları. DEM Parti dün imzayı attı. Cumhuriyet Halk Partisi imza veren partilerdendi. Yeni Yol ve Hüdapar da yine imzalayan partiler. Ancak Yeni Parti ve İyi Parti 360 bu çerçeve yasayı imzalayan partilerin dışında kaldı. Bu iki parti de sürece en azından imza olarak destek vermediklerini biliyoruz. Şu an itibariyle Yeni Parti'den de açıklamalar vardı. 360 milletvekiliyle birlikte çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Peki bundan sonra nasıl bir süreç bizi bekliyor? Ne zaman Meclis Genel Kurulu'na gelecek? Ne zaman yasalaşacak? Daha da önemlisi çerçeve yasanın içerisinde neler var? İşte o sorular ve yanıtlar.
5: Terörsüz Türkiye hedefinden sıralanan tarihi çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına verildi. Teklif silahların bırakıldığının teyit ve tespit halinde ceza ertelemesini öngörüyor. Af getirmiyor, örgüt yöneticilerini kapsamıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi sadece PKK, KCK ve bağlı örgütleri kapsıyor. PKK-KCK terör örgütü de bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi. Teklif infazın ertelenmesini öngörüyor. Örgütün varlığına son verdiğinin, silah ve mühimmatlarını teslim ettiğinin teyit ve tespiti şartıyla erteleme söz konusu olacak. Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl. 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresi içinde suç işlenirse erteleme ortadan kalkacak, cezanın infazı gerçekleşecek. Belirtilen sürede suç işlenmezse ceza düşecek. Teklifte genel ya da özel af söz konusu değil. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiren suçlar kapsam dışında tutuluyor. 2005 tarihi özellikle teklife kondu. Örgütün üst düzey yöneticilerinin kanundan yararlanmaması için. Teklifte kanunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında takip ve değerlendirme kurulu oluşturulması da yer alıyor. Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olacak. Kanundan yararlanmak isteyen örgüt üyeleri Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakip 6 ay içinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Başkanlığı'nın izleme komisyonu kurulmasına teklifte yer verildi. İzleme komisyonu kanun kapsamındaki faaliyetleri izleyecek, tavsiyelerde bulunacak. Kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişiler de teklifle güvence altına alındı. Meclis, söz konusu kişilerin hakkında görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluk doğmayacağı hükme bağlandı.
4: ...15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişimi timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe yakalanmıştı. Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından özellikle Burkay Karatepe'nin kullandığı dijital materyaller de gündeme geldi. Ele geçirilen telefonlar ve olası dijital deliller soruşturma kapsamında inceleniyor. FETÖ'cü teröristlerin dijital haberleşme yöntemleri de yeniden tartışılmaya başlandı.
6: Burkay! Karatepe! gelmese.
7: Kimle konuştuğunun, nasıl bir iletişim bağı olduğu bu ele geçirilen dijital materyallerden ele geçirilecek.
8: ...15 Temmuz'un son firari suikastçısı yakalandı. FETÖ'nün sim kartsız gizli haberleşme yöntemi deşifre oldu.
7: Burkay Karatepe, yani 10 yıl boyunca aranıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'teki o suikast timinde bulunan bir kişiydi. Eski sözde bir yüzbaşı bu adam. En kritik olan operasyon Marmaris'te gerçekleşecek ve 37 kişiden biriydi. Nitekim yapılan bu operasyon istihbarat ekipleri ve terörle mücadele şube müdürü ekipleri MIT'in yaptığı bu çalışma sonucu yakalandı.
8: Şüphelinin üzerinden çıkan çok sayıda telefonsa örgütün yeni haberleşme tuzağını gözler önüne serdi.
7: Bu Wi-Fi'nin olduğu yere gidiyorlar. Oradan bu bahsettiğim sahte işte yurt dışına ait bazı fiyatlarla şey alıyorsunuz. Sahte numaralar alıyorsunuz.
9: Evet.
7: O numara üzerine bir uygulama indiriyorsunuz. Ve ihtiyaç duyulan internet Wi-Fi ile sağlanıyor. İşte sanal numara oluşturuluyor. Ardından Signal ve benzeri doğrulama isteyen uygulamalar kuruluyor. Ve daha sonra da gerçek sim hattı kullanmadan haberleşmeye başlamış oluyor.
8: FETÖ'cüler kafelerin ve halka açık alanların şifresiz Wi-Fi ağlarına bağlandı.
7: Bakın buraya geldi. Buradan Wi-Fi ağı açık erişilebilir. Kafeninkini aldı. Buradan telefon kafenin Wi-Fi'sine bağlandı ve internet bağlantısı telefona ulaştı. Buradan bu kafenin önünden örnek veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte buradaki gördüğünüz New York'taki bir parkta bulunan işte diğer darbeciler, işte kimse Almanya'da veya da Amerika'da kim ne varsa bu uygulama üzerinden talimatlar alıyor ve buradan mesajlaşma sağlanmış oluyor.
8: A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş deşifre edilen gizli iletişim ağını ve perde arkasını anlattı.
7: Saklandıkları evlerde nasıl yaşamaları gerektiğini, ondan sonra ne okuyacakları, ne dinleyecekleri, hangi filmleri izleyecekleri, bu anlamda onları psikolojikmen ayakta tutacak bir destek veriliyor. Ve psikolojilerini nasıl ayakta tutacaklarını belirtiyorlar. Güvenlik tedbirlerini söylüyorlar.
6: Burkay Karatepe.
4: Takvimlerimiz 6 Ağustos'u gösteriyor. Perşembe günündeyiz. Peki bugün yeni günde gazetelerde hangi haberler var dediğimizde Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Bu saat diliminde Türkiye Gazetesi'ne baktığımızda çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. 12 maddede 360 tarihi imza deniliyor. Az önce aktardığımız haberler. Bir başka haber, Özel rüşvetçiyi böyle övmüş. Ülkeyi İlkay'a verin. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet almadan iş yapmadığını söyleyen Menderes Belediye Başkanı'nı seçim meydanında öve öve bitirememiş. Alay konusu oldu. Özgür Özel seçimden önce yaptığı mitingde İlkay Çiçek değil Menderes'i İzmir Büyükşehri, İstanbul Büyükşehri verin ona, İçişleri Bakanlığı da yönetir övgüleriyle rüşvetçi bakanı oy istemiş. Çiçek'in ben yürüyen parayım, her işin karşılığında para alırım dediğinin ortaya çıkmasının ardındansa Özel alay konusu oldu deniliyor. Bir başka haber, o soruyu çalarak kurmaya olmuş. İki az önce söylediğimiz gibi FETÖ'cü ismin itirafları, FETÖ'nün suikast timinde yer alan Burkay Karatepe örgüt bağlantısı ve darbe girişimini bir bir anlattı. Bir başka haber, Trump'a suikast alarmı diyoruz. Kudüs'ten taviz vermeyiz. İslam ülkelerinden İsrail'e karşı net tavır. Ve son bir haber, tedbirsizlik faciası. Dün son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. E5'te hızla gelen otomobil duran İETT otobüsünü arkadan çarptı. Biri polis, 3 kişi hayatını kaybetti. Bu da Türkiye'nin ilk sayfasını aktaracağımız haberlerdendi. Sayın seyirciler, dün İstanbul'da bir facianın eşiğinden dönüldü. Akşam saatlerinde Bahçeli Evler'de 6 katlı bir bina büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. Ortaya işte bu görüntüler çıktı ama neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı. Çünkü bir gün önce binanın kolonlarından çatlama sesleri duyulmuştu ve yetkililere haber verilmişti. Önlem amacıyla da bina tahliye edilmişti.
10: İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü. Bahçeli Evler Koca Sinan Mahallesi'nde 6 katlı apartman saat 21.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu apartman sadece bir gün önce kolonlarından ses gelmesi üzerine tahliye edilmişti.
11: İstanbul Bahçeli Evler'de akşam saatlerinde arkamda görmüş olduğunuz 6 katlı bina aniden çöktü. Önce kolonlardan ses geldiği söylendi. Sonrasında ise ani bir şekilde bina yerle bir oldu. Olay sonrasında itfaiye ekipleri, AFAD ve polis olay yerine gelip geniş güvenlik önlemi aldı.
10: Apartmanın boş olduğu bilinse de enkazda arama yapıldı.
11: Olay sonrası çevrede geniş

0: güvenlik önlemleri alınırken bir yandan da vatandaşların içeride olup olmadığını tam teyit etmek isteyen AFAD çalışanları işte burada bulunduğumuz yerde kısık sesli dinleme operasyonu başlattı.
1: Apartman sakinlerinin tek tesellisi can kaybı olmamasıydı.
2: Şu bina, yıkılmayan bina, şu anda görülen boş bina, onu daha önceden boşaltmıştık. 2-2,5 aylık o sürede tamamlandı. O yıkılacaktı. Onu beklerken bu içindeki insanların bulunduğu bina yıkıldı. Tek tesellimiz yani can kaybı olmaması.
1: Çöken apartmanın yanında bulunan ve bir süre önce kentsel dönüşüm için boşaltılan apartmanın da hemen yıkımına başlandı.
3: Gaziantep'te ise bir dairede yangın çıktı ve o yangın sonucunda yatağa bağımlı olarak yaşayan 91 yaşındaki Fadile Öztatacı hayatını kaybetti. Peki bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bu yangının sebebi neydi? Haberimize bakacağız.
1: Alevlerden kaçamadı. Yatakta cansız bulundu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir aile apartmanının ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede dairenin tamamını sardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Dairede yapılan kontrolde yatağa bağımlı yaşayan 91 yaşındaki Fadile Öztatacı'nın cansız bedeni bulundu. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
3: Aydın'a gideceğiz. Aydın'da bir evde böcek ilaçlaması yapıldı. Ancak ardından bir facia yaşandı. Çünkü böcek ilaçlaması yapılan o evde şiddetli bir patlama oldu. Ev sahibi kadın ağır yaralandı. Çocuk misafir ise hafif şekilde yaralandı. Peki o patlamanın sebebi neydi? Neye dikkat etmek gerekiyor? Yanıtına bakalım.
1: Böcek ilacından yayılan kimyasal gaz bomba gibi patladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde banyodan gelen kötü kokunun böceklerden kaynaklandığını düşünen Seher Özcan evini ilaçlamaya başladı. Ancak ilaçlama sırasında patlama oldu. Banyodaki çamaşır makinesi alev aldı. Seher Özcan patlamanın şiddetiyle ağır, evde misafir olarak bulunan oğlunun arkadaşı İsmail Berat Karataş ise hafif yaralandı. Evde çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Seher Özcan hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Patlamaya böcek ilacından yayılan kimyasal gazın çalışır vaziyetteki elektrikli bir ev aletinin oluşturduğu kıvılcımla havada buluşmasının yol açtığı tahmin ediliyor. Kesin sebebi ise itfaiyenin hazırlayacağı raporla belli olacak.
3: Şimdi dünyadaki gündeme geçeceğiz ama dünyadaki gündeme geçmeden önce bir hatırlatmada bulunalım. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi ve tabii ki eleştirilerinizi bekliyoruz. Güne dair yorumlarınızı bekliyoruz. A Haber Sabah etiketini sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. Buraya yorumlarınızı yazabilirsiniz. Haritamızı açtık. Yani yine Hürmüz'ü konuşacağız demek oluyor. Çünkü Hürmüz konusunda bir olumlu bir tabloya doğru gidiyoruz. En azından şu an gözüken bu. İran ve Umman arasında haftalardır devam eden o görüşmelerde bir sonuca varılmış gibi duruyor. Muhtemeldir ki bugün gün içerisinde bir açıklama gelecek. Ancak İran'dan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne hedef alan açıklamalarda sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri için üçüncü taraf ifadesi kullanıldı. Üçüncü taraflar müdahale etmezse biz sonuca ulaşacağız dendi. Peki ulaşılacak sonuç Amerika'yı memnun edecek mi? Daha da önemlisi savaş bitiyor mu? Yanıtlarını ekranlara getireceğiz.
1: Hürmüz'de kritik eşik aşıldı. İran ve Umman güvenli güzergahta anlaştı. Dünyanın en kritik enerji koridorlarından Hürmüz Boğazı'nda aylardır süren kritik müzakerelerde son aşamaya gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı Umman'la yürütülen görüşmelerde gemilerin güvenli geçişini sağlayacak deniz güzergahının koordinatları üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Tahran, müzakerelerin hem teknik hem de siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini duyurdu. İran yönetimi sürecin üçüncü tarafların müdahalesi olmaması halinde resmi ortak bildiriyle sonuçlanabileceğini duyurdu. Ancak Tahran, güzergah üzerinde anlaşmaya varılmasının tek başına Hürmüz Boğazı'nda tam güvenliğin sağlandığı anlamına gelmediğini de özellikle

0: özellikle vurguladı. Masadaki taslağa göre Körfez'e giren gemilerin İran tarafından belirlenen güzergahı kullanması, çıkanlarınsa ağırlıklı olarak Umman kontrolündeki deniz hattını izlemesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle deniz trafiğinin daha düzenli ve kontrollü hale getirilmesi hedefleniyor. Buna karşılık ücretlendirme, denetim yetkisi ve uygulama detayları hala müzakere edilen başlıklar arasında yer alıyor. Gözler şimdi İran'la Umman'ın yayımlaması beklenen ortak bildiriye çevrildi. Piyasalarsa Hürmüz'de gemi trafiğinin tam anlamıyla normalleşip normalleşmeyeceğini ve anlaşmanın sahada nasıl uygulanacağını yakından takip ediyor.
1: En azından şimdilik demekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında görüşmeler olumlu gidiyor. Umman ve İran arasındaki görüşmelerin de sonuçlanmasıyla birlikte Hürmüz'de bir noktaya varılacak gibi duruyor. En azından piyasalarda bunu fiyatlıyor. Ancak İsrail tarafı var. İsrail tehditlerini sürdürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşsa bile biz İran'ın bir nükleer silah sahip olmasına izin vermeyiz dedi ve tek başına İran'a saldırabileceklerini ifade etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa zorlayan İsrail, İran'a yalnız saldırmayı da seçenekler arasına aldı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in büyük anne ve büyük babasının Sırbistan'dan nakledilen naaşlarının Kudüs'te defin töreninde konuştu. İran'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD ile İran arasında müzakereler devam ederken Netanyahu, İran'ın nükleer silah elde etmemesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını savundu. Netanyahu, İran Devrim Muhafızları Komutanı'nın İran'ın nükleer silah geliştirmeye devam etme niyetinde olduğunu açıkladığını öne sürdü. İsrail'in güvenliğinin ve geleceğinin müzakere konusu olmadığını vurgulayan soykırımcı Netanyahu, ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyım dedi. Netanyahu gerekirse İsrail'in tek başına saldırı düzenleyebileceğini ifade etti. Netanyahu'nun açıklamaları sonrası gözler ABD-İran müzakerelerine ve İsrail'in atacağı olası adımlara çevrildi.
1: Filistinlilere yönelik insanlık dışı eylemleri, insanlık dışı çağrılarıyla dünyanın tanıyor. İsrail aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den bahsediyoruz. Ben-Gvir bu kez Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevlerinin etrafına hendek kazılması, kazılan o hendeklerin içine de timsahların bırakmasını önerdi. Üstelik bu öneri hayata da geçirilmeye başlanmıştı. Ancak Kudüs Bölge Mahkemesi Ben-Gvir'in bu önerisini durdurdu. Tabi buradan sonra beklentimiz mahkemenin durdurma gerekçesi olarak bunun insan haklarına aykırı olmasını bekleriz. Ama hayır, mahkeme karara durdurma gerekçesi olarak timsahların sağlığının garanti edilememesini gösterdi.
3: İsrailli bakan, Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevinin etrafına hendek kazılıp içine timsahların konulmasını teklif etti. İnsan hakları örgütlerini ayağa kaldıran teklife mahkeme izin vermedi. İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir mahkemenin kararına tepki gösterdi.
4: Adalet sistemi, siz İsrail'in yanında mısınız? Yolumuza engeller çıkarıyorsunuz.
3: Aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir tarafından gündeme getirilen teklife göre Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevlerinin çevresine büyük hendekler kazılacak, içi de suyla doldurulacaktı. Ardından o suyun içerisine timsahlar bırakılacaktı. Ancak Kudüs Bölge Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı alarak bu adımı durdurdu. Mahkeme kararına gerekçe olarak timsahların sağlığını gösterdi. Hayvan koruma örgütlerinin haklı olduğunu savundu. Teklifin mimarı Ben-Gvir ise mahkemeyi Filistinli mahkumların yanında olmakla eleştirdi. Seçimlerden sonra adalet sisteminde değişim yapacağız diyerek mahkemeyi tehdit etti.
4: İsrail'in caydırıcılığı açısından önemli adımların atılması engellendi. Filistinli mahkumlar timsahlardan endişe ediyordu. Mahkeme onların yanında yer aldı.
3: Tedbir kararı öncesinde Negev çölündeki Ketziot hapishanesinde pilot çalışmalara başlanmıştı.
1: Malum Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi İsrail'le son dönemde giderek artan bir ilişki dengesi var. İsrail'den silah alımı devam ediyor, ortak işbirlikleri var. Amaç da Türkiye'ye karşı bir ittifak oluşturmak. Ancak Yunan siyaseti içerisinde Yunanistan'ın İsrail'le bu yakın

0: Yakınlaşmasına tepki gösterenlerin sayısı da her geçen gün daha da artıyor. Son isimse Yunanistan eski Maliye Bakanı oldu.
1: İsrail'e güvenmemeliyiz dedi. Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekti. Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yannis Varoufakis bir kez daha Mitsotakis yönetimine tepki gösterdi. Hedefinde Yunanistan'ın İsrail teknolojisiyle kurmayı planladığı milyarlarca euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi vardı. Silahlanma programının Yunanistan'ı daha güvenli hale getirmeyeceğini de öne süren eski bakan, İsrail'le kurulan askeri işbirliğinin de ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu. İsrail'e güvenmenin stratejik bir hata olacağını söyledi. Varoufakis'in en dikkat çeken açıklamaları ise Türkiye'ye ilişkindi. Türkiye'nin askeri gücüne işaret eden eski bakan, eğer hava savunma sistemi Türk füzelerinin yarısını düşürmeyi başarırsa bile Türkiye bunun yerine iki katından fazlasını fırlatır dedi. Yannis Varoufakis daha önce de Atina-Tel Aviv işbirliğini eleştirmiş, Yunanistan'ı İsrail'in güdümüne girmekle suçlamıştı.
2: Tel Aviv ile somut sömürgeci bir anlaşma imzaladık. İsrail ordusu Yunan hükümetinin izni bile olmadan Yunan hava sahasını ve Yunan topraklarını savaş oyunları tatbikatı için kullanabiliyordu. Evet, bu başka bir ülkenin uydusu haline gelmek demek. Netanyahu'nun müttefiki değil, daha çok hizmetkarı oldular.
0: Yunanistan kendi savunmasını İsrail'e emanet etmiş durumda. İsrail'den milyarlarca dolarlık silahlar alınıyor. Sadece İsrail değil, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, gemiler, milyarlarca euroluk harcamalar var. Türkiye ne yapıyor dediğimizde ise Türkiye kendi imkanlarıyla, yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş olduğu silah sistemleriyle dünyanın gündeminde. Pek çok kez insan hava araçları, hava araçlarımızı, uçaklarımızı konuştuk. Ama bir de çelik kubbeyi konuşmak gerekiyor. Özellikle geçtiğimiz ay düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde ana gündem başlıklarından biriydi. Türkiye'nin geliştirmiş olduğu hava savunma sistemi. Tek bir sistemden bahsetmiyoruz. Çok katmanlı bir sistem çelik kubbe sistemi ve o çelik kubbe katmanlı sistemini yani yakın alan hava savunma, taktik hava savunma ve operasyonel hava savunma ile stratejik hava savunma sistemlerini bir araya getiren bu çelik kubbenin önemli unsurları da var. Şimdi unsurlara biraz daha yakından bakacağız ki çelik kubbe dediğimiz sistem aslında dediğimiz gibi çok katmanlı, yakın, orta ve uzun vadeli hedeflere karşı atışlar yapabilen bir sistem. Ama o sistem içerisinde yer alan parçalardan biri ejderha sistemi. Drone teknolojisi malum hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de İran-ABD savaşı ile birlikte o dronları konuşuyoruz. O drone sistemlerine karşı geliştirilen adımlardan biriydi ejderha. Bir başka nokta Gökberk sistemi ama bunlar sadece tek başına değil. Gökberk, İhtar, Alka, Korkut, Tolga kısa mesafe, orta mesafe ve uzun mesafe hedeflere yönelik atışlarıyla gündemde. Hepsi özellikle son teknoloji ürünler, radar sistemlerini kullanarak insan hava araçlarına karşı, kamikaze dronlara karşı, yakın tehditlere karşı önemli bir güvenlik kalkanı sağlıyor. Türkiye'de kendi yerli ve milli imkanlarıyla geliştirilen bu silah sistemlerinin toplamıysa çelik kubbeyi bir araya getiriyor. Türk savunma sanayindeki başarılarını Sabah Ajansı'na her gün ayrı parantezler açıyoruz. Açmaya da devam edeceğimizi hatırlatalım. Gazete manşetleri diyelim. Bu saat diliminde Milliyet diyelim. Milliyet gazetesinde hangi haberler öne çıkmış? Bir bakalım. Yeni dönemin anahtarı diyor Milliyet gazetesi. Terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye yasası 5 partiden 360'ın üzerinde vekilin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. MGK örgüt bitti, silahlar teslim edildi demeden yasal hükümler uygulanmayacak. Öcalan'ın yararlanma hakkı varmış. Merak edilen sorular da var tabii. Kamuoyunda PKK ile başı Öcalan'ın da düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacağı merak edilirken teklifte yer alan 2005 yılı detayı dikkat çekiyor. 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların kapsam dışında tutulması isteniyor. Başkan Erdoğan açıklamaları var. Milli birliğimiz perçinlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifinin meclis başkanının sunulmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Bu adamın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Bütün bu süreçlerle birlikte bugün çok önemli bir toplantı var. Kritik MGK bugün toplanıyor. Tam da terörist Türkiye sürecine çerçeve yasayı konuştuğumuz günlerde Milli Güvenlik Kurulu'ndan da hiç şüphesiz ki ana gündem başlığı.

0: Şiddet ya da erkek şiddeti. Bu kez adres İstanbul Şişli. İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki bir kadın eski sevgilisi tarafından silahla vurularak hayattan koparıldı. Peki bu cinayet nasıl yaşandı? Neler oldu? Bu sorunun yanıtına bakalım. A Haber ekibinden Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor olacak. Olayın olduğu noktada. Kübra, kolaylıklar diyeyim. Ne yazık ki bir erkek şiddeti haberi daha. Bir kadın daha hayattan koparıldı bir erkek tarafından. Ne yaşandı peki?
1: Evet Gökhan Kurt, aslında göz göre göre gelen bir cinayetten bahsediyoruz. Takıntılı bir eski sevgiliden bahsediyoruz. Olay tam da bulunduğumuz bu noktada yaşandı. Geçtiğimiz günlerde gece saat 1 sıralarında meydana geldi. Peki neler oldu? 25 yaşında Nida Müge Şahin, kız kardeşi rahatsızlanıyor ve onu hastaneye getiriyor. Gece 1 sıralarında hastaneden çıktıktan sonra nöbetçi eczaneye geliyorlar. Şişli'de bu cadde üzerinde hemen karşıda nöbetçi eczane var. Nida Müge Şahin motosikletiyle tam da burada kız kardeşini beklerken kız kardeşi eczaneye giriyor, ilacını alıyor. O sırada hatta güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyor. Nida Müge burada beklerken yanına motosikletli bir kişi yaklaşıyor. Kısa bir konuşma tartışma sanırım bu noktada gerçekleşiyor ve ardından takıntılı eski erkek arkadaşı Nida Müge Şahin'e iki kurşunla hayattan koparıyor. Bir kurşun kalbine isabet ediyor ve Nida Müge Şahin hemen buraya gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıyor ama ne yazık ki kurtarılamıyor. Gözyaşları içinde de toprağa verilmişti. Tabii kız kardeşi eczaneden koşarak geliyor. O anların güvenlik kamerası görüntüleri de vardı. Bir anda kız kardeşini yerde yatarken görüyor. Hemen zaten sağlık ekiplerine haber veriliyor. Sağlık ekipleri olay yerine geliyor ama ne yazık ki Nida Müge Şahin için çok geçti. Çünkü kalbinden vuruldu ve eski erkek arkadaşı tarafından, takıntılı erkek arkadaşı tarafından hayattan koparıldı. Burayı da görmüş olduğunuz gibi Nida Müge Şahin'in hem fotoğraflarını hem de fotoğraflarının yanına karanfil bırakıldığını, hatta tam da öldürüldüğü noktaya şöyle bir yazı yazılmış. Kameraman arkadaşım Ege'den isteyeceğim. Burada bir kadın öldürüldü diye buraya dediğimiz gibi de yazı yazılmış. Tabii katil zanlısının aslında daha önce de yine bir kişiyi yaraladı. Yine eski bir kız arkadaşına zarar verdi. Hatta bunlarla ilgili de dediğimiz gibi bir dosyası olduğu da biliniyor. Onlardan da bahsedelim isterseniz. Aslında bu ilk değildi. 2021 yılında Beşiktaş'ta hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaralıyor. 14 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye oluyordu. Katil zanlısının ne yazık ki Nida Müge Şahin'e takıntılı hale dönen bir aşkı vardı. Ve onunla sanırım barışmak istiyordu. Ve Nida Müge Şahin bunu kabul etmeyince de katil zanlısı burada o saldırısını gerçekleştirdi diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kübra Kılıç Tepeci'ye notları için teşekkür ederim. Ne yazık ki bir erkek şiddeti haberi daha ekranlara getirdik. Şimdi İstanbul'da taksilerle ilgili detaylara bakalım. Malum 2025 yılından itibaren taksilerde kamera bulundurulması zorunlu. Bu kameranın takılması için de bir süreç geçmesi gerekiyor. O süreci yapansa İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı İSPAK şirketi. Ancak taksiciler son dönemde bu yaşananlardan dolayı şikayetçi. Çünkü o kameranın takılması için başvuru gerçekleşiyor ama başvuru yapıldıktan sonra kameranın takılması belli bir süre alıyor. Üstelik bu çok yavaş ilerleyen bir süreç. Bu da o taksilerin kamera olmadığı için çalışamaması anlamına geliyor. Ama işin bir de maddi boyutu var. Çünkü piyasada 10 bin liraya 15 bin liraya takılan o kameralar İSPAK tarafından iddialara göre piyasanın 5-6 kat daha yüksek fiyatına takılıyor. Bu da tabii taksicilerin tepki göstermesine neden oluyor. Peki neler yaşandı? Taksiciler neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepkili? Ekranlara getirme zamanı.
2: Ve 3 gündür aracım çalışma ruhsatı iptal.
3: Hiçbiri alamıyorsun.
2: Tabii ki de alamıyoruz. Bu araçların kirası var. Bu araçların UMY'leri var. Bunları günlük çalışmasa da bizler vermek zorundayız.
4: Yani hep eziyet yani. Para veriyoruz, parasıyla rezil oluyoruz.
5: Burada duran bütün arabaların belediye ruhsatı iptal. Bu yazık değil mi ya?
6: Yazık değil mi bize? Bak binlerce kişi mağdur.
7: Günlerdir işe çıkamıyor, saatlerce sırada bekliyorlar. Mağdurlar bu kez taksici esnafı.
3: Taksiciler burada müşteri veya muayene sırası beklemiyor. Araçlarına ruhsatlarını alabilmek için kamera taktırmak adına bekliyor. İşte tam da arkamızda gördüğünüz sıra yüzünden günlerdir yola çıkamayan, müşteri alamayan taksiciler var. Bu da binlerce lira kayıp anlamına geliyor.
7: 2020

0: 2025 yılında taksilere kamera bulundurma zorunluluğu geldi. İstanbul'da 22.311 taksi var. Montaj ise 12.000 araca yapılacak. Kameraları takma yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSBAK şirketinde. Ancak mega kentte yalnızca 2 İSBAK merkezi var. Şubelerde yeterli hizmet yok. Taksiciler günlerdir çile çekiyor.
1: 15 dakika buyurun. Ve hala da beklenin arasında.
2: 9'dan beri burada mısın?
1: Evet.
2: 12.
1: Evet. Buyurun hala beklenin arasında 13. 14. sıradaymış.
3: Randevu aldık. Bir hafta sonra verdik. Çalışmadık. Bugün 9. gündür.
4: Bir ay sonra atıyorlar. Benim aramamın da ruhsatı bitti. Ben de randevu almaya çalıştım verdikleri numaradan. 44 dakika bekledim.
5: Bir hafta sonrasına randevu alacak ve bu araçlar bir hafta yatacak.
6: Şu anda şurayı döndüğümde polis trafik çevirdiği zaman benim arabam küt diye bağlandı. 15 gün bağlandı. Ehliyetime gelen cezalar ve arabama gelen cezalar, çekici parası, bunların giderlerini kim karşılayacak?
2: Taksici esnafı kamera taktırmak için randevu aldığında yaklaşık 63.265 lira ödüyor. Sonra buraya geliyor ve kameralarını söktürmek için de, hatta kamera olmasa bile, ayrı bir ücret ödüyor. Onun da fiyatı 3.746 lira.
5: Bize söyleyin, dışarıda benim arkadaşım var, bedavaya söktüreyim. Bedavaya söktüreyim. Ben bunu burada söktürmek mecburiyetinde miyim?
0: İstanbul Taksiciler Odası'na göre piyasada neredeyse 5'te 1 fiyatına yapılacak bir işlem için İBB iştiraki İSBAK fahiş bir ücret talep ediyor.
7: 2025 yılı montajı yapılan kameraların fiyatı 22.800 TL. 2026 yılında %177 zam gelerek 62.000 TL'ye çıkartılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette de bulunduk. Çünkü piyasada çok çok ucuz alınabilecek kamera sistemini 62.000 liraya satmaya çalışıyorlar.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı taksici esnafının şikayetini haklı buldu. Hem İSBAK hem de kameraları takan özel firma hakkında yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla inceleme başlatıldı.
7: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bu firma hakkında inceleme yapılıyor.
8: Günümüzde değişen bir güzellik algısı var. Bunu da sosyal medyanın etkisinde çok net bir şekilde görüyoruz. O değişen güzellik algısıyla birlikte pek çok kişi ise estetik operasyonlara başvuruyor ya da başvurmayı düşünüyor. Artık bunun için kadın ya da erkek ayrımına da gerek yok. Hem erkekler hem de kadınlar estetik operasyonlar yaptırıyorlar ya da yaptırmak istediklerini dile getiriyorlar. Şimdi birazdan ekranlara getireceğimiz bir haberde ise bir kadın estetik operasyon yapmak için doktorun yolunu tuttu. Estetik operasyon yapıldı. Ancak o istediği, kendisine vaat edilen sonucu alamadı. Hal böyle olunca konu mahkemeye taşındı ve Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi.
9: Estetikte yani insana inanılmaz şeyler veriyorlar, vaatler veriyorlar, hayal kırıklığı.
10: Bu risklerin ya önceden belirtilmesi lazım.
11: Büyük hayallerle yaptırdığı estetik operasyonu beklediği sonucu vermedi. Çareyi mahkemede aradı. Yargıtay vaat ettiği sonucu gerçekleştiremeyen hekimi kusurlu buldu.
12: Estetik ameliyat oldunuz mu?
13: Oldum, burundan oldum 12 yıl önce.
12: Eğer istediğiniz gibi olmasaydı doktor dava ederdi.
13: Yapardım, açardım, paramı da tazminatımı da alırdım.
12: Kimi güzelleşmek için, kimi gençleşmek için estetisyenlerin kapısını çalıyor. Ancak sonuç her zaman istenildiği gibi olmuyor. İşte bu noktada artan mağduriyetlere karşı Yargıtay emsal bir karara imza attı.
14: Saç ekim operasyonu olmuştu. Orada 2-3 yere gittiğim de hani tam bir istediğiniz şekilde randıman alamayabilirsiniz dendi bana.
11: Yüksek Mahkeme estetik operasyonları tedavi amaçlı işlemlerden ayırdı. Borçlar Kanunu kapsamındaki eser sözleşmesi kategorisine dahil etti.
10: Benim de burnuma estetik, ben de daha önce estetik ameliyatı oldum. Yerinde bir karar olmuş.
11: Son dönemlerde artan tazminat davalarında mahkemeler tıbbi bir hata veya komplikasyon olup olmadığına bakmayacak. Doktora hastaya vaat ettiği sonucun gerçekleşip gerçekleşmediğini soracak.
10: Zaten teknoloji çok gelişti artık. Hani simülasyonlar oluyor, benzer durumlar oluyor. Simülasyona yakın şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki aynısı olamaz ama bana vaat edilen gibi oldu gerçekten yani.
11: Artık tedavi amaçlı tıbbi müdahalelerde hekimin sadece gerekli özeni gösterme sorumluluğu bulunurken, estetik işlemlerinde hekimin bir eser ortaya koyma ve vaat ettiği sonucu sağlama yükümlülüğü olacak.
15: Bütün yüzü tarıyorsun.
8: Şimdi bir son dakika gelişmemiz var. Sıcak bir gelişme. Gülistan Doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Hemen detaylandıralım. Tunceli'de kaybolduğu 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel, polis müdürleri Tunceli Devlet Hastanesi başhekimiyle çok sayıda memurun da aralarında olduğu 28 kişinin tutuklandığı soruşturma dalgıçlara uzandı. Doku'yu arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
8: Türkiye'nin otomobili TOG. Rakamlar gösteriyor ki Türkiye otomobil TOG'u sevdi. Rakamlarda TOG her ay listenin ilk sırasında yer alıyor. Ve TOG Ağustos kampanyasına da başladı. Yeni kampanyayla birlikte TOG 2 model için 0 faizli ve 3 ay ödeme ertelemeli yeni bir kampanyayı da duyurdu. Peki detaylarında neler var? Nasıl bir ödeme planı karşımıza çıkıyor? Bakalım.
11: Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOG'da kampanyalar devam ediyor. TOG Ağustos 2026 fiyat listesini ve güncel finansman kampanyalarını duyurdu. T10X modellerinde 12 ay vadeli %0 faizli kredi, uzun vadede ise 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuluyor.
15: Yerli ve milli otomobilimiz TOG Ağustos ayı kampanyasını duyurdu ve kampanyaya ilgi hayli yoğun oldu.
11: Kampanyada kredi tutarları ve vade seçenekleri araç versiyonuna göre değişiyor. Kampanyada T10 FV2 için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, %0 faiz, 83.334 lira aylık ödeme, T10 F4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, %0 faiz, 150 bin lira aylık taksitler sunuluyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Şimdi İzmir dediğimizde akla gelen ilk yemeklerden biridir. Meşhur gevrek. Peki o gevrek nasıl yapılıyor? Bizzat ustasından öğreneceğiz. A Haber ekibinden Sefer Ayça bizlerle birlikte olacak. Sefer, kolaylıklar dileyelim. Şimdiden afiyet olsun da dileyelim. Söz hemen sana bırakalım.
16: Teşekkürler Gökhan. İyi yayınlar. Evet, İzmir'den. İzmir'de biz simide gevrek diyoruz. Peki neden gevrek diyoruz? Türkiye'de de lezzet 3. sırada yer aldı. 89.5'te. Neden gevrek diyoruz? Nasıl yapılıyor? Ustamıza soracağız. Hoş geldiniz abi.
17: Hoş bulduk.
16: Neden i̇lk gevrek önce, diyoruz? Nasıl yapılıyor?
17: İlk önce bu gevrek, önce hamur. En önemli şey evet. Hamur. Evet. Hamuru düzgün olduktan sonra bundan gevrek çıkmaz. Hamuru en az 20 dakika makinede yoğuracaksın. Evet. Yoğurduktan sonra tezgaha koyacaksın. Tezgahtan sonra bağlayacaksın mı? Böyle bağladıktan sonra şöyle pekmezimizin içine atıyoruz.
16: Pekmez neden? Şu anda sıcak pekmezimiz var. Hamurlarımızı yaptık. Şu anda pekmeze gitti. Pekmezse ne oluyor? Neden atıyoruz ustacığım pekmezi?
17: Hem çıtırını buradan alıyor zaten.
16: Yani gevrek olması buradan mı?
17: Abi, gevrek olmasının şeyi burası.
16: Yani İzmir'de simide gevrek dememizin sebebi işte bu pekmez.
17: Evet. Tabii. Gevrek pekmez olmasa çıtır olmaz. Özellikle bazı mesela İstanbul gevreği soğuk kazanda attıkları için
16: bir sıcak.
17: Çıtır olmuyor.
16: Bir sıcak kazan.
17: Bir sıcak kazanda olduğu için İzmir gevreği çıtır oluyor.
16: Kaç dakika burada duruyor?
17: Burada 10 saniye yeterlidir.
16: 10 saniye.
17: Tabii.
16: İşte şu anda attık. Pekmez var sadece tabii. İçin değil mi?
17: Pekmez, evet. Pekmez de böyle pekmezimizden çıkartıyoruz. Sonra önce burası süzülüyor. Suyunu süzüldükten sonra susamıza batıracağız. Susamdan sonra çıkaracağız, alacağız.
16: Ne kadar pişiyor fırında?
17: Fırında 10 dakikada pişiyor. 275 derecede pişiyor.
16: 75 derece.
17: Evet.
16: Evet, şu anda yapılmışları, susamları da görüyoruz. Evet. Gökhan, evet, şu anda pekmezden çıkartıyoruz. Gevrek olmasının buradaki en büyük özelliği pekmezde olması. Şimdi de susamları atıyoruz.
17: Tabii, şimdi susamlıktan sonra susamla biraz bekleteceğiz. Çekecek kendini, ondan sonra topladıktan sonra o hale aşkıya geçiyor. Şöyle bir geçelim oradan.
16: Şöyle geçelim, susamda atarak. Evet, susamlarımızda şu anda tek tek. Susamlar da şu anda buradaki şeydeki nemli gibi değil mi?
17: Evet, birazcık. Tabii. Pekmezli, onlar da pekmezli.
16: Onlar da pekmezli.
17: Tabii tabii, rengini de orada, renk biraz hem oradan alıyor hem oradan. Hem pekmez zaten şimdi, pekmez olmasa olmaz. En yani dediğim gibi önce hamuru güzel yapın, pekmez şey susamın da güzel olması lazım. Susam güzel olmadı mı, rengi almadıktan sonra susam o gevrek gevrek değildir.
16: Sonra buraya koyduk. Şöyle, burada hazır. Evet. İşte şu anda bunlar fırına gidecek.
17: Evet, şunları fırına böyle getireceğiz.
16: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, İzmir gevreğimiz hazır şu anda. Fırına gidiyor. Evet. Ve kaç dakika pişecek?
17: 10 dakikada pişecek.
16: 10 dakika piştikten sonra İzmir gevreği de hazır olmuş olacak. Herkese afiyet olsun diyelim. Sözü tekrardan İzmir'den sana bırakalım Gökhan.
8: Sefer'e ve konuğuna teşekkür edelim. Bir kez daha afiyet olsun da dileyelim. Kolaylıklar, iyi çalışmalar. Şimdi bu özel ve güzel lezzeti konuştuk. Ama bir de spor deme zamanı. Fenerbahçe'nin maçına bakın. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti. Maçın özet görüntüleriyle Sabah Ajansı'na devam ediyoruz.
18: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
19: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood girdi araya. Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca, Talisca, haydi Talisca, Talisca! Çok iyi paslaştık. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol. Bodarčić, yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stanković'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye, çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas, kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason Greenwood! 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı, çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden, yatta, yatta, yatta daracı, yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi, arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood, nüfus döndü, Asensio, Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Sağlar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca aydı. Talisca. Bu kez gönderdi. Hake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon, kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
8: Ve bilim dünyası açısından önemli bir görüntü, çarpıcı bir görüntüyle devam edeceğiz. Bir SpaceX roketi Ay'a çarparak Ay üzerinde yaklaşık 30 metrelik bir krater oluştu. İşte çarpma anı da teleskoplar tarafından görüntülendi. Peki bu çarpışma neden gerçekleşti? Hemen bakalım. SpaceX'ten yapılan açıklamada saatte 8700 km hızla gerçekleşen çarpışmanın Şili'deki

0: bir teleskop tarafından görüntülendiği belirtildi. Peki çarpmanın sebebi neydi dendiğimizde ise SpaceX yetkililerine göre bu bilinçli olarak yapılmış bir eylem değil. Güneş aktivitesi ve yer çekimi kuvvetlerinin birleşimi sonucu roketin rotası Ay'a doğru hata sonucu kaydı. Şirketin gelecekte bu tür olayların önüne geçmek için NASA ile de görüştüğü belirtiliyor. Ay'ın yüzeyine gerçekleşen bu çarpışmanın dünya üzerinde herhangi bir tehlike oluşturmadığı da belirtiliyor. Ancak uzay çöplüğü konusu yeniden tartışmalara açılmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla bireysel silahlanmanın olduğu ülke ve bu bireysel silahlanmanın sonucunda silahlı saldırı haberleri de her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez adrese Kuzey Carolina.
1: ABD bir kez daha silahlı saldırıyla sarsıldı. Dehşet anlarının yaşandığı adres bu sefer Kuzey Carolina eyaleti. Caswell County bölgesindeki saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu gelen ilk bilgiler arasında. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İddiaya göre saldırıyı düzenleyenlerle hayatını kaybeden ve yaralananlar aynı aileden. Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü de edinilen bilgilerden. Saldırının izole bir vaka olduğu, halka yönelik devam eden bir tehlike bulunmadığı duyuruldu. ABD polisi sebebi henüz belirlenemeyen saldırının aydınlatılabilmesi için delil topluyor, güvenlik kameralarının kayıtlarını izliyor ve tanıkları dinliyor.
0: Hasat zamanı diyoruz ve hasat zamanında yine kameralarımızı Anadolu'nun farklı noktalarından birine çevireceğiz. Bu kez Malatya'ya gideceğiz ve Mehmet Türel bizi bekliyor olacak. Mehmet'le konuşacağız. Hemen kameralarımızı İstanbul'dan Malatya'ya çevirelim. Karpuz hasatının gerçekleştiği noktaya gidelim.
2: Evet, Malatya'nın Şirin ilçesi Akçadağ'dan tüm Türkiye'ye sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Malatya'da bir ürünün hasadı başlıyor, ötekinin bitiyor. Ötekinin başlıyor, öbürü bitiyor dersek yeridir. Çünkü Malatya Ovası çok verimli bir ova. Kayısı devam ediyor bir tarafta. Yükseklere doğru artık çıkılıyor kayısıda. Şimdi kavun karpuz zamanı. Tam da o türküde ifade edildiği gibi kavun karpuz zamanı. Koskocaman bir bostandayız. Karpuz bostanındayız ve Alaca karpuzların hasadındayız. Yanımızda üretici Burak Ata var. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
2: Sabahın erken saatlerinde hasat şenliği başladı. Burada bir şenlik havasında yapılıyor bu iş. Onu da ifade edelim. Evet. Neler yapıyorsunuz? Bu karpuzun cinsine sabah kaçta başlıyorsunuz? Sizden dinleyelim.
3: Şimdi tarım canlı bir sektör olduğu için sabahın en erken saatlerinde gece 4'te burada organizasyon, operasyon başlıyor. Gün içerisinde devam ediyor. Çok evet. Sıcak saatlere de kalmamaya çalışıyoruz özellikle. Ürünü erkenden araçlara yollayıp Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz.
2: Evet, şöyle biraz yürüyelim de karpuz bostanı içerisinde işte görüyorsunuz burada akıllı tarım tekniği uygulanıyor. Tamamen otonom sistemlerle burada karpuz yetiştiriliyor ve Türkiye'deki ulusal marketlerde dahil olmak üzere birçok noktaya gönderiliyor.
3: Evet, bu karpuzumuz farika cinsi bir karpuz. Çok beğendiğimiz bir karpuz. Malatya'nın merkezinden tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz ve ulusal marketlere, yine yerel marketlere, vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz bu karpuzlarımızı.
2: Evet, görüyorsunuz işte Burak Bey'in bir iddiası da var aslında. Çok önemli bir iddia ki belki biraz böyle Diyarbakırları kızdıracak bir iddia. En iyi karpuz nerede? Bir ilk 3 sıralaması alalım sende. Ya,
3: tabii ki bence Türkiye'nin karpuz noktası amiral gemisi Adana'dır. Adana'dan sonra en kaliteli karpuzun yetiştiği ova yerde Malatya Ovası'dır.
2: Kesinlikle İddialısınız.
3: İddialıyız. Türkiye'nin en güzel karpuzlarını, en kaliteli, en doğal karpuzlarını bu coğrafyada yetiştiriyoruz.
2: Evet, Malatya Ovası gerçekten çok kaliteli ve hakikaten tarımsal ürünlerin ortaya çıkması noktasında, kaliteli bir şekilde ortaya çıkması noktasında çok verimli bir ova. İşte görüyorsunuz. Bir taraftan da kamyonlara yüklüyorlar. Evet. Burada hummalı bir çalışma söz konusu. Şimdi Burak Bey canlı yayında siz A Haber izleyicileri için bir şov da yapacak. Burak Bey şovunuzu gösterin bize. Hemen şurada bir karpuz
3: hemen bir
2: keselim.
3: Hemen
2: evet,
3: bir karpuz
2: canlı yayında görüyorsunuz işte bizler de bostana basmamak için çok titizlikle hareket ediyoruz. Hemen şurada yoğun bir çalışma var. Turgut arkadaşım da detayları bu arada görüntüye getiriyor. Orada da hemen bir görüyorsunuz işte bir 4 karpuz bir araya geldi. Evet Burak, canlı yayında. Turgut burada, karpuz burada Turgut. Turgut da şaşırdı. Evet, şöyle dönelim. Evet, dönelim hemen. Karpuzumuzu kesiyoruz canlı yayında.
3: İddialı karpuzumuzu hemen kesiyoruz.
2: Kötü çıksaydı canlı yayında Burak Bey kesinlikle bu işin sorumluluğunu alacaktı ama işte görüyorsunuz.
3: Risk yok, başarı var, kalite var. Malatya'dan tüm Türkiye'ye sevgi ve saygıyla
2: pijamalı güzel karpuzları. Pijamalı karpuz. Alaca'da diyorlar, doğru mu?
3: Evet, alacalı karpuz, pijamalı karpuz.
2: Bir de hafiften böyle bir tadımlı izleyicilerimiz için.
3: Tabii hemen şöyle ikram edelim.
2: Maksadıyla şöyle çok büyük oldu bunu. bunu düşürebilirim. Düştü zaten.
3: Buyurun. Aromasıyla, rengiyle,
2: işte
3: tadıyla.
2: Suyunu görüyorsunuz. Hakikaten.
3: Harikası.
2: Aroması bambaşka. Burak Bey çok iddialı bir cümle kurdu. Adana'dan sonra Malatya dedi. Diyarbakırlılar da bu konuda iddialı ama hakikaten Malatya Ovası'nda karpuzculuk bambaşka bir şekilde yürütülüyor. İşte kamyona doğru hareket ediyoruz. Burada hareketli görüntüleri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da tabii karpuz bostanını ezmemeye gayret ediyoruz. Burada da hummalı bir çalışma var. Akçadağ'dayız. Akçadağ ilçesini bilenler Bahri'yi de illaki bilir. Malatya Ovası'nda söylediğimiz gibi Mayıs ayından Ağustos'un son gününe kadar hasat vardır.
3: Evet.
2: Hangi hasatlar? Kayısı vardır, karpuz vardır, çilek vardır, kiraz vardır, elma, üzüm,
3: vişne.
2: Hasat mevsiminin tam ortasındayız. Bolluk bereketliğin tam ortasındayız. Burak Bey, bu
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türk Hava Yolları'nın konsolide net kârı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Türk Hava Yolları finansal sonuçlarını kamuyu aydınlatma platformunda açıkladı. Şirketin yılın ilk çeyreğine göre toplam varlıkları ise %9 artışla 2 trilyon 360 milyar 37 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde net borç ise %17 artışla 620 milyar 378 milyon liraya yükseldi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
9: Bilmenize hiç gerek yok çünkü ben...

0: sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Yazancım Net, Sigortam Net.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Bir reklam.

0: konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
9: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
8: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
0: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Garanti BBVA.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo.
13: Evlerden bir görüntü. İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bir apartman aniden yerle bir oldu. Sadece bir gün önce kolonların ses gelmesi sebebiyle boşaltılmıştı apartman. Faciadan dönüldü. Bir izleyelim görüntü.

0: Later.
1: İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü. Bahçeli Evler Koca Sinan Mahallesi'nde 6 katlı apartman saat 21.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu apartman sadece bir gün önce kolonlarından ses gelmesi üzerine tahliye edilmişti.
2: İstanbul Bahçeli Evler'de akşam saatlerinde arkamda görmüş olduğunuz 6 katlı bina aniden çöktü. Önce kolonlardan ses geldiği söylendi, sonrasında ise ani bir şekilde bina yerle bir oldu. Olay sonrasında itfaiye ekipleri, AFAD ve polis olay yerine gelip geniş güvenlik önlemi aldı.
1: Apartmanın boş olduğu bilinse de enkazda arama yapıldı.
2: Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken bir yandan da vatandaşların içeride olup olmadığını tam teyit etmek isteyen AFAD çalışanları işte burada bulunduğumuz yerde kısık sesli dinleme operasyonu başlattı.
1: Apartman sakinlerinin tek tesellisi can kaybı olmamasıydı.
3: Şu bina, yıkılmayan bina, şu anda görülen boş bina, onu daha önceden boşaltmıştık. 2-2,5 aylık o sürede tamamlandı. O yıkılacaktı. Onu beklerken bu içindeki insanların bulunduğu bina yıkıldı. Tek tesellimiz yani can kaybı olmaması.
1: Çöken apartmanın yanında bulunan ve bir süre önce kentsel dönüşüm için boşaltılan apartmanın da hemen yıkımına başlandı.
4: Ve Muhammed Salah Trabzon'da Bordo Mavili taraftarların büyük bir sevgisiyle karşılandı. Mısırlı Dünya Yıldızı için Papara Park'ta saat akşam 19.30'da imza töreni düzenlenecek.

0: Trabzonsporlu taraftarlar Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavililerin kadrosuna kattığı yıldız oyuncu sağlık kontrolleri için önce İstanbul'a geldi. Mikonos'tan özel uçakla gelen Salah'ın yolculuğunu binlerce futbolsever an be an takip etti. Bordo Mavili formayı uçakta sırtına geçiren tecrübeli oyuncunun ilk mesajı "Bize her yer Trabzon" oldu. Pasaport işlemlerinin ardından dışarı çıkan Mısırlı oyuncu Bordo Mavili taraftarlarla buluştu. Salah ilk üçlüsünü de burada çektirdi. Muhammed Salah kendisini bekleyen araçla sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye hareket etti. Sağlık kontrollerinin ardından Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket eden Mısırlı dünya yıldızı havaalanında bordo mavili taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Trabzonsporlu taraftarların sevgisini karşılıksız bırakmayan 34 yaşındaki yıldız önce taraftarları selamladı, ardından üçlü çektirdi. Daha önce böyle bir sevgiyle karşılaşmadığını ifade eden Muhammed Salah, taraftarlara Trabzonspor'un başarısı için söz verdi.
1: Win, try to win something. Hopefully we can do something good in the league and good in Europe as well. So yeah.
2: Bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edebilirim. Aslında ne kadar şaşırdım ve ne kadar mutlu olduğum kelimelere dökmekle dahi zorlanıyorum çünkü 25 bin kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm mü? İnanın ben de hatırlamıyorum. Bir havalimanında böyle bir karşılama gördüm mü? İnanın ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgiyi görmek, böylesine bir ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım.

0: Başkan Ertuğrul Doğan Salah transferini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi ve Bordo Mavili taraftarlara teşekkür etti.
1: Gelen taraftarımızın tamamına çok ederiz. Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı nasıl karşılığını burada gösterdi.
0: Muhammed Salah bir kez daha taraftarların yanına giderek onları selamladı ve ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Mısırlı dünya yıldızı için Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenlenecek.

0: Evet, Premier Lig'in yıldızı kendi döneminin de hakikaten en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Son dönemin en iyi kanat oyuncusu Premier Lig'de yine aynı şekilde yabancılarda birinci sırada sanıyorum. Hem
1: hatta gol sayısıyla.
0: Britanya dışı hem de Afrikalı golcüler dışı, Afrika özelinde en golcü dördüncü oyuncu. Çok özel görüntüler aslında Salah için. Biraz tabii görüntüleri yorumlayalım istedik. İlginç kutlamalar vardı. Trabzon hakikaten bayram yerine döndü.
1: Evet, yani dün de biraz konuştuk. Artık ismini efsaneler arasına yazdırmış bir dünya yıldızından bahsediyoruz. Bu Trabzon şehri için, Türk futbolu için bir dönüm noktası aslında. Hem Trabzon'un tanıtımı açısından böyle de bir faydası olacak. Bak, şimdi bakıyorum bütün dünyada manşetlere taşınmış Salah'ın Trabzon'a transferi. O yüzden dün de tebrik ettim ama ben bugün bir kez daha tebrik edeyim Trabzon yönetimini. Gerçekten çok büyük bir iş başardılar ve bir dünya yıldızını Türk futboluna, Trabzon şehrine kazandırmış oldular. Bakıyorum şimdi kombine satışları patlamış, borsada Trabzon hisseleri yükselmiş. Yani forma satışları büyük ihtimalle patlayacak. Böyle bir gelir kaynağı açısından, ekonomi açısından da büyük bir katkısı olacak. Evet. Ama biz birer futbol sever olarak artık Trabzonspor maçlarını heyecanla beklemeye başladık. Salah'ı Türk stadyumlarında izleyeceğiz.
0: Evet, Süper Lig için çok büyük heyecan.
1: Evet, çok buradan hem tebrik hem teşekkür ediyorum Trabzon yönetimine.
0: Evet.
1: Büyük bir iş başardılar. Tabii Salah çok şaşkın.
0: Firavunu verelim mi?
1: Bize her yer Trabzon sözünde söyletmişler. Çok da güzel söylemiş. Biz de onun başlığa çıktık bugün. Şaşkın tabii böyle bir sevgi, böyle bir ilgi.
0: Bu beyefendi çok paylaşıldı. Bunu da vermek istedik hakikaten. Bu kıyafeti nereden bulmuş, nasıl bulmuş da gelmiş. Sosyal medyada çok konuşuldu. Firavun kıyafetiyle, Trabzon formasıyla.
1: Tabii çok Mısır, güzel. Mısırlı olduğu için tabii böyle bir karşılama
0: yapmış. Kolbasta oynuyor ya bir de.
1: Yakında biz Salah'ı da kolbasta oynarken görürüz diye düşünüyorum.
0: Hepsi her yer Trabzon dedikten sonra.
1: Evet. Peki, yani gerçekten bir futbol sever olarak ben de çok heyecanlıyım. Onu izleyeceğiz. Trabzonspor'u bu sene ligin tepesine taşıyacak bir oyuncu. Merakla bekliyoruz.
0: İyi bir lig olsun inşallah. Takımlarımız iyi olsun hepsi. Dün Fenerbahçe de kazandı. Vereceğiz, özeti paylaşacağız. Yani iyi bir lig olsun, iyi maç izleyelim. Özledik artık Süper Lig'de
1: maçları. Sadece futbol konuşalım,
0: gerçekten
1: böyle
0: öyle.
1: Yıldızları konuşalım.
0: Evet, özledik iyi maçları. Bu sene Dünya Kupası'ndan sonra hakikaten hasret kaldık iyi maçlara. İnşallah güzel olur bu sezon. Evet, şimdi gelelim Terörsüz Türkiye sürecine. Gündem tabii hazırlanan yasa teklifi. Meclise sunulmasının ardından ilk değerlendirmeyi yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve teklifin Türkiye'yi terör tehdidinden kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği perçinlemeye hedeflediğini bir kez daha vurguladı. Ayrıntılarına bakalım.
2: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin meclise sunulmasının ardından ilk değerlendirme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
3: Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
2: Erdoğan sürece katkı sunan aktörlere teşekkür etti.
3: Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet

0: Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bu adımın iç cephemizi daha da güçlendireceğini, terörsüz Türkiye hedefine giden yolda tarihi bir eşik teşkil edeceğini ifade etti.
2: Şimdi sürece bakalım. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Teklif cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Sonrasında pazar günü genel kurul gündemine gelecek ve yasalaşması bekleniyor. Yeni yasa terörsüz Türkiye sürecine nasıl bir katkı sağlayacak? Ayrıntıları soralım. Mert Acalioğlu son bilgileri paylaşacak. Mert, günaydın. Sözü hemen sana bırakalım.
3: Günaydın Merve Tepe. Dün AK Parti Grup Başkanı, Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler bu konuya ilişkin açıklamalarını sıraladı. Aslında bizler de yayınlarımıza taşımıştık. Toplam 12 maddeden oluşuyor. Yürütme maddesiyle birlikte toplam 12 madde ve içerisinde hükümler yer almakta. Neler var onun içerisinde? Teklifte bazı hükümler hemen yürürlüğe girecek. Teklifle birlikte infaz erteleme geliyor. 15 yıl üzeri suçlarda 10 yıl erteleme gelecek ve yasadan faydalanmak isteyenler 6 ay içerisinde başvurularını gerçekleştirecekler. Tabii ki terörsüz Türkiye süreci diyoruz. Yasal düzenlemeler diyoruz. Bunun içerisinde tabii ki suç işlemiş, adam öldürmüş teröristler ya kişiler de var. Bu kapsamda ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışı sayılıyor. Yasa soruşturma aşamalarını da kapsayacak. Teklif PKK-KCK'yı kapsıyor. Genel hatlarıyla aslında bu yönde, ancak burada en önemli şey terör örgütünün silah bırakması süreci. Maddeler içerisinde bu da yer alıyor. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması ve tasfiye etmesi, bunun tabii ki teyit ve tespitiyle birlikte de yukarıda gördüğümüz, yani teklifte bazı hükümler hemen yürürlüğe girecek, bazıları sonradan girecek diyoruz. Neden sonradan girecek? İşte bu tespit gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu tespitin yapılması için de yine maddeler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına bağlı bir kurul, heyet oluşturulacak. Bu heyet içerisinde birçok bakanlık yer almakta. Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi birçok bakanlık yer alıyor. Yine Milli İstihbarat Teşkilatı yer almakta. Bu heyet tespitini gerçekleştirecek. Gerçekten silahlar bırakıldı mı? Sahadaki son durum ne? Bunun ardından ise işte o maddelerdeki yürürlüğe girecek konuların safhasına geçilecek. Tabii ki henüz erken de dün Abdullah Güler yapmış olduğu açıklamada süreç verdi. Bunun bir süresi olacak tabii ki. 6 aylık bir süre olacak. Bu ustada tabii ki MGK kararları ile birlikte Milli Güvenlik Kurulu kararlarının yayınlanmasının ardından 6 aylık periyot başlayacak. Daha sonra eğer bu süreç yetmezse bir 6 ay daha uzatılma hakkı olabilecek. Bu da oldukça önemli detaylardan biriydi. Tabii ki ifade ettiğimiz gibi özellikle silah bırakma sürecinin o takip mekanizmaları tarafından oluşturulacak, heyet tarafından izlenmesi oldukça önemli olacak kuşkusuz. Akabinde ise safhalar sırayla işletilmeye devam edecek. Öcalan'a herhangi bir statü yok dedi. Bunu da belirtelim. Bu da aslında sıkça tartışılan konulardan bir tanesiydi. Bu da yine maddeler arasında yer aldı. Belirttin aslında Merve Tepe, cuma günü Adalet Komisyonu'na gelmesini bekliyoruz. Şu anda Meclis Başkanlığı'nda dün 360'a yakın imza vardı. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Hüdapar, Yeni Yol Grubu ve bazı milletvekili, bağımsız milletvekillerinin imzası vardı. 360'a yakın imza vardı dün. Bu sayı her geçen dakikada artıyordu. Cuma gününde Adalet Komisyonu'nun 48 saatlik bir süresi oluyor. Daha sonra ise genel kurula gelerek bu konunun, bu sürecin tamamlanması ve yasalaşması, daha sonra ise aslında ifade ettiğimiz gibi bu maddeler içerisinde yer alan konuların takibi gerekecek diyelim Merve Tepe ve sözü yeniden size ve Faruk Erdem'e bırakalım.
2: Çok teşekkürler, Mert Acelioğlu anlattı Ankara'dan ayrıntıları. Şimdi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi vardı. Belediye meclisindeki seçimde ilk iki turda salt çoğunluk sağlanamadı. Kırılma üçüncü turda yaşandı. CHP'li iki meclis üyesi AK Parti adayına oy verince salon bir anda savaş alanına döndü.
0: CHP'li üyeler AK Parti adayına oy verdi. Belediye meclisinde gerginlik çıktı. Salonda tansiyon yükseldi.
4: Bir dakika lütfen arkadaşlar.
0: Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçim yapıldı.
5: Yeni partinin il başkanının, bugün Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin seçimi yapıldığı bir günde burada olmasının sebebini anlamak mümkün değil, birincisi. Yeni Parti

0: İlçe başkanının buradaki tavır ve tehditlerinin sebebini anlamak mümkün değil.
1: Belediye meclisindeki seçimde CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.
2: Şuradan göstereyim size. Z'nin Z olduğu, T olduğu belli değil.
0: Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı.
1: İlk iki turda sonuç çıkmadı. Kırılma anı üçüncü turda yaşandı. Karşılıklı itirazlar yükselirken meclise 10 dakika ara verildi. İşte o ara tansiyonu daha da yükseltti.
0: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 17 artı 6 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin iradesi AK Parti adayımız Dündar Ziya Gültekin Bey üzerine oldu.
1: CHP grubu yeni parti il başkanı Özgür Çelik'le birlikte grup odasına gidince meclis üyeleriyle partililer karşı karşıya geldi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna yeni parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir? Yeni parti ilçe başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur?
1: Son turda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti grubu Meclis Divanı'na itiraz dilekçesi sundu.
0: K'nın şeklinde bozukluk var. T'nin Z'ye benzemesi gibi aynı Bayrampaşa tiyatrosu ve oyunu burada oynanmıştır. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine güveniyoruz.
3: Arkadaşlar bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
4: Etim Meskut Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suç örgütü kurma operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu şimdi masanın diğer tarafında ifade veriyor. Bu arada tıpkı Beşikçioğlu gibi yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi de pozitif çıktı. Yeni gelişmeler var, ayrıntılara bakalım.
5: İyi duydum lan abi. Bir daha dinleteyim mi sana, ister misin?
6: Kasetteki ses bana ait değil.
5: Ha, ses sana ait değil. E sana ait değilse o kadar parayı niye verdin lan? 5000 lirayı niye verdin?
1: Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Behzat Ç. karakterinin sorgu sahneleri şimdilerde gerçek hayatta yankı buluyor.
7: Ben vergisini veren, vatanını millete seven dürüst bir vatandaşım.
5: O dürüst vatandaş niye yalan ifade veriyor o zaman?
1: Behzat Ç. dizisindeki roller gerçek hayatta değişti. Dizideki karakteri canlandıran Erdal Beşikçioğlu sorgulayan değil, sorgulanan tarafta yer aldı. Ses kayıtlarında geçen şahıs ben değilim dedi. Rüşvet iddialarına karşıysa haberim yok savunmasını yaptı.
8: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
1: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetti. Rüşvet iddialarından haberim yok dedi. Bir konser organizasyonuyla bağlantılı rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında dosyaya giren ses kayıtlarında adı geçen şahsın kendisi olmadığını öne sürdü. Belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Beşikçioğlu ile ilgili son gelişme ise laboratuvar sonuçlarından geldi. Uyuşturucu testi pozitif çıktı. 12 yıl önce uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti. Uyuşturucu kullandığım için pişmanım, bir daha kullanmayacağım demişti. Bu arada tıpkı Beşikçioğlu gibi yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi de pozitif çıktı. Behzat Ç.'nin adalet herkese lazım çizgisindeki karakteri Erdal Beşikçioğlu şimdi kendisi yargı karşısında. Tıpkı dizideki gibi ama bu kez masanın iki tarafı değişti. Beşikçioğlu ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla şimdi gerçek hayatta hesap veriyor.
5: İşbirliği yaparsan senin faydana. İç lan.
1: Öte yandan dosyanın en sarsıcı itiraflarından birini yapan belediye personeli Serkan Kozan, belediye başkan yardımcısı Taylan Özgüven'in yolsuzluk çarkının önemli isimlerinden Koray Yıldız'a verdiği o talimatı savcılıkta tek tek anlattı. İtirafa göre Özgüven, beraber çalıştığı ekibine adeta bir yağma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı. 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin.

0: Bu sözler belediye yönetiminin 5 yıllık görev süresini halka hizmet dönemi olarak değil, kamu malını talan etme fırsatı olarak gördüğünü tescilledi.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yakalanan son isimdi Burkay Karatepe. FETÖ'cü pilot ifadesinde ne anlattı? Özellikle sıcak nokta açıklamaları var. Fethullah Gülen'le görüştüğüne dair ve o gece neler yaşandığına dair. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçay ile birlikteyiz. Ayrıntıları konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle kısaca bir başlayalım isterseniz operasyonla birlikte. Nedir ifadelerde yeni açıklamalar?
2: Şimdi firari FETÖ'cü ihraç pilot yüzbaşı yakalanan son isimdi. 69 sayfalık bir ifade veriyor Muğla'da ve ifadenin geneline baştan sona baktığımızda tam anlamıyla 15 Temmuz'daki o hain darbe girişimiyle ilgili itiraflarla dolu bir 69 sayfalık ifade süreci var. Hemen hızlıca özetleyelim istersen Merve. Şimdi ifadesinde FETÖ terör örgütüyle ilk temasının 1998 yılında olduğunu belirtiyor. Ortaokul döneminde yanına gelen iki kişinin derslerinde yardımcı olur telkiniyle örgüte, terör örgütü FETÖ'ye yönlendirildiğini söylüyor. Daha sonra harp okuluna geçiş sürecinde de burada da yine kendisiyle ilgili mahrem imamlar var biliyorsun FETÖ'nün. O dönemde de sorumlu abiler adı altında kendisiyle ilgilenildiğini belirtiyor. Ortaokul yıllarında buradaki konu çok önemli. Hep sürekli gündeme gelen bir konu vardı. Soruların çalınıp verilmesiyle ilgili olarak bunda da önemli bir itirafta bulunuyor. Harp akademilerine girişte de bir flaş bellek getirildiğini, birkaç kişiyle beraber olduklarında buradaki flaş bellekteki soruları bakın, hepsini doğru yapmayın. Yani birebir yapmayın ki anlaşılmasın tarzında bir telkinde bulunduklarını söylüyor. Ve o baktıkları flaş bellekte de o soruların aynısının harp akademileri sınavında çıktığını ve bu flaş bellekteki soruları ezberleyerek içeriye harp akademilerine giriş yaptığını belirtiyor. Şimdi daha sonra bu 28 yıllık FETÖ macerasında kırılma noktaları var. Pensilvanya'ya FETÖ elebaşının yanına gittiği süreci anlatıyor. Aslında orada da yine devletin, milletin sunmuş olduğu imkanların ne kadar nankörce kullanıldığı bir süreç. 2012 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde paraşüt eğitimi için kursa gönderildiğinde Pensilvanya'ya gidiyor. Pensilvanya'ya gidişte de yanında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kullandığı bir bıçak hediye olarak götürüyor. Orada kendisi ifadelerinde kendisini Cevdet Türkoğlu'nun karşıladığını söylüyor. Ve içeriye girişte de Pensilvanya'ya giriş sürecinde de tanınmamak, takip edilmemek için kılık değiştirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Gözlük taktığını söylüyor. Ve tabii ki bir takip olmaması için de telefonlarında kapatıldığını ifadesinde belirtiyor. Pensilvanya ziyaretinde FETÖ elebaşı Gülen'le görüştürüldüğünde de kendisine hediyeler verildiğini, takke, tespit gibi hediyeler verildi. 2012 yılında.
1: 2012'de.
2: Şimdi süreç o kadar kademeli olarak aslında FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdığının en iyi anlatıldığı profillerden, ifade örneklerinden birisi diyebiliriz. Sizi devlet yetiştiriyor. Türk milletinin sunmuş olduğu imkanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri bizim Mehmetçik yuvamız biliyorsunuz, göz bebeği. Yani buraya nasıl sızıldığını 1998 yılından başlayıp özel kuvvetler gibi seçkin bir birliğe, harp akademilerine girişte çalınan sınav sorularının servis edilmesiyle girilmiş. Devlet sizi başka bir ülkeye bütün imkanları, olanaklarını sunarak eğitime gönderiyor. Ancak siz orada Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma planları yapan FETÖ elebaşını ziyarete gidiyorsunuz. Daha sonra Türkiye'ye gelişte de burada hızlıca geçelim istiyorsan. Türkiye'ye gelişte de yine hatırlanacağı üzere FETÖ kendi içerisinde herhangi bir mahremiyet olayının bozulmaması, örgüt içerisindeki bilgilerin dışarıya sızmaması için katalog evlilikler yaptırıyordu biliyorsun Merve. Bu katalog evliliklerle ilgili de bir itirafı var. Kendisine iki aday gösterildiğini, birinci adayı değil ikinci adayı kabul ettiğini ve o adayla izdivaç yaptığını, evlendiğini belirtiyor.
1: Bu birbirleri arasında evlendirilme.
2: Tabii ki bu ne? Örgütün kendi içerisinde mahremiyetini korumak için, yani dışarıya herhangi bir bilgi sızmaması için katalog evlilikten bahsediliyor. Şimdi 15 Temmuz hain darbe sürecine gelindiğinde burada da çok önemli itiraf

0: söylüyor. Tırnak içerisinde o sorumlu abi diye bir tabirleri var ifadesinde ve bir faaliyet gerçekleştireceği belirtiliyor bu toplantıda. Bu faaliyetin ne olduğunu ise daha sonra söylüyorlar. Hı. 15 Temmuz'da İzmir'e geldik, Çiğli'ye geliyorlar ve Çiğli'de Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde olan suikast timi mensupları haricinde MAK ve SAT timleri de var. Sualtı taarruz timleri, muharebe arama kurtarma ekipleri. Yani tamamıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi için Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki en seçkin birlikler seçilmiş. MAK timleri, SAT'lar ve özel kuvvetler birliği.
1: En seçkin. En eğitimler, yani en iyiler.
0: Bu tim havada, karada, evet, su altında hayatta kalma mücadelesinin en zorlu şartlarda eğitimlerini alan, zorlu şartlarda hayatta kalabilme mücadelesini öğretilen bir timden bahsediyoruz. Daha sonra bir helikoptere, Cougar tipi bir helikopter içerisine Şükrü Seymen komutasındaki, o da FETÖ darbe girişiminde tutuklanan isimlerden birisiydi. İçeride şu anonsun yapıldığını söylüyor kendisi. Hizmetten olmayan var mı diye bir soru sordular diyor. Yani tırnak içerisinde, yani FETÖ ile kendi aralarında örgüt mensubu olmayan var mı şeklinde bir soru olarak anlaşılıyor. Hizmetten olmayan var mı sorusuna kimseden bir olumsuz cevap gelmediğini söyleyince, bu akşam bir faaliyet olacak diyor, bir şeyler olacak diyor, size bir görev tevdi edilecek diyor. Arkadaşlarımız buraya yazdıysa, bu faaliyet ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözaltına alınıp söylenilen bir noktaya götürüleceği. Aslında burada da şahsı biliriz.
1: Çiğli'den helikopterle Marmaris'e, evet, hareket ettik. Bize operasyonun amacının Cumhurbaşkanı'nı sağ ele geçirmek olduğu söylendi. Marmaris'te otel yakınlarına helikopterle indik. Çatışma yaklaşık 10 dakika sürdü.
0: Tamamlayacaksan buyur.
1: Ben şunu merak ettim. Ne kadar doğrudur İstanbul'dan çıkılırken bunun haberin olunmaması? Herhalde değildir.
0: Şöyle, bu ifadelerin itiraf niteliğinde önemi büyük. Şu bilgi verilmiş, yani herhangi bir sızma olmaması için bile o toplantı evinde eşlerinize dahi söylemeyin bu bilgiyi. Hı. Bir faaliyet olacaktı. Yani son ana kadar bu saklı tutulmuş ki belki planları bozulabilir tarzında. Yani eşlerinize bile bu faaliyetten bahsetmeyin denilmiş. Buraya geldiklerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı adresi tam bilmediklerini söylüyorlar. Helikopterle iniş yaptıktan sonra yolda bir taksiciye ve esnafa sorarak gittiklerini, otele 50 metre kala geldiklerinde ise koruma ekibinin, Cumhurbaşkanlığı'nın koruma ekibinin ateş açması sonucu kendisinin de FETÖ'cü yüzbaşı Burkay Karatepe ifadesinde hedef gözetmeksizin ateş açtığını söylüyor. Ardından çatışmada iki polis memuru şehit olmuştu biliyorsunuz koruma ekibinden. Otele girdiklerinde, oradaki içeriye girdiklerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada olmadığını görünce 3 isimden bahsediyor. Birisi Assubay Sanım Zekeriya Kuzu olması lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam bilgisini. İçeriden sinirlenerek çıktıklarını. Daha sonra ise bu oluş saati bu olayların 03 sıralarında. Evet. Otelden ayrılıyorlar Cumhurbaşkanı'nın orada olmadığını görünce ve daha sonra darbenin artık başarısız olduğunu anladıklarında ise ormanlık alana kaçtıklarını belirtiyorlar. Hı. Bir müddet arazileri tepe tırmanması yaptıklarını belirtiyor. Yanındaki başka bir darbeci tim mensubuyla, örgüt elemanıyla gruptan ayrıldıklarını, kendisinin de daha sonra uzun arazi şartlarında yürüyüş yaptıktan sonra otobana inip otoyola indikten sonra Muğla tarafına gittiğini ve üzerindeki askeri kamuflajları çıkarıp sivil kıyafetler alarak yakalanmamak için, hı-hı, otostop çekerek gittiğini belirtiyor. Buradaki adresi daha sonra neresi? Afyon'a hareket ettiğini belirtiyor. Afyon'daki süreç de oldukça, bu da önemli.
1: Hep orada mıymış?
0: Şimdi TEM şube ekiplerinin, istihbarat daire başkanlığı ekiplerinin yapmış olduğu, MIT'in yapmış olduğu çalışmalarda Afyon Karahisar bölgesinde olduğu, hı-hı, tespiti yapılıyor. Hatta 2016 yılından itibaren, daha geçmiş yıllardan itibaren üzerinde haber ekranlarında getirmiştik, bir sahte kimlik ele geçiriliyor. Evet. O sahte kimlikle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ne zaman panik yapmış peki kendi itiraflarında? 2015 Temmuz'un yıl dönümünde 15 Temmuz'la ilgili haberler vesaire bunda bir panik havası oluşturmuş ve bulunduğu evi değiştirme ihtiyacı hissediyor. Yani bir korkuyla. Tabii ki bu sırada da MIT'in yüz tanıma sistemi, TEM şube ekiplerinin zaten alan çalışması, istihbari çalışmalarında bu hareketlilik fark edilince ve yine haber ekranlarında getirmiştik.

0: Bir yapı denetim toplantısında Nisan ayı olmasına rağmen sıcak havada bere ve montlu bir şekilde o görselinin de ele geçirilmesiyle MİT yüz tanıma sistemiyle eşleştirme yapılıyor ve %80'den fazla bir oranda FETÖ'cü darbeci yüzbaşı Burkay Karatepe'nin olduğu ortaya çıkıyor.
1: Şu kısım önemli. Kaçarken evet. Silahımı ve askeri teçhizatımı Muğla'da toprağa gömdüm.
0: Tabii ki şimdi buradaki başlık önemli. Şimdi izleyicilerimize şunun da altını çizmek gerekiyor. Bir özel kuvvetler mensubunun, bir MAKTİM'inin ya da SAT komandosunun mühimmatı belki saatlerce çatışmaya yetecek derecede teçhizatlar yüklemiş olabilirler. Çünkü bir darbe girişiminde bulunuyorlar. Yani bu gömmüş olduğu silahlar bir sıradan tabanca vesaire değildir. Değil. Yani oldukça teçhizatlı bir ekip olduğunu belirtelim. Özel Kuvvetler Birliği'nin bunları da oraya gömdüğünü itiraf ediyor. Şu da önemli. Yine bu yakalanma sürecinde o bölgede işte hurdacı kılığında inşaatlarda kalarak saklandığını belirtiyor. Ancak TEM Şube'nin, İstihbarat Daire Başkanı MİT'in bu hassas çalışmasıyla gözaltına alındı. Burada şu önemli, FETÖ örgütüne üye olduğu sırada orada da bir kod isim kullanıyor, kendisine Selim Kod olarak hayatını sürdürüyor. Örgüt içerisinde.
1: Yani konuşurken.
0: Tabii ki örgüt içerisinde Selim kodunu kullanıyor, kod ismini. Firari 10 yıllık döneminde Salih Usta olarak kendini tanıtıyor. Yani aslında geçtiğimiz yayında da ben bahsetmiştim. Devlet size bir imkan sunmuş. Oldukça üst makamlara ulaşma durumunuz var. Bu arada kurmay olduğunu da belirtelim.
1: Kurmay albay tabii.
0: Kurmay yüzbaşılık, kurmay sınavlarına falan girme statüsü. Yani önü açık bir personel. Devlet böyle bir imkan sunmuş. Şimdi bu profili, fotoğrafı önümüze koyduğumuzda Burkay Karatepe olarak başlayan hayatı örgütte Selim Kod ismine dönüşmüş. Firari yıllarında da Salih Usta.
1: Peki.
0: Burkay, Selim, Salih. Yani en son yakalandığı görüntü de örgüte aslında psikolojik olarak kendini yeniden toplamaya çalışan örgüte büyük bir darbe vurulmuş durumda. Şunu da belirtmek gerekiyor. Dini değerlerin nasıl istismar edildiğinin de en büyük göstergelerinden birisi. Operasyonda yakalandığında bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti. Daha sonraki süreçte de yine alkollü olduğu da tespit edilmişti. Önemli bir operasyondu. Verdiği bilgiler nasıl saklandı ancak ne kadar uzun bir firar olsa olsun devletin ilgili kurumlarının bu takibi sonucunda da gözaltına alındığını gösteren ve verdiği ifadelerle 15 Temmuz'un ne kadar hain bir darbe girişimi olduğunun teyit eden ifadeler Merve.
1: Faruk Erdem, kısa bir değerlendirme alayım sizden de.
2: Şöyle, tabii Ramazan çok güzel özetledi. Bu hain örgüt aslında daha ortaokul yıllarında bu şahısları ele geçirmiş, 30-40 yıllık bir plan yapmış. İşte harp akademilerine girme demek kurmay olmak demek. Orada sınav sorularını vermiş, bunları kurmay yapmış. Belli ki zaten darbeyi yapanlara bir bakarsanız çoğu Tuğ General. Yani bu aynı yöntemle gelmiş ve general yapılmış.
1: Yetiştirilmiş
2: yani demek, 30-40 yıl bunları yetiştirmişler. Ama Ramazan çok güzel söyledi. Kurmay yüzbaşı olarak başladığınız hayatı işte sokaklarda rezil bir şekilde pislik içinde sonlandırıyorsunuz. Devlet sizi yakalıyor ve peşinizi bırakmıyor. Dediğim gibi bunlar akıllarını, beyinlerini, ruhlarını satmışlar yani. Yoksa hani sözde yüzbaşı bana sorarsan, yani bu yüzbaşı falan değil. Hain terörist. Devlet bırakmaz peşini. İnşallah sonları da gelecek. Yani geldi.
1: Yüzbaşıymış bu arada, doğru. Ben de albay diyorum. Yüzbaşıymış evet. Doğru, düzeltelim. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Sayın Ramazan Almaçer'e geldiğiniz için, yayına katkı için, bu son bilgileri paylaştığınız için. Evet, bu Burkay Karatepe ifadelerine ilişkin son bilgileri aldık. Şimdi dünya gündemine dönelim. Bir de Donald Trump'ın açıklamalarına bakalım. Tahran yönetimine bir kez daha sert ifadelerle bir mesaj gönderdi. Washington'ın diplomasiyle askeri caydırıcılığı aynı anda masada tuttuğunu söyledi Amerikan Başkanı ve anlaşmayı tercih ediyorum dedi ama gerekirse İran'a bir kez daha çok sert vururum diye de yine uyarı yaptı. Nükleer program konusunda da biz taviz vermeyeceğiz dedi.
3: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı başlatmaya hazırız.
4: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a son ultimatom geldi. Önce anlaşma, olmazsa çok sert vururuz dedi. Los Angeles'ta düzenlenen ekonomi zirvesinde konuşan Trump, İran'a ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Diplomasiyi tercih

0: Ederim ifadesini kullanan Trump, askeri seçeneğin hala masada olduğunu da açıkça ilan etti.
1: Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum.
0: Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha tekrarladı. Başkan Trump dikkat çeken bir iddiayı da paylaştı. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en büyük saldırısını başlatmaya hazırlandığını söyledi. Ancak Körfez ülkelerinin liderlerinden ve Tahran yönetiminden gelen görüşelim çağrıları üzerine operasyonun askıya alındığını anlattı.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı başlatmaya hazırız. Beni aradılar ve lütfen bunu yapmayın, konuşalım dediler. Biz şu anda görüşüyoruz. Bakalım ne olacak. Ama bize saygı gösteriyorlar.
0: Trump'ın mesajının ikinci bölümü çok daha sertti. Eğer görüşmelerden sonuç çıkmazsa İran'ı çok sert şekilde vurmaya hazırız sözleriyle askeri müdahale seçeneğinin masadan kalkmadığını vurguladı.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler devam ederken bu kez daha fazla tehdit etti İran'ı ve nükleer silaha asla ulaşamayacak dedi Netanyahu. Gerekirse İsrail'in tek başına saldırı düzenleyebileceğini söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa zorlayan İsrail, İran'a yalnız saldırmayı da seçenekler arasına aldı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in büyük anne ve büyük babasının Sırbistan'dan nakledilen naaşlarının Kudüs'te defin töreninde konuştu. İran'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD ile İran arasında müzakereler devam ederken Netanyahu, İran'ın nükleer silah elde etmemesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını savundu. Netanyahu, İran Devrim Muhafızları Komutanı'nın İran'ın nükleer silah geliştirmeye devam etme niyetinde olduğunu açıkladığını öne sürdü. İsrail'in güvenliğinin ve geleceğinin müzakere konusu olmadığını vurgulayan soykırımcı Netanyahu, ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyım dedi. Netanyahu, gerekirse İsrail'in tek başına saldırı düzenleyebileceğini ifade etti. Netanyahu'nun açıklamaları sonrası gözler, ABD-İran müzakerelerine ve İsrail'in atacağı olası adımlara çevrildi.
2: Ve bir iddia, İran'da devrim muhafızları ile Cumhurbaşkanı Pezeşkian arasında görüş ayrılıkları yaşandı ve bu yüzden de Pezeşkian'ın göreve başladığı günden bu yana tam 28 kez istifa etmeye kalktığı söylendi. Bu iddialara Pezeşkian'dan ilk kez yanıt geldi ve Pezeşkian, görevimin başındayım, görüş ayrılığı da yok dedi.
4: İstifa edersem bunu resmi olarak açıklarım. Ama istifa etmiyorum ve kararlılıkla duracağım.
5: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian son günlerde hakkında çıkan istifa edecek söylentilerine bu sözlerle yanıt verdi. Görevimin başındayım dedim. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la devrim muhafızları ve dini lider Müçteba Hamane arasında görüş ayrılıkları yaşandığı iddiası uzun zamandır gündemde. Pezeşkian'ın ABD ile diyalogtan yana olması nedeniyle devrim muhafızlarıyla karşı karşıya geldiği de savaşın başından beri konuşulanlar arasındaydı. Pezeşkian yayınlanan videoda da ilk kez bu tartışmalara girdi, istifa yok dedi.
4: Onlar ayrılık tohumları ekmek istiyorlar. Liderin bir şey söylediğini, diğerlerinin başka bir şey söylediğini söylemeye çalışıyorlar.
5: Pezeşkian devrim muhafızlarıyla sorun yaşadığı iddialarını da kesin bir dille yalanladı.
4: Silahlı kuvvetlerle tam bir uyum içerisindeyiz. Aramızda herhangi bir sorun yok.
5: Muhammed Bakır Harazi geçtiğimiz günlerde Pezeşkian'ın göreve geldiğinden beri tam 28 kez istifa etmek istediğini söylemiş. Hatta dini lider Hamane'in bir daha istifa etmek istersen bunu kabul ederim dediğini iddia etmişti.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti. Maçın özetini getirelim ekrana.
6: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
7: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood.
6: Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu.

0: Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyako. Asensio Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca, haydi Talisca. Talisca! Çok iyi paslaştı. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol. Bodarčić, yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stanković'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye, çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas, kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason Greenwood! 2-0! 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı, çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden, yatta daracı, yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi, arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood, nüfus döndü Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Sağlar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca. Bu kez gönderdi. Hake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Torosların eşsiz lezzetlerinden Divle Obruk peyniri, kendine özgü aroması, dokusu ve obrukta olgunlaşan yapısıyla Anadolu'nun en özel peynirleri arasında yer alıyor. İzleyelim, ardından saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Anadolu'nun bereketli topraklarından çıkan eşsiz ve sağlıklı lezzetler hem sofralarda yerini alıyor hem de vücudu besliyor.
1: Yol sizin olsun.
0: Tadı kaymağa benzeyen ve kendine has aromasıyla peynirseverlerin favorisi Divle Obruk peyniri dünyanın en iyi 5 peynirinden biri. Yöresel üretim şekli ve doğal olgunlaşma süreci sayesinde benzersiz bir yapıya kavuşan bu peynir turistlerin de ilgisini çekiyor.
2: Bu özel peynir yine özel koyunların sütüyle yapılıyor. Efendim merhabalar, kolay gelsin.
3: Merhabalar, sağ olun.
2: Nedir bu koyunların özellikleri? Karaman koyunu.
3: Karaman koyunu yani sadece otlaklarda yayılıyor.
2: Evet.
3: Ekstra bir şey katılmıyor peynirin içinde, sadece süt ve maya. Bayağı dağlarımızda da şey ot çeşitliliği var. O yüzden özelliği o.
2: Neler var dağlarınızda?
3: Ya, kekik ağırlıklıdır bizim dağlarda. Birçok çeşitli ot var. O yüzden sadece merada yayılır. Ekstra süte hiçbir şey koymayız. O yüzden peynir lezzetli ve mağarada beklettiğimiz için

0: Evet. Ya bekleme süresi de önemli. O yüzden güzel oluyor.
1: Divle peyniri çok özel. Koyunlar meralarda yayılıyor ve birbirinden güzel otlarla besleniyorlar. Onların içinde en önemlisi kekik var, geven otu var. İşte onlarla beslendikleri için sütleri de kaliteli oluyor. Bizler de sütümüzü aldık. Buradan yavaş yavaş sütümüzü mayalamak için hanımefendilerin bulunduğu yere doğru gidiyoruz.
2: Şimdi sütü süzeceğiz.
1: Evet.
2: Ondan sonra peynir çalacağız.
1: Evet.
2: Isıtacağız, peynir çalacağız.
1: Ne kadar kaynayacak, ne kadar süre?
2: İyice kaynamayacak, ılımlık olacak. Öyle iyice kaynamayacak.
1: Süre mi dökeceğiz?
2: He, onun içine dökeceğiz.
1: Hadi süzelim o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Gel, aslan Mustafa. Efendim sütümüz kaynadı. Artık bundan sonraki iş çok ince, ustalık istiyor değil mi?
2: Evet.
1: Ne kadar maya koyuyoruz?
2: Böyle şimdi kaçacak, buraya da akıtacağız.
1: Kadar bak.
2: Dur az daha kadar.
1: Bir gram yetiyor.
2: He, bir gram.
1: Şuradan gösterelim sana. Bakın şöyle gördüğünüz gibi şu kadar bir maya annemizin o bereketli ellerinden.
2: Sağ ol kuzum, sağ ol.
1: Sonra?
2: Suyu getir olsun.
1: Orada mı, suda mı mayalıyoruz?
2: Bak dur sen bak, bak benim usturum. İş bak şimdi suyu da içine dökeceğiz.
1: Evet.
2: Ha tamam, bunu böyle gezdireceğiz. Şimdi karıştıracağız.
1: Neden bu peynir kalıp gibi olmuş ama biz tekrar bunu bozuyoruz?
3: Suya ıslattım gecede.
1: Evet.
3: Sarı suyunu alsın diye.
1: Evet.
3: Bastırdım şeye, taşın altına. Evet. Sarı suyu kalmadı. Evet. Acır değilse peynirimiz özelliği gider.
1: Önemli olan bunun suyunu çıkarmak. Hı-hı.
3: Evet. Sulu olmayacak.
1: Peynir hazırlandı. Tuzlandı. Şimdi sıra neydi?
3: Hı-hı. Deriye basmakta.
1: Bu deri özel bir deri midir?
3: Özel. Koyun terimiz. Özel. Kendimiz hazırlıyoruz.
1: Deride daha mı iyi olur?
3: Güzel olur.
1: Yani bir de onlara basmıyorsunuz değil mi?
3: Özelliği deride.
1: Obruğa gidecek olan peynir hazırlandı. Dikili değil mi?
3: Evet. Diktik. Hazırladık. Şimdi inleleyeceğiz.
1: İnelemeyi neden yaparız?
3: Suyu kalmasın içinde diye. Peynirimiz acımasın diye.
1: Nasıl yapıyoruz?
3: Şimdi şöyle aynı tırlıyoruz. Böyle her tarafını tırlıyoruz inleyle. Bozulmaması için. Sarı suyu dışına atar.
1: 6 ay boyunca obrukta yani mağarada kalacak olan peynir hazırlandı. Şu anda mağaraya doğru yola çıkıyoruz. Nasıl bir mağara, biraz anlatabilir miyim?
4: Mağaramız bizim 32 metre derinliğinde. 256 metre uzunluğunda ve 10 metre civarında genişlikler. Bazı yerlerde 10 metre, bazı yerlerde 5 metre. Bu şekilde bir mağaramız var bizim. 6 yıl bu peyniri biz, 6 ay bu peynir basılıp dinlendikten sonra, 10 gün dinlendikten sonra biz bu peyniri alırız, mağaramıza indiririz. 6 ay burada bekler. 6 ay sonra çıkarırız. Biz bu peyniri ihtiyacı olanlara satarız.
1: Peki bu peynir başkanım. Bu deride olması önemli mi?
4: Tabii deride olması çok önemli. Çünkü deri kızaracak. Buradaki mağaranın doğal bakterisini kendi üzerine alacak.
1: İçeride ne var? Neden bu peynir özel oluyor?
4: Buranın peyniri diğer mağaralara benzemez. Bu peyniri Fransızlar geldi, İtalyanlar geldi. Bu peynirin kimyasal olarak, yani burada doğal şey olarak altından ne geçtiğini bilmiyoruz ama buradaki bakteriyi hiçbir kimse bulamadı.
1: Asansörle yaklaşık olarak 32 metre derinliğe indik ve devamında da 36 metreye kadar geldik. Şu anda gördüğünüz gibi burada bulunan peynirler 6 aydır burada ve artık o kırmızı bakterilerin de oluştuğunu söyleyebiliriz.
4: Burası asansörün iniş yeri 32 metre, burası 37 metre. Son derinliği yani. Biz buraya combara diyoruz. Yani buranın toplam uzunluğu 256 metredir. Genişliği de işte 5-6 metre, 10 metre bazı yerlerde. Bu şekilde raflar halinde yapılmıştır. Bu peyniri biz buraya koyarız. Koyduktan sonra 6 ay bekletiriz.
1: Bu peynir tam 6 ay boyunca dünyanın en ünlü mağaralarından birisinde kaldı ve dünyanın ilk 5 peyniri arasına girmiş durumda. Bakalım olmuş mu olmamış mı, test edelim değil mi başkanım?
4: Evet, aynen öyle. Şu anda kesip testini yapacağız.
1: Efendim tam 6 ay boyunca kaldı. Dünyanın en iyi peyniri oldu. Birlikte tadalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun.

0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'e konuk oluyor. Amerika-İran Savaşı ve Hürmüz krizi Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Irak'la petrol anlaşmasının detayları neler? Terörsüz Türkiye'de yeni petrol sahaları açılacak mı? Tüm merak edilenleri Banu El soruyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar canlı yayında yanıtlıyor. Arka Plan özel röportaj bu akşam 20.30'da A Haber'de.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının kredi sınırlarına ilişkin düzenleme yaptı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ hariç olmak üzere Kalkınma ve Yatırım Bankalarının konsolide ve konsolide olmayan esasta bir gerçek ya da tüzel kişiye veya risk gruplarına kullandırabilecekleri kredilerin risk tutarı toplamının ana sermayelerine oranı %40 ile 60 aralığındayken bu oran artık %30'u aşamayacak.
2: Halkbank'ın katkıları.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
12: Biz

0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında Kümbet-Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle

0: trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
0: Doğu Anadolu bölgesinin önemli tarım merkezlerinden Elazığ'da yağışlarla bereketli geçen arpa ve buğday hasadı gece ve gündüz devam ediyor. Kentin verimli toprak yapısı ve iklim şartları bu yıl artan mevsimsel yağışlarla birleşince üreticiler açısından arpa ve buğdayda son yılların en bereketli hasat sezonlarından biri yaşanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ'ın hububat üretiminde önemli tarımsal potansiyele sahip olduğunu belirterek en çok üretimi yapılan ürünlerin arpa ve buğday olduğunu söyledi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Olizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha günaydın diyelim. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikte sıcak başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Önce Bahçeli Evler'e gideceğim müsaadelerinizle. İstanbul Bahçeli Evler'de bir bina, 4 katlı bir apartman bir gün önce boşaltılıyor aslında. Sonrasında kolonlardan ses gelmesi sebebiyle bu yıkım boşaltılma gerçekleşiyor. Sonrasında yıkım oluyor. Hemen olay yerine gidelim. Kübra Kılıçtepeci olay yerinde. Kübra, günaydın. Hoş geldin yayına.
2: Günaydın Merve, hoş bulduk. Aslında senin de belirtmiş olduğun gibi bir gün önce boşaltılan bina ardından ertesi gün daha 24 saat hatta olmadan çöktü. Aslında büyük bir felaketten dönüldü diyebiliriz. Peki neler yaşandı? Kameraman arkadaşım Ediyor Ural hem etrafı göstersin hem de anlatalım. Hemen önümde görmüş olduğunuz yerle bir olmuş çatı katı, gördüğünüz gibi tamamen yere gelmiş bir bina görüyorsunuz. 4 katlı bir binaydı, 22 daire, 3 iş yeri vardı. Bir gün önce dairede oturanlar binadan sesler duydu. Duyuyorlar, çatırtılar duyuyorlar ve bu çatırtıları duyması üzerine ekiplere haber veriyorlar. Gece 3 sıralarında bu bina, arkamda gördüğünüz bina boşaltılıyor. Tam bir gün sonra, aslında 24 saat bile geçmiyor. Bu kez saatlerimiz 9-9.30'u gösterirken bir anda bir gün önce boşaltılan bina kendiliğinden çöküyor. Zaten kolonlarından bir gün önce ses gelmişti. Peki bu binanın isterseniz ne zaman yapıldı, neler oldu onu anlatalım. Şimdi burada bu binada oturanlar da vardı. Onlarla yayına girmeden önce de konuştuk. Kentsel dönüşüme girmiş. 4 tane aslında binanın yan yana olduğu bir siteden bahsediyoruz. Volkan sitesinden bahsediyoruz arkamızda. Hepsinde 22 daire vardı. 4 katlıydı. Şu anda bir binanın daha yıkımı gerçekleşiyor. Arkada gördüğünüz binanınsa daha önce aslında boşaltıldığını bizlere söylediler. O bina boşaltılmıştı. Öndeki de boşaltılacaktı. Çünkü kentsel dönüşüme girmiş bir siteden bahsediyoruz. Ama öndeki henüz boşaltılmamıştı. Vatandaşlar içerideydi. Bir gün önce binadan sesler duyduktan sonra onlar da binayı tahliye

ve bir gün sonra bina yıkılmıştı. Şu anda tabii yıkılan, çöken binadan dolayı arkada boşaltılan bina zarar görmüştü. Onun kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi Volkan sitesinde aslında 4 bina vardı. Bir bina kendiliğinden çöktü, arkadaki binaya zarar verdi. Onun şu anda kontrollü yıkımı gerçekleşiyor. Arkada 2 bina daha var. Yine onların da dediğimiz gibi yıkılması, kontrollü bir şekilde yıkılması bekleniyor. Kentsel dönüşüme girdiğini söylemiştik ama vatandaşların hala binada boşaltılması devam ediyordu. Tam anlamıyla boşaltılmamıştı. Bu binaya baktığımızda 1988 yılında yapılmış bir binaydı. Ve çöken binada tam 22 daire 3 iş yeri bulunuyordu. Volkan sitesi Bahçeli Evler Koca Sinan Merkez Mahallesi'nde bulunuyordu. Tam da merkezin, aslında tam da caddenin olduğu bir noktada bina boşaltılmıştı bir gün önce ama çok tehlikeli bir bölümden de bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yola doğru çöktü ve bu yoldan araçlar geçiyor, vatandaşlar kullanıyor. Yine iş yerleri var, hem karşısında hem yanında diğer daireler var. Aslında büyük korku dolu anlar yaşandı dün akşam. Bir gün önce tahliye edilmişti. Evet, binada vatandaşlar yoktu ama o sıra kaldırımdan yürüyen birisi veya bir çocuk var mıydı, araba geçiyor muydu, o alanda birileri var mı diye ekipler hızla aslında çöken binada arama çalışmaları gerçekleştirdi. Çok şükür tabii binanın etrafında kimsenin olmadığı tespit edildi. Olumsuz bir olay yaşanmadı. Ama bina çökmüştü. Ekipler şu anda bu nedenden dolayı bu sokağı tamamen şu anda kapattı. Şeritler çekildi. Bu sokağa üst taraftan itibaren araç girişleri de tamamen kapatılmış durumda. Belli bir alan şu an Volkan sitesinde olduğu caddedeki aslında alan kontrollü bir şekilde kapatılmış durumda. Ekiplerin bu noktadaki çalışması devam ediyor. Tabii enkaz kaldırılacak. Çöken binanın enkazı kaldırılacak. Arkasındaki binanın şu anda yıkım işlemi devam ettiğini belirtmiş olalım. 4 katlı ve 4 tane binadan oluşan bir siteden bahsediyoruz. 1988 yılında yapılmıştı. Kentsel dönüşüm için zaten müracaatı bulunmuştu vatandaşlar ve bu site kentsel dönüşüme girmişti. Yıkımı için vatandaşların tahliyesi bekleniyordu aslında. Vatandaşlar da yavaş yavaş tahliye işlemini gerçekleştiriyordu. Arkada şu anda yıkımı gerçekleşen binada vatandaşlar o apartmanı tamamen tahliye etmişler aslında kentsel dönüşüme girdiği için. Ama önde dün akşam çöken binada vatandaşlar bir gün öncesine kadar yaşıyordu ve binayı henüz boşaltmayanlar vardı. Ama aslında bir gün önce, yani 4 Ağustos günü gece sıralarında binadan sesler gelmeye başladı. Kolonlardan sesler duydular. Bunun üzerine hemen ekiplere haber verildi. Gece 3 sıraları gibi bina tahliye edilmişti. Vatandaşlar otellere yerleştirilmişti. Tam bir gün bile sürmedi aslında. Dün saat 21 sıralarında bir anda, bir gün önce boşaltılan bina çöktü. Yerle bir olmuş durumda ve enkaza dönen binada ekipler boşaltılmasına rağmen etrafından geçen birisi var mıydı, o sıra binanın etrafında birisi var mıydı, birisi acaba enkaz altında kaldı mı diye hızla bir bu noktada arama çalışması gerçekleştirdi. Çok şükür dediğimiz gibi olumsuz sonuçla karşılanmadı. Binanın etrafında kimsenin olmadığı tespit edildi. Tabii bina çökerken arkasında boşaltılan binaya da zarar vermişti. Şu anda onun da yıkım işlemi kontrollü bir şekilde ekipler tarafından gerçekleşiyor. Hemen arkasında bu şekilde iki tane daha bina bulunuyor. 4 binadan oluşan Volkan sitesinden bahsediyoruz. Oldukça aslında yıpranmış bir binadan bahsediyoruz. Tabii şu anda etrafında yaklaşamıyoruz. Hem şeritler çekili, hem yıkım işlemi devam ettiği için. Ama böyle uzaktan baktığımızda demirlerin yapısına özellikle baktığımda ne kadar eskidiğine, yine binanın aslında ne kadar yorgun olduğu da gözler önüne seriliyor. Bu noktadan da görmek mümkün adeta. Ki yıkım yapılan yerde de kameraman arkadaşım Ege Ural ekranlara getiriyor. Görüyorsunuz aslında darbeyi almasıyla çöken bir bölümden bahsediyoruz. Yorgun, bitkin bir bina olduğu da aslında çok belli şu anda. Ekiplerin dediğimiz gibi çöken binanın arkasındaki binaya verdiği zararla birlikte ve boş olan binadaki kontrollü yıkım işleminin gerçekleştirdiğini ekranlara getiriyoruz şu anda. Arkada 2 binanın daha yıkılması bekleniyor. Tabii bu bina yıkıldıktan sonra belli olacak ama zaten 4'ü de yıkılacaktı. Kentsel dönüşüme girmişti. Ve binalar dün öndeki binanın çökmesiyle birlikte

0: Volkan sitesindeki bütün binalar boşaltıldı. Vatandaşlar tahliye edildi. Arkadaki diğer iki apartmanda oturan vatandaşlar da tahliye edildi. Tabii önde çöken binanın içinde bir gün önce yaşanan olayları burada beyefendilerle de konuştuk. Ev sahipleri de buradaydı. Onlarla da konuşma imkanımız oldu. Bir gün öncesinden aslında kıl payı bir kurtuluştan bahsettiler. Binadan ses duyduklarını ve ses üzerine hemen binadaki herkese haber verilip ardından ekiplere haber verilip daha sonrasında ise binanın tahliye edildiğini söylediler. Bu bina çöktükten sonra tabii kentsel dönüşüme girmişti. Arkadaki bina boşaltılmıştı ama diğer iki binadaki vatandaşlar, yaşayan vatandaşlar olduğunu söylemişlerdi. Öndeki bina çöktükten sonra Volkan sitesindeki diğer apartmanlar da tamamıyla vatandaşlar tahliye edilmiş durumda. Dediğimiz gibi büyük bir felaketin aslında kıyısından dönüldü diyebiliriz. Belki o gürültüyü hafife alsalardı, belki kulak ardı etselerdi, belki ertesi güne bırakıp daha yavaş ilerleselerdi çok daha büyük, çok daha kötü bir senaryoyu konuşuyor olacaktık. Ama çok şükür ses üzerine hemen vatandaşlar da ekiplere haber verdiler. Çünkü daha önce ne yazık ki böyle olumsuz haberleri de ekranlara getirmiştik. Hatırlayacak olursanız bundan yaklaşık bir yıl önce Gebze'de bir binadan gürültü gelmişti. Hatta yamulmuştu ama hala o binada bir işlem yapılmamıştı. Tam anlamıyla ekiplere haber verilmemişti. Sadece binada yaşayanların bilgisi vardı ve bir gün sonra büyük bir felaketle karşılaşmıştık. Bir aile yok olup gitmişti, enkaz altında kalmıştı. Çok şükür burada sesin üzerine hemen binadakiler ekiplere haber veriyor. Bina zaten yamulmaya başladı dedi beyefendi. Bu çöken binada oturan beyefendiyle konuştuğumuzda bina yamulmaya başlamıştı dedi ve gürültüler, sesler de çıkınca hemen biz ekiplere haber verdik. Binayı vatandaşlar olarak hemen tahliye ettik dedi ve tahliyeden 24 saat bile geçmeden binada çökme işlemi çöktüğünü binanın söylediler. Tabii bu bina çöktükten sonra diğer arkada, şu an önde görüyorsunuz, arkada kaldı. Sitenin arka tarafında iki bina daha var. Orada da yine kentsel dönüşüm için bina boşaltılıyordu ama yaşayan vatandaşların olduğu, hala boşaltmadıklarını söylemişti. Bina çöktükten sonra onların da tahliye işlemi gerçekleştiğini söylemişlerdi Kübra, vatandaşlarla
1: konuştum. Arka taraftaki binalarda risk var mı? Diğer binalarda risk var mı?
0: Merve, şu anda evet, Volkan sitesinin olduğu zaten 4 binada risk var. Hepsi 1988 yılında yapıldı. Bu nedenden dolayı boşaltıldı. Zaten risk olduğu için ve tehlikeli olduğu için yine karat örnekleri alındı binadan daha önce. Kentsel dönüşüme girmiş ama vatandaşların tahliyesi yavaş yavaş devam ediyordu. Vatandaşlar binayı boşalttıktan sonra zaten aslında bu site yıkılacaktı. Binadan dediğimiz gibi kentsel dönüşüme girmişti ama henüz vatandaşlar çıkmamıştı önde çöken binada ve bu binadan da gürültüler, çıtırtılar çıkınca vatandaşlar tahliyesini gerçekleştirdikten bir gün sonra yıkıldı. Zaten risk vardı aslında. Hemen arkasındaki bölümden bahsediyorsunuz. Ege'den rica edeyim. O tarafa doğru ilerleyelim kontrollü bir şekilde. Tabii yıkım da yapılıyor. Şu anda ekiplerin çalıştığı yolun karşısındaki binadan bahsediyorsanız orada da görüyorum ki ekipler çalışmasını sürdürürken sanırım o binada boşaltılmış gibi görünüyor. Ama arada bir yol var. Şu an görmem çok mümkün değil açıkçası orayı. Ama yola doğru yıkılmış ve şu anda da yıkım işlemi devam ettiğinden sanıyorum ki orada da yine ekipler tedbirlerini alarak binayı boşalttığını tahmin ediyoruz. Hemen sağ tarafa doğru baktığımızda Ege'den rica edeyim. Bu noktada da zaten yeni yapılan boş bir bina var. Şu anda inşaat alanında inşaat devam ediyor. Onun dışında etrafında gerekli tedbirlerin alındığını ve diğer site içinde bulunan binaların da şu anda yıkımının devam ettiğini belirtelim. Konuyla ilgili yeni detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederim Kübra Kılıçtepeci anlattı ayrıntıları. Maalesef İstanbul'un tabut binaları böyle haberlerle zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Durduğu yerde yıkılan binalar ve kentsel dönüşümün acil ihtiyaç olduğunu bir kez daha maalesef hatırlattı aynı bölgede. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani Türkiye'ye geliyor. Çantasında neler var? Sıcak başlıkları Mert Acalioğlu anlatıyor. Mert.
2: Merve Tepe, önemli bir görüşme olacak bugün. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani Ankara'da Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Tabii ki Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması tekrardan

0: Silahların konuşmaması ve bir yandan da tabii ki SDG'nin entegrasyon sürecine ilişkin önemli konuların değerlendirilmesi ve ele alınması bekleniyor. Aslında terörsüz Türkiye derken terörsüz bölgeden de ses ediyoruz. Bu hususta Suriye ayağı da oldukça önemli. Çünkü PKK, KCK'nın bilindiği üzere Suriye kolu yer almakta. Bunlar PYD, YPG, genel adıyla da aslında SDG. Hatta geride bıraktığımız günlerde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet el-Şara, SDG'nin sözde yöneticisi olan Mazlum Abdi ile bir araya gelmiş ve görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu konuda da bu husus ele alınmıştı. Tam entegrasyon süreci, çünkü bu bir süreçti. Bunun olağan seyrinde ilerlemesi için tarafların çalışmaları devam etmekteydi. Aslında Ahmet Şaran'ın da önemli mesajları vardı. Tüm bunlar minvalinde bugün tabii ki Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Ankara ziyaretinde bu konu ele alınacak ve son durumun ne olduğu görüşülecek, konuşulacak. Sınır ülkemiz Suriye, biliyorsunuz. Ve 2012'den bu yana aslında Türkiye'nin Suriye için yaptıkları da ortada. Aralık 2024'te Esad'ın devrilmesiyle birlikte başlayan süreçte de tabii ki tüm dünya kamuoyunda görmüş olduğu gibi Türkiye'nin ne yönde olduğu, nasıl çalışmalar gerçekleştirdiği herkesin malumu. Bu açıdan aslında bu entegrasyon süreci oldukça önemli ve değerli olacak. Bunlar değerlendirecek. Öte yandan Türkiye ile Suriye arasında imzalanan çok sayıda anlaşmalar var. Bunlara yenilerinin eklenmesi noktasında aslında ön hazırlıkların gerçekleştirilmesi bekleniyor. Özellikle birçok alanda, savunma alanında, askeri alanda olan bu işbirliklerinin farklı alanlara kaydırılması, eğitim gibi ya da ulaştırma gibi birçok alana da yaygınlaştırılması beklenmekte. Suriye'de önemli bir gelişme de yaşanmıştı. Suriye Halk Meclisi geçen ay faaliyetlerine başlamıştı, biliyorsunuz. Halk Meclisi'nden kastımız aslında tüm kesimlerin ortak bir paydada buluşması noktasında yapılan toplantılardı. Bu hususun tabii ki özellikle Suriye'nin parlamenter bir sisteme geçiş noktasındaki önemli bir altyapı, zemin olarak dikkat çekiyordu. Bunların her biri değerlendirecek. Saatler 12.30'a geldiğinde ise iki isim kameralar karşısına geçecek ve ortak bir basın açıklaması olacak. Bu basın açıklamasıyla birlikte aslında bu anlattığımız detaylar daha da netleşmiş olacak tabii ki. Evet. Önemli. Bir yandan da şunu belirtelim. Hakan Fidan da geride bıraktığımız günlerde bilindiği üzere Kudüs konulu bakanlar toplantısı için Ürdün'deydi. Orada hatta Kral Abdullah'la birlikte bir görüşmesi olmuştu Hakan Fidan'ın da. Bir yandan da tabii ki bölgede sınırdaş ülkeler bunların her biri ve İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Bu hususunda tabii ki bu görüşmelerde geniş bir yer tutması beklenmekte. Özellikle Aralık, evet, 2024'te Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail'in, hatta geride bıraktığımız zamanlarda da zaman zaman Suriye topraklarındaki saldırılarına da şahitlik etmiştik. Bu da tabii ki Suriye'nin istikrar ve güvenliği açısından önemliydi. Genel hatlarıyla bu konular konuşulacak, görüşülecek ve daha sonraki basın açıklamasıyla birlikte anlattıklarımız daha da detaylanmış olacağız. Bizler de orada olacağız. Sorularımızla birlikte aslında süreci yakından takip edeceğiz diyelim Merve Tepe ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederim Mert. Kolaylıklar diliyorum. Bu arada bugün MGK toplantısı da var. Oradan da gelecek açıklamaları takip edeceğiz. Şimdi tabii terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme AK Parti MKYK'nın da en önemli gündem maddesiydi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelindiğini söyledi ve yasal düzenleme ile birlikte terör örgütü PKK'nın artık tüm uzantılarıyla gündemden çıkarılmasını hedefliyoruz dedi. Ayrıntılara bir bakalım.
2: Bugün tabii yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu.
3: Meclise sunulan terörsüz Türkiye yasa teklifinin önemine dikkat çekti, tarihi bir yaklaşım olarak nitelendirdi.
2: Silah bırakma, PKK terör örgütünün tasfiyesi ve silahları bırakması şeklindeki bir yaklaşımın bir yasal güvenceyle yönetileceği ve destekleneceği net bir şekilde bugün bu başvuruyla birlikte ortaya koyulmuştur. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda oluşturulan çerçeve yasa vardı.
2: Bugün gelinen noktada yapılan yasal düzenleme PKK, KCK terör örgütünün Türkiye'deki, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Avrupa'daki legal ve illegal bütün unsur, şube ve uzantılarıyla gündemden çıkmasını ve sona ermesini hedeflemektedir. Terörün

0: bitirilmesiyle elde edilecek kazanımlara değindi.
1: Terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacaktır. Bu yepyeni iklim demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokrasimizin derinleşmesine daha çok imkan verecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
0: Terörsüz Türkiye sürecine dahil olma talepleri olan uluslararası aktörlere net mesaj verdi.
1: Türkiye'nin bir üçüncü göze gerek ihtiyacı yoktur. Kürt'ün arasına üçüncü bir gözün girmesi dünyanın en saçma meselesi olur. Hiçbir üçüncü göze gerek yok. Bütün bu sürece bakacak olan milli bir göz var. O milli gözde 86 milyon vatandaşımızın tamamıdır.
2: Sürecin başından beri bölge halkının ve bölgenin önde gelen isimlerinin neler düşündüğünü ekrana taşımaya devam ediyoruz. 360 vekil imza attı Terörsüz Türkiye sürecinde ve Milli Dayanışma Kanun teklifi meclise sunuldu. Bölge insanı ne bekliyor, ne talep ediyor ve nasıl karşılıyor bu süreci? Sinan Yılmaz konuyla konuşacak, ayrıntıları Sinan.
3: Evet, son 2 yıldır terörsüz bir Türkiye'den bahsediyoruz. Cenazelerin gelmediği, anaların ağlamadığı bir süreç ve bu süreç artık yasalaşıyor. Meclise sunuldu kanun teklifi. Peki Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanlar, STK'lar, vatandaşlar bu süreci nasıl yorumluyor? Kanun teklifini nasıl değerlendiriyor? Bunu da Barış Elçisi Kanaat Önderi Yahya Kamçı ile beraber değerlendireceğiz. Öncelikle kolay gelsin. Hayırlı olmasını diliyoruz. Evet. Gerçekten bölge halkı açısından çok kıymetli bir süreç bu. Siz kanun teklifini nasıl değerlendiriyorsunuz bir Barış Elçisi veya Kanaat Önderi olarak?
4: Şimdi 40 yıla yakın süre içerisinde bölgemiz, ülkemiz çok sıkıntı çekti. Allah'a şükürler olsun. Dünkü kanun teklifiyle artık ülkemizde terörün tümüyle bittiği ortaya çıktı. Bu hem bizim açımızdan, hem ülkemiz açısından, hem bölgemiz açısından artık silahların sustuğu, insanların ağlamadığı, annelerin gözyaşları dökmediği bir süreçle karşı karşıyayız. İnanıyorum ki bundan sonraki süreç daha güzel olacak. Özellikle mecliste 360 milletvekilinin bu kanun teklifine onay vermesi ve bu şekilde terörün tümüyle bittiğini teyidi oldu. Bu kanunun milli dayanışmaya, toplumsal bütünleşmeye bir nevi garanti olduğu ortaya çıktı. Bundan dolayı da özellikle emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve diğer paydaşlara, diğer barışseverlere bu konuda herkese biz çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bölge halkı açısından değerlendirdiğimizde artık insanlar rahat bir şekilde uyuyabilecekler, rahat bir şekilde sokaklarında gezebilecekler. Ekonomik kaygıları olmayacak Allah'ın izniyle, çünkü biz milyarlarca dolar bu terörden dolayı ekonomik zarara uğradık. Ama bundan sonra Allah'ın izniyle biz artık o sıkıntıları inşallah Rahman bitirmiş olduk. Evet.
3: Evet, tabii Türkiye, Terörsüz Türkiye süreci aslında bölgemize çok şey kazandırdı.
4: Aynen.
3: Bir yandan da yatırımcılar da bölgeye geliyor.
4: Evet.
3: Ve burada bölge halkı istihdam ediliyor. Bu çerçevede eğer bu sorun tamamen ortadan kaldırıldığında nasıl bir Güneydoğu bizi bekliyor?
4: Yani şimdi Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesi Mezopotamya'nın beşiğidir. Yani Mezopotamya'nın başkentidir. Kültürlerin ana vatanıdır. İnanıyorum ki eğer bu süreç zaten terör sorunu bitti Allah'ın izniyle, bu süreç bu şekilde devam ederse hem ilimiz açısından, hem bölgemiz açısından, hem de ülkemiz açısından ekonomik bir şahlanış olacaktır. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 21. yüzyıl gerçekten Türkiye'nin yüzyılı olacak. Ve şu anda mesela Hafta sonları Diyarbakır'da, hafta içi Diyarbakır'da siz turistlerden adım atamıyorsunuz.
5: Evet, evet.
4: Çünkü artık şey yok. İnsanların herhangi bir sıkıntısı yok. Herhangi bir çekinme sıkıntısı yok. Bundan dolayı da inanıyorum ileriki günler daha güzel olacaktır. Hep bunu bekliyorduk. Allah'a şükürler de şükürler olsun. Bu da artık kendi belli ettirdi ve insanların şu ana kadar konuştuğumuz binlerce insan oldu. Hiçbir tanesi bu konuda umutsuz değil. Herkes umutlu yani.
5: Peki çok teşekkür ederiz.
4: Eyvallah. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun.
5: Sağ olun. Evet, Tereddütsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulan yasa ile ilgili kanaat önderleri ve barış elçisi olarak bilinen Yahya Kamçı ile beraber bu süreci değerlendirip diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
2: Şimdi piyasalara bakalım. Önce altını konuşacağız. Zayıflayan Amerikan doları, yine gerileyen tahvil faizleri, petroldeki düşüş ve Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği ihtimalinin üzerine piyasalarda biraz daha iyimser bir tablo var ve altın 7 haftanın zirvesinde şu anda. Altın yatırımcıları bayağıdır üzgündü. Çünkü fiyatlar düşüyordu. Biraz sınırlı da olsa bir yükseliş var. Faruk Erdem, biraz konuşalım, ne dersiniz?
6: Olur. Tabii altında yani bu hafta aslında dördüncü güne girdik. Tabii sen 7 haftanın zirvesinde dedin ama bu 4 günlük de bir aslında bir
2: rally de var aslında. Bu arada 6500 liranın üzerine çıkmış şu an. Dün 6400'lerdeydi.
6: Yani buradaki kritik seviye 4000 dolar ve 6000 lira seviyeleriydi. Onun üzerinde seyrettiği sürece hep yukarı yönlü hareket olacağını tekrarladık. Ama tabii artık piyasalar bu noktada hem altın piyasaları hem para piyasaları Hürmüz'e kilitlenmiş durumda. Hürmüz kime kilitlenmiş durumda? Trump'a kilitlenmiş durumda. Yani Trump
2: kime kilitlenmiş durumda?
6: O da seçimleri bekliyor bence. Kendi kamuoyuna yönelik bazı mesajlar da veriyor. Çünkü orada bir seçim ortamı var. Şu anda her şey çok güzel düzeliyor da diyemiyoruz. Her şey çok kötü de diyemiyoruz. Yani bir süredir böyleyiz. Çünkü petrol evet düşüyor ama hala çok kritik seviyelerde, hala savaş öncesinin seviyelerine gelemedi. Gelse bile bunun etkisi hem enflasyon üzerine, hem enerji maliyetleri üzerine, hem üretim maliyetleri üzerine bir 6 ay, 1 yıl daha devam edecek. Bu risk gördüğü için de merkez bankaları faiz indirimi noktasında çok temkinli davranıyorlar. Hatta enflasyondaki düzelme olmazsa faiz arttırımı hala masada diyen Fed başkanları var. Dolayısıyla bütün bunlar aslında bir baskı unsuru olarak hem altının üzerinde hem faizlerin üzerinde duruyor. Faizler yüksek kaldığı sürece altında çok hızlı hareketi göremeyeceğiz. Ama böyle işte Hürmüz biraz açılır, petrol fiyatları geri gelir ve anlaşma umuduyla birlikte faizlerin artmayacağı ya da düşme umudunun olacağı görülürse altın böyle iniş çıkışları yaşayacak. Ama o görüşüm hiç değişmedi. Yani altında uzun vadede yükseliş trendi hala duruyor ve onu izleyeceğiz. Yani belki yıl sonunda daha yüksek seviyeler görülecek ama şu noktada baktığın zaman 4 gündür bir rally gördük. Bugün tabii dün %2'nin de üzerinde, %3'ün de üzerinde bir artış vardı. Bugün çok daha yatay bir seyir var. Çünkü o endişe, o tedirginlik hala devam ediyor.
2: Evet.
6: Şunu söylüyoruz uzun zamandır. İşte yaz mevsimi, düğünü olan, borcu olan, evet bu seviyelerden alınır. Yani 8 bin lirayı görmüştü Şubat ayında, bir anda hızlıca geri geldi. 6 bin liralar seviyesine geldi ki bu yılbaşındaki seviyelerdi ama ondan önceki yılları düşünürsen, yani 2025'i düşünürsen ki savaşın ilk fazını düşün, o zaman 3500 dolar olur mu diye tartışıyorduk burada ve olmadı. Yani savaşın en kızıştığı anlarda, evet, bile. O yüzden burada bazı balonlar oluşuyor. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Eğer yatırımcıysak, almak istiyorsak alalım ama ne olur uzun vadeli düşünelim. Çünkü bizde bir ters psikoloji işliyor bizim yatırımcıda. Yükselince almaya başlıyoruz. Şimdi bak 7 bin lira, 8 bin
2: başlar. 6500'den sonra alımlar başlar.
6: Kuyruklar oluyor. Yani 7 bin liralarda, 8 bin liralarda kuyruklar gördük. Vitrinine vallahi billahi altın yok yazan kuyumcular gördük. Gerçekten hani o psikolojiden de biraz kurtulmak lazım. Trene son vagondan binmek her zaman tehlikelidir.
2: Mehmet, bir de hızlıca petrolü verebilir misin? Bir petrolü de görelim hemen.
6: Orada ciddi bir düşüş de yaşandı ama hala bak 80 dolar seviyelerinde ve
2: kolay
6: yükseliş
2: değil,
6: var. Küçük de olsa bir yükseliş var. Dolayısıyla 60 doların altından geldi buralara ama

0: Dünya zaten enflasyonla mücadele ediyor. Altına geri dönersek bu rally bu hafta böyle devam edecek gibi görünüyor.
1: Bakalım uzun vadede ama yine Amerikan Merkez Bankası düşürmeden faizleri.
0: Evet, çok hızlı bir yükselişi yani tekrar görmek çok zor.
1: Mümkün değil. Evet ama birikim yapmak isteyen için zaten şu
0: uzun
1: an herhalde
0: düşünecek. Evet.
1: Daha iyi bir alternatif yani
0: 7 bin,
1: yok
0: 8 bin liradan almak mı 6 bin liradan almak mı?
1: Evet, öyle diyorlar değil mi? Altın alalım mı diye soruyorlar. Diyorum ki altın almasan ne alacaksın? Ona bak, ona göre kararını ver. Evet, şimdi devam edelim. Trafikte cezalar artıyor ama maalesef hala ne kavgaların ne tartışmaların önüne geçemiyoruz. Bu kez Eyüp Sultan'dan bir haber. Bir kişi kendisini uyaran sürücüye öfkelendi. Aracın önünü kesti. Otomobilden inen saldırgan tehditler yağdırdı. O anlara bir bakalım.
2: Korna uyarısına sinirlenen sürücü teröristirdi. Aracın önünü kesip trafiği alt üst etti. İstanbul Eyüp Sultan'da şeridine taştığı için kornayla uyarılan sürücü sinir krizi geçirdi.
3: Yolu ortalamışsın.
4: Derdin ki bırak hayırdır.
3: Yolu ortalamışsın.
4: Derdin ne?
3: Geçemiyorum.
4: Derdin ne?
3: Geçemiyorum.
4: Bak canım burunla. Kafanı keserek senin canımı sıkma benim ha.
3: Kesersin.
2: Tartıştığı kişinin aracının önünü kesen saldırgan aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüdü.
3: Yolu ortalamışsın.
4: Derdin ki bırak hayırdır.
3: Yolu ortalamışsın.
4: Derdin ne?
3: Geçemiyorum.
4: Derdin ne?
3: Geçemiyorum.
4: Bak canım burunla. Kafanı keserek senin canımı sıkma benim ha.
3: Kesersin.
2: O tehdit anları saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.
4: Derdin ki bırak hayırdır.
1: Tokat'a gideceğiz. Tokat'ta erkenci üzüm hasadı başladı. Üreticinin bağlarda yoğun mesaisi devam ediyor. Son bilgileri Murat Onur konuyla konuşacak.
5: Evet Merve, aslında atalarımız da demiş ya, öğrenmenin yaşı yoktur diye. Bugün ben yayına başlamadan önce bir şey daha öğrendim. Dünyada 1500'den fazla üzüm çeşidi varmış. Bunu ilk defa öğrendim. Şu anda bizim bulunduğumuz alanda ise yaklaşık bir 50 çeşitten fazla üzüm bulunuyor. Bakın bunlar erkenci üzüm diye tabir ettiğimiz üzümler. Onların şu an itibariyle hasatına başladık. Metin Polat abimiz yanımızda. Metin abi kolay gelsin. Hasat başladı. Erkenci üzümleri hasat ediyorsun.
6: Evet Murat Bey, hoş geldiniz. Erkenci üzümleri hasatına başladık. Sabahın erken saatlerinde tabii hasatı yaptık. Bir kısmını hale gönderdik satış için. Şu anda yine devam ediyor çalışmalarımız. Mecburuz çünkü sadece hasatlış bitmiyor. Bir sonraki güne hazırlık yapıyoruz. Bakımı yapılacak deveklerin bakımını yapıyoruz. Erkenci üzüm siparişlerimiz var. Onları ona göre
5: hazırlıyoruz. Peki nedir erkenci üzümün özelliği?
6: Erkenci üzümün özelliği hepsi sofralık genelde. İri, taneli,
5: siyah, kabuğu ince midir?
6: Kabuğu incedir. Çekirdeksiz olanımız var. Şu an en erkenci olarak da zaten 3 çeşit var. Perlette, Trakya İlkerem ve Michel Superior diye bir kale üzümümüz var.
5: Peki kesimini nasıl gerçekleştiriyoruz? Böyle elimizde makaslar var. Mesela bir tane şuradan şunu keselim. Nasıl kesim gerçekleştiriyoruz? Nasıl hasat yapalım?
6: Olgunlaşmış olan salkımı alıyoruz. Buradan böylece kesiyoruz. Ve bunları salkım salkım kasalara, şeyine hiç dokunmadan.
5: Şöyle bir gösterelim hatta, tutayım. Evet. Taşır değil mi?
6: Taşır.
5: Evet bakın.
6: Şuradan tutarsan daha
5: şuradan rahat. Tutayım. Evet. Bakın şu şekilde erkenci üzümler efendim.
6: Yaklaşık 1,5 kilo gelir herhalde.
5: 1,5 kilo gelir değil mi abi?
6: Evet evet gelir.
5: Peki sizlere kolay gelsin Metin abi. Sağ bereketli
6: olun.
5: Olsun diye.
6: Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Tamam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
5: Evet, üzümün birçok çeşidi var. Şu anda Tokat'ta erkenci üzüm hasatı gerçekleştiriliyor. Onlara bereketli olsun diyelim. Hayırlı bir sezon olsun diyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım Merve.
1: Şimdi Eğitim Dünyası programı ekranda olacak, ardından devam edeceğiz.
7: Ziraat Bankası sunar. Genel izleyici için uygundur.
8: A Haber ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Eğitim Dünyası ile karşınızdayız bu bölümümüzde. İstanbul Aral Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü İktisadi İdare Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Celil Uğur Özgüker bizimle birlikte olacak. Efendim hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk Ahmet Bey.
8: Tabii öncelikle İstanbul Arel Üniversitesi'ni tanıyalım. Yaklaşık 20 yıllık bir tecrübeye sahipsiniz. Üniversite

0: olarak tabii ki gerek akademik kadro gerek akademik ve uygulamalı eğitim imkanları açısından bakacak olursak neler söylersiniz? İstanbul Aral Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencileri ne bekliyor ve öğrenciler niçin İstanbul Aral Üniversitesi'ni tercih etmeli?
1: Evet, bir soru içinde birkaç soruyu sordunuz böylece. Şimdi Aral Üniversitesi 20 senelik bir üniversite ama eğitim tarihi çok daha eski. Yani kurucumuz Sayın Kemal Gözükara bir kendisi eğitimci. Meslekten öğretmen, eşi de öyle, ailesi, bütün ailesi de ve ilk başta ta 1936 sene önce Arel Koleji'ni kuruyorlar. Yani üniversitemiz bir kolejin lise üzerine bina edilmiştir. Dolayısıyla 36 yıl önceye gidiyor bizim eğitim tarihimiz. Çok köklü bir eğitim kurumu. Dediğimiz gibi kurucu ve bütün ailesi de eğitim camiasından geldiği için eğitime fevkalade önem veriliyor. Şimdi bizde 8 tane fakültemiz var. Bir tane meslek yüksekokulumuz var. Bayağı çok sayıda, birazdan açacağım onları. Bir de lisansüstü eğitim enstitümüz var. Meslek yüksekokulu biliyorsunuz 2 yıllıklardır, fakülteler 4 yıllıklardır. Tıp fakültesi hariç o 6 yıldır. Lisansüstü eğitimde master ve doktora eğitimleri. Fakültelerimizde bizim 50 civarında bölümümüz var. Hepsi de Türkiye'de, mesela bazı bölümler siz de bildiğiniz gibi artık şey olmuyor, istihdam veremiyor. Şu anda uluslararası teknolojik gelişmelerden ötürü tercih edilmiyor. Onlar senato kapıyor. Bazı böyle yeni teknolojiyle ilgili, dijitalle ilgili yeni bölümleri hemen ilk başta öncelikle bizim üniversite açar. Hemen teknolojiye ve çağa adapte olan, ayak uyduran bir üniversitedir. 50 civarında lisans bölümümüz var. 40'tan fazla ön lisans bölüm ve programımız var. 70 civarında master ve doktora programımız var. Bu çok önemli. Çok sayıda doktor öğrencimiz var. Ve yani öğrencilerimiz hepsi Türkiye'den de değil. Özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyeti'nde, Orta Doğu'dan, Yemen'de ve Avrupa'dan çok sayıda öğrencimiz var. Neredeyse artık yarı yarıya gelecek durumda. Dolayısıyla tam bir uluslararası üniversite hüviyetindeyiz. 3 tane de kampüsümüz var. Kampüslerimizden bir tanesi Cevizli Bağ'da, şehrin göbeğinde, merkezinde. Burada Sağlık Bilimleri Fakültemiz var ve Tıp Fakültemiz var. Tıp Fakültemiz 2 gün önce ilk mezunlarını verdi ve gerek Amerika'da gerek Avrupa Birliği'ndeki tıp fakülteleri kataloğunda var ve uluslararası akreditasyonu var. Yani bizim tıp fakültesinin herhangi bir öğrencisi direkt Amerika'da stajını yapabiliyor, Avrupa'da stajı, o kadar da etkili. Evet. İkinci ve merkez kampüsümüz Büyükçekmece Tepekent'te. Yani yoldan geçenler görürler onu. Fevkalade tam böyle muazzam bir kampüs. Avrupa'yı, Amerikan vayi bir kampüs. Villaların içinde, yeşillikler içinde. İçinde spor salonları var, rekreasyon alanları var, laboratuvarları var, araştırma uygulama merkezleri var. Yurtlarımız var. Villa konseptinde, havuzlarımız, her şey fevkalade. Üçüncü kampüsümüz gene şehrin merkezinde, Sefaköy'de. Orada yabancı diller yüksekokulumuz var. Yani yabancı dillerde de yani hem Türkçe hazırlık hem İngilizce hazırlık var. Bizde o kadar çok Türkçe hazırlık okuyan yabancı öğrenci var ki inanamazsınız yani. İngilizce kadar şey, İngilizce hazırlığımız fevkalade etkili ve yetkili. Birinci sınıftan mezun olan, yani hazırlığı bitiren doğrudan birinci sınıfa başlıyor İngilizce bölümlerimize. 10 civarında İngilizce bölümümüz var, mühendislik, sosyal bilimlerde hepsinde. Hemen fevkalade iyi adapte olabilir. Çok iyi bir İngilizce eğitimimiz var. Bu da Sefaköy kampüsümüzde, lisansüstü eğitimimiz de orada. 3 kampüsümüzde. Şimdi sorduğunuz öbür soruya gelirsek, niçin, ne farkı var? Çünkü biz teorik eğitim, sadece teorik eğitim vermiyoruz. Artık o kara tahta, tebeşir, öğretmen üçlüsü falan bitti bunlar. Biz uygulamayla, teoriyle uygulamayı birlikte veriyoruz. Yani bizim her gün kampüslerimizin üçünde de, özellikle merkez kampüsümüzde bakın, Avrupa'dan, Amerika'dan, Türkiye'den bakanlar, milletvekili, akademisyenler, konferanslar var, paneller var, uluslararası kongreler var ve uygulamacılar geliyor. Bir başka özelliğimiz var. Senato'dan geçmişti. Daha önceden de başlamıştık. Fiilen geçti. Markalı dersler. Yani diğer üniversitelerde çok az vardır herhalde. Ben duymadım açıkçası. Markalı derslerin önemi nedir? Direkt sektörle eğitim. Ben kendi bölümümden örnek vereyim. Mesela Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanıyım. Benim bölümümün Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Deniz Ticaret Odası'yla ve SEDEFET, Sektörel Dernekler Federasyonu'yla bir anlaşması var. Ki TÜSİAD falan da bu sektörlerde üst kuruluşudur. Nedir bu markalı eğitim? 14 haftalık eğitimlerimiz var, biliyorsunuz. Bu 14 haftalık eğitimlerimizi sektördeki kurumlar, büyük holdingler, şirketler artı TÜSİAD, Ticaret Odası vesaire gibi meslek kuruluşlarından hocalar geliyor. 14 hafta onlar veriyorlar derse. Yani

0: sektördeki hocalar dersi veriyorlar. Evet. Değerlendiriyoruz. Dolayısıyla öğrenci okurken sadece teorik bilgi değil, hem istihdam olarak, hem staj olarak, hem mezuniyet sonrası iş olarak hazır olarak yetişiyor ve direkt sektördeki hocadan dersi almış oluyor. Dolayısıyla bizim yani diğer üniversitelerden farkımız belki önde olmamızın sebebi bu. Bir, sivil toplum kuruluşları ve sektörel kuruluşlarla birlikte şey yapıyoruz. İki, sadece teorik eğitim değil, uygulamalıyı beraber veriyoruz. Entegre eğitim yapıyoruz.
1: Mezun olmadan aslında iş tecrübesi de kazanmış oluyorlar bir nebze. Peki hocam, şimdi uluslararası öğrencilere dikkat çektiniz. Aslında bu kadar çok uluslararası öğrencilerin olması çok kültürlü bir yapıya sahipsiniz anlamına geliyor.
0: Doğru.
1: Üniversite olarak. Bu aslında öğrencilere farklı bir vizyon da katıyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Akademik başarı tek başına yeterli mi günümüzde? Şimdi sosyal beceriler ve faaliyetler de artık veya işte şahsi kabiliyetler, kişisel beceriler yani daha çok ön planda. Eskiden bilgiye ulaşmak esaslı. Şimdi doğru bilgiye ulaşıp onu doğru şekilde işlemek esas.
0: Aynen. Bilgi zaten var.
1: Evet.
0: Onu analiz etmek, onu uygulamak lazım. Bilgi çok basit yani. Evet. Artık cep telefonlarında bilgi.
1: Siz bu anlamda neler yapıyorsunuz? Onların sosyal becerilerini geliştirmek.
0: Evet. Yani adına. Biz bilgi değil mi? Beceriyi birlikte veriyoruz. Zaten yani Bologna süreci de bu. Beceri, beceri, beceri. Artık buna bakıyorlar. Yoksa sertifikaydı, diplomaydı, o herkeste var.
1: Evet.
0: Ama mezun oluyor 4 sene sonra öğrenci. Boş bakıyorsunuz. Bir ortaokul mezunu, lise mezunu onun bildiğini, yapabildiğinden daha çoğunu yapabiliyor. Çünkü teorik bilgili artık bitti.
1: Yani bütün bunu istemiyor çünkü.
0: İstemiyor.
1: Evet.
0: İstemiyor işini yani işini yaptıracak insan istiyor. İşte bu beceriyle olur. Ha, biz bunun için ne yapıyoruz? Uygulama ve araştırma merkezlerimiz var. Ve uygulama ve araştırma merkezlerimiz sadece tahmin edildiği gibi fen ve mühendislik branşlarıyla ilgili değil. Teknik branşlarda çok iyi uygulama. Mesela bir Aral Potkan'ımız var ki Türkiye'deki en büyük sanayi kuruluşlarıyla birlikte eğitim yapıyor, üretim yapıyor. Öyle güzel şey. Hepsi özel villaları var, cihazlar var. Muazzam bir laboratuvarlarımız var. Yani çoğu üniversitede yoktur o şeyler. Onun için gelip bir görünmesi lazım. Ama sosyal bilimlerde de uygulama ve araştırma merkezlerimiz var. Çok etkili. Mesela uluslararası stratejik araştırma merkezlerimiz var. Burada biz işte Körfez Savaşı, İran, Amerikan, işte Gazze, Ukrayna, bunların hepsinin çözümü öğrenileri, niçin savaşlar çıkıyor, petrol niye artıyor, nasıl durur, nükleer savaş çıkar mı çıkmaz, bunları irdeliyoruz. Gençlik araştırmaları merkezimiz var. Avrupa Birliği'nin projesine uygun gönüllülük hizmetleri, gençlik hizmetleri yapıyor. Dolayısıyla birçok araştırma uygulama merkezimiz var. Her konuda öğrencilerimiz daha işin içinde mezun olmadan çalışaraktan mezun oluyorlar. Yani sadece hocalarıyla değil, sektörün elemanlarıyla birlikte mezun oluyorlar. Dolayısıyla bizim diğer üniversitelerden farkımız burada oluşuyor.
1: Evet, üniversite sanayi veya reel sektör işbirliğinin önemli bir sonucu aslında bu da. Peki hocam, siz uluslararası ilişkiler bölüm başkanısınız. Bu anlamda siz aslında biraz bahsettiniz, değindiniz ama bunu detaylandıralım istiyorum.
0: Evet.
1: Üniversitenizin uluslararasılaşma alanındaki çalışmaları neler ki? Öğrencilerin zaten en çok merak ettiği hususlardan bir tanesi de bu.
0: Evet, şimdi iki gün önce YÖK Başkanımız Sayın Profesör Erol Özvar sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Dedi ki akademisyenlerimiz uluslararasılaşmaya önem versinler, teşvik ediyoruz. Evet. Dedi 3 tane dedi program yaptık biz dedi. Eylül ayına kadar başvursunlar. 400 tane araştırmacıyı yurt dışına göndereceğiz. Yani YÖK devamlı bize de yazı yazıyor bütün üniversitelere, aman uluslararasılaşmaya teşvik edin. Sayın Cumhurbaşkanımız yani bütün hükümet kanadları buna bakıyor. Biz buna çok önce başlamıştık ama. Biz çok önce başladık. Türkiye'de vakıf üniversiteleri içinde mavi diploma denen ilk şey yani Bologna sürecini ilk başlatan vakıf üniversiteleri biriyiz. Erasmus şartını alan ilk vakıf üniversitelerinden biriyiz. Yani Erasmus'ta bizim 150'ye yakın Avrupa Birliği ülkesi üniversitesiyle anlaşmamız var. Şu anda bile şu yaz döneminde 8 tane Avrupa ülkesinden 10 tane Erasmus stajı yapan yabancı öğrencimiz var. Yazsı da üniversitemizin içinde. Bir kısmı bizim ofiste çalışıyor. Dolayısıyla çok sayıda öğrenciyi idari ve akademik personelimizi gönderiyoruz Erasmus'la. Çok sayıda bize geliyorlar. Bu biz Erasmus çartını önce aldığımız için 16 sene oldu. Diğer üniversitelerde bu konuda öndeyiz. Artı sadece Avrupa Birliği içinde KA131 diyoruz Erasmus şeyinde. Avrupa Birliği ülkeleriyle değil. Avrupa Birliği'nin dışındaki ülkelerle de Avrupa Birliği'nin projeleri var. KA171 diyor. Şu anda mesela yeni bir proje aldık. Gürcistan ve Azerbaycan'la Avrupa Birliği'nin fonlarıydı. Oradan öğrenciler gelecek. Bizden öğrenciler gidecek. Bir şey daha var. Ben kendi eğitimimin çoğu Avrupa Birliği üzerine. Master'ım da Avrupa Birliği üzerine. Doktora tezim de o konuda. Avrupa Birliği

0: üzerindeki projeler. Buna da şey yapıyoruz. Bizim Erasmus bölümü içinde buna da bir yer ayırdık. Şimdi hibe projeleri de oradan başvuruyoruz. Bütün hocalarımızı Avrupa Birliği projeleri üzerinde eğittik. Özellikle eğitim programları yaptık. Ve muazzam şartta bir başvuru oluyor. Hepsi de Ağustos sonu Eylül başında açılacak. Çok yakında çok büyük Avrupa Birliği projelerinde de üniversitemiz yer almış olacak. Bunlar partner olaraktan Avrupa'nın en büyük üniversiteleriyle birlikte. Dolayısıyla biz uluslararasılaşmaya çok önce başladık. Şimdi yani devletimizin resmi politikasıyla birlikte de ivme kazandı. Çin'le, Japonya'yla akademisyenlerle ortak projeler yapıyoruz, projeler yapıyoruz, kongreler yapıyoruz. Mesela bir kongremiz var, Kıbrıs'ta yapıyoruz. Evet. Dünyanın her yerinden 400 tane akademisyen geliyor, biz yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dördüncüsü yapılan uluslararası bir kongre. Dolayısıyla uluslararasılaşma olmazsa olmaz bugün bütün dünya için. Türkiye içinde zaten olarak, ama bizim coğrafi konumumuz zaten Avrupa yakasındayız. Zaten Tepekent, Büyükçekmece sanayinin de merkezindeyiz. Onlarla da zaten entegre eğitim yapıyoruz. Çok şeyde daha önce başladığımız için epey bir mesafe kat ettik uluslararasılaşmada.
1: Peki hocam, şimdi öğrenciler çok kritik bir sürecin içerisindeler. Genel anlamda ne önerirsiniz öğrencilere? Yani bugün tercih yapacaklar, programdan önce de konuştuk sizinle.
0: Evet.
1: 4 sene sonra, 5 sene sonra bu mesleği yapacaklar.
0: Doğru.
1: 4 sene sonra yapacakları meslekleri bugün seçiyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla öngörüde bulunmak da çok zor. Ne önerirsiniz öğrencilere?
0: Bir kere öncelikle bir üniversitelerini, bizim kampüslerini ziyaret edecekler. Öncelikle bıraksınlar çevredeki anneler, babalar ne diyor? Oğlum benim mühendis olacak, oğlum doktor olacak falan. Onları bıraksınlar. Kendi ilgileri, zaten çocuk 18 yaşına gelmiş. Artık onun ilgisini, bilgisini kendisi biliyordur. Hayatını çizmiştir. Çevredekileri bir kulağını kapatsınlar. Kendisi neye ilgi duruyor? Ondan sonra elinde puan cetveli geliyor, YKS'den aldığı. Rehber öğretmenlerimiz onu gönderiyor. Benim ilgi alanlarım şu şu diyor, işte bilgisayar mühendisliği, işletme neyse, ya da sağlık bilimleri, hemşirelik. Bunlara ilgi alanları söylüyor. Rehber öğretmenlerimiz bakıyor, aldığı puanı koyuyor. Bak diyor, sen şuraya şuraya şu bölümlere ilgi duydun, bunlara girebilirsin. Şunlara giremezsin, onlara yazmana bile gerek yok. Yani bunlara girersin. Bunlara girerken bu 4 sene içinde şu bölümlerle yan dal yapabilirsin. Şu bölümlerle çift ana dal. Yani onun farklarını da biliyorsunuz. Yani birinde sertifika, birinde diploma, iki tane branş var. Bunları yapabilir. Bunda master, doktora imkanları var. Şunların hepsinde Erasmus. Yani zaten tamamında yurt dışı Erasmus var. Değişim programları var. Ondan sonra bunları yapabilirsin. Bunlar da çalışırken şurada işte kariyer merkezimiz var. Çok etkili bir kariyer merkezimiz var. Çok kurumla anlaşmaları var. Daha okurken yani staj imkanları falan bulunuyor ve hemen istihdam da bulunuyor. Yani özellikle bizim Sağlık Bilimleri Fakültesi Meslek Yüksekokulumuz, ki bayağı çok sayıda öğrencisi var, daha çalışırken istihdam olanakları var ve staj olanakları var. Dolayısıyla gelecekler kampüslerimize, rehber öğretmenlerimize ve ondan sonra istedikleri branşların fakültelerin hocalarıyla hangi dersleri göreceğim? Yan dalda yaparsam hangi dersleri alacağım? Kaç senede, ve hepsini biz onlara anlatacağız. Dolayısıyla şimdi çevredeki şeylerini, kulaklarını kapatsınlar, kendi ilgi alanlarıyla puan şeylerini alsınlar, kampüslerimize gelsinler, biz onları yönlendireceğiz. Yönlendireceğimizde şunlara da bakacaklar. Sosyal alanlar. Bizde 100'den fazla öğrenci kulübü var. Bakın.
1: Evet.
0: 100'den fazla. Yani böyle bir şey yoktur. Yani sırf benim bölümüm 5 tane öğrenci kulübü var. Barış'ta, diplomaside, kamu yönetimi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği. Öğrenciler birebir çalışıyor. Bakanları, milletvekillerine getirtiyorlar, dinliyorlar. İş adamlarını getiriyorlar. Onlarla birlikte irtibat halindeler. Meclisi ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla bir, sosyal imkanlarına bakacak. İşte yüzme havuzları, olimpik yüzme havuzları, her şey var. Kapalı. Bunlara bakacak. Laboratuvarlara bakacak. O çok önemli. Hocalarına bakacak. Şimdi bizim hocalar, bakarsanız hepsi yurt dışı ve Türkiye'de en iyi üniversitelerin kendi branşlarının hocalarıdır.
1: Evet.
0: Yani mesela bir hoca oluyor, bilmem matematik hocası oluyor, bilmem bilgisayar mühendisi ya da işletme hocası oluyor, iktisatı. Hayır. Bizde her bölümdeki hoca, evet, kendi branşındandır. Bir, Türkiye'nin, evet, ve yurt dışında en iyi üniversitelerindedir. Onlara bakacak. Fiziki alanlara bakacak. Salonlara bakacak. Dershanelerine bakacak. Konferans salonları, spor alanına. Tabii, evet, kendi ilgisi önemli ve rehber öğretmenlerimizi dinleyecek ve gelip hocalarla, evet, konuşacak. Görece 4 sene sonra nerede geleceğini bugünden görecek.
1: Peki değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Ahmet Bey.
1: Sağ olun. Sayın seyirciler, eğitim dünyasını noktalandırıyoruz. Bu bölümümüzde İstanbul Arel Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Celil Uğur Özgöker bizimle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı. Çin, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne İHA ihracatını yasaklayan ve 6 Amerikan şirketine yaptırım öngören yeni düzenlemelerini duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin dronlarının ithalatını yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşılık olarak 6 Amerikan şirketine yaptırım getirildiği, bu ülkeye İHA ihracatının da yasaklandığı bildirildi.
1: Halkbank katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: plak sesi, bir kaset tıkırtısı ya da eski bir dizi jeneriği.
1: Eskinin verdiği o huzur, samimiyet, sadelik, doğallık.
2: Ne söyleyeceğini biliyoruz mesela. Ezbere biliyoruz. Her izlediğimizde yine gülümsetebiliyor.
3: Sanat vardı, müzik vardı. Her şey çok daha güzeldi.
4: Ben hiç zevk almıyorum şimdiki dizilerden.
5: Yeşilçam filmlerini veya eski yapılan dizileri tekrar tekrar izliyoruz. Eski şarkıları başa sarıp dinliyoruz. Hatta çocukluğumuzdaki eski oyuncağı, eski bir defteri yıllarca saklıyoruz. Bunu yaptığımızda da büyük bir özlem duyuyoruz. Peki ama neden?
6: Eskideki

0: Yaşadığımız şeyler, o resimler, şarkılar, filmler, diziler bizi oraya doğru bir götürüyor. Ve beyinde şöyle bir şey vardır. Geriye dönük iyimserlik dediğimiz bir sistem vardır. Yani biz eskideki kötü anıları sileriz, iyiler aklımızda kalır. Ve o bizim eski gördüğümüz o fotoğraf, o anı, filmdeki yaşadığımız duygular bizi güzel dopamini salgılatan, böyle haz ve keyif veren bir tetikleyici olur.
1: Benim zamanımın müzikleri anlamlıydı. İçinde sevgi vardı, aşk vardı, hüzün vardı. Şimdikilerin ne olduğunu ben karar veremiyorum. Yani nedir onu da bilmiyorum.
2: Akılda pek kalıcı olmuyor. Hani ama eski öyle mi? Daha çok böyle hani vurguları, ondan sonra daha çok hani içimizde kalıyor. Gerçekten aklımızda kalıyor. Çünkü yaşanmışlıklar var. Hani o şarkılarda.
3: Eskilere layık güzel şarkılar ve aşk dolu şarkılar var. Şimdikiler bir pop çıkartıyor. Hep aynı bir türküyü çıkartıyor. Bunlar da olmuyor.
4: Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Hakkı Bulut. Dinledikçe dinleyesiniz geliyor. Yani insanların bam telinime dokunuyor.
5: Yıllar önce çekilmiş eski bir fotoğraf karesi veya fırından yeni çıkmış çocukken yediğimiz ekmeğin kokusu. Küçük bir ayrıntı bile geçmişe bizi götürmeye yetiyor ve o an içimizde tarifsiz bir huzur kalıyor.
1: Benim gençlik zamanım benim için en güzel zamandı. Onu kaybedince nostalji başlar. Hep eskiyi hatırlarız. Çünkü bir daha ele geçiremeyeceğiz.
6: Ne şarkı dinliyorum? Önceden şarkı dinlerdik ama şimdi hiçbir şey kalmadı. İbrahim Tatlıses vardı. Ondan sonra daha neler vardı? Ama şimdi bitti, hepsi kalmadı.
7: Yani sanatçılar da baktığınız zaman hepsi aynı tip. Dizilerde bütün şeyler aynı.
0: Bizim nesil bugünkü filmleri, müzikleri ayak uyduramayıp da oradan bir keyif almadığını tekrar beyin keyif aldığı yere gider. Yani ödül neredeyse oraya gider. O film, o dizileri izlediğinde keyif alıyorsa eğer, bugünden keyif almıyorsa tekrar eskiyi, işte nostalji şarkılar dediğimiz, işte vintage dediğimiz, şimdi eskiye doğru bir yönelme başladı. İşte şimdi evlerde bu eski kahve fincanları kullanılmaya başlandı. Biraz böyle bugünden sıkılan, bugün o keyfini yaşayamayan, bugün biraz ona yapay gelen kişiler için eskiye özlem böyle başlıyor. Ve oradan sürekli orada daha kendisini rahat hissediyor.
2: Ama şu anda hani böyle bangır bangır o şekilde, hani sadece ani olarak bir sevinç bırakıyor. Onun dışında derinliğe inmiyor, yani öyle anlatayım.
5: Geçmiş geri gelmiyor belki ama bir şarkı, eski bir fotoğraf veya tanıdık bir koku hafızamızdaki en güzel anıları yeniden canlandırmaya yetiyor.
4: Geçmişe özlem duyuyoruz, hala da duyuyoruz.
0: Geçmiş bizim için güzel, geçmişe özlem duyuyoruz, dinliyoruz. Ama bugünün koşullarını, bugünün süreçlerini de kaçırmamak gerekiyor.

0: Kadınlar daha çok yaşıyorlar. Tüm şeyleri, dertleri adamların üstüne atıyorlar.
1: Hayır, bence kadınların ömrü daha kısa oluyor. Çünkü erkekler kadınları çok sinirlendirdikleri için sinirden kadınları öldürüyorlar diye düşünüyorum.
2: Türkiye İstatistik Kurumu 2023-2025 dönemine ilişkin yaşam süreleri verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de yaşam süresi önceki 3 yıla göre artarak 78.5 yıla yükseldi.
3: Yani erkekler biraz daha rahat oldukları için kadınlara göre. Ya ben daha uzun olmasını beklerdim aslında erkeklerin yaşam süresinin.
4: Türkiye İstatistik Kurumu yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırma kapsamında kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine bakıldı ve kadınların yaşam süresinin erkeklere nazaran 5 yıl daha fazla olduğu görüldü. Peki bu yaşamın sırrı ne?
5: Kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
6: Bence kadınlar daha uzun yaşıyor duruyor.
4: Peki sebebi ne olabilir sizce?
6: Onlar her şeyi çok düşünmüyordur ya, böyle şey kolay unutmuyorlar ama istedikleri zaman hatırlıyorlar onu. Yani onu.
7: Fazla erkekler gibi çalışmadıkları için, evde oturdukları için fazla yaşayabilirler. Artı erkeklerin kafasını durdur ettikleri için erkekler daha çabuk ölüyor, öyle diyeyim.
4: Erkeklerin ömrünü ne uzatır?
8: Tabii ki de karısının sözünü dinlemeleri uzatır.
9: Belki stresi daha az muhatap oldukları veyahut da kadınların daha dayanıklı oldukları acıya vesaire. Çünkü sonuçta onlar anne oluyor.
3: Zihni yormak, yani zihnini daha çok yorarsan yaşam sürende ona göre daha

0: azalıyor. Yani daha stresli ve kaygılı bir yaşam geçiriyor olabilirsin.
1: Erkekler daha fazla risk alıyor. Yani bir işi daha atılgan erkekler. O yüzden kadınlar genelde evlere oturuyor.
2: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde doğuştan beklenen yaşam süresi 75.9, kadınlarda ise 81.1. Kadınlarla erkeklerin arasındaki yaşam süre farkı yaklaşık 5 yıl.
3: Hem manevi hem psikolojik olarak da kadınlar daha özgüvenli oldukları için, bir de daha bilgili oldukları için hani bundan sebep, evet, doğru diyorlar.
4: Biz onlara iyi baktığımız için olabilir ya.
5: Kadınlar aynı zamanda doğum yaptıkça da yenileniyor yani bir şekilde. Öyle olduğunda yani aslında ikimize birbirimize muhtacız.
6: Ama biz kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
7: Yaşam süresini etkileyen faktörlerden biri de eğitim durumu. Eğitim durumunuz nasılsa yaşam süreniz de ona göre uzayıp kısalabiliyor.
4: Bilgi insanın ömrünü uzatır.
8: Eğitimli bir insan tabii ki sağlığına daha dikkat eder. Öyle düşünüyorum.
9: Yediklerine dikkat etmesi, içtiklerine dikkat etmesi, yaptıkları aşamalardan dolayı onlardan biraz daha fazla uzun olabilir.
0: Daha çok nasıl yaşayabileceğini biliyor olabilir, yani daha çok sağlıklı besleniyor olabilir.
10: Daha eğitim seviyesi yükseldikçe daha farklı ve detaylı düşünme alışkanlığı edinilir. Dolayısıyla insanlar biraz daha kendine dikkat eder diye düşünüyorum.
11: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
12: CHP'li üyeler AK Parti adayına oy verdi. Belediye meclisinde gerginlik çıktı. Salonda tansiyon yükseldi.
13: Bir dakika lütfen.
12: Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçim yapıldı.
14: Yeni partinin il başkanının bugün Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin seçimi yapıldığı bir günde burada olmasının sebebini anlamak mümkün değil, birincisi. Yeni Parti ilçe başkanının buradaki tavır ve tehditlerinin sebebini anlamak mümkün değil.
12: Belediye meclisindeki seçimde CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı Cumhur İttifakı Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.
15: Şuradan göstereyim size. Z'nin Z olduğu, T olduğu belli değil.
14: Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı.
12: İlk iki turda sonuç çıkmadı. Kırılma anı üçüncü turda yaşandı. Karşılıklı itirazlar yükselirken meclise 10 dakika ara verildi. İşte o ara tansiyonu daha da yükseltti.
14: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 17 artı 6 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin iradesi AK Parti adayımız Dündar Ziya Gültekin Bey üzerine oldu.
12: CHP grubu yeni parti il başkanı Özgür Çelik'le birlikte grup odasına gidince meclis üyeleriyle partililer karşı karşıya geldi.
14: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna yeni parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir? Yeni parti ilçe başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur?
12: Son turda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti grubu Meclis Divanı'na itiraz dilekçesi sundu.
14: K'nın şeklinde bozukluk var. T'nin Z'ye benzemesi gibi aynı Bayrampaşa tiyatrosu ve oyunu burada oynanmıştır. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine güveniyoruz.
16: Arkadaşlar bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
17: Maçı izleyen herkes ufak ufak aynı görüşte olacağını düşünüyorum ya.
18: Önemli uygulamalar devreye girdi. Özellikle oyunun hızını arttırmaya yönelik.
19: Futbolda yeni dönem başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu düğmeye bastı. Süper Lig'de hakem kararlarını doğrudan etkileyecek yeni teknolojiler sahneye çıkacak. İlk adımsa Dünya Kupası'nda dikkat çeken çipli top sistemi.
18: Uzun süredir bu ligimizde tartışılan ve istenen bir teknolojiydi aslında.
20: Türkiye Süper Lig'de çipli top kullanan ilk ulusal büyük liglerden biri.
11: A Haber Radyo canlı yayın.
21: Bir apartman aniden yerle bir oldu. Kübra Kılıçtepeci olay yerinden son bilgileri paylaşacak.
13: Uğur Mumcu dosyası yeniden açılıyor.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Ankara'dan Abdullah Ünver son bilgileri paylaşacak. Sakarya gaz sahasında üretim yıl sonunda iki katına çıkıyor. Buradan çıkacak gazla hedef 8 milyon hanenin doğal gazının karşılanması. Osman Gazi üretim platformu ne zaman hizmete girecek, ayrıntıları Mahmut Erdoğan anlatacak. Dünyanın gündemine de bakacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin komuta kademesine yeni atamalar yaptı. Ukrayna yönelik saldırılar da artmış durumda. Moskova'dan son bilgileri Akşin Kişi'ye paylaşacak. Ajans bugüne devam ediyoruz. Önce sıcak gelişme, İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dosyaya rüşvet iddiasına ilişkin yeni görüntüler girdi. Son bilgileri Kadir Mercan paylaşıyor.
1: Etibat Savcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dosyaya yeni görüntüler girdi. Giren görüntülerin deşifresinde ise içerisinde para bulunduğu belirtilen zarfın fark edilmemesi için gizlenmesine yönelik konuşmaların da olduğu görüldü. Kayıtlarda bir kişinin şuraya koy onları görme, şöyle koy da orada görünmesin dediği, diğer kişinin ise zarfın içinde şu araya sıkıştırdım, üstüne de bir zarf attım, müdür ifadeleri kullandığı tespit edilmiş durumda. Yine görüntülerde zarfın odada bulunan bir bölüme gizlenmesinin ardından belediyeye yönelik olası bir adli operasyona ilişkin konuşmaların da olduğu belirlendi. Deşifre tutanaklarına göre öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar ve buraya zaten bir operasyon bekleniyor gibi ifadeler kullanıldı. Dosyaya giren bu ses kaydı ve ses ve görüntü kaydındaysa savcılık görüntülerin ne zaman çekildiğini, yer ve tarih, zarfın içerisinde bulunduğu iddia edilen para miktarının paranın kim tarafından kime ya da kimlere gönderildiği de yine araştırılan konular arasında diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Tepe.
0: Kadir Mercan paylaştı son bilgileri. Şimdi Bahçeli Evlere gideceğiz. 4 katlı bir apartman aniden yerle bir oldu. Apartmanın bir gün önce kolonlardan ses gelmesi sebebiyle boşaltıldığı bilgisi var. Kentsel dönüşüm süreci de kararda çıkmıştı binaya ilişkin. Çevresinde son duruma bakalım. Kübra Kılıçtepeci olay yerinde.
2: Evet Merve, yanındaki binanın kontrollü yıkım işleminin devam ettiğini belirtmiş olalım. Aslında bir gün önce yaşanan bu olay İstanbul'daki tabut bina gerçeğini bir kez daha gözü önüne senerken aynı zamanda kentsel dönüşümün de ne kadar önemli olduğunu yine gözler önüne serdiğini belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Ege Ural şu anda buradaki son durumu ekranlara getiriyor. Peki neler yaşanmıştı? Bizler şu anda Bahçeli Evler Koca Sinan tarafındayız. Burada hemen önünde görmüş olduğunuz çöken bina dün değil ondan önceki gün akşam saatlerinde binadan sesler geliyor. Binadan sesler gelmesi üzerine apartmandakiler hemen ekiplere haber veriyorlar ve ardından apartman ekiplerinin de gelmesiyle tamamen tahliye ediliyor. Tahliye işlemi gerçekleştikten ve binada oturan vatandaşlar otele yerleştikten 24 saat bile geçmeden dün saat akşam saat 9-9.30 sıralarında bir anda boşaltılan bina çöküyor. Burası aslında kentsel dönüşüme girmişti. Kentsel dönüşüme girmişti ama vatandaşların henüz tam anlamıyla binayı boşaltmadığını belirtmiş olalım. Vatandaşlar binayı boşalttıktan sonra bina yıkılacaktı. Arkadaki bina ise boşaltılmıştı, kentsel dönüşüme giren diğer bina. Ama henüz yıkım işlemi başlamamıştı. Bu öndeki binanın çökmesiyle birlikte arkadaki bina da oldukça büyük hasar aldı ve şu anda öndeki bina çöktükten sonra arkada görmüş olduğunuz bu binada da ekiplerin kontrollü yıkım işlemi gerçekleşiyor. Tabii bu binalar 1988 yılında yapıldı. Aslında bunun arkasında iki tane daha binanın olduğunu belirtmiş olalım. Şimdi edindiğimiz bilgiye göre arkadaki binalar için kentsel dönüşüm için başvuruda öncelikle başvurulmamış ama aynı zamanda aynı tarihte yapılan aynı yapılar olduğu için bu ikisi için kentsel dönüşüm müracaatı vardı. Zaten birisi çöktü, diğerisi de yıkılacaktı. Çökmeyle birlikte diğeri de hasar aldıktan sonra yıkım işlemi başlamıştı. Arkadaki binalardan da yeniden karat örneği alınacak ve yine o binaların da aslında akıbeti o şekilde belli olacak diğer iki bina için. Bunu belirtmiş olalım. Burada 4 tane bina bulunuyordu. Bu bulunduğumuz caddede. Burası Volkan sitesinin konutları aslında. 22

0: daireden oluşuyor. 4 katlı ve 3 dükkan vardı çöken binada. Tabii ekipler dün çökme ihbarını alır almaz hemen olay yerine geldi. Çünkü hemen önünde yol var. Bu noktadan araçlar geçişini sağlıyor. Yine kaldırım var. Vatandaşlar o sırada kaldırımı kullanıyor olabilirdi. Araç bu noktadan geçiyor olabilirdi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için hızla arama çalışmaları yapıldı. Çok şükür arama çalışmalarında o sırada binanın etrafında hiç kimse olmadığı da tespit edildi. Olumsuz bir haber alınamadı. Aslında kıl payı bir kurtuluştan bahsediyoruz. Nedir o? Daha önce çünkü buna benzer olaylar çok fazla yaşamıştık. Binadan, daireden, apartmandan sesler geliyor. Ama bazen vatandaşlar bu durumu ihmal edebiliyordu. Üzerinde durmuyorlardı ve çok kısa bir sürede binanın çökmesiyle karşı karşıya kalıyorduk. Enkaz altında kalan, hayatını kaybeden birçok kişi olmuştu. Canlı yayınlarımızı da bunu ekranlara getirmiştik. Çok şükür ki bu binadan ses gelir gelmez vatandaşlar hemen hem ekiplere haber veriyorlar hem hemen binayı tahliye işlemi gerçekleşiyor ve bir gün sonra bile değil. Dediğimiz gibi gece aslında 12 sıralarında bir gün önce bu olay yaşanıyor. 3 gibi artık vatandaşlar otellere, konaklayacağı noktalara yerleştiriliyor ve bir gün bile geçmeden dün saatler 9.30'a geldiğinde arkamda görmüş olduğunuz boşaltılan bina çöküyor ve çökmesiyle birlikte dediğimiz gibi bina boş olduğu için olumsuz olayla karşılaşmadık. Ama binayı boşaltmasalardı, o sesi kulak ardı etselerdi belki çok daha kötü bir konuyu konuşuyor olabilecektik. Evet. Kübra. Şu anda kameraman arkadaşım Ege Ural.
1: Kübra, evet. Özür diliyorum. Yeni görüntü geldi. Şu an ekranda yeni görüntü var. Bir araç kamerası tarafından kaydedildi bu görüntü. Binanın çökme anına ilişkin şu ana kadar gelen en net görüntü. Az önce güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmıştık. Bir anda tuzla buz oluyor bina. Bahçeli Evler Koca Sinan Mahallesi'ndeki bu sitenin içindeki bina, büyük blok tamamen bir anda yıkılıyor ve tuzla buz oluyor. Hakikaten görüntü bize ne kadardı büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü anlatıyor. Sanki çok büyük bir sarsıntı yaşanmış, büyük bir deprem olmuşçasına bir anda 4 katlı bina tamamen tuzla buz oluyor. Hakikaten Allah korumuş denilen bir görüntü. Bu binanın kentsel dönüşüm sürecine girmesi ve yıkım kararı olması, ama öncesinde bir gün önce tamamen boşaltılıyor bina, gelen sesler sonrası gelen şikayetler üzerine ve araç kamerası tarafından kaydedilen görüntüde de çok net bir şekilde görülüyor. Tamamen bina tuzla buz oluyor. Evet Kübra.
0: Merve, o görüntüler nerede kaydedilmiş hemen onu da göstereyim. Görüntüyü izlediğinizde yanında beyaz bir tane inşaat halinde bir bina görüyorsunuz, apartman görüyorsunuz. Tam da araç sanırım bu yolda duruyordu. Çok özür dilerim, bina yıkıldığı için şu anda burada çok fazla kum ve toz olmaya başladı etrafta. O araç kamerasına yansıyor. Bir anda bu binanın yola doğru çöktüğünü görüyorsunuz. Bomba patlar gibi zaten binanın çökmesiyle birlikte etraftakiler bu sesi duyuyor ve hepsinin söylediği şey bize, vatandaşların, biz bir şey patladı, bir bomba patlama etkisi yarattı adeta diyorlardı ki görselde de görüyorsunuz. Bina sanki patlatılmış gibi bir anda yere doğru yığılıyor, yola doğru çöküyor. O görüntülerde dediğimiz gibi hemen bu görmüş olduğunuz yolda duran bir aracın kamerasına yansıyor. Sağ tarafında zaten inşaat halindeki bina görünüyor. Hemen yola doğru da bu çöken binayı o güvenlik kamerası görüntülerinde görüyorsunuz. Çok büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü diyebiliriz. O araç da o sırada hareket edip bu caddeden geçiyor olabilirdi. Dediğimiz gibi, ya da vatandaşlar, yayalar bu yolu kullanıyor olabilirdi. Çünkü şöyle etrafını göstermek istiyorum. Ege, şöyle etrafı göster. Burada iş yerleri var, dükkanlar var, diğer evler var. Aslında aktif halde dediğimiz gibi vatandaşların, insanların kullandığı bir caddeden, güzergahtan bahsediyoruz. Çok şükür o sıra bu noktada vatandaşlar yoktu. Herhangi bir canlı yoktu. Bu alan boştu ve bu yıkım, bu çökme meydana geldiğinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Tabii binanın çökmesiyle birlikte dediğimiz gibi arkadaki boş bina da büyük hasar almıştı. Onun şu anda ekipler tarafından gördüğünüz gibi kontrollü yıkım işleminin devam ettiğini belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte Bahçeli Evler Koca Sinan'da çöken binanın olduğu noktadan canlı yayınımızı

0: gerçekleştirdik. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Kübra Kılıçtepe'ci anlattı ayrıntıları. Tekirdağ'a gideceğiz şimdi. Tekirdağ'da 4 araç zincirleme kazaya karıştı. 5 kişi yaralandı ve yaralıların hastanede tedavileri devam ediyor. Kaza Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi mevkiinde yaşandı. Lüleburgaz'a doğru seyreden yolcu otobüsü, 2 servis aracı ve 1 otomobil zincirleme kazaya karışıyorlar ve çarpmanın şiddetiyle yolcu otobüsü bir anda yoldan çıkarak araziye giriyor. Hemen ekipler bölgeye sevk ediliyor. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı. Burası Tekirdağ. Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi mevkiinde yaşandı kaza. Lüleburgaz'a doğru devam eden yolcu otobüsü, 2 servis aracı, 1 otomobil zincirleme kazaya karışıyor. Kazada 5 kişi yaralı. Gaziantep'te bir dairede yangın çıktı ve çıkan yangında yatağa bağımlı 91 yaşındaki Fadile Öztateci hayatını kaybetti. Yangına elektrik kontağının yol açtığı tahmin ediliyor.
2: Alevlerden kaçamadı. Yatakta cansız bulundu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir aile apartmanının ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede dairenin tamamını sardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Dairede yapılan kontrolde yatağa bağımlı yaşayan 91 yaşındaki Fadile Öztateci'nin cansız bedeni bulundu. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
1: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Caninin geçmişi de ortaya çıktı. Ayrıntılara bakalım.
3: Kardeşine ilaç alırken katledildi. Saplantılı eski sevgilisi Nilda'yı hayattan kopardı.
4: Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık. Ama maalesef ki sonucu bize bu şekilde mal oldu.
3: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in önü eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın tarafından kesildi.
4: Takip ediyor çocuğu. Takip etmesinde eczaneye kız kardeşi giriyor. Küçük kız kardeşi ilaç alıyor çıkarken onu orada linç ediyor.
3: Saldırgan yanındaki silahı çıkararak genç kıza ateş etti. Ağır yaralanan Nilda hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
4: 3 senedir yanımızdaydı. Tahliye şartlı tahliyeli olan bir insan. Yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi 35 yaşındaki çocuk, 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü.
3: Polis kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken caninin korkunç geçmişi de ortaya çıktı. Nazir Ilgın'ın 2021 yılında Beşiktaş'ta hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı ancak denetimli serbestlik kapsamında tahliye olduğu öğrenildi.
1: Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Bu kez soruşturmada barajda not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Tunceli'de kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması yeniden açıldı ve soruşturmada her gün yeni bir bilgi paylaşılıyor. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel, polis müdürleri, Tunceli Devlet Hastanesi başhekimiyle çok sayıda memurun da aralarında bulunduğu 28 kişi tutuklandı soruşturmada ve şimdi soruşturma dalgıçlara kadar uzandı. Dokuyu arama çalışmaları sırasında barajda bir not ve bir makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Ve Uğur Mumcu dosyası yeniden açılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle bugün bir araya gelecek. 33 yıllık cinayetin üzerindeki sis perdesinin aralanması artık hedefleniyor. Ayrıntıları Abdullah Ünver paylaşacak.
5: Teşekkür ediyorum, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. 33 yıllık faili meçhul suikastı, mumcu suikastı dosyası yeniden açılıyor bugün itibariyle. Ankara'da oldukça

0: Önemli bir oldukça önemli bir ziyaret var. 24 Ocak 1993'te Ankara'nın Karlı Sokak'ta evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu dosyası yeniden canlanmış olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili suçlarla mücadele daire başkanlığı tarafından Uğur Mumcu dosyasının yeniden değerlendirildiğini belirterek hiçbir faili meçhul dosya kaderini terk edilmeyecek açıklamasını yaptı. Bu gelişmenin ardından Mumcu ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etmişti. O randevu bugün gerçekleşecek. Biz de şu anda Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. Ailenin birazdan bu noktaya gelip Adalet Bakanlığı'na giriş yapıp ve Bakan Akın Gürlek'le görüşme yapmasını bekliyoruz. Şu anda oldukça kalabalık bir gazeteci topluluğu tarafından da şu anda bu görüşme takip ediliyor. Giriş noktasındayız. Kalabalık artıyor ve ailenin birazdan bu noktaya gelmesini bekliyoruz. Tabii ailenin buraya gelerek Bakan Gürlek'te görüşme yapmasını bekliyoruz dedik. Dosyanın yeniden incelenmesiyle birlikte yeni delil ve bulguların değerlendirilmesiyle soruşturma tüm yönleriyle incelenmiş olacak. Oldukça önemli bir gelişme. 90'lı yıllara damga vuran oldukça önemli bir dosyaydı. Tekrardan açılıyor. Adalet Bakanı bugün farklı bir başka ziyaretçisi ise Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay. Faili meçhul dosya. Bu da bugün tekrardan açılıyor. Onun ailesi de bugün buradaydı. Biraz önce onlar bakanlıktan çıkış yaptı ve ikinci ziyaretçisi bugün Akın Gürlek'in Mumcu ailesi olacak. Birazdan dediğim gibi burada olacak. Gelişmeler oldukça aktarmaya süreceğiz diyelim ve sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Abdullah Ünver paylaştı Ankara'dan son bilgileri. Şimdi Kanada'ya gideceğiz. Kanada'da tarihinin en büyük orman yangınları ile mücadele ediyor. British Columbia bölgesinde çıkan yangın yerleşim bölgelerine ulaştı. Yüzlerce ev kül oldu. Alevlerin ablukaya aldığı bölgeden binlerce kişi tahliye edilmiş durumda.
2: Alevler yerleşim bölgelerini sardı. Onlarca ev küle döndü. Binlerce kişi tahliye edildi. Kanada tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. British Columbia eyaletinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler yerleşim alanlarına ulaşırken yaklaşık 230 ev kullanılamaz hale geldi. Yangından çıkan yoğun duman bölgede yaşayanların da günlük hayatını olumsuz etkiledi.
3: Bence insanlar gerçekten zor durumda. Şu anda astım ilacı kullanıyorum ve nefes almakta zorlanıyorum. Trafikte ve otoyolda görüş mesafesi çok düşük.
2: British Columbia Orman Yangınları Servisi eyalet genelinde yaklaşık 120 yangının devam ettiğini açıkladı. Yangınlardan yaklaşık 50'si henüz kontrol altına alınamadı. British Columbia Acil Durum Yönetimi yangınlar nedeniyle yaklaşık 8 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
1: Fransa'nın ardından İspanya'daki yangın söndürme uçakları da görevini tamamladı. İki uçak tekrar ülkeye döndü. Geride bıraktığımız hafta Avrupa'nın pek çok ülke ve şehrinde orman yangınları etkili olmuştu. Türkiye önce Fransa'ya ardından İspanya'ya yangın söndürme uçağı göndermişti. Türkiye'nin gönderdiği yangın söndürme uçakları görevlerini tamamladı ve tekrar Türkiye'ye geri döndüler. Gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı. Yumaklı yaptığı paylaşımda ülkemiz orman yangınlarına karşı geliştirdiği yüksek müdahale kapasitesini uluslararası dayanışmanın hizmetine sunarak ihtiyaç duyan ülkelerin mücadelesine destek olmaya devam ediyor ifadesini kullandı. Paylaşımın devamında ise yeşil vatan anlayışıyla doğayı, ormanları ve gelecek nesillerin bizlere emanetini korumak için nerede ihtiyaç varsa imkanlarımızı ve tecrübemizi paylaşmaya devam edeceğiz dedi. Dünya gündemine bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları. Tahran yönetimine bir kez daha çok sert mesajlar gönderdi Donald Trump ve Washington diplomasi masasının sürdüğünü ancak askeri caydırıcılığı da aynı anda masada tuttuğunu söyledi. Anlaşmayı tercih ederim dese de gerekirse İran'ı çok sert vururum diye de ekledi.
4: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı başlatmaya hazırız.
5: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a son ultimatom geldi. Önce anlaşma, olmazsa çok sert vururuz dedi. Los Angeles'ta düzenlenen

0: ekonomi zirvesinde konuşan Trump, İran'a ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Diplomasiyi tercih ederim ifadesini kullanan Trump, askeri seçeneğin hala masada olduğunu da açıkça ilan etti.
1: Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum.
0: Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha tekrarladı. Başkan Trump, dikkat çeken bir iddiayı da paylaştı. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en büyük saldırısını başlatmaya hazırlandığını söyledi. Ancak Körfez ülkelerinin liderlerinden ve Tahran yönetiminden gelen görüşelim çağrıları üzerine operasyonun askıya alındığını anlattı.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı başlatmaya hazırız. Beni aradılar ve lütfen bunu yapmayın, konuşalım dediler. Biz şu anda görüşüyoruz. Bakalım ne olacak. Ama bize saygı gösteriyorlar.
0: Trump'ın mesajının ikinci bölümü çok daha sertti. Eğer görüşmelerden sonuç çıkmazsa İran'ı çok sert şekilde vurmaya hazırız sözleriyle askeri müdahale seçeneğinin masadan kalkmadığını vurguladı.
2: Küresel enerji arzının ve dünya ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'ndan kritik haberler gelmeye devam ediyor. Boğaz'daki gerilimi düşürmek adına İran ve Umman güvenli güzergah konusunda anlaştı. Uzlaşı sadece bölge güvenliği için değil, dünya ekonomisi açısından da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
0: Hürmüz'de kritik eşik aşıldı. İran ve Umman güvenli güzergahta anlaştı. Dünyanın en kritik enerji koridorlarından Hürmüz Boğazı'nda aylardır süren müzakerelerde son aşamaya gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı, Umman'la yürütülen görüşmelerde gemilerin güvenli geçişini sağlayacak deniz güzergahının koordinatları üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Tahran, müzakerelerin hem teknik hem de siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini duyurdu. İran yönetimi sürecin üçüncü tarafların müdahalesi olmaması halinde resmi ortak bildiriyle sonuçlanabileceğini duyurdu. Ancak Tahran, güzergah üzerinde anlaşmaya varılmasının tek başına Hürmüz Boğazı'nda tam güvenliğin sağlandığı anlamına gelmediğini de özellikle vurguladı. Masadaki taslağa göre Körfez'e giren gemilerin İran tarafından belirlenen güzergahı kullanması, çıkanlarınsa ağırlıklı olarak Umman kontrolündeki deniz hattını izlemesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle deniz trafiğinin daha düzenli ve kontrollü hale getirilmesi hedefleniyor. Buna karşılık ücretlendirme, denetim yetkisi ve uygulama detayları hala müzakere edilen başlıklar arasında yer alıyor. Gözler şimdi İran'la Umman'ın yayımlaması beklenen ortak bildiriye çevrildi. Piyasalarsa Hürmüz'de gemi trafiğinin tam anlamıyla normalleşip normalleşmeyeceğini ve anlaşmanın sahada nasıl uygulanacağını yakından takip ediyor.
2: Rusya'dan akaryakıt krizine karşı çevre tavizi verildi. Moskova yönetimi piyasadaki yakıt sıkıntısını kısa vadede çözebilmek için daha düşük standarttaki akaryakıtların kullanımına geçici süreyle onay verdi. Bu hamle piyasalar açısından ne anlama geliyor, bakalım ayrıntısına.
3: Rusya'da akaryakıt arzında yaşanan sıkıntıların ardından hükümetten dikkat çeken bir karar geldi. Moskova yönetimi iç piyasada benzin tedarikini artırmak amacıyla daha düşük çevre standardına sahip Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı benzinlerin üretimine, ithalatına ve satışına 1 Temmuz 2027'ye kadar izin verdi. Kararın arkasında Rusya'da son dönemde yaşanan akaryakıt arz sorunlarıyla bazı bölgelerdeki tedarik aksaklıkları bulunuyor. Kremlin bu adımla birlikte piyasadaki benzin miktarını artırmayı, fiyat artışlarının önüne geçmeyi ve tüketicilerin akaryakıta erişimini korumayı hedefliyor. Rusya'da normal şartlarda çevre kirliliğini azaltmak için daha yüksek standartlı yakıtların kullanımı teşvik ediliyor. Ancak son kararla daha eski teknolojiyle üretilen ve daha fazla emisyona yol açan Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı yakıtların da piyasaya girmesinin önü açıldı. Uzmanlara göre Moskova'nın bu kararı kısa vadede akaryakıt arzını rahatlatacak bir hamle olarak görülüyor. Ancak çevre standartlarından geçici de olsa geri adım atılması, hava kirliliği

0: Şimdi Rusya'dan savaş bu kadar hızlı yükselirken yeni bir hamle var. Rusya Devlet Başkanı Putin Savunma Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması kararı aldı. Pek çok yeni atama da yaptı. Bu da özellikle Ukrayna'ya yönelik saldırılara hız verildiği anlamına geliyor. Hemen gidelim Moskova'ya. Moskova'dan son bilgileri Akşin Kişiyev anlatacak.
1: Evet, Rusya'da geçen yılın Mayıs ayında Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun görevini bırakmasının ardından bakanlığın üst düzey yetkililerinin birçoğunun tutuklanmasından sonra hala reform süreci devam ediyor. Dün Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı yapan Rusya lideri Putin, Ukrayna Savaşı'nın uzun kalıcı bir hale geldiğine dikkat çekerek bu şartlarda özellikle lojistik hizmetleri ve ordunun insansız hava araçlarıyla donanımının önem kazandığını vurguladı. Toplantıda yeni kadro değişikliklerini açıklayan Putin, tüm lojistik hizmetlerinin yönetimini daha önce Merkez Kuvvet Grubu'nun komutanı.
0: Evet, Moskova ile bağlantıda bir sıkıntı yaşıyoruz. Birazdan tekrar gidelim. Ekranda bir son dakika bilgisi var. Şimdi paylaşıyor arkadaşlarım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 14'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Süreç yasası için artık kritik günlerden geçiyoruz ve çerçeve yasa ortaya çıktıktan sonra da artık sürecin tamamlanması ve yasanın da tüm maddeleri kararlaştırıldıktan sonra meclise sunulduktan sonra da bu süreci devamı noktasına nasıl adımlar atılacağı önemli. Dün MHP lideri grupta önemli mesajlar paylaşmıştı bundan sonraki sürece ilişkin. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14'te Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Sıcak bir bilgi Beştepe'de olması bekleniyor görüşmenin. Hemen ayrıntıları alalım. Mert Hacıalioğlu son bilgileri paylaşacak.
2: Teşekkürler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan saatler 14'ü gösterdiğinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Kuşkusuz görüşmenin ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci olacak ki bilindiği üzere Bahçeli ilk imzayı atan isimlerden bir tanesiydi o meclisteki düzenlemeye ilişkin. Oldukça önemliydi bu konuların ele alınması ve değerlendirilmesi bekleniyor. Bilindiği üzere MHP lideri Devlet Bahçeli'nin meclis grubunda yapmış olduğu konuşmayla başlayan bir süreç. Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın da süreci bir devlet politikası olarak sürdürmesi. Daha sonra İmralı'dan gelen çağrı, terör örgütünün silah bıraktığını açıklaması ve tasfiye sürecinin başlaması sonrası yasal düzenlemeler noktasında meclis çalışmalarını sürdürüyor. Dün meclis başkanlığına biliyorsunuz çerçeve yasa götürüldü, sunuldu. Daha sonra ise Adalet Komisyonu'nda Cuma günü ele alınacak ve 48 saatlik sürecin ardından ise bu noktada Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Daha sonra ise sürecin yasalaşması bekleniyor. Şu anda o tweet'te ekranımıza geldi. Burhanettin Duran tarafından paylaşıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli 13'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek. Dün yaşananlar ışığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli mesajları vardı. Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimize sunulmuştur dedi. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum demişti ve MHP lideri Bahçeli'yi anmıştı Başkan Erdoğan. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum demişti. Aslında bizler de bu görüşmeyi bekliyorduk. Bu hafta içerisinde bir görüşme olma ihtimali var şeklinde aslında duyumlar almıştık. Burhanettin Duran'ın yapmış olduğu bu açıklamayla birlikte de bu da netleşti. 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacağız ve yine detayları bu ekranlar vasıtasıyla paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim Merve Tepe. Önemli bir görüşme olacak kuşkusuz. Detayları sizlere anlatacağız.
0: Çok teşekkürler. Mert Hacıalioğlu paylaştı son bilgileri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 14'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Sürece ilişkin ayrıntılar konuşulacak. Sakarya gaz sahasında üretim bu yıl sonu iki katına çıkacak. 8 milyon hanenin de doğal gazının tamamen karşılanması bekleniyor buradaki yeni üretimle birlikte. Ay sonu Osman Gazi Üretim Platformu da hizmete girecek. Peki hedef ne? Ayrıntıları soralım. Mahmut Erdoğan son bilgileri.

0: paylaşacak.
1: Dünya genelinde özellikle yeni enerji ve yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmalar ve çeşitlilikler devam ediyor. Türkiye'de bu anlamda önemli yatırımlar ve önemli adımlarını ard arda atmaya devam ediyor. Özellikle Sakarya Gaz Sahası bu anlamda Türkiye'nin en önemli enerji projelerinden birisi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yapmış olduğu açıklamada özellikle bu bölgede çalışan Türk mühendislerinin önemli bir başarıya da imza attığını belirtmişti. Hatırlanacağı gibi Başkan Erdoğan o müjdeyi verdi Sakarya sahasındaki doğalgazla ilgili. Ardından yapılan çalışmalarla birlikte 2023 yılının Ağustos ayında ilk Sakarya'daki gaz sahasındaki o tesis tamamlandı. Karaya gazın verilmesi işleminin ardından ise yaklaşık 4 milyon hane an itibariyle Sakarya gaz sahasından çıkan gazla hanelerinde ve ticarethanelerinde bu gazı kullanmaya devam ediyor. Tabii yeni hedefler de var. Özellikle Türkiye'nin Sakarya gaz sahasında faaliyete geçecek olan Osman Gazi Yüzer platformu. Türkiye'nin ilk yüzer platformu Eylül ayı itibariyle Eylül 2026 itibariyle aktif görevine başlayacak. İşte Osman Gazi Yüzer üretim platformu göreve başladığı andan itibaren ise Sakarya gaz sahasında ikinci faza geçilmiş olacak ve burada üretilen yaklaşık 20 milyon metre küpe yükseldikten sonra ise 8 milyon hane 2026 yılı sonu itibariyle buradan elde edilecek gazı hanelerinde ve ticarethanelerinde kullanmaya başlayacak. Hedef bununla da bitmiyor elbette. 2028 yılına gelindiğinde ise üretim kapasitesinin 40-45 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşıldığında ise 17 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı tamamen Sakarya gaz sahasından karşılanmış olacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Çok teşekkürler, Mahmut Erdoğan paylaştı son bilgileri. Şimdi İstanbul'a dönelim. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı İspak şirketi taksicilerin hedefinde. İddia taksilere takılma zorunluluğu olan kamera sisteminde yolsuzluk yapıldığı yönünde. İstanbul'da binlerce taksici mağdur olduğunu söylüyor.
3: Ve 3 gündür aracım çalışma ruhsatı iptal.
4: Müşteri alamıyorsun.
3: Tabii ki de alamıyoruz. Bu araçların kirası var. Bu araçların yövmeleri var. Bunları günlük çalışmasa da bizler vermek zorundayız.
5: Yani hep eziyet yani. Para veriyoruz, parasıyla rezil oluyoruz.
6: Burada duran bütün arabaların belediye ruhsatı iptal. Bu yazık değil mi ya?
7: Yazık değil mi bize? Bak binlerce kişi mağdur.
8: Günlerdir işe çıkamıyor, saatlerce sırada bekliyorlar. Mağdurlar bu kez taksici esnafı.
4: Taksiciler burada müşteri veya muayene sırası beklemiyor. Araçlarına ruhsatlarını alabilmek için kamera taktırmak adına bekliyor. İşte tam da arkamızda gördüğünüz sıra yüzünden günlerdir yola çıkamayan, müşteri alamayan taksiciler var. Bu da binlerce lira kayıp anlamına geliyor.
8: 2025 yılında taksilere kamera bulundurma zorunluluğu geldi. İstanbul'da 22.311 taksi var. Montajsa 12.000 araca yapılacak. Kameraları takma yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSBAK şirketinde. Ancak mega kentte yalnızca 2 İSBAK merkezi var. Şubelerde yeterli hizmet yok. Taksiciler günlerdir çile çekiyor.
6: 15 dakika buyurun. Ve hala da beklenin arasında.
4: 9'dan beri burada mısın?
6: Evet. Buyurun hala. Bekleyin arasında 13. 14. sıradaymış.
9: Randevu aldık. Bir hafta sonra verdik. Çalışmadık. Bugün 9. gündür.
10: Bir ay sonra yatıyorlar. Benim arabamın da ruhsatı bitti. Ben de randevu almaya çalıştım verdikleri numaradan. 44 dakika bekledim.
11: Bir hafta sonrasına randevu alacak ve bu araçlar bir hafta yatacak.
12: Şu anda şurayı döndüğümde polis trafik çevirdiği zaman benim arabam küt diye bağlandı. 15 gün bağlandı. Ehliyetime gelen cezalar ve arabama gelen cezalar, çekici parası, bunların giderlerini kim karşılayacak?
4: Taksici esnafı kamera taktırmak için randevu aldığında yaklaşık 63.265 lira ödüyor. Sonra buraya geliyor ve kameralarını söktürmek için de hatta kamera olmasa bile ayrı bir ücret ödüyor. Onun da fiyatı 3.746 lira.
11: Bize söyleyin, dışarıda benim arkadaşım var, bedavaya söktüreyim. Bedavaya söktüreyim. Ben bunu burada söktürmek mecburiyetinde miyim?
8: İstanbul Taksiciler Odası'na göre piyasada neredeyse 5'te 1 fiyatına yapılacak bir işlem için İBB iştiraki İSBAK fahiş bir ücret talep ediyor.
13: 2025 yılı montajı yapılan kameraların fiyatı 22.800 TL. 2026 yılında %177 zam gelerek 62.000 TL'ye çıkartılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette de bulunduk. Çünkü piyasada çok çok ucuz alınabilecek kamera sistemini 62 bin liraya satmaya çalışıyorlar.
8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı taksici esnafının şikayetini haklı buldu. Hem İSPAK hem de kameraları takan özel firma hakkında yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla inceleme başlatıldı.
13: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bu firma hakkında inceleme yapılıyor.
2: Bir sıcak görüntü, dünyanın en büyük 3. vinç gemisi şu an İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. A Haber drone kamerasında Senat Destanoğlu'nun görüntüleriyle geliyor ekrana. İstanbul Boğazı'ndan geçen Bahama Adaları bayraklı gemi Romanya'dan yola çıkmıştı. Bu dev gemi 17 Haziran'da da Libya'nın Bouri limanından kalkmış ve Romanya'nın Köstence limanına hareket etmişti. 198 metre boyu var, 135 metre yüksekliğe ve 117.812 groston ağırlığa sahip gemi denizlerde 2000 metreden daha derin sularda boru döşeyebiliyor. Ayrıca ikiz vinç sistemiyle de tek seferde 14 bin tona kadar devasa yapıları da kaldırabiliyor. A Haber drone kamerasında Senat Destanoğlu'nun görüntüleriyle geliyor ekrana. İstanbul Emniyeti Narkotik Şube ekipleri zehir tacirlerine yine göz açtırmadı. Düzenlenen operasyonda yaklaşık 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun önlenmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Dün Beylikdüzü'nde iki adrese ve bir araca düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda toplam 62 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edilecekleri açıklandı. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde hayvanların otlatıldığı meraya vidanjörlerle foseptik atığı döküldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yayla sakinleri yaşananlara isyan etti.
0: Meraya foseptik atığı döküldü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
14: Vidanjör içindeki pisliği döküm yapıyor.
0: Olay Balıkesir'in 6 Eylül ilçesi Köseler mahallesinde yaşandı. İddiaya göre köylülerin hayvanlarını otlattığı meraya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait vidanjörlerde foseptik atığı boşaltıldı. Durumu fark edenler araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yerli sakinleri yaz sıcakları ile birlikte bölgede ağır koku oluştuğunu, meranın çevre ve halk sağlığı açısından riskli hale geldiğini öne sürdü.
14: Vidanjör içindeki pisliği döküm yapıyor.
0: Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Büyükşehir Belediyesi atık dökümünde görev aldığı öne sürülen bazı çalışanların iş akdini feshetti.
15: Burada bak, yolun kenarında beton su kanalı var. Aşağıdan gelen yolun olduğu yer. Buraya açarsın suyu. Bu şekilde kanala gönderirsin.
0: Kendilerine verilen talimat doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyen çalışanlarsa mağdur edildiklerini öne sürdü.
2: Aydın'da bir evde böcek ilaçlaması yapıldığı sırada patlama yaşandı. Ev sahibi kadın ağır yaralandı.
8: Böcek ilacından yayılan kimyasal gaz bomba gibi patladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde banyodan gelen kötü kokunun böceklerden kaynaklandığını düşünen Seher Özcan evini ilaçlamaya başladı. Ancak ilaçlama sırasında patlama oldu. Banyodaki çamaşır makinesi alev aldı. Seher Özcan patlamanın şiddetiyle ağır, evde misafir olarak bulunan oğlunun arkadaşı İsmail Berat Karataş ise hafif yaralandı. Evde çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Seher Özcan hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
16: Patlamaya böcek ilacından yayılan kimyasal gazın çalışır vaziyetteki elektrikli bir ev aletinin oluşturduğu kıvılcımla havada buluşmasının yol açtığı

0: tahmin ediliyor. Kesin sebebi ise itfaiyenin hazırlayacağı raporla belli olacak.
1: Malatya'ya gideceğiz. Coğrafi işaretli Akçadağ kömbesi hafif yapısı ve kendine özgü lezzetiyle yaz aylarında da tercih ediliyor. Peki nasıl hazırlanıyor? Ayrıntıları Mehmet Türel konuyla konuşacak.
2: Evet, Malatya'nın gastronomisi dillere destandır. Yelpaze o kadar geniş ki onlarca yemek vardır. Coğrafi tescilli. O yemeklerden birisi ki Malatya mutfağının kilometre taşlarındandır. Akçadağ kömbesi şefimiz Asya İleri. Battalgazi Kadın Kooperatifi şefi Asya İleri yanımızda. Can yayınımız, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Hemen şöyle dinleyelim bu kömbesinin tarihini ve yapılışını.
3: Evet, Akçadağ kömbesi çok iyi, eskiye dayanan bir börek diyelim, evet, şey diyelim. Evet. Ürünlere gelince tam buğday unu,
2: evet,
3: tuzla birlikte yumuşak bir hamur yoğrulur, açılır. Şu anda açtık. Açtığımız yumuşak bir hamur, serdik, altını yağladık. Kavurması, bunun meşhur kavurma, isteyen kıymalı da yapar.
2: Malatya'nın yayla kavurması işte, evet, görüyorsunuz, aynen, kendi yeri.
3: Kara kavurma derler.
2: Evet.
3: Bunu kavurduk bol tereyağında.
2: Evet. Hemen zamanı tasarrufu kullanma adına bu şekilde koyduk. Asya İleri şefimiz anlatıyor. Akçadağ'ın dillere destan kömbesi.
3: Kömbesi, evet. İsteyen kıymalı da yapabilir.
2: Evet.
3: İsteyen kavurmalı da ama geneli.
2: Ama coğrafi tescilli olan kavurmalı ve cevizli.
3: Aynen öyle. İşte, ceviz de isteğe bağlı.
2: Lezzeti görüyorsunuz. Hakikaten özellikle sıcak yaz aylarında bakmayın böyle kavurmanın yağlı olmasına. Bu yayla kavurması kendi yağından yapılıyor. Evet. Malatya tereyağı ve ceviz. Kışın özellikle tercih edilen bir ürün ama yazında kahvaltıda, değil mi?
3: Evet evet, istedikleri zaman kahvaltı olsun. Ana yemek olarak da geçer. Evet. Doyurucu.
2: Hızlı bir şekilde gidelim Asya Hanım. Cevizini döküyoruz.
3: Şu anda cevizi de isteğe bağlı.
2: Tamam.
3: Ama lezzeti ikiye katlıyor.
2: Tamam. Toparlayacak olursak hemen hızlı bir şekilde.
3: Un kavurduk bol tereyağında.
2: Kavurduk, onu da koyalım. Tamam.
3: Böyle.
2: Unumuza koyduktan sonra şimdi fırına girmeye hazır.
3: Üst katını da koyacağız.
2: Bir de pişirilmiş halini görelim Asya Hanım. Zamanımız çok kısıtlı.
3: Şunu da şöyle.
2: Malatya'nın coğrafi işaret tescilli kömbesinin yapılışı. Daha doğrusu Akçadağ kömbesi. Malatya kömbesi ayrı, Akçadağ ayrı. Bir de şöyle servis halini. Evet, servise hazır hali de bu. Asya Hanım bize yardımcı oldu.
3: Evet.
2: Teşekkür ederiz Asya Hanım.
3: Ben teşekkür ederim. Bu arada Battalgazi Belediye Başkanımız,
2: evet,
3: Bayram Taşkın programı bize yardımcı olduğu için
2: teşekkür ederim. Çok sağ olun. Asya Hanım bize canlı yayında yardımcı oldu. İşte Akçadağ'ın o lezzetli kömbesi Turgut ekrana getiriyor. Malatya gastronomisi dillere destandır. Bugün çok önemli bir yemeği sizlere tanıttık diyelim ve toparlamak gerekirse Turgut, evet, toparlayalım ve sözü tekrar yeniden İstanbul'a bırakalım.
1: Malatya'dan Çanakkale'ye gidelim. Lapseki'de kara fırınlarda bölgeye özgü ekmekler pişiriliyor. İzleyelim, ardından yeni saatte gelişmelerle devam edeceğiz.
4: Lapseki, Çanakkale'nin en küçük, en şirin ilçelerinden birisi. Küçük bir ilçe olması açısından tarihi dükkanları ve mekanları var. Onlardan biri de kara fırınlar. Burası da Lapseki'de belki de bir asrın üzerinde tarihi geçmiş olan bir fırın. Ve bu fırın günümüze kadar ayakta kalmış, yaşatılmış. Şimdi de kara fırın, ekşi mayalı ekmeklerin üretildiği bir yer. Tabii ki nesilden nesile de gelen de bir meslek. Fırıncılık, değil mi? Hasan Engin de yanımızda.
5: Evet.
4: Fırından biraz bahseder misin?
5: Hoş geldiniz. 2001'de Lapseki'nin en yaşlı kişilerine sorduk. Burası tarihten beri hep gelen fırın. Tabii babadan oğula geçmemiş. Biz 2001 yılında aldık. O günden bugüne devam ettiriyoruz mesleğimizi. İnşallah bizden sonra da bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz bu mesleği uzun yıllar devam ettirir.
4: Kara fırın, ekşi mayalı ekmek arasında ne farklar var?
5: Şimdi nüfus artıyor. Artık insanlar eskisi gibi evinde ekmek yapmıyor. Fırınlardan hazır alıp tüketiyor. Normal ekmek biraz daha paket maya kullanılıyor. Bunu şimdi açık konuşalım. Ama ekşi mayalı ekmeğimiz tamamen eski annelerimizin, babaannelerimizin eskiden ekşi mayayla üretip yaptığı ekmek. Bunun mayalanması çok uzun sürüyor. Şimdi saat 6:30 gibi bu hamur yoğruldu. Şu an saat kaç? 11:30, 12. 12'de çıkıyor. Diğer hamurların daha kısa zamanda çıkıyor. Bunlar iyice

0: kendi öz hamurundan mayalaşıp olgunlaştıktan sonra fırına giriyor. Biz bunu da günde iki sefer çıkarıyoruz. Bir gündüz saat 12'de, bir de gece saatlerinde çıkarıyoruz. Diğer normal ekmeklerden çok üretiyoruz. Ama bunun üremek
1: özel ekmek.
0: Özel ekmek olduğu için hem az oluyor, zamanı çok uzun olduğu için de üretimi kısıtlı oluyor.
1: Şimdi sen kürek de kullanıyorsun.
0: Evet.
1: Az önce baktım, ekmeğin altına tık tık diye böyle vuruyorsun.
0: Tık, hamurun ekmeğin pişip pişmediği.
1: Oradan sesten mi anlıyorsun?
0: Tabii sesten anlıyoruz. Şimdi bak bunun... Bu olmuş, tamamen şey olmuş artık. Demin fark ettiniz mi bilmiyorum. Aldım bu tarafa attım ekmeği.
1: O
0: kontrol edecek. Biraz daha bekleyecek o. O artık ustalık sanatı yani. Bizim mesleğimiz yani o.
1: Lapseki'nin birçok şeyi meşhur, üretimi, meyve üretimi ve bölgesel değerleri ama asıl da Lapseki'de bir de müzisyenlik mesleği var ki o da oldukça yaygın. Tabii birçok da bestekarlar da var. Lapseki'ye özgü bir Lapseki Çeşmesi eseri var. O eserin de bestekarı Lapsekili Cemo.
2: Evet.
1: Bu Lapseki Çeşmesi'ni nereden yazdın, nereden esinlendin?
2: Öncelikle sizlere teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Memleketimize şerefler verdiniz. Şimdi asıl soracak olursam bu Lapseki Çeşmesi eski ustamıza ait. Aguş denen bir abimiz, Keşanlı'nın klarnetçi. Onun eseri. Biz de bunu kendim özel olarak canlandırdım ben bunu. Yenilikler kattım ona. Öyle bir şeyler. Asıl bestekarı sevgi, saygıda sandığımız ustamız Aguş. Keşanlı Aguş. Ondan ben esinlenerek onu güzel derleri topladım ve gündeme ben getirdim yani.
1: Şimdi Türkiye'de de bayağı da ün saldı.
2: Evet, Lapseki'li.
1: Özellikle oyun havalarında değil mi?
3: Yöresel oyun havalarında.
2: Evet, özellikle benim bestelerim, şarkılarım.
1: 9-8'lik mi?
2: 9-8'lik neşeli şarkılar yani. Pandemi döneminde biliyorsunuz insanlar evlere kapandı. Ben de tabii ne yapayım ne edeyim dedim. Türkiye'mize dedim, güzel bir şenlikler vereyim dedim memleketimize, ülkemize. Bu şarkıları kendi kafama göre yaptım ettim ve YouTube kanalımda yayınladım. Çok da
1: talep gördü.
2: Talep gördü.
1: Çok beğenildi.
2: Beğenildi.
1: Şimdi düğünlerde, derneklerde sürekli çalınıyor.
2: O türküler, şarkılar 9-8'likler çalınıyor. Özellikle Lapseki Çeşmesi önde gidiyor yani.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Emtia piyasasında baz metaller, Temmuz ayında yapay zeka sektörüne devam eden talep ve küresel arza yönelik endişelerle pozitif seyretti. Yapay zeka sektöründe talebin devam etmesi, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini yakın zamanda artırmayacağına yönelik öngörüler, dolar endeksindeki zayıflama ve arz endişeleri Temmuz ayında baz metal fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Bu gelişmelerle tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar, bakırda %4,7, alüminyumda %2,5, kurşunda %0,2, nikelde %5,2 ve çinkoda %2,5 arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Garanti BBVA.
7: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
8: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
11: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı

0: Akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları .com.tr'de. Sizi iyi yaşa. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: opette duracaksın. Aradığın ne varsa buldum opette bulacaksın. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşlar bugün enerji arz güvenliğini tehdit ediyor. Enerjiye erişimin zorlaşması diğer taraftan üretim maliyetlerini, gıda fiyatlarını ve hayat pahalılığını arttırıyor. Bu enflasyonu da beraberinde getiriyor.
1: Savaşların enerji arz güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekti. Enerjiye erişimde yaşanan zorlukların üretim maliyetlerini, gıda fiyatlarını ve hayat pahalılığını artırdığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanı programında açıklamalarda bulundu.
0: Yeni ortaklıkları ve uygulamaya dönük işbirliği zeminini yine burada hazırlamış olduk. Bugün de üniversitelerimizin bilgi birikimini, araştırma gücünü ve yetişmiş insan kaynağını COP31'e kadar, kıymetli başkanımızın da ifade ettiği gibi, COP31'in karar, teknoloji, proje ve uygulama süreçleriyle buluşturmak istiyoruz.
1: Bakan kurum COP31'in bir uygulama kopu haline getirilme hedefini paylaştı.
0: Hedefimiz COP31'i artık söylemden uygulamaya, icraata geçirmek ve kopu uygulama kopu haline getirmektir. Sözü projeye, yatırımı yine önceliklendiren bilimsel bilgiyi teknolojiye, taahhütleri de sahadaki somut sonuçlara dönüştüren bir süreç yürütmek istiyoruz.
1: Programda YÖK Başkanı Erol Özvar da konuştu. Türkiye'nin 6 üniversitesinin dünyanın ilk yüzünde yer aldığına dikkat çekti.
2: Green Metric 2025 sonuçlarına göre 6 üniversitemiz dünyanın ilk yüzünde, 21 üniversitemiz ise ilk 200'ünde, 54 üniversitemiz ise ilk 500'ünde yer almaktadır. Türkiye ilk 500'e giren üniversite sayısı bakımından, dikkatinizi çekerim, dünyada ilk sırada yer almaktadır.
3: Müfettiş tarafından.
4: A Haber Radyo canlı yayın.
5: Şener Çetin son bilgileri paylaşacak.
6: Haftalık bilgilendirme toplantısı geleneksel olarak devam etti. Birçok konu başlığının olduğunu söylemek mümkün. Bu anlamda geride bıraktığımız gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir mesai vardı ki mesainin gerekçesi de elbette terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda oluşturulan çerçeve yasaydı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tabii çerçeve yasaya, terörsüz Türkiye noktasında gelinen son noktaya da değinildi. Özellikle bu tarihi başarıda en büyük pay vatan uğruna fedakarlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir dedi. Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır ifadeleri kullanıldı. Yine diğer başlıklara da bakacak olursak özellikle Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terörle mücadele harekatına değinildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güvenliğinin sağlanması ve huzurunun korunması devletin bekası için faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Özellikle bir PKK'lı teröristin daha son bir hafta içerisinde teslim olduğu söylendi ve aynı zamanda operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınakla mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildiğinin altı çizildi. Hudut güvenliği de önemli. Bu noktada da güvenlik üst noktada olduğunu söylemek mümkün ki bu minval dedi. Yine alınan tedbirlerle son bir hafta içerisinde 490 kişinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının ise 7.443 olduğu paylaşıldı. Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar kısmına baktığımızda da bu anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve NATO bağlamında o ilişkileri devam ediyor ki bu anlamda da hem küresel barış barış ve istikrara da ciddi anlamda katkı sağlanıyor. Ve NATO geliştirilmiş hava polisliği görevi çerçevesinde bu kapsamda 1 Ağustos 10 Kasım tarihleri arasında görev yapacak olan 5 adet F-16 uçağıyla görevli personelin Estonya'ya intikalinin tamamlandığı ve unsurların 1 Ağustos itibariyle göreve başladığı bilgisi paylaşıldı. Tabii Orta Doğu'daki gelişmelere de ayrı bir parantez açıldı. ABD ve İran hattında yaşanan gerilime ilişkin yapılan açıklamada da sağduyu çağrısının yapıldığını belirtelim. Diğer yandan İsrail'in de özellikle ateşkesi sabote etme sürecinden bahsedebiliriz. Bu anlamda da yine İsrail'e de bir tepki vardı. Hukuka hiçe sayan eylemlerinden kaynaklı açıklamanın devamında. Diğer yandan savunma sanayi içerisinde yapılan yerli ve milli ürünlerimiz var. Bu anlamda envantere giren yeni silahlarımız var. Bunlarla ilgili de yine bir paylaşımda bulunuldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Tayfun fırlatma, taşıma, yükleme ve komuta kontrol aracı, Karinalı bot ile yine milli piyade tüfeğinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı, ayrıca Aselsan tarafından hassas güdüm kiti ve lazer güdüm kitinin Roketsan tarafından son bit mühimmatı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir denildi yapılan

0: açıklamada. Bir diğer yandan elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Yüksek Askeri Şura toplantısına ilişkinde bir başlık açıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edilen bu kararlara ilişkinde Yüksek Askeri Şura kararlarının bir kez daha devletimize, milletimize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz açıklaması yapıldı. Ve yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün hareket kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemine vurgu yapıldı. Bunu ifade edelim. Az önce de belirttiğimiz gibi açıklamanın bir önemli hususu da aslında terörsüz Türkiye noktasındaydı. Bu kez bu noktaya da bir kez daha hatırlatacak olursak, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkı sağlayacaktır denildi. Bu yönüyle terörsüz Türkiye ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur açıklaması yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında bu başlıklara parantez açıldı diyelim ve bu noktadan sözü size bırakırım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şener Çetin Ankara'dan son bilgileri paylaştı. Ankara'da kalalım. CHP'ye ilişkin bir sıcak bilgi var. Hemen onu da paylaşalım. Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. 8 il başkanı daha görevden alındı. Yerlerine yeni atamalar yapıldı. Ayrıntıları bir izleyelim. Sonrasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni gelişmelere bakacağız.
2: Bu çerçevede örgütlerimizi hazır tutmak üzere yapmış olduğumuz değerlendirmelerde 8 tane ilimize görevlendirme yaptık.
3: 8 ilde daha başkan değişti. Sırada yenileri var.
2: Eksik bıraktığımız birkaç tane ilimiz var. O ilimizde önümüzdeki hafta yapacağımız değerlendirmelerle tamamlamış oluyoruz.
3: Mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde merkez yönetim kurulu üyelerini topladı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı toplantının ardından kameraların karşısına geçti ve alınan kararları açıkladı.
2: 8 tane ilimize görevlendirme yaptık, il başkanı atadık. Bunlar Ardahan ili için, boş bulunan ilimiz için Temel Avşar arkadaşımızı, Çankırı için Kamil Akdoğan arkadaşımızı, Erzincan için Şevki Akta arkadaşımızı, Kahramanmaraş için Esat Şengül arkadaşımızı, Karabük için Burak Onur Gündüz arkadaşımızı, Kırklareli için Özgür Kaya arkadaşımızı, Kilis için Mustafa Curatoğlu arkadaşımızı ve Kocaeli için de Selman Yıldırım arkadaşımızı görevlendirmiş bulunuyoruz.
3: CHP MYK'da İstanbul'un 22 ilçesiyle gençlik kollarında da yeni görevlendirmeye gidildi.
2: İstanbul ilimizde 22 ilçemizde görevlendirmeler yapıldı. Bildiğiniz üzere İstanbul ilimizin 39 ilçesinin hemen tamamında bir boşalma durumu söz konusuydu. Bu ilçelerimizi biz harekete geçirmek üzere 22 ilçede değerlendirme yaptık ve bu ilçeleri de ilçe başkanlıkları düzeyinde atamış oluyoruz.
3: Toplantıda Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, İzmir, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlarının da tedbirli olarak disipline sevk edildiklerini ve görevden alındıklarını açıkladı. Söz konusu teşkilatlarla Başkan Ümit Erkol'un tutuklu olduğu CHP Ankara İl Başkanlığı da dahil olmak üzere 9 il başkanlığı yönetimi tamamen feshedildi. Görevden alınanlar arasında Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da yer aldı.
1: Günün sıcak gelişmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Gündem terörsüz Türkiye süreci, ayrıntıları A Haber Ankara editörü Özkan Özcan anlatıyor.
4: Teşekkürler Merve Tepe. Sürpriz bir görüşme olduğunu söyleyebilir. Zira Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programında yer almıyordu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün Başkan Erdoğan'ın saat 14'te kabul edeceğini duyurdu ve görüşme kritik olduğunu söyleyebiliriz. Zira dün terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa meclise sunulmuştu ve bu yasa çerçevesi kapsamında da Başkan Erdoğan bu yasanın meclis başkanlığının sunulmasının ardından hayırlı olsun mesajını paylaşmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de özellikle bu projenin bir devlet projesi olduğunu ve süreci hep birlikte yakın

0: takip edeceklerinin mesajını vermişti. İki lider işte Teessüs Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasayı görüşmesi bekleniyor ve bu görüşmeden sonra tabii ki iki lider sadece bu Teessüs Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasayı değil ekonomi olsun, terörle mücadele olsun, dış politik olsun, iç politik olsun bu konuları da enine boyuna değerlendireceğini söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşme saat 14'te. İki lider daha önce 30 Nisan'da bir araya gelmişti ve o görüşme 50 dakika sürmüştü. İşte bu görüşmenin hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve o görüşme toplantıda da yine Teessüs Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa tasarısı olacağını belirtelim ve biz de Ankara'dan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler Özkan Özcan, kolaylıklar diliyorum. A Haber editörü Özkan Özcan anlattı. Ankara'da bu görüşme ilişkin günün en önemli görüşmesi olacak. Bu arada bir yandan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suriye Dışişleri Bakanı'nın bir basın açıklaması olacak birazdan. Onu da beklediğimizi söyleyelim. Şimdi gündemin diğer başlıklarına bakalım. İstanbul'dan bir görüntü paylaşacağız. Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa hızla gelen bir motosiklet çarptı. Çocuk metrelerce sürüklendi ve maalesef yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
2: 5 yaşındaki çocuğa motosiklet böyle çarptı. Kaza 4 Ağustos'ta İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi.
3: Buradan geliyor, çok ciddi şekilde vuruyor. Yaklaşık 4 metre 5 metre ileri fırlatıyor. Çocuğumuz şu anda çok sıkıntılı bir durumda.
2: 5 yaşındaki çocuk sokakta arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. O sırada yolun karşısına geçmek istedi. Ancak hızla gelen motosikletle karşı karşıya kaldı. Koşmaya çalıştı ama kurtulamadı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı. Talihsiz çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
3: Son durumu şu anda yoğun bakımda, uyutuluyor. Şu anda ufak bir kanama tespit edilmiş, beyin kanaması. Bunun ilerlememesi için dua ediyoruz.
2: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bursa'da 2.34 promil alkolü olduğu belirlenen sürücü kaza yaptı. Yan yatan otomobilinin başında rahat tavırları ve savurduğu tehditkar sözlerle de zor anlar yaşattı.
4: Abla geçmiş olsun, nasıl yaptı kazayı? Alkol falan mısın?
2: Alkol alarak direksiyon başına geçti. Caddeyi savaş alanına çevirdi. Rahat tavırlarıyla da polis ekibini çileden çıkardı.
5: Bir güvenlik önlemini alalım. Alacaksınız telefonunuzu ya. Köy yapmış, siz telefonun derdindesiniz.
6: Tamam da benim de haber vermem insanlar.
5: Tamam, vermek zorundasınız ama bunu yapmadan önce düşünecektiniz onu.
2: Kaza Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki bir araca çarparak yan yattı.
4: Siz nasıl yaptınız kazayı tam olarak?
6: Hatırlamıyorum.
2: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 2,34 promil alkollü olduğu tespit edildi.
5: Ne kadar çıktı öyle?
4: 2,34.
2: Yan yatan otomobilden cep telefonunu almak isteyen sürücüye güvenlik gerekçesiyle polis ekibi izin vermedi.
5: Bir güvenlik önlemini alalım, alacaksınız telefonunuzu ya. Köy yapmış, siz telefonun derdindesiniz.
6: Tamam da benim de haber vermem insanlar.
5: Tamam, vermek zorundasınız ama bunu yapmadan önce düşünecektiniz onu.
2: Kadınınsa rahat tavırları dikkat çekti.
4: Abla geçmiş olsun, nasıl yaptı kazayı?
6: Sana ne?
2: Alkollü sürücü çarptığı park halindeki aracın sahibiyle de tartıştı. Tehditkar sözler sarf etti.
6: Varsa bir soruma gelirsin, tamam mı, orada bağlarım. Anlaştık mı?
7: Yeni geleceğim orta bağlara ya, sen ne diyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun ya?
2: Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 25 bin lirada idari para cezası kesildi.
1: İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Polisin 198 saatlik kamera kaydını inceleyerek çökerttiği çeteden 12 kişi gözaltına alındı.
2: talimatı yurt dışından aldılar. Mega kentin

0: Dört bir yanında dehşet saçtılar. İstanbul polisi Esenler, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane'de kundaklama ve kurşunlama eylemlerine karışan suç örgütünü adım adım takip etti. 214 kilometrelik güzergahtaki güvenlik kameralarından elde edilen 198 saatlik kayıtlar detaylı olarak izlendi. Kaçış güzergahları tespit edilen suç örgütü elemanlarının yakalanması için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda yurt dışındaki elebaşlarından talimat alan 12 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve çelik yelekler ele geçirildi.
1: Ankara'da bir fahri müfettiş sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği iddiasıyla 10 bin lira bir ceza kesti. Sürücü avukatı aracılığıyla cezaya itiraz etti ve o ceza fahri trafik müfettişinin elinde herhangi bir delil olmadığı için iptal edildi.
2: Müfettiş tarafından trafik cezasıyla karşı karşıya kaldım.
3: Yedim bir kere. Yani haklıydılar. Kaldırım park. 1500 lira seviyesinde.
4: Ya kırmızı ışıkta geçtim ters yön diye 12 bin lira göndermiş mesela. İtiraz ettik de daha dönüş olmadı.
5: Bir imza, bir tutanak ve plakaya yazılan binlerce liralık trafik cezası. Ankara'da bir sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği gerekçesiyle fahri trafik müfettişi tarafından 10 bin lira ceza kesildi.
2: Sürücü o ihlali yaptığını düşünmüyordu. Bu yüzden mahkemeye başvurdu ve ceza iptal edildi. Çünkü fahri trafik müfettişinin elinde herhangi bir delil yoktu.
6: Benim de başıma geldi. Oturduğum mahallede bir fahri müfettiş vardı. Gece bulunmadığım saatlerde bana bir ceza kesilmişti. İtiraz ettim. Herhangi bir delillendirme de yapılmadığı için ceza iptal oldu.
5: Karar, fahri trafik müfettişlerinin düzenlediği tutanaklar tek başına yeterli mi sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
7: Fahri müfettiş olmalı. Kesinlikle olmalı. Vatandaşın yaptığı kaçamakları tespit etmeleri lazım.
8: Öyle bir yetkisi var mı yani neticede? Kolluk değil, bir şey değil adam.
9: Yapmadığı suçu da yaptı diye göz önünde bulundurmasınlar. Bunu bizim insanlarımız yapar.
5: Peki benzer durumla karşılaşanlar ne yapmalı?
2: Hukukçulara göre haksız olduğunu düşündüğünüz trafik cezalarına itiraz etmenin yolu açık. Üstelik bunun için yüksek masraflar yapmaya da gerek yok.
6: 15 gün içerisinde yazılan cezayı itiraz edilmesi gerekiyor. Bu itirazlar ücretsiz. Adliyelerin ön bürolarından gerekli itirazlarda bulunabilirler. Bir dilekçe yeterli.
5: İkinci yolsa elektronik imzası bulunanlar için çok daha pratik. İtiraz başvurusu e-devlet üzerinden de yapılabiliyor.
10: Devamlı sahada olduğum için sürekli ceza yiyorum. Önce ödeyin, sonra itiraz yoluna başvurun tarzı kelimeler duymuştum. O yüzden hiç uğraşmadım.
1: Eyyam Mubahur sıcakları İstanbul'u ve İstanbulluları bunaltıyor. Peki yüksek sıcaklık kimler için riskli? Sağlık sorunları olanlara özellikle uyarılar var. Hemen ayrıntıları soralım. Kübra Kılıç konuyla son bilgileri paylaşacak.
11: Teşekkürler Merve Tepe. Senin de belirtmiş olduğun gibi İstanbul iyiden iyiye artık sıcaklarla mücadele etmeye başladı. Özellikle de tam da bu saatlerde uzmanlar aslında dışarıda olmaması gerektiğini söylüyor insanların. Çünkü güneş ışınları sert bir açıdan geliyor. Peki kimler daha çok risk altında? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanında çok değerli bir konuğum. Uzman Doktor Serdar Kızılkaya var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
12: Merhabalar, hoş bulduk.
11: Efendim havalar çok sıcak, malum şu anda da çok sıcak. Peki bu sıcaklık kimler daha çok risk altında ve nelere dikkat etmesi gerekiyor?
12: Aslında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hepimize bir risk oluşturuyor. Özellikle şimdi tam saat 12, güneş en tepede. Vücut ısımızı mutlaka muhafaza etmeliyiz. Öğlen saatlerinde herkes için geçerli olan, çok fazla mecbur kalmadıkça güneş altında kalmama kuralı bazı gruplar için çok daha önem arz ediyor. Kim bunlar? Özellikle 65 yaş üstü yaş almış insanlar, akciğer hastalıkları olanlar, kalp hastalığı olanlar, böbrek hastalığı olanlar, bu grup sıvı elektrolit dengesizliğine, yani su tuz dengesizliğine daha hassas olan grup. Bir de üstüne bu gruptaki insanlar idrar söktürücü diüretikler kullanabiliyorlar. Tansiyonla ilgili tansiyon düşürücü ilaçlar kullanıyorlar. Aşırı sıcaklar vücutta su ve tuz kaybı yaptığı zaman da bir takım sağlık sorunlarına daha açık oluyorlar. Neler yapmalıyız? Susamadan bir kere, yani şu içinde bulunduğumuz birkaç gün buna bir örnek, mutlaka

0: Yeterince su almak. Su almayı da su içmeyi de çok abartmamak lazım. Günlük 1-1,5 litre civarında su aslında bizim metabolizmamız için yeterli. Ama ihtiyaç bir rakam da birçok yerde belirtiliyor ama bir rakam belirtmeden kişi susadığı zaman su içme şeklinde önerilerimiz aslında. 3 litreler, 4 litreler, 5 litreler su içmek de yine su zehirlenmesi dediğimiz vücut tuzlarındaki dengesizliği oluşturmakta. Bu da sağlığa yine zararlı. Saatler dedik, öğlen saatleri en tehlikeli saatler. Bu saatlerde hiçbir sağlık sorunu olmayan özellikle çocuklar ve bebekleri de dışarıya çıkarmamakta fayda var. Üzerlerine klasik her zaman söylediğimiz gibi açık renk giysilerle, hafif giysilerle mutlaka dışarıya çıkarılacaksa da çıkarılmalılar. Deniz tatilinin bol olduğu tatil günlerindeyiz. Öğlen saatlerini yine deniz tatilinde de gölgede, şemsiye altında veya odada geçirmekte çok büyük fayda var.
1: Peki hocam, güneş çarpmasına karşı belirtiler neler ve daha sonra neler yapmamız gerekiyor?
0: Evet, güneş çarpması da tam da içinde bulunduğumuz günlerde yine karşılaşabileceğimiz sağlık sorunlarından bir tanesi. Aşırı derecede vücut ısımız arttığında güneş altında kaldığımız zaman bulantı, kusma, baş ağrısı, kas kramplarıyla karşılaşırsak güneş çarpması aklımıza gelmeli. Hemen acil bir şekilde ılık bir duşla vücut ısımızı düşürüp gölgelik bir yerde dinlenmeliyiz. Semptomlarımız eğer toparlanmadıysa o zaman da bir doktora mutlaka başvurmalıyız. Yani özetle vücut ısımızı çok yükseltmeyeceğiz. Öğlen saatlerinde güneşte kalmayacağız. Susamayı beklemeden 1,5 litre civarında su içeceğiz. Su sıvı alırken de kafeine ve alkole dikkat etmek lazım. Kafeinle alkol yine bu sıcak günlerde sağlık sorunları daha fazla oluşturmakta.
1: Peki hocam, özellikle hepimizin yaptığı bir sorun var. Klima bir anda sıcaktan soğuğa. Bunun ne tür riskleri, tehlikeleri var?
0: Klima aslında yerinde, zamanında, usulüne uygun kullanıldığında sağlık açısından hiçbir risk oluşturmamakta. Burada önemli bir uyarı, klimalardaki filtreler, filtre bakımları çok önemli. Bir de bu yaz aylarında kullandığımız klimalarda daha çok nem alma ve oda ısısını 23-24 derecelere ayarlarsak hiçbir problem yaşamayız.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Serdar Kızılkaya'ya teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Kübra Kılıç anlattı ayrıntıları. İtalya'ya gideceğiz. İtalya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki kırmızı alarm uyarısı yapıldı. Roma'dan son bilgileri Dündar Keşaplı paylaşıyor.
3: Merve Tepe her yaz döneminde olduğu gibi bu yaz döneminde de tablo değişmedi. Hatta daha da fazla sıcaklık seviyesi geçtiğimiz yaz dönemine oranla. Ve bugün başta başkent Roma olmak üzere ülke genelinde 27 kentte kırmızı alarm verilmiş durumda. Aşırı sıcaklar nedeniyle dün son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti. Özellikle bir vatandaşın açık alanda çalıştığı sırada hayatını kaybetmesi nedeniyle sendika etkileri 16 saatlik ülke genelinde bir greve gitme kararı aldı ki hatırlayacaksınız Mayıs ayında başlayan bir uygulama vardı. Açık alanlarda öğle sıcaklık seviyesinin yüksek olduğu saatlerde Eylül ayına kadar 12.30-16 arasında çalışılmaması gerektiği konusundaydı. Ancak bazı işverenler buna uymuyor. Sendika etkileri bu yönde bir greve gidecek. Ancak ülke genelinde sıcaklık, kuraklık, susuzluk, orman yangınlarıyla mücadele ederken özellikle sıcaklıkların kuraklık nedeniyle tarımsal üretiminde düşüş gözlenmesi, sebze ve meyve fiyatlarında artmasına neden oluyor. Ancak bir başka önemli detay, özellikle acil servislerde ciddi şekilde ülke genelinde sorunlar yaşanmaya başladı. Artan sıcaklıklar nedeniyle ki birçok acil serviste aşırı sayı nedeniyle doktorlar da hizmet vermekte zorluk çekiyor diyebiliriz. Kısaca İtalya cephesinde özellikle bu süreçte ciddi şekilde sıcaklık seviyesinin devam edeceğini belirten Sağlık Bakanlığı yetkileri özellikle çocuklar, kronik hasta olanlar ve yaşların dikkatli olması gerektiğini şeklinde uyarıda bulundular. Ancak Avrupa genelinde de İspanya'da da biliyorsunuz tarihin en ağır orman yangın sezonlarından birini yaşıyor. 2006-2026 yılının başından bu yana 194 binden fazla alan yok oldu. Geçtiğimiz yıl oranına 12 olan büyük çapta yangın bu sezon 39 büyük yangın kaydedilirken ülke genelindeki yok olan alanların her geçen gün daha da fazla olacağını söyleyen yetkililer vatandaşları uyardı. Kısaca toparlamak gerekirse Fransa, Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerde

0: İtalya başta olmak üzere sıcaklık bu yaz döneminde de hissedilmeye devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi kuraklık, susuzluk güncel sorun, ana sorun olarak vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Evet Merve Tepe, kısaca aktaracağımız notlar bunlardı. Söz İstanbul'da sizde.
1: Çok teşekkür ediyorum Dündar Keşap'la. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi dünyada artık aşırı doğa olaylarını yaşıyoruz. Güney Asya muson yağmurlarıyla mücadele ediyor Avrupa sıcaktan yanarken. Şiddetli yağışların neden olduğu sellerde Hindistan ve Sri Lanka'da yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldılar. İki ülkede de hala onlarca kişi kayıp.
2: Muson yağmurları Güney Asya'yı vurdu. Sel ve heyelanlar hayatı durma noktasına getirdi. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da Temmuz ayından bu yana yüzden fazla kişi öldü. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken çok sayıda köy ve tarım arazisi su altında kaldı. Nehirler taştı, yollar ve köprüler zarar gördü. Seller nedeniyle çok sayıda yerleşim alanı su altında kaldı. Zararı karşılayamayan eyaletler bağış kampanyası başlattı.
3: Eşyalarımızı toplamaya bile vaktimiz olmadı. Sel suları her şeyi yıktı, geçti.
2: Sri Lanka'da benzer manzara vardı. Evler ve yollar su altında kaldı. Yaklaşık 12 bin kişi tahliye edildi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise hala kayıp. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede şişme botlar ve sallarla tahliyeler yapıldı. Helikopter destekli operasyonlar yürütüldü. Suyun çekildiği noktalarda cansız bedenler arandı.
1: İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'ın yönetim merkezini taşıdığı Manchester'a uzanacağız. A Haber ekibinden Alpaslan Düven son bilgileri paylaşacak. Alpaslan.
4: Teşekkür ediyorum. Manchester'a geldik ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Manchester'daki ofisinin önündeyiz. Şu an hemen orayı size göstereyim. Bakın burası İngiltere'nin yeni kuzeydeki 10 numarası. İngiltere Başbakanı Andy Burnham hükümetin karar alma süreçlerini bu Londra merkezli yapıdan uzaklaştırmak amacıyla Manchester'da Number 10 North yani 10 numara Kuzey adlı bir başbakanlık ofisi kurdu. Biz de şu an o ofisin önündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi bu binanın neredeyse tamamı İngiltere'nin Başbakanı Andy Burnham'ın ofisi olarak kullanılacak. Şu anda da gördüğünüz gibi zaten polis güvenlik önlemleri de üst seviyede alınmış durumda orada. Tabii bu girişim Andy Burnham'ın iktidarı ve ekonomik karar alma yetkisini İngiltere'nin kuzeyine ve yerel yönetimlere daha fazla devretme vaadinin sembolü olarak da görülüyor. Diğer yandan tabii İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham bakanların düzenli olarak Manchester'da çalışacağını ve önemli hükümet toplantılarının burada yapılacağını ifade etti. Ve aynı zamanda da amaç Westminster'ın aşırı merkezleşmesini azaltmak ve bölgesel eşitsizliği de gidermek şeklinde bir açıklaması vardı İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın bu yeni ofisiyle ilgili yapmış olduğu açıklamada. Tabii diğer yandan da özellikle destekleyenler bunun İngiltere'nin uzun süredir eleştirilen Londra odaklı yönetim anlayışını değiştirebilecek önemli bir adım olduğunu savunuyor. Ancak eleştirmenler girişimin daha çok sembolik olduğunu, gerçek etkinin yerel yönetimlere ne kadar mali kaynak ve yetki aktarılacağına bağlı olacağını belirtiyor. Ayrıca sadece Manchester'ın öne çıkarılmasının diğer kuzey şehirlerinde rahatsızlık yaratabileceğini de ifade ediyorlar uzmanlar. Kısacası İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere'de siyasi ve ekonomik gücü Londra dışına yaymayı hedefleyen yeni bir yönetim modeli başlattı ve Number 10 North bu merkeziyetçiliği azaltma politikasının hem sembolü hem de operasyonel merkezi olarak tasarlanmış durumda diyelim. Ve Manchester'dan sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Alpaslan Düven. Kolaylıklar diliyorum. Manchester'dan son bilgileri paylaştı Alpaslan Düven. Şimdi Gazze'ye ilişkin açıklamalara bakacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hamas tamamen silah bırakmayı kabul etti açıklamasının üzerinden günler geçti. Ancak Gazze'de sivil katliamlarını hala devam ettiriyor İsrail ve o sarı hat olarak bilinen sınıra da sürekli aşmaya çalışıyor. Bu durum Gazze'lilerin kalıcı bir barışı olan umudunu da azalttı.

0: sayısı kesilmiyor. 365 kilometrelik alanda 74 bine yakın kişi katledildi. On binlercesi ise hayatını tamamen değiştiren kalıcı yaralar aldı.
1: Ateş sesleri duyduk. Sanki İsrailliler bize çıkın diyordu. Uçaktan ateş ediyordu. Mermiler fırlatılıyordu ve yemin ederim kaldığımız yerin girişinde mermiler bulduk.
0: Gazzeliler İsrail bombaları kente düşmeye devam ederken kalıcı barışa inanmıyor. Trump'ın sözlerinin bir aldatmacı olduğunu düşünüyor.
1: 2025'te ateşkes ilan edildiğinden beri hayatımız cehenneme döndü. Trump'ın açıklamalarından hiçbir şey görmedik. Bu savaşın biteceğine dair umudumuz yok. Sadece gerçeği görüyoruz. Gerçeklik sadece laftan ibaret. Hiçbir şey uygulanmıyor. Tüm hayatımız gitti. Çocuklarımızın geleceği gitti.
0: İşgalci İsrail askerlerinin sarı hattı her geçen gün daha ileri taşıması da bölgedeki işgalin sessiz şekilde ilerlediğini gösteriyor.
1: Aniden uyandık ve sarı blokların ilerlediğini gördük. Her an yerimizden edilmeyi bekliyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan ara seçimler öncesi İsrail lobisinin desteklediği adaylar kaybetmeye devam ediyor. Son olarak Michigan'da Demokrat Parti'nin Senato ön seçiminde Müslüman ve Filistin destekçisi Muhammed El Sayed zafer kazandı. İsrail lobisi El Sayed'in kazanmaması için 70 milyon dolardan fazla harcama yapmıştı.
0: ABD siyasetinde İsrail depremi yaşanıyor. Demokrat Parti'nin Michigan ön seçiminde Müslüman aday Abdülrahman Muhammed El Sayed zafer kazandı. Filistin'e verdiği destekle bilinen El Sayed'in ön seçimi kazanmaması için İsrail devreye girdi. İsrail lobisi kendi adayları Halle Stevens'ın kazanması için 70 milyar dolar bütçe ayırdı. Ama seçim sonuçları İsrail lobisi için tam bir hezimete dönüştü. El Sayed oyların %49'unu alarak ön seçimin galibi oldu. El Sayed zafer konuşmasında İsrail lobisine dikkat çekti. Konuşmasında inşallah dedi, büyük alkış aldı.
3: Şunu hatırlatmak istiyorum. İnşallah bunun üstesinden gelirsek... $70 milyon bir hasar alsak da mücadeleye devam edeceğiz.
0: El Sayed Kasım ayında yapılacak seçimlerde senatoya seçilirse ABD tarihindeki ilk Müslüman senatör olarak kayıtlara geçecek. Michigan eyaleti ABD'de en fazla Müslüman nüfusa sahip eyalet. 10 milyon nüfuslu eyaletin %2,5'ini Müslümanlar oluşturuyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir etkinlikte konuşan Başkan Donald Trump, sahneden uzaklaşmaya çalışan küçük bir çocuğu yakaladı ve düşmesini engelledi. Neşeli anların ardından eski başkan Joe Biden'a göndermede bulundu Donald Trump ve salondakileri de güldürdü. Amerikan Başkanı katıldığı etkinlikte bir aileyi sahneye davet ediyor. Aile de iki küçük çocuklarıyla birlikte sahneye geliyorlar. Bu sırada... Ailenin küçük çocuğu tek başına sahnenin kenarına doğru yürümeye başlıyor. Donald Trump da durumu fark ediyor ve hemen çocuğun olduğu noktaya doğru ilerleyerek çocuk sahneden düşmeden onu yakalıyor. Evet, sonrasında da Biden gibi diye sesleniyor ve Biden gibi sahneden düşmesini istemem diyerek eski başkana da göndermede bulunuyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, terör örgütü YPG'nin elebaşlarından Mazlum Abdi ile bir görüşme yaptı. Görüşmede entegrasyon sürecinin tamamlanması konuşuldu. Şara, Mazlum Abdi'den devlet kurumlarına tam entegrasyon sürecinin hızlandırılmasını istedi.
0: Terör örgütü YPG'nin entegrasyon süreci ele alındı. Sürecin hızlandırılması istendi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, YPG elebaşı Abdi ile görüştü. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından terör örgütü YPG köşeye sıkıştı. 10 Mart 2025'te terör örgütü SDG ile Şam masaya oturdu. 29 Ocak 2026 tarihinde anlaşma imzalandı. Örgütün Suriye güçlerine entegrasyonu konusunda anlaşıldı. Ancak geçen süreçte SDG adımlarını yavaşlattı. Süreç ağır işledi. Taraflar gelinen son durumu ele almak için bir araya geldi. Şara, YPG elebaşı Mazlum Abdi'yi kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanı

0: Yerleşkesindeki Halk Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Şeybani, Deyrizor Valisi Ziyad El-Aiş'te hazır bulundu. Taraflar SDG ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyonda gelinen son noktayı ele aldı. Bu çerçevede SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması, askeri ve idari yapıların merkezi yönetime bağlanması, Kuzeydoğu Suriye'deki güvenlik düzenlemeleri ayrıntılı olarak görüşüldü. Şara, Mazlum Abdi'den devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin hızlandırılmasını istedi. Görüşmeden kısa süre önce Neçirvan Barzani, Şam'da Ahmet Şara ile görüşmüştü. Barzani, Suriye'nin istikrarını, bölgesel güvenliği, diyalog sürecini desteklediğini açıklamıştı.
1: Ukrayna Rusya'da iki farklı petrol rafinerisi ve Karadeniz'deki hedeflere yönelik yeni saldırılar düzenledi. Saldırı anlarını Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski paylaştı. Zelenski sınırdan yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Rusya'nın Yaroslav bölgesinde yer alan Slavneftyanos rafinerisini de hedef aldıklarını açıkladı. Karadeniz'deki hedeflere de saldırılar yaptırdıklarını açıkladı Zelenski ve özellikle iki askeri devriye botu ve gölge filonun gemisi vuruldu bilgisini paylaştı. Zelenski ordusuna ve güvenlik birimlerine teşekkür etti. Rusya barışı seçmelidir dedi. İstanbul Bahçelievler'e gideceğiz. İstanbul Bahçelievler'de faciadan kıl payı dönüldü. Bir gün önce kolonların ses gelmesi nedeniyle tahliye edilen apartman tamamen çöktü. Yeni güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı. Olay yerinden son bilgileri Mustafa Kadir Mercan anlatıyor.
2: Merve Tepe, senin de belirtmiş olduğun gibi aslında o çökme anına dair kamuoyuyla paylaşılan yeni görüntülerle çökmenin ne kadar şiddetli olduğunu, etrafa ne kadar zarar verdiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Aslında yıkımın en net görüntüsü desek yeridir. Bulunduğumuz dakika itibariyle de o yıkılan binanın enkazının kaldırma işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili aslında bilgi verecek olursak, iki gün önce burada yaşayan bina sakinleri binadan kolonlarından ses gelmesi üzerine bir ihbarda bulunmuştu ve ekipler bu noktaya gelip incelemelerini yapmışlardı. İncelemeler neticesinde ise binada yaşayan vatandaşları tahliye etmişler ve sonrasında ise otellere ya da akrabalarının yanına yerleşmişti buradaki sakinler ve dün akşam saatleri itibariyle kolonlardan yine ses geldiğini fark etti vatandaşlar ve fark ettikten yaklaşık kısa bir süre sonra da, bir yarım saat kadar sonra da bina bir anda kendiliğinden çöktü. Hem çevrede hem de binanın içerisinde kimsenin bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti desek yeridir. Hemen bu kapsamda da yine buradaki enkaz kaldırma işlemleri de devam ettiğinin bir kez daha altını çizelim. Özellikle bitişik nizamlı olan bir bina. Bu bina yıkıldıktan sonra hemen yan binanın kolonlarından da yine sesler geliyordu. Bu konuda da yine ihbarlar yapılmıştı. Bu ihbarlar doğrultusunda da hemen bitişik nizamda bulunan bu yan taraftaki binada ekipler tarafından yıkılmaya başlanmış durumda. Enkaz kaldırma çalışmaları bulunduğumuz dakika itibariyle halen daha devam ediyor. Hem binanın çevresinde hem de çökme anında binanın içerisinde kimsenin olmaması yine büyük bir facianın önüne geçilmiş durumda. Bulunduğumuz bölgeye bakacak olursak aslında kentsel dönüşüm anlamında en çok binanın kentsel dönüşüme girmiş olduğu alanlardan, noktalardan birindeyiz. Bulunduğumuz bölgede birçok bina kentsel dönüşüme girmiş durumda. Eski binalar yıkılıyor, yerine yeni binalar yapılıyordu. Bu kapsamda da aslında yıkılacak binalar arasındaydı. Mahalle muhtarının geçtiğimiz dakikalarda yapmış olduğu açıklamasındaysa şu ifadeler kullanılmıştı. Apartmanımızın kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle karar verecektik. Ben 24 gibi ayrıldım. Gece saat 2 civarlarında polis otosundan anons yaptıklarını duydum. Komşularımızla konuştuk. Binadan ses geliyor. Haber verdik. Boşaltacaklar dediler ve sonrasındaysa polis ekipleri geldi. İncelemeler yapıldı ve incelemeler neticesinde de Allah'tan binada yaşayan vatandaşlarımızı tahliye ettik. En azından herhangi bir can kaybı olmadı şeklinde açıklamalar yaptı. Söylemiş olduğumuz gibi bulunduğumuz dakika itibariyle de artık o enkaz kaldırma işlemleri halen daha devam ediyor. Yaklaşık 1-1,5 gün daha bu çalışmaların devam etmesi planlanıyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler Mustafa. Kadir Mercan olay yerinden son bilgileri paylaştı. Amerika'dan, Güney Carolina'dan bir görüntü paylaşacağız şimdi. Güney Carolina'da kimyasal madde taşıyan bir tanker infilak etti. O anlar kameralar tarafından

kaydedildi. Tankerde 8700 litre difenilmetan isimli bir kimyasal madde vardı ve sprey köpüğü olan difenilmetan park eden tankerden taştı ve sızmaya başladı. Sonrasında da bomba gibi patladı. O sırada bir cep telefonu kamerası da kayıttaydı. Olay yerine hemen itfaiye ve tehlikeli madde müdahale ekipleri sevk edildi. Patlamadan sonra karantinaya alınan restoran yeniden hizmete açıldı. Arjantin'den bir görüntü. Arjantin'de bir deniz aslanı balıkçı teknesine giriyor ve mürettebatın yatakhanesine kadar ilerliyor. Kamerada uyuyakalıyor. Görüntüleri getireceğiz ekrana. Arjantinli balıkçılar bu görüntüyü kayda alıyor. Balık avından dönen mürettebat dinlenmek için kameraya giriyorlar. Ancak beklenmedik bir misafir var kamerada. Balıkçılar ranzanın alt kısmında yatan deniz aslanıyla bir anda karşılaşıyorlar. Tepki veriyorlar ama deniz aslanı uyumaya devam ediyor. Balıkçılar da bu anları gülerek kayda alıyorlar. Arjantin'de bir deniz aslanı balıkçı teknesine girdi. Mürettebatın yatakhanesine kadar ilerledi ve kamerada yatağa yatıp uyudu. Muhammed Salah Trabzon'da bordo mavili taraftarların büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı. Mısırlı dünya yıldızı için bu akşam saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.

Trabzonsporlu taraftarlar Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavililerin kadrosuna kattığı yıldız oyuncu sağlık kontrolleri için önce İstanbul'a geldi. Mikonos'tan özel uçakla gelen Salah'ın yolculuğunu binlerce futbolsever an be an takip etti. Bordo Mavili formayı uçakta sırtına geçiren tecrübeli oyuncunun ilk mesajı "Bize her yer Trabzon" oldu. Pasaport işlemlerinin ardından dışarı çıkan Mısırlı oyuncu Bordo Mavili taraftarlarla buluştu. Salah ilk üçlüsünü de burada çektirdi. Muhammed Salah kendisini bekleyen araçla sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye hareket etti. Sağlık kontrollerinin ardından Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket eden Mısırlı dünya yıldızı havaalanında Bordo Mavili taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

0: Borsa İstanbul'da gong Quick sigorta için çaldı. Şirketin hisseleri bugün Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından işlem görmeye başladı.
1: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. Borsada gong Quick sigorta için çaldı. 48.312.950 adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arzda şirketin 1 lira nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 76 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü 3.700.771.970 lira olan Quick Sigorta'da satışa sunulan payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı.
2: Sigorta şirketleri sermaye şirketleridir. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin güçlü sermayeleri olması gerekir. Niçin? Çünkü ülkelerin, ekonomilerin sürdürülebilirliği, dayanıklılığı sigorta şirketlerinin gücüyle alakalıdır. Dolayısıyla sigorta şirketleri ne kadar güçlüyse ülkelerin ekonomileri de o kadar güçlü olur.
1: Yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen payların %60'ına karşılık gelen 28 milyon

0: 987.770 adet pay dağıtıldı. Bu grupta dağıtımdan yararlanan yatırımcı sayısı 582.468 oldu.
1: Hem bireysel tarafta hem kurumsal tarafta yatırımcı talebi beklenenden daha fazla oldu ve nitekim ona göre de dağıtımlar gerçekleşti. Ön tespitlerimize göre bizim 30 milyondan fazla poliçe sahibi sigortalımızın aynı zamanda halka arzda da yoğun ilgi gösterdiğini gördük.
0: Şirket payları bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.
2: Almanya'nın finans başkenti Frankfurt, modern gökdelenleri ve köklü tarihiyle dikkat çekiyor. Avrupa'nın en önemli ekonomi ve ticaret merkezlerinden biri olan bu şehir, yüzyıllar boyunca kıta tarihinin şekillenmesinde de önemli rol oynadı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Frankfurt'u gezdi.

Burası sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın da finans merkezi. Frankfurt'tayız. Her daim cıvıl cıvıl bir şehirden bahsediyoruz. Ama bu güzel şehir sadece bankalardan veya gökdelenlerden ibaret değil. Şimdi size Frankfurt'un keşfedilmemiş güzellikleri

Frankfurt'un tarihi kalbindeyiz. Burası Orta Çağ'dan günümüze uzanan en önemli meydan, Röme Meydanı. Bir zamanlar imparatorluk törenlerine ev sahipliği yapan bu meydan bugün hem turistlerin hem de yerel halkın buluşma noktası. I've got

Bozkurt'u şu an yukarıdan izliyoruz. Kuş bakışı izliyoruz. Burası Main Tower. Yaklaşık 200 metre yükseklikten Frankfurt'un finans merkezi olduğunu, gökdelenlerini ve Main Nehri'nin şehri nasıl ikiye ayırdığını net bir

Frankfurt'un tam merkezinde şehrin simgelerinden biri olan ve en çok turist çeken mekanlarından bir tanesinin önündeyiz. Alte Oper, yani opera binası, 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük hasar görmesine rağmen bu bina yeniden ayağa kaldırıldı. Bugün çeşitli kültürel etkinlikler, konserler için burası kullanılıyor. Görmüş olduğunuz gibi her daim insanlarla tıktım tıktım dolu.

Frankfurt'un en kozmopolit mekanlarından bir tanesindeyiz. Bahnhof Viertel deniyor buraya. Burada Türk toplumunun izlerini her köşede görmek mümkün. Sağlı sollu çok sayıda Türk restoranı, yine berberler bulunuyor. Burası aynı zamanda şehrin gastronomi merkezi olma özelliğini de taşıyor. Frankfurt'taki Türk toplumunun buluşma merkezlerinden bir tanesindeyiz. Burası Frankfurt Merkez Ditip Camii. Aslında bu cami konut binası olarak kullanılan bir yermiş. Sonradan Türk cemaati bu binayı satın almış ve 1990 yılından bu yana da burası cami olarak hizmet veriyor.

Arkamda gördüğünüz bu yüzlerce kişinin neden beklediğini duyunca çok şaşıracaksınız. Neden mi bekliyorlar? Frankfurt'taki bu gökdelenin terasından şehri bir kahve eşliğinde seyredebilmek için.

0: Almanya'da yaşayıp da Türkiye, İstanbul, özellikle Eminönü özlemi duyanlar, balık ekmeği özleyenler işte Frankfurt'ta gökdelenlerin dibinde bu İstanbul teknesine geliyorlar. Türkiye'yi gurbetçilerin ayağına getiren insan da karşımızda. Ramiz Bey, siz sadece burada balık ekmek satmıyorsunuz, Türkiye özlemini gideriyorsunuz buraya gelenlerin, öyle değil mi?
1: Aynen dediğiniz gibi, yani o özlemi burada yaşatmak istiyoruz. Yani o, çünkü bizim kendi kültürümüz bu balık ekmek olayı, İstanbul'da Eminönü tarihi. Yani öyle bir şeyleri burada her yerde dönerci var, her yerde lahmacuncu var, kebapçı var. Biz de değişik bir şey yapalım. Yani bu da bir balık ekmek de bizim bir kültürümüz. Ama Allah'a şükür muvaffakta olduk, yaptık. 24 senedir aynı bir mekan çalışıyor. Allah'a şükürler olsun. Elimizden geldiği kadar bu işi yapmaya çalışıyoruz.
0: Müşterileriniz sadece artık Türkler değil, Almanlara da balık ekmeği sevdirmişsiniz.
1: Ya öyle ki yani geldikleri zaman hamsi, uskumru, çupra, kalamar falan diyorlar. Yani bu artık hamsi diyorlar. Hani artık öyle alıştırdık yani bunları.
0: Sizin sadece Almanya'da değil herhalde Avrupa'daki tek bu şekilde servis veren, hizmet veren yersiniz.
1: Evet, tek. Avrupa'da bir tek.
0: Kaç yıl oldu?
1: Genel anlamda 24 sene oldu tam.
0: Evet. Peki başka neler var? Balık ekmek var.
1: Valla balık ekmeğimizde hamsi, uskumru, çupra, kalamar, kuzu ciğeri, tava ciğeri, ondan sonra Adana köfte, tavuk şiş, vegetariş, vegan, her şeyi yapıyoruz.

Frankfurt'un bir başka cazibe noktasındayız. Demir Köprü üzerindeyiz. Burası o kadar popüler ki belki de şehrin en fazla fotoğrafı çekilen noktalarından bir tanesi ve birçok şehirde görmeye alışık olduğumuz aşk kilitleri burada yine bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi üzerlerine isimlerini yazan aşıklar anahtarlarını da aşklarını ölümsüzleştirmek için Main nehrine atıyor.

0: İfinans piyasa ekranını sundu.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
4: Beyaz altın diyerek taşlandırdığı sarımsağımızı dünyadaki benzerler arasında en kalitesidir. Bu nedenle Taşköprü Belediyesi tarafından 36 yıldır adına ülkemizde tek olarak sarımsak festivali düzenlenmektedir.
3: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36. kez kapılarını açan festivale katılım yoğundu. Festival tarihi Taşköprü'de yapılan dua, kurdele kesimi ve kortej yürüyüşüyle başladı.
4: Bilimsel açıdan her türlü değeri ispatlanmış olan, adını festivaller düzenlediğimiz beyaz ve altın sarımsağımız dünyada hak ettiği durumdadır ve ayrıca her medeniyet tarafından da bilinmektedir. Gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde birçok bölgede sarımsak yetiştirilmesine rağmen kansere karşı etkili selenyum maddesi Taşköprü sarımsağının içeriğinde bulunmaktadır.
3: Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinliklerde yurt içi ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri sahne aldı. Gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliklerin ardından Pompei Polis Tarım, Orman, Hayvancılık ve Tarımsal Gıda Fuarı'nın açılışı da yapıldı. Festival süresince tarım fuarı, kültürel etkinlikler, konserler ve geleneksel organizasyonlar ziyaretçileriyle buluşacak. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali 9 Ağustos'a kadar gezilebilecek.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı, yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Türk Hava Yolları finansal sonuçlarını kamuyu aydınlatma platformunda açıkladı. Şirketin yılın ilk çeyreğine göre toplam varlıkları ise %9 artışla 2 trilyon 360 milyar 37 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde net borç ise %17 artışla 620 milyar 378 milyon liraya yükseldi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: yakınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Doğu Anadolu bölgesinin önemli tarım merkezlerinden Elazığ'da yağışlarla bereketli geçen arpa ve

0: buğday hasadı gece ve gündüz devam ediyor. Kentin verimli toprak yapısı ve iklim şartları bu yıl artan mevsimsel yağışlarla birleşince üreticiler açısından arpa ve buğdayda son yılların en bereketli hasat sezonlarından biri yaşanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ'ın hububat üretiminde önemli tarımsal potansiyele sahip olduğunu belirterek en çok üretimi yapılan ürünlerin arpa ve buğday olduğunu söyledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Haber Radyo.
1: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 6 Ağustos Perşembe. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Başkan Erdoğan, külliyede Bahçeli'yi kabul edecek. Özkan Özcan, Ankara'dan canlı yayında. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Mecliste yasa çıktıktan sonra uygulaması olacak. Tülay Ağaoğlu, Ankara'dan canlı yayında. CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde gündeme gelen çikolata kutusunda rüşvet yönteminin CHP'li Ankara Etimesgut Belediyesi'nde de uygulandığı ortaya çıktı. Şener Çetin, Ankara'dan canlı yayında. Türkiye'yi sarsan Uğur Mumcu suikastı dosyası 33 yıl aradan sonra Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınıyor. Abdullah Ünver, Ankara'dan canlı yayında. İstanbul Bahçeli Evler'de faciadan kıl payı dönüldü. Bir gün önce kolonlarından ses gelmesi nedeniyle tahliye edilen apartman çöktü. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. İran'la Umman, Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya vardı. Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında. Çin'den ABD'ye gümrük vergisi misillemesi geldi. Mehmet Zeyrek, Pekin'den canlı yayında. Trabzonspor yeni transferi dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah için stadyumda imza töreni düzenleyecek. Selman Kutlu Trabzon'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. A Haber editörü Özkan Özcan Ankara'dan bildiriyor.
2: Teşekkürler Can Okunar. Sizin de söylediğiniz gibi Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saatler 14'ü gösterdiğinde bir araya gelecek. İki lider en son 30 Nisan'da bir araya gelmişti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. O görüşme 50 dakika sürmüştü. İki lider bir kez daha bir araya gelmiş oluyor. Tabii görüşmede iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Ancak en önemli gündem başlığıysa çerçeve yasa teklifi olacak. Bildiğiniz üzere dün PKK'nın fesih süreci kapsamında meclise sevk edilmişti çerçeve yasa teklifi ve bundan sonra 360'a yakın vekil de imzalamıştı. Bu çerçeve yasa teklifi yarın Adalet Komisyonu'na gelecek ve 48 saat sonra da Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Tabii ki MHP lideri Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan çerçeve yasa teklifiyle ilgili değerlendirmeler yapılacak. Bundan sonra atılacak adımlar mevcut tablo ve güvenlik bilimlerinin sahadan getirdiği raporlarda iki liderin masasında olacağını söyleyebiliriz. Bu çerçeve yasa teklifi kapsamında da atılacak adımlar, mevcut durumdaki durumlar bir kez daha masaya yatılacak. İki lider, özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meclise sevk edilen çerçeve yasa teklifiyle ilgili hayırlı olsun mesajını vermişti. MHP lideri Devlet Bahçeli ise özellikle bunun bir devlet projesi olduğunu ve süreci yakından takip edeceklerinin mesajını vermişti. İki lider çerçeve yasa teklifini enine boyuna değerlendirmiş olacak. Başkan Erdoğan bu görüşmenin hemen ardından da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başkanlık edecek ve o toplantıda yine Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan

0: çerçevesi teklifi değerlendirilmiş olacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Can Okanar.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddeden oluşan düzenlemede kapsam dışı kalan suçlar net bir biçimde tarif edildi. Ceza ertelemesinden kimlerin yararlanabileceği de belli oldu. Meclise yasa çıktıktan sonra uygulamanın nasıl olacağına bakacağız. Ayrıntıları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktaracak.
2: Can Okanar, tarihi bir adım atıldı. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ve yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na dün verildi. Tabii yasanın içeriği önemli ama bir önemli konu daha altına atılan imzalar. Geniş bir toplumsal mutabakat sağlandı bu imzalarla. 360 milletvekilinin imzasıyla verildi. AK Parti ve MHP tam kadro imzaladı. Ancak örneğin DEM 20 milletvekiliyle buraya imza koydu. 56 milletvekili var DEM'in. Hepsi yine genel kuruldaki görüşmeleri sırasında kuşkusuz destek verecekler bu teklife. Ayrıca CHP grup başkan vekilleri imzaladı. Ancak onlar da 45 milletvekili var. Tam destek bekleniyor Cumhuriyet Halk Partisi grubundan da. Yani yasanın meclis genel kurulundaki görüşmelerinde oylamasında 500'e yakın milletvekilinin destek vermesi bekleniyor ki bu bir rekor düzeyinde bir sayı olduğunu söyleyebiliriz bunun. Yasanın içeriğine gelince PKK, KCK ve bağlı oluşumları kapsıyor bu yasa teklifi. Ve üst düzey yöneticiler kesinlikle kapsam dışında, örgütün yöneticileri. Bunun yanı sıra adam öldürme suçu işleyenler de yine kapsam dışında bırakıldı. Bu yasada net bir şekilde belirtildi. 2005 yılından önceki suçları kapsamadığını, cezaları kapsamadığı ifade edildiği yasa teklifinde de Öcalan'a da herhangi bir af söz konusu değil bu düzenlemeye göre. Suça karışmayan örgüt üyelerine zaten burada bu kapsıyor bu düzenleme. Bunun yanı sıra 15 yılın altında ceza alanlar için 5 yıl, 15 yılın üzerinde ceza alanlar için ise 10 yıl bir ceza ertelemesi, infaz ertelemesi getiriyor yine bu düzenleme. Düzenlemenin bazı maddeleri hemen yürürlüğe girecek. Ancak bazı maddeleri ki önemli maddeleri, o ceza erteleme maddeleri de yine Milli Güvenlik Kurulu'nun tespitinden sonra, silahların bırakıldığının tespit edilmesinden sonra yürürlüğe girecek. Ayrıca bir kurul oluşturulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda bu kurulda ilgili bakanlar, MİT Başkanı yani güvenlik birimleri de yine yer alacaklar ki oldukça önemli bir kurul olacak bu. Önemli bir işlev görecek daha doğrusu. Ayrıca mecliste de bir izleme komisyonu oluşturulmasını yine burada öngörüyor bu yasa teklifinde. Teklif yarın Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Tabii orada geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor komisyonun görüşmelerinin. Saat 15.30'da başlayacak ve pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Bu planlanıyor daha doğrusu. Pazarı pazartesiye bağlayan geceye de bunun yasalaşmasını yine bekliyoruz. Bu teklifin, bu tarihi teklifin. Can Okanar.
1: CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde gündeme gelen çikolata kutusunda rüşvet yönteminin CHP'li Ankara Etimesgut Belediyesi'nde de uygulandığı ortaya çıktı. Diğer yandan tutuklu belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun kokain testinin pozitif çıktığı öğrenildi. A Haber muhabiri Şener Çetin ayrıntıları aktaracak.
3: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu anlamda 54 kişi gözaltına alınmış ve bu kişilerden Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştı. Tabii süreç devam ediyor. Özellikle soruşturma detaylarında da dikkat çeken iddialar yer alıyor. O iddiaların içeriğine de bakacak olursak aslında Üsküdar Belediyesi'nde de gündeme gelmişti. Çikolata kutusunda rüşvet iddiaları ki Etimesgut Belediyesi'nde de aynı manzarayı görebilmek mümkün iddialarının detaylarında. Soruşturma dosyasında yer alan tanık beyanlarına göre Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait bir inşaat firması tarafından çikolata kutusu içinde 1.2 milyon dolar rüşvet verildi. Bu yöntemle Eryaman Tunağan Mahallesi'ndeki belediye arsasının ihaleye girilmeksizin firmaya devredildiği öne sürüldü. Diğer yandan tabii tanık iddiaları devam ediyor. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen müteahhit Hüdaver Alkaya'nın da yine bu noktada savunması var. Sorunu özellikle belediye meclis üyesi Ozan Yiğit'in makam odasına gittiğini aktaran Alkaya, oda içerisinde yer alan gizli kapıdan özel bir bölmeye geçtiklerini ifade etti. Alkaya iskan onayını alabilmek için 1 milyon TL nakit parayı poşet içerisinde buradaki masaya bıraktığını, ödemeden yaklaşık bir hafta sonra iskan belgesinin düzenlendiğini açıkladı. Bunu ifade edelim. Diğer yandan dosyada yer alan bir diğer çarpıcı detay ise imar pazarlığı noktasında 250 milyonluk bir pazarlıktan bahsediyoruz. İddialara göre 1000 konutluk bir projede imar planına aykırı 1+1 daireler ve kaçak alanlar açabilmek adına 250 milyon TL'lik de rüşvet pazarlığı yapıldı. Müşteki Kürşat Kaya, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve İmar Müdürü Serpil Zengin'le konutlar için 70 milyon TL, ticari alanlar için 180 milyon TL karşılığında anlaşıldığı öne sürüldü. Diğer yandan yine konser organizasyonları ile ilgili iddialar da gündeme geldi. Özellikle soruşturmadaki organizatör Uğur Şanalan'dan geldi bu iddia. Kanuni işgaliye bedeli 150-300 bin TL arası tutan bir konser için belediye yetkililerinin kendisinden 1,5 milyon TL nakit para ve 3 milyon TL değerinde stand alanı talep ettiğini belirtti. Ödemeyi yapamayınca da konser alanının zabıta ve kepçelerle ablukaya alındığını söyledi. Bu ve bu benzeri birçok iddiaların olduğunu söylemek mümkün. Tabii müşteki, tanık ve şüpheli ifadelerindeki bu beyanlarsa aslında belediyedeki usulsüzlük ağını bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Şunu da ifade etmekte fayda var. Etimesgut Belediye Başkanlığı görevini yürüten Erdal Beşikçioğlu da tutuklananlar arasında yer alıyor ki görevden de uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma hassas bir şekilde yürütülüyor. Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Bu anlamda Etimesgut Belediyesi'ne yönelik o yürütülen soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da yine uyuşturucu testinin pozitif çıktığını belirtmekte fayda var. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Çarpıcı detaylar geldikçe de aktarmayı sürdüreceğimizi hatırlatalım ve sözü Ankara'dan size bırakalım.
1: Türkiye'yi sarsan Uğur Mumcu suikastı dosyası 33 yıl aradan sonra Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü. A Haber muhabiri Abdullah Ünver ayrıntıları aktaracak.
4: Canokuner, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiğiniz 33 yıllık Uğur Mumcu dosyası, suikasti dosyası yeniden açıldı. Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek'in oldukça önemli misafirleri vardı. 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önündeki aracına binmeye çalıştığı esnada araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu suikasti, Uğur Mumcu dosyası bugün itibariyle yeniden açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili suçlarla mücadele daire başkanlığı tarafından Uğur Mumcu dosyasının yeniden açıldığını duyurmuştu ve açıklamasında hiçbir faili meçhul dosya kaderine asla terk edilmeyecek açıklamasını yapmıştı. Bu gelişmenin ardından Uğur Mumcu'nun ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir randevu talep etmişti. O randevu bugün saat 11.30'da gerçekleşti ve Mumcu ailesi biraz önce bakanlıktan ayrıldı. Bakanlıkta o ziyarete ilişkin fotoğrafları biraz önce sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dediğim gibi aile bugün bulunduğumuz bu noktaya geldi. Adalet Bakanlığı'na geldi. Görüşme 11.30 sularında başladı. Dakikalar önce de Mumcu ailesi ve avukatları buradan ayrıldı. Uğur Mumcu'nun eşi o ziyarette yer aldı. Güldal Mumcu, avukatları Turgut Kazan ve Yalçın Akbal da o ziyarette yer aldılar ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştüler. Oldukça önemli bir konu elbette. Suikast davası kapsamında firari sanık Oğuz Demir Demir hakkında hukuki süreçte devam ediyor. Dosyanın yeniden incelenmesiyle birlikte yeni delil ve bulguların değerlendirilmesi tabii sürecin

0: açısından oldukça önemli. Adalet Bakanı Akın Gürley'in sabahta önemli misafirleri vardı. Özel Hareket Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Görüşmede kendisi aile intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümün aydınlatılmasına yönelik talepler gündeme geldi. Oktay'ın ailesi ölüm olayında FETÖ'nün rolünün bulunduğu ve dosyanın yeniden incelenmesini talep ediyordu. Onlar da bugün işte bulunduğumuz bu noktaya geldiler. Sabah Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştüler. Daha sonrasında Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun eşi ve avukatlarını burada kabul etti. Ziyaret biraz önce sona erdi. Detaylı açıklamayı bakanlık gün içinde yapmasını bekliyoruz diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: İstanbul Bahçeli Evler'de faciadan kıl payı dönüldü. Bir gün önce kolonlarından ses gelmesi nedeniyle tahliye edilen apartman çöktü. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Ayrıntıları olay yerinde bulunan Mustafa Kadir Mercan aktaracak.
2: Can Okanar, kamuoyuyla paylaşılan o yıkım anına dair görüntülere bakacak olursak aslında ne tür bir facianın önüne geçildi desek yeridir. Çünkü geçtiğimiz gün binadan sesler geldiğini ifade etmişti bina sakinleri. Bu kapsamda incelemeler yapılmıştı ve sonrasında ise bina boşaltılmıştı. Aradan 24 saat geçmeden de bina şu anda yıkılmış durumda. Dün akşam saatlerinden itibaren
1: altın fiyatlarında son duruma bakacağız. A Para muhabiri Azize Alan, finans analisti İslam Memiş'le birlikte.
3: Bugün itibariyle altın yeniden yükseliş eğilimine girdi. 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Haftalık olarak da %4 arttı. Yanımızda altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş var. Kendisiyle bu konuyu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
4: Sizler de hoş geldiniz.
3: Altın fiyatlarındaki son tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Evet, altın fiyatları sizin de ifade ettiğiniz gibi 2 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Konu malum Amerika-İran gerilimi, Trump'ın İran'a karşı saldırısını ötelemesi, petrol fiyatlarında sert düşüşe, dolar endeksinin 100 seviyesinin altına sarkmasına neden oldu. Gerekçe bu. Ve yine 2 ayın zirvesi olan ons altın tarafında 4270 dolar seviyesi, gram altın tarafında yine 6000 lira seviyesi hızlıca kırıldı. Tekrar 6540 lira seviyesi serbest piyasalarda görüldü. Ve şu an itibariyle yine kapalı çarşı piyasasında gram altın 6528 lira, ons altın 4270 dolar seviyesinde. Yine gram altın ve ons altın tarafında yükseliş yönlü hareketin bugün devam ettiğini gözlemliyoruz. Ancak şu grafikte de gördüğünüz gibi şöyle ilginç bir gelişme oldu. Mart ayında fiziki altın tarafında 1 kilogramlık külçe altın tarafında 12.500 dolar işçilikler vardı. Şu anda gram altına baktığınız zaman satıcılı. Ons altına bakıyoruz, yükseliş var ama gram altın satıcılı. Neden? Çünkü o işçilik farkları 300 dolar aşağıya geriledi ve serbest piyasalarda gram altın daha ucuz hale geldi. Ons altın tarafında yaşanan yükselişler gram altın tarafına etkiyi sağlarken işçilik farklarının tamamen kapanmasına neden oldu. O yüzden gram altın tarafında ve ons altın tarafında yükselişlerin bugün ons altın tarafında 4300 dolar seviyesiyle gram altın tarafında 6550 lira seviyesiyle tekrar sınırlı kalmasını görebiliriz. Çünkü yarın küresel piyasalar için önemli bir gün. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak ve işsizlik rakamları açıklanacak. Bu bahaneyle birlikte tekrar ons altın ve gram altın tarafında kar satışları yarın görebiliriz. Ondan sebep ons altın tarafında 4150 dolar seviyesine kadar tekrar kısa vadeli bir geri çekilme, gram altın tarafında 6350 lira seviyesine kadar tekrar bir geri çekilmenin mümkün olacağını söyleyebiliriz.
3: Sizin de bahsettiğiniz gibi ABD'de açıklanan veriler sonrası yeni bir yükseliş dalgası bekliyor musunuz?
4: Evet, yani yıl sonuyla alakalı yükseliş yönü beklentimizin halen korunduğunu söyleyebilirim. Ama şu anda yükselişler başladı demek için çok erken. Burada savaş bağımsızlığın tekrar ilan etmesi için zincirlerin tekrar daha kırması için Amerika, İran tarafından tekrar ateşkes gelmesi lazım. Petrol fiyatlarının tekrar gerilemesi lazım. Ateşkes gelmedikçe bu geniş band aralığındaki dalgalanmanın devamını bekleyebiliriz. Yani savaş devam ederse 4.000-4.400 dolar aralığında, ama bir ateşkes haberi gelirse bu sefer 4.400 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir ve yıl sonuna kadar tekrar yükselişlerini 5.000

0: dolar seviyesine kadar devam ettirebilir. O yüzden yatırımcının biraz daha temkinli olması lazım. Gözümüz kulağımız Amerika-İran gerilimindeki bir anlaşma haberinde olacaktır.
1: Peki yatırımcılar bu dönemde ne yapmalı? Elinde hiç altın olmayan yatırımcı bugün alım yapmalı mı yoksa geri çekilmeyi mi?
0: Yani biz özellikle 5 aydır zaten bu savaş manipülasyonu ile birlikte baskılanan kur tarafını altın borcu olanlara, düğün yapacaklara bir alım fırsatı verdiğini sık sık ifade ettik. Aynı düşüncemiz geçerli. Tekrar bir ateşkes durumu olursa, bir anlaşma haberi gelirse, silahlar susarsa altın tarafında tekrar yukarı yönlü hareketleri bekliyoruz. Ama tekrar savaşın devamı halinde gram altın tarafında 6000 lira seviyesi destek seviyesi, ons altın tarafında 3950 dolar seviyesi destek seviyesi. Bu iki ihtimali göz önüne bulundurarak karar vermek lazım. Ancak nakide ihtiyacı olmayan yatırımcısının tekrar şu anda sessizce tekrar beklemesi gereken bir süreçten geçiyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memişli altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdik. Söz yeniden stüdyoda.
2: İran'la Umman, Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya vardı. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'a seslendi. Anlaşma olmazsa sert vuracağız ifadesini tekrarladı. Tahran'da neler konuşulduğunu A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktarır.
3: Canikor'a teşekkür ederim. Evet, sizin de belirttiğiniz üzere ABD Başkanı Donald Trump İran'la uzlaşma olmaması halinde İran'ı tekrardan askeri vurmakla tehdit etti. Ancak diğer taraftan eğer bu yönteme başvurursa çok sayıda insanın ölebileceğini söyleyerek bu yönteme değil daha ziyade diplomatik yöntemlerle ve uzlaşmayla bu sorunu çözmek istediklerini ifade etti. Donald Trump bir önceki konuşmasında ise 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili İran'la bir uzlaşmaya varmalarından bahsetmişti. Eğer Donald Trump'ın sadece bu ifadesini esas alırsak esasında bugün gün sonu Hürmüz'ün açılması öngörülebilir. Ancak İran'dan gelen açıklamalar bu şekilde değil. İran'dan gelen açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Umman'la bu bölgeden geçişlerin güvenli bir şekilde yapılması için rotanın koordinatlarının belli olduğu, bu konuyla ilgili karar verildiğini, eğer Amerika Birleşik Devletleri ve diğer üçüncü ülkelerin müdahalesi olmasa bu konuyla ilgili uzlaşmaya varma olasılıklarının olduğunu ve bunu ortak bir deklarasyonla yakında açıklayacaklarını ifade etti. Ancak İran'ın özellikle Can Okan'a çizdiği bir husus vardır. Hatta bu konuda Umman'la bir uzlaşmaya varılsa dahi bu Hürmüz'ün açılacağı anlamına gelmiyor deniliyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ancak Amerika Birleşik Devletleri yükümlülüklerini yerine getirirse böyle bir şeyin mümkün olabileceğini ifade etti. Bu ne demek oluyor? İşte özellikle İran kendisine karşı uygulanan deniz ablukasının kaldırılmasını istiyor ve 2 ay önce Haziran ayının başlarında 12 Haziran'da varılan o mutabakat zaptına dönülmesini istiyor. İran'dan gelen son açıklamada esasında Amerika Birleşik Devletleri söz konusu mutabakat zaptına dönmek istediğini İran tarafına belirtmiştir. Ancak İran'dan gelen açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı hala İran'ın bu konuda temkinli davrandığını ve buna dönüp dönmeme için de kesin bir karar vermediğini belirtiyor. Diğer taraftan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İran'la bundan sonraki sürecin hem zor olacağını ve hem de büyük bir zaman diliminde ancak bunun mümkün olabileceğini ifade etti. Başka bir deyişle an itibariyle eğer iki ülke bir arasında bir uzlaşma varılmış olsa da bu sadece Hürmüz'le ilgili olacak. İran'ın nükleer meselesiyle ilgili görüşmeler işte zamana yayılarak devam edecektir.
2: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken tehdidin dozunu artırdı. İran'ın nükleer silaha asla ulaşamayacağını iddia eden Netanyahu, gerekirse İsrail'in tek başına saldırı düzenleyebileceğini bildirdi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa zorlayan İsrail, İran'a yalnız saldırmayı da seçenekler arasına aldı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in büyük anne ve büyük babasının Sırbistan'dan nakledilen naaşlarının Kudüs'te defin töreninde konuştu. İran'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD ile İran arasında müzakereler devam ederken Netanyahu, İran'ın nükleer silah elde etmemesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını savundu. Netanyahu, İran Devrim Muhafızları Komutanı'nın İran'ın nükleer silah geliştirmeye devam etme niyetinde olduğunu açıkladığını öne sürdü. İsrail'in güvenliğinin ve geleceğinin müzakere konusu olmadığını vurgulayan soykırımcı Netanyahu, ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyım dedi. Netanyahu, gerekirse İsrail'in tek başına saldırı düzenleyebileceğini ifade etti. Netanyahu'nun açıklamaları sonrası gözler, ABD-İran müzakerelerine ve İsrail'in atacağı olası adımlara çevrildi.
2: Almanya'nın Leipzig havalimanında patlayıcı yüklü drone bulundu. Ukrayna'ya ait uçakların yanında tespit edilen drone'un fünye sistemindeki arıza nedeniyle saldırının gerçekleşemediği tespit edildi. Söz konusu drone Almanya'da güvenlik endişesini de beraberinde getirdi.
5: Almanya'da drone paniği yaşandı. Ateşleme bağlantısındaki arıza nedeniyle felaketin eşiğinden dönüldü.
6: Daha önce Almanya, Norveç, Hollanda ve Litvanya'daki havalimanlarında uçuş yaptığı belirlenen kimliği belirsiz İHA'lar bir kez daha ortaya çıktı.
5: Bu kez adres Almanya'nın Leipzig Havalimanı'ydı.
6: Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait Antonov tipi bir uçağın yanında üzerinde bomba düzeneği bulunan bir drone tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Drone uzaktan kumandalı bomba imha robotu ile etkisiz hale getirildi.
5: Daha sonra kontroller sonucu fünye sistemi arızalandığı için saldırının gerçekleşmemiş olduğu tespit edildi. Bombanın bulunduğu noktada Ukrayna'ya ait 4 uçak bulunduğu belirtildi. Bölgenin hava trafiğine kapatılması nedeniyle bir başka uçak inişi iptal ederek yükseldi. Ancak burada da ikinci bir drone'la çarpıştı. Hannover'e inen uçağın ön bölümünde hasar oluştu. Olayın yaşandığı Leipzig Havalimanı özellikle Ukrayna bağlantılı hava kargo taşımacılığı için merkez konumunda.
2: ABD'nin gümrük vergisi kararına Çin'den misilleme geldi. Çin, Washington yönetiminin adımlarına karşılık ABD'ye İHA ihracatını yasaklayan ve 6 Amerikan şirketine yaptırım öngören yeni düzenlemeleri duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den aktaracak.
7: Can Okanar, Pekin yönetimi defalarca Amerika'yı ulusal güvenlik kılıfı altında Çin'i ve Çinli şirketlere hedef almasına tepki gösteriyor, uyarılar yayınlıyordu. Bu kez Pekin yönetimi tarihinde ilk kez ulusal güvenlik gerekçesiyle Amerika'ya karşı hamle başlattı ve insansız hava araçları bileşenleri ve teknolojilerindeki ihracat kontrolleri sıkılaştırıldı. 6 Amerikalı kuruluş ve Amerikalı şirketlere uygunluk testine dahil hepsini kara listeye aldı. Çin Ticaret Bakanlığı bu adımların oldukça ölçülü ve itidalli olduğunu belirterek Amerika'yı yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Amerika İletişim Komisyonu ve İç Güvenlik Bakanlığı telekomünikasyon, tüketici yönlendiricileri, denizaltı kabloları ve robotları dahil Çin menşeli birçok ürüne ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlama kararı getirmişti ve zorla işçi çalıştırma gerekçeleriyle de 40 Çinli şirkete yaptırım listesine almıştı. Amerika yönetiminin Çin menşeli veri merkezi bileşenlerine özellikle çip, güneş panelleri üretiminde kritik olan polisilikon maddesine de yeni yasaklar ve gümrük vergileri getirmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Çinli şirketler dünyanın en büyük 10 optik modül üreticisinin 7'sini oluşturuyor ve gelişmiş küresel pazarında %70'ini elinde tutuyor. Çinli uzmanlara göre Amerika'nın planladığı olası bir ambargo Çin'den ziyade Amerika'nın teknoloji devlerine daha çok zarar getirecek ve Çin'in optik modülleri olmadan Amerika'nın devasa yapay zeka altyapı inşasının yavaşlayacağı ve maliyetlerin artacağı uyarısında da bulundular. Anlaşılan o ki dünya Amerika ve Çin arasındaki bu ticaret savaşlarından öte trilyonlarca dolarlık yapay zeka ve çip sektöründe

0: Florida'daki trafik çevirmesi saniyeler içinde kaosa dönüştü. Aşırı hız yaptığı için durdurulan sürücü arabasından inmeyi reddetti. Polis memurları onu zorla indirmeye çalışınca da gaza bastı.
1: Get out the car now. Come on, y'all doing
0: too much. Polislerden biri birkaç metre sürüklenip yola savruldu. Diğeri ise sürücü kapısından sarkarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.
1: Stop, mama, please get off me.
2: No!
0: Bir süre kaçtıktan sonra teslim olan sürücü 4 ayrı suçtan yargılanacak. Rusya'daki gösteri atlayışı felaketle bitti. 41 yaşındaki paraşütçü uçaktan atladı ama paraşütü açılmadı ve metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti. Tayland'da şiddetli yağış altında oynanan futbol maçında sahanın ortasına yıldırım düştü. Bir futbolcu hayatını kaybetti, 9 kişi ise tedavi altında. Şiddetli yağışın vurduğu bir diğer nokta Pakistan'da da can pazarı vardı. Afet bölgesinde yüzlerce kişi hızla gelen selden koşarak kaçmaya çalıştı. Turun son görüntüsü Avustralya'dan. Hastanede sağlık çalışanına saldıran alkollü hasta yakını sert kayaya çarptı. 10 yıldır dövüş eğitimi alan sağlıkçı saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirip güvenlik personeline teslim etti.
3: Ankara'da bir fahri müfettiş sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği iddiasıyla 10 bin lira ceza kesti. Sürücü ise cezaya itiraz etti. Ceza fahri trafik müfettişinin elinde herhangi bir delil olmadığı için iptal edildi.
4: Müfettiş tarafından trafik cezasıyla karşı karşıya kalmadım.
5: Yedim bir kere. Yani haklıydılar. Kaldırım park. 1500 lira seviyesinde.
6: Ya kırmızı ışıkta geçtim ters yön diye 12 bin lira göndermiş mesela. İtiraz ettik de daha dönüş olmadı.
0: Bir imza, bir tutanak ve plakaya yazılan binlerce liralık trafik cezası. Ankara'da bir sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği gerekçesiyle fahri trafik müfettişi tarafından 10 bin lira ceza kesildi.
4: Sürücü o ihlali yaptığını düşünmüyordu. Bu yüzden mahkemeye başvurdu ve ceza iptal edildi. Çünkü fahri trafik müfettişinin elinde herhangi bir delil yoktu.
7: Benim de başıma geldi. Oturduğum mahallede bir fahri müfettiş vardı. Gece bulunmadığım saatlerde bana bir ceza kesilmişti. İtiraz ettim. Herhangi bir delillendirme de yapılmadığı için ceza iptal oldu.
0: Karar fahri trafik müfettişlerinin düzenlediği tutanaklar tek başına yeterli mi sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
8: Fahri müfettiş olmalı. Kesinlikle olmalı. Vatandaşın yaptığı kaçamakları tespit etmeleri lazım.
9: Öyle bir yetkisi var mı yani neticede kolluk değil bir şey değil adam.
10: Yapmadığı suçu da yaptı diye göz önünde bulundurmasınlar. Bunu bizim insanlarımız yapar.
0: Peki benzer durumla karşılaşanlar ne yapmalı?
4: Hukukçulara göre haksız olduğunu düşündüğünüz trafik cezalarına itiraz etmenin yolu açık. Üstelik bunun için yüksek masraflar yapmaya da gerek yok.
7: 15 gün içerisinde yazılan cezaya itiraz edilmesi gerekiyor. Bu itirazlar ücretsiz. Adliyelerin ön bürolarından gerekli itirazlarda bulunabilirler. Bir dilekçe yeterli.
0: İkinci yolsa elektronik imzası bulunanlar için çok daha pratik. İtiraz başvurusu e-devlet üzerinden de yapılabiliyor.
11: Devamlı sahada olduğum için sürekli ceza yiyorum. Önce ödeyin, sonra itiraz yoluna başvurun tarzı kelimeler duymuştum. O yüzden hiç uğraşmadım.
3: Kayseri'de siber dolandırıcılar bu kez beyaz önlüğü kendilerine güven kılıfı yaptı. Bir doktorun adını ve fotoğrafını kullanıp araç almak isteyenlere kapora tuzağı kurdular. O doktor dolandırıcılarla iletişime geçti ama son derece pişkin bir tavırla karşılaştı.
12: Bak bu işi sen de yapabilirsin ha dersin benim resmimi kullandın.
13: Ya hocam siz adını

0: adı ne gerçekten?
1: Mustafa Ersayan.
0: Kusura bakmayın, sizin resminizde biraz...
2: Fotoğrafını aldılar, görenlerin güvenini kazandılar. Doktorun adını kullanıp müşterilerin parasına göz koydular.
1: Vatandaş fotoğraf bakıyor. İşte doktor imajı, zaten bir doktor falan diyorlar. Güven işte kullanmak yani.
3: Bu kez dolandırıcıların silahı güvenli meslekler oldu. Doktor Mustafa Ersayan'ın adını ve fotoğraflarını kullanan şüpheliler sosyal medyada oluşturdukları güven ortamıyla kapora tuzağı kurdu.
1: Önce bir mesaj geldi. Hocam işte fotoğrafını da dolandırıcılık yapıyor diye. İşten çok ciddi almadım önce. Birkaç gün sonra birkaç daha gelmeye başlayınca baktım ki işin devamı gelecek gibi görünüyor.
2: Siber dolandırıcılar Doktor Mustafa Ersayan'ın bilgilerini kullanarak açtıkları hesaplar üzerinden uygun fiyatlı araç ilanı verip alıcılardan kapora istemeye başladılar.
1: Merak ettim, dolandırıcı vatandaş aradım. Kullandığım fotoğraf sahibi dedim. Ama hiç böyle bir şaşkınlık falan imajı olmadı yani. Aynen cümle şöyle, Allah Allah o sen ben kim o zaman dedi.
2: Şüphelilerin telefon görüşmesindeki pişkinliği ise pes dedirtti.
4: Biz kapora alacaktık.
3: Neden kabul etmedi peki?
2: Sahte hesabın peşine düşen doktor o kişilerle görüntülü olarak da konuştu.
1: Maşallah bayağı doktora benziyorsunuz ya.
0: Vallahi senin resminle senden çok para kazanıyoruz.
2: Karşı taraf doktoru bile işin içine çekmeye çalıştı.
5: Bak bu işi sen de yapabilirsin, ha dersin benim resmimi kullandın.
2: Üstelik tavrı bununla da sınırlı kalmadı.
5: O zaman senin başka resmini bulayım ben.
1: Sen başka bir resim bulsun.
4: Demesin kendi
2: atsın. Fotoğraf deşifre olunca bu kez onun da yenisini buldular.
1: Baklar verişine düşünce fotoğraf değişmiştir ama yeni profil daha güzel.
2: Polis şimdi o hesapların izini sürüyor.
5: Sağ ol hocam. Yargı dinleyecek halde.
1: Neredesin?
6: Türkiye'de her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu durum yalnızca ekonomik kayıplarla değil, çevresel etkileriyle de dikkat çekiyor. Peki tablo ne söylüyor? İsrafı azaltmak için neler yapılabilir?
7: Türkiye'de her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor.
8: Bir dilim ekmeğin üretilmesi için 40 litre su harcanır.
7: Verilere göre en fazla israf edilen gıda grubu %39,7 ile taze meyve ve sebzeler. Yani yaklaşık 9 milyon sebze meyve çöp oluyor. İkinci sırada %32 ile ekmek yer alıyor. Bu da her yıl yaklaşık 8 milyon ton ekmeğin israf edilmesi demek.
9: Çöplerde hep ekmek görüyoruz.
7: Süt ve süt ürünleri %14,3'lük oranla listenin devamında geliyor. Peki bu tablo neden ortaya çıkıyor?
10: İsraf bu memleketin en büyük şeyi. Bu israf olmasa biz bu kadar da rahat yaşayacağız.
8: İsraf ciddi bir şey. Sert sonuçları var. Meyve sebze ile ilgili israf çok ciddi boyutlarda. Meyve sebzeyi çok market, zincir marketlerde görüyoruz. Arka tarafta kasalarla domatesi çöpe atıyorlar.
11: Serpme kahvaltılarda yenmeyen yiyecekler, buzdolabında unutulan sebze, meyve ve bayatlayıp çöpe giden ekmekler. TÜİK verilerine göre Türkiye'de en çok israf edilen gıdalar sebze, meyve ve ekmek oldu. Peki bu israf nasıl önlenecek?
8: Kabukları kalın soyulmamalı mesela. İşte orada çok zayi oluyor. Dolap düzeni, dolabın doğru düzenlenmesi, buzdolaplarının ihtiyacımız kadar gıda almak, meyve sebze satın almak, bunun için bir listeyle marketlere gitmek ve her gıdanın çok ciddi su değerinin olduğunu bilmek. Yani çöpe atılan her gıda suyun çöpe atılması demek. Bir taraftan bunu yeteri kadar, yani tabağımıza yeteri kadar almak belki de. Açık büfe, restoranlar, lokantalar, açık büfe satış yapan yerler de büyük sıkıntı.
7: Gıda israfı yalnızca sofralarla sınırlı değil. Üretimden tüketime kadar kullanılan su, enerji ve tarım kaynakları da israf edilmiş oluyor.
11: Plansız alışveriş, yanlış saklama koşulları ve ihtiyaçtan fazlasını almak yalnızca aile bütçesini değil doğal kaynakları da tüketiyor.
8: Gıdanın israf olması demek ülke kaynaklarının çöpe atılması demek. Gıda israfı eşittir iklim değişikliği. Garip geliyor olabilir ama şöyle izah etmek lazım. Şimdi bir kilo domatesi bir yıl içinde israf ettiğinizi düşünün. Yani toplamda her gün bir dilim israf ettiğinizi düşünün. Farz edelim ki yılda bir kilo domates israf ediliyor. Bir kilo domatesin üretilmesi için 280 litre su harcanır, biliyor musunuz, tarlada. Dolayısıyla sadece su değildir hikaye. Bir kilo domatesi çöpe attığınızı düşünün. Çeşitli sebeplerle tarlada

0: onun için gübre harcandı, tarım ilacı harcandı. İşçiler çalıştılar güneşin altında. Zaman harcandı her şeyden önemlisi. Ve her üretim demek orada bir traktörün çalışması ve akaryakıt harcanması eşittir karbon gazı salınımı ve sera gazı emisyonu demek. Bunların hepsini bir torbaya koy, al sana iklim değişikliği.
1: Taze alıyoruz, yiyoruz. Bayat kalıyor, atıyorum, çok atıyoruz.
2: Allah Cenab-ı Hak onu sorusun sorusun sana. Ekmeğe atılmaz.
3: Türkiye İstatistik Kurumu yaşam sürelerine ilişkin verileri açıkladı. Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha uzun yaşıyor? Eğitim gerçekten ömrü uzatıyor mu? Yanıtlar geliyor.
4: Kadınlar daha çok yaşıyorlar. Tüm şeyleri, dertleri adamların üstüne atıyorlar.
5: Hayır, bence kadınların ömrü daha kısa oluyor. Çünkü erkekler kadınları çok sinirlendirdikleri için sinirden kadınları öldürüyorlar diye düşünüyorum.
6: Türkiye İstatistik Kurumu 2023-2025 dönemine ilişkin yaşam süreleri verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de yaşam süresi önceki 3 yıla göre artarak 78.5 yıla yükseldi.
7: Yani erkekler biraz daha rahat oldukları için kadınlara göre. Ya ben daha uzun olmasını beklerdim aslında erkeklerin yaşam süresinin.
8: Türkiye İstatistik Kurumu yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırma kapsamında kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine bakıldı ve kadınların yaşam süresinin erkeklere nazaran 5 yıl daha fazla olduğu görüldü. Peki bu yaşamın sırrı ne?
9: Kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
10: Bence kadınlar daha uzun yaşıyor duruyor.
8: Peki sebebi ne olabilir sizce?
10: Onlar her şeyi çok düşünmüyordur ya, böyle şey kolay unutmuyorlar ama istedikleri zaman hatırlıyorlar onu. Yani
11: fazla erkekler gibi fazla çalışmadıkları için, evde oturdukları için fazla yaşayabilirler. Artı erkeklerin kafası durdur ettikleri için erkekler daha çabuk ölüyor, öyle diyeyim.
8: Erkeklerin ömrünü ne uzatır?
12: Tabii ki de karısının sözünü dinlemeleri uzatır.
13: Belki stresi daha az muhatap oldukları veyahut da kadınların daha dayanıklı oldukları acıya vesaire. Çünkü sonuçta onlar anne oluyor.
7: Zihni yormak, yani zihnini daha çok yorarsan yaşam süren de ona göre daha azalıyor. Yani daha stresli ve kaygılı bir yaşam geçiriyor olabilirsin.
14: Erkekler daha fazla risk alıyor. Yani bir işi daha atılgan erkekler. O yüzden kadınlar genelde evde oturuyor.
6: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde doğuştan beklenen yaşam süresi 75.9, kadınlarda ise 81.1. Kadınlarla erkeklerin arasındaki yaşam süre farkı yaklaşık 5 yıl.
5: Hem manevi hem psikolojik olarak da kadınlar daha özgüvenli oldukları için, bir de daha bilgili oldukları için hani bundan sebep, evet, doğru diyorlar.
15: Biz onlara iyi baktığımız için olabilir ya.
12: Kadınlar aynı zamanda doğum yaptıkça da yenileniyor yani bir şekilde. Öyle olduğunda yani aslında ikimize birbirimize muhtacız.
9: Ama biz kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
8: Yaşam süresini etkileyen faktörlerden biri de eğitim durumu. Eğitim durumunuz nasılsa yaşam süreniz de ona göre uzayıp kısalabiliyor.
15: Bilgi insanın ömrünü uzatır.
10: Eğitimli bir insan tabii ki sağlığına daha dikkat eder. Öyle düşünüyorum.
11: Yediklerine dikkat etmesi, içtiklerine dikkat etmesi, yaptıkları aşamalardan dolayı onlardan biraz daha fazla uzun olabilir.
7: Daha çok nasıl yaşayabileceğini biliyor olabilir, yani daha çok sağlıklı besleniyor olabilir.
13: Daha eğitim seviyesi yükseldikçe daha farklı ve detaylı düşünme alışkanlığı edinir. Dolayısıyla insanlar biraz daha kendine dikkat eder diye düşünüyorum.
3: Trabzonspor yeni transferi dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah için stadyumda imza töreni düzenleyecek. Bölgeye gidiyoruz, haber muhabiri Selman Kutlu izlenimlerini aktaracak.
16: Evet Can Okunar, sizin de söylediğiniz gibi dünyaca ünlü yıldız olan Muhammed Salah Trabzon'a dün akşam saatlerinde geldi ve muhteşem bir karşılama gerçekleşmişti. Resmi rakam emniyetten aldığımız yaklaşık 30 bin civarında havalimanında Muhammed Salah'ı bekleyen taraftar sayısıydı ama özellikle yollarda falan bu sayının 40 bini geçtiği söyleniyor. Tabii dün sabah öğlen saatlerinde 12'de

0: İstanbul'a gelmişti. Sağlık kontrolünün ardından Başkan Ertuğrul Doğan'la birlikte Trabzon'a 20-30 civarlarında inmişti ve Muhammed Salah Trabzonspor taraftarıyla buluşmuştu. Salah ilk gördüğünde çok büyük şaşkınlık yaşayarak muhteşem bir tablo olduğunu dile getirmişti. Tabii ki Trabzon'da Salah çılgınlığı devam ediyor. Bugün şu anda arkamda gördüğünüz Papara Park stadında yoğun bir çalışma var imza töreni hazırlığı için. Ama şunu belirteyim, 19-30 civarlarında imza töreninin gerçekleşmesi bekleniyor. Taraftarlar şimdiden hazırlanmaya başladı. Stadın ve etrafının tamamen dolması bekleniyor ama stad içinde de o imza töreni için özel hazırlıklar var. Peki Salah'ın etkisi nasıl oldu diyebilirsek, gerçekten Salah transferi Trabzonspor'un öncelikle sosyal medyasından başlayayım. 1.6 milyon takipçisi olan Trabzonspor şu anda 2 milyonu geçmiş durumda sadece bir günde. Forma satışları ve loca satışları ve aynı zamanda kombine satışları patlamış durumda. Sistem tamamen çöktü. Hatta ortalama bir rakam verecek olursak yaklaşık 17 bin civarında kombine satıldı ve 1 milyar TL'ye yakın bir gelir elde etti bir günde Trabzonspor. Evet, Trabzon'da Muhammed Salah hazırlığı devam ediyor. Resmi imza töreni 19.30'da Papara Park Stadyumu'nda gerçekleştireceğiz. Tabii ki gün boyunca biz bu gelişmeleri takip edeceğiz. Yayınlarımıza devam edecek diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Dünyanın en büyük 3. Vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. İstanbul Boğazı'ndan geçen Bahama Adaları bayraklı gemi Saipem 7000 Romanya'dan yola çıkmıştı. Dev gemi 17 Haziran'da da Libya'nın Buri limanından kalkmış, Romanya'nın Köstence limanına gitmişti. 198 metre boya, 135 metre yüksekliğe ve 117.812 gross ton ağırlığa sahip gemi denizlerde 2000 metreden daha derin sularda boru döşeyebiliyor. Ayrıca ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14.000 tona kadar olan devasa yapıları kaldırabiliyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti.
2: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
3: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu, Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca, Talisca, haydi Talisca. Talisca! Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl, Bodarčić, Yatta neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü. Asensio. Asensio. Greenwood iyi vuramadı bu kez. Skriniar. Kerem'i düşündü.

0: Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aydı. Kerem olmadı. Talisca. Kerem Müsalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca Aydı. Talisca. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının kredi sınırlarına ilişkin düzenleme yaptı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ hariç olmak üzere, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının konsolide ve konsolide olmayan esasta, bir gerçek ya da tüzel kişiye veya risk gruplarına kullandırabilecekleri kredilerin risk tutarı toplamının ana sermayelerine oranı %40 ile 60 aralığındayken, bu oran artık %30'u aşamayacak. Halkbank'ın katkıları. Önce Halk, sonra
2: Bankayız Halkbank. Haberin radyosu Ahaber Radyo.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ahaber Radyo. Haberin radyosu.
5: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank

0: Yakınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında Kümbet-Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir Yolu'nun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ben sıcağı çok severim.
1: Çok çok terliyoruz tabii bu arada.
2: Ben sıcağı çok seviyorum. Sıcak beni hiçbir zaman için etkilemiyor diyebilirim.
3: Sıcak havanın seveni çok. Ancak aşırı sıcak beraberinde sağlık problemlerini de getiriyor.
4: Ne gölgelik alanlar ne de fıskiyelerden akan soğuk su sıcak havalara çare olamıyor. Yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava vatandaşı sadece bunaltmıyor, sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar kalp ve böbrek rahatsızlıkları noktasında vatandaşı uyarıyor.
5: Kronik hastalığı olan hastalarımız, yaşlılarımız, çocuklar, gebeler ve açık ortamda çalışan bireyler risk taşıyor sıcak ortamlarda.
6: Normalde rahatsızım ama niçin mecbur çıkıyoruz.
7: Şapka takıyorum gördüğünüz gibi.
3: Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor.
5: Güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında mümkün olduğunca güneş altında bulunmamalılar. Özellikle doktorumuz tarafından bir kısıtlama yapılmadıysa 2,5-3 litre günlük sıvı tüketimine özen göstermeliyiz.
3: Sıcak havalarda ne içtiğimiz kadar ne yediğimiz ise son derece önemli.
5: Hamur işi, kızartmalar, ağır yağlı gıdalardan uzak durmalıyız. Özellikle tansiyonu, böbrek hastalığı, kalp hastalığı olanlar, terledim, tuz kaybettim, fazla tuz tüketmenin fikrinde asla olmamalı. Kalp damar sistemine fazla yük binebilir. Bilinç kaybına kadar değişen, multi organ yetmezliğine kadar sebebiyet veren tablolar karşımıza çıkabilir.
3: Uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalmak, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve aşırı halsizliğe neden olabiliyor.
8: Rahat şeyleri giyinerek korunuyorum. Yani genelde böyle.
9: Eğer sıcak ortamda takınacaksa rahat giyilecek. İşte güneş gözlüğü takılacak, şapka takılacak.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli birazdan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. A Haber editörü Özkan Özcan Ankara'da.
2: Teşekkürler Can Okunar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde birazdan kritik görüşme olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Görüşmenin ana gündem maddesi meclise dün sevk edilen çerçeve yasa teklifi olacak. İki lider özellikle bundan sonra atılacak adımları, güvenlik birimlerinin sahadan aldıkları raporları değerlendirmiş olacak ve özellikle mevcut tablodaki durum da bir kez daha enine boyuna değerlendirilmiş olacak. İki lider en son 30 Nisan'da bir araya gelmişti ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o görüşme 50 dakika sürmüştü. İşte aradan geçen 3 ay sonra bir kez daha iki lider bir araya geliyor ve görüşmede meclise sunulan çerçeve yasa teklifini değerlendirmiş olacaklar. Dün meclise sevk edilmişti bildiğiniz üzere çerçeve yasa teklifi. Başkan Erdoğan da bu teklifin hayırlı olmasını temennisinde bulunmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli de süreci yakından takip edeceğini belirtti ve son dakika gelişmeyi de belirtelim. O görüşme az önce başladı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul ediyor ve tabii ki görüşmenin ardından iki taraftan açıklama yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın bugünkü bir başka programı daha var. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, o da 15.30'da başlayacak. MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra da Başkan Erdoğan hem kurmaylarını hem de askeri bürokratlarıyla bir araya gelerek terörle mücadele kapsamında hazırlanan bu çerçeve yasa teklifini ve Türkiye'nin iç ve dış politikalarına ilişkinde değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gelişmeler de oldukça biz de Ankara'dan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Can Okunar.
1: Tunceli'nin de 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bilirkişi raporunun ardından baraj gölünde not ve makas bulduklarını beyan eden iki sualtı dalgıcı delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Gelişmeler A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'dı.
3: Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bir dosyadan bahsediyoruz. Aslında bir kayıp vakası olarak kayıtları geçmişti. Ancak son 5-6 ay içerisinde yapılan çalışmalarla beraber bir cinayet dosyası olarak karşımıza çıktı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Ve soruşturma her geçen gün derinleşiyor ve gözaltı işlemleri de gerçekleşiyor. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Turkay Sonel, eşi Handan Sonel'e Sonel'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülistan Doku kaybolduktan sonra bölgede biliyorsunuz ki arama çalışması yapılmış ve özellikle de Uzunçayır Baraj Gölü bölgesinde de yoğun bir arama çalışması yapılmıştı ve o sırada da bazı deliller ortaya çıktı. Reçete ve bazı kağıt parçaları, makas bulunmuştu ve o kağıt ve makas ve diğer delilleri birileri tarafından oraya bırakıldığı ifade ediliyor. Bu anlamda da bilirkişi heyetinin de böyle bir incelemesi, böyle bir çalışması söz konusu oldu. Bu kapsamda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iki dalgıç polis gözaltına alınmıştı Elazığ'da ve Elazığ'da gözaltına alınan şüpheli isimlerin adliye sevki gerçekleşti ve iki şüpheli dalgıç delilleri karartıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülistan Doku soruşturması çok yönlü olarak devam ettiğini söyleyerek sözü tekrardan size bırakalım.
1: İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Polisin 198 saatlik kamera kaydını inceleyerek çökerttiği çeteden 12 kişi gözaltına alındı.
4: Talimatı yurt dışından aldılar, mega kentin dört bir yanında dehşet saçtılar. İstanbul Polisi

0: Polisi Esenler, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane'de kundaklama ve kurşunlama eylemlerine karışan suç örgütünü adım adım takip etti. 214 kilometrelik güzergahtaki güvenlik kameralarından elde edilen 198 saatlik kayıtlar detaylı olarak izlendi. Kaçış güzergahları tespit edilen suç örgütü elemanlarının yakalanması için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda yurt dışındaki elebaşlarından talimat alan 12 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve çelik yelekler ele geçirildi.
1: Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde hayvanların otlatıldığı meraya vidanjörlerle foseptik atığı döküldü. O anlar kamerayla görüntülendi. Yayla sakinleri yaşananlara isyan etti.
2: Meraya foseptik atığı döküldü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
3: Vidanjör içindeki pisliği döküm yapıyor.
2: Olay Balıkesir'in 6 Eylül ilçesi Köseler mahallesinde yaşandı. İddiaya göre köylülerin hayvanlarını otlattığı meraya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait vidanjörlerde foseptik atığı boşaltıldı. Durumu fark edenler araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yayla sakinleri yaz sıcakları ile birlikte bölgede ağır koku oluştuğunu, meranın çevre ve halk sağlığı açısından riskli hale geldiğini öne sürdü.
3: Vidanjör içindeki pisliği döküm yapıyor.
2: Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Büyükşehir Belediyesi atık dökümünde görev aldığı öne sürülen bazı çalışanların iş akdini feshetti.
4: Burada bak, yolun kenarında beton su kanalı var. Aşağıdan gelen yolun olduğu yer. Buraya açarsın suyu. Bu şekilde kanala gönderirsin.
2: Kendilerine verilen talimat doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyen çalışanlarsa mağdur edildiklerini öne sürdü.
1: Aydın'da böcek ilaçlaması yapılan evde patlama oldu. Ev sahibi kadın ağır, çocuk misafiri ise hafif yaralandı.
5: Böcek ilacından yayılan kimyasal gaz bomba gibi patladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde banyodan gelen kötü kokunun böceklerden kaynaklandığını düşünen Seher Özcan evini ilaçlamaya başladı. Ancak ilaçlama sırasında patlama oldu. Banyodaki çamaşır makinesi alev aldı. Seher Özcan patlamanın şiddetiyle ağır, evde misafir olarak bulunan oğlunun arkadaşı İsmail Berat Karataş ise hafif yaralandı. Evde çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Seher Özcan hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Patlamaya böcek ilacından yayılan kimyasal gazın çalışır vaziyetteki elektrikli bir ev aletinin oluşturduğu kıvılcımla havada buluşmasının yol açtığı tahmin ediliyor. Kesin sebebi ise itfaiyenin hazırlayacağı raporla belli olacak.
1: Sırada yurttan haber turu var.
0: Niğde'de park halindeki otomobilde oturan İpek Gezer ve Ömer O arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer O tabancayla genç kadını ateş ederek öldürdü. Ardından da kendi yaşamına son vermek istedi. Ağır yaralanan Ömer O tedavi altına alındı. Kayseri polisi bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren iki katil zanlısının yakalanması için harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen İHA destekli operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bir düğün salonunun kumarhane olarak işletildiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 55 kişiye toplam 638.220 lira para cezası kesildi. Çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi. Trafikte pes dedirten bu görüntüler de Osmaniye'den. Tesisatçı Yaşar Atçı, işe yetişmek için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Atçı, motosikletiyle yolda seyrederken merdivenini de boynuna astı. Atçı'nın hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attığı o anlar cep telefonu

0: Bu kamerasıyla an be an kaydedildi. Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki karınca yuvaları yaklaşık 1 metreyi bulan boylarıyla görenleri hayrete düşürdü. Tokat'ın Zile ilçesinde bir çiftçi geleneksel hale getirdiği öşür karpuz dağıtımını bu yılda unutmadı. Çiftçi 45 dakikada 20 ton karpuz dağıttı.
1: Adıyamanlı Doğan çifti 34 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için çok uğraştı. Hatta bu uğurda evlerini bile sattı. Bu uğraş sonunda meyvelerini verdi. 8 yıl önce çiftin ikiz kızları dünyaya geldi. İkizlerin bir hayali vardı, Anıtkabir'i ziyaret etmek. O da gerçeğe dönüştü. O anlar herkesi duygulandırdı.
2: Şimdi gelin varmış bizim evde. Bu ne sürpriz, bu ne şenlik, bu ne güzellik.
3: Sen çok güzel bir babasın.
4: 34 yıl süren evlat hasreti ikizlerle son buldu. Doğan ailesinin hikayesi yüreklere dokundu.
2: Ağlayacağım
3: dedim. Ay, ağlayın bu tanem. Ne dedim ben size? Atamız ölümsüzdür. Atamız kalbimizde yaşıyor.
4: Adıyaman'da yaşayan 66 yaşındaki Abuzer ve 58 yaşındaki Zeynep Doğan çifti 40 yıl önce evlendi. En büyük hayalleri çocuk sahibi olmaktı. İki evlatlarını daha anne karnındayken kaybettiler. Çalmadık kapı bırakmadılar, defalarca tedaviyi gördüler, son çare tüp bebek sahibi olmaya karar verdiler. Masraflar için oturdukları evi sattılar, 34 yıl sonra ikiz kızları Tekbir ve Havva'ya kavuştular.
2: İşte geliyordum kahveye, kahveden eve geliyordum, saatimin 2'de eve geliyordum. Ama şimdi işte çıkmadan ben evime geliyorum.
3: Büyüyünce ne olacaksın? Sen
5: hava gül. Anne olmak dünyanın en güzel duygusu. Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur ve mutluluk doldu. Onlar olmadan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum.
4: 8 yaşında olan ikizlerin Anıtkabir'i görme hayali bir sivil toplum kuruluşu sayesinde gerçeğe dönüştü. İkizler anne ve babalarıyla atanın huzuruna çıktı. Doğan ailesinin bu yolculuğu milyonların yüreğini ısıttı.
6: Anne! Kendi borgunun silahları yere vurdular. Nasıl birisi yukarıya gitti, birisi de aşağıya gitti. Bak şuradalar.
2: Ağlayacağım dedim.
3: Ay, ağlayın bu tanem. Ne dedim ben size? Atamız ölümsüzdür. Atamız kalbimizde yaşıyor.
6: Evet, bize teşekkür ediyor.
3: Nasıl teşekkür ediyor?
6: Çift bayramı sanmıyor.
4: Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat aileyi yalnız bırakmadı.
7: Devlet olarak çocuklarımızın ve ailemizin her zaman yanında olduğu bilgisini, mesajını vermeye geldik.
4: Doğan ailesi sevginin ve sabrın neleri başarabileceğinin en canlı kanıtı oldu.
1: İzmir'in Bergama ilçesinde üniversite mezunu iki kız kardeş şehirdeki iş fırsatlarını bırakıp baba besteği olan çiftçiliğe döndü. Ayşe ve Özge Örmez kardeşler kariyerlerini beton binalarda değil, bereketli topraklarda kurdu.
0: Üniversite diplomalarını aldılar, şehirde kariyer yapmak yerine bereketli topraklara döndüler.
8: Tarımın geleceği gençlerin ellerinde şekilleniyor. Üniversite diplomasını alıp şehirde çalışma fırsatı yakalayan iki kardeş, kariyerlerini beton binalarda değil, bereketli Bergama topraklarında kurmayı seçti.
0: İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Ayşe ve Özge Örmez kardeşler, çocukluklarından bu yana babalarıyla çalıştıkları tarlada işleri devraldı.
9: Bu şekilde biz büyüdük, bu şekilde yetiştiğimiz için yani toprağa, üretime sürekli bir hasret duyuyorsunuz. Evet. Bankacılığa başladıktan sonra 4 yıl boyunca evet işime devam ettim çeşitli kurumlarda ama hani sürekli buraya alışkın olduğumuz için bir özlem duyduğumuz için yani bir hasret duyuyoruz. Kendimi daha çok topraklara ait hissettiğim için çiftçilik bu şekilde başladı.
8: Şu alanda görmüş olduğunuz bayanların hepsi üniversite mezunu. Onlar plazalarda çalışmayı değil, baba mesleği topraklarını seçtiler.
0: Ayşe Örmez Adalı'ya göre tarım zorlu bir meslek.
9: Ben toprağı ve üretimi daha çok seviyorum.

0: dediğim için yani zor koşullar bizim için çok önemli olmuyor. Gece de gelebiliyoruz, gündüz de, sıcakta da. Yani aslında bitki gibi bir çocuk gibi her saat, her dakika ilgiye ihtiyaç duyuyor.
1: 23 yaşındaki Özge Örmez ise uluslararası ticaret ve lojistik mezunu. Diplomasını alır almaz aile topraklarına döndü.
2: Bu açık alanda çalışmak varken, kendi işimizi yapmak varken neden plazada çalışmayı tercih edeyim ki diye düşünüyorum. Mezun olur olmaz tekrardan tarlalara geri döndüm.
1: Kendi markalarını oluşturan iki kardeş ürünlerini kurumsal marketlere ulaştırıyor. Ayrıca bölgedeki kadınlara da istihdam sağlıyor.
2: Dünyanın en kaliteli pamuğu, en iyi kızaran domatesi, en lezzetli kavunu ve karpuzu bizim bölgemizde yetişiyor. Bizim asıl amaçlarımızdan bir tanesi de bu yetişen ürünleri kurumsal marketlere pazarlamak.
1: Modern tarım teknikleriyle baba mesleğini geliştirerek sürdüren kardeşler, gençlerin kırsala dönüşüne de örnek oluyor.
3: ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesi İsrail lobisinin desteklediği adaylar kaybetmeye devam ediyor. Son olarak Michigan'da Demokrat Parti'nin senato ön seçiminde Müslüman ve Filistin destekçisi Muhammed El-Sayed zafer kazandı. İsrail lobisi El-Sayed'in kazanmaması için 70 milyon dolardan fazla harcama yapmıştı.
1: ABD siyasetinde İsrail depremi yaşanıyor. Demokrat Parti'nin Michigan ön seçiminde Müslüman aday Abdülrahman Muhammed El-Said zafer kazandı. Filistin'e verdiği destekle bilinen El-Said'in ön seçimi kazanmaması için İsrail devreye girdi. İsrail lobisi kendi adayları Haley Stevens'ın kazanması için 70 milyar dolar bütçe ayırdı. Ama seçim sonuçları İsrail lobisi için tam bir hezimete dönüştü. El-Said oyların %49'unu alarak ön seçimin galibi oldu. El-Said zafer konuşmasında İsrail lobisine dikkat çekti. Konuşmasında inşallah dedi, büyük alkış aldı.
4: Şunu hatırlatmak istiyorum. İnşallah bunun üstesinden gelirsek... $70 milyon bir hasar alsak da mücadeleye devam edeceğiz.
1: El-Said, Kasım ayında yapılacak seçimlerde senatoya seçilirse, ABD tarihindeki ilk Müslüman senatör olarak kayıtlara geçecek. Michigan eyaleti, ABD'de en fazla Müslüman nüfusa sahip eyalet. 10 milyon nüfuslu eyaletin %2,5'ini Müslümanlar oluşturuyor.
3: ABD bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu. Kuzey Carolina'daki saldırıda çok sayıda can kaybı olduğu öğrenildi. Saldırgan da polis tarafından vurularak öldürüldü.
5: ABD bir kez daha silahlı saldırıyla sarsıldı. Dehşet anlarının yaşandığı adres bu sefer Kuzey Carolina eyaleti. Caswell County bölgesindeki saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu gelen ilk bilgiler arasında. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İddiaya göre saldırıyı düzenleyenlerle hayatını kaybeden ve yaralananlar aynı aileden. Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü de edinilen bilgilerden. Saldırının izole bir vaka olduğu, halka yönelik devam eden bir tehlike bulunmadığı duyuruldu. ABD polisi sebebi henüz belirlenemeyen saldırının aydınlatılabilmesi için delil topluyor, güvenlik kameralarının kayıtlarını izliyor ve tanıkları dinliyor.
3: Rusya'dan akaryakıt krizine karşı çevre tavizi geldi. Moskova yönetimi piyasadaki yakıt sıkıntısını kısa vadede çözebilmek adına daha düşük standarttaki akaryakıtların kullanımına geçici onay verdi. Bu hamlenin de piyasaları rahatlatıp rahatlatmayacağı merak ediliyor.
1: Rusya'da akaryakıt arzında yaşanan sıkıntıların ardından hükümetten dikkat çeken bir karar geldi. Moskova yönetimi iç piyasada benzin tedarikini artırmak amacıyla daha düşük çevre standardına sahip Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı benzinlerin üretimine, ithalatına ve satışına 1 Temmuz 2027'ye kadar izin

Red. Kararın arkasında Rusya'da son dönemde yaşanan akaryakıt arz sorunlarıyla bazı bölgelerdeki tedarik aksaklıkları bulunuyor. Kremlin bu adımla birlikte piyasadaki benzin miktarını artırmayı, fiyat artışlarının önüne geçmeyi ve tüketicilerin akaryakıta erişimini korumayı hedefliyor. Rusya'da normal şartlarda çevre kirliliğini azaltmak için daha yüksek standartlı yakıtların kullanımı teşvik ediliyor. Ancak son kararla daha eski teknolojiyle üretilen ve daha fazla emisyona yol açan Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı yakıtların da piyasaya girmesinin önü açıldı. Uzmanlara göre Moskova'nın bu kararı kısa vadede akaryakıt arzını rahatlatacak bir hamle olarak görülüyor. Ancak çevre standartlarından geçici de olsa geri adım atılması, hava kirliliği ve enerji politikaları açısından yeni tartışmaları beraberinde getirebilir. Rusya, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olmasına rağmen, son dönemde rafinerilerindeki bakım çalışmaları, teknik sorunlar, lojistik aksaklıklar ve dış ticaretteki değişimler sebebiyle akaryakıt piyasasında baskıyla karşı karşıya kaldı. Moskova yönetimi daha önce de iç piyasada fiyat istikrarını sağlamak için benzin ihracatına kısıtlamalar getirmiş, üreticiler üzerindeki tedarik baskısını artırmıştı.

0: Evet, bir fotoğraf karesi geliyor ekranlarınıza şimdi. Başkan Erdoğan saat 14'te Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi külliyede kabul etmişti. O kabulden, o görüşmeden fotoğraflar bunlar, fotoğraf kareleri bunlar. Bu görüşmenin de kuşkusuz en önemli başlığı süreçle ilgili yasa teklifiydi. Onun üzerindeki gelişmeler hakkında iki tarafta görüş alışverişinde bulundular. Evet, Erdoğan ve MHP Genel Başkanı. Bu görüşmenin bitmesinden sonra acaba taraflardan açıklamalar gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunu henüz bilmiyoruz. Tabii gelirse eğer açıklamalar canlı olarak ekranlarınıza yansıyacak. Ancak önemli bir görüşme olduğunu daha şimdiden söyleyebiliriz. Bu sürecin bu noktaya gelmesi konusunda her iki liderin de büyük katkıları oldu. Devlet Bahçeli'nin girişimleri, çıkışları, Erdoğan'ın verdiği önemli ve büyük destek süreci, terörsüz Türkiye sürecini bu noktalara getirdi. Bundan sonra yasa teklifi yasalaşırsa mecliste, bundan sonraki sürecin ne olacağını da hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. 12 maddeden oluşuyor yasa teklifi ve bu arada ceza ertelemesinin kimlere uygulanacağı da bu 12 madde içerisinde açık ve net bir şekilde belli oluyor. Orada açıkça mesele anlatılıyor. Evet, Erdoğan, Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12'de, 14'te kabul etti. O kabulden kareler, fotoğraf kareleri canlı olarak ekranlarınıza geliyor. İlk kareler bunlar. Görüşmeden sonra acaba bir açıklama olacak mı liderlerden? Onu da merakla bekliyoruz. Bu görüşme aşağı yukarı yarım saattir devam ediyor. Ancak daha da süreceğini tahmin ediyoruz. Kısa bir süredir görüşüyorlar. Ve bu görüşmenin ortaya koyduğu neticeleri de değerlendireceğiz. Bu değerlendirmeler de ekranlarınıza gelecek. Şimdi A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün karşımızda. Hoş geldiniz Zeynep Murat Akgün.
1: İyi günler Can Bey.
0: Evet. Beklenen bir görüşme, bir kabul olarak nitelendirmek mümkün bunu.

0: Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Kısa bir süre önce, yaklaşık yarım saat önce görüşme devam ediyor. Bu görüşmeyle ilgili neler söylenebilir?
1: Can Bey, sizin de biraz evvel altını çizdiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zaman zaman bir araya geliyorlar. Önemli konularda fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bu görüşme de onlardan bir tanesi. Ancak bu görüşmenin diğer görüşmelerden farkı, bence izlenimimi paylaşmak isterim, tek bir konuya yönelik olması. Malum dün terörsüz Türkiye'ye yönelik çerçeve yasa meclis başkanlığına sunuldu. Benim tahminim, iki liderin sırf bu konu için, bundan sonra atılacak adımlar, bundan sonraki süreçte neler yapılacağına dair görüş alışverişi için bir araya geldikleri şeklindedir. İki lider bu sürecin başlangıcından beri büyük sorumluluk aldılar ve süreci bugünlere getirdiler. İkisinin arasında bir görüş ayrılığı söz konusu değiller. Zaten dün yaptıkları açıklamalara baktığımız zaman da fikirlerindeki uyum gayet net bir şekilde görülüyor. Bizi izlemeyenler için veyahut izleme imkanı bulmayanlar için çok kısa bu açıklamaları hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini hedefleyen bir adım attık dedi çerçeve yasa için. Aynı konuda Devlet Bahçeli de bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kere daha tescillenmiştir. Türk'ü, Kürt'ü, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır ifadesini kullandı. Şimdi bundan sonra neler olacak? İki lider neleri görüşüyorlar? Şimdi malum dün tam ismini söylemek isterim. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasa teklifi, ki 12 maddeden oluşuyor, dün meclis başkanlığına sunuldu imzalarla. Kimler imzaladı? Teklife firesiz şekilde AK Parti 277 imza verdi. MHP 45, DEM 20, Hüdapar 4, CHP 4, Yeni Yol 3, DBP 2, Bağımsızlar 2 imza attılar. Şimdi bundan sonra ilk aşamada yarın öğleden sonra bu yasa teklifi Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından da eğer programda hedeflenenin dışında bir değişiklik olmazsa pazar günü de genel kurula gelecek. Peki genel kuruldan sonra ne olacak? Şimdi genel kurulda teklif kabul edildiği zaman yasalaşıyor. Ardından da kanun kabulüyle beraber silah bırakma süreci başlıyor. Yani terör örgütünün silahları bırakması bekleniyor. Ne kadar süre? Bu 2 aylık bir süre. Belki bir parça kısa, bir parça daha uzun olabilir ama 2 ayı çok aşmayacak bir sürede bu işlemin, yani silah bırakma işleminin tamamlanması bekleniyor. Peki silah bırakma işlemi nasıl teyit edilecek? Çünkü bütün bunlar hayati önem taşıyor Can Bey. Tabii ki Türk güvenlik birimleri, istihbarat birimleri burada başrol oynayacak. Ancak aynı zamanda Erbil, Süleymaniye ve Bağdat'ta da işbirliği yapılacak. Yani terör örgütünün silahları tamamıyla gerçekten bırakıp bırakmadığı konusunda sadece Türk kaynaklar değil, aynı zamanda Kuzey Irak'taki Kürt kaynaklar, ki Talabani ve Barzani gruplarını kastediyorum, ve Bağdat, yani Irak'ın merkezi otoritesinin de işbirliği sağlanacak. Bu 2 aydan sonra eğer Türk güvenlik ve istihbarat birimlerinden tırnak içinde silah bırakıldı diye teyit gelecek olursa, o takdirde de bir Milli Güvenlik Kurulu'na rapor sunulacak ve Milli Güvenlik Kurulu'na sunulan raporun ardından da kanun Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak yayınlanacak. Şimdi burada birkaç tane çok hayati unsur var. Bunlardan bir ikisinin altını çizmek isterim. Bu yasa yayınlandığı zaman, yürürlüğe girdiği zaman öyle süresiz bir yasa olmayacak Can Bey. Yani 6 aylık bir süre söz konusu, sınırlı süreli bir yasa söz konusu. Eğer terör örgütü mensupları bundan yararlanmak istiyorlarsa 6 ay içinde Türkiye'ye dönmeleri gerekiyor, başvuruda bulunmaları gerekiyor. Kimleri kapsayacağı da herhalde kamuoyunda çokça tartışıldı ama belki zaman zaman unutulabilir diye tekrarlamakta yarar var. Kasten öldürme suçuna karışmış olanlar, yani Türk polisine, Türk askerini şehit etmiş olanlar, Türk insanlarının canına kastetmiş olanlar, onlar bu yasadan yararlanamayacaklar. Şimdi nereden bakarsanız bakın, terörsüz Türkiye konusunda son derece hayati bir dönemece girmiş bulunuyoruz Can Bey. İşte Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli de bu süreçte

0: bir açıklama olacak mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Ancak başa dönerek toplamak ve bitirmek istiyorum. İki lider süreç konusunda herhangi bir görüş ayrılığı söz konusu değil. Mutabakatları var. Zaten biraz evvel aktarmaya çalıştığım açıklamalarında da son açıklamalarında da bu durum ortaya çıkıyor. Bu görüşme tamamıyla bir durum analizi yapmak, bundan sonra atılacak adımların neler olacağını konuşmak şeklindedir. Bir görüş alışveriş şeklindedir diyorum ve sözü tekrar size bırakıyorum. Can Bey.
1: Çok teşekkürler. A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün bizlerle birlikteydi. Devam ediyoruz ajansa. Taksilerde zorunlu POS cihazı dönemi başlıyor. 1 Eylül itibariyle taksi mali cihaz kullanımı zorunlu oluyor. Ayrıntılar ve daha fazla bilgi A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'da.
2: Taksilerde artık mali POS cihazı zorunluluğu geliyor. Peki mali POS cihazı zorunluluğu ne demek? Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız aslında. 1 Eylül ile birlikte artık taksimetreler o bağımsız POS cihazlarını kullanamayacak. Özellikle de o taksimetreye uygun bir şekilde taksimetreye bağlanarak uygun bir şekilde kullanımı sağlanacak. Bunun da hedeflenmesi gereken yapılan açıklamada hedeflenen şu: kayıtlı ekonominin destek belge düzenli olan uyum ve kartlı ödeme imkanlarının artırılması amacıyla mobil cihaz kullanımına mecburiyet getirilmiştir dedi yapılan düzenlemenin açıklamasında. Yeni düzenleme ile birlikte aslında yolcu taşımacılığı yapan herkes 1 Eylül 2026 tarihine kadar bakanlık tarafından onaylanmış taksi mali cihazları satın alarak kullanmaya başlamak durumunda kalacak. Bu cihazlar taksimetre ile eş zamanlı olarak çalışacak. Yolculuk başladığında cihaz otomatik olarak işleme açılacak. Yolculuk bittiğinde ise ücret bilgisi taksimetreden cihaza aktarılacak ve fiş ya da e-belge alınabilecek. Aslında önceki dönemlerde o bağımsız olarak kullanmış olunan o POS cihazları artık kaldırılıyor. Çünkü o POS cihazlarının önünde, daha doğrusu o POS cihazlarında biliyorsunuz ki yolculuk yaptıktan sonra %10'luk %11'lik bir komisyon isteniyordu taksici tarafından. Yolcu için bu ücretin ödenmesi gerekiyordu. Eğer kartla ödeme yapılıyorsa, fakat 1 Eylül'den itibaren bu tamamen ortadan kalkacak. Artık taksimetrede ne gösterilirse o cihaza yansıyacak ve siz de bu ödemeyi gerçekleştirebileceksiniz. 1 Eylül'den itibaren uygulama devreye girecek. Öte yandan şunu da söylemekte fayda var. Özellikle mobil uygulamalar üzerinden çağrılan taksiler için de artık bu geçerli olacak. Örnek veriyorum, uygulama üzerinden dahi ödeme yapmak isteseniz yine özellikle taksicilerin kimlik beyan ve yine gelir idare başkanlığına bu bildirimleri yapmaları gerektiğinin bir kez daha altını çizelim. Söylemiş olduğumuz gibi artık yeni bir dönem geliyor. 1 Eylül'den itibaren de zorunlu bir şekilde kullanıma başlanacak diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: İzmir'de bugün yağış beklenmezken kent merkezinde hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkıyor. İç ilçelerde ise sıcaklığın 40 dereceyi aşması bekleniyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Sefer Ayçe'de.
3: Teşekkürler Can Okanar. Evet, İzmir'de iki risk var. Bir, kavurucu sıcak, ikincisi de rüzgar. Kavurucu sıcak İzmir'in içerisinde ve iç bölgelerinde seyrediyor. Şu anda 36-37'ye kadar yükselebiliyor. Rüzgar var ama rüzgar deniz kenarında var. İç kesimlerde ise nemle birlikte 41, 42, 43 derecelere kadar çıkabiliyor. Gece sıcaklıkları ise İzmir'de çok fazla. Ve rüzgar tabii ki. Şu anda bulunduğumuz yer Gündoğdu Meydanı. Halil Karan size gösteriyor. Gündoğdu Meydanı'nda da bu sıcaklıkta tabii ki çok az vatandaş var. Burada normalde iğne astığınız yere düşmeyen bir meydan bu İzmir'de. Özellikle akşam saatlerinde İzmirlilerin deniz kenarında serinlemek için geldikleri noktalardan bir tanesi burası. Meteoroloji tabii ki peş peşe uyardı. Kentte şu an dediğimiz gibi yağış beklenmiyor. Fakat güneşin etkisi çok fazla, 36-37'lerde ama dediğim gibi biraz önce girişte yaptığım gibi 42-43'le yükseliyor. Nem çok düşük. Bu yüzden de oldukça tehlike arz ediyor. Özellikle Bergama, Kınık, Beydağ, Kiraz bugün adeta sıcağın merkezindeki İzmir'in ilçeleri arasında. Ancak bunu da söyledim biraz önce, bu rüzgar tabii ki kuzeyde var. Bizim şu anda hissettiğimiz rüzgar kuzeyde de seyrediyor. Kuzey Ege'de rüzgarın saatteki hızı 60 km hıza ulaşması bekleniyor. Bu nedenle özellikle orman orman alanlarında yangın riski oldukça yüksek. Buradan da altını çizelim, orman bölgelerinde yetkililerin vatandaşlarının

0: Vatandaşları çok net çağrılarda bulunuyor. Ormanlık alanlarda ateş yakmayın, anız yakmayın, sigara hizmetini doğaya atmayın. En küçük bir ihmal büyük bir orman yangınına sebep olabiliyor. Biz de bunları yaşadık biliyorsunuz. Ufacık bir çalışma, ufacık bir kıvılcım orman yangınlarına sebep oldu. Ve sağlığımız tabii ki, onu da belirtelim. Sağlığımızda da özellikle çocukların ve kronik hastalıkların saat 11 ile 16 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını uyarıyor uzmanlar. Dediğim gibi toparlamak istersek şu anda kordondayız. Kordonda deniz kenarında özellikle akşam saatlerini serinlemek isteyenler İzmir'de, çünkü hava çok sıcak, deniz kenarını tercih ediyorlar. Bu esintiyi yaşamak istiyorlar ama bu esinti İç Ege'de saatte 60 kilometre hızla devam ediyor. Orman yangını riski de çok fazla. Buradan tekrardan altını çizelim. Sözü tekrardan size bırakalım Can Okanar.
1: Çanakkale'nin tescilli lezzeti peynir helvasının nasıl yapıldığına bakacağız. A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu bizi bekliyor.
2: Can Okular, evet, Çanakkale deyince yöresel lezzetlerin ilk akla gelenlerden birisi peynir helvası. Tabii peynir helvasında bir hikayesi var. O hikayede yeni nesil ustalardan Metin Gürel'e soracağız. Genç ustamız nasıl peynir helvası hazırlanıyor, neler hazırlıyoruz?
3: Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi peynir helvası Çanakkale'nin en önemli gastronomik işaretlerinden biridir. Ve çok uzun zamandır, 1900'lü yıllardan beri, hatta bizim işletmemiz 1912'den beri bu helvanın imalatını yapmaktadır. Şimdi bildiğiniz üzere Çanakkale'de peynir üretiminin çok önemli bir yeri vardır ve bu peynir bolluğu diyelim aslında tatlılara da yansımış durumda. Peynir helvamız irmik, keçi koyun peyniri, şeker ve yumurta sarısından imal edilmektedir. Bunun fırınlanmışı ve fırınlanmamışı bulunmaktadır. İki çeşittir. Fırınlanmamış peynir helvası bizim de geçmiş ustalarımızdan Dede Nusret Bey tarafından imal edilmiştir. Vakti zamanında peynir helvası fırınlanmamış haliyle üretilirken kazanın dibinde kalan kısımlar kazınır ve çiçek halinde bir süsleme haline getirilir. Bunlar tepsilerin köşelerine yerleştirilir. Gelip giden müşteriler zaman içinde bu kıtır kısımları severler ve sürekli işte o kıtır kısmından ver ustam, dibinden ver ustam diye diye en sonunda Nusret Bey alın size fırınlanmış peynir helvası diyerek bunu ortaya çıkarmıştır. Şu anda da sizin gördüğünüz gibi.
2: Peki 4 nesil değil mi?
3: Evet, şu anda 4. kuşak tarafından, 4. jenerasyon tarafından işletmemiz sürdürülmekte. Burada görmüş olduğunuz Reyhan Usta vakti zamanında Kosova'dan buraya göç etmiştir kendisi. Çanakkale halkı tarafından kendisine verilen lakap babalıktır. Bunun sebebi Çanakkale Savaşı dönemlerinde gerek şehit ailelerine, şehit çocuklarına, gariban insanlara, yoksul insanlara gıda yardımlarında bulunmasıdır. Kendisi de hem bir lokanta sahibi hem de tatlıcı olduğundan dolayı. Bu yüzden halk tarafından saygı gören bir insandır.
2: Evet, bir de bu arada şey yapalım, zor bir hazırlık süreci var değil mi? Geceden başlıyor.
3: Evet, tabii ki. Peynir helvamızın peynirlerini kendimiz imal ediyoruz. Çanakkale'nin çevre köylerinden özenle her gün günlük olarak topluyoruz. Daha sonra işletmemize getiriliyor ve burada biz o sütleri işliyoruz, peynir haline getiriyoruz. Yani burada tamamen en başından A'dan Z'ye bir üretim söz konusu. Peynirlerimizi imal ettikten sonra bu arada keçi koyun karışık tuzsuz teleme peyniridir. Daha sonra peynirlerimiz kazana koyuluyor ve eritiliyor. Eritilme işleminden sonra içerisine irmik girer. Tabii yumurta sarısı da vardır bu aşamada içinde. İrmiği verildikten sonra karıştırılır ve kıvamını aldıktan sonra soğutulur helvamız.
2: Evet, bu arada tabii yeni çeşitler de var değil mi? Onlardan da tabii bahsedelim.
3: Bahsedelim size isterseniz. Bu fırınlanmış peynir helvamız şu anda en popüler ürün. Çanakkale'de en çok tercih edilen budur. Bu işte bahsettiğim ilk hali fırınlanmamış peynir helvasıdır. İlk başta ortaya çıktığı haliyle budur. Burada görmüş olduğunuz yeşil olansa, o güzel görünümlü olansa Antep fıstıklı, bizim kendi inovasyonumuz. Biz buna Çanakkale baklavası da diyoruz bu arada. Bu da çok sevildi. Yaklaşık bir sene önce bunu imal etmeye başladık biz. Bildiğimiz peynir helvasının içine kaliteli bir birinci sınıf Antep fıstığıyla bunu da müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.
2: Bu arada tabii Antep fıstığı Çanakkale Ayvacık ilçesinde yetişiyor şimdi.
3: Evet.
2: En değerlisi.
3: Tabii ki. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi çok güzel bir lezzet buluşması oldu bu da bizim için.
2: Yaz aylarında bir de tabii dondurma da çok önemli.
3: Tabii ki. Dondurmamızı da kendimiz üretiyoruz. O da yine koyun sütünden ve içerisinde yerli salep kullanıyoruz efendim.
2: Yerli salep.
3: Tabii ki. Kesinlikle en kalitelisinden bunu imal etmeye özen gösteriyoruz. Peynir helvası zaten dondurmayla yenir. Çok güzel bir birleşim oluyor o şekilde.
2: Peki talep nasıl? Türkiye'de farklı yerlerde hediyelik olarak da çok değerlendiriliyor.
3: Tabii ki gerek burada müşterilerimiz paketlerini alıp memleketlerine götürüyor. Gerekse biz Türkiye'nin her yerine hatta Avrupa'ya bile kargoyla peynir helvasını gönderiyoruz.
2: Peki nefasette bir şey kaybetmiyor mu ya da bozulmuyor mu?
3: Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Peynir helvasının yapım aşamasında peynir kesildiği zaman bir peynir bir de peynir suyu çıkar ortaya. Peynir helvasının yapımında peynir suyu tamamen süzülür ve ortada sadece saf peynir kalır. Dolayısıyla nem oranı çok düşük bir tatlıdır bu. Hal böyle olduğu zaman çok uzun süre bunu muhafaza edebiliyorsunuz. Kolay bozulmuyor asla. Bunu bu yaz aylarında bile bir hafta 10 gün boyunca bozulmadan tazeliğini koruduğunu söyleyebilirim size.
2: Peki yeni çeşitler gelecek mi?
3: Şu an için böyle bir inovasyon düşüncemiz yok. Hem orijinalliği de koruma peşindeyiz. Bu farklı tatlardan, aromalardan biraz uzak durmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi orijinalliği korumak bizim öncelikli hedefimiz. Çünkü bu lezzeti ve bu tadı bozmadan dediğim gibi çok uzun bir 4 nesildir devam etmekteyiz.
2: Şimdi de bunun tabii formülleri var ama siz formülleri pek açıklamak istemiyor ustalar.
3: Evet doğrudur. Yani ne diyelim ona, klasik bir şekilde sevgimizi katıyoruz, aşkımızı katıyoruz diyelim. Ustalarımız özenle hazırlıyorlar. Çok emek sarf ediyorlar.
2: En zor kısmı ne?
3: Peynir helvasının en zor kısmı, tabii bunun dediğim gibi çok uzun bir hazırlık aşamasından geçiyor bu. Sütün mayalanması, peyniri, yani bu aslında zaten böyle geniş pencereden baktığımızda uzun ve çok emek sarf edilen bir süreç zaten.
2: Evet. Peki kaçıncı nesiliz?
3: Şu anda 4. nesiliz.
2: Peki daha devam eder mi o?
3: Daha devam eder. Bu lezzet inşallah önümüzdeki nesillere de bu şekilde aktarılır. Temennimiz bu yönde.
2: Son olarak şunu sorayım. Bölgede çok fazla höşbelim grubu tatlılar var. Hı hı. Farkı nedir höşbelimden?
3: Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Az önce de bahsettiğim üzere biz peyniri imal ettikten sonra peynir suyu ve peynirin kendisi ortaya çıkar. Şimdi höşmerimde peynir, peynirin suyuyla birlikte kaynatılır. Dolayısıyla bunun içerisindeki peynir oranı farklılık gösterir. Ama peynir helvasında tamamen suyu süzülür ve dediğim gibi saf peynir kaynatılır. Yani peynir oranı bakımından çok daha yüksek bir tatlıdır bu. Tabi bunun dışında şekerinin kuru verilmesi, toz şeker halinde verilmesi, bu da daha farklı bir farklılık olarak söyleyebilirim. Ve şu anki haliyle en popüler olan fırınlanmış peynir helvası, o zaten hem görüntüsüyle hem lezzetiyle hem de kıtırlığıyla bambaşka bir noktaya taşıdı olayı yani.
2: Çok teşekkür ediyoruz. İşte Çanakkale'nin meşhur peynir helvasının mitingleri anlattı. Birçok çeşit var, fırınlanmamışı var. Fırınlanmışlar şimdi yeni inovasyon sonucunda Antep fıstıkla üretildi ve Türkiye'nin dünyanın dört bir taraftan talep görüyor diyelim. Sözü tekrar merkeze stüdyoya bırakalım.
1: Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Samat köyünde düzenlenen geleneksel köy bayramında pehlivanlar er meydanına çıktı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde 7'den 70'e herkes doyasıya eğlendi.

0: Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen köy bayramları bu yılda Samat Köyü'nde yapıldı.
1: Kazanlar kuruldu, ateşler yakıldı. Köy bayramının vazgeçilmezi etli pilavın hazırlıklarına başlandı.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hazırlıklar tam bir imece usulüyle yürütüldü. Köy halkının el birliğiyle yaktığı odun ateşi sadece kazanları değil gönülleri de ısıttı. Dev kazanlarda tahta kaşıklar sallandı, pişen etin ve pilavın bereketi tüm köye yayıldı. Beraberlik ve paylaşma kültürünün yaşatıldığı etkinlikte pişirilen pilavlar bayram alanında toplanan yüzlerce vatandaşa ikram edildi. İlçe merkezinden ve diğer köylerden gelen konuklar da geleneksel köy bayramının neşesine ortak oldu.
1: Köy meydanında toplanan köylüler şenlik öncesi odun ateşinde pişen etli pilavın tadını çıkarıyor.
2: Erenler bayramı diye geçiyor.

0: geçiyor. Yani geçmiş tarihini bilen yok. Biz de geleneğimizi devam ettiriyoruz. Böyle köy bayramları olsun, işte güreşler olsun.
1: Köyümüzün başında erenlerimiz var. Ona istinaden her yıl geleneksel olarak, yani bildiğim bileli bayram genelde yapılır. Yani gençler kaynaşması için özendiriliyor ve bu yetkinlikte devam ediyor.
2: Bu bayram asırlardır. Ben 70 yaşındayım. Yani daha ebediyatını bilmiyorum. Yani 70 senedir yapılır. Hatta köyümüzde iki bayram yapılır. Biri de Eylül ayında, o da türbe bayramı. Bu dikmen bayramı. Yalnız o güneşsiz olur türbe bayramı. Sadece şey olur yani. Yemek verilir.
3: Peki güreşler için neler söylersin? 5 yaşından 50 yaşına kadar herkes güreşecek bugün.
2: Tabii. Bunlar işte ödüllü güreşler. Bizim bu yörede, yani aşağı yukarı Mudurlu'nun 73 köyü var. 73 köyünün yani 70 tanesinde falan yapılır.

0: Bayramların vazgeçilmezlerinden olan güreş müsabakaları da gerçekleştirildi. El meydanına çıkan pehlivanlar kıyasıya mücadele etti.
1: Önce çocuklar, ardından gençler. Köy bayramının en eğlenceli kısmı ise işte bu güreşler. Bugün bu er meydanında yaklaşık 50 güreşçi ter dökecek, birbirinin sırtını yere getirmek için büyük mücadeleler verecek.
0: En yaşlısından en gencine kadar ödüllü güreşlere katılan pehlivanlar izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.
2: Her iki tarafta iyi oynadı. Rakibime çok teşekkür ederim. Biraz uzun sürdü tabii, herkes bitirmişti. Söylemek istediğim arkadaşımı çok teşekkür ederim.
3: Yıllar sonra ufaklıktan beri güreşe çıkıyorum. Yıllar sonra bu baş boyuna yükseldim emin adımlarla, çalışa çalışa Allah nasip etti. Hep abim gibi olmak isterdim. Abim gibi güreşçi olmak isterdim. İşte nasip şimdi onunla beraber Allah izin verirse maç yapacağız, müsabaka yapacağız. Hakkımızda hayırlısı.

0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca, haydi Talisca. Talisca! Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl, Bodarčić, Yatta. Neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta daracı. Yatta Şükrinyar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü. Asensio. Greenwood iyi vuramadı bu kez.

0: Şükriniyar, Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca, Kerem Müsalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown, Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio, Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca! Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Haylun arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Borsa İstanbul'da gong Quick Sigorta için çaldı. Şirketin hisseleri bugün Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından işlem görmeye başladı.
2: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. Borsada gong Quick Sigorta için çaldı. 48.312.950 adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arzda şirketin 1 lira nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 76 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü 3.700.771.970 lira olan Quick Sigorta'da satışa sunulan payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı.
3: Sigorta şirketleri sermaye şirketleridir. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin güçlü sermayeleri olması gerekir. Niçin? Çünkü ülkelerin, ekonomilerin sürdürülebilirliği, dayanıklılığı sigorta şirketlerinin gücüyle alakalıdır. Dolayısıyla sigorta şirketleri ne kadar güçlüyse ülkelerin ekonomileri de o kadar güçlü olur.
2: Yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen payların %60'ına karşılık gelen 28.987.770 adet pay dağıtıldı. Bu grupta dağıtımdan yararlanan yatırımcı sayısı 582.468 oldu.
3: Hem bireysel tarafta hem kurumsal tarafta yatırımcı talebi beklenenden daha fazla oldu ve nitekim ona göre de dağıtımlar gerçekleşti. Ön tespitlerimize göre bizim 30 milyondan fazla poliçe sahibi sigortalımızın aynı zamanda halka arza da yoğun ilgi gösterdiğini gördük.
2: Şirket payları bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'e konuk oluyor. Amerika-İran Savaşı ve Hürmüz krizi Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Irak'la petrol anlaşmasının detayları neler? Terörsüz Türkiye'de yeni petrol sahaları açılacak mı? Tüm merak edilenleri Banu El soruyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar canlı yayında yanıtlıyor. Arka Plan özel röportaj bu akşam 20.30'da A Haber'de.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı. Çin, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne İHA ihracatını yasaklayan ve 6 Amerikan şirketine yaptırım öngören yeni düzenlemelerini duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin dronlarının ithalatını yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşılık olarak 6 Amerikan şirketine yaptırım getirildiği, bu ülkeye İHA ihracatının da yasaklandığı bildirildi.
2: Halkbank katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayat

0: hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zeka.

0: PNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
4: Bakan Yumaklı, geçen ay 107.113 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz'da 107.113 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Yumaklı, sosyal hesabından 1 ile 31 Temmuz tarihlerinde yurt genelinde yapılan gıda denetimlerine ilişkin paylaşım yaptı. Geçen ay 107.113 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret etti.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: ABD siyasetinde İsrail depremi yaşanıyor. Demokrat Parti'nin Michigan ön seçiminde Müslüman aday Abdülrahman Muhammed El Said zafer kazandı. Filistin'e verdiği destekte bilinen El Said'in ön seçimi kazanmaması için İsrail devreye girdi. İsrail lobisi kendi adayları Haley Stevens'ın kazanması için 70 milyar dolar bütçe ayırdı. Ama seçim sonuçları İsrail lobisi için tam bir hezimete dönüştü. El Said oyların %49'unu alarak ön seçimin galibi oldu. El Said zafer konuşmasında İsrail lobisine dikkat çekti. Konuşmasında inşallah dedi, büyük alkış aldı.
10: Şunu hatırlatmak istiyorum. İnşallah bunun üstesinden gelirsek... $70 milyon bir hasar alsak da mücadeleye devam edeceğiz.
9: El Said, Kasım ayında yapılacak seçimlerde senatoya seçilirse, ABD tarihindeki ilk Müslüman senatör olarak kayıtlara geçecek. Michigan eyaleti, ABD'de en fazla Müslüman nüfusa sahip eyalet. 10 milyon nüfuslu eyaletin %2,5'ini Müslümanlar oluşturuyor.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Merhaba efendim, Ajans Güneşi Kuşağı'yla karşınızdayız. Ben Esra Akgürek, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz ama önce canlı yayın noktalarımız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Külliye'deki görüşmesi sona erdi. Detayları alacağız. A Haber editörü Özkan Özcan Ankara'dan notlarıyla karşınızda. Atina yönetimi İsrail ve Rum kesimini birbirine bağlayacak iletişim hattı için harekete geçti. Atina'nın hamlesi ne anlama geliyor? İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki güç ittifakına karşı Türkiye'nin yanıtı ne olacak? İlhan Tahsin Yunanistan'dan aktaracak. ABD'nin Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak amacıyla gizli bir Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. Görev gücünün Amerikan karşıtı yetkililer yerine Trump'a yakın liderlerin göreve getirilmesi amacı taşıdığı iddia ediliyor. Detaylar İrfan Sapmaz'da. Savaşın tansiyonunun dinmesiyle altın sert yükselişe geçti. Petrol fiyatları ise düştü. Gram altın yakın vadede yeniden 8000 TL seviyesini görür mü? Yanıtı Mustafa Kadir Mercan ve konuğunda olacak ve Ajans Güneşi başlıyor.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Külliye'deki görüşmesi sona erdi. Öte yandan Milli Güvenlik Kurulu Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Ana gündem maddesi ise terörsüz Türkiye süreci. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Özkan Özcan karşımızda olacak. Sözü hemen Özkan Özcan'a bırakalım.
1: Teşekkürler Esra Kürek. MHP lideri Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşme az önce 10 dakika önce tamamlandı. O görüşme 50 dakika sürdüğünü söyleyebiliriz. Tabii ki görüşmenin ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise dün sunulan çerçeve yasa teklifiydi. İki lider özellikle bu teklifin ayrıntılarını enine boyuna değerlendirmiş oldu ve bundan sonra özellikle bu mevcut yasa teklifinden sonra atılacak adımlar bir kez daha iki liderin gündemindeydi. En son 30 Nisan'da bir araya gelmişti Başkan Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli ve bu görüşmeden 3 ay sonra bir kez daha Külliye'de bir araya geldi iki lider ve terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak adımları bir kez daha enine boyuna değerlendirmiş oldu. Tabii ki Başkan Erdoğan'ın programı devam ediyor. Yarım saat sonra da Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Tabii ki orada da gündem, ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci olacak. Terörle mücadelede atılacak adımların yanı sıra bölgesel gelişmeler de masada olacak. Örneğin ABD-İran arasında başlayan krizle birlikte diplomatik girişimler bir kez daha gözden geçirilmiş olacak. Karadeniz'de Seyri Sefer Seferliği'nin güvenliği kapsamında atılacak adımlar değerlendirilmiş olacak. Kıbrıs'taki gelişmeler, Suriye-Irak'taki son durum, İsrail'in bölgede yapmış olduğu saldırılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı da tabii ki bir diğer ana gündem maddesi olacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında. Ve o toplantıda yarım saat sonra Milli Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmış olacak. Toplantının hemen ardından da yazılı bir açıklama yapılacak ve o açıklamayı da biz de izleyicilerimize paylaşmış olacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Esra Akyürek.
0: Özkan Özcan'a teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Şimdi efendim TBMM kayıtlarına göre hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan 61 fezleke bulunan Özgür Özel meclisteki en fazla fezlekesi bulunan milletvekili konumunda. 61 dosyadan 20'si ise Başkan Erdoğan'a hakaretle ilgili. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasıyla fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
2: Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dokunulmazlık dosyaları konusunda rekora koştu. Hakkında mecliste 61 dosya var. 62. dosya da yolda. Mecliste Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren fezlekelerin sayısı 61'e ulaştı. Bunlardan 20 tanesi Başkan Erdoğan'a hakaretten.
2: 53.sü de başımla beraber.
3: Dosyalarda halk arasında korku ve panik

0: oluşturmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik gibi içerikler de söz konusu.
1: Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı özelle ilgili 62. fezleke için harekete geçti. Zincirleme rüşvet iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke önümüzdeki günlerde meclise ulaşacak. 61 dosyada bulunan suç iddialarının özelin dokunulmazlığının kaldırılması için yeterli olmadığı, ancak son gelecek dosyanın önemli olduğu belirtildi. Bugüne kadar hiçbir parti genel başkanı ile ilgili rüşvet iddiasını içeren bir fezleke hazırlanmadığına dikkat çekildi. Bu konunun ancak tatilin ardından Ekim ayından sonra gündeme gelebileceği belirtildi. Özel'in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu mecliste en fazla sandalye sayısına sahip AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin takınacağı tavra bağlı. Dokunulmazlık dosyaları genel olarak dönem sonuna bırakılıyor. Seçimden sonra tekrar milletvekili olamazsa hakkında dosya olan kişiler yargılanıyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine bir kez daha sert mesaj verdi. Washington'ın diplomasiyle askeri caydırıcılığı aynı anda masada tuttuğunu belirten Trump, anlaşmayı tercih ederim ama gerekirse çok sert vurmaya hazırız dedi.
3: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı başlatmaya hazırız.
4: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a son ultimatom geldi. Önce anlaşma, olmazsa çok sert vururuz dedi. Los Angeles'ta düzenlenen ekonomi zirvesinde konuşan Trump, İran'a ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Diplomasiyi tercih ederim ifadesini kullanan Trump, askeri seçeneğin hala masada olduğunu da açıkça ilan etti.
3: Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum.
4: Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha tekrarladı. Başkan Trump dikkat çeken bir iddiayı da paylaştı. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en büyük saldırısını başlatmaya hazırlandığını söyledi. Ancak Körfez ülkelerinin liderlerinden ve Tahran yönetiminden gelen görüşelim çağrıları üzerine operasyonun askıya alındığını anlattı.
3: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı başlatmaya hazırız. Beni aradılar ve lütfen bunu yapmayın, konuşalım dediler. Biz şu anda görüşüyoruz. Bakalım ne olacak. Ama bize saygı gösteriyorlar.
4: Trump'ın mesajının ikinci bölümü çok daha sertti. Eğer görüşmelerden sonuç çıkmazsa İran'ı çok sert şekilde vurmaya hazırız sözleriyle askeri müdahale seçeneğinin masadan kalkmadığını vurguladı.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi düşürmek adına İran'la Umman güvenli güzergah konusunda anlaştı. Uzlaşı sadece bölge güvenliği için değil, dünya ekonomisi açısından da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Gözler Tahran yönetiminden ve Umman'dan gelmesi beklenen resmi ortak açıklamaya çevrildi.
4: Hürmüz'de kritik eşik aşıldı. İran ve Umman güvenli güzergahta anlaştı. Dünyanın en kritik enerji koridorlarından Hürmüz Boğazı'nda aylardır süren müzakerelerde son aşamaya gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı, Umman'la yürütülen görüşmelerde gemilerin güvenli geçişini sağlayacak deniz güzergahının koordinatları üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Tahran, müzakerelerin hem teknik hem de siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini duyurdu. İran yönetimi sürecin üçüncü tarafların müdahalesi olmaması halinde resmi ortak bildiriyle sonuçlanabileceğini duyurdu. Ancak Tahran, güzergah üzerinde anlaşmaya varılmasının tek başına Hürmüz Boğazı'nda tam güvenliğin sağlandığı anlamına gelmediğini de özellikle vurguladı. Masadaki taslağa göre Körfez'e giren gemilerin İran tarafından belirlenen güzergahı kullanması, çıkanlarınsa ağırlıklı olarak Umman kontrolündeki deniz hattını izlemesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle deniz trafiğinin daha düzenli ve kontrollü hale getirilmesi hedefleniyor. Buna karşılık ücretlendirme, denetim yetkisi ve uygulama detayları hala müzakere edilen başlıklar arasında yer alıyor. Gözler şimdi İran'la Umman'ın yayımlaması beklenen ortak bildiriye çevrildi.

0: evrildi. Piyasalarsa Hürmüz'de gemi trafiğinin tam anlamıyla normalleşip normalleşmeyeceğini ve anlaşmanın sahada nasıl uygulanacağını yakından takip ediyor.
1: Yunanistan, Rum kesimini deniz altından Avrupa'ya bağlayacak hat için harekete geçti. Projeye göre İsrail, Rum kesimine elektrik sağlayacak ve bir Fransız yatırım devi de finansman yardımı yapacak. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizlerle birlikte. Sözü hemen İlhan Tahsin'e bırakalım.
2: Teşekkür ederim mesela. Tabii bu çok önemli bir gelişme. Çünkü Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail projeyi tek başlarına götüremeyeceklerini anladılar. Çünkü Türkiye'nin tepkisi bölgede. Çünkü Türkiye'nin karasularından, MEB bölgesinden geçtiğinden dolayı. Şimdi ne oldu? Fransız devi 2005 yılında Fransa'da, Paris'te kurulan ve şu anda dünyada enerji üzerine 100 milyar doların üzerinde bir etkiye sahip Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika'da çalışmaları olan bu Meridiam isimli şirket bu hisselerin yüzde çoğunluğunu aldı. Miçotakis'in söyledikleri çok önemliydi. Çünkü Başbakanlık Maximus Sarayı'nda oldu, hükümet konağında oldu bu görüşme ve anlaşma, orada imzalandı. Güney Kıbrıs'ın enerji izolasyonu sona erecek. Şimdiye kadar bu sıkıntılar çekiliyordu. Ancak bundan sonra Güney Kıbrıs'ta üzerine düşeni yapacak. Yunanistan da üzerine düşecek. Biz Yunanistan olarak kararlıyız. Gerekli tüm adımlar atılacak, kararlılıkla yapacağız bunu, çünkü Kıbrıs'ın enerjiye kavuşması lazım. Dolayısıyla da şu anda çok ciddi bir şirketle bir anlaşma imzaladık. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda tabii ki Yunanistan bu çalışmaları yakından takip edecek dedi Miçotakis ve dolayısıyla son söz de bizde olacak. Ancak baktığımız zaman İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan olarak bu projeyi tamamlamak üzere hem fikiriz ve dolayısıyla da bu proje tamamlanacak. Güney Kıbrıs'ın enerji izolasyonu sona erecek ve Avrupa Birliği'nin de enerji sıkıntısı giderilecek. Çünkü İsrail'den çekilecek olan bu enerji Avrupa'ya kadar ulaşacak. Avrupa'nın güneyinden, İtalya üzerinden ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. Amacımız bu yönde. Ancak tabii ki bununla bazı sorunlarla karşılaşacağız. Dolayısıyla da şu anda yaptığımız bu Meridiam şirketiyle yaptığımız anlaşma bizi bu projenin tamamlamasına, hedefe ulaştıracak dedi Başbakan Miçotakis. Tabii baktığımız zaman şu anda Doğu Akdeniz'de sular oldukça ısınacağı benziyor. Zaten sıcak bir bölge. Dolayısıyla da bu adımı atmasıyla birlikte biz kaynaklarımızdan Maximus'a yakın, Başbakanlık Maximus'a yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre şu anda bu Fransız şirketi hisselerin çoğunluğunu aldığından dolayı bölgeye, Fransa'nın da bu projeyi yaparken bölgeye askeri anlamda donanmadan bazı gemileri gönderebileceği, dolayısıyla da o anlamda söylüyorum suların ısınacağı benziyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin MEB Libya ile yapmış olduğu mutabakat zaptı ve anlaşması, dolayısıyla Türkiye'nin kara sularından geçiyor bu enerji hattı deniz altından. Dolayısıyla da sular oldukça denizin üstünde de ısınacağı benziyor diyelim. Size tekrardan sözü size bırakalım İstanbul'da.
1: Evet, İlhan Tahsin'e teşekkür ediyoruz aktardıklarından dolayı. Şimdi bir yandan da Rusya'dan akaryakıt krizine karşı çevre tavizi geldi. Moskova yönetimi piyasadaki yakıt sıkıntısını kısa vadede çözebilmek adına daha düşük standarttaki akaryakıtların kullanımına geçici onay verdi. Peki bu hamle piyasaları rahatlatacak mı?
3: Rusya'da akaryakıt arzında yaşanan sıkıntıların ardından hükümetten dikkat çeken bir karar geldi. Moskova yönetimi iç piyasada benzin tedarikini artırmak amacıyla daha düşük çevre standardına sahip Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı benzinlerin üretimine, ithalatına ve satışına 1 Temmuz 2027'ye kadar izin verdi. Kararın arkasında Rusya'da son dönemde yaşanan akaryakıt arz sorunlarıyla bazı bölgelerdeki tedarik aksaklıkları bulunuyor. Kremlin bu adımla birlikte piyasadaki benzin miktarını artırmayı, fiyat artışlarının önüne geçmeyi ve tüketicilerin akaryakıta erişimini korumayı hedefliyor. Rusya'da normal şartlarda çevre kirliliğini azaltmak için daha yüksek standartlı yakıtların kullanımı teşvik ediliyor. Ancak son kararla daha eski teknolojiyle üretilen ve daha fazla emisyona yol açan Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı yakıtların da piyasaya girmesinin önü açıldı. Uzmanlara göre Moskova'nın bu kararı kısa vadede akaryakıt arzını rahatlatacak bir hamle olarak görülüyor. Ancak çevre standartlarından geçici de olsa geri adım atılması, hava kirliliği ve

0: enerji politikaları açısından yeni tartışmaları beraberinde getirebilir. Rusya, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olmasına rağmen son dönemde rafinerilerindeki bakım çalışmaları, teknik sorunlar, lojistik aksaklıklar ve dış ticaretteki değişimler sebebiyle akaryakıt piyasasında baskıyla karşı karşıya kaldı. Moskova yönetimi daha önce de iç piyasada fiyat istikrarını sağlamak için benzin ihracatına kısıtlamalar getirmiş, üreticiler üzerindeki tedarik baskısını artırmıştı.
1: Küresel devlerden Türkiye'ye yeni pozitif raporlar geldi. Finans kuruluşları HSBC ve Deutsche Bank enflasyondaki düşüş, para politikasındaki normalleşme beklentisi ve yüksek getiri potansiyeli nedeniyle Türk varlıklarına ilişkin rapor paylaştı.
2: Dünyanın önde gelen finans kuruluşları Türkiye piyasalarına yönelik beklentilerini yukarı çekiyor. Son olarak HSBC ve Deutsche Bank'ın yayımladığı raporlarda Türk lirası cinsi varlıkların küresel yatırımcılar için cazip hale geldiği vurgulandı. Deutsche Bank, Türkiye'nin yerel tahvil piyasasına ilişkin tavsiyesini ılımlı ağırlık artır seviyesinden güçlü ağırlık artır seviyesine yükseltti. Banka, düşen enflasyon baskıları, zayıflayan iç talep ve beklenen faiz indirimlerinin Türk tahvillerini destekleyeceğini belirtti.
3: Uluslararası perspektife koyarsam, yılın ilk iki ayında çok güçlü bir EM rallisi vardı. Bunun altında yatan neden de Amerika'daki faiz indirimin EM'lerde de ilgiyi artıracağıydı. Biz de Türkiye olarak burada ön plana çıkıyorduk açıkçası.
2: Deutsche Bank'a göre Türkiye sabit getirili varlıklarda gelişmekte olan piyasalar arasında en cazip ülkelerden biri konumunda. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine yılın son çeyreğinde başlamasını bekliyor. HSBC de Türk varlıklarına yönelik pozitif görüşünü korudu. Banka enflasyondaki gerileme, rezervlerdeki iyileşme ve para politikasındaki öngörülebilirliğin yatırımcı güvenini artırdığını açıkladı. HSBC, Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin altında işlem gördüğünü belirterek ağırlığını artır tavsiyesini sürdürdü. Banka, faiz indirim döngüsünün başlamasıyla birlikte Türk borsasında uzun soluklu bir rally potansiyeline dikkat çekti.
1: Ekonomi piyasalarındaki olumlu göstergelerden sonra şimdi de altın ve dövizdeki son duruma bakacağız efendim. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan uzman konuğuyla bizleri bekliyor. Mustafa Kadir Mercan'a sözü bırakalım.
4: Bu hafta içerisinde altın piyasası yükselişle başladı desek yeridir. Peki bu yükseliş nereye kadar devam edecek? Önümüzdeki hafta bizleri ne bekliyor? Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Finans analisti İslam Memiş'le birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
5: Sizler de hoş geldiniz.
4: Hareketli bir hafta geçiriyoruz geçtiğimiz haftaya nazaran. Bu hafta bizi neler bekliyor? Haftaya neler olabilir?
5: Hafta sonu Trump'ın İran saldırısını erteledim açıklamasıyla birlikte petrol fiyatlarında düşüşler gördük. Dolar uluslararası piyasalarda zayıfladı. Altın, gümüş gibi emtialarda haliyle toparlandı ve yükselişle haftaya başladı. Şu an için uluslararası piyasalarda ons altın 4.253 dolar seviyesinde, gram altın 6.513 lira seviyesinde şu an itibariyle. Ama bunlar tepki yükselişi. Yani altın tekrar sert bir şekilde yükselişleri başladı diyemeyiz erken. Burada kilit nokta savaş. Savaş bittikten sonra altın tarafında yükselişleri görebiliriz. Ama burada belirsizlik devam ettiği için ya savaşa tamam ya da devam mesajı net bir şekilde görmek lazım. Yarın Amerika'da önemli veriler var. Tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Beraberinde işsizlik rakamları açıklanacak. 4.300 dolar seviyesinden geri çekilen bir ons altın karşımızda olabilir bugün ve yarın. Destek seviyesi olarak 4.150 dolar seviyesini takip edeceğiz. Gram altın tarafında 6.500 lira seviyesi görüldü. Burada 6.350 lira seviyesine kadar bir geri çekilmeden bahsedebiliriz. Ve kalıcı yükselişler değil, tepki yükselişi bunlar. Kalıcı yükselişler için savaşın tamamen bitmesi lazım. Bir ateşkes anlaşması gelmesi lazım ki kalıcı yükselişlerden bahsedebilirim. Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman yine yükseliş yönü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Yine piyasalarda bir iyimserlik var. Petrol fiyatlarının gerilemesi küresel enflasyon tarafında tekrar iyimserliğe neden oluyor. Dikkat etmekte fayda var. Yine bu dalgalı piyasa savaş devam ettikçe devam edecektir. Vatandaşlarımız yine

0: birikimlerini çeşitlendirerek uzun vadeli bir strateji belirlemesi lazım. Şu andaki pozisyona baktığımız zaman gözümüz kulağımız Amerika-İran geriliminde. Buradan net bir şekilde cevap gelmeden yükseliş ya da düşüş yönlü bir trendde maalesef bahsedemeyiz.
1: Bu kapsamda Trump'ın geçtiğimiz aylarda altınla yo-yo gibi oynayabilirim gibi açıklamaları vardı aslında. Bu da çok net gösteriyor zaten piyasanın durumunu.
0: Piyasada zaten Trump'ın mesajları o kadar net ki bildiğin manipülasyon piyasasını dönüştürdü. Yani bir gün farklı açıklama yapıyor. Mesela haftaya başlarken dedi ki saldırıyı erteledi. Bugün de diyebilir ki saldıracağım. Çok ilginç bir manipülasyon piyasası var karşımızda. Piyasaları sarsacağım açıklamaları, oynayacağım açıklamaları gerçekten öngörülebilirliği ciddi bir anlamda tıkıyor. Merkez bankaları bir önünü göremiyor şu anda. O yüzden yatırımcının bu gibi ortamlarda yapması gereken tek bir şey var. Sakin bir şekilde varlıklarını koruyarak kenarda beklemesi lazım. Yani bu yıl sonuna kadar maalesef finansal piyasalarda para kazanma yılı değil.
1: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Finansal analist de istenmemiş bizlerle birlikteydi. Hem bu haftaki altın piyasasını hem de önümüzdeki günlerdeki altın piyasasını konuştuk diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Mustafa Kadir Mercan ve İslam Memiş piyasalardaki son dengeleri anlattı. Şimdi öğrencileri ilgilendiren bir haber var efendim. Üniversite adaylarının tercih maratonu bir yandan devam ediyor biliyorsunuz. Hem vakıf hem de devlet okulları iyi derece alan öğrenciler için cazip burslar hazırladı. Bazı programlarda aylık destek 60 bin liraya kadar çıkabiliyor. Tek seferlik 250 bin lira veren okullar da var. Peki hangi üniversitede ne kadar burs imkanı sağlıyor? Detaylar haberimizde olacak.
3: Başarılı öğrenciler için üniversitelerde burs yarışı başladı. Üniversite tercih süreci devam ederken hem vakıf hem devlet okulları Türkiye'nin en başarılı gençlerini kendi bünyelerine katmak için kesenin ağzını açtı.
4: Tek seferde yüz binlerce liralık destekler, aylık maaşı aratmayan başarı bursları, ücretsiz yurt ve yemek imkanları ile yurt dışında eğitim fırsatları dereceye giren öğrenciler için sunulan önemli avantajlar arasında yer alıyor.
3: Boğaziçi Üniversitesi başarı bursu kapsamında Türkiye derecesi yapan öğrencilere tek seferde 130 bin liraya kadar destek veriyor. İlk sıralarda yer alan öğrenciler ayrıca aylık 18 bin liraya kadar burs, ücretsiz yurt, yemek ve kitap desteğinden yararlanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi üstün başarı burslarıyla derece öğrencilerine aylık 24 bin liraya kadar burs imkanı sunuyor. İlk ona giren öğrencilere ayrıca 125 bin liralık tek seferlik destek, yurt, yemek ve yurt dışı dil eğitimi fırsatı sağlanıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise derece bursu kapsamında ilk üçe giren öğrencilere 250 bin liralık tek seferlik destek ve aylık 25 bin lira burs veriyor. Başarılı öğrencilere ücretsiz yurt, yemek ve bilgisayar desteği de sunuluyor. Yıldız Teknik Üniversitesi üstün başarı bursuyla sayısal alanda ilk bine giren öğrencilere aylık 60 bin liraya kadar burs desteği sağlıyor. Bu desteğe bilgisayar, kitap kırtasiye ve eğitim destekleri de ekleniyor. Başarılı öğrenciler için hazırlanan bu fırsatlar üniversite tercihlerinde burs ve sosyal destekleri de önemli bir kriter haline getiriyor.
2: Kayseri'de ailesiyle gittiği Karpuzbaşı şelalelerinde suya düşen 14 yaşındaki Ela Nur Çenge yaşamını yitirdi. Çocuğun cansız bedenine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zaman Tığırmağı'nda ulaşıldı.
5: Şelale gezisi faciayla bitti. Suya düşen çocuk hayatını kaybetti. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle birlikte Kapuzbaşı şelalelerini gezmeye giden 14 yaşındaki Ela Nur Çenge dengesini kaybetti. Suya düşen kız çocuğu akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekipler Çenge'nin cansız bedenine suya düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Zaman Tığırmağı'nda ulaştı. Çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
2: Bursa'da 2.34 promil alkol olduğu belirlenen sürücü bir kaza yaptı. Yan yatan otomobilin başında rahat tavırları ve savurduğu tehditkar sözlerle ise zor anlar yaşattı.
6: Abla geçmiş olsun. Nasıl yaptın kazayı?

0: Alkol falan mısın?
1: Seni ilgilendiriyorum.
2: Alkol alarak direksiyon başına geçti. Caddeyi savaş alanına çevirdi. Rahat tavırlarıyla da polis ekibini çileden çıkardı.
3: Bir güvenlik önlemini alalım. Alacaksınız telefonunuzu ya. Köy yanmış, siz telefonun derdindesiniz.
1: Tamam da benim de haber vermem insanlar.
3: Tamam, vermek zorundasınız ama bunu yapmadan önce düşünecektiniz onu.
2: Kaza Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki bir araca çarparak yan yattı.
4: Siz nasıl yaptınız kazayı tam olarak?
1: Hatırlamıyorum.
2: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 2,34 promil alkollü olduğu tespit edildi.
3: Ne kadar çıktı olaylar?
5: 2,34.
2: Yan yatan otomobilden cep telefonunu almak isteyen sürücüye güvenlik gerekçesiyle polis ekibi izin vermedi.
3: Bir güvenlik önlemini alalım, alacaksınız telefonunuzu ya. Köy yanmış, siz telefonun derdindesiniz.
1: Tamam da benim de haber vermem insanlar.
3: Tamam, vermek zorundasınız ama bunu yapmadan önce düşünecektiniz onu.
2: Kadınınsa rahat tavırları dikkat çekti.
4: Allah geçmiş olsun, nasıl yaptın kazayı?
1: Sana ne?
2: Alkollü sürücü çarptığı park halindeki aracın sahibiyle de tartıştı. Tehditkar sözler sarf etti.
1: Varsa bir sorumlu gelirsin, tamam mı? Orta bağlar. Anlaştık mı?
5: Ben niye geleceğim orta bağlara ya? Sen ne diyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun ya? Allah aşkına.
2: Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 25 bin lirada idari para cezası kesildi.
6: İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa hızla gelen motosiklet çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
2: 5 yaşındaki çocuğa motosiklet böyle çarptı. Kaza 4 Ağustos'ta İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi.
7: Buradan geliyor, çok ciddi şekilde vuruyor. Yaklaşık 4 metre 5 metre ileri fırlatıyor. Çocuğumuz şu anda çok sıkıntılı bir durumda.
2: 5 yaşındaki çocuk sokakta arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. O sırada yolun karşısına geçmek istedi. Ancak hızla gelen motosikletle karşı karşıya kaldı. Koşmaya çalıştı ama kurtulamadı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı. Talihsiz çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
7: Son durumu şu anda yoğun bakımda, uyutuluyor. Şu anda ufak bir kanama tespit edilmiş, beyin kanaması. Bunun ilerlememesi için dua ediyoruz.
2: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
6: Gaziantep'te bir dairede çıkan yangında yatağa bağımlı 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yangına elektrik kontağının yol açtığı tahmin ediliyor.
8: Alevlerden kaçamadı. Yatakta cansız bulundu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir aile apartmanının ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede dairenin tamamını sardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Dairede yapılan kontrolde yatağa bağımlı yaşayan 91 yaşındaki Fadire Öztetacı'nın cansız bedeni bulundu. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
6: Sırada yurttan derlediğimiz kısa haber turu var.
2: Niğde'de park halindeki otomobilde oturan İpek Gezer ve Ömer O arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer O tabancayla genç kadını ateş ederek öldürdü. Ardından da kendi yaşamına son vermek istedi. Ağır yaralanan Ömer O tedavi altına alındı. Kayseri polisi bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren iki katil zanlısının yakalanması için harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen İHA destekli operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bir düğün salonunun kumarhane olarak işletildiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 55 kişiye toplam 638.220 lira para cezası kesildi.

0: geleneksel hale getirdiği öşür karpuz dağıtımını bu yılda unutmadı. Çiftçi 45 dakikada 20 ton karpuz dağıttı.
1: Sırada eğitim dünyası var efendim.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: A Haber ekranlarından herkese mutlu günler. Sayın seyirciler, eğitim dünyasıyla karşınızdayız bu bölümümüzde. Atlas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ersoy Kocabıçak bizimle birlikte olacak. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ahmet Bey. Teşekkürler.
2: Öncelikle Atlas Üniversitesi'ni tanıyalım. Öne çıkan fakülteler ve bölümler hangileri? Ve tabii ki öğrenciler önemli bir sürecin içerisindeler. Verecekleri bu tercih bütün hayatlarını belki etkileyecek ki nitekim öyle aslında. Bu süreçte öğrencilerin dikkat etmesi gereken kıstaslar neler? Buyurun.
3: Evet, memnuniyetle ben de bahsedeyim üniversitemizden. Üniversitemiz aslında genç bir üniversite, 6 yıllık bir üniversite ama bununla beraber 30 yılı aşkın bir sağlık tecrübesini arkasında barındırıyor. Normalde 6 tane fakültemiz var. Evet. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, insan ve toplum bilimleri fakültesi, mühendislik fakültesi, sanat ve tasarım fakültesi olmak üzere. 2 tane yüksek okulumuz var ki bunlardan bir tanesi meslek yüksek okulu, diğeri de yabancı diller yüksek okulu. Ve bir enstitümüz var, yüksek lisans enstitümüz var. 10 bin aşkın bir öğrencimiz var. Bunun dışında bu öğrencilerimizin yaklaşık %30 küsürü uluslararası öğrencimiz. Böyle bir yapımız var. Kağıthane Vadi İstanbul hemen bileşiminde olan, işte 110 bin metrekare kapalı alan, kapalı açık alanı olan kompakt bir üniversiteyiz. Böyle bir gizgah yapmış olayım aslında. Üniversitemizle alakalı bunları söyleyeyim. Genelde biraz önce de söyledim, aslında hastane kökenli bir üniversiteyiz ama biz biraz tıp ve mühendisliği, sağlık bilimleri ve mühendisliği bir araya getirme çabası içinde de olan bir üniversiteyiz. Bu anlamda mühendislik özelinde de gün be gün daha da güçleniyoruz. Sorunuzun ikinci kısmını da hatırlıyorum. Nelere dikkat etmeliler tercih süresinde dediniz. Aslında hem tabii öncelikle hem ailelere hem de sevgili gençlere başarı dileklerimi ileteyim buradan tekrar. Hangi üniversite, hangi bölüm? Bunlar tabii çok haklı sorular ama herhalde mezun olunca beni farklı kılan şey ne olacaktır diye sormalarında da biraz fayda var. Ben bunu birkaç yerde daha bu şekilde dile getirdim. Ya da bitirdiğim zaman, mezun olduktan sonra ne zaman iş bulacağım? Bulduğum iş maddi anlamda, maddi manevi anlamda beni tatmin edecek mi? Herhalde biraz da buraları, pek çok parametresi var bunun ama evet. Herhalde bu 2-3 başlık sanıyorum hemen hepsinin önüne geçiyor.
2: Özellikle çağımızda bu parametreler çok arttı ki yapay zeka her şeyi dönüştürüyor artık. Bugün tercih yapacaklar ama bu mesleği 5 sene sonra, 6 sene sonra yapacaklar. Ama biz 1 sene sonra, 2 sene sonra ne olacağına dair bir öngörüde bulunamıyoruz. Şimdi bu anlamda iş dünyasıyla olan iş birliklerinizi de sormak isterim. Üniversite sanayi iş birliğinde, üniversite reel sektör iş birliğinde üniversitenizi nerede konumlandırıyorsunuz ki mezun olmadan, öğrencileriniz mezun olmadan iş dünyasıyla buluşmasını sağlamak adına hangi uygulamaları hayata geçirdiniz?
3: Biraz önce de bahsettim. Bizim aslında üniversite özelinde şöyle bir gurur duyduğumuz nokta var diyebiliriz. Geçen yıl açıklanan verilere göre, bu YÖK'ün verilerine göre mezuniyet sonrası 6. ayda, ilk 6 ayda iş bulma oranında 208 üniversite arasında 6. sıradayız. Bu aslında bizim gibi genç bir üniversite açısından hakikaten bence bir başarı hikayesi. Bu tabii neden böyle? Çünkü biz aslında mesleğin atlasla başlar diyoruz. Yani daha teorik eğitimin olduğu yerde hemen sektörle, iş dünyasıyla öğrencilerimizi bir araya getirme çabası içindeyiz. İş dünyasıyla ve sektörle, ileri gelenleriyle bir araya geliyoruz. Müfredatlarımızı ona göre aslında güncelliyoruz. Hatta bu sene mühendislik özelinde 7+1 programı dediğimiz bir programa geçiyoruz. Meslek Yüksek Okulu'nda yine 3+1 programına geçiyoruz. YÖK de aslında bunları fazlasıyla destekliyor. Aslında buna böyle bir cevap vermiş olayım. Zaten tıp, diş hekimliği, efendime söyleyeyim, sağlık bilimleri,

0: alanında zaten bizim uygulamada bir sorunumuz yok. Bizim zaten iki tane çok tam donanımlı, tam teşekküllü hastanemiz var. Orada biraz önce saymış olduğumuz alanlarda eğitimde, daha doğrusu pratikte bir sorunumuz yok ama mühendislik olsun, sanat tasarım olsun, işte insan ve toplum bilimlerinde olsun, buralar içinde sektörle ne kadar erken bir araya getirebilirsek o kadar iyi. Aslında iş dünyasının ihtiyaçlarına göre öğrencilerimizi yetiştirme çabası içindeyiz.
1: Günümüzde iş dünyasının ihtiyaçlarını doğru analiz edip ona göre öğrenci yetiştirmek aslında çok önemli bir kriter üniversiteler için. Bu anlamda Atlas Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'ndan bahsettiniz. Bunu biraz isterseniz konuşalım ki Türkiye'de özellikle mesleki eğitime çok önemli yatırımlar yapılıyor son yıllarda. Artık ara eleman diye bir şey kalmadı. Aranan eleman oldu.
0: Hatta böyle... ana eleman diyoruz.
1: Evet, ana eleman.
0: Evet, doğru. Bizim 22 programımız var meslek yüksek okulumuzda. Bunların çoğu sağlık tabanlı. 13 tane sağlık tabanlı. Biraz önce söylediğimiz bu sektörle işbirliği aslında birebir pratikte MYO'da bunu biz meslek yüksek okulumuzda uyguluyoruz. Evet. Orada da 3 artı 1 sistemimiz var. Yani ilk 3 dönem teorik ama son bir dönem tamamen pratik. Ve sektörle gerçekten müdürümüz İlkay hocamızı da burada analım, kulaklarını çınlatalım. Onun ve ekibinin büyük çabalarıyla ve diğer hocalarımızın da büyük çabalarıyla sektörün hemen bütün ileri gelen firmalarıyla işbirliği halindeler ve öğrencilerimiz büyük bir sorun yaşamıyorlar bu anlamda. Zaten biraz önce de söyledim, sağlıkla ilgili olanlar bizim hastanelerimize zaten aslında staj yapma imkanı buluyorlar. Onunla alakalı olmayanlar için de sektörle pek çok, hani sayısını benim şu anda bilemeyecek olduğum kadar fazlasıyla işbirliğimiz var. Bu anlamda kendimizi güçlü görüyoruz biz.
1: Evet. Hocam, teknolojinin gelişmesiyle, çağın ilerlemesiyle birlikte tabii ihtiyaçlar da, eğitim de değişiyor. Eğitimde de bir dönüşüm söz konusu. Siz de zaten bu anlamda yapay zeka ve veri mühendisi bölümünü açtınız. Yeni bir bölüm ve ilk kez öğrenci alacaksınız. Nasıl bir ilgi bekliyorsunuz ve bu bölümü tercih edecek öğrencilere neler söylersiniz?
0: Vallahi şöyle, son 4-5 gündür bakıyorum, bayağı bir teveccüh var aslında bu bölüme. Yapay zekayı yadsımak mümkün değil. Artık bizim hayatımızın bir parçası oldu. Ama yapay zekanın gerçekten ne olduğunu anlamakta fayda var. Bu sene bizim arkadaşlarımız bir motto geliştirdiler. Ben de bunu sık sık söylüyorum.
1: Her şeyi bilmeyebilir gibi.
0: Evet, yapay zeka, tam da söylediğiniz gibi her şeyi bilemeyebilir. Ama bu yapay zeka karşıtlığı değil. Aslında evet. Tam tersine yapay zeka ile beraber yol yürümemiz gerekiyor. Onu eğitimin içine alabilmemiz gerekiyor. Çünkü yapay zeka deyince hemen hepimiz korkuyoruz aslında. Bu otomatize olmuş dünyada acaba neye dönüşüyoruz diye. Bundan tedirgin olmamak gerekiyor. Yapay zeka doğru kullanıldığı takdirde bütün disiplinlerin içinde, çünkü bu yatayda bütün disiplinleri kesiyor. Yapay zeka ve veri mühendisliğine gelince tabii ki hakikaten öne açık olan bir bölüm. Bu anlamda ben buna ilgi duyan gençlere önerebilirim.
1: Yani yapay zekayı doğru entegre etmek gerekiyor aslında.
0: Tabii.
1: Biraz da bunun üzerinde durmak gerekiyor.
0: Çok
1: değil
0: doğru.
1: Mi? Ve yapay zekayı doğru kullanmak gerekiyor. Bir evet. Veri kaynağı değil de profesyonel bir danışman olarak evet. Da herhalde ele almak.
0: Bu söylediğiniz çok önemli. Çünkü işte yapay zekayı zamanında çok iyi öğrenmiş bunun profesyonelleriyle biz aslında bölümlerimizi biraz bu hocalarla aslında zenginleştiriyoruz. Ve öğrencilerimizi karşısına onları çıkartmak istiyoruz. Bu derslerde olur, konferanslarda olur. Sadece ülkemiz içinden de değil, yurt dışından da bu konuda ehil insanları aslında zaman zaman getirip bizim ekosistemimizde bir arada olmak istiyoruz.
1: Peki. Hocam, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'ni konuşalım. Kampüsün içerisinde yer alıyor. Teorik ve uygulamalı eğitimin yanı sıra mezun olmadan öğrencilere klinik tecrübesi de kazandırıyor mu?
0: Tabii ki kazandırıyor. Biz ona inanıyoruz. Daha sonra onu da görüyoruz aslında.
1: Evet.
0: Diş Hekimliği Fakültemiz de tabii neticede sağlık kökenli bir fakülte. Bizim için artısı da şu. Hemen üniversitemizin yanında bitişik hastanemiz. Bu anlamda teorik ve pratik eğitimi hakikaten aynı yerde görme imkanı buluyor gençlerimiz. Tecrübeli hocalarıyla beraber biz iyi bir eğitim verdiğimize inanıyoruz. İyi bir eğitim verdiğimizi de zaten mezun olan gençlerimizden de aslında geri bildirimlerde bunu da alıyoruz.
1: Peki hocam, şimdi öğrencilerin en çok merak ettiği hususlardan bir tanesi burs imkanları. Biraz bunları detaylandıralım ve uluslararası akademik kariyer fırsatları neler? hangi fırsatları burs, sağlıyorsunuz öğrencilere?
0: Evet, burs deyince tabii aslında şu anda bir tercih burslarımız da var tabii ki, siz de biliyorsunuz. Aslında bizim üniversitemiz zaten tamamen %50 burslu ama onun dışında çok soru geliyor. Bunu aslında cevaplamak isterim ben de. Yani tercih bursu dediğimiz ilk 5 tercihinde eğer Atlas Üniversitesi olursa onlara bir %25 burs sağlıyoruz. Mühendislik üzerinde bu ilk tercihte hatta %40 olarak söylüyoruz. Mühendisliğe burada biraz pozitif ayrımcılık yapmış durumdayız. Ülkemizin çok güçlü mühendislere daha da fazla ihtiyacı oluyor gün be gün. Artıyor bu ihtiyaç. Onun dışında lisans düzeyinde bırakmamak lazım bu bursları. Neden? Çünkü lisans eğitimi bir kısmı ama araştırma geliştirme anlamında yüksek lisans ve doktora da çok kıymetli. Başarılı öğrencilerimize yüksek lisans bursları, daha da yine aynı şekilde başarılı öğrencilerimize yurt dışında Amerika'da vesaire ülkelerde doktora bursları veriyoruz. Yani öğrencilerimizle ilişkimizi eğitim öğretim anlamında, araştırma geliştirme anlamında devam ettirme çabası içindeyiz.
1: Peki hocam, şimdi 6 yıllık bir üniversite olduğunuzu söylediniz. Ancak memnuniyet sıralamaları da tabii önemli ve bu 6 yılda önemli bir yol kat ettiniz. Bu anlamdaki başarılarınızı da biraz konuşalım.
0: Teşekkür ediyorum. Evet, bu öğrenci memnuniyeti anketi var. 65 bin öğrenci arasında yapılan. Bu neden önemli? Çünkü memnuniyet anketinde öndeysek demek ki öğrencilerimiz de kendilerini aslında üniversitede değerli görüyorlar. O yüzden hemen her yerde söylüyorum ben, başarı parametrelerini sıralayabiliriz. İşte uluslararası metriklerde önde olmak, eğitim öğretimde kaliteyi yakalamak, akredite olmak, bunlar çok doğru, çok önemli kriterler ama herhalde öğrenci memnuniyeti de bunların arasında önemli bir paya sahip olmalı. Bu anlamda biz bu sene tıp ve sağlık bilimlerinde ilk 4'teyiz. İşte genel memnuniyette de yine ilk 8'deyiz. Bu bizi umutlandırıyor. Aynı zamanda geleceğe yönelik de umutlandırıyor. Bu başarımızı tabii yetinmeyip daha da devam ettirmemiz gerekecek.
1: Peki, şimdi hocam, başta da konuştuk aslında, öngörüde bulunmak çok zor dedik. Bu anlamda öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Özellikle sağlık alanını tercih etmek isteyen öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Yani birçok alanda var bir endişe, yani bir meslekler dönüşecek mi, sektörler dönüşecek mi veya bu meslek tamamen yok olacak mı, ki yazılım için bunu mesela şu an söylüyoruz. Sağlık alanında böyle bir endişe var mı?
0: Ya bir belirsizlik çağında olduğumuz kesin. Evet. İşte o yüzden aslında eğitim öğretim çok önemli. Fakat burada bizim biraz da geleceğin yetkinliklerini bu gençlere vermemiz lazım. Bilgi her yerde var. İşte yapay zeka bilgiyi verebiliyor ama empatiyi, derin düşünceyi, derin duyguyu veremiyor. Bu anlamda zor zamanlarda karar verebilme yetisini de gençlere vermemiz lazım. Üniversitelere bu anlamda çok önemli iş düşüyor. Sağlık anlamında da aslında gençler eğer sağlıkla alakalı bir takım bölümler seçeceklerse sağlıkla teknolojiyi de aslında bir arada düşünmelerinde fayda var. Ondan hiç bahsetmedik tabii, zamanımız da muhtemelen yetmeyecek. Çift anadal olsun, benzeri programlar olsun, esnek eğitim modelinde bunların hepsini yapabilmek mümkün. Biz daha çok sağlık teknolojileri ve biyoteknoloji anlamında da ilerleme gösterdiğimiz için herhalde sağlık alanında pozisyon almak isteyen gençler için Atlas Üniversitesi büyük fırsatlar sunabilir.
1: Sağlık ve teknoloji birbirine entegre olmuş. Aslında önemli alanlar, çoktan hatta entegre olmuş diyebiliriz. Peki son olarak hem ailelere hem de öğrencilere ne önerirsiniz? Bu süreçte neye dikkat etmeleri gerekir?
0: Ya, hemen hepimiz her gün aslında önerilerde bulunuyoruz. O yüzden ben bugün öneride bulunmayayım da onlara başarı dilekleri ileteyim Ahmet Bey. Onlara yürekten başarılar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun, yolları, bahtları açık olsun diyoruz. Hepsi bizim gencimiz, evladımız, ülkemizin geleceği. O yüzden her şey gönüllerince olsun diyorum. Ekstra bir öneri yapmayayım.
1: Peki, biz de zaten önerinizi yaptınız 15 dakika boyunca. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı hocam.
0: Ben çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Sayın seyirciler, programımızı noktalandırıyoruz. Atlas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ersoy Kocabıçak bizimle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Ziraat Bankası sundu. Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Emtia piyasasında baz metaller, Temmuz ayında yapay zeka sektörüne devam eden talep ve küresel arza yönelik endişelerle pozitif seyretti. Yapay zeka sektöründe talebin devam etmesi, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini yakın zamanda artırmayacağına yönelik öngörüler, dolar endeksindeki zayıflama ve arz endişeleri Temmuz ayında baz metal fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Bu gelişmelerle tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar, bakırda %4,7, alüminyumda %2,5, kurşunda %0,2, nikelde %5,2 ve çinkoda %2,5 arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında kampanya...

0: detaylar Access.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Hoş geldiniz. Efendim, Hububat'ta nasıl gidiyor durumlar? Bereketli midir?
4: Son 3 yıl içerisinde çok ciddi anlamda meydana gelen kuraklıktan kaynaklanan bir çok ciddi bir kıtlığımız mevcuttu. Yalnız son dönemler içerisinde özellikle Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında yağan yağmurlarla birlikte çok bereketli bir sezonun içerisine girdik. Yaklaşık 22 milyon ton olan toplam ülke rekoltesinin bu sene çok daha yükseklere çıkacağı, Konya bölgesinde de 3,5 milyon ton olan rekoltelerin 2,2 milyon ton buğday, 1,5 milyon ton arpa gibi bir rakamlara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Görüldüğü gibi piyasadaki en büyük alıcı ve çiftçinin destekçisi olan kısım Toprak Mahsulleri Ofisi'dir. Toprak Mahsulleri Ofisi şu ana kadar gelen ürünün %90'ına yakın kısmını kendi bizim gibi olan lisanslı depolarda ülkenin her kanadında, özellikle Konya Ovası'nın merkezindeki olan bütün lisanslı depolar şu anda aktif bir şekilde bu bereketi yaşamakta ve doluluk oranına ulaşmıştır.
3: Şu anda depoları da gösteriyor arkadaşımız. Silolar dolu. Evet. Yatay depolar da dolu değil mi? Hemen arkaya orada neyse.
4: Çelik silolarımız, bunların hepsi şu anda biz işletme olarak %95 gibi bir doluluk oranına ulaştık şu ana kadar. Bizim gibi bu bölgede, bu hinterland'da olan bütün lisanslı depolarda çok yoğun bir şekilde mal dökümü devam etmekte ve ürünler de yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor ve ürünler dökülüyor şu anda.
3: Kameraman arkadaşım Turan'dan rica edeyim, bakın bir traktör daha geldi, buğday dolu. Vatandaşın buğdayını alıyoruz, dışarıda bırakmıyoruz.
4: TMO'nun Sayın Tarım Bakanımızın da söylediği, ifade ettiği gibi TMO'yu tercih edip gelen hangi üreticimiz olursa olsun bütün ürünleri son noktasına kadar dökülecek. Bununla ilgili talimatı da biz aldık. Bununla ilgili de hazırlıklarımızı da tamamladık. Biz 7/24 çiftçi ürününü istediği zaman, istediği şekilde elektronik ortamlarda, laboratuvar cihazlarında ölçülerek, sınıflaması ve tasniflemesi yapılarak ürünlerin şu görmüş olduğunuz silolara biz tasnif ediyoruz. Ürününü yıkan müstahsilimiz, üreticimiz 21 gün içerisinde de en geç parasını Takas Bank aracılığıyla ÜPAK üzerinden almaktadır.
3: Peki efendim, lisanssız depo diyoruz. Nedir lisanssız depo? Çiftçiye katkısı nedir?
4: Lisanssız depo 2005 yılında çıkan 5300 sayılı lisanslı depoculuk kanununa istinaden günümüzde 2000'li yılların yapılmış olan en iyi inovasyon projesidir. Bu projeyle özel sektörün dinamizmiyle devlet kurumunun tecrübesiyle birleştirilerek oluşturulan mükemmel bir sistemdir. Burada ürün elektronik ürün senedi haline dönüştürülüp istediği ortamda özellikle de ürün hissas borsası vasıtasıyla, TÜRİP vasıtasıyla ürünler alınıp satılabilmekte. En son nihai üründe alıcı da ürünün kalite standartları içerisinde olduğunu ürünü teslim almaktadır. Bizim gibi lisanslı depolar bu işlemin ara kısmındayız.
3: Yani çiftçinin arkasında devlet var.
4: Var.
3: Devlet her görevini yapıyor. Çiftçi de bu yılı bereketli.

0: geçiriyor.
1: Tabii bu sene maşallah çok bereketliyiz. Yani gerçekten yaklaşık dekar başına 700-800 kilogramlarda arpalar, 900 bin kilogramlarda da buğdaylardan bahsediliyor şu anda. Daha veriler netleştikten sonra tarım ilçe kanadıyla da bunlar, müdürlükler kanadıyla da gerçek veriler paylaşılır. Biz de onlarla tabii birlikte.
2: Geçtiğimiz yıl dekardan alınan verimden bahsedelim biraz. Geçtiğimiz yıl ne kadardı? Bu yıl ne kadardı?
1: Son 3 yıl içerisinde dediğim gibi bizim özellikle Konya Ovası'nda, Konya merkezinde çok ciddi anlamda bir kuraklığımız oluşmakta.
2: Evet.
1: Bu kuraklık vesilesiyle çok düşük oranlarda 100-200 gibi rakamlardan 300-500 gibi bir rakamlara kadar 2-3 yıl içerisinde ürünlerimiz olmaktaydı. Fakat bu sene Rabbimin bereketiyle çok ciddi anlamda bir bereketimiz var. Bereketinden çiftçimiz ve üreticimiz memnun. Lisanslı depo sürecinden memnun. Ürününü istediği zaman istediği şekilde getirip istediği şekilde herhangi bir nakliye tutmadan, herhangi bir masraf etmeden ürününü 24 saat getirip şu gördüğünüz tesise ürünü teslim ediyor. Teslim ettikten sonra da elektronik ortamda işlemler TMO kanadıyla da ürünü ürün alınarak parasına da ulaşmış oluyor.
2: Yani en önemli kısım tabii ödeme, o da 21 gün.
1: O da 21 gün. Hani dedikleri gibi 45 güne uzayan bir yapımız oluşmadı. Şu an itibariyle rakam da verebilirim ben. Ayın 15'i itibariyle şu an için geçen ayın 15'ine kadar yıkılmış olan ürünlerin herkes parasını aldı.
2: Tunağan gösterelim. Bakın efendim buraya bölgede çok sayıda lisanslı depo var değil mi?
1: Evet. Bölgede yani, var. Çok demeyeyim var. Yani yaygın bir vaziyette mevcut şu anda.
2: Burada buğdaylar en iyi şartlarda korunuyor
1: tabii,
2: değil mi?
1: Burası son sistemle yapılmış bir teknolojiyle uygulanıyor. Burada elektronik fanlarımız mevcut. İçerisinde ısı proplarımız mevcut. Ürünlerin herhangi bir deformasyona uğramadan veya herhangi bir fumigasyon PES hizmetiyle alakalı yapılacağımız işlemleri şu görmüş olduğunuz karşıdaki otomasyon sistemiyle el değmeden otomatik olarak yapılmakta. Ürün iner, istediğimiz yere gider.
2: Sağ tarafta ürün geldi. Buradan sonra gideceği yer neresidir?
1: Bundan sonra analizden çıkan sonuçlara göre ürünün kalitesi belirlenir. Kalite standartlarında hangi ürün hangi silodaysa otomasyon sistemine geçer. Ürün oraya treme çukurları dediğimiz yerlerde ürün boşalır ve ürün otomatik olarak hangi siloya kodladıysak o kodlaya gider ve üstünde birikir.
2: Peki şöyle bir gelelim Tunağan. Gelebilirsen burada rakamlar var, yazılar var. Bunun anlamı nedir efendim?
1: Bu ürünün hangi kalitede olduğu, ilk önce ürünün cinsi, hangi grupta olduğu, hangi sınıfta olduğuna istinaden belirlenmiş Aizen kodlarıyla birlikte yazılmış ürün tasnifini belirleyen ismidir aslında.
2: Dolu depo değil mi efendim?
1: Tabii hepsi dolu. Buradaki görmüş olduğunuz depolarımızın hepsi %95 oranında dolu
2: efendim,
1: şu anda.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok
1: teşekkür
2: sağ
1: ederim. Ayağınıza sağlık. Çok memnun ettiniz bizleri de.
2: Efendim depolar ağzına kadar dolu. Çiftçi hasadını gülerek yapıyor. Burada devlet de çiftçinin elindeki malı alıyor ve burada koruma altına alıyor ve parasını da 21 günde ödüyor. Bereketli bir yıl geçiyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
3: Ahmet Çelik aktardı. Teşekkür edelim. Dünya şehirlerinde rota bu kez Almanya'nın kalbi, kültür ve sanatın buluştuğu nokta Mannheim'da. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz bu güzel şehri sizler için gezdi efendim. Birlikte izleyelim.

A Haber dünyanın kapılarını aralamayı, yeryüzünün güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Bu hafta Mannheim şehrindeyiz. Carlsberg'in ilk otomobilini yürüttüğü, sokak isimlerinin tıpkı satrançtaki gibi sayı ve harflerden oluştuğu bu güzel şehri görmeye hazır mısınız? O zaman turumuz başlıyor.

Mannheim'da boşuna sokak ve cadde ismi aramayın. Çünkü burada cadde ve sokaklar rakamlar ve sayılardan oluşuyor. Tıpkı bir satranç mantığıyla tasarlanan bu kareler şehrinde kaybolmak adeta imkansız.

0: Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu...

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında Kümbet-Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir Yolu'nun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Haber Radyo. 24 saat haber.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Topraklar çatladı, nehirler çekildi. İngiltere ve Galler tarihindeki en kurak yazlardan birini yaşıyor. Temmuz ayı boyunca İngiltere'de sadece 6,5 milimetre yağış düştü. Bu rakam Birleşik Krallık'ta kayıtlara geçen en kurak yaz dönemlerinden biri oldu.
6: Oldukça kurak, evet, ve bence doğa biraz zorlandı.

0: Sanırım bazı ağaçlar ve bitkiler yok olmuş. Etrafta dolaştıkça yoğun sıcaklık yüzünden doğanın biraz zorlandığını görebilirsiniz.
1: Yağışların azalması su kaynaklarını da olumsuz etkiledi. Artan sıcaklıklarla birlikte su tüketimi yükselirken çiftçiler, yaban hayatı ve işletmeler kuraklığın etkisiyle karşı karşıya kaldı. İngiltere Meteoroloji Ofisi ülkenin yarısının resmen kuraklık altında olduğunu açıkladı. Drone görüntüleri Stonehenge çevresindeki sararan otları, Londra'da ise kavrulmuş arazileri ve kuraklığın izlerini gözler önüne serdi. Meteoroloji önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini, ancak etkili yağışların ağırlıklı olarak ülkenin kuzey bölgelerinde görüleceğini bildirdi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bunlardan bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Dün AK Parti Grup Başkanı, Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler aslında Meclis Başkanlığı'na sunulan o kanun teklifini paylaşmıştı. Bu hususta tabii ki ele alınan başlıklar yürütme maddesiyle birlikte toplam 12 maddeden oluşmaktaydı bu kanun teklifi. Bu kapsamda bu konunun MGK'da geniş bir yer tutması bekleniyor. Yine terörle mücadele konusu PKK, PYD, YPG, SDG, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verilen mücadelelerle noktasında ele alınacak konular var. Bu minvalde de ifade ettiğimiz gibi hem terörsüz Türkiye hem de terörsüz bölge süreçleri Milli Güvenlik Kurulu toplantısı değerlendirecek. Öte yandan tabii ki bu bahsetmiş olduğumuz maddelere ilişkin bilindiği üzere önce Adalet Komisyonu, akabinde ise Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmeler ve daha sonra bu sürecin yasalaşması beklenmekte. Bu konuya ilişkin yine MGK ile ilgili bazı maddeler içerisinde yer alan ifadeler de var. Bunlar da tabii ki burada değerlendirilecek konular arasında. Bir diğer konu ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik, bilindiği üzere bu halen daha devam etmekte. Bu aynı zamanda sınırımızda olduğu için aslında Türkiye'nin güvenliği hasebiyle oldukça önemli bir noktada, bunun değerlendirilmesi bekleniyor. Bir diğer konu İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları, Gazze, Lübnan'ın güneyi, Suriye ya da farklı bölgelerde yapmış olduğu saldırılar da yine bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gündeminde olacak. Bir diğer konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Türkiye'nin biliyorsunuz adadaki Türkiye'nin hak, hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini önceleyen politikaları devam ediyor. Bu hususta olası riskler ve tabii ki güvenliği tehdit edecek konulara ilişkin atılacak adımların bugün MGK'da ele alınması beklenmekte. Öte yandan Karadeniz. Karadeniz'e baktığımızda Ukrayna-Rusya Savaşı 2022 yılından bu yana devam etmekte. Hem bu savaşın sonlandırılması, hem bu savaşın getirmiş olduğu riskler, hem de Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği noktasında ele alınacak ve atılacak adımlar gibi birçok konu başlığının değerlendirilmesi bekleniyor. Bir diğer başlık komşumuz Suriye, bilindiği üzere terörsüz Türkiye süreci, yine Irak'ta tabii ki aynı şekilde hem de terörsüz bölge süreci diyoruz. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin istikrarı, güvenliği ve bunlar aynı zamanda Türkiye'nin de güvenliği anlamına geliyor. Bunların her birini yine bir potada eritilerek değerlendirilmesi bekleniyor. Bir diğer konu başlığı ise Türkiye'nin savunma sanayi alanında önümüzdeki süreçte atacağı adımlarda yine Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınacak. Öte yandan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bittikten sonra da bir yazılı bildiri gelecek. O yazılı bildiriyi de yine bu ekranlar vasıtasıyla paylaşacağız. O içerisinde bulunan metin kaç maddeden olacak, içerisinde neler olacak, daha da bu anlattıklarımızı detaylandırmış olacağız diye. Ancak özellikle terörsüz Türkiye süreci oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. Geride bıraktığımız saatlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmişti. Orada da görüşmede terörsüz Türkiye konusu enine boyuna konuşuldu ve görüşüldü. Bunun ardından ise MGK toplantısı dakikalar içerisinde başlaması bekleniyor. Henüz başlamış değil. Bunu da hatırlatalım ve sözü yeniden size bırakalım.
4: Mert'e teşekkür edelim aktardıkları için. Devam edelim. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmadaki en önemli eşiklerden biri daha aşıldı efendim. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına verildi. Teklifin 500'e yakın milletvekilinin oyuyla yasalaşması bekleniyor.
1: Tarihi yasada tarihi mutabakat sağlandı. 360 vekilin imzasıyla verilen süreç yasa teklifinin 500'e yakın oyla yasalaşması bekleniyor.
5: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
1: Terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin içeriğinin yanı sıra altına atılan imzalarda toplumsal mutabakatın kanıtı oldu. Mecliste bulunan 7 parti grubundan 5'i teklifin altına imzasını koydu. Ayrıca grup

0: Bu olmayan partilerden de destek imzası geldi.
1: Yeni Yol Partisi'nden bazı milletvekili arkadaşlarımız var. Hüdapar'dan 4 milletvekili arkadaşımız imza koydu. CHP grubundan grup başkan vekilleri imza koydu. DEM Parti eş başkanlar, grup başkan vekilleri, meclis başkan vekili ve bölgeler partisinden imzalarını koydu. AK Parti 277 milletvekiliyle beraber tamamı imzasını koydu. Meclis başkanımızla birlikte yine MHP tüm grubuyla beraber tamamı imzasını koymak suretiyle Devlet Bahçeli Bey'in genel başkanın bizzat ilk imza sahibi olaraktan imzalarını koydu.
0: AK Parti 277, MHP 46 milletvekiliyle tam kadro imza attı teklife. Diğer partilerdense sembolik imzalar geldi. Yani teklifin meclis genel kurulundaki oylamasında rekora ulaşacağı destek oyunun 500'leri bulacağı ifade ediliyor.
2: Bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza. Hepimize, tüm Türkiye'ye ortak yaşam için mücadele edenlere hayırlı olsun diyoruz.
0: Yeni parti grubu teklifi imzalamadı. Ancak parti yönetiminden destekledikleri yönünde açıklamalar geldi. Genel Başkan Özgür Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu hatırlatarak tavrımız değişmedi dedi.
3: Biz silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz.
0: İyi Parti ise baştan bu yana sürece karşı çıkıyor. O nedenle teklifin görüşmelerinde tüm tepkilerini ortaya koyacaklarını belirtiyorlar. Teklif 7 Ağustos Cuma günü saat 15.30'da toplanacak, Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Sonraki durağı 9 Ağustos Pazar günü Meclis Genel Kurulu olacak.
4: İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan organize suç örgütlerine bir operasyon düzenlendi. Polisin 198 saatlik kamera kaydını inceleyerek çökerttiği çeteden 12 kişi gözaltına alındı.
0: Talimatı yurt dışından aldılar, mega kentin dört bir yanında dehşet saçtılar. İstanbul polisi Esenler, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane'de kundaklama ve kurşunlama eylemlerine karışan suç örgütünü adım adım takip etti. 214 kilometrelik güzergahtaki güvenlik kameralarından elde edilen 198 saatlik kayıtlar detaylı olarak izlendi. Kaçış güzergahları tespit edilen suç örgütü elemanlarının yakalanması için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda yurt dışındaki elebaşlarından talimat alan 12 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve çelik yelekler ele geçirildi.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas tamamen silah bırakmayı kabul etti açıklamasının üzerinden günler geçti. Ancak Gazze'de sivil katliamlarını sürdüren İsrail, sarı hat olarak adlandırılan sınırı da sürekli olarak ileri taşıyor. Bu durum Gazze'lilerin kalıcı bir barışa olan umudunu da azaltıyor.
0: İnsanlığın kanayan yarası Gazze, bombalar ve dozerlerle yerle bir edildi. On binlerce masum sivil soykırımla katledildi. Ancak akan kan hala durmadı. Masada barış konuşulurken İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun Hamas'ta silah bırakma konusunda uzlaşı sağladığını duyurmuştu. O karardan beri İsrail'in saldırgan tutumu değişmedi. 3 yıldır olduğu gibi anlaşmanın ardından da Gazze'ye düşen bombaların ardı arkası kesilmiyor. 365 kilometrelik alanda 74 bine yakın kişi katledildi. On binlercesi ise hayatını tamamen değiştiren kalıcı yaralar aldı.
5: Ateş sesleri duyduk, sanki İsrailliler bize çıkın diyordu. Uçaktan ateş ediyordu, mermiler fırlatılıyordu ve yemin ederim kaldığımız yerin girişinde mermiler bulduk.
0: Gazze'liler İsrail bombaları kente düşmeye devam ederken kalıcı barışa inanmıyor. Trump'ın sözlerinin bir aldatmacı olduğunu düşünüyor.
5: 2025'te ateşkes ilan edildiğinden beri hayatımız cehenneme döndü. Trump'ın açıklamalarından hiçbir şey görmedik. Bu savaşın biteceğine dair umudumuz yok. Sadece gerçeği görüyoruz. Gerçeklik sadece laftan ibaret. Hiçbir şey uygulanmıyor. Tüm hayatımız gitti. Çocuklarımızın geleceği gitti.
0: İşgalci İsrail askerlerinin sarı hattı her geçen gün daha ileri taşıması da bölgedeki işgalin sessiz şekilde ilerlemesi

0: İlerlediğini gösteriyor.
1: Aniden uyandık ve sarı blokların ilerlediğini gördük. Her an yerimizden edilmeyi bekliyoruz.
2: Efendim, Kanada tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. British Columbia eyaletinde çıkan yangın yerleşim bölgelerine ulaştı. Yüzlerce ev kül oldu. Alevlerin ablukayı aldığı bölgeden binlerce kişi tahliye edildi.
3: Alevler yerleşim bölgelerini sardı. Onlarca ev küle döndü. Binlerce kişi tahliye edildi. Kanada tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. British Columbia eyaletinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler yerleşim alanlarına ulaşırken yaklaşık 230 ev kullanılamaz hale geldi. Yangından çıkan yoğun duman bölgede yaşayanların da günlük hayatını olumsuz etkiledi.
4: Bence insanlar gerçekten zor durumda. Şu anda astım ilacı kullanıyorum ve nefes almakta zorlanıyorum. Trafikte ve otoyolda görüş mesafesi çok düşük.
3: British Columbia Orman Yangınları Servisi eyalet genelinde yaklaşık 120 yangının devam ettiğini açıkladı. Yangınlardan yaklaşık 50'si henüz kontrol altına alınamadı. British Columbia Acil Durum Yönetimi yangınlar nedeniyle yaklaşık 8 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
2: Avrupa'nın bir bölümü aşırı sıcaklar ve kuraklığın etkisi altında. İngiltere ve Galler'de tarihinin en kurak yaz dönemini geçiriyor. Yağışların rekor seviyede azalması toprağı ve su kaynaklarını da olumsuz etkiledi.
0: Topraklar çatladı, nehirler çekildi. İngiltere ve Galler tarihindeki en kurak yazlardan birini yaşıyor. Temmuz ayı boyunca İngiltere'de sadece 6,5 milimetre yağış düştü. Bu rakam Birleşik Krallık'ta kayıtlara geçen en kurak yaz dönemlerinden biri oldu.
4: Oldukça kurak, evet, ve bence doğa biraz zorlanıyor. Sanırım bazı ağaçlar ve bitkiler yok olmuş. Etrafta dolaştıkça yoğun sıcaklık yüzünden doğanın biraz zorlandığını görebilirsiniz.
0: Yağışların azalması su kaynaklarını da olumsuz etkiledi. Artan sıcaklıklarla birlikte su tüketimi yükselirken çiftçiler, yaban hayatı ve işletmeler kuraklığın etkisiyle karşı karşıya kaldı. İngiltere Meteoroloji Ofisi ülkenin yarısının resmen kuraklık altında olduğunu açıkladı. Drone görüntüleri Stonehenge çevresindeki sararan otları, Londra'da ise kavrulmuş arazileri ve kuraklığın izlerini gözler önüne serdi. Meteoroloji önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini, ancak etkili yağışların ağırlıklı olarak ülkenin kuzey bölgelerinde görüleceğini bildirdi.
2: Efendim, İstanbul Şişli'de Nilda Müge Şahin sokak ortasında vahşice katledildi. Cinayet anına ilişkinse yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısının motosikletle gelip genç kızı öldürdüğü anlar kameraya yansıdı.
0: Platonik aşkını adım adım takip etti. Fırsatını bulduğu anda sokak ortasında genç kızı katletti.
5: Seviyorum diyor. Tehditler. Şantajlar.
0: Nilda Müge Şahin kanlar içinde yere yığıldığı anda saplantılı adam motosikletiyle böyle kaçtı. Üstelik bu onun ilk saldırısı da değildi. Nazir Ilgın 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs etmişti. 14 yıl hapis cezası aldı. Ancak bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. 25 yaşındaki genç kız takıntılı eski erkek arkadaşı tarafından tehdit ediliyordu. Uzaklaştırma kararı onu korumaya yetmedi.
5: Yok, ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor.
0: Katil zanlısı genç kızın sadece eski erkek arkadaşı değildi. 3 senedir Şahin ailesinin yanında çalışan, ekmeğini yiyen biriydi. Şahin ailesi evlatlarını toprağa gömmenin acısını yaşıyor. Polis ise her yerde firari Nazir Ilgın'ı arıyor.
2: İstanbul Avcılar'da kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Bacağında ve çenesinde kırıklar tespit edilen sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.
6: Yine kavşak, yine dikkatsizlik. Yine yürekleri ağza getiren motosiklet kazası. Görüntülerin adresi İstanbul Avcılar. Esenyurt istikametinden gelen bir otomobille Ümit Karagözoğlu'nun kullandığı motosiklet Firisköy Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Karagözoğlu'nun imdadına çevredekiler yetişti. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ümit Karagözoğlu'nun bacağında ve çenesinde kırıklar olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi sürüyor.
2: Efendim, Adana'da trafikte yol verme tartışmasında sürücülerden biri diğerine testereyle saldırdı. O anlarsa araç kamerasına yansıdı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
0: Yol verme kavgası büyüdü. Dehşet anları kameraya yansıdı. Adana'nın Sarıçam ilçesinde trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Yol verme kavgasında taraflardan biri araçtan inerek diğerine saldırdı. Arbede sırasında yumruk darbesi alan sürücü dudağından yaralandı. Öfkesini alamayan adam aracının bagajına yöneldi. Aldığı testereyle yeniden saldırıya geçti. Araçta bulunan diğer kişinin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu. Yaşananlar araç kamerası tarafından kaydedilirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerini sürdürüyor. Temmuz ayında 107 binden fazla denetim yapıldı. Kurallara uymayanlara ise ceza yağdı.
7: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı gıda denetim raporunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ekipler 1-31 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında tam 107.113 gıda denetimi gerçekleştirdi. Halk sağlığını hiçe sayan, hijyen ve mevzuat kurallarına uymayan işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası kesildi. Sadece para cezasıyla kalınmadı. Sınırı aşan ve sağlığı ciddi şekilde tehdit eden 37 işletme hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı, işini doğru ve dürüst yapan işletmecilerimizin her zaman yanında duracak, halk sağlığıyla oynayanlara ise asla taviz vermeyeceğiz dedi.
2: Tarih meraklıları, akademisyenler ve öğrenciler için dijital dünyada dev bir adım atıldı efendim. Türk Tarih Kurumu 95. kuruluş yılına özel hazırladığı ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğünü artık mobil uygulamaya da taşıdı. Tamamen ücretsiz olan uygulama kullanıma açıldı.
8: Buradan mesela baş bir madde girelim.
0: Tarih araştırmalarında dijital dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Türk Tarih Kurumu'nun 2 yıllık titiz bir çalışma ve özel bir akademik komisyonla hazırladığı dev eser artık mobil uygulamada. Tarihi terim, deyim ve kavramları kökenleriyle birlikte ele alan ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü, web sitesinin ardından şimdi de mobil uygulama mağazalarındaki yerini aldı.
9: Türk Tarih Kurumu'nun web sayfasını ve dijital mecralarını takip etmelerini istiyoruz okuyucularımızdan. Doğru bilgiye erişmek için Türk Tarih Kurumu'ndan uzak kalmasınlar diyoruz.
0: Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yüksel Özgen, bu çalışmanın klasik bir sözlükten çok daha fazlası olduğunu vurguladı.
9: Klasik bir sözlüğün ötesinde ansiklopedik tarih sözlüğü olarak isimlendirdik ki daha kapsamlı bir açıklama var. Terimleri, deyimleri ve kavramları tarihle ilgili.
0: Sözlük için şu ana kadar tam 10 bin madde tespit edildi. Bu maddelerden 5 bini yazarlara sipariş edilirken yazımı biten 2500 maddenin hakem incelemeleri sürüyor. Şu an için 1000 madde ise kullanıcıların erişimine açılmış durumda. Hedef önümüzdeki 2 yıl içinde 10.000 maddenin tamamını sisteme yüklemek.
9: İnternet üzerinden bir sözlük olması nedeniyle bu 10.000'le de sınırlı kalmayacak. Sözlük sürekli gelişecek. Hem madde sayısı gelişecek, artacak, hem de daha önce yazmış olduğumuz maddeler, yeni bilgiler, yeni bulgular ortaya çıktıkça onlara da ihtiyaç oldukça tabii ki güncelleme imkanımız olacak.
2: Yükseköğretim Kurulu nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla imalat yürütme sistemleri operatörlüğü programı

0: hayata geçirdi. Yeni programla birlikte yapay zeka ve veri analizi gibi ileri teknolojileri kullanarak akıllı fabrikaları yönetecek dijital fabrika operatörleri yetiştirilecek.
1: Yükseköğretim Kurulu sanayinin dijital dönüşüm ihtiyacını karşılamak amacıyla istihdam garantili imalat yürütme sistemleri operatörlüğü programını başlattı. Otomotivden savunmaya birçok sektörde yeni mezunlara istihdam sağlanacak. Gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim planlamalarında mezun arzıyla istihdam arasındaki dengeyi kurmayı öncelikli hedef haline getirdiklerini belirtti. Bugünün dünyasında dönüşüm her alanda hızlanıyor. Geleceğin becerilerini öngörmek, sektörlerin beklentilerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor dedi. Özvar ayrıca imalat yürütme sistemleri operatörlüğü gibi yeni programlarla dijital üretim süreçlerini yönetecek ve veriyi etkin kullanabilecek teknik insan kaynağının yetiştirildiğini belirtti. YÖK'ün bu yeni girişimiyle mezunların doğrudan istihdam edilmesi ve Türkiye'nin dijital üretim vizyonunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.
0: Efendim, son zamanlarda o kapsül deterjanlar hem bulaşıklar hem de çamaşırlar için yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Çocuklar, kapsül deterjanları şeker sanıp yutabilir. Peki neye dikkat edilmeli? İşte uzmanlardan öneriler.
2: Ağızda yanmaya, salya artışına küçük çocuklarda, yutkunma zorluğuna, solunum sıkıntısına, akciğere aspirasyonla birlikte hırıltıya da sebep olabilir.
3: Mavi, pembe, yeşil. Renk renk kapsül deterjanlar çocuklar için büyük tehlike.
2: Özellikle tablet şeklindeki deterjanlarda kimyasal maddeler daha konsantre olduğu için çocuk üzerindeki bu ince zar şeklindeki kılıfını tahriş edip soyduktan sonra göz teması, ağız teması ve yüz temasıyla ciddi durumlara çocuğu maruz bırakabilir.
4: Renkleriyle dikkat çekiyor, şekilleriyle çocukların merakını uyandırıyor. Ancak temizlik tabletleri ne bir şeker ne de bir oyuncak. Uzmanlar içerdiği kimyasallar nedeniyle temizlik tabletlerinin yutulmasını, ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.
2: İlk etapta panik yapmamak gerekiyor. Ağız içerisinde herhangi bir deterjan kalıntısı varsa almalarını öneririz ama kesinlikle kusturma önermiyoruz ve herhangi bir sıvı gıda verilmesini önermiyoruz. Çünkü kusturma dediğimiz durumda kimyasal maddeyle tekrar bir temas oluyor. Bu da tekrar zarara ve akciğere kaçışla birlikte aspirasyona neden olabilir.
5: Tabletleri biz daha yüksek yerlere koyuyoruz çocuğun ulaşamayacağı yerlerde. Şu anda tam zaten yürüme aşamasında olduğu için biz de daha yüksek yerlere koyuyoruz. Renkli olduğu için zaten direkt hani eline alıyor, atmak istiyor ağzına falan. Ya mutfağa çok geçirmemeye çalışıyorum çocuğu ama hani evde tek olunca illa geliyor. O yüzden de daha yüksek yerlerde saklıyorum.
3: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Feyza Ustabaş Kahraman, kapsül yutulması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması konusunda ebeveynleri uyardı.
2: Sonrasında da en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak ilk müdahale ve zehir danışma aranması uygundur.
4: Renkli görünümleriyle dikkat çekebilen bu temizlik tabletleri birkaç dakikalık merakın ciddi bir sağlık sorununa dönüşmemesi için hem yüksek yerlerde hem de kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli.
6: Ben yüksek dolapların yüksek yerine koyuyorum normalde. Yani elemesine diye.
7: Mecburen mutfakta saklıyorum ama ister istemez ulaşıyor. O yüzden böyle kapaklı ve onun ulaşamayacağı yerlerde saklamaya çalışıyorum. Zaten elini aldığı zaman hemen ağzına sokmaya çalışıyor ve sıcakta kaldığı zaman zaten eriyor. Onu da ister istemez yumuşak zaten böyle dikkatini çekiyor, patlatmaya çalışıyor. Yani kapalı kutularda ve ulaşamayacağı yerlerde saklamaya çalışıyoruz.
0: Çin ve ABD'nin ticari ilişkisinde gerilim artıyor. Pekin yönetimi Washington'ın Çinli şirketlere yönelik son yaptırımlarına karşılık 6 ABD kuruluşunu yaptırım listesine aldı.
3: Çin-ABD hattında gerilim tırmandı. Pekin yönetimi ABD'ye yaptırım uyguladı. Pekin, ABD'nin son dönemde Çinli teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımlarına karşı yeni adımlar attı.
8: Amerika ve Çin arasındaki teknoloji savaşları yeni bir boyut kazandı. Amerika, Çinli şirketlere yönelik uyguladığı ard arda yaptırım kararlarının ardından Çin Ticaret Bakanlığı da tarihinde ilk kez ulusal

0: sosyal güvenlik kartını oynayarak karşı hamlesini yaptı.
1: Çin Ticaret Bakanlığı 6 Amerikan şirketini yaptırım listesine aldı. ABD'ye insansız havaalanı ihracatının yasaklandığını duyurdu. Ayrıca ilgili teknolojiye ihracat kontrollerinin de sıkılaştırıldığı açıklandı. Çin Ticaret Bakanlığı kararının ABD'nin Çin yapımı dronların ithalini yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına yanıt olarak alındığını belirtti. Yapılan açıklamada Washington'ın son dönemde izlediği ticaret ve teknoloji politikaları Çin'in meşru çıkarlarını zedeliyor ifadesi kullanıldı.
0: İki küresel güç arasındaki bu son gerilim sadece karşılıklı ticareti değil, aynı zamanda trilyonlarca dolarlık yapay zeka ve çip sektörünü de doğrudan tehdit ediyor.
1: Karşılıklı yaptırımlar gelecek ay ABD'de düzenlenmesi beklenen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirve öncesinde geldi. Son haftalarda Trump yönetimi Çinli denizcilik şirketlerine İran yakıtı taşıdıkları gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı. İki büyük üniversiteyi Pentagon'un kara listesine ekleyerek Çinli yapay zeka şirketlerine yönelik yeni yaptırım sinyalleri vermişti.
2: Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir drone bulundu. Ukrayna'ya ait uçakların yanında tespit edilen drone'un fünye sistemindeki bir arıza nedeniyle saldırıların gerçekleşemediği tespit edildi. Söz konusu drone Almanya'da güvenlik endişesini de beraberinde getirdi.
3: Almanya'da drone paniği yaşandı. Ateşleme bağlantısındaki arıza nedeniyle felaketin eşiğinden dönüldü.
4: Daha önce Almanya, Norveç, Hollanda ve Litvanya'daki havalimanlarında uçuş yaptığı belirlenen kimliği belirsiz İHA'lar bir kez daha ortaya çıktı.
3: Bu kez adres Almanya'nın Leipzig Havalimanı'ydı.
4: Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait Antonov tipi bir uçağın yanında üzerinde bomba düzeneği bulunan bir drone tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Drone uzaktan kumandalı bomba imha robotu ile etkisiz hale getirildi.
3: Daha sonra kontroller sonucu fünye sistemi arızalandığı için saldırının gerçekleşmemiş olduğu tespit edildi. Bombanın bulunduğu noktada Ukrayna'ya ait 4 uçak bulunduğu belirtildi. Bölgenin hava trafiğine kapatılması nedeniyle bir başka uçak inişi iptal ederek yükseldi. Ancak burada da ikinci bir drone'la çarpıştı. Hannover'e inen uçağın ön bölümünde hasar oluştu. Olayın yaşandığı Leipzig Havalimanı özellikle Ukrayna bağlantılı hava kargo taşımacılığı için merkez konumunda.
2: Avustralya'da 82 yaşındaki adam beyin ve omuriliğini etkileyen motor nöron hastalığına dikkat çekmek için bisikletiyle uzun bir tura çıktı. 5300 kilometre yol kat eden yaşlı adam turu tamamlamasından bir gün sonra ise hayatını kaybetti.
3: Yaşına rağmen vazgeçmedi. Son pedalını motor nöron hastalarına umut olmak için çevirdi. Azmiyle takdir toplayan aktivist son turundan bir gün sonra yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki Bob Montgomery, beyin ve omurilikteki hareketi kontrol eden, sinir hücrelerini zamanla tahrip eden motor nöron hastalığına farkındalık oluşturmak için bisiklet turuna çıktı.
5: Birinci dereceden kuzenim Judith O'Brien, bu hastalığın ona neler yaptığını, çektiği acıları ve ailelerini nasıl etkilediğini gördüm.
3: Batıdaki Western Australia'dan pedal çevirmeye başlayan Montgomery, 5300 kilometrelik yolculuğunun sonunda New South Wales eyaletine ulaştı. 6 hafta süren turunda 300 bin Avustralya dolarından fazla bağış toplayarak hastalara umut oldu. Bob Montgomery turu tamamladıktan sadece bir gün sonra kendisi için düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası evine dönerken rahatsızlandı, hayatını kaybetti. New South Wales Motor Nöron Hastalığı Derneği, Montgomery anısına bisiklet turu düzenlemeyi ve aktiviste onur ödülü vermeyi planlıyor.
2: FM Trabzonspor'a transfer olan Muhammed Salah, Bordo Mavili taraftarların büyük sevgisiyle karşılandı. Mısırlı Dünya Yıldızı için Papara Park'ta saatler 19.30'da imza töreni düzenlenecek.

Trabzonsporlu taraftarlar Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavililerin kadrosuna kattığı yıldız oyuncu sağlık kontrolleri için önce İstanbul'a

0: Muhammed Salah kendisini bekleyen araçla sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye hareket etti. Sağlık kontrollerinin ardından Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket eden Mısırlı Dünya Yıldızı havaalanında bordo mavili taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Trabzonsporlu taraftarların sevgisini karşılıksız bırakmayan 34 yaşındaki Yıldız önce taraftarları selamladı, ardından üçlü çektirdi. Daha önce böyle bir sevgiyle karşılaşmadığını ifade eden Muhammed Salah, taraftarlara Trabzonspor'un başarısı için söz verdi.
1: Try to win something. Hopefully we can do something good in the league and good in Europe as well. So yeah.
2: Bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edebilirim. Aslında ne kadar şaşırdım ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekle dahi zorlanıyorum, çünkü 25 bin kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Bir havalimanında böyle bir karşılama gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgiyi görmek, böylesine bir ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı olan bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken bu olacak. 25 bin kişi var burada. İnanılmaz bir sayı. Böyle bir şey daha önce gördüm. İnanın ben de bilmiyorum. Kelimelere dökmek daha iyi zor benim adıma.
0: Başkan Ertuğrul Doğan, Salah transferini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi ve bordo mavili taraftarlara teşekkür etti.
3: Gelen taraftarımızın tamamına çok öderiz. Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı karşılığını burada gösterdi.
0: Muhammed Salah bir kez daha taraftarların yanına giderek onları selamladı ve ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Mısırlı Dünya Yıldızı için Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenlenecek.
4: Ve efendim Trabzonspor tarihe geçecek bir transfere imza atarak Mısırlı Yıldız Muhammed Salah kadrosuna kattı. Peki Salah'ın kariyeri nasıldı? Kısaca bir bakalım dilerseniz. Öncelikle bireysel ödülleriyle başlayalım. Oldukça fazla. Afrika'da yılın futbolcusu 2017 ve 2018 yıllarında. 2018-2025'te Premier Lig'de sezonun futbolcusu. 18-19, 22 ve 25 tarihleri arasında Premier Lig gol kralı ve Premier Lig'de sezonun oyun kurucusu ödülüyle 2022-2025 yıllarında iki kez kazanıyor. Liverpool'da sezonun oyuncusu seçiliyor. Tam 5 kez efendim 2018, 2021, 2022, 24 ve 25 yılları arasında bireysel ödüller kazanıyor. Peki kazandığı kupalar? Bir kısaca ona da bakalım. 2019 yılında Şampiyonlar Ligi Kupası, 2020 ve 2025'te Premier Lig Şampiyonluğu, 2020 tarihinde UEFA Süper Kupa, 20'de tekrar FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve tarihler 2022'yi gösterdiğinde İngiltere Federasyon Kupası, 2022-2024'te İngiltere Lig Kupası, 2023'te İngiltere Süper Kupası ve 2013'te İsviçre Ligi Şampiyonluğu Kupası kazanıyor. Oldukça yoğun bir tablo karşımıza çıkıyor. Ve efendim Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah transfer etmesiyle kentte de büyük bir heyecan vardı. Bordo mavili taraftarlar kombine ve forma satış noktalarına adeta akın ettiler.
5: Taraftarlar hem kombine aldı hem de formalarına Muhammed Salah yazdırdı.
6: Salah gelince almak zorunda hissettim kendimi. Ya borçlardan daha önemli diye düşündüm.
5: Trabzonspor dünyaca ünlü Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı transfer etti.
7: Muhammed Salah Trabzonspor'da ve Trabzon

0: şehri Trabzonspor taraftarı oldukça heyecanlı ve şehirde de bunun mutluluğu yaşanıyor.
1: Transferin duyurulmasının ardından Bordo Mavili taraftarlar sabahın erken saatlerinde kulüp mağazaları ve kombine satış gişelerini akın etti.
2: Kombine daha önceden alacaktık. Salah da buna vesile oldu.
1: Kent merkezini süsleyen Trabzonspor bayrakları dikkat çekerken mağazalarda uzun kuyruk oluştu. Taraftarlar yeni sezon formalarını satın aldı. Formaların arkasına Muhammed Salah ismini yazdırdı.
3: İlk formalarımızı aldık, isimlerimizi yazdırdık. Şimdi stada geçip kombinemizi alacağız.
1: Bordo Mavililer kulübe destek vermek için kombine ve forma satışlarının artması gerektiğini belirtti.
2: Hem kulübe destek, bütün Trabzon halkını da kombine almaya, forma almaya davet ediyoruz. Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız. Bundan sonra Trabzon gümbür gümbür geliyor.
4: Efendim şimdi de Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan Tokat kebabından bahsedelim. Peki asırlardır kuzu eti, yöresel sebzeler ve kendine has pişirme tekniğiyle yapılan bu özel tat nasıl hazırlanıyor? İzleyelim.

0: Ateşin başında başlayan bir lezzet yolculuğu. Tokat kebabı kendine özgü hazırlanışıyla damaklarda iz bırakıyor.
1: Tokat kebabı et ile sebzenin adeta izdivacı. İşte patlıcanlar, patatesler ve Tokat yöresine özgü karayaka kuzusu şişlere takılıyor. Özel fırınında pişiyor.
2: Tokat ismi anıldığı her yerde Tokat kadar meşhur. Tokat'ın bir yemeği. Bilinen tarihi 6-700 yıllık bir tarihi. Bizim hala bugün Tokat'ta bazı bağ evlerimizde böyle 2-300 yıllık Tokat kebabı ocaklarının kalıntıları bulunmakta, ortaya çıkmakta. Tokat kebabı bütün tamamıyla Tokat'ın yerli ürünlerinden, yerli malzemesinden yapılan, yıllara sari dönemde de yapıla yapıla meşhurlaşmış. Bizim Tokat'ta yaz sezonunda özellikle bu dönemde zirve yemeğimiz.
0: Yavaş yavaş pişen et sebzelerin aromasıyla birleşiyor. Ortaya ise kokusuyla bile iştah açan geleneksel tat çıkıyor.
1: Tokat kebabının kendine özgü bir fırını var. Tuğlalarla hazırlanan bu fırında Tokat kebabı yaklaşık 45 dakika boyunca pişiyor. Sonrasında servis ediliyor.
3: Sıralama öncesinde kuyruk yağı, patates, patlıcan, patates, kuyruk yağı, et şeklinde böyle sırayla 5 parça olarak devam ediyor.
1: Peki patlıcanlar, sebzeler tamamıyla bu bölgenin, Tokat'ın değil mi?
3: Tabii, Tokat'ın kendi yöresine özel patlıcanı, domatesi, bahçe biberi, erbağı, karayaka kuzusu etiyle birleştiğinde güzel bir lezzet çıkıyor.
2: Malzeme efendim bilindiği gibi başta karayaka kuzusu var. Bu kuzunun dışında herhangi bir etle Tokat kebabı yapılmaz, olmaz. Onun dışında patlıcanımız, yerli biberimiz, bahçe biberi, efendim sarımsağımız, gene bu bölgede yetişen sarımsaklarımız var. Domatesimiz. Bunlardan müteşekkil. Bunlar sırasıyla işte et, patlıcan, patates şeklinde dizilerek pişiriliyor. Üste, en üste yağ eriyerek bütün bu sebzelerden, patatesten, biberden, patlıcandan süzülerek birbirlerinin lezzetini, raihasını da adeta karıştırarak, mezcederek alta dökülüyor. Daha sonrasında tepsilerde ve kebap tabaklarında servis yapıyoruz. Altına da gene Tokat usulü lavaş pide olmazsa olmazı.
1: Tokat kebabı fırında pişti, şimdi servis zamanı. Tepsinin altına ilk önce lavaş pidesi konuluyor. Onun üzerine domatesler kabuklarından soyulup tek tek doğranıyor. Ve üzerine de işte bu kızarmış nar gibi Tokat kebabının sebzesi ve eti diziliyor. Tokat kebabı fırına şişlerde nasıl girdiyse işte aynı o şekilde çıkıyor. Şimdi arkadaşımız şişten tepsiye kebabı çekecek.
0: Özel hazırlanan malzemelerin odun ateşinde buluştuğu bu eşsiz lezzet, Tokat'ın gastronomi mirasını geleceğe taşıyor.

Efendim, dünyada silah bırakan ya da tasfiye edilen örgüt örnekleri giderek artarken Türkiye'de ise terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla hayata geçiriliyor. Meclise sunulan yeni kanun teklifiyle hukuki çerçevesi çizilen bu tarihi dönüm noktasında ve dünyadaki benzer terörle mücadele örneklerini A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. İzleyelim.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan Soğuk Savaş döneminde terörizm güçlü ülkeler tarafından diğer ülkelere karşı yeni bir savaş taktiği olarak uygulanıyordu. Türkiye ile hesabı olan pek çok ülke terör örgütlerine kucak açıyor, her türlü desteği sağlıyordu. PKK kullanışlı taşeron bir terör örgütüydü. İşte bu yüzden yıllarca Asala terörüyle mücadele eden Türkiye'ye karşı 80'li yıllarda terör örgütü PKK devreye sokuluyordu.

0: Unuttukları şuydu: Türkiye teröre pabuç bırakmayacak kadar güçlü bir devletti. Tarihten dersler çıkaran Türkiye, terörle mücadelede yeni bir konsepte geçiyordu. Devlet, 1 Ekim'le başlayan ve 22 Ekim'de Öcalan çağrısıyla devam eden tarihi bir adım atıyordu.
1: Terörist başı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa, gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.
0: Ve o çağrıya yanıt İmralı'dan geliyordu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapıyordu.
2: Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.
3: Benim beklentimin de ötesinde özellikle beni çok şaşırtan kısmı bu konuda bir sorumluluk üstleniyorum kısmıydı. Sorumluluk üstleniyorum dediği noktada şunu söylüyor aslında. Hem PKK'ya ve hem diğerlerine, yani PYD'ye, YPG'ye, SDG'ye hepsine şunu söylüyor. Ben bu konuda bir sorumluluk aldım. Bu çağrıya uymazsanız benim bir sorumluluğum olduğu için buna yönelik bir tavrım da olur. Diyen bir Öcalan çağrısı var. Bu çok önemli. Altının çizilmesi lazım. PKK'nın bu konuda artık bir mazereti yok. Yani bir istismar edeceği bir şey kalmadı. 20 yıllık gerçekten AK Parti dönemlerinde ve Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, bakın asimilasyon bitti diyor. Bütün işte Kürtlere yönelik inkar vesaire, bütün bunlar, özgürlükler, hepsi artık var. Sizin bu noktadan sonra söyleyeceğiniz her şey PKK olarak tekrara düşmek olur.
0: Terör sadece Türkiye'nin sorunu değildi. İnsanlığın ortak düşmanıydı ve din, dil, ırk, renk ayrımı yapmıyordu. Tarih boyunca birçok terör örgütü ya devletlerle anlaşma yoluyla ya da iç dinamiklerin değişmesi sonucu silahlı mücadeleyi terk etti. Bu süreçleri etkileyen faktörler arasında siyasi çözümler, uluslararası baskılar, örgüt içi bölünmeler ve halk desteğinin azalması gibi etkenler vardı. İşte dünyada silah bırakan bazı terör örgütleri ve bu süreçlerin temel nedenleri. Irak, Kuzey İrlanda'nın İngiltere'den bağımsızlığı için savaşan bir örgüttü. İngiltere tam 25 yıl terörle kucak kucağa yaşadı. Cumhuriyetçi İrlanda ordusu, yani IRA, 3200 kişiyi öldürdü, binlerce insanı yaraladı. IRA, İngiltere'ye olaysız bir hafta geçirtmedi. Koskoca İngiliz ordusuna kan kusturdu ve sonra birdenbire ateşi kesti, silahı bıraktı. 1998'de yapılan Belfast Anlaşması'yla IRA silahlı mücadeleyi sonlandırmayı kabul etti ve 2005 yılında silahlarını teslim ettiğini ilan etti. IRA nasıl silah bıraktı? Siyasi çözüm sürecinin başlaması, halk desteğinin azalması ve yorulma sendromu, İngiltere'nin ve İrlanda'nın diplomatik çabaları, ABD ve Avrupa Birliği'nin sürece destek vermesi. Silah bırakan bir başka terör örgütü de İspanya'da faaliyet gösteren ETA'ydı. ETA, Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan bir örgüttü. 2011'de kalıcı ateşkes ilan etti ve 2018'de tamamen silah bırakıp kendini feshetti. Bu süreçte etkili olan faktörler şunlardı: İspanyol hükümetinin başarılı güvenlik operasyonları, ETA'nın lider kadrosunun sürekli yakalanması, Bask halkının terör eylemlerine desteğinin azalması, Avrupa Birliği'nin ve uluslararası toplumun baskıları. Bir başka terör örgütü de Kolombiya'nın başına bela olan FARC'tı. FARC, Kolombiya hükümetine karşı sol görüşlü bir gerilla örgütü olarak savaşıyordu. 2016'da Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'la yapılan barış anlaşması sonucunda silah bıraktı. hükümetin siyasi çözüm önerileri, Kolombiya halkının savaştan bıkması ve referandum süreci, Birleşmiş Milletler'in ve Küba gibi üçüncü tarafların arabuluculuğu, FARC içinde savaşın sürdürülmesine karşı çıkan kesimlerin artışı. 2016 Nobel Barış Ödülü Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'a verildi. Nobel Ödül Komitesi, Santos'u Kolombiya'da 52 yıldır süren iç savaşı bitirmeye yönelik çabalarından dolayı ödüle layık gördü. Sri Lanka'da faaliyet gösteren terör örgütü LTTE de diğer örgütlerden farklı olarak barış anlaşmaları yerine tamamen askeri yollarla sona erdi. Tamil kaplanları dünyada intihar eylemcilerinin giydiği bomba yeleğini icat etmesiyle tanınıyordu. LTTE, Tamil halkının bağımsız bir devlet kurmasını amaçlayan bir örgüttü. Ancak 2009'da Sri Lanka hükümetinin geniş çaplı askeri operasyonları sonucunda tamamen yenilgiye uğradı. LTTE'nin silah bırakması müzakerelerle değil zorla oldu. Sri Lanka ordusunun büyük çaplı operasyonları, Hindistan'ın ve diğer ülkelerin desteğini kesmesi, örgütün lider kadrosunun öldürülmesi.
4: Fars Kolombiya hükümetiyle müzakere etti arabulucular arasıyla. Kuzey İrlanda'da aynı şekilde İngiltere ile yürüttükleri bir süreç oldu. İspanya'da da benzer durumları gördük. Ama bizim terör örgütümüz bölgesel ve küresel bir aparat, bunu unutmamak lazım. PKK'yı biz hep terör eylemleriyle biliriz Haktan Bey. PKK dünyanın en büyük uyuşturucu taşıyıcısıdır. Dünyanın en büyük uyuşturucu kartelidir. Yani onlardan biridir. Hatta mesela ben bunda bir soru soruyorum. Türkiye'de sorulmayan bir soru var. PKK'nın parası ne olacak? Hiç konuşulmuyor. Asıl para varsa kavga da çıkar. Yıllardır insan kaçakçılığından, uyuşturucudan elde ettiği, büyük ihtimal Avrupa grubunun sakladığı milyar dolarlardan söz ediyor. Yine terör örgütünün Suriye'nin petrolünü çalarak Suriye'deki kaçakçılıktan elde ettiği paralar var. Bu işte, yani bu kongre toplanır. Benim gördüğüm bir şekilde bunu toplayacak. En azından Öcalan'ın çağrısına karşılık verelim mi, vermeyelim mi, uyalım mı diye bir şey olacak.
0: Dünyadaki örnekler gösteriyor ki terörle mücadelede her ülkenin kendi şartlarına göre izlediği farklı yollar var. Kimi ülkeler siyasi anlaşmalarla, kimileri güvenlik operasyonlarıyla, kimileri ise her iki yöntemi birlikte kullanarak süreci yönetti. Ortak noktaysa silahlı yapıların etkisinin ortadan kalkması ve devlet otoritesinin tesis edilmesi oldu.
5: Meclisimizde sürecin yasal boyutuyla ilgili mütalalar başlayacak. Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak. Böylece önce terörsüz Türkiye'yi, inşallah ardından da terörsüz bölgeyi coğrafyamızda kuvveden fiile çıkaracağız.
0: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sürecin hukuki altyapısını oluşturmak için hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
6: Bu kanunun amacı PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasına mütakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve bu konuda yani tasfiye süreciyle ilgili toplumsal bütünleşmeyle ilgili yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesini kanun teklifinin amacında. Süremiz bu mekanizmaların tamamı teyit mekanizmasıyla beraber Milli Güvenlik Kurulu kararı olarak resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren 6 aylık başvuru süresi başlıyor.
0: 12 maddeden oluşan teklif sürecin hukuki çerçevesine ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden infazın ertelenmesine, izleme komisyonu ve kurul yapısına kadar pek çok başlık teklifte yer alıyor. Sonuç olarak terör tehdidini tamamen bertaraf eden bir Türkiye, uluslararası masada şart koşan, kriz çözen ve oyunu kuran lider bir güç olarak konumunu perçinleyecek. Bugün silahların sustuğu yerde üretkenlik, adalet ve büyük bir gelecek inşa ediliyor.
5: Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türk Hava Yolları'nın konsolide net kârı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Türk Hava Yolları finansal sonuçlarını kamuyu aydınlatma platformunda açıkladı. Şirketin yılın ilk çeyreğine göre toplam varlıkları ise %9 artışla 2 trilyon 360 milyar 37 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde net borç ise %17 artışla 620 milyar 378 milyon liraya yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Akbank. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
6: Mobilin bankası Akbank.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında Kümbet-Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir Yolu'nun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Vakıf Katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: A Haber Radyo.

0: Efendim, Ajans Gün içindeyiz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşmak üzere. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. Türkiye'yi sarsan Uğur Mumcu suikasti dosyası 33 yıl aradan sonra Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü. A Haber muhabiri Abdullah Ünver detayları aktarmak için hazır. Hemen dönelim ve sözü Ünver'e bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiğiniz 33 yıllık Uğur Mumcu suikasti davası 33 yılın ardından yeniden gündeme geldi. Neler olmuştu ona bir bahsedelim isterseniz. 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önündeki aracına binmek istediği esnada Uğur Mumcu aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. 33 yılın ardından o dosya yeniden açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili suçlarla mücadele daire başkanlığı tarafından Uğur Mumcu dosyasının da yeniden değerlendirildiğini belirterek hiçbir faili meçhul dosya kaderine terk edilmeyecek açıklamasını yapmıştı. Bu gelişmenin ardından Uğur Mumcu'nun ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir randevu talebinde bulunmuştu. İşte o randevu da bugün gerçekleşti. 11.30 sularında Uğur Mumcu'nun ailesi Adalet Bakanlığı'na gelerek Adalet Bakanı Akın Öztürk'le bir görüşme gerçekleştirdi.

0: gerçekleştirdiler. O görüşmede Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür Mumcu ile avukatları Turgut Kazan ve Yalçın Akbal yer aldı. Dosyanın yeniden incelenmesi açısından tabii oldukça önemli bir ziyaretti. O ziyaret sonunda basına servis edilen fotoğraflar vardı. Şu saat itibariyle de artık o ziyaretin detaylarını bakanlık paylaştı. Onlardan bahsedeyim isterseniz. Bakan Güllük, bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması gerekiyor. Devletin görevi, faili varsa arkasındaki yapıları ortaya çıkarmaktır dedi. Dosyada firari zanların bulunduğunu belirten Güllük, yurt dışına kaçan şüphelilerin peşinin bırakılmayacağını, kırmızı bülten ve tüm uluslararası imkanların kullanıldığını söyledi. Güllük, karanlıkta kalan tüm noktaların yeniden inceleneceğini belirterek faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının dosyanın üzerinde titizlikle çalıştığını aktardı. Güldal Mumcu ise suikastin arkasındaki güçlerin ve bağlantılarının ortaya çıkarılmasını istediklerini belirtirken oğlu Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu da devletin dosyayı aydınlatma yönündeki irade ortaya koymasının oldukça önemli olduğunu ifade etti. Dediğim gibi 33 yılın ardından failim 90'ların oldukça önemli damga vuran failim meşhur dosyalarından biriydi Uğur Mumcu davası. Akın Güllek'le beraber o dosya yeniden açılmış oldu. Artık bu ilerleyen süreçte neler olacak biz takip etmeye sürdürüyor olacağız diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Ünver'e teşekkür edelim aktardıkları için ve devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Suriye ile ortak bir geleceğimiz var diyen Bakan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini belirtti.
2: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil. Aramızda ortak bir tarih, ortak bir kültür ve ortak bir gelecek var. Şam, Halep ve Hama daha zengin ve daha güvenli olduğunda bizler bunu Gaziantep'te, Mersin'de ve İstanbul'da hemen hissediyoruz.
3: Suriye'nin giderek daha istikrarlı bir hale geldiğini vurguladı. Türkiye'nin desteğinin de süreceği mesajını verdi.
2: Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrarı bozucu faaliyetler Türkiye için de bir tehdit teşkil etmekte. Bu anlayışla terörle mücadele, savunma ve güvenlik alanlarında yürüttüğümüz işbirliğini ve eşgüdümü daha da derinleştireceğiz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
2: Suriye ile ekonomik ilişkilerimizde yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmekteyiz. Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan arasında başlattığımız karayolu ve demiryolu bağlantısallık girişimi de en kısa zamanda hayata geçirmesi için çalışmalara başladık. Şam'da Türk okul açılmasına ilişkin izin süreçlerini tamamladılar. Teşekkür ediyoruz burada kendilerine. Türkiye-Suriye Ortak Üniversitesi'nin kurulması için de çalışmalar hızlandı.
3: Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.
2: Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi ülkemiz açısından önem ve önceliğini korumaktadır. Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.
0: Ortak sınırlarımızın terörden temizlenmesi ve ortak şekilde korunması önem teşkil etmektedir.
3: ABD-İran arasında süren savaşta gündemdeydi.
2: Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz.
3: Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Gazze'de barış planının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.
2: İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak. Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur.
1: CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde gündeme gelen çikolata kutusunda rüşvet yönetiminin CHP'li Ankara Eğitim Meskut Belediyesi'nde de uygulandığı ortaya çıktı efendim. Diğer yandan tutuklu belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun kokain testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Şener Çetin'e ayrıntılar için hazır. Dönelim ve sözü Şener Çetin'e bırakalım.
4: Edimeskut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma sürüyor. Tabii çarpıcı detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle dosyadaki müşteki, şüpheli ve tanık beyanları belediyedeki yolsuzluk ağını da gözler önüne seriyor diyebiliriz. Zira soruşturmanın detaylarına baktığımızda özellikle çikolata kutularından teslim edilen milyon dolarlık meblağlardan özellikle makam odasındaki gizli bölmelere, şantajlardan yine özellikle elden dağıtılan milyonlarca liralık meblağlara kadar dikkat çekici iddiaların yer aldığını söylemek mümkün. Soruşturmanın detaylarına bakacak olursak özellikle tanık beyanlarına göre Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na bir inşaat firması tarafından çikolata kutusu içinde 1.2 milyon dolar rüşvet verildi. Bu yöntemle bir belediye arsasının ihaleye girilmeksizin aslında firmaya devredildiği öne sürüldü. Bir diğer çarpıcı detaysa özellikle etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen müteahhitten geldi. MS hastası kızının tedavi masrafları için bitirdiği konutların iskanını 73 gün boyunca alamadığını belirtti. Sorunu çözmek için belediye meclis üyesi Ozan Yiğit'in makam odasına gittiğinde gizli bir bölmeyle karşılaştı. O noktaya girdi. Akabinde iskan onayını alabilmek için burada da 1 milyon TL nakit parayı poşetle masaya bıraktığını ödemeden yaklaşık bir hafta sonra da iskan belgesinin düzenlendiğini açıkladı. Dosyadaki iddialara göre bir diğer nokta 1000 konutluk bir proje. İmar planına aykırı 1+1 daireler ve kaçak alanlar açabilmek adına 250 milyon TL'lik de rüşvet pazarlığı olduğunu söyleyelim. Yine otopark kiralamak isteyen müşteki Tuncay Karadeniz, Ozan Yiğit'in makam odasındaki görüşme sırasında Erdal Beşikçioğlu'nun da o noktada odaya girdiğini iddia etti. Beşikçioğlu'nun kendisine parayı Ozan'a verdin mi diye sorduğunu, 8 bin dolar ödediğini söyleyince de 1 milyon 500 bin lira vereceksin diyerek oradan çıktığını öne sürdü. Ve soruşturmada bir diğer dikkat çeken nokta da konser organizasyonları ile ilgiliydi. Bu iddiada organizatör Uğur Şanalan'dan geldi. Özellikle kanuni işgaliye bedeli 150-300 bin TL arası tutan bir konser için belediye yetkililerinin kendisinden 1,5 milyon TL nakit para ve 3 milyon TL değerinde stand alanı talep ettiğini belirtti. Şanalan ödemeyi yapmayınca konser alanının zabıta ve kepçelerle ablukaya alındığını söyledi. Bunu ifade edebiliriz. Özellikle 18 ila 22 milyon TL'de bu noktada zarar ettiğini beyan etti. Tabii soruşturma çok yönlü devam ediyor. Bildiğiniz üzere özellikle Erdal Beşikçioğlu'nun da uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. 12 yıl önce kullanmıştı aslında ilk uyuşturucuyu. Bu noktada ifadesi de ortaya çıkmıştı. Kullandığım için pişmanım ifadesini kullanmıştı. Fakat 12 yıl sonra tekrar uyuşturucu testinin pozitif çıkması da tartışmalara neden oldu. Bir diğer yandan işte yapılan testler sonucu belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da uyuşturucu testinin pozitif çıkması bir kez daha kafalarda o tartışma yarattı diyebiliriz. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik o soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. 55 gözaltı kararı vardı. 54 kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınan kişilerden de Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştı dedik. Soruşturmanın da devam ettiğini söyleyelim. Yeni çarpıcı detaylar oldukça da aktaracağımızı hatırlatalım ve sözü size bırakalım.
1: Şener Çetin'e teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durum Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi efendim. Haftalık bilgilendirme toplantısında sürecin barış ve istikrara katkı sunacağı belirtildi.
3: Terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılmasının önemine vurgu yapıldı. Terörsüz Türkiye'nin barış, istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gündemde terörsüz Türkiye başta olmak üzere birçok başlık vardı. İlk olarak süreçte gelinen kritik aşamaya dikkat çekildi.
5: Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur.
3: Açıklamada terörle mücadeleye de parantez açıldı.
6: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuş.
3: Hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirlere de dikkat çekildi. Son bir hafta içinde 490 kişinin yakalandığı, 1 Ocak'tan bugüne kadar yakalananların sayısının ise 7443 olduğu bilgisi paylaşıldı. Orta Doğu'da yaşanan gerilim de Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde taraflara sağduyu çağrısı yapıldı. İsrail'e de tepki gösterildi. Bölgedeki kalıcı barışa yönelik diplomatik çabaları sabote ettiği ifade edildi.
1: AK Parti'nin 25. yıl etkinlikleri için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek asır temasıyla gerçekleştirilecek kutlamalarda AK Parti'nin siyasi yolculuğunu anlatan özel bir gazete çıkarılacak.
7: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
8: Daha fazla demokrasinin, daha fazla özgürlüğün, daha verimli hizmet üreten bir bürokrasinin, daha etkin ve güçlü bir devlet yapısının tesisini amaçlayan reform programını önümüzdeki dönemde peyderpey hayata geçireceğiz. Türkiye 100 yılı reform programı ile inşallah hedeflerimize doğru çok daha hızlı ilerleme imkanı bulacağız.
3: 25. yıla özel gazete çıkarılacak. AK Parti'nin çeyrek asırlık hizmetleri ve siyasi yolculuğu bu gazetede anlatılacak.
7: Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın gür sesidir o.
3: 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'de 25. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında görkemli bir kutlama hazırlığı için çalışmalar sürüyor. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan kutlamalarda AK Parti'nin kuruluşundan bugüne hayata geçirdiği projeler, reformlar ve Türkiye'nin yakın tarihine dair önemli gelişmeler manşetlerle aktarılacak.
8: Her şey Türkiye için.
3: 25. yıla özel hazırlanacak olan gazetede çeyrek asırlık serüven kronolojik bir anlatımla sunulacak ve vatandaşa özel basım yapılacak. Kutlamalarda güvenli liman Türkiye, çeyrek asır, huzur ve istikrar temaları ön plana çıkarılacak. 25. yıla özel hazırlanan hatıra madalyonuyla 25. yıl ölümsüzleştirilecek. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen hazırlıklarda 25. yıla dair yapılan hizmetler, özel görseller ve video kliplerle vatandaşla buluşacak.
8: Tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelen,
3: yaşamını yitiren parti mensupları için 81 ilde mevlid programları düzenlenecek. 25 yılda hayata geçirilen icraatlerle demokratik dönüşümde özel çalışmalarla anlatılacak. 25. yıl logosunu kamuoyuyla paylaşan AK Parti, 25. yıla özel 25 milyon ağacı da toprakla buluşturacak. Ayrıca Başkent Millet Bahçesi'ndeki kutlamalar özel drone gösterileriyle taçlandırılmış olacak.
8: İstiklalimizin ve istikbalimizin başkenti Ankara'nın.
3: Öte yandan programa katılan davetlilere Başkan Erdoğan'ın geçmişte okuduğu şiirlerden oluşan özel bir eser de hediye edilecek.
8: Yer ve gök su vermem dediği zaman.
1: Efendim, ABD'de Donald Trump'ı taşıyan başkanlık helikopteriyle bir yolcu uçağı tehlikeli şekilde yakınlaştı. Güvenlik ihlali nedeniyle soruşturma başlatıldı. Trump'ın büyük tehlike atlattığı olayın helikopter pilotlarıyla kule arasındaki iletişim problemi sebebiyle yaşandığı ortaya çıktı.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan başkanlık helikopteri büyük tehlike atlattı. Marine One, Washington semalarında bir yolcu uçağıyla tehlikeli şekilde yakınlaştı. Trump'ın kazadan kıl payı kurtulduğu olay salı günü yaşandı. ABD Başkanı Trump, başkanlık helikopteri Marine One'a bindi. Pilotlar kalkış öncesi kontrol kulesine havalanacağız anonsu yaptıktan sonra helikopter havalandı. ABD'deki havacılık kurallarına göre başkanın helikopteri havalandığı andan itibaren güvenlik gerekçesiyle yakınlardaki tüm uçuşlar durduruluyor. Ama bu kez uçuşlar durmadı. Kameralara da yansıyan o görüntülerde başkanın helikopteriyle Ronald Reagan Havalimanı'ndan havalanan yolcu uçağı tehlikeli şekilde yakınlaştı. Olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Trump'ın içinde olduğu helikopterle yolcu uçağı arasındaki mesafenin 2,4 kilometreye kadar düştüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada başkanlık helikopteri pilotlarıyla kule arasında iletişim sorunu yaşandığı belirlendi. Pilotlar kalkış anında kuleyi bilgilendirdi ama kule bunu anlamadı. Kısa süre sonra kule tekrar pilotlarla iletişime geçti. Yolcu uçağı konusunda uyardı. Pilotlar da başkanlık helikopterini havada bekletti. Ardından da Andrews hava üssüne doğru ilerledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın risk altında olmadığı belirtildi.
9: Dün başka bir liste çıktı ve ben bir numarayım. TikTok'ta bir numara olmayı daha çok seviyorum ama öldürme listesinde birinciyim.
3: Yolcu uçağının havalandığı Ronald Reagan Havalimanı'nda geçtiğimiz sene askeri bir helikopterle yolcu uçağa çarpışmış, 67 kişi hayatını kaybetmişti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun mühimmat sıkıntısı çektiğine dair haberleri yalanladı. Trump, bu haberleri yayanlar yargılanacak dedi. Diğer yandan Amerikan basınına göre Washington'ın yeni hedefi ise Küba. Hatta özel bir görev gücü dahi kuruldu. Detayları alacağız efendim. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizleri bekliyor. Washington'dan detayları aktaracak. Sözü hemen Sapmaz'a bırakalım.
10: Evet, merhabalar Esra. ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında Pentagon'daki mühimmat stoklarına ilişkin tartışmalara doğrudan yanıt verdi. Trump, mühimmat sıkıntısı çekmiyoruz, ordumuz güçlü, üretimimiz de hızla devam ediyor diyerek son günlerde ABD medyasında yer alan stok yetersizliği iddialarını reddetti. Ancak Washington'da tartışılan konu yalnızca mevcut mühimmat miktarı değil. ABD'li savunma uzmanlarına göre İran krizi, Kızıldeniz'deki operasyonlar ve önceki yıllarda Ukrayna'ya yapılan yoğun silah sevkiyatları, özellikle Patriot, Taht ve SM-3 gibi gelişmiş hava savunma füzelerinin stokları üzerinde baskı oluşturdu. Pentagon bu nedenle son aylarda üretim kapasitesini artırmaya çalışıyor. Uzmanlar ABD'nin genel mühimmat açısından sorun yaşamadığını, ancak yüksek teknolojiye sahip bazı kritik füze sistemlerinde üretim hızının tüketim hızına yetişmekte zorlandığı belirtiliyor. Trump'ın açıklaması da bu nedenle siyasi olduğu kadar stratejik bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Beyaz Saray hem rakip ülkelere hem de müttefiklerine ABD'nin caydırıcılığının zayıflamadığını göstermek istiyor. Ancak bugün Washington'da dikkat çeken tek gelişmiş şüphesiz bu değil Esra. ABD basınına yansıyan haberlere göre CIA Küba faaliyetlerini tek merkezden yönetmek amacıyla yeni bir Küba görev gücü oluşturdu. İlk bilgiler bunun askeri birlikten ziyade istihbarat, siber operasyon ve analiz uzmanlarını aynı çatı altında toplayan yeni bir koordinasyon yapısı olduğunu gösteriyor. Her ne kadar resmi olarak askeri bir görev gücü ilan edilmiş olmasa da zamanlaması dikkat çekiyor. Trump yönetimi son aylarda yalnızca İran ve Çin'e değil, Batı yarımküredeki rakip ülkelere yönelik baskıyı da artırıyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba yönetimine yönelik sert açıklamaları ve Havana'ya uygulanacak yeni yaptırım hazırlıkları da bu stratejinin parçaları olarak görülüyor. Washington'daki güvenlik çevreleri ise bu iki gelişmeyi birlikte okuyor. Bir tarafta Pentagon uzun süreli küresel rekabete hazırlanırken mühimmat üretimini arttırıyor. Diğer tarafta ise CIA'nin yeni yapılanmasıyla ABD Karayipler'de ve kendi etki alanı olarak gördüğü Batı Yarımküre'de istihbarat faaliyetlerini yeniden güçlendiriyor. Bu tablo Trump yönetiminin yalnızca Orta Doğu'ya odaklanmadığını, aynı anda hem Hint Pasifik'te hem Çin'e hem de Avrupa'da, Rusya'ya hem de Amerika kıtasında Küba ve Venezuela gibi aktörlere karşı çok cepheli bir güvenlik stratejisi yürüttüğünü gösteriyor. Önümdeki günlerde Pentagon'un mühimmat üretimine ilişkin yeni kararlarının ve CIA'nin Küba görev gücünün kapsamına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Washington'da en çok tartışılan soru ise şu: bu yeni yapılanma yalnızca bir istihbarat koordinasyonu mu, yoksa Trump yönetiminin Batı Yarımküre'de daha sert bir döneme hazırlandığının ilk işareti mi Esra?
1: İrfan Sapmaz'a çok teşekkür edelim aktardıkları için. Avrupa Birliği Çin'le ticaret rekabetinde yeni bir başlıkla karşı karşıya efendim. Brüksel'in aralarında bu kez Çin'den Türkiye ve Fas'a yönelen yatırımlar var. Çinli şirketlerin Türkiye'de üretim yaparak Avrupa pazarına daha kolay erişebileceği endişesi AB'nin ticaret politikalarını yeniden değerlendirmesine neden oluyor.
11: Çin'in küresel üretim stratejisinde Türkiye'nin ağırlığı artıyor. Bu durum Avrupa Birliği'nde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çünkü Brüksel, Çinli şirketlerin Türkiye ve Fas'ta kurduğu üretim tesisleriyle Avrupa pazarına daha kolay ulaşmasından endişe ediyor. Avrupa Birliği'nin gündeminde artık yalnızca Çin'den doğrudan gelen ürünler değil, Çin sermayesinin üçüncü ülkeler üzerinden oluşturduğu üretim ağı da var. Rhodium Group verilerine göre Çin'in son 4 yılda Türkiye'ye yaptığı yatırımlar yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Elektrikli otomobilden beyaz eşyaya, güneş enerjisinden teknolojiye kadar birçok alanda Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımları hız kazanıyor. BYD'nin elektrikli araç yatırımı, Haier'in beyaz eşya üretimi ve Astroenerji'nin güneş paneli projeleri Avrupa'nın yakın takibinde. Brüksel'in en büyük kaygısı ise Türkiye'nin gümrük birliği avantajı. Avrupa Birliği, Çinli şirketlerin Türkiye'de üretim yaparak Avrupa pazarına daha düşük maliyetlerle ulaşabileceğini ve mevcut ticaret engellerini aşabileceğini değerlendiriyor. Avrupa tarafı Çin'in üretimi Türkiye ve Fas gibi ülkelere kaydırarak elektrikli araç başta olmak üzere birçok sektörde rekabet avantajı elde etmeye çalıştığını savunuyor. Bu nedenle Avrupa Komisyonu ticaret savunma araçlarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Kamu ihalelerinde Avrupa üretimine öncelik verilmesi ve yeni ticari düzenlemelerin hayata geçirilmesi gündemde. Türkiye ise Avrupa'ya yakınlığı, lojistik altyapısı ve gümrük birliği bağlantısıyla Çinli yatırımcılar açısından stratejik bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor.
1: Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen çocuk hayatını kaybetti. Annesi ise yoğun bakımda. Olay Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Baba Uğur Çanlı eve geldiğinde eşi Sevda Çanlı ile 9 yaşındaki oğlunu baygın halde buldu. Anne ve çocuk hastaneye kaldırılırken yapılan kontrollerde zehirlenme bulgularına rastlandı. Durumu ağırlaşan Yusuf Talha hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Annenin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Olay sonrası ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilaçlama firmasının görevlisi gözaltına alındı. İstanbul Kağıthane'de eski sevgili dehşeti yaşandı. Sokakta karşılaştığı eski kız arkadaşı ve yanındaki kişiye kurşun yağdırdı ve o anlarda da cep telefonu kameraları kayıttaydı.
12: Ya niye çekiyorsun? Polis ara. Yusuf.
13: Arayan var mı?
14: Ah,
5: silah sesleri peş peşe yükseldi. Eski kız arkadaşını başka biriyle görünce kurşun yağdırdı.
12: Şunun elinde silah. Ona teşekkür.
5: Yer kağıthane. Alışverişten dönen bir kadın ve erkek arkadaşı kurşunların hedefi oldu. İkilinin karşısına kadının eski erkek arkadaşı çıktı. Aralarında sözlü tartışma başladı.
12: Ya niye çekiyorsun? Polis ara. Yusuf.
13: Arayan var mı?
5: Kadının eski sevgilisi yanındaki silahı çıkararak peş peşe ateşledi. Eski sevgilisini ve onun erkek arkadaşını vuran saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgansa polisin operasyonuyla kısa sürede yakalandı.
1: Efendim, İstanbul Beyoğlu'nda köpek tartışması kanla bitti.

0: Pitbull'un teriyer cinsi köpeğe saldırmasının ardından sahipleri arasında bir kavga çıktı. Köpeğini tut diye uyaran küçük köpeğin sahibi Pitbull'un sahibini 3 yerinden bıçakladı.
1: Pitbull cinsi köpek teriyere saldırdı. Köpeğini tut diye uyarılan Pitbull'un sahibi bıçaklandı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Sahibi tarafından gezdirilen Pitbull teriyer cinsi köpeğe saldırdı. Küçük köpeğin sahibinin köpeğini tut uyarısı üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri diğerini 3 yerinden bıçakladı. Yaralanan Pitbull sahibi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
0: Efendim, Aydın'da böcek ilaçlaması yapılan evde bir patlama oldu. Ev sahibi kadın ağır, çocuksa hafif yaralandı.
2: Böcek ilacından yayılan kimyasal gaz bomba gibi patladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde banyodan gelen kötü kokunun böceklerden kaynaklandığını düşünen Seher Özcan evini ilaçlamaya başladı. Ancak ilaçlama sırasında patlama oldu. Banyodaki çamaşır makinesi alev aldı. Seher Özcan patlamanın şiddetiyle ağır, evde misafir olarak bulunan oğlunun arkadaşı İsmail Berat Karataş ise hafif yaralandı. Evde çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Seher Özcan hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Patlamaya böcek ilacından yayılan kimyasal gazın çalışır vaziyetteki elektrikli bir ev aletinin oluşturduğu kıvılcımla havada buluşmasının yol açtığı tahmin ediliyor. Kesin sebebi ise itfaiyenin hazırlayacağı raporla belli olacak.
0: Avrupa'da aşırı sıcaklar ve kuraklık zeytin üretimine olumsuz etkiledi. Birçok Avrupa ülkesinde rekolte düştü. Gözler zeytin üretiminde önemli bir yeri olan Türkiye'ye çevrildi. Diğer bölgeler gibi Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde de bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.
1: Aşırı sıcaklar Avrupa'nın zeytin rekoltesini vurdu. Şimdi gözler Türkiye'de.
3: Özellikle Avrupa'daki olumsuz tabloya karşın gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Türkiye bu sezon daha olumlu bir görünüm sergiliyor. Serin ve yağışlı geçen ilkbahar sayesinde yani bazı bölgelerde bunun Avrupa'ya göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ki ve özellikle daha iyi verim beklendiğini söylüyor uzmanlar ve bu durum karşısında Türkiye'yi Avrupa'nın olası tarım ve gıda açığını karşılayabilecek önemli tedarikçilerden biri haline geliyor ki aslında buna benzer durum geçtiğimiz yıllarda da olmuştu. Özellikle zeytinyağı, sofralık zeytin, sebze meyve gibi işlenmiş gıda ihracatında Türkiye'nin Avrupa pazarındaki payını arttırma potansiyeli bulunuyor ki İtalya'da ve Avrupa'da en çok konuşulan konular bu. Çünkü sıcaklıklar ciddi şekilde etkilemiş durumda. Kısaca toparlamak gerekirse uzmanlar Avrupa'da yaşanan krizin Türkiye için önemli bir ihracat fırsatı oluşturduğunu ancak iklim değişikliğinin de Türkiye'de etkileyebileceği uyarısında da bulunuyor. Tabii iklim her an değişebilir. Bunu yapabilecek bir şey yok. Ancak şu anki tablo Avrupa'nın ihtiyacı eğer bu şekilde devam ederse Türkiye tarafından karşılanması, en azından bir kısmının karşılanması söz konusu.
1: Avrupa ülkelerindeki yetersiz üretim sonrası yeni sezonda gözler Türkiye'ye çevrildi. Türk zeytin ve zeytinyağına talebin artması bekleniyor.
4: Bizim bölgemizde yaşadığımız şu anda bizim sıcaklıklarımız her ne kadar sıcaktan şikayet etsek de 30-35 civarında bir sıcaklığımız söz konusu. Bu da zeytin ağacının dayanabildiği, dayanıklılığı olan bir sıcaklık. Biz bu sulanan yerlerde bu gibi stresi mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. İklim şartları bizden yana olursa ve bir bölge bir yağış alırsa bizim hem zeytinimiz hem zeytinyağımız bölgede çok kaliteli bir şekilde olacaktır.
1: Rekolte beklentisinin en yüksek olduğu bölgelerden biri ise Edremit Körfezi. Ağaçlardaki meyve yoğunluğu üreticinin yüzünü şimdiden güldürüyor.
5: Burası Türkiye'nin en değerli zeytin ve zeytinyağının yetiştirildiği Edremit Körfezi. Ve coğrafi tescil işaretiyle Avrupa'da da söz sahibi olan zeytinlerin üretildiği topraklar.

0: Bergama ilçesinde üniversite mezunu iki kız kardeş şehirdeki iş fırsatlarını bırakıp baba mesleği olan çiftçiliğe döndü. Ayşe ve Özge Örmez kardeşler kariyerlerini beton binalarda değil bereketli topraklarında kurdu.
1: Üniversite diplomalarını aldılar, şehirde kariyer yapmak yerine bereketli topraklara döndüler.
2: Tarımın geleceği gençlerin ellerinde şekilleniyor. Üniversite diplomasını alıp şehirde çalışma fırsatı yakalayan iki kardeş, kariyerlerini beton binalarda değil, bereketli Bergama topraklarında kurmayı seçti.
1: İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Ayşe ve Özge Örmez kardeşler, çocukluklarından bu yana babalarıyla çalıştıkları tarlada işleri devraldı.
3: Bu şekilde biz büyüdük, bu şekilde yetiştiğimiz için yani toprağa, üretime sürekli bir hasret duyuyorsunuz. Bankacılığa başladıktan sonra 4 yıl boyunca evet işime devam ettim çeşitli kurumlarda ama hani sürekli buraya alışkın olduğumuz için bir özlem duyduğumuz için yani bir hasret duyuyoruz. Kendimi daha çok topraklara ait hissettiğim için çiftçilik bu şekilde başladı.
2: Şu alanda görmüş olduğunuz bayanların hepsi üniversite mezunu. Onlar plazalarda çalışmayı değil, baba mesleği topraklarını seçtiler.
1: Ayşe Örmez Adalı'ya göre tarım zorlu bir meslek.
3: Ben toprağı ve üretimi daha çok sevdiğim için yani zor koşullar bizim için çok önemli olmuyor. Gece de gelebiliyoruz, gündüz de, sıcakta da. Yani aslında bitki bir çocuk gibi her saat, her dakika ilgiye ihtiyaç duyuyor.
1: 23 yaşındaki Özge Örmez'se uluslararası ticaret ve lojistik mezunu. Diplomasını alır almaz aile topraklarına döndü.
4: Bu açık alanda çalışmak varken, kendi işimizi yapmak varken neden plazada çalışmayı tercih edeyim ki diye düşünüyorum. Mezun olur olmaz tekrardan tarlalara geri döndüm.
1: Kendi markalarını oluşturan iki kardeş ürünlerini kurumsal marketlere ulaştırıyor. Ayrıca bölgedeki kadınlara da istihdam sağlıyor.
4: Dünyanın en kaliteli pamuğu, en iyi kızaran domatesi, en lezzetli kavunu ve karpuzu bizim bölgemizde yetişiyor. Bizim asıl amaçlarımızdan bir tanesi de bu yetişen ürünleri kurumsal marketlere pazarlamak.
1: Modern tarım teknikleriyle baba mesleğini geliştirerek sürdüren kardeşler, gençlerin kırsala dönüşüne de örnek oluyor.
0: Adıyamanlı doğan çifti 34 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için çok uğraştı. Hatta bu uğurda evlerini bile sattı. Bu uğraş sonunda meyvelerini verdi. 8 yıl önce çiftin ikiz kızları dünyaya geldi. İkizlerin de bir hayali vardı. Anıtkabir'i ziyaret etmek. O da gerçeğe dönüştü ve o anlarsa herkese duygulandırdı.
5: Çift gelin varmış bizim evde. Bu ne sürpriz, bu ne... Bu ne şenlik, bu ne güzellik.
6: Sen çok güzel bir babasın.
7: 34 yıl süren evlat hasreti ikizlerle son buldu. Doğan ailesinin hikayesi yüreklere dokundu.
5: Ağlayacağım.
6: Ay, ağlayacağım bir tanem. Ne dedim ben size? Atamız ölümsüzdür. Atamız kalbimizde yaşıyor.
7: Adıyaman'da yaşayan 66 yaşındaki Abuzer ve 58 yaşındaki Zeynep Doğan çifti 40 yıl önce evlendi. En büyük hayalleri çocuk sahibi olmaktı. İki evlatlarını daha anne karnındayken kaybettiler. Çalmadık kapı bırakmadılar, defalarca tedaviyi gördüler, son çare tüp bebek sahibi olmaya karar verdiler. Masraflar için oturdukları evi sattılar, 34 yıl sonra ikiz kızları Tekbir ve Havva'ya kavuştular.
5: İşte geliyordum kahveye, kahveden eve geliyordum, saat 12'de eve geliyordum. Ama şimdi işte çıkmadan ben evime geliyorum.
6: Gül, büyüyünce ne olacaksın? Sen baba Gül.
8: Anne olmak dünyanın en güzel duygusu. Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur ve mutluluk doldu. Onlar olmadan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum.
7: 8 yaşında olan ikizlerin Anıtkabir'i görme hayali bir sivil toplum kuruluşu sayesinde gerçeğe dönüştü. İkizler anne ve babalarıyla atanın huzuruna çıktı. Doğan ailesinin bu yolculuğu milyonların yüreğini ısıttı.
9: Anne! Askerler çok güzel hareketler yaptılar. Kendi borcunun silahları yere vurdular. Nasıl birisi yukarıya gitti, birisi de aşağıya gitti. Bak şuradalar.
5: Ağlayacağım.
6: Ay, ağlayacağım. Ne dedim ben size? Atamız ölümsüzdür. Atamız kalbimizde yaşıyor.

0: teşekkür ediyorum.
1: Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat aileyi yalnız bırakmadı.
2: Devlet olarak çocuklarımızın ve ailemizin her zaman yanında olduğu bilgisini, mesajını vermeye geldik.
1: Doğan ailesi sevginin ve sabrın neleri başarabileceğinin en canlı kanıtı oldu.
3: Efendim, Türkiye'de internet kullanımı %92,3'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre internet kullanım oranı erkeklerde kadınlara göre daha yüksek seyrederken dijital kamu hizmetleriyle e-ticaretin kullanımında da artış devam etti.
4: Türkiye'de internet kullanımı artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre 16-74 yaş grubunda internet kullananların oranı bu yıl %92,3'e yükseldi. Geçen yıl bu oran %90,9'du.
5: Araştırmaya göre erkeklerde internet kullanım oranı %94,8, kadınlarda ise %89,9 olarak ölçüldü. İnternet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı ise %76'ya ulaştı.
4: E-ticarette yükselişini sürdürdü. İnternetten alışveriş yapanların oranı bir yılda %55,7'den %60'a çıktı. Bireylerin yaklaşık yarısı son 3 ay içinde en az bir kez internetten alışveriş yaptı. Mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarında ise zirve değişmedi. En çok kullanılan uygulama %90'la WhatsApp oldu. Onu YouTube ve Instagram izledi. İnternete bağlı cihazlarda akıllı televizyonlar ilk sırada yer alırken, tüketicilerin yeni bir teknolojik ürün alırken en çok dikkat ettiği unsursa fiyat oldu.
3: Metal ustalığını sanata taşıyan Hüseyin Ergen, hurda metal parçalarını esere dönüştürüyor efendim. Ergen çalışmalarıyla hem geri dönüşümün önemine dikkat çekiyor hem de atıklara yeniden hayat veriyor.
6: 35 yıllık bu mesleği yapmaktan hayal gücüm biraz yüksek.
7: Kimine göre birer hurda yağını, kimine göre ise yeni bir hayatın başlangıcı. Atık zincirler, pistonlar, civatalar ve araç parçaları işte bu atölyede yeni bir sanat eserine dönüşüyor.
6: Bol miktarda atık malzeme birikti bir dönem. Boş durmayı da sevmeyen bir insanım. Neler yapabilirim diye bir baktım. Sonra ilk Eyfel Kulesi yaptım, onu da söyleyeyim. 1 metre 20 santim yüksekliğinde ve onu da Paris'e sattım, Fransa'ya sattım. Tabii bu beni heyecanlandırdı.
7: Efendim, şu anda gördüğümüz şövalyeyi bize biraz anlatabilir misiniz?
6: Efendim, buna buranın koruyucusu diyebiliriz. Bu ilk eserlerimden bir tanesi, yaklaşık 180 kilo civarında. Şövalyenin üzerinde araba parçasından tutun, jeneratör parçaları, elektrik atıkları, işte lambadan gözüktüğü gibi, ağaç kesme aletinin atıkları, vidalar, bisiklet dişleri, zincirleri, makina zincirleri, yani sayamıyorum, o kadar çok malzeme var.
7: Şu anda buradaki en büyük ve en ağır heykellerden biri olan dinozor heykelinin önündeyiz. Hüseyin Bey, bu heykeli yapmak ne kadar zamanınız aldı?
6: Efendim, bu heykeli yapmak yaklaşık 3 ay bir sürece tabi oldu diyelim. Tamamı yine araba parçaları, makina parçaları, atık malzemelerden yaptık. Yani ömrünü bir nevi tamamlamış, sonrasında atığa çıktıktan sonra yeni ikinci bir aşamasına dinozor olarak devam ediyor. Bunu aslında ileri dönüşüm diyebiliriz.
7: Peki bu heykel kaç kilogram ağırlığında?
6: Yani gelen malzemelerden dolayı yaklaşık 1 ton 700 kilo civarında.
7: Atölyenin kapısından girenleri kimi zaman bir at, kimi zaman dev bir kartal, kimi zamansa işte bu görmüş olduğunuz atık demirlerden yapılan motosiklet karşılıyor. Bu sanat eserinin üzerindeki parçaları anlatabilir misiniz bize?
6: Efendim, bu bir at başı. Bunun üzerinde de yüzlerce atık malzemeler var. Somun.

0: civata, kapı menteşesi, silindir menteşe, yine araba parçası, yine emniyet kemerinden çıkan bir parça, araba balatası, böyle gidiyor, devam ediyor, gidiyor.
1: Peki bunları gördüğünüzde nereden aklınıza geliyor böyle şeyler? Hüseyin Bey, şu anda ne yapıyorsunuz? Biraz anlatabilir misiniz?
0: Efendim, bu yeni projemiz. Oturan, biraz düşünmekte olan bir insan figürü, erkek insan figürü yapmaya çalışıyorum. Ayakkabılarından başladık amcamızın. Bir aylık bir süreçte de tamamı gelecek diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi burada hangi parçalar kullanıldı? Biraz anlatır mısınız?
0: Geri dönüşüm parçalarımız var. Bunlar da yine geri dönüşüm parçalarımız. Mesela bak, bu bir şey, bilye, rumam. Bu yine bildiğimiz mutfak dolaplarında kullanılan, kapaklarda kullanılan menteşe. Bunlar da normal atık civata demirleri.
1: Bunlar civatalar.
0: Evet, civata demirleri.
1: Peki bunları gördüğünüzde nereden aklınıza geliyor böyle şeyler?
0: Valla efendim, o biraz hayal gücüne bağlı diyelim. O da bende kalsın. Bu sanat çevresel farkındalığa ulaştığımı düşünüyorum. Çünkü çevrede bulunan komşularım şu an kullandıkları metalle alakalı bir objeleri atıl vaziyete geldiğinde atmıyorlar. Direkt bana getiriyorlar, ustamız bunu değerlendirir diye. Ve bu da şu sonucu doğuruyor. Yani toplum bilinçlenmeye başladı. Yani en azından komşularım. Yani çevresel farkındalığı yarattığım için seviniyorum açıkçası.
1: Aslında benim en merak ettiğim sorulardan bir tanesi şu: çok emek veriyorsunuz, çok zaman harcıyorsunuz burada. Sizler bu işe başlamadan önce "siz bu işi yapamazsınız, yapmayın, boş verin" diyen oldu mu hiç?
0: O her sektörde oluyor, bunu siz de bilirsiniz. Evet, oldu tabii ki, ama ben çok fazla o tür şeylere aldırış etmediğim için güler geçerim. Tabii bittiğinde hayranlıklarını da, izlediklerini görüyorum.
2: Efendim, şimdi Nişantaşı'na gideceğiz. Nişantaşı padişahların ok attığı bir bölgeden nasıl lüksün konuşulduğu ve modanın kalbinin attığı bir semte dönüştü. İşte sokak sokak Nişantaşı'nın geçmişten günümüze uzanan o değişim hikayesi.

0: Nişantaşı İstanbul'un en çok ziyaret edilen semtlerinden biri. Burası lüks restoranları, dükkanları ve tarihi apartmanlarıyla biliniyor. Peki Nişantaşı ismini nereden aldı ya da burası ne zaman bir semt haline geldi? İşte gelin sizi tarihte bir yolculuğa çıkartalım ve bu sorunun yanıtını arayalım.
1: Şey Sultan II. Mahmut döneminde Teşvikiye Camii'nin avlusuna Nişantaşı'nın dikilmesiyle başladı. Padişahın rekor kıran ok atışını ölümsüzleştirmek için dikilen o taş bugün semte ismini verdi.
2: Bunlar daha çok menzil, yani belli konumu belirleyen anıtlar. İşte burası Nişantaşı, daha yukarısı Ok Meydanı.
1: 19. yüzyılın ortalarında ıssız bir bölge olan semt, Sultan Abdülmecit'in tahta çıkmasıyla birlikte kabuk değiştirmeye başladı. Padişah önce sarayı Topkapı'dan Dolmabahçe'ye taşıdı. Sur içinde yaşayan Osmanlı bürokratları da zamanla yeni sarayın etrafına yerleşmeye başladı.
0: Sultan Abdülmecit'in Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na taşınmasının ardından Nişantaşı'nda da yavaş yavaş yerleşim yerleri artmaya başlar. İşte özellikle sadrazamlar, paşalar burada büyük bahçeli konaklar inşa ettirirler ve o konaklarda da misafirlerini ağırlarlar.
2: 1856 Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahın da Topkapı Sarayı'nı terk edip buraya gelmesinin ardından bu bölge daha çok önem kazanmaya başlıyor. Paşalar konaklarını yapmaya başlıyorlar. Çünkü Dolmabahçe Sarayı sahile yapıldığı için artık deniz kullanılıyor, sahil kullanılıyor. Yalılar gelişmeye başlıyor ki en büyük yalı Dolmabahçe Sarayı tabii ki. Ona yakın bir noktada olduğu için de işte Nişantaşı, Teşvikiye ve Maçka gelişmeye başlıyor.
1: Sultan Abdülmecit semtte önce mescit olarak inşa edilen Teşvikiye Camii'ni yeniletti. Ardından bölgedeki yerleşim hız artmaya başladı. Zaten

0: Sultan'da öyle istiyordum. Teşvikiye 1883 nüfus sayımında bir mahalle olarak resmen tescil edildi.
1: Ama 2. Abdülhamit döneminde de devam ediyor. Hoş 2. Abdülhamit Yıldız Sarayı'na taşınıyor, Dolmabahçe'yi bırakıyor ama yine de erkan burada devam ediyor. Devletin işleyişi burada devam ediyor. Dolmabahçe Sarayı tabii belli bir işlev hala sürdürüyor.
0: 19. yüzyıl sonralarında semt birçok ihtişamlı konağa ev sahipliği yapmaya başladı. Onlardan biri de Sadrazam Tunusu Hayrettin Paşa Konağı'ydı.
2: Hayrettin Paşa bölgeye taşınan ilk sadrazam oldu. İşte buraya geldiği zaman çok büyük, adeta saraya benzeyen bir konak yaptırdı. Ve o konakta diğer konaklar gibi maalesef günümüze ulaşmadı. 1940'lı yıllarda bir gecede ortadan kayboldu.
1: Bu paşaların konakları, inşa ettirdikleri konakları aynı zamanda onların iş yerleri. Yani çalışma alanları. Selamlık kısmında işte toplantılarını yapıyor, kabullerini yapıyor, kararlarını alıyor. Yani bugünkü gibi paşanın gideceği bir devlet dairesi yok. Devlet dairesi de paşanın konağı aynı zamanda.
0: O dönem Halil Rıfat Paşa, Hayrettin Paşa ve Kamil Paşa konağı da görenleri kendisine hayran bırakıyordu. Ancak onlar da günümüze ulaşamadı. Sadece konaklar yoktu Nişantaşı'nda. Apartmanlar değişik etti konakları. Beyoğlu'nda Şişli'de başlayan apartman furyası Nişantaşı'nı etkisi altına aldı. Onlardan en çok dikkat çekenleri İzmir ve Maçka Palası oldu.
1: Türkiye'deki apartmanlaşma süreciyle Avrupa'daki apartmanlaşma süreci ayrı şekilde işlemektedir. Avrupa'da daha çok sanayi devriminden sonra kırdan kente göç eden dar gelirli insanların yaşaması için apartmanlar yapıldı. O yüzden 80-50 metrekarelik alanlarda 7-8 kişi, belki de 10 kişi bir arada yaşıyorlardı. Halbuki İstanbul'da ise ekonomik anlamda üst sınıfın yaşamasına dönük apartmanlar inşa edilmiştir. Hatta bazı daireler 300-400 metrekare gibi geniş alanlara yayılmaktaydı. Arkamızda gördüğümüz İzmir Palas, biraz yukarıda gördüğümüz Maçka Palas bunların en iyi örneklerinden.
2: Cumhuriyet dönemiyle birlikte ihtişamlı konakların yerini artık geniş daireli apartmanlar almaya başladı. İşte o dönemde inşa edilen Sümer ve Marmara apartmanı. Bu iki apartmanda özellikle hem içindeki hem de dışındaki sanatsal mimari yapısıyla dikkat çekiyor.
0: Semt artık padişahların ok attığı bir bölge olarak değil, hem tarihi yapısıyla hem de modanın, lüksün adresi olarak anılıyor. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Çağ 40 tanesi soğan meşhur Kayseri mantısından çemeniyle ünlü pastırmaya, oradan Soğanlı Vadisi'nin 60 yıldır yaşatılan el yapımı bebeklerine uzanan bir kültür yolculuğuna çıkaracağız sizi ve ardından da Ajans Gün İçini burada noktalayacağız. Türk mutfağının en önemli, en özel lezzetlerinden biri Kayseri'de. Peki nedir bu lezzet? Kayseri mantısı. Ustalarımız ellerinde o incecik sıkılan hamurlar içerisinde o muhteşem iç harç da konulup sofralarımıza kadar uzanan bir lezzetten bahsediyorum. Tabii yüzyıllardır yapılan, yaşatılan ve geleneği sürdürülen bir lezzet bu. Peki nedir Kayseri mantısının sırrı?
2: Kayseri mantısının sırrı bir kaşığa 40 tane girmesi. Özellikle böyle özen gösterilerek incecik açılır, küçücük kesilir, içine azıcık kıyma koyulur, kıyma harcı çok güzel olur, soğanla birleştirilir, baharatlar atılır, reyhanı var özellikle Kayseri'ye ait. Öyle çok küçük, emek isteyen bir iş yemektir, lezzettir. Kayseri'ye özel, her yerde yapılmaz.
1: Bizim Kayseri'de bu lezzeti bulamayız.
2: Asla bulamayız. Kayseri'ye özel, Kayseri'ye ait yöresel bir yemeğimiz. Evet, ta ki atalarımızdan, annelerimizden, babaannelerimizden gelen görenekler, alıştık böyle

0: mantılı çok fazla. Kayseri mantısı mesela, tepsi mantısı, çerkez mantısı, yağ mantısı, piruhi fazlasıyla var.
1: Yani onlara talep mi?
0: Talep Kayseri mantısına, talebimiz daha fazla. Tepsi mantısına, sarımsaklı yoğurtsuz asla olmaz, sumaksız, baharatsız. Yani bunlar olmazsa olmaz.
1: Peki nedir yani, nasıl yapılıyor tepsi mantısı, yağ mantısı?
0: Özellikleri yağ mantısının hamuru farklı oluyor biraz. Onunki daha yumuşak hamur olduğu için açıyoruz. Yuvarlak kesip tekrardan şekil vererek yağda kızartıp sonra salçalı sosla ve sarımsaklı yoğurtla servis yapıyoruz.

0: bilinen bir lezzet var Kayseri'de. Asırlardır süregelen lezzetle yapılıyor ve aynı yöntemlerle yapılmaya devam ediyor. Peki nedir bu lezzet? Pastırma. Yanımda Semih Serkök var.
1: Lezzeti, doğallığı, bir tarihi tadı. Yani bunların bir bütünleşmesinden oluşan tat mirasımız. Yani kültürel olarak bunu sürdürüyoruz.
0: Peki pastırmayı diğer pastırmalardan ayıran en büyük özellik nedir? Kayseri pastırması.
1: Çamanın çok büyük etkeni vardır. Tabii ki baharatları çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Yani Kayserimizin bu özelliği Kayseri'ye özgü. Şimdi pastırmayı başka yani illerde de yapan yerler var. Yurt dışında bile hatta var. Ama ki bu Kayseri'ye özgü olduğu için zaten öyle olmasa Kayseri'yi seçmezlerdi. Bunu bir dünya olarak, Avrupa olarak bile kabullenmiş bu tadı. Pastırma yemek yani bizim bir kültürümüz. Sabah kahvaltıda olsun, yani öğün arasında olsun, tulum peyniriyle olsun, yumurtayla olsun, paçanga böreklerinde, madımakta, her şeyde kullanılır. O zaman...
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının kredi sınırlarına ilişkin düzenleme yaptı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ hariç olmak üzere, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının konsolide ve konsolide olmayan esasta, bir gerçek ya da tüzel kişiye veya risk gruplarına kullandırabilecekleri kredilerin risk tutarı toplamının ana sermayelerine oranı %40 ile 60 aralığındayken, bu oran artık %30'u aşamayacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır.

0: %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında Kümbet-Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir Yolu'nun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
5: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'e konuk oluyor. Amerika-İran Savaşı ve Hürmüz krizi Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Irak'la petrol anlaşmasının detayları neler? Terörsüz Türkiye'de yeni petrol sahaları açılacak mı? Tüm merak edilenleri Banu El soruyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar canlı yayında yanıtlıyor. Arka plan özel röportaj bu akşam 20.30'da A Haber'de.
1: Canlı yayın.
3: Güvenlik kurulunda da bu konu geniş bir yer tutuyor. PKK, KCK, PYD, YPG, SDG, DH, FETÖ terör örgütleriyle mücadele başlığı olmak üzere birçok konu başlığı ele alınıyor. Bu hususta terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinin de önemli ve geniş bir yer tuttuğunu belirtelim. Özellikle geride bıraktığımız gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan o çerçeve yasa içerisindeki maddelerde Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak kararlar da aslında Milli Güvenlik Kurulu'nda alınacak kararları da aslında bir atıfta bulunmuştu bilindiği üzere ki Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konunun sahada yaşanan son durumun gerçekliğin izlenmesi, istihbaratların bu hususta toplanması ve önümüzdeki süreçte atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Tabii ki yalnızca Türkiye için değil, terörsüz bölgede diyoruz. Bu hususta Suriye ve Irak denklemi de oldukça önemli. Hatta bugün bilindiği üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Geride bıraktığımız günlerde de özellikle Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın SDG'nin sözde yönetici ile bir görüşmesi olmuştu. Özellikle bu noktada işte hem Suriye hem Irak denkleminde ele alacak olursak Milli Güvenlik Kurulu'nda buradaki durumların da ele alınması, öte yandan Suriye ve Irak konusu başlığı altında yine bu bölgelerdeki istikrarın sürmesi ve kalıcı barışın bölgesel anlamda sağlanması hususunda ele alınacak konular bugün Milli Güvenlik Kurulu'nda önemli bir yer tutuyor. Bir diğer konu İsrail'in bölgedeki saldırgan tutum ve politikaları ve bunun Türkiye'nin güvenliğine ve bölgenin güvenliğine olası tehditlerinin değerlendirilmesi. Bir diğer konu Ukrayna-Rusya savaşı. 2022 yılından bu yana devam eden bu savaş noktasında özellikle Karadeniz'deki güvenliğin ve seyir sefer güvenliğinin sağlanması hususunda atılacak adımların Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yine kendisine yer bulması bekleniyor. Bir diğer konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Hem Türkiye'nin hem de adadaki Türklerin hak, alaka ve menfaatlerinin korunması noktasında ele alınacak konular gibi birçok konu başlığı aslında bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı değerlendiriliyor. İfade ettiğimiz gibi bir saat geride kaldı. Öte yandan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Türkiye'nin önümüzdeki süreçte savunma sanayi alanında atması muhtemel adımların da yine masada olması değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak en önemli ana başlık terörsüz Türkiye süreci ve tabii ki terörsüz Türkiye sürecinde hem saha çalışmaları

0: Hem de meclis çalışmaları entegre bir şekilde devam ediyor. Hakan Fidan'ın görüşmesinden bahsetmiştim. Suriye Dışişleri Bakanı ile öte yandan tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün bilindiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. O meclisteki taslak metine bilindiği üzere çerçeve yasa teklifine aslında ilk imzayı atan isimlerden biriydi MHP lideri. O görüşmede de bu konu ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesi yapılan bu görüşmede oldukça dikkat çekici ve önemliydi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sürüyor. İfade ettiğimiz gibi tüm bu detaylar ilerleyen saatlerde MGK bildirisinin paylaşmasıyla birlikte çok daha ete kemiğe bürünmüş olacak. Bizler de o bildiriyi yine bu ekranlar vasıtasıyla paylaşacağız diyelim. Hikmet Öztürk ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki Mert, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Mert'in de belirttiği gibi efendim MGK bildirisi açıklandıktan sonra hemen hızlı bir şekilde Mert'e gideceğiz ve ayrıntıları dinleyeceğiz. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma her geçen gün derin yaşıyor. Dokuyu Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi.
2: Barajda bulunan iki delil yeni bir kapıyı araladı. Gülistan Doku dosyasında soruşturma dalgıçlara uzandı. Not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçundan tutuklandı. Türkiye 6 yıldır Gülistan Doku nerede sorusuna yanıt arıyor. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
3: Uzunçayır Baraj Gölü'nde Gülistan Doku'yu arama çalışması sırasında barajda makas ve reçete bulan iki dalgıç delilleri kararttıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Dosyada bulunan 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta su altındaki aramalar sırasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtildi. Islanmış kağıt parçaları arasında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu bir doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojikmen bize baskı yaratıldığı ifadesinin yer aldığı bir not bulunduğu kaydedildi. Tutanakta söz konusu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği bilgisine yer verildi. 10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise barajda yaklaşık 14 santimetre uzunluğunda siyah saplı bir makas bulunduğu belirtildi.
3: Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda kağıt parçalarının bulunduğu koşullar hakkında dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi.
2: Raporda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı ve suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitler de yer aldı. Bu tespitin ardından ortaya çıkarılan materyallerin nasıl ve ne zaman bulunduğuna ilişkin soru işaretleri yeniden gündeme geldi. Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç delil karartmak suçlamasıyla tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ile eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Gizli tanık ve esrarengiz bir not soruşturmanın seyrini değiştirmiş, kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmişti.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında deprem bağışları tek tek incelendi. Çok sayıda ünlü ismin Ahbap'a milyonluk bağışlar yaptığı tespit edildi. Savcılık, dernek hesaplarına giren bağışların kullanımına odaklandı.
2: Ahbap'a yapılan milyonluk bağışlar ortaya çıktı. Soruşturmanın odağında bağışçılar değil, paraların akıbeti var. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bağış trafiği mercek altına alındı. MASAK raporuna göre 6 Şubat depremlerinin ardından Ajda Pekkan, Barış Arduç, Tarkan, Sibel Can, Nevzat Aydın'ın 1 milyon ve üzeri yüksek tutarlı bağışlar yaptığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında banka kayıtları ve harcama belgeleri karşılaştırılacak. Belirli projelere yönelik bağışlar tek tek incelenecek. Bağışçıların hukuki durumu da delillere göre belirlenecek. İncelemenin odağındaysa bağış yapan kişiler değil, dernek hesaplarına giren paraların hangi amaçlarla kullanıldığı bulunuyor.
1: Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre görüntülerde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zart içerisinde para teslim edildiği öne sürülüyor. İzmit Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntüler dosyaya girdi. İddiaya göre görüntülerde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zart içerisinde para teslim edildi. Zarfın görünmeyecek şekilde saklanmasına yönelik konuşmalarına yer aldığı öne sürüldü. Zarfın içinde şu araya sıkıştırdım, üstüne de bir zarf attı müdürüm ifadeleri yer aldı. Olası bir operasyona ilişkin buraya zaten bir operasyon bekleniyordu şeklindeki ifadeler de kayıtlara girdi. Savcılık para trafiğinin kapsamıyla olayda başka kişilerin bulunup bulunmadığına yönelik soruşturmayı sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına göre hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan 61 fezleke bulunan Özgür Özel, mecliste en fazla fezlekesi bulunan milletvekili konumunda. 61 dosyadan 20'si ise Başkan Erdoğan'a hakaret ilgili. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasıyla fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
4: Geçiyorum abi. 53.sü de başımla beraber.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütülen soruşturmalar tamamlandı. İki isim hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi ve Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
6: Yeter! Yeter artık!
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Özgür Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla rüşvet aldı.
7: Benim canıma tak etti.
5: Özel'in Başkan Erdoğan, bakanlar ve yargı mensuplarına tehdit ve hakaretten karma komisyonda 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
8: Bir araya gelmiş bulunmaktayız.
5: Peki Özel'in dokunulmazlığı kalkar mı? Süreç nasıl işliyor? Karma komisyonda çok sayıda fezleke bulunuyor ancak komisyonun fezlekeleri öne çekerek işleme koyma yetkisi bulunuyor. Karma komisyon başkanı dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayda 5 kişilik hazırlık komisyonu oluşturuyor. Hazırlık komisyonu kurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor. Gerekli görürse ilgili milletvekilini dinleyebiliyor. Komisyon dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya karma komisyona geliyor. Karma komisyonda bir ay içinde raporu karara bağlıyor. Komisyon ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekili sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar çıkarsa rapor genel kurulda okunuyor. 10 gün içinde itiraz edilmezse bu rapor kesinleşiyor. İtiraz edilirse genel kurul gündemine alınıyor. Genel kurul komisyon raporunu kabul ederse dokunulmazlık kaldırılıyor ve yargılama süreci başlıyor. Rapor reddedilirse yargılama dönem sonuna ertelenebiliyor.
1: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmadaki en önemli eşiklerden birisi daha aşıldı. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına verildi. Teklifin 500'e yakın milletvekilinin oyuyla yasalaşması bekleniyor.
2: Tarihi yasada tarihi mutabakat sağlandı. 360 vekilin imzasıyla verilen süreç yasa teklifinin 500'e yakın oyla yasalaşması bekleniyor.
9: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
2: Terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin içeriğinin yanı sıra altına atılan imzalarda toplumsal mutabakatın kanıtı oldu. Mecliste bulunan 7 parti grubundan 5'i teklifin altına imzasını koydu. Ayrıca grubu olmayan partilerden de destek imzası geldi.
9: Yeni Yol Partisi'nden bazı milletvekili arkadaşlarımız var. Hüdapar'dan 4 milletvekili.

0: Vekili arkadaşımız imza koydu. CHP grubundan grup başkan vekilleri imza koydu. DEM Parti eş başkanlar, grup başkan vekilleri, meclis başkan vekili ve bölgeler partisinden imzalarını koydu. AK Parti 277 milletvekiliyle beraber tamamı imzasını koydu. Meclis başkanımızla birlikte yine MHP tüm grubuyla beraber tamamı imzasını koymak suretiyle Devlet Bahçeli Bey'in genel başkanın bizzat ilk imza sahibi olaraktan imzalarını koydu.
1: AK Parti 277, MHP 46 milletvekiliyle tam kadro imza attı teklife. Diğer partilerdense sembolik imzalar geldi. Yani teklifin meclis genel kurulundaki oylamasında rekora ulaşacağı destek oyunun 500'leri bulacağı ifade ediliyor.
2: Bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza. Hepimize, tüm Türkiye'ye ortak yaşam için mücadele edenlere hayırlı olsun diyoruz.
1: Yeni parti grubu teklifi imzalamadı. Ancak parti yönetiminden destekledikleri yönünde açıklamalar geldi. Genel Başkan Özgür Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu hatırlatarak tavrımız değişmedi dedi.
3: Biz silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz.
1: İyi Parti ise baştan bu yana sürece karşı çıkıyor. O nedenle teklifin görüşmelerinde tüm tepkilerini ortaya koyacaklarını belirtiyorlar. Teklif 7 Ağustos Cuma günü saat 15.30'da toplanacak, Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Sonraki durağı 9 Ağustos Pazar günü Meclis Genel Kurulu olacak.
4: Savunma Sanayi Akademisi tarafından düzenlenen Milli Yetkinlik Hamlesi'nin 2. yıl dönümü etkinliği Ankara'da yapıldı. Programa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nitelikli insan kaynağının ve yetkinlik açığının en az teknoloji açığı kadar kritik bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.
5: Milli Teknoloji Hamlesi, milli teknoloji üretme irademizi, Milli Yetkinlik Hamlesi ise bu iradeyi sürdürecek, kalıcı hale getirecek insan gücümüzü temsil etmektedir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin 2. yıl dönümü etkinliği kapsamında gençler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi fuaye alanında yer alan standları gezen Yılmaz, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve yetkililerden projeler hakkında bilgi aldı.
6: İnsan kıymetini bir istihdam başlığı olarak değil, savunma sanayimizin geleceğini şekillendirecek stratejik bir kapasite olarak görüyoruz.
1: Yılmaz, yetkinlik açığının stratejik bir boyut taşıdığına işaret etti. Savunma sanayisinde çalışan sayısının 120 bine ulaştığını ve yaş ortalamasının 34 olduğunu belirtti.
5: Bu nedenle yetkinlik açığını en az teknoloji açığı kadar kritik bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ihracat rakamlarına da değindi.
5: Geçen yıl ihracatımız 10 milyar doları aştı savunma sanayinde. Dünyanın 11. ihracatçı ülkesi konumundayız şu anda. Hedefimiz en kısa sürede ülkemizi ilk 10 ihracatçı ülke arasına sokmak.
1: Yılmaz yurt dışından tersine beyin göçüne ilişkin rakamları da paylaştı.
5: 2025 yılında Aselsan'a yurt dışından katılanların sayısı Aselsan'dan yurt dışına gidenlerin yaklaşık 2,5 katına ulaşmış durumda.
4: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler sürerken tehdidin dozunu artırdı. İran'ın nükleer silaha asla ulaşamayacağını iddia eden Netanyahu, gerekirse İsrail'in tek başına saldırı düzenleyebileceğini söyledi.
7: Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa zorlayan İsrail, İran'a yalnız saldırmayı da seçenekler arasına aldı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in büyük anne ve büyük babasının Sırbistan'dan nakledilen naaşlarının Kudüs'te defin töreninde konuştu. İran'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD ile İran arasında müzakereler devam ederken Netanyahu, İran'ın nükleer silah

0: etmemesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını savundu. Netanyahu, İran Devrim Muhafızları Komutanı'nın İran'ın nükleer silah geliştirmeye devam etme niyetinde olduğunu açıkladığını öne sürdü. İsrail'in güvenliğinin ve geleceğinin müzakere konusu olmadığını vurgulayan soykırımcı Netanyahu, ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyım dedi. Netanyahu, gerekirse İsrail'in tek başına saldırı düzenleyebileceğini ifade etti. Netanyahu'nun açıklamaları sonrası gözler, ABD-İran müzakerelerine ve İsrail'in atacağı olası adımlara çevrildi.
1: Rusya'dan akaryakıt krizine karşı çevre tavizi geldi. Moskova yönetimi piyasadaki yakıt sıkıntısını kısa vadede çözebilmek adına daha düşük standarttaki akaryakıtların kullanımına geçici onay verdi. Peki bu hamle piyasaları rahatlatacak mı? Haberimizi izleyeceğiz.
2: Rusya'da akaryakıt arzında yaşanan sıkıntıların ardından hükümetten dikkat çeken bir karar geldi. Moskova yönetimi iç piyasada benzin tedarikini artırmak amacıyla daha düşük çevre standardına sahip Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı benzinlerin üretimine, ithalatına ve satışına 1 Temmuz 2027'ye kadar izin verdi. Kararın arkasında Rusya'da son dönemde yaşanan akaryakıt arz sorunlarıyla bazı bölgelerdeki tedarik aksaklıkları bulunuyor. Kremlin bu adımla birlikte piyasadaki benzin miktarını artırmayı, fiyat artışlarının önüne geçmeyi ve tüketicilerin akaryakıta erişimini korumayı hedefliyor. Rusya'da normal şartlarda çevre kirliliğini azaltmak için daha yüksek standartlı yakıtların kullanımı teşvik ediliyor. Ancak son kararla daha eski teknolojiyle üretilen ve daha fazla emisyona yol açan Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı yakıtların da piyasaya girmesinin önü açıldı. Uzmanlara göre Moskova'nın bu kararı kısa vadede akaryakıt arzını rahatlatacak bir hamle olarak görülüyor. Ancak çevre standartlarından geçici de olsa geri adım atılması, hava kirliliği ve enerji politikaları açısından yeni tartışmaları beraberinde getirebilir. Rusya, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olmasına rağmen son dönemde rafinerilerindeki bakım çalışmaları, teknik sorunlar, lojistik aksaklıklar ve dış ticaretteki değişimler sebebiyle akaryakıt piyasasında baskıyla karşı karşıya kaldı. Moskova yönetimi daha önce de iç piyasada fiyat istikrarını sağlamak için benzin ihracatına kısıtlamalar getirmiş, üreticiler üzerindeki tedarik baskısını artırmıştı.
1: Enerjide yerli üretim ve yeni yatırımlar hız kazanıyor. Türkiye, Sakarya gaz sahası ve Gabar'daki üretim artışıyla enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefine bir adım daha yaklaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahası, Gabar ve yeni enerji projelerine ilişkin hedefleri açıkladı.
3: ...4 milyon hanede bu doğalgazı kullanır hale getirdik. Yani doğalgazda, evlerimizde özellikle kullandığımız doğalgazda dışa bağımlılığımızı azaltmaya başladık. Bu sene 2026 önemli bir yıl. İnşallah bunu 2 katına çıkaracağız. 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağız.
2: Türkiye enerjide yerli üretim hedefini büyütüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasında yıl sonu hedefini açıkladı.
4: Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar devam ederken yeni hedefler de açıklandı. 2026 yılı sonunda yaklaşık 8 milyon hane, 2028 yılında ise 17 milyon hane Sakarya gaz sahasından elde edilecek gazla hanelerini ısıtacak.
5: 2026'da Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuzu üretime alacağız. Ve 20 yıl boyunca o lokasyonda, o yerde bize inşallah gaz üretmeye devam edecek. Ve 4 milyon haneye yetecek gazı biz inşallah bu sene Osman Gazi'den almaya başlayacağız. Dolayısıyla toplam üretim 8 milyon haneye yetecek kadar bir seviyeye gelecek. Yani 2026 üretimde yeni bir rekor yılı olacak Türkiye için doğalgazda. Ama bizim artan talebimiz, ihtiyacımıza baktığımız zaman neticede bizim yeni keşiflere ihtiyacımız var. yeni aramalara ihtiyacımız var ve Karadeniz'de daha büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Yani biz şu anda Batı Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında bulduğumuz gazın ötesinde, işte bahsettiğiniz gibi Samsun açıklarında, Ordu açıklarında, Giresun ve Rize açıklarında da biz Orta Karadeniz'de, Kastamonu açıklarında 6 tane kuyuluk bir program yaptık 2026 için. 6 tane yeni sondaj demek bu. Elbette ki üretim devam edecek ama bu sondajlarda da bir kısmında petrol, bir kısmında yine gaz emareli olarak aramayı yapacağız. İnşallah bu sene içerisinde de bunlardan hayırlı, müspet bir netice alırız.
2: Yerli enerjide üretim her geçen gün artıyor. Enerjide dışa bağımlılıkta kademeli olarak azalma var. Bakan Bayraktar, enerji arz güvenliği, yerli üretim ve yurt dışı projeleri değerlendirdi.
6: Artık dünyanın en büyük derin deniz sondaj filolarından birine sahip olarak ülkemizde ve farklı coğrafyalarda petrol ve doğalgaz arıyoruz. Kara alanlarımızda daha önce hiç gidilmedik yerlere gittik. Sismik yaptık, sondaj yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İşte bu sayede Karadeniz ve Gabar'da tarihi keşiflere imza attık. Şimdi üretimi arttırmak ve milletimize yeni keşiflerle yeni müjdeler verebilmenin gayreti içerisindeyiz.
2: Bakan Bayraktar, Hürmüz'deki gelişmelere rağmen enerji arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti. Bayraktar, Türkiye'nin doğalgaz depolarının tam dolu olduğunu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriğin yıl sonunda üretilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
1: Bu arada bir hatırlatma yapalım efendim. Saatler 20.30'u gösterdiğini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar A Haber'de Banvel'in konuğu olacak, hatırlatalım. Özellikle de işte Hürmüz'deki gerilimden sonra İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nın konuştuğu şu günlerde enerji fiyatlarındaki yükseliş ve nedeni nasıl olacak, nasıl çözülecek, pek çok madde var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tekrar hatırlatalım, 20.30'da A Haber'de gündemin pek çok başlığı var. Onlar konuşulacak diyelim ve devam edelim. Şimdi günlerdir konuşulan transfer zirvesinin gündemine oturan bir isim Muhammed Salah. Mısırlı gol kralı Salah Trabzonspor'da anlaştı. Bordo Mavililer yaşadıkları heyecanı anlattı. Salah transferi sonrasında yoğun ilgi nedeniyle Kahire'den Trabzon'a direkt uçuşlar 11 Ağustos itibariyle de başlıyor.

0: Herkes onu istedi, onun seçimi ise bordo mavi oldu. Formaları adı yazıldı, kombineler yok sattı, şehre bayraklar asıldı. Ünlü yıldızın gelişi coşkuyla karşılandı.
1: Yıldız Muhammed Salah Trabzonspor'la 2 yıllığını anlaştı. Şehir adeta çok büyük bir heyecan yaşıyor. Forma satışları rekor kırmış durumda. Kombineler tükenmiş halde. Peki Trabzonspor taraftarı neler düşünüyor? Hep birlikte soralım.
2: Çok iyi bir transfer. Dünya yıldızı. Hem Trabzonspor'u hem de ülke futbolunu bir üst seviyeye taşıyacak yetenekli bir oyuncu.
1: Salah transferiyle birlikte TS Club'larda çok büyük bir yoğunluk var. Gördüğünüz gibi Salah formaları yok satıyor. Şu ana kadar 17 bin forma satıldı.
3: Çok mutluyuz. İnşallah bu sene şampiyon olmak istiyoruz tekrardan.
0: Sokaktaki herkesin üzerinde forma, dilinde Salah vardı.
1: Salah'ın imza törenine Türkiye'den değil, dünyanın birçok yerinden bile gelen Trabzonspor taraftarı var. Öncelikle hoş geldiniz diyelim.
4: Teşekkür ediyoruz.
1: Nasıl transfer?
4: Sağ olun.
1: Nasıl transfer?
4: Ya, büyük transfer, çok büyük transfer. Gururluyduk. Yani memleketim için büyük bir transfer. Çok bekliyorduk.
1: Ya, tarih, çok yoğun bir katılım da var. Şehir dışı
4: var. Bugün imza töreni için hatta İstanbul'dan geliyoruz biz.
5: Allah abi çok mutluyuz yani. Hayatımda yaşadığım en iyi gün diyebilirim.
0: Öte yandan Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi sonrasında turizmi de hareketlendi. Yoğun ilgi nedeniyle Kahire'den Trabzon'a direkt uçuşlar 11 Ağustos itibarıyla başlayacak.
6: Bir son dakika bilgisi, İstanbul Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu'nun çatısına yangın çıktı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim aktaracak bize. Hasan, nedir detaylar?
7: Şimdi ilk gelen

0: Bilgilere göre Deniz Harp Okulu'nun çatı kısmında az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. Hemen ihbar edildi ve ihbarın ardından bölgeye hem adalardan hem de çevre ilçelerden çok sayıda şu anda itfaiye ekibi sevk edildi ve bir yandan da sevk edilmeye devam ediyor ve ekiplerin yangına müdahalesi şu anda halen daha devam ettiğini ifade etmek lazım. Tabii yangının çıkış nedeniyle ilişkin ilk değerlendirmeler aslında tadilat çalışmaları sırasında olduğu iddia ediliyor ve o sırada yaşanan bir olumsuzluk üzerinde aslında yoğunlaşıldığını söyleyebiliriz. Ancak tabii ki bunun resmi incelemeler sonrasında netlik kazanacağını da belirtelim. Biz de şu anda ekip arkadaşlarımızla birlikte o bölgeye doğru intikal halindeyiz ki bölgeye vardığımız anda hem yangının son durumu hem de müdahalenin hangi aşamada olduğunu bir yandan da arttıracağımızı aksettireceğimizi ifade edelim. Şu ana kadar tabii edindiğimiz bilgiler doğrultusunda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor ve halen daha yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade edelim.
1: Bilgilerden dolayı. Peki, teşekkürler Hasan, aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Kanada tarihinin en büyük orman yangınları ile mücadele ediyor. British Columbia eyaletine çıkan yangın yerleşim bölgelerine ulaştı. Yüzlerce ev kül oldu. Alevlerin ablukaya alındığı bölgeden binlerce kişi tahliye edildi.
2: Alevler yerleşim bölgelerini sardı. Onlarca ev küle döndü. Binlerce kişi tahliye edildi. Kanada tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. British Columbia eyaletinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler yerleşim alanlarına ulaşırken yaklaşık 230 ev kullanılamaz hale geldi. Yangından çıkan yoğun duman bölgede yaşayanların da günlük hayatını olumsuz etkiledi.
3: Bence insanlar gerçekten zor durumda. Şu anda astım ilacı kullanıyorum ve nefes almakta zorlanıyorum. Trafikte ve otoyolda görüş mesafesi çok düşük.
2: British Columbia Orman Yangınları Servisi eyalet genelinde yaklaşık 120 yangının devam ettiğini açıkladı. Yangınlardan yaklaşık 50'si henüz kontrol altına alınamadı. British Columbia Acil Durum Yönetimi yangınlar nedeniyle yaklaşık 8 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
1: Avrupa'nın bir bölümü aşırı sıcaklar ve kuraklığın etkisi altında. İngiltere ve Galler'de tarihinin en kurak yaz dönemini geçiriyor. Yağışların rekor seviyede azalması toprağı ve su kaynaklarını olumsuz etkiledi.
4: Topraklar çatladı, nehirler çekildi. İngiltere ve Galler tarihindeki en kurak yazlardan birini yaşıyor. Temmuz ayı boyunca İngiltere'de sadece 6,5 milimetre yağış düştü. Bu rakam Birleşik Krallık'ta kayıtlara geçen en kurak yaz dönemlerinden biri oldu.
3: Oldukça kurak, evet, ve bence doğa biraz zorlanıyor. Sanırım bazı ağaçlar ve bitkiler yok olmuş. Etrafta dolaştıkça yoğun sıcaklık yüzünden doğanın biraz zorlandığını görebilirsiniz.
4: Yağışların azalması su kaynaklarını da olumsuz etkiledi. Artan sıcaklıklarla birlikte su tüketimi yükselirken çiftçiler, yaban hayatı ve işletmeler kuraklığın etkisiyle karşı karşıya kaldı. İngiltere Meteoroloji Ofisi ülkenin yarısının resmen kuraklık altında olduğunu açıkladı. Drone görüntüleri Stonehenge çevresindeki sararan otları, Londra'da ise kavrulmuş arazileri ve kuraklığın izlerini gözler önüne serdi. Meteoroloji önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini, ancak etkili yağışların ağırlıklı olarak ülkenin kuzey bölgelerinde görüleceğini bildirdi.
1: İzmir'in Bergama ilçesinde üniversite mezunu iki kız kardeş şehirdeki iş fırsatlarını bırakıp baba mesleği olan çiftçiliğe döndü. Ayşe ve Özge Örmez kardeşler kariyerlerini beton binalarda değil, bereketli topraklarda kurdu.
4: Üniversite diplomalarını aldılar, şehirde kariyer yapmak yerine bereketli topraklara döndüler.
5: Tarımın geleceği gençlerin ellerinde şekilleniyor. Üniversite diplomasını alıp şehirde çalışma fırsatı yakalayan iki kardeş, kariyerlerini beton binalarda değil, bereketli Bergama topraklarında kurmayı seçti.
4: İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Ayşe ve Özge Örmez kardeşler, çocukluklarından bu yana babalarıyla çalıştıkları tarlada işleri devralmış.

0: benim için. Yani zor koşullar bizim için çok önemli olmuyor. Gece de gelebiliyoruz, gündüz de, sıcakta da. Yani aslında bitki gibi bir çocuk gibi her saat, her dakika ilgiye ihtiyaç duyuyor.
1: 23 yaşındaki Özge Örmezse uluslararası ticaret ve lojistik mezunu. Diplomasını alır almaz aile topraklarına döndü.
2: Bu açık alanda çalışmak varken, kendi işimizi yapmak varken neden plazada çalışmayı tercih edeyim ki diye düşünüyorum. Mezun olur olmaz tekrardan tarlalara geri döndüm.
1: Kendi markalarını oluşturan iki kardeş ürünlerini kurumsal marketlere ulaştırıyor. Ayrıca bölgedeki kadınlara da istihdam sağlıyor.
2: Dünyanın en kaliteli pamuğu, en iyi kızaran domatesi, en lezzetli kavunu ve karpuzu bizim bölgemizde yetişiyor. Bizim asıl amaçlarımızdan bir tanesi de bu yetişen ürünleri kurumsal marketlere pazarlamak.
1: Modern tarım teknikleriyle baba mesleğini geliştirerek sürdüren kardeşler, gençlerin kırsala dönüşüne de örnek oluyor.
3: Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Samat köyünde düzenlenen geleneksel köy bayramında pehlivanlar er meydana çıktı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde 7'den 70'e herkes doyasıya eğlendi.

0: Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen köy bayramları bu yılda Samat Köyü'nde yapıldı.
1: Kazanlar kuruldu, ateşler yakıldı. Köy bayramının vazgeçilmezi etli pilavın hazırlıklarına başlandı.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hazırlıklar tam bir imece usulüyle yürütüldü. Köy halkının el birliğiyle yaktığı odun ateşi sadece kazanları değil gönülleri de ısıttı. Dev kazanlarda tahta kaşıklar sallandı, pişen etin ve pilavın bereketi tüm köye yayıldı. Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün yaşatıldığı etkinlikte pişirilen pilavlar bayram alanında toplanan yüzlerce vatandaşa ikram edildi. İlçe merkezinden ve diğer köylerden gelen konuklar da geleneksel köy bayramının neşesine ortak oldu.
1: Köy meydanında toplanan köylüler şenlik öncesi odun ateşinde pişen etli pilavın tadını çıkarıyor.
2: Erenler Bayramı diye geçiyor. Yani geçmiş tarihini bilen yok. Biz de geleneğimizi devam ettiriyoruz. Böyle köy bayramları olsun, işte güreşler olsun.
3: Köyümüzün başında erenlerimiz var. Ona istinaden her yıl geleneksel olarak, yani bildiğim bileli bayram genelde yapılır yani. Gençler kaynaşması için özendiriliyor ve bu yetkinlikte devam ediyor.
4: Bu bayram asırlardır. Ben 70 yaşındayım. Yani daha ebediyatını bilmiyorum. Yani 70 senedir yapılır. Hatta köyümüzde iki bayram yapılır. Biri de Eylül ayında, o da türbe bayramı. Bu dikmen bayramı. Yalnız o güneşsiz olur türbe bayramı. Sadece şey olur yani, yemek verilir.
1: Peki güreşler için neler söylersin? 5 yaşından 50 yaşına kadar herkes güreşecek bugün.
4: Tabii. Bunlar işte ödüllü güreşler. Bizim bu yörede, yani aşağı yukarı Mudurnu'nun 73 köyü var. 73 köyünün yani 70 tanesinde falan yapılır.

0: Bayramların vazgeçilmezlerinden olan güreş müsabakaları da gerçekleştirildi. El meydanına çıkan pehlivanlar kıyasıya mücadele etti.
1: Önce çocuklar, ardından gençler. Köy bayramının en eğlenceli kısmı ise işte bu güreşler. Bugün bu er meydanında yaklaşık 50 güreşçi ter dökecek, birbirinin sırtını yere getirmek için büyük mücadeleler verecek.
0: En yaşlısından en gencine kadar ödüllü güreşlere katılan pehlivanlar izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.
2: Her iki tarafta iyi oynadı. Rakibime çok teşekkür ederim. Biraz uzun sürdü tabii, herkes bitirmişti. Söylemek istediğim arkadaşımı çok teşekkür ederim.
3: Yıllar sonra ufaklıktan beri güreşe çıkıyorum. Yıllar sonra bu baş boyuna yükselemedim, emin adımlarla çalışa çalışa Allah nasip etti. Hep abim gibi olmak isterdim. Abim gibi güreşçi olmak isterdim. İşte nasip şimdi onunla beraber Allah izin verirse maç yapacağız, müsabaka yapacağız. Haklısınız, hayırlısı.

0: Efendim, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti. Maçın özeti geliyor şimdi ekranlarınıza.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca, haydi Talisca. Talisca! Kerem döndü, Talisca aldı sırtına, 3 kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de, eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl, Bodarčić, Yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru, Kante. Gelişine bir vuruş Mertz. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta daracı. Yatta Şükrinyar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü. Asensio. Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şükrinyar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Üstalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca aydı. Talisca. Bu kez gönderdi. Hakem yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
0: Efendim, Akşam Ajansı'nın bu saatini noktalıyoruz. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı. Çin, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne İHA ihracatını yasaklayan ve 6 Amerikan şirketine yaptırım öngören yeni düzenlemelerini duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin dronlarının ithalatını yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşılık olarak 6 Amerikan şirketine yaptırım getirildiği, bu ülkeye İHA ihracatının da yasaklandığı bildirildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
7: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Bir reklam.
2: Garanti BBVA.

0: yarışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir hali.

0: içindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağırsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: Ultraşar
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
2: Festi
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılmasının önemine vurgu yapıldı. Terörsüz Türkiye'nin barış, istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gündemde terörsüz Türkiye başta olmak üzere birçok başlık vardı. İlk olarak süreçte gelinen kritik aşamaya dikkat çekildi.
8: Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnız ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur.
7: Açıklamada terörle mücadeleye de parantez açıldı.
9: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuş.
7: Hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirlere de dikkat çekildi. Son bir hafta içinde 490 kişinin yakalandığı, 1 Ocak'tan bugüne kadar yakalananların sayısının ise 7443 olduğu bilgisi paylaşıldı. Orta Doğu'da yaşanan gerilim de Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde taraflara sağduyu çağrısı yapıldı. İsrail'e de tepki gösterildi. Bölgedeki kalıcı barışa yönelik diplomatik çabaları sabote ettiği ifade edildi.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: İngiltere portföy. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Bahçeli Evler'de faciadan kıl payı dönüldüğünün görüntüsü gelecek ekranlarınıza. Bir gün önce efendim bu çöken binadaki vatandaşlar ses duyuyorlar binadan ve ondan sonrası binayı tedbir amaçlı boşaltıyorlar. İyi ki boşaltıyorlar. Sonrasında bina bakın böyle bu şekilde yıkılıyor.

0: 38 yıllık bina böyle çöktü. Facianın eşiğinden dönüldü.
1: Siz aynı bomba çıktı. Belediye geldi diyor binaya boşalt. 15 saat sonra binaya kaldı. Aynı savaş mı yani? Ben savaş gördüm.
0: Görüntüler İstanbul Bahçeli Evler'den. 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Saniyeler içinde bina adeta toz duman oldu. Her yeri toz bulutu kapladı. O sırada yoldan geçen bir kişi düşen betonların altında kalmaktan koşarak kurtuldu. Mahallede kısa süreli panik yaşandı.
2: 3-4 günden beri binada hareketlenme olmaya başlamıştı zaten. Kolonlar patladı. Binayı tahliye ettiler tamamen.
0: Arama kurtarma köpeğiyle yapılan çalışmalarda göçük altında neyse ki kimse olmadığı anlaşıldı. Çöken bina havadan da görüntülendi.
3: Çöken binanın hemen arkasında bulunan boş binada yıkımda büyük hasar almıştı. Ekiplerin bu noktadaki çalışmaları devam ediyor.
0: Öte yandan giriş katında 3 iş yeriyle birlikte toplam 22 dairenin bulunduğu bina sadece bir gün önce kolonlarından ses gelmesi sebebiyle tahliye edilmişti. Apartman sakinlerinin tek tesellisi ölen ya da yaralananın olmamasıydı.
4: Efendim, Tekirdağ'da kırmızı ışıkla bekleyen tıra panelvan araç yarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya da yansıdı. Kaza Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi 5. Yan Yol Caddesi üzerine dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çorlu yönüne seyreden panelvan araç dönüş yapmak için kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası panelvan aracın sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinde kimyasal madde taşıyan tanker infilak etti. O anlar kameraya yansıyor. Tankerde 8700 litre difenil metan adlı kimyasal madde vardı. Sprey köpüğü olan difenil metan parkeden tankerden taşarak sızmaya başladı. Ardından bomba gibi patladı. O anlar cep telefonu kamerasında işte böyle yansıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi. Patlamadan sonra karantinaya alınan restoran tekrardan hizmete açıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir sürücü sol şeritte kaza yaptı. Hızla gelen iki araçtan biri son anda manevra yaparken arkasından gelen otomobil kazaya karıştı. O sırada sürücü beton bariyerlere tırmanarak canını kurtardı. Kaza Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde meydana geldi. Sol şeritte kaza yapan jeepin sürücüsü çekiciyi arayıp beklemeye başladı. Ancak o sırada şeridi kullanan iki araç vardı. Arızalı jeepi fark eden bir sürücü son anda manevra yaptı. Arkasından gelen otomobil hamle yapsa da başarılı olamadı. Kaza yapan jeepe çarptı. Arızalanan aracın sürücüsü de o sırada dışarıdaydı. Kendisine hızla gelen aracı fark etti, beton bariyerlere tırmandı. Ölümle burun buruna gelen sürücü canını son anda kurtardı. Dünyanın en büyük 3. Winch gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. 198 metre uzunluğundaki geminin geçişi sırasında boğaz trafiği çift yönlü durduruldu. Dev platformun köprülerin altından geçebilmek için uyguladığı yöntem de dikkat çekici.
0: Dünyanın en büyük 3. yarı batık gemisi İstanbul Boğazı geçişini tamamladı. 135 metre yüksekliğe sahip olan platform köprülerin altından geçebilmek için vinç kulelerini yatırdı. Balast tanklarını suyla doldurarak yüksekliğini 57 metreye kadar indirdi. Geminin geçişi sırasında güvenlik tedbirleri üst seviyedeydi. Boğaz trafiği çift yönlü durduruldu. Römorkörler ve kılavuz kaptanlar eşliğinde gemi boğaz geçişini tamamladı. Geçmişte Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan Mavi Akım projesinde Karadeniz'de görev yapan gemi, 2150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı.

0: Ayrıca 725 personel barındıran gemi, ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin ton yük kaldırma kapasitesine sahip.
1: İstanbul Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu'nun çatısına yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısına tadilat sırasında yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler anında durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin binanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları da sürüyor.
0: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü. Masadaki en sıcak başlık terörsüz Türkiye süreciydi. Görüşmede meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ve bombalı suikaste hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Behçet Oktay'ın ailesi, Fethullahçı terör örgütünün ölüm olayında rolü olduğunu belirterek dosyanın yeniden incelenmesini talep ediyor. Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, 25 Şubat 2009'da Ankara'da park halindeki aracında silah yaralanmasının ardından hastanede hayatını kaybetmişti. Gazeteci Uğur Mumcu ise 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastle yaşamını yitirmişti. İran, Umman'la Hürmüz konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. ABD medyası, Washington ve Tahran'ın da Hürmüz'deki geçiş şartlarında prensipte anlaşmaya vardığını iddia etti. ABD basınında çıkan haberlere göre Basra Körfezi'ne girişler İran tarafından, çıkışlarsa Umman karasularından yapılacak. 60 günlük süre boyunca gemilerden herhangi bir geçiş ücreti veya harç alınmayacak. Mayınların temizlenmesine de 30 gün içinde başlanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik Muharebelerinde 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine ve 3 gün sonra 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye atom bombası atmasının üzerinden 81 yıl geçti. Saldırılarda hayatını kaybeden on binlerce insan törenlerle anıldı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi atom bombası kurbanları anıtına çelenk ve çiçek bıraktı.
1: Yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türk siyasi tarihinin faili meçhul dosyaları bir bir açılmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu ve Özel Harekat eski başkanı Behçet Oktay'ın aileleriyle görüştü.
0: Faili meçhul dosyalar bir bir raftan iniyor. Bakan Gürlek, suikast sonucu öldürülen Uğur Mumcu ve Behçet Oktay'ın ailesiyle görüştü.
2: 90'lı yılların faili meçhul suikastlerinden Uğur Mumcu davası yeniden canlandı. Mumcu'nun eşi ve avukatları Adalet Bakanlığı'nda Akın Gürlek'le bir görüşme gerçekleştirdi.
0: Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye'nin hafızasında derin izler bırakan ve yıllardır aydınlatılması beklenen dosyalar için düğmeye bastı. 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde düzenlenen bombalı suikaste hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldi. Kritik görüşmede Uğur Mumcu suikasti dosyasındaki son gelişmeler ve yeniden başlatılan inceleme süreci masaya yatırıldı.
3: Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bir cinayet var. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor. Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda.
0: Bakan Gürlek'in bir diğer ziyaretçisi ise eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesi oldu. 2009 yılında kendi silahıyla yaşamına son verdiği açıklanan Behçet Oktay'ın şüpheli ölümü de görüşmenin gündemindeydi. Bakan Gürlek, olayın gerçekleştiği tarihte Oktay'ın FETÖ'nün radarında olduğunun altını çizdi.
3: Çok önemli. Yani o tarihlerde Sayın Müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. Yapmış olduğu vazifeyle örgütün tam palamutlanmaya başladığı zaman 2009...
0: Özellikle 2007-2010 yılları arasındaki olayların çok ayrıntılı incelendiğini belirten Gürlek, özellikle burada FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Çünkü genelde bir organize eylem olabiliyor ifadelerini kullandı. Gürlek, olayda şüpheli hareketlerin olduğunu belirtti.
3: Özellikle olay tarihindeki bir bölgesel baz istasyon çalışması yapılması gerekiyor. Genişletilmiş, yani telefon sinyalleri, kimler bulunuyor, gerekirse geçmiş yönlü kamera görüntüleri var mı, kimler irtibatlı, onlara bakmak lazım. Yani tabii müdahale eden, ilk olaya müdahale eden kimler,

0: işte görevli polisler kimler, o tarihteki.
1: Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulduğu tarihten bugüne kadarki çalışmaları neticesinde 27 dosyada 30 failin bulunduğunun altını çizdi. Oktay'ın ailesi ölümün arkasında FETÖ'nün bulunduğunu iddia ediyor. Dosyanın tüm yönleriyle yeniden araştırılmasını ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını talep ediyor. Yıllardır cevap bekleyen sorular Türkiye'nin hafızasında yer eden iki kritik dosya şimdi yeniden mercek altında.
2: İran, Umman'la Hürmüz konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri medyası, Washington ve Tahran'ın da Hürmüz'deki geçiş şartlarını prensiple anlaşmaya vardığını iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri basınında çıkan haberlere göre Basra Körfezi'ne girişler İran tarafından, çıkışlarsa Umman karasularından yapılacak.
1: Hürmüz Boğazı'nda düğüm çözülüyor. Umman ve İran anlaştı. Taraflar petrolün can damarı olan Hürmüz Boğazı için görüşmelerini sürdürüyor. Tahran yönetimi Umman'la deniz yolu için coğrafi koordinatlar konusunda anlaştığını duyurdu. Ancak üçüncü tarafların müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca anlaşmanın tek başına güvenliği garanti etmediğini de belirtti.
3: Umman'la Hürmüz Boğazı'nda geçişin güvenliğini sağlamak için bir anlaşmaya varmaya odaklanıyoruz.
1: ABD medyası ise Washington'la Tahran'ın da anlaştığını duyurdu. Metnin detayları açıklandı. Buna göre geçişler İran ve Umman'la koordine halinde gerçekleşecek. 60 günlük bir süre için belirlenen anlaşma uzatılabilecek. Boğaz'dan Basra Körfezi'ne giriş yapan tüm gemiler İran karasularında kuzey rotasını kullanacak. Basra Körfezi'nden çıkanlarsa Umman karasularındaki güney rotasını izleyecek. ...60 günlük süre boyunca gemilerden herhangi bir geçiş ücreti veya harç alınmayacak. Mayınların temizlenmesini 30 gün içinde başlanacak. Temizleme çalışmasının ardından tüm boğaz kullanıma açılacak. Habere göre taraflar prensipte anlaşmaya vardı. Abbas Arakçı onay verdi. Hatta maddeler İran'ın dini lideriyle Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayından da geçti.
2: Efendim, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan külliyede önemli bir misafiri vardı. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden MHP lideri Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuydu. Malum teröristli Türkiye sürecinde çok önemli adımlar atılıyor ve bu sürecinde mimarı Devlet Bahçeli olunca bu görüşme daha da fazla önem kazanıyor.
4: Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceği hazırlamaktır.
5: Terörün bitmesi milli ülküdür.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saat 14'te başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Erdoğan ve Bahçeli 2026 yılındaki üçüncü görüşmesini yapmış oldu. Daha önceki görüşmeler 21 Ocak ve 30 Nisan'da gerçekleşmişti. Son görüşmede iç politika ve dış politikaya ilişkin birçok başlık ele alındı. Ancak en önemli başlık milli dayanışma yasa teklifi oldu. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi, 360 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu. Çerçeve yasaya ilk imza atan isim Devlet Bahçeli olmuştu. Erdoğan ve Bahçeli sürece ilişkin atılabilecek yeni adımlar ve mevcut tabloya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı.
2: CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde gündeme gelen çikolata kutusunda rüşvet yönteminin CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde de uygulandığı ortaya çıktı. Soruşturmanın detaylarında çikolata kutusunda teslim edilen milyon dolarlardan makam odasındaki gizli bölmelere kadar dikkat çekici iddialar var.
6: Ona bakınca ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
7: Halkımıza en zor günümüzde sahip çıktı belediyelerimiz. Üstelik tüm güçlerle, üstelik tüm zorluklarla, tüm bunlara rağmen başardı bizim belediyemiz. Şimdi biz de

0: Etimiz kutumuzda başaracağız bunları.
1: Etimiz Kut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasındaki müşteki, şüpheli ve tanık beyanları belediyedeki yolsuzluk ağını gözler önüne serdi. Soruşturma detaylarında çikolata kutusunda teslim edilen milyon dolarlardan makam odasındaki gizli bölmelere, kepçeli şantajlardan elden dağıtılan milyonlarca liralık meblağlara kadar dikkat çekici iddialar yer aldı. CİMER ihbarı ve tanık beyanlarına göre Etimeskut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na bir inşaat firması tarafından çikolata kutusu içinde 1,2 milyon dolar rüşvet verildi. Bu yöntemle bir belediye arsasının ihaleye girilmeksizin firmaya devredildiği öne sürüldü. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen müteahhit Hüdaver Alkaya ise MS hastası kızının tedavi masrafları için bitirdiği konutların iskanını 73 gün boyunca alamadığını belirtti. Sorunu çözmek için belediye meclis üyesi Ozan Yiğit'in makam odasına gittiğini aktaran Hüdaver Alkaya, oda içinde yer alan gizli kapıdan özel bir bölmeye geçtiklerini ifade etti. İskan onayını alabilmek için 1 milyon lira nakit parayı poşet içinde buradaki masaya bıraktığını, ödemeden yaklaşık bir hafta sonra iskan belgesinin düzenlendiğini açıkladı. Dosyadaki iddialara göre 1000 konutluk bir projede imar planına aykırı 1+1 daireler ve kaçak alanlar açabilmek adına 250 milyon liralık rüşvet pazarlığı yapıldı. Otopark kiralamak isteyen müşteki Tuncay Karadeniz, Ozan Yiğit'in makam odasındaki görüşme sırasında Erdal Beşikçioğlu'nun da odaya girdiğini iddia etti. Beşikçioğlu'nun kendisine "parayı Ozan'a verdin mi?" diye sorduğunu, 8 bin dolar ödediğini söyleyince 1 milyon 500 bin lira vereceksin diyerek odadan çıktığını öne sürdü. Soruşturmadaki bir diğer iddia ise organizatör Uğur Şanalan'dan geldi. Kanuni işgaliye bedeli 150-300 bin lira arası tutan bir konser için belediye yetkililerinin kendisinden 1,5 milyon lira nakit para ve 3 milyon lira değerinde stand alanı talep ettiğini belirten Şanalan, ödemeyi yapamayınca konser alanının zabıta ve kepçelerle ablukaya alındığını söyledi. 18 ila 22 milyon lira zarara uğrayarak iflas ettiğini belirten Şanalan, topladığı tüm delillerle savcılığa başvurdu. Öte yandan Erdal Beşikçioğlu'nun pozitif çıkan uyuşturucu testinin ardından Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi de pozitif çıktı.
2: Çanakkale'de evine giden kişi eşini ve çocuğunu baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annenin durumuysa ciddiyetini koruyor. Anne ve oğlunun komşuların evinde yapılan ilaçlamadan zehirlendikleri ihtimali üzerine duruluyor.
3: Komşunun ilaçlanan evi küçük çocuğun sonu oldu. Anne ise yaşam savaşı veriyor. Çanakkale'nin Barbaros mahallesindeki evine giden Uğur Çandı, eşini ve çocuğunu baygın halde buldu. Çandı, vakit kaybetmeden eşi ve çocuğunu aracıyla hastaneye götürdü. İlk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen anne ve oğlunun zehirlendiği tespit edildi. Duruma ağırlaşan 9 yaşındaki Yusuf Talha Çandı, hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Sevda Çandı'nın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Soruşturmada Çandı ailesinin ilaçlama yaptıran komşusu ve ilaçlama firmasının görevlisi gözaltına alındı.
2: Afyonkarahisar'da 6 ay önce 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar hayatını kaybetmişti. İddiaya göre yüksekten düşmüş, hastanede kurtarılamamıştı. Yakar'ın cinayeti kurban gittiği ortaya çıktı. Dedesi cinayeti çocuğun üvey babasının işlediğini öne sürüyor. Annenin rahat tavırları ise pes dedirtti.
1: "4 yaşındaki oğlu öldü, 3 gün sonra katil zanlısıyla evlendi. Olay 24 Ocak 2026 tarihinde Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde yaşandı. 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar yüksekten düştüğü iddiasıyla bilinci kapalı halde annesi ve dedesi tarafından hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ölüm sonrası soruşturma başlatıldı. Jandarma detayları derinlemesine ele aldı. İfadelere tekrar başvuruldu. aile üyeleri küçük çocuğu üvey babasının öldürdüğünü itiraf etti. Dede ifadesinde küçük çocuğun öldüğü gün babayla koyun otlatmak için araziye gittiğini, ancak bir süre sonra kucağında Yunus Emre'yi getirerek bir iki tane vurdum bayıldı, şuna bir bakın diyerek kendisine verdiğini söyledi. Anne, üvey baba, dede, babaanne ve bir aile üyesi daha cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Aile üyelerinin yakınlarından alınan bir başka bilgi ise bu kadarına da pes dedirtti. Annenin oğlunun katil zanlısıyla 3 gün sonra evlendiği ortaya çıktı. Şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
4: Cinayeti siz mi işlediniz?
2: Terörsüz Türkiye hedefine gelinen son durum Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Haftalık bilgilendirme toplantısında sürecin barış ve istikrara katkı sunacağı belirtildi.
1: Terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılmasının önemine vurgu yapıldı. Terörsüz Türkiye'nin barış, istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gündemde terörsüz Türkiye başta olmak üzere birçok başlık vardı. İlk olarak süreçte gelinen kritik aşamaya dikkat çekildi.
3: Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnız ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur.
1: Açıklamada terörle mücadeleye de parantez açıldı.
5: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuş.
1: Hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirlere de dikkat çekildi. Son bir hafta içinde 490 kişinin yakalandığı, 1 Ocak'tan bugüne kadar yakalananların sayısının ise 7443 olduğu bilgisi paylaşıldı. Orta Doğu'da yaşanan gerilim de Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde taraflara sağduyu çağrısı yapıldı. İsrail'e de tepki gösterildi. Bölgedeki kalıcı barışa yönelik diplomatik çabaları sabote ettiği ifade edildi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Suriye ile ortak bir geleceğimiz var diyen Bakan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini belirtti. İsrail'in bölgedeki saldırılarına tepki gösteren Fidan, Gazze'de barış planının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.
6: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil. Aramızda ortak bir tarih, ortak bir kültür ve ortak bir gelecek var. Şam, Halep ve Hama daha zengin ve daha güvenli olduğunda bizler bunu Gaziantep'te, Mersin'de ve İstanbul'da hemen hissediyoruz.
1: Suriye'nin giderek daha istikrarlı bir hale geldiğini vurguladı. Türkiye'nin desteğinin de süreceği mesajını verdi.
6: Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrarı bozucu faaliyetler Türkiye için de bir tehdit teşkil etmekte. Bu anlayışla terörle mücadele, savunma ve güvenlik alanlarında yürüttüğümüz işbirliğini ve eşgüdümü daha da derinleştireceğiz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
6: Suriye ile ekonomik ilişkilerimizde yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmekteyiz. Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan arasında başlattığımız karayolu ve demiryolu bağlantısallık girişimi de en kısa zamanda hayata geçirmesi için çalışmalara başladık. Şam'da Türk okul açılmasına ilişkin izin süreçlerini tamamladılar. Teşekkür ediyoruz burada kendilerine. Türkiye-Suriye Ortak Üniversitesi'nin kurulması için de çalışmalar hızlandı.
1: Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.
6: Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi ülkemiz açısından önem ve önceliğini korumaktadır. Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.
4: Ortak sınırlarımızın terörden temizlenmesi ve ortak şekilde

0: ve korunması önem teşkil etmektedir.
1: ABD İran arasında süren savaşta gündemdeydi.
2: Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz.
1: Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Gazze'de barış planının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.
2: İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak. Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur.
3: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, dini lider Müşteba Hamane ile görüş ayrılıkları yaşadıklarını iddialarını yalanladı. Ancak onunla iletişim kurmak zor diye de ekledi. Hamane'in Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakatı nasıl onayladığını da anlatan Pezeşkian, savaş öncesinde yaşanan protestolara yapılan müdahaleleri eleştirdi.
4: Ne kadar düşünürsem düşüneyim, liderlerimizi, komutanlarımızı, bilim adamlarımızı öldürmelerinin mantıklı bir sebebini bulamıyorum.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, dini lider Hamane ile ilişkisinden ABD ile diyalog sürecine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Dini lider Müşteba Hamane'in öldüğüne ilişkin Batı medyasında çıkan iddiaları yalanladı ama iletişim kurmanın çok zor olduğunu söyledi.
4: Onunla şu an iletişim kurabilmek çok zor, fakat onun varlığı şu an bizim için bir güç kaynağı. Bu süreci devam ettirmemize olanak sağlıyor.
1: Pezeşkian'a ABD ile görüşme sürecinde Hamane ile yönetim arasında görüş ayrılığı yaşanıyor mu sorusu da yöneltildi.
4: Dini liderin açıklamalarının ardından ayrılık peşinde koşan bir grup insan görüş ayrılıklarını büyütmek için çabaladı. Kendi çabaları için konuları büyüttüler.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Hamane'in ABD ile varılan mutabakat metnini nasıl kabul ettiğini de anlattı.
4: Kendisinin bir görüşü vardı. Sunulan raporu konseyde yer alanların 4/3'ü kabul ederse onaylayacağını söyledi. 13 kişinin 12'si onayladı. O da kabul etti.
1: Pezeşkian, güvenlik güçlerinin savaş öncesi göstericilere sert müdahalesini de eleştirdi.
4: Kimse o kadar genç insanın hayatını kaybetmesini aklından çıkaramıyor. Bu noktaya ulaşmamalıydı. Trump bazılarını silahlandırdı, destekledi. Ama aralarına masum insanlar da karıştı. Bazıları problemlerini duyurmak istedi ama bazıları da kötü planlarını uygulamaya çalıştı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat krizi Amerika Birleşik Devletleri basınında tartışılıyor. Pentagon'un İran saldırıları sonrası hazırladığı raporun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı kızdırdığı ve yönetim içinde görüş ayrılıklarına yol açtığı iddia edildi. Raporda yer alan mühimmat ve operasyon değerlendirmelerinin Beyaz Saray'da rahatsızlık oluşturduğu öne sürüldü.
1: Pentagon'un İran raporu Washington'da çatlağa neden oldu. ABD Başkanı Trump, Savaş Bakanı Hexit'a hesap sordu. ABD'de gündem İran savaşı ve mühimmat krizi. Azalan silah stoku Beyaz Saray koridorlarında da tartışmalara neden oldu.
4: Mühimmatımız bolca var. Çok fazla mühimmatımız var. Farklı türde, biliyorsunuz.
1: Washington Post dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Habere göre Trump, kabine toplantısında Savaş Bakanı Hexit'tan mühimmat stoklarına ilişkin detaylı bilgi istedi. Kendisine verilen bilgilerin eksik ve yanlış olduğunu söyledi, açıklama talep etti. Trump, ben mühimmat konusunun çözüldüğünü düşünüyorum dedi. Özellikle uzun menzilli füzelerle önleyici füzelerin sayılarına işaret etti. Bunların eksikliği nedeniyle İran'a ek saldırı düzenleyemediğini söyledi. İddiaya göre Hexit, stok yönetiminden yardımcısını sorumlu tuttu, kendini savundu. Washington Post, mühimmatların Trump'ın Hexit'a duyduğu güveni zedelediğini öne sürdü. Beyaz Saray ve Pentagon iddiaları yalanladı. Trump da sosyal medyadan açıklama yaptı. ABD'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarda mühimmatı var ifadesini kullandı. Haberi yapanları da hapis cezasıyla tehdit etti.

0: İstanbul Sancaktepe'de iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip yumruk attı.
1: Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi. Saç saça kavga kameraya yansıdı.
2: Dokunmuyorum.
1: İstanbul Sancaktepe'de iki kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede de kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip yumruk atmaya başladı. Çevredekiler ayırmak için seferber oldu.
2: Ne yapıyorsun? Dur. Gel buraya gel. Aa, telefon senin mi? Açtın bunu.
1: Sokak ortasındaki o saç saça yumruk yumruğa kavga anları kas kamerasına saniye saniye yansıdı. Ya.
0: İstanbul Kağıthane'de eski sevgili dehşeti yaşandı. Sokakta karşılaştığı eski kız arkadaşı ve yanındaki kişiye kurşun yağdırdı. O anlarda cep telefonu kameraları kayıttaydı.
3: Ya niye çekiyorsun? Polis ara. Yusuf.
4: Arayan var mı?
1: Silah sesleri peş peşe yükseldi. Eski kız arkadaşını başka biriyle görünce kurşun yağdırdı.
3: Şunun elinde silah. Ona ateş
1: etti. Kağıthane. Alışverişten dönen bir kadın ve erkek arkadaşı kurşunların hedefi oldu.
3: Ay vuruyor.
1: İkilinin karşısına kadının eski erkek arkadaşı çıktı. Aralarında sözlü tartışma başladı.
3: Ya niye çekiyorsun? Polis ara. Yusuf.
4: Arayan var mı?
1: Kadının eski sevgilisi yanındaki silahı çıkararak peş peşe ateşledi. Eski sevgilisini ve onun erkek arkadaşını vuran saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgansa polisin operasyonuyla kısa sürede yakalandı.
0: İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa hızla gelen motosiklet çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıyor.
5: 5 yaşındaki çocuğa motosiklet böyle çarptı. Kaza 4 Ağustos'ta İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi.
6: Buradan geliyor, çok ciddi şekilde vuruyor. Yaklaşık 4 metre 5 metre ileri fırlatıyor. Çocuğumuz şu anda çok sıkıntılı bir durumda.
5: 5 yaşındaki çocuk sokakta arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. O sırada yolun karşısına geçmek istedi. Ancak hızla gelen motosikletle karşı karşıya kaldı. Koşmaya çalıştı ama kurtulamadı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı. Talihsiz çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
6: Son durumu şu anda yoğun bakımda, uyutuluyor. Şu anda ufak bir kanama tespit edilmiş, beyin kanaması. Bunun ilerlememesi için dua ediyoruz.
5: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İstanbul Avcılar'da kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Bacağında ve çenesinde kırıklar tespit edilen sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.
7: Yine kavşak, yine dikkatsizlik. Yine yürekleri ağza getiren motosiklet kazası. Görüntülerin adresi İstanbul Avcılar. Esenyurt istikametinden gelen bir otomobille Ümit Karagözoğlu'nun kullandığı motosiklet Firisköy Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Karagözoğlu'nun imdadına çevredekiler yetişti. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ümit Karagözoğlu'nun bacağında ve çenesinde kırıklar olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi sürüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sırasında attığı atom bombasıyla Hiroşima'nın yerle bir olduğu ve 200 bin insanın yaşamını yitirdiği felaketin üzerinden tam 81 yıl geçti. 6 Ağustos 1945'te yaşanan büyük trajedinin kurbanları felaketin yıl dönümünde anıldı.
5: Hiçbir savaş bu kadar korkunç, hiçbir silah bu kadar ölümcül olmamıştı. İnsanoğlu hiç bu kadar vahşileşmemişti. Takvimler 6 Ağustos 1945'i gösteriyordu. Bundan tam 81 yıl önce Japonya'ya düşen atom bombası hem Hiroşima kentini hem insanlığı yok etti. ABD'ye ait savaş uçağı 1945 sabahında atom bombasını Hiroşima'ya bıraktı. Kentin %70'ini yok eden uranyum katkılı bomba düştüğünde 3000 santigrat derece ısı oluşturdu. Atom bombasının patlamasıyla Hiroşima sakinleri önce bir mantar bulutu gördü. Saniyeler içinde ise 1,5 kilometre çaptaki alanda her şey yerle bir oldu. İlk aşamada 80 bin, 1945 yılının sonuna doğruysa 200 bin insan hayatını kaybetti. Atom bombasının etkisi senelerce sürdü. Binlerce çocuk sakat doğdu. Binlerce insan kanser oldu. Birkaç saniyelik yıkım yıllar süren bir afete dönüştü. İşte o katliamın yıl dönümünde Hiroşima'da anma etkinliği düzenlendi. Barış Anıtı Parkı'nda bir araya gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasiler, 123 ülkeden temsilcilerle halk saygı duruşunda bulundu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi etkinlikte konuştu.
4: Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının yol açtığı yıkım ve tarif edilemez acılar bir daha tekrarlanmamalıdır. Savaş sırasında atom bombasına maruz kalan tek ülke olarak nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyanın gerçekleştirilmesi için yorulmadan çaba göstereceğiz.
5: ABD Hiroşima'dan sadece 3 gün önce 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye de atom bombası attı. İki atom bombasıyla vurulan Japonya 15 Ağustos'ta teslim olmak zorunda kaldı. ABD ise bir savaşta dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarih kayıtlarındaki yerini aldı.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalin üzerinden 4 yılı aşkın süre geçmesine rağmen diplomasi tıkanmış durumda. İki taraf da uzun menzilli saldırılarını artırırken sivil kayıplar giderek yükseliyor. Ukrayna son olarak Rusya'da iki petrol rafinerisini hedef aldı. Rusya ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'e en yoğun füze saldırılarını gerçekleştiriyor.
5: Rusya-Ukrayna hattında saldırılar şiddetlendi. Kiev yönetimi Rusya'nın kritik noktalarını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna ordusu cephe hattından 1300 kilometre uzakta saldırı gerçekleştirdi. İki Rus petrol rafinerisi vuruldu. Saldırının ardından yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı. Rus yetkililer yaralılar olduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir kez daha Avrupalı müttefiklerine seslendi. Rusya daha fazla silahlanacak dedi. Bunun için daha fazla savunma sistemi istedi.
8: 2026 yılının başından bu yana balistik füze savunma sistemlerinin yalnızca 1/3'ünü almaya başladık. Ruslar durmak istemiyorlar ve bence balistik füzeleri kullanarak gerilimi artırmak ve tırmandırmak istiyorlar. Bu tür balistik füzelerin üretimini de artıracaklar.
5: Rusya ise Ukrayna'ya son dönemin en şiddetli saldırılarını gerçekleştiriyor. Kiev bir kez daha balistik füzelerle hedef alındı. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ayrıca Ukrayna'ya ait 605 İHA'nın yok edildiği açıklandı.
0: İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin 7. turu Roma'da sürüyor ancak sahada gerilim devam ediyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava ve topçu saldırıları düzenledi. İlk belirlemelere göre en az 8 kişi yaralandı.
5: İsrail ordusu hukuksuz saldırılarına devam ediyor. Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da ateşkesi hiçe sayıyor. Güney Lübnan bir kez daha İsrail'in hedefindeydi. Sur kentine bağlı beldelere yoğun hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Evlerinde oturan masum siviller hedef alındı. Sur kentine 5 kilometre uzaklıktaki Burç Şemali beldesindeki Melap mahallesine hava saldırısı düzenlendi. İsrail savaş uçakları aynı noktayı 4 kez vurdu. Bombardımanda yaralanan siviller hastanelere taşındı. Sağ kalan belde sakinleri ise bir kez daha evini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. İsrail ordusu Mansuri beldesi için tahliye bildirimi yayınladı. Birleşmiş Milletler yetkilisi Ferhan Hak bölgedeki teröre bir kez daha dikkat çekti.
8: Bu 19 Haziran'da yapılan son ateşkes duyurusundan

0: İsrail ordusu 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 4000'den fazla kişiyi katletti. 1 milyondan fazla Lübnanlının yerinden olmasına yol açtı.
1: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Emtia piyasasında baz metaller, Temmuz ayında yapay zeka sektörüne devam eden talep ve küresel arza yönelik endişelerle pozitif seyretti. Yapay zeka sektöründe talebin devam etmesi, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini yakın zamanda artırmayacağına yönelik öngörüler, dolar endeksindeki zayıflama ve arz endişeleri Temmuz ayında baz metal fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Bu gelişmelerle tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar, bakırda %4,7, alüminyumda %2,5, kurşunda %0,2, nikelde %5,2 ve çinkoda %2,5 arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinde

Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
2: Daha fazla demokrasinin, daha fazla özgürlüğün, daha verimli hizmet üreten bir bürokrasinin, daha etkin ve güçlü bir devlet yapısının tesisini amaçlayan reform programını önümüzdeki dönemde peyderpey hayata geçireceğiz. Türkiye 100 yılı reform programı ile inşallah hedeflerimize doğru çok daha hızlı ilerleme imkanı bulacağız.
3: 25. yıla özel gazete çıkarılacak. AK Parti'nin çeyrek asırlık hizmetleri ve siyasi yolculuğu bu gazetede anlatılacak.
1: Ezilenlerin gür sesidir o, suskun dünyanın hür sesidir o.
3: 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'de 25. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında görkemli bir kutlama hazırlığı için çalışmalar sürüyor. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan kutlamalarda AK Parti'nin kuruluşundan bugüne hayata geçirdiği projeler, reformlar ve Türkiye'nin yakın tarihine dair önemli gelişmeler manşetlerle aktarılacak.
4: Her şey Türkiye için.
3: 25. yıla özel hazırlanacak olan gazetede çeyrek asırlık serüven kronolojik bir anlatımla sunulacak ve vatandaşa özel basım yapılacak. Kutlamalarda Güvenli Liman Türkiye, Çeyrek Asır, Huzur ve İstikrar temaları ön plana çıkarılacak. 25. yıla özel hazırlanan hatıra madalyonuyla 25. yıl ölümsüzleştirilecek. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen hazırlıklarda 25. yıla dair yapılan hizmetler, özel görseller ve video kliplerle vatandaşla buluşacak.
2: Tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelen,
3: yaşamını yitiren parti mensupları için 81 ilde mevlid programları düzenlenecek. 25 yılda hayata geçirilen icraatlerle demokratik dönüşümde özel çalışmalarla anlatılacak. 25. yıl logosunu kamuoyuyla paylaşan AK Parti, 25. yıla özel 25 milyon ağacı da toprakla buluşturacak. Ayrıca Başkent Millet Bahçesi'ndeki kutlamalar özel drone gösterileriyle taçlandırılmış olacak.
2: İstiklalimizin ve istikbalimizin başkenti Ankara'nın.
3: Öte yandan programa katılan davetlilere Başkan Erdoğan'ın geçmişte okuduğu şiirlerden oluşan özel bir eser de hediye edilecek.
2: Yer ve gök su vermem dediği zaman.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Ya niye çekiyorsun polis ara? Yusuf.
6: Arayan var mı?
7: Silah sesleri peş peşe yükseldi. Eski kız arkadaşını başka biriyle görünce kurşun yağdırdı.
5: Şunun elinde silah.
7: Yer kağıthane. Alışverişten dönen bir kadın ve erkek arkadaşı kurşunların hedefi oldu.
5: Ay, ay vuruyor.
7: İkilinin karşısına kadının eski erkek arkadaşı çıktı. Aralarında sözlü tartışma başladı.
5: Ya niye çekiyorsun polis ara? Yusuf.
6: Arayan var mı?
7: Kadının eski sevgilisi yanındaki silahı çıkararak peş peşe ateşledi. Eski sevgilisini ve onun erkek arkadaşını vuran saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgansa polisin operasyonuyla kısa sürede yakalandı.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Efendim akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Şişli'de Nilda Müge Şahin sokak ortasında vahşice katledildi. Cinayet anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısının motosikletle gelip genç kızı öldürdüğü anlar kameraya yansıdı.
3: Platonik aşkını adım adım takip etti. Fırsatını bulduğu anda sokak ortasında genç kızı katletti.
9: Seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar.
3: Nilda Müge Şahin kanlar içinde yere yığıldığı anda saplantılı adam motosikletiyle böyle kaçtı. Üstelik bu onun ilk saldırısı da değildi.

0: Zırılgın 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs etmişti. 14 yıl hapis cezası aldı. Ancak bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. 25 yaşındaki genç kız takıntılı eski erkek arkadaşı tarafından tehdit ediliyordu. Uzaklaştırma kararı onu korumaya yetmedi.
1: Yok ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor.
0: Katil zanlısı genç kızın sadece eski erkek arkadaşı değildi. 3 senedir Şahin ailesinin yanında çalışan, ekmeğini yiyen biriydi. Polisi evlatlarını toprağa gömmenin acısını yaşıyor. Polis ise her yerde firari Nazir Ilgın'ı arıyor.
2: Efendim Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı biliyorsunuz. An itibariyle sona erdi. Açıklamalar da var. Mert Hacıalioğlu takip ediyor kurul toplantısının açıklamasını. Mert dinleyelim seni. Ülkemizin ve
3: bölgemizin güvenlik teşekkürler Hikmet Öztürk. 2 saat 15 dakika sürdü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve tam 8 maddelik bir bildiri paylaşılmış durumda. MGK'dan aslında bahsetmiş olduğumuz konular. Birinci başlık terörle mücadele konusu. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur mesajı var. Birinci maddede. İkinci maddede ise özellikle terörsüz Türkiye sürecine değinilmiş durumda. Burada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış. Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların mütakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur diyor ki bu hususta özellikle bahsetmiş olduğumuz gibi geride bıraktığımız gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin teklif bilindiği üzere meclis başkanlığına sunulmuştu. Cuma günü ise Adalet Komisyonu'na gelmesi bekleniyordu. Daha sonra ise genel kurula gelerek sürecin yasalaşması bekleniyor. Bu hususta bu MGK'da ikinci maddede bu konuya yer verilmiş durumda ve bu sürece ilişkin istişarelerde bulunduğu belirtiliyor. Tabii ki bir sonraki MGK'da da özellikle o teklif üzerinde bulunan ve MGK kararıyla birlikte resmi gazetede yayınlanma sürecine ilişkin önemli maddeler vardı. Bu da dikkat çekici. Üçüncü madde ise 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterilen milli direnişin 10. yıl dönümünde FETÖ ile mücadelede gelinen son durum değerlendirilmiş, ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine matuf tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği kaydedilmiştir diyor. Öte yandan 4. maddede ise Türkiye'nin NATO'ya yapmış olduğu ev sahipliğine dikkat çekiyor. Ülkemizin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirilen NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından kritik bir eşitlik olduğu belirtilmiş, Türkiye'nin geliştirdiği ileri imkan ve kabiliyetleri müttefikleriyle paylaşma hususunda yapıcı tutumu teyit edilmiştir diyor. Aslında bu mesaj içerisinde savunma sanayi konusunda görüyoruz. Tabii ki yalnızca bununla sınırlı değil. Özellikle bölgesel konular noktasında da önemli meseleler var. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında tekrar yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edilmiş. Tüm taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisini matuf müzakerelere geri dönme çağrısında bulunulmuştur diyor 5. maddede. 6. madde ise Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin biliyorsunuz 2022 yılından bu yana süren bir savaş. Ukrayna-Rusya savaşındaki stratejik sıkışmanın Karadeniz ve Hazar Denizi başta olmak üzere mücavir bölgelerinde çatışma sahası haline getirilmesiyle aşılamayacağı vurgulanmış. Savaşan taraflar bölgede artan gerilimi düşürmeye ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edilmiştir diyor. Burada da özellikle Karadeniz'de bilindiği üzere son zamanlarda yaşanan hadiseler var. Özellikle gemilerin vurulma hadiseleri var. Bundan aslında yayınlarımızda da bahsetmiştik. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği noktasında MGK'nın gündemine bu konu gelecek demiştik. Bu konuda aslında 6. maddede kendine yer bulmuş durumda. Bir diğeri ise Irak ve Suriye'ye ilişkin komşularımız Suriye ve Irak'la geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgemizin güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizilmiş. Türkiye'nin bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçteki azami katkı sunmaya sürdüreceği ifade edilmiştir. bulunuyor. Evet. Son madde olarak Gazze. Gazze barış planı çerçevesinde son günlerde kaydedilen ilerlemelere rağmen ateşkesin ihlallerine devam eden İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi vurgulanmıştır diyor. Toplam 8 madde oldukça önemli ve hayati konular yer almış durumda. Tabii ki dikkat çeken başlıklardan bir de terörsüz Türkiye süreciydi ve bu konuda da istişareler Milli Güvenlik Kurulu'nda kendine yer buldu ve metinde de bildirdi de yer aldı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Mert, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, Ankara'nın Çankaya ilçesinde komşu cinayeti işlendi. Tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan apartman yöneticisi yardımcısı hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.
4: Kimseye bir zararı olan bir arkadaş değildi yani. Komşu, iyi bir komşuydu.
0: Komşuyla tartışma kanlı bitti. Apartmanın yönetici yardımcısı hayatını kaybetti. Olay Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Öveçler semti Şehit Cevdet Özdemir mahallesinde meydana geldi. Apartman yönetici yardımcılığı yapan Ayhan Koç'la aynı binada yaşayan Mehmet T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
4: Bir atışmış arada gıcıklaşma mı oldu? Ne olduysa hani...
0: Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet T. yanında bulunan tabancayla apartmanın girişinde Koç'a ateş etti.
4: Tapuda oturuyor diye bazıları gıcıklanıyordu bildiğim kadarıyla.
0: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ayhan Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
4: Herkese yardım ederdi burada. Kimin hani çantası varsa taşırdı, yardım ederdi. İyi bir arkadaştı yani. Zararsızdı.
0: Koç'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şüpheli Mehmet T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Efendim, Trabzonspor yeni transferi dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah için stadyumda imza töreni düzenliyor. A Spor muhabir Yunus Emre Sel'de o noktada haber nöbetine gidelim Yunus Emre. Yunus Emre, kalabalık bir atmosfer var. Derbi gibi böyle kalabalık stadyum adeta. Anlat bize lütfen atmosferi.
5: Kesinlikle doğru. Burada maç atmosferi bu. Dünyanın en önemli futbolcularından bir tanesi Muhammed Salah için düzenlenen imza töreninde bordo mavili taraftarlar adeta akın etmiş durumda. Kameraman arkadaşım Erol Taşkın'ın önünden çekilim o. Bu güzel tribün görüntüleriyle sizi karşı karşıya bıraksın. Burada şu an itibariyle 20 bini aşkın taraftar var ve bir yandan da taraftarlar gelmeye devam ediyor. Aslında trafiğe yakalanan taraftarlar geldi. Belki tamamen dolu tribünler olacak ama o yüzden biraz da imza töreni sarkmış durumda. Muhammed Salah biraz önce Trabzonspor'la birlikte ilk antrenmanına çıktı. Takım arkadaşlarıyla tanıştı. Teknik direktör Fatih Tekke ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi ve dünya yıldızı Muhammed Salah'ın Trabzonspor serüveni böylelikle resmen başlamış oldu. Ama biraz sonra stadyuma gelecek. Papara Park'ta taraftarların önüne ilk kez çıkacak. Belki de çimlere ilk kez yapılacak olan sembolik imza töreninden sonra taraftarları selamlayacak Muhammed Salah. Gerçekten bu ana şahitlik etmek isteyen o kadar fazla taraftar var ki, o kadar önemli bir yoğunluk var ki, bu duyguyu, bu coşkuyu kelimelerle anlatmak bazen yetersiz kalabiliyor. Ama Muhammed Salah dünyanın en önemli isimlerinden bir tanesi. Biraz sonra Trabzonspor ile resmi sözleşmeyi imzalayacak ve artık Trabzonspor kariyeri onun için başlayacak. Bu da sadece Trabzon'dan, Türkiye'den basın mensupları yok. Mısır'dan, dünyanın birçok noktasından buraya akın eden çok sayıda basın mensubu da bu tarihi anı ekranlara yansıtmak istiyor. Sosyal medyada, dijital platformlarda, spor kategorisinde dünyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi şu anda Muhammed Salah ve dolayısıyla tabii ki de Trabzonspor Kulübü son 24 saat içerisinde 17 bin aşkın kombine sattı. 100 bin civarında forma satışı gerçekleştirdi ve bir yandan da hala bu ilgi artarak devam ediyor şu an itibariyle. Trabzonspor'un Muhammed Salah coşkusu dinmeden devam ediyor. Trabzonspor Kulübü tarihin en önemli transferlerinden birisine imza atmış durumda. Şu anda Muhammed Salah'ın yavaş yavaş stadyuma girişi için de hazırlık yapıyor. Kameraman arkadaşından rica edeyim. Hemen şurada bulunan platformda Muhammed Salah imzasını atacak. Birazdan taraftarlarla buluşacak. Ailesi, sevenleri, menajer ekibi de burada bu tarihi ana şahitlik etmek istiyor. Burada gerçekten çok ciddi bir yoğunluk var. Çok büyük bir mutluluk var. Hemen arka tarafta yavaş yavaş Muhammed Salah'ın ekibinin de stadyuma geri gitmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu tarihi ana şahitlik etmek isteyen herkes stadyuma akın etti. Normalde sadece belli tribünler taraftarı açılacaktı. Ancak ilgi o kadar fazla oldu ki, beklenenden de fazla oldu ki, planlanmayan tribünler de an itibariyle taraftarlara açılmış durumda. Gerçekten coşku, atmosfer oldukça yoğun. Gün içerisinde Trabzonspor Kulübü Muhammed Salah'ın tanıtım videosu için şehrin çeşitli noktalarda, farklı ilçelerde de çekimler yaptı. Bu tanıtım videosunun da dünya genelinde oldukça ses getirecek bir işe imza atması bekleniyor. Ama şurada durumu özetleyebiliriz. Muhammed Salah gerçekten şu ana kadarki 24 saatlik Trabzon macerasından gerçekten çok mutlu. Burada yaşadıklarıyla oldukça mutlu diyelim. Birazdan dünya yıldızı Muhammed Salah Trabzonspor'a resmi sözleşmeyi imzalayacak.
2: Teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Muhammed Salah eğer gelirse stada sevgili seyirciler, o anları da ekranlarınıza getireceğimizi belirtelim. Şimdi yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
6: Komşusunu önce öldürdü, ardından da evini ve aracını ateşe verdi. Olay Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana geldi. İki komşu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflardan biri 64 yaşındaki Yakup Açıkgöz'ü tabancayla vurdu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan bununla da yetinmedi. Açıkgöz'e ait ev ve aracı ateşe verdi. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken evde hasar oluştu. Olay sonrası yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise jandarma tarafından kullandığı silahla yakalandı. Hatay'ın Defne ilçesinde şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler hızlı müdahale sonucu çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma veya can kaybı yaşanmayan yangında konteyner yatakhane kullanılamaz hale geldi.
7: Burada zaten çok hızlı bir şekilde rüzgar da vardı. Rüzgarla birlikte komple birden yandı. Hep komple çöktü yani.
6: Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar köyünde hasadı yapılmış buğday tarlasından dumanlar yükselmeye başladı. Köylüler durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 4 arazöz ve 1 su tankeri müdahale etti. Alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 30 dönümlük buğday tarlası kül oldu. Menteşe'de sıcak havanın etkisiyle toz hortumu olarak da bilinen hava girdabı zemindeki toprağı havaya kaldırdı. Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil yola çıkan 2 yaşındaki çocuğa çarptı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken sürücü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Adana'nın Kozan ilçesinde yer alan Bucak Vadisi, akvaryumu andıran berrak su kaynakları ve canlı çeşitliliğiyle yaz sıcaklarından kaçanların gözdesi oldu. Su kaynaklarında yaşayan ördekler ve kazlar, berrak suyun derinliklerinde görülebilen balıklar, rengarenk kelebekler ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor.
8: Burada hayat duruyor. O yüzden yeşile bakıp bu hayatı izlemek çok güzel.
9: Burayı çok güzel, neşeliyim. Sular çok güzel. Ördekleri gördüm, neşeli oldum.
2: Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. O görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza.
0: Doğanın hem şaşırtan, hem güldüren, hem de yürek ısıtan anları kameralara yansıdı. Bu görüntüler doğal yaşamın en özel anlarından biri. Doğa fotoğrafçısı Alperen Akdemir'in foto kapanına anne kızıl geyikle yavrusunun doğal yaşamı yansıdı. Dere kenarında su içen ve otlayan anne geyik yavrusunu bir an olsun yalnız bırakmadı. Bu görüntülerde Giresun'dan. Dereli ilçesinde yola inen dağ keçisi sürücülere zor anlar yaşattı. Önce yolu kapattı, ardından şaha kalkıp boynuzlarıyla araçlara vurdu. Sürücüler uygun anı bulunca bölgeden uzaklaştı. Erzurum'un İspiri ilçesinde de iki erkek dağ keçisinin hakimiyet mücadelesi kameraya yansıdı. Boynuz boynuza çarpışan dağ keçilerinin kavgası sürüdeki diğer keçilerin araya girmesiyle sona erdi. Antalya'nın Kemer ilçesinde ise sahile inen yaban keçisi vatandaşın karpuz ikramını geri çevirmedi.
10: Gel.
0: Güneşlenen bir vatandaşın ikram ettiği karpuzu iştahla yiyen keçi sevimli tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Bursa'da Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde aç kalan bir ayı çöpten yiyecek ararken görüntülendi. Yerleşim alanına kadar inen ayı vatandaşlara tedirgin anlar yaşattı. Bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Günün en nadir görüntüleri Zonguldak'tan geldi. Çaycuma Irmağı'nda görülen susamuru cep telefonu kamerasına yansıdı. Susamuru zaman zaman başını çıkarıp çevresini kontrol ettikten sonra suya dalarak gözden kayboldu. İzmir'in Menderes ilçesinde ise bir grup gencin oltasına dev orkinos takıldı. Kıyıdan yakalanması nadir görülen 30 kiloluk orkinos, saatler süren mücadelenin ardından günün ilk ışıklarıyla kıyıya çıkarıldı. Kıyı bölgelerde nadir görülen avın ardından ilgili kurumlara bildirim yapılarak yasal işlemler tamamlandı.
2: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Görüntüler ABD'nin Güney Carolina eyaletinden. Otoparkta duran bir tanker 8700 litre difenil metan adlı kimyasal madde taşıyordu. Sprey köpüğü olan difenil metan tankerden taşarak sızmaya başladı. Ardından bomba gibi patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu kazanın adresi de ABD'nin Ohio eyaleti. Sol şeritte kaza yapan SUV aracın sürücüsü çekiciyi aramış bekliyordu. Ancak o sırada aynı şeritten gelen iki araç daha vardı. Arızalı SUV aracı fark eden bir sürücü son anda manevra yaptı. Arkasından gelen otomobil hamle yapsa da başarılı olamadı. Kaza yapan SUV araca çarptı. Arızalanan aracın sürücüsü de o sırada dışarıdaydı. Kendisine doğru gelen aracı fark etti, beton bariyerlere tırmandı. Ölümle burun buruna gelen sürücü canını son anda kurtardı. Burası da Çin. Hızla gelen otomobil sağa dönmek yerine iki yolu ayıran bariyere girdi. Havalanan araç duvar ve ağacın üstünde asılı kaldı. O anlar trafik kameralarına yansıdı. Araçta mahsur kalan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Görenleri gülümseten bu görüntüler Arjantin'den. Balık avından dönen mürettebat dinlenmek için kameraya gitti. Ancak beklenmedik bir misafirleri vardı. Balıkçılar kamerada ranzanın alt kısmında yatan deniz aslanıyla karşılaştı. Deniz aslanı hiçbir şeye aldırış etmedi. Balıkçılar hem eğlendi hem de o anları kayda aldı.
2: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasındaysa detaylandıracağız. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bitti. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci var ama aynı zamanda Gazze'deki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri, İran Savaşı da Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde. Neler söylendi Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ekranlarınıza taşıyacağız. İsrailli bakanlardan ve kabinedeki üyelerden bugün hangi skandal gelir diye baktığımızda hiçbir seferinde bizi şaşırtmıyorlar. Yeni skandallardan bir tanesi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ülkenin güneyinde bulunan Necef hapishanesine bir baskın düzenledi. Baskında Filistinli mahkumların ellerindeki Kur'an-ı Kerimlerin de toplatılacağını söyledi. Daha da fazla ayrıntı var, ekranlarınıza birazdan taşıyacağız. Gülistan 9 soruşturmasında her geçen gün tutuklu sayısı artıyor. Son olarak tutuklu sayısı 30'a ulaştı. İki dalgıcın Gülistan 9'u araştırma günlerinde daldıkları bir suda baraj göreti bulduğu buldukları bazı materyalleri bildirmedikleri için kendileri hakkında bir soruşturma açıldı ve gözaltına alındılar. Onun da detaylarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısının detaylarını da ekranlarınıza getirelim. Ama öncesinde de yine arkadaşlarım uyarıyor. Muhammed Salah Trabzon'da sevgili seyirciler artık çıkmış sahneye imza atacak. Birazdan ekranlarınıza görüntülerin canlı olarak geldiğini belirtelim. Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah an itibariyle stadyumda ve binlerce Trabzonlu'nun karşısında huzurunda imza töreni gerçekleşecek birazdan. Liverpool'dan transferi Muhammed Salah Trabzonspor'un binlerce kişi efendim. Biraz önce yaptığımız canlı bağlantıda çok daha net bir şekilde gözüküyor.

0: Adeta bir derbi karşılaşmasının sayısı kadar belki de izleyici vardı. Şu anda Salah'ın bulunduğu alan. Evet, bir konuşmalar da yapılacak. Muhammed Salah'ın yüzündeki o heyecan gözüküyor. Dünya ünlü futbolcu artık 2 yıllığına imzayı atacak Trabzonspor'a. Kapa bildirilen bazı açıklamalar var. Yıllık 10 milyon euro kazanacak Muhammed Salah bu imza töreninin imzada.
1: Camiamıza hayırlı olsun.
0: Evet, başkan da konuşuyor efendim. Dinleyelim, kulak verelim.
1: Geldiğiniz için sağ olun.
2: Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de Muhammed Salah'ın duygu ve düşüncelerini dinliyoruz.
3: Merhaba. By now, but it's very soon for me. The last couple of days, it's an experience I never had in my life. I just want to thank every one of you for being here today.
0: Merhaba diye başladı ama bize her yer Trabzon diye de devam etmesini beklerdik. Nitekim tatil yaptığı bölgeden İstanbul'a gelirken özel uçakta Trabzonspor taraftarlarını gönderdiği o mesajda bu cümleyi kurmuştu. Bize her yer Trabzon ifadesini kullanmıştı. Ve an itibariyle de Trabzon'da Şenol Güneş tesislerinde stadyumunda yapılan imza töreni için Muhammed Salah orada. Başkan çok kısa bir cümle kurdu sadece. Muhammed Salah konuşuyor. Tercümesi gelecektir herhalde. İngilizce yaptı açıklamasını, zira orada binlerce insana da neler söyledi aktarılacaktır herhalde.
4: Merhaba. Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı ilk kez görüyorum hayatımda. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. İnanılmazdı benim adıma da. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum burada olmaktan dolayı. Ve burada bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım. Ve sizlerle maçları oynamaya, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum.
0: Evet. Muhtemelen statüm şu anda yıkılıyor.
2: Yeni transferimiz Muhammed Salah'a teşekkür ediyoruz. Şimdi ise bu anlamlı buluşmayı simgeleyen imza anına geçiyoruz.
0: Evet, efendim imza töreni yapılıyor. Bu simgesel bir imza töreni olsa gerek. Daha önceden imzalar atılmıştır. Bu simgesel bir imza töreni olsa gerek. Muhammed Salah artık kendisini 2 yıllığına Trabzonspor'da tutacak olan, Trabzonspor'un futbolcusu olacak kontrata imzayı attı. Biraz önce de belirttiğim gibi yıllık 10 milyon euro kazanacak Trabzonspor'dan. İmza parası olarak da bonservis elindeydi, zira 7 milyon euro aldı Muhammed Salah. Aynı zamanda Trabzonspor'da Muhammed Salah isimli formaların satışından da %20 pay verilecek Muhammed Salah'a sevgili seyirciler.
2: Şimdi başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan günün anısına imza kalemini oyuncumuza takdim ediyor.
0: Evet. Muhammed Salah şimdiye kadar böyle bir heyecan, böyle bir karşılama görmediğini söyledi. Eski Liverpool oyuncusu Premier Lig'de önemli isimlerle beraber top oynamış ve önemli başarılara imza atmış bir isim Muhammed Salah, biliyorsunuz. Liverpool gibi çok zorlu bir ligde gol krallığı yaşamış, şampiyonluklar yaşamış bir isim ve defalarca da yılın futbolcusu olarak imza atmış bir isim. Muhammed Salah şu an itibariyle artık kendisini Trabzonsporlu olan imzayı attı. İmza töreninde
2: birazdan oyuncumuz sahaya girecek. Ama sahaya girmemenizi önemli rica ediyoruz.
0: Efendim, imza töreni böyleydi. Muhammed Salah artık Trabzonspor'da imzayı da attı. O anları da ekranlarınıza getirdik. Gündemin başlıklarını aktarmaya da devam edelimiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti bugün. Kritik toplantı öncesinde ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi külliyede ağırladı. İki lider 2024 yılından beri devam eden terörsüz Türkiye sürecine gelinen son durumu değerlendirdi. Çerçeve yasanın ayrıntılarını konuştu. Sürecin hukuki yol haritası olacak yasa teklifi MGK'nın da sıcak başlıklarından biriydi.
5: Sayın Devlet Bahçeli'ye

0: canı gönülden teşekkür ediyorum.
1: Temelleri 2024 yılında atıldı. AK Parti ve MHP el ele verdi, terörsüz Türkiye için yola çıktı ve o yolda kritik bir viraj daha dönüldü. Sürecin hukuki yol haritası olacak çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu.
0: Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce terörsüz Türkiye, ardından da terörsüz bölge hedefimize ulaşacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesini sosyal medya üzerinden yaptı. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadesini kullandı. Sürece katkılarından dolayı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür de etti. O teşekkürü bir kez de kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesi yüz yüze yaptı. İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek süreci enine boyuna ele aldı. Bundan sonraki yol haritasını konuştu. Terörsüz Türkiye süreci MGK'nın da en sıcak başlığı oldu.
0: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde geleceğe hazırlamaktır.
1: MGK süreçte büyük rol oynayacak. Sahadan gelen raporlar değerlendirilecek, silah bırakma sürecinin tespit ve teyidini MGK yapacak ve süreç o onayın ardından başlayacak. MGK'da da silah bırakma sürecindeki son durum değerlendirildi.
2: Kaynaklarımızın önemli bir bölümü geleceğe yapılacak yatırımlar yerine terörün oluşturduğu ağır maliyetlerle mücadeleye ayrıldı. Bugün bu ekonomik yükün büyüklüğü trilyonlarca dolarla ifade ediliyor.
1: Milli Güvenlik Kurulu'nun bir diğer kritik başlığı ABD-İran Savaşı oldu. Krize yönelik diplomatik girişimler ayrıntılarıyla ele alındı. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği de değerlendirilen başlıklar arasındaydı.
0: Enerji piyasalarından üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durumla Rusya-Ukrayna savaşı da MGK'nın gündemindeydi.
3: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkenin güneyinde bulunan Necef hapishanesine baskın yaptı. Irkçı bakan hapishanede skandal kararı duyurdu. Filistinlilerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatını verdi.
4: Elini şimdi de Kur'an-ı Kerim'e uzattı. İsrail'in ırkçı bakanı Ben-Gvir yine durmadı. Filistinli esirlerin okuduğu Kur'an-ı Kerimlere el konulması talimatını verdi. Ben-Gvir alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef hapishanesine gitti. Filistinlilerin üzerindeki baskının artırılmasını istedi. Bu kapsamda skandal bir kararı imza attı.
5: Adalet sistemi, siz İsrail'in yanında mısınız? Yolumuza engeller çıkarıyorsunuz.
4: Aşırı sağcı bakan Filistinli esirlerin kıyafetlerini ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdi. Filistin Esirler Medya Ofisi açıklama yaptı. Karara tepki gösterdi. Hapishanede Filistinlilerin okuyabileceği musaf sayısının oldukça azaldığı ifade edildi. Filistin ve İsrail Merkezi İnsan Hakları raporlarına göre İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 9500 Filistinli mahkum tutuluyor. Raporlarda mahkumların açlık, işkence ve tıbbi imha gibi ağır koşullar altında yaşam mücadelesi verdiği ifade ediliyor. Ben-Gvir Filistinli mahkumları ilk kez hedef almıyor. Daha önce de çok defa işgal hapishanelerini ziyaret etti. Irkçı bakan, Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevinin etrafına hendek kazılıp içine timsahların konulmasını teklif etmişti. İnsan hakları örgütlerini ayağa kaldıran teklife mahkeme izin vermemişti.
3: Faili meşhur dosyalarını tozlu raflardan tek tek indiren, hatta bunun için özel birim oluşturan Adalet Bakanı Akın Gürlek iki kritik görüşme gerçekleştirdi. Bakan Gürlek 2009 yılında aracında ölü bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ve 33 yıl önce bombalı suikaste kurban giden gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesini bakanlıkta ağırladı.

0: bir cinayet var. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor.
1: 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikast sonucu hayatını kaybetti. Yargılama sonunda ceza alanlar olsa da suikastin üzerindeki sis perdesi aralanamadı.
0: Özellikle biz devlet olarak yanınızdayız. Özellikle sonuna kadar bu işte mücadele edeceğiz. İnşallah karanlık bir nokta kalmayacak.
1: Gülistan Doku, Rojin Kabayiş, Muhsin Yazıcıoğlu derken liste uzayıp gidiyor. Adalet Bakanlığı'nın raftan indirdiği faili meçhul dosyalarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Bakan Akın Gürlek bu kez 33 yıl önce suikaste kurban giden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti.
2: Hoş geldiniz.
1: Bakanlıktaki görüşmeye Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu katıldı. Dosyadaki son durumun yanı sıra atılabilecek yeni adımlar da konuşuldu.
0: Şahıs şu an firari. Kırmızı mülkten çıkarttı. Getirilmesi için bütün iletişim ve kanallarını kullanıyoruz.
3: Tabii ki biz yani arkasındaki güçlerin kim olduğunu, kimlerin bunları koruduğunu bilmek istiyoruz.
1: Bakan Gürlek 2009 yılında Ankara'da park halindeki otomobilinde başından vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini de kabul etti.
0: O tarihlerde Sayın Müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. Yapmış olduğu vazifeyle örgütün tam palamızlanmaya başladığı zaman 2009 özellikle o 2007 ve 2010 yılları arasındaki olaylar, Türkiye'de meydana gelen olayları çok ayrıntılı inceliyoruz.
1: Oktay ailesi olayda FETÖ'nün rolünün bulunduğunu ve dosyanın yeniden kapsamlı şekilde incelenmesini talep etti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın olup istifa etmeyen isimler var, biliyoruz. Şimdi o isimlere yönelik inceleme ve disiplin süreci başlatıldığı konuşuluyor. Parti yönetimi bu isimlerin, ki bazıları milletvekili, bazıları da parti meclisinde, onların faaliyetlerini mercek altına aldı.
5: Yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
6: Kirli adamın CHP'nin içinde ne işi var ya?
1: Yeni partiyi kurdu ama Truva taktiği uyguladı. CHP içinde kendine yakın birkaç ismi bıraktı. İşte o isimleri Kılıçdaroğlu yönetimi yakın markaja aldı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olan arkadaşlarımızın başka bir siyasal partiye hizmet eder şekilde pozisyon alması hem ahlaki değildir hem siyaseten doğru değildir. Biz bununla ilgili bir çalışma yürütüyoruz.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı kendilerini üçüncü yolcu olarak tanımlayan isimlerle ilgili sürecin disiplin boyutuna taşınabileceğinin sinyalini vererek ihraç seçeneğinin de masada olduğunu açık açık belirtti.
7: Bu arkadaşlarımızın iş, eylem ve davranışları, sosyal medya paylaşımları, başka siyasal partinin etkinliğinde yer alıp almadığına ilişkin paylaşımları, bunların hepsini inceliyoruz. Bunlar olgunlaştıkça peyderpey disiplin süreçleri işleyecek.
1: O isimlerin ise CHP'nin en kısa sürede kurultaya gitmesi şartıyla partide kaldığı, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 40 dakika süren grup konuşmasında kurultay sürecinden hiç bahsetmemesinden rahatsızlık duyduğu da kulisleri hareketlendirdi. Üstelik bu rahatsızlık yüksek sesle dile de getiriliyor.
8: Benim amacım köklü bir CHP'li olarak sonuna kadar partide kurultay mücadelesini vermek.
1: Özel ise bir yandan hem kendi hem de en yakınındaki isim Veli Ağbaba ile ilgili fezleke kriziyle uğraşıyor.
5: Abim, ben, ailem ömründe kamuyla iş yapmış değiliz. Bir tane ihaleye girmiş değiliz. Eğer kamuda bir ihaleye girecek valla idamada razıyım ben.
1: Ağbaba kendini böyle savunsa da iki isim hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlaması ile dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor. Özgür Özel hakkında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20'si Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması içeren toplam 62 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
4: ...25 yaşındaki Nilda Müge Şahin denetimli serbestlikle tahliye olan takıntılı eski sevgilisi tarafından sokak ortasında katledilmişti. Olayın perde arkasındaki ayrıntılara bakınca kan donduran bu cinayetin göz göre göre geldiği maalesef apaçık ortada. Zavallı kadının öldürülmeden 9 gün önce sanki başına gelecekleri hissetmişçesine eski sevgilisini şikayet ettiği ve uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.
9: Çocuğu aldı götürdü.
1: Şişli'deki vahşetin görüntüsü ortaya çıktı. Eski sevgilisi tarafından sokak ortasında katledilen Nilda Müge Şahin'in hayatını kaybedişi an be an kameralara yansıdı.
9: Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık. Ama maalesef ki sonucu bize bu şekilde mal oldu.
1: 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin, denetimli serbestlikle tahliye olan ve ailesi tarafından iş verilen eski sevgilisi tarafından kız kardeşine ilaç almaya gittiği eczane çıkışında silahla katledilmiş, platonik cani ise arkasına bakmadan kaçarak kayıplara karışmıştı.
9: Silahlı çocuğu aldı götürdü.
1: Soruşturmada gün yüzüne çıkan bilgilerse cinayetin adeta göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın bir yıl kadar sevgili kaldıkları, bundan yaklaşık 4 ay önce de ayrıldıkları öğrenildi.
9: Yanımızdaki çalışan eleman, 3 senedir yanımızdaydı. Tahliye şartı tahliyeli olan bir insan. Yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi, kızıma platonik aşk oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar.
1: Ayrılığı kabullenemediği öne sürülen Nazir Ilgın'ın genç kadını uzun süredir tehdit ettiği, Nilda Müge Şahin'in cinayetten sadece 9 gün önce başına gelecekleri hissetmişçesine polise giderek Ilgın'dan şikayetçi olduğu kayıtlara geçti. Bunun üzerine Şahin için koruma kararı çıkarıldığı, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ilgın'ın ise denetimli serbestlik sürecinde olmasına rağmen bir kez daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
9: Kendisinin hatta geçmişteki vukuatlar da var. Bundan bir ay önce de karakollarda bildirmemiz olduğu halde, uzaklaştırması alınması halinde 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Yani diyeceğim.
1: Öte yandan firari katil zanlısı Nazir Ilgın'ın 2021 yılında da hemşire olan kız arkadaşını bıçaklayarak yaraladığı, 14 yıl hapis cezası aldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildiği bilgisi Nilda Müge Şahin'in sevenlerini bir kez daha yıktı. Korkunç cinayete kurban giden talihsiz kadın gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Onu hayattan koparan cani ise halen aranıyor.
4: Gülistan Doku soruşturmasına bu kez gözler yıllar önce barajdaki arama çalışmalarına katılan iki dalgıçta delil karartma suçlamasıyla tutuklanan dalgıçlar soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bir sürecin kapısını araladı.
1: Yılların sessizliği bozuluyor, düğümler tek tek çözülüyor. Gülistan Doku soruşturmasındaki her yeni tutuklama sır perdesini biraz daha aralıyor.
10: Gülistan, yaşıyorsan gel.
1: Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında 28 kişinin tutuklandığı soruşturma dalgıçlara uzandı. Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. O iki dalgıç 8 ve 10 Ocak 2020'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan aramalarda reçete, not kağıtları ve bir makas buldu. Açıklamıştı.
11: Biri geliyor Gülistan yaşıyor diyor, biri geliyor Gülistan ölmüş diyor.
1: O dönem bu eşyaların Gülistan'a ait olabileceği konuşulmuştu. Ancak yıllar sonra hazırlanan raporlar o delillerle ilgili ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bilirkişi raporuna göre kağıt parçalarının günlerce barajın derinliğinde kalıp bu kadar sağlam şekilde bulunması hayatın olağan akışına uygun görülmedi.
12: Sence kız nerede öldürüldü?
13: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
1: Ortaya atılan iddiaya göre bu eşyalar daha sonra bölgeye bırakıldı. Amaçsa arama çalışmalarını baraja yönlendirmek ve intihar algısı oluşturmaktı. İşte bu iddiaların ardından aramalarda görev alan iki dalgıç hakkında delil karartma suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Gülistan Doku dosyasında şimdi yalnızca o delillerin nasıl bulunduğu değil, kimlerin talimatıyla hareket edildiği de tek tek araştırılıyor.
14: Kim yardım etmişse Tülay Soner'e yardım etmiştir. Kamera delillerini hepsini yok etmişler.
1: Soruşturma her geçen gün biraz daha genişliyor. Ailenin avukatı Ali Çimen yeni gözaltı ve tutuklamaların da gündeme gelebileceğini belirtiyor.
15: 6 yıldır ben biliyorum, Allah biliyor. Gülistan!

0: İstanbul Eyüp Sultan'da aracıyla ilerleyen bir sürücü şerit ihlali yaptığını iddia etti. Başka bir sürücüyü korna çalarak uyarmak istedi. Ancak ilerleyen dakikalarda kendini korkunç bir durumun içinde buldu. Uyarıya sinirlenen Maganda arabasından indi ve sürücüyü ölüm tehditleri yağdırdı.
1: Önünü kesti, ölümle tehdit etti. Trafik magandası ortalığı birbirine kattı.
2: Derdin ne? Derdin ne? Bak canım burunla, kafanı keserek senin canımı sıkma benim ha!
1: İstanbul Eyüp Sultan'daki olayda iddiaya göre bir sürücü yan şeride taştığını düşündüğü otomobili korna çalarak uyardı. Uyarıya sinirlenen diğer sürücü son sürat onu uyaran aracın peşinden gitti. Aracıyla önünü kesip otomobilden indi.
2: Yolu ortalamışsın. Yolu ortalamışsın.
3: Derdin gibi bravo hayırdır.
2: Yolu ortalamışsın.
3: Derdin ne?
2: Geçemiyorum.
3: Bak canım burunla. Kafanı keserek senin canımı sıkma benim ha.
1: Gerginliğin daha da büyümesini otomobilde bulunan kadın önledi. Saldırgan sürücüyü güçlükle sakinleştirdi. Trafikteki dehşet anları araç içi kamerasına saniye saniye yansırken yaşananlar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
3: Derdin ne? Derdin ne?
2: Geçemiyorum.
0: Brezilya'da bir kimya fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Zehirli duman gökyüzünü kaplayıp caddelerdeki rögar kapaklarını havaya uçurmaya başlayınca halk panik içinde bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.
1: Kimya fabrikası alevlere teslim oldu. Arda arda yükselen patlama sesleri herkesi paniğe sürükledi. Brezilya'nın São Paulo eyaletinde Itaquaquecetuba şehrindeki bir solvent fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada 24 adet solvent depolama tankı vardı. Zehirli duman metrelerce yükselip gökyüzünü griye bürüdü. Alevler hızla yayılıp tesisin tamamını sardı. Manzarayı gören yüzlerce kişi korku içinde evlerini terk edip bölgeden uzaklaştı. Yanan kimyasal maddelerden ortaya çıkan gaz aşırı basınca neden olunca sokaklardaki rögar kapakları da havaya uçtu. Bölgeye 30 itfaiye ekibi sevk edildi. Can kaybı olmadığını duyuran yetkililer yangına neyin sebep olduğunu soruşturuyor.
0: Gazze'de 2024 yılında Mahmut adlı bir genç kaybolmuştu. Ailesi İsrail tarafından katledildiğini düşünüp Gazze'nin her yerinde evlatlarını aradı. Ancak gerçekler işgalci İsrail askerlerinin çektiği bir fotoğrafla ortaya çıktı. Bakın Mahmut'a ne olmuş.
4: Gözlerini bağladılar, ellerini kelepçelediler. Dalga geçer gibi yanında poz verdiler. İşgalci İsrail askerlerinin zulmü bu fotoğrafla bir kez daha gözler önüne serildi. İki yıldır kayıp olan Filistinli Mahmut Atallah'ın İsrail ordusu tarafından nedensizce gözaltına alındığı ortaya çıktı. Mahmut'un ailesi evlatlarının nerede olduğunu bilmiyordu. İsrail ordusu da Filistinlileri sebep belirtmeden gözaltına alabildiği için Mahmut bir gecede ortadan kayboldu. Acılı aile oğullarını iki yıldır bulmaya çalışıyordu. Ve bu fotoğrafla gerçekler gün yüzüne çıktı.
5: Oğlum 2024'te kayboldu. Kızılay'a ve bize yardımcı olabilecek tüm kurumlara başvurduk. Hepsi bize herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi. İsrailliler Gazze'den alınan esirlerle ilgili tüm bilgileri saklıyor. Ancak içimde hep bir his vardı. Allah'a olan umudum güçlüydü. Beni yalnız bırakmayacaktı. Tüm işlerimi Allah'a havale ettim. Oğlumu ve tüm esirleri ona emanet ettim. Oğlum Ahmet geldi ve bana anne sana bir şey göstermek istiyorum ama kendini hazırla dedi. Fotoğrafı gördüğüm an içim rahatladı ve mutlu oldum. Ama aynı zamanda onu o halde gördüğümde kalbim parçalandı.
4: Filistinli anne İsrail ordusunun yaptığı bu zulme isyan etti.
5: Dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu iddia edenler işte böyle fotoğraflar paylaşıyor. Oğlum yanlış hiçbir şey yapmadı. O sadece Gazze'ye geri dönmek istiyordu. Hiçbir şeyden sorumlu değil. Onlara hiçbir şekilde zarar vermedi.

0: savunduklarını iddia ettikleri insan hakları bu mu? Allah ne takdir ettiyse onu göreceğiz. Ben de kayıp 10 bin çocuğu olan diğer tüm anneler gibiyim.
1: Şimdi de yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
2: Çanakkale'de yan komşularının evlerine yaptırdığı böcek ilaçlaması Çanlı ailesinin hayatını altüst etti. 9 yaşındaki Yusuf Talha iddiaya göre ilaçlamanın etkisiyle zehirlenerek hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Ev sahibiyle ilaçlama yapan firma yetkilisi gözaltına alındı. Trabzon'da fren yerine gaza basan sürücü sitenin duvarından yandaki bahçeye uçtu. Kazada biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Hatay'da beyaz eşya dükkanında kuruluma gitmeyi bekleyen eşyalar içlerindeki kimyasal gazların patlamasıyla alev aldı.
3: Tamam abi, adam düşüyor.
2: Yangın kısa sürede dükkanın içine de sıçradı. Dakikalar içinde 60 beyaz eşya küle döndü. Zarar 2,5 milyon lira.
4: İş yerimiz kullanılmaz durumda şu an. Ne yapacağımı şaşırdım.
2: Manisa'da polisler kumarhaneye çevrilen düğün salonuna baskın yaptı. Gizli bölmedeki aramada çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi. Kumar oynayan 55 kişiye toplamda 638 bin lira ceza kesildi. Adana'da iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Biri aracından inip diğer sürücüyü yumrukladı. Ardından aracının bagajından aldığı testereyle saldırmaya çalıştı. Kameraya yansıyan o anların ardından iki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu. İzmir'de yangın söndürme uçağı su almak için indiği Beydağ Barajı'nda sulama borusuna takıldı. Pilot tekrar havalanamayınca yardım çağırdı. Takıldığı boru nedeniyle barajda mahsur kalan uçak uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
5: Bak, bir abimiz yolda kalmış. İki tane kurye arkadaşımız, kardeşimiz motorlarıyla arabayı petrole kadar gitmeye çalışıyor.
2: Erzurum'da seyir halindeyken yakıtı biten otomobil sürücüsünün yardımına iki kurye koştu. Ayaklarıyla otomobili ittikleri o anlar kameraya böyle yansıdı.
5: İşte kardeşliğin, dostluğun bitmediği memleket. Dadaşlar diyarı Erzurum.
2: Kilidi kırmayı denedi ama başaramadı. Gözünü diğer motosiklete çevirdi. Onun kilidini tekmeleyerek kırıp düz kontak yaparak çalıştırdı. Adana sokaklarında gezdiği sırada polise yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: Hayvan biraz yukarı çekersen çıkar.
7: Hiç önemli değil.
6: Eldiven versene abi.
2: Malatya'da çekicinin kasasına kedi sıkıştı. Mahalleli durumu fark edince itfaiyeye haber verdi. Mahsur kalan kedi itfaiyenin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
6: Biraz daha çek.
7: Aldım.
1: Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Milyonları heyecanlandıracak bir soru bu. Ancak böyle bir imkan var. Tabii bazı şartlar gerekiyor. Eksik prim günleri toplu ödemeyle tamamlanabiliyor. Hatta emeklilik süreci öne çekilebiliyor. Arkadaşlarımız o formülleri uzman isme sordu.
8: Primsiz emeklilik yok ama çalışmadan da emeklilik var. Siz çalışmadan ya da kendi priminizi ödemeden de belli şartlarda toplu olarak prim satın alabiliyorsunuz.
2: Emeklilik için gerekli primleri çalışmadan da tamamlamak mümkün. Bunun en kolay yollarından biri isteğe bağlı sigorta.
8: Çalışmadan emeklilik dediğimiz, isteğe bağlı sigortayla herhangi bir yerde çalışmıyor ya da bir iş yeriniz yoksa gidip Sosyal Güvenlik Kurumu'na sigortanızı yaptırıyorsunuz ve her ay priminizi ödeyerek primlerinizi tamamlıyorsunuz.
2: Milyonlarca çalışan emeklilik şartlarını tamamlamasına rağmen primleri eksik. İşte tam bu noktada beklemeden erken emekli olunabiliyor.
9: Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir prim gününü tamamlamak gerekiyor. Bunun için de ya bir iş

0: her çocuk için 720 günden 6 yıl kazanabiliyor.
1: Mesela bir çocuk için 2 yıl çalışmak ya da prim ödemek yerine topluca 2 yıllık primi satın alabiliyorsunuz ve eğer diğer şartlar tamamsa erken emekli oluyorsunuz.
2: Sadece doğum yapanlar değil, evlat edinenler de bu haktan yararlanabiliyor. Erkekler ise askerlikte geçen süreleri satın alarak eksik günlerini tamamlayabiliyor.
1: Toplu prim satın alırken brüt asgari ücret bunun tabanı oluyor.
0: Doğum borçlanmasında en düşük tutar brüt asgari ücretin %32'si üzerinden hesaplanıyor. Bu yıl için bir aylık doğum borçlanması 10.569 lira 60 kuruş. Diğer borçlanmalarda ise bir aylık en düşük ödeme 14.863 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.
3: Avukat Berk Bahadır'ın baktığı davalar aynı güne denk gelince Anadolu Adliyesi'ne görülecek duruşma için mazeret dilekçesi verdi. Ancak hakim geç gelen mazereti kabul etmedi ve davaya yalnızca çevrimiçi katılabileceğini söyledi. Avukat şehir dışına uçak yolculuğu yaparken duruşmaya katıldı. Havada savunma yaptığı davayı kazanarak bir ilki başardı.
4: Türkiye'de tek olduğunu biliyorum fakat dünyada da araştırmalarıma göre bunun tek olduğunu görüyorum. En havalı dava, en havalı duruşma gibi bir söylem oldu.
0: Baktığı iki dava aynı güne denk geldi, duruşma günü kesişti. Şehir dışındakine yetişmek için uçağa bindi, diğerine de 13 bin feet'te yolcu koltuğunda çevrim içi katıldı. Başarılı avukat davayı havada kazandı ve bir ilke imza attı.
4: Acil bir telefonla Sivas İcra Müdürlüğü tarafından Sivas'ta yılda bir kere çıkılabilecek bir maden halizi olduğundan ve bunun da sadece dağlık bölge olduğu için yılda bir kere çıkıldığından ötürü acil gelmem söylendi.
5: Avukat Berk Bahadır'ın iddiaya göre bir müvekkilinin duruşması için acil Sivas'a gitmesi gerekiyordu. Ancak eş zamanlı olarak Kartal Anadolu Adliyesi'nde de farklı bir duruşması vardı. Berk Bahadır her iki duruşmaya da katılamayacağından Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki duruşma için mazeret dilekçesi verdi.
4: Biz de mazeret dilekçesiyle beraber iş mahkemesine uçak biletimizi sunduk. Bunun üzerine hakim değerlendirmesinde uçak bileti her ne kadar olsa da bu mazeretin çok geç verildiğinden dolayı karşı beyanda bulundu.
0: Mahkeme başkanı avukat Bahadır'ın duruşmaya yalnızca çevrimiçi olarak katılabileceğini söyledi. O da kabul etti.
4: Bunun üzerine biz de e-duruşma talebimizi açtık ve fakat o saatlerde yaklaşık 13 bin feet yükseklikte uçağın içerisindeydim. Türk Hava Yolları'ndan bir yardım istedim kabin ekibinden. Dedim ki bir duruşmam var, çok acil girmem lazım. Biliyorum şu an havadayız.
5: Kabin ekibi genç avukata yardımcı oldu ve onu uçağın internetine bağladı. Berk Bahadır 13 bin feet'teyken o duruşmaya katıldı.
4: Davamız da geçmişe yönelik uzun bir süre geçen bir davaydı. Doğru, karar da tabii lehimize bitti. Bu da şöyle görülüyor, adliyede yani şöyle bir söylem oldu. En havalı dava, en havalı duruşma gibi bir söylem oldu.
0: Berk Bahadır 13 bin feet'te kazandığı davayla hukuk dünyasında bir ilki başardı.
4: Umarım diğer ülkelere de örnek olur bu.
3: Efendim savaşlar, jeopolitik gerilimler, güç mücadeleleri, dünyanın her bir noktası patlamaya hazır krizlerle dolu. Çözüm üretilemeyen sorunlarınsa bir sebebi var. Haber Dış Haberler editörü Alp Miraç Dileğin hazırladığı editör masasını ekranlarınıza getireceğiz. Sonrasında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar özel röportajını izleyeceksiniz.

Televizyonun karşısına geçip haberleri izlemek istediğimizde ne görüyoruz? Savaşlar, enerji rekabeti, jeopolitik gerilimler, her an patlamaya hazır krizler. Peki tüm bunların arkasında ne yatıyor? Editör Masası'na hoş geldiniz. Dünya son yıllarda büyük krizlerle mücadele ediyor. Geçmişte krizler yaşanmadı mı diyebilirsiniz. Ancak bugün işler biraz farklı. Bir çözümsüzlük hali var. Bir yanda Gazze'deki soykırım, diğer yanda Ukrayna'da sonu gelmeyen bir savaş. İran'da patlak veren müzakere masasından sürekli dönülen bir çatışma. Tayvan Boğazı ve Hürmüz'deki gerilimle Kızıldeniz'deki küresel ticaret kilitlerini saymıyorum bile. Bunların hepsini gizli bir iple bağlayan sorunun literatürde bir ismi de var. Lidersizlik krizi.

Tarih bize şunu gösteriyor. Güçlü liderlerin olduğu dönemlerde krizler daha hızlı yönetildi. Evet, güç merkezleri çoğaldı. Küresel kurumlar güçlendi. Ancak bu bürokrasinin de artmasına neden oldu. Yani siyasi irade zayıfladı. Yani diyalog kuracak ve toplumlara güven verecek figürler azaldı. Aklınıza sert yönetimler gelmesin. Kriz anında sorumluluk alabilen, uzun yıllar sürecek vizyonlar çizen, masaya oturup çözüm sunabilecek isimlerden bahsediyoruz. Özellikle bürokratik kararsızlık nedeniyle bunu bugün en net Avrupa'da görüyoruz. Avrupa'nın bir zamanlar Winston Churchill, Charles de Gaulle ya da Konrad Adenauer gibi figürleri vardı. İkinci Dünya Savaşı ardından moloz yığınına dönen Avrupa o günleri dahi geride bıraktı. Bugün ekonomik gücü, teknolojik kapasitesine rağmen Avrupa Birliği bürokratik bir çıkmazda. Özellikle ortak politikalar kurarken sistemlerini kilitliyor. Bir zamanlar Merkel gibi sakin ve uzlaşmacı bir kaptanı olan AB bugün bürokratik çıkmazla mücadele ediyor. Avrupa genelinde genel olarak koalisyonların iç dengeleriyle mücadele eden liderler görebiliyoruz sadece. Öyle ki savunma konusunda dahi tek çatı altında toplanamadılar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu yönde açıklamalar yapıyor ama nafile. İngiltere ise Brexit ile yıllar önce birlikten ayrıldı. O dönemden bu yana onlar için de işler pek dengeli gitmedi. Son 10 yılda 7 başbakan değişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Franklin Roosevelt'in Dünya Savaşı ardından kurduğu uluslararası temeller hala geçerli. Soğuk Savaş döneminde nükleer savaş sınırına kadar gelen ABD ve Sovyetler dahi o gün tüm dünya nefesini tutmuşken diyalog ile krizi çözdü. Bugün ise ABD hala en büyük oyun kurucu ancak geçmişe kıyasla daha çekimser bir politika izliyor. Bunun temel sebebi ise Afganistan, Irak, Vietnam gibi sahalarda yaşadığı savaş yorgunluğu. Ayrıca ABD Ukrayna'ya maddi destek sağlasa da savaşı bitiremedi. Gazze konusundaki tutumu da tarafsız ve adil imajını zedeledi. Dünyanın artık tek bir güç merkezi yok. ABD hala devasa bir güç. Çin ekonomik ve teknolojik olarak hızla büyüyor. Rusya askeri kartlarıyla oyunda ancak artık krizler tek telefonla çözülemiyor. Bu da rekabet sahalarını derinleştiriyor. Literatüre de liderlik boşluğu olarak geçiyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın büyük bölümünde de bu lidersizliği görüyoruz. Suriye, Libya, Yemen ve Gazze'de kalıcı çözümler üretilemiyor. Dahası devletlerin oluşturduğu boşluğu silahlı gruplar dolduruyor. Afrika ise tüm zengin kaynaklarına rağmen siyasi boşluk nedeniyle krizler yaşıyor. Darbeler ve kaynak kapma mücadelesi istikrarı engelliyor. Batılı ülkelerin oluşturduğu boşluğu Rusya ve Çin gibi aktörlerin dolduramamasının da bir sebebi var. Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova ile ipler kopmuş durumda. Çin ise küresel krizlerde elini taşın altına koyup risk almak istemiyor. Kendi ekonomisini önceliyor. Tüm bunlar bölgesel güçleri öne çıkarıyor. Mesela Suudi Arabistan petrol üretimiyle piyasaları yönlendiriyor. Hindistan teknoloji ve nüfusuyla öne çıkan bir aktör. Brezilya, Endonezya ve Katar gibi ülkeler ise kendi coğrafyasında diplomasi trafiği yönetiyor. Lidersizlik krizine çözüm aranmıyor da değil. Donald Trump, Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan farklı siyasi anlayışları benimseseler de ortak paydalar arıyorlar. Çünkü her biri kendi ülkesinin sınırlarını aşan bir etki alanına sahip. Türkiye bu noktada kilit rolde. Hem bölgesinde hem de sınırlarını aşan dokunuşlarıyla Ankara, Doğu ile Batı'nın, Karadeniz ile Akdeniz'in kesişiminde dengeli bir siyaset izliyor. Başkan Erdoğan'ın vizyonu emsallerine nazaran pek çok kez sonuç verdi. Mesela hem Rusya hem Ukrayna ile diyalog sürdürebilen tek ülkeyiz. Bu sırada NATO'daki görevini de sürdüren Türkiye, Tahıl Koridoru Anlaşması ile küresel gıda krizinin önüne geçti. Gazze'de yaşanan soykırımı tüm uluslararası kürsülerde dünyaya tekrar tekrar duyuran Başkan Erdoğan, İsrail'e karşı kamuoyu baskısı oluşmasında rol oynadı. Hürmüz krizinde arabulucu ülkelere ek olarak Türkiye, İran ile batılı ülkelerin

diyalog kanallarının açık kalmasında etkili oldu. Tüm bunlar yaşanırken yerli ve milli hamleler ile savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azalttı. Küresel dengelerde kendi çıkarlarını da korurken lidersizlik krizinin getirdiği etkileri en aza indirdi.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Türk Hava Yolları finansal sonuçlarını kamuyu aydınlatma platformunda açıkladı. Şirketin yılın ilk çeyreğine göre toplam varlıkları ise %9 artışla 2 trilyon 360 milyar 37 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde net borç ise %17 artışla 620 milyar 378 milyon liraya yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Canlı yayın.
3: Konuşuyoruz, izleyicilerimizle haber olarak paylaşıyoruz. Onun biraz detaylarına inerek başlayalım istiyorum. 1 Ağustos'ta Irak ve Türkiye arasında ham petrol boru hatlarının kullanımını arttırmak mı diyelim, etkin kullanımını sağlamak mı diyelim, bu bağlamda bir anlaşmaya imza attınız.
4: Evet.
3: Nedir detaylar, ne beklemeliyiz bu anlaşmadan, ne umuyoruz?
4: Evet, şimdi aslında Irak'ı bu kadar, bu özellikle son dönemde öne çıkmasının arkasında birkaç sebep var. Bunlardan bir tanesi tabii aslında Hürmüz odaklı yaşanan dünyadaki kriz. Bu özellikle dünya petrol piyasaları için Hürmüz'ün kapalı olması, bir kapanıp bir açılması ve dünyada petrol arzında sıkıntı olması biraz daha özellikle petrol ihraç eden ülkeler, petrolün farklı güzergahlardan dünya piyasalarına gitmesiyle alakalı ana gündem maddelerini oluşturmaya başladı. Bunlardan biri de Irak. Irak dünyada da çok önemli bir petrol üreticisi, ihracatçısı. Günde yaklaşık 4 milyon varil petrol üreten bir ülke. Ama tek çıkış noktası bir anlamda Hürmüz üzerine yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla şimdi Türkiye üzerinden Irak petrolünün dünya piyasalarına, Türkiye'ye ve dünya piyasalarına gitmesi açıkçası küresel anlamda konuşulan konulardan biri. Bu nedenle Irak konusu önemli. Ama onun ötesinde Irak'ta yeni bir hükümet var, yeni bir başbakan var ve Irak başbakanının Türkiye'ye ziyareti oldu biliyorsunuz. Geçtiğimiz günler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiler ve burada Irak'la bizim geliştirebileceğimiz projelerin masaya konulduğu, bazılarının anlaşmaya döndüğü bir süreç yaşadık. Onun için Irak çok sıcak bir gündem oldu açıkçası.
3: Şimdi bir de Kerkük başlığı var.
4: Evet.
3: Ülkemizde pek çok insanı çok heyecanlandırmıştır,
4: evet,
3: Türkiye'nin yeniden Kerkük'e dönüyor olması.
4: Evet. Şimdi Irak özelinde tabii bu özellikle başbakanın Türkiye ziyaretiyle gündemimize gelen konular, bizim gündem ettiğimiz konular arasında birkaç şey var. Aslında sadece Kerkük petrolü veya arama üretim tarafı yok. Belki boru hattına biraz daha detaylı girmekte fayda olabilir. Şimdi Irak-Türkiye boru hattı aslında 1970'lerden gelen ve esasında işin özünde Kerkük petrollerinin Türkiye'ye ve hatta Türkiye'deki rafinerilere gelmesini sağlamak üzere tasarlanmış bir boru hattı. Aslında baktığınız zaman 50 yıllık geçmişi olan önemli bir tedarik noktası bizim için. Hatta Ceyhan'dan Kırıkkale'deki rafinerimize kadar bir petrol boru hattımız var burada.
3: Arkadaşlarımız haritayı da açtılar.
4: Evet, bu bizim aslında genel petrol ve doğalgaz haritalarımız. Belki burada daha net göstermek mümkün olabilir. Türkiye'nin genel petrol doğalgaz boru hatları, ama bu özellikle gördüğümüz yeşil bahsettiğimiz Irak-Türkiye boru hattının Silopi-Ceyhan arasındaki kısmı. Ama o 70'lerde bu hatları kurarken, bu anlaşmaları yaparken, bakın Ceyhan'dan Kırıkkale'ye kadar, yani bizim Kırıkkale rafinerimize kadar petrolü getirebilecek şekilde çok doğru bir dizayn yapılmış, bir tasarım yapılmış o dönemde. Ve bu petrol boru hatları, yani şu Silopi'den Ceyhan'a gelen boru hatları günde 1,5 milyon varil kapasiteye sahip. Yani Türkiye'nin ihtiyacının aslında üzerinde bir ham petrolü Türkiye'ye getirebilecek kadar bir kapasiteye sahip.
3: Bu bir boru hattı için yüksek bir kapasite midir?
4: Bu şöyle söyleyelim.
3: Yoksa yükseltilebilir mi?
4: Yaklaşık
3: güncellemek gerekir mi?

0: Bir tadilat ister mi bu boru hattı?
1: Dünyanın günlük petrol ihtiyacı 103 milyon varil civarında. Hı hı. Yani dünya ihtiyacının %1,5'u her gün
0: aslında
1: buradan Ceyhan'a ve oradan dünya piyasalarına gidebilir. Hı hı. Türkiye'nin ihtiyacının 1,5 katı diyelim. Hı hı. Ama daha büyük bir, bizim şu anda konuştuğumuz, Cumhurbaşkanımızın bahsettiği, özellikle basın toplantısında ifade ettiği, daha kapsamlı bir enerji işbirliği anlaşması yapmayı hedefliyoruz. Hı hı. Sözünün arkasında bu boru hattının bir kere 1,5 milyon varil kapasiteye ulaşması, ama onun ötesinde belki 2,5 milyon varile kadar gidebilecek bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Irak'la konuştuğumuz konulardan bir tanesi, 1 Ağustos'ta biraz önce sözünü ettiğiniz o anlaşma imzaladınız dediğiniz bu hattın kullanımıyla alakalı Irak tarafı 750 bin varillik bir taahhütle bu boru hatlarından bir kapasiteyi almış oldu. Bu ne demek, onu da söyleyelim. Bu yıllık yaklaşık Türkiye'nin 500 milyon dolarlık, neredeyse 25 milyar TL'lik bir gelir elde etmesi, hı hı, anlamına geliyor. Yani buradan taşımadan alacağımız bizim
0: şimdi Başbakan
1: gelir.
0: Dedi ki 1 milyon, Petrol Bakanı dedi ki 750 bin, 700 evet. bin falan. Bu çok, aradaki fark niye?
1: Evet. Şimdi çok aslında birçok şey iç içe girdi. Onları zaten müsaadenizle tek tek anlatmaya çalışıyorum. İfade ettiğim o 1 Ağustos'taki anlaşma, bu 1,5 milyon varil kapasiteye sahip iki boru hattının yarısı için Irak tarafı ben evet hazırım ve bu 750 bin varili kapasiteyi Türkiye'den bir anlamda tahsisini alıyorum anlaşmasını yaptık. Onun üreteceği Türkiye için gelir yaklaşık 500 milyon dolar. Biraz önce ifade ettiğim gibi 25 milyar liraya yakın bir Türkiye'nin yıllık geliri olacak bu işten. Ama biz şunu konuşuyoruz, diyoruz ki buranın kapasitesi bunun iki katı kadar.
0: Evet.
1: Biz neden bu hattı tam kapasiteye ulaştırmayalım? Biz bu hattı hatta bu ilave yatırımlarla 2,5 milyon varile neden çıkarmayalım, hı hı, mı konuşuyoruz? Dolayısıyla geliyorum şimdi ikinci projeye. İkinci proje bizim aslında çok uzun zamandır Irak'a söylediğimiz, şu gördüğünüz Silopi Habur civarındaki bizim boru hattımızı, Kerkük'e gelen boru hattını Basra'ya kadar uzatmak. Çünkü aslında Irak'ın üretiminin büyük kısmı güneyde gerçekleşiyor ve orada üretilen petrolü Basra'dan itibaren taşımak, mevcut hatta 1,5 milyon varil koymak veya işte artırırsak kapasiteyi 2,5 milyon varile kadar. Hatta bunun ötesine geçen şeyler konuşmaya başladık. Mesela diyoruz ki Körfez ülkeleri, yani şu anda Hürmüz'de böyle bir anlamda kısılmış durumdaki Körfez ülkeleri, örneğin Kuveyt, hemen Irak'ın komşusu.
0: Evet.
1: Kuveyt'in ürettiği petrolün bir kısmı da buradan yine taşınabilir. Hı hı. Dolayısıyla burada 2-2,5 milyon varillik bir potansiyel var.
0: Şimdi zaten devam eden bir proje var. Fav Limanı bitti, bitecek.
1: Evet,
0: artık karayolu,
1: evet,
0: karayolu ve demiryolu aşamasına,
1: evet,
0: geçilecek.
1: Evet.
0: Hatta bu projenin tamamlanması için Körfez ülkelerinin bile yatırımcı olabileceği söyleniyordu.
1: Doğru.
0: Proje ilk gündeme geldiği zaman. Zaten inşaat yapılacakken, karayolu ve demiryolu inşaatı yapılacakken neden bir ya da iki boru hattı daha olmasın?
1: Evet.
0: Arkadaşlarımız belki kalkınma yolunun da haritasını taşırlar ekrana. Biraz onun üzerinden bu çok gelişme potansiyeli olan,
1: evet,
0: projeyi detaylandırdım.
1: Yani çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Biz her zaman şunu söyledik. Son, yani yaklaşık 2-3 yıldır bu kalkınma yolu etrafındaki tartışmalarda dedi ki kalkınma yolunu bir enerji yoluna da aynı zamanda döndürebiliriz. Yani bahsettiğiniz şekilde petrol boru hatları, ama sadece petrol değil, doğalgaz boru hatları, hı hı, ve elektrik iletim hatlarıyla, yani kalkınma yolunun yanına biz belki eş zamanlı, entegre bir şekilde, bütünleşik bir şekilde bu enerji yolunu da, enerji koridorunu da bir araya getirmek suretiyle burayı hakikaten çok büyük bir ekonomik değere, hı hı, dönüştürebiliriz. Hı hı. Çünkü sadece enerji tarafını, doğalgaz ve petrol tarafını size söyleyeyim. Biz eğer 2,5 milyon varil günlük bir kapasiteye çıkarsak, hı hı, ki üretim Irak'ta var.
0: Var.
1: Irak 4 milyon varil üretiyor. Kuveyt 2 milyon varil günde petrol üretiyor. Yani bunun %50'sini, %40'ını biz eğer bu rotaya koyabilirsek, hı hı, bunun ekonomik değeri yılda yaklaşık 65-70 milyar dolarları buluyor. Doğalgaz tarafına gelelim. Körfez'in en önemli doğalgaz ihracatçısı Katar.
0: Katar.
1: Ama Katar'ın bütün elenci ihracatı, doğalgaz ihracatı gemilerle, malumunuz, evet, sıvılaştırılmış, evet, tankerlerle sıvı şekilde doğalgazı elenci olarak taşıyor. Ve Hürmüz'e ihtiyacı var. Hürmüz geçişine ihtiyacı var. Katar için de bir alternatif güzergah olabilmesi açısından yine Katar gazının Irak üzerinden, özellikle bu kalkınma yoluyla bir şey bahsettiğiniz şekilde, yani orayı bir enerji yoluna çevirebilirsek, bu şekilde yine Türkiye'ye gelmesi, bir miktar gazın Türkiye'de

0: kalması, bir miktar gazın Avrupa'ya ihraç edilmesi gibi bir projeyi de buna eklediğinizde, bu petrol ve doğalgaz sadece yıllık 80 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük ortaya çıkarıyor. Yani böyle projelerin 20-25 yıl olduğunu düşünürseniz, aslında konuştuğumuz sadece iki proje, kalkınma yolundaki demir yolu ve otoyolu, karayolunu kenarda tutarak söylüyorum, 2 trilyon dolarlık bir 25 yılda bir ekonomi ortaya çıkarıyor.
1: Peki biz bundan nasıl pay alacağız? Yani biz bu doğalgaz ve petrolü satın alıp üzerine karımızı koyup mu uluslararası piyasalara satıyoruz? Yoksa bizim üzerimizden geçen o boru hattının ücretini mi tahsil ediyoruz ilgili ülkelerden, satıcı ülkelerden?
0: Şimdi burada belki şunu söylememiz lazım. O Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanımıza, ya sizin ihtiyacınız, Türkiye'nin ihtiyacı 1 milyon varil, bunu tamamını bizden alabilirsiniz, biz karşılayabiliriz sözüne gelmek istiyorum. Şimdi bu işin Türkiye neresinde olabilir? Türkiye bu işin her yerinde olmak istiyor.
1: Yani boru tekrar açalım.
0: Bu boru hatlarının inşasında bizim fevkalade yetkin önemli şirketlerimiz var, özel sektör şirketlerimiz var, kamu şirketlerimiz var. Bunlarla boru hatlarının yapımında Türkiye yer almak istiyor. Bu işlerin ticaretinde Türkiye yer almak istiyor. Türkiye buradan gelecek ham maddelerin, emtianın, yani petrol ve gazın kendi rafinerileri için, kendimiz için, kendi arz güvenliğimiz için almak istiyoruz. O sözü edilen 1 milyon varil Türkiye'ye verebiliriz, Türkiye'ye satabiliriz noktasındaki yaklaşım şuydu esasında. Türkiye'nin 1 milyon varil günde ham petrole ihtiyacı var. Türkiye'de 34 milyon araç var. Türkiye'de yılda 27 milyon tona yakın dizel kullanıyoruz, benzin kullanıyoruz, LPG. Bunların ihtiyacı duyduğu ham petrolü Türkiye muhtelif ülkelerden alıyor.
1: Evet.
0: Irak'tan da alıyoruz. Ama Irak'tan şu anda aldığımız sadece %10'u. Irak Başbakanı bunun çok daha yukarı gidebileceklerini, bu üretimi yapabileceklerini ve bunu Türkiye ile yapmak istediklerini ifade ettiler. Dolayısıyla Türkiye bu ham petrolü kendi arz güvenliği için, kendi rafinerileri için alabilir. Başka bir husus, Ceyhan'ı biz adeta bir Rotterdam yapabiliriz. Böyle bir hedefimiz var. Yani orada petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin yapıldığı, fiyatlanmasının yapıldığı bir merkezi dönüştürme hedefimiz var. Çünkü bakın, burada bir başka boru hattı daha var.
1: Bakü Tiflis Ceyhan
0: boru hattı. Her gün bu boru hattından Ceyhan limanına yaklaşık 550-600 bin varil petrol geliyor. Orada da bu arada kullanılmayan bir 400 bin varillik kapasite var. Yani onu da ilave ettiğinizde 1 milyon varilin buradan geldiği, işte aşağıdan 2,5 milyon varilin geldiği, 3-3,5 milyon varillik bir ticaretin, yani dünya ihtiyacının %3-3,5'unun oluştuğu bir piyasa. Petrol ürünlerini depoladığımız burada tank alanları, depolama alanlarında dahil ettiğinizde hakikaten işte petrokimyayı yapabileceğiniz, rafineri yapabileceğiniz Ceyhan'ı bu anlamda bir petrol ve petrol ürünü ticaret merkezi haline dönüştürebiliriz. Bir başka husus, bu işin neresinde olabiliriz sorunuzdan hareketle söylüyorum. Türkiye aynı zamanda, ve Kerkük sorunuza geleceğim şimdi, Türkiye bu petrol ve doğalgaz üretiminde de olmak istiyor. Yani Irak şimdi Sayın Başbakan buraya geldi, Zeyd'i ve dedi ki biz 9 ila 10 milyon varil günlük üretime çıkmak istiyoruz. Yani şu anda 4 milyon üretiyorlar ama ciddi bir potansiyel var, ama bunu nasıl yapacağız? Türk şirketleri olarak, özellikle Türkiye Petrolleri, devletimizin milli şirketi olarak biz bu projelerde yer almak istiyoruz dedik. Doğalgaz üretiminde, petrol üretiminde. Dolayısıyla yani bu petrol ve doğalgaz işinde tüm değer zincirinde, üretimden iletime, boru hatlarına, oradan rafinaj, petrokimya faaliyetlerine kadar Türkiye burada yer alabilir. Bunun bir yansıması Kerkük projesi ve Kerkük'te bizim BP ve ConocoPhillips'e, bir Amerikan şirketiyle ve bir İngiliz şirketiyle beraber bir ortaklığa girdik. Kerkük, yani bizim için tarihi bir önemi var, çok farklı manalar içeriyor, ama petrol tarafından baktığınızda da dünyanın en önemli, en mühim sahalarından bir tanesi. 3 milyar varil bir rezervin olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla Türkiye Petrolleri olarak biz burada devlet olarak %15'lik bir paya sahip olmuş durumdayız.
1: O %15'i petrol olarak mı alacağız, yoksa nakit olarak mı alacağız?
0: Petrol olarak alacağız.
1: Çok iyi. Şimdi enerjide arz güvenliği dedik. Hürmüz krizi çıktıktan sonra biz bizler sizin açıklamanızdan hareketle Türkiye'nin enerji arz güvenliği noktasında hiçbir sıkıntısı olmadığını söyledik.

0: larımızı hep bunu ifade ettik. Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Yani hakikaten bir kriz anındaki Hürmüz'den daha büyük bir enerji krizi olabileceğini de düşünmek şu anda çok zor geliyor, evet. Hakikaten. Ne aşamadayız ve bu noktaya nasıl geldik?
1: Bu haritanın burada kalmasına fayda var bu soruyla alakalı. Çünkü Türkiye bu noktaya, bu haritada gördüğünüz ve görmediğiniz aslında, biz yani daha karışık olmasın diye belki birçok şeyi göstermedik ama ben bu haritayı şöyle anlatmak isterim. Burada gördüğünüz kırmızı renkli boru hatları doğalgaz boru hatlarını gösteriyor. Türkiye özellikle son 20-23 yılda, 24 yılda 20 bin kilometrenin üzerinde doğalgaz boru hattı. Yüksek basınçta bu kırmızı hatlar, ki bir kısmı burada gözüküyor, 20 bin kilometre doğalgaz boru hattı yatırımı yaptı. Ama daha başka bir şey yaptı. 220 bin kilometrenin üzerinde de işte evlerimize, iş yerlerimize, yani daha alçak basınçta, bunları hiçbirini görmüyorsunuz burada, illerimize, ilçelerimize yaklaşık 1000'e yakın şu anda yerleşim yerinde doğalgaz kullanılır hale geldi. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Muazzam bir kendi ülkemizde altyapı yatırımı yaptık. Hani buraya nasıl geldik, bu arz güvenliğine nasıl sıkıntı yaşamıyoruz? Başka bir şey yaptık. Uluslararası projeler geliştirdik. İki ülkeler arası projeler geliştirdik. Çok önemli bir projeden bahsetmek istiyorum. Bakın şu Karadeniz'de bize Rusya'dan doğalgaz getiren iki tane boru hattı var.
0: Evet.
1: Bunlardan bir tanesi şu gördüğünüz Türk Akım boru hattı. Şurası da Mavi Akım boru hattı. Bu Türk Akım boru hattının geçmişi, Mavi Akım biraz daha eski ama Türk Akım boru hattının geçmişi öyle çok eski değil. 2016 yılı. Neredeyse seneyi devriyesine yaklaşıyoruz. Hiç unutmuyorum çünkü ben de o heyetin içerisindeydim. 9 Ağustos'ta biz St. Petersburg'a Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber gittik. Ve o gün o görüşmede Türk Akım boru hattıyla alakalı iki ülke devlet başkanları ilgili ekiplerine, enerji bakanlarına ve onların ekiplerine talimatlarını geçtiler. Ve Türk Akım boru hattı, 2016'da yok boru hattı. Biz hükümetler arası anlaşmayı çok hızlı bir şekilde çalıştık. Gece gündüz gayret ettik ve ortaya koyarak Ekim 2016'da bu boru hattının hukuki zeminin teşkil eden anlaşmayı imzaladık. Aslında yaptığımız şey şuydu. 2016 malum henüz Ukrayna-Rusya savaşı yok.
0: Yok.
1: Bizim Türkiye olarak Rusya'dan Batı hattı dediğimiz, evet, ve Rusya'dan bize doğalgaz getiren Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan üzerinden şu hattan bahsediyorum. Bize doğalgaz getiren esas bizim tedarik hattımızı bir anlamda ikame ettik. Yani oradan doğalgaz birçok ülkeyi transit geçerek almak yerine Rusya'dan direkt Karadeniz'in altından direkt olarak Kıyıköy'e getirdiğimiz boru hattı projesini 2016 Ekim'inde anlaşmasını imzaladık. 2020 Ocak ayında da fiili akışına başladık. Yani 2020 Ocak'tan beri yaklaşık 6,5 yıldır Türkiye Rusya'dan gazını artık Batı hattı üzerinden değil bu hattan alıyor. Şimdi 2022 Şubat'a gidelim. Ukrayna-Rusya savaşına. Yaklaşık 4,5 seneye gidiyoruz. 4,5 sene oldu. Ve şu anda dünyada gördüğümüz şey şu. Çatışma hali devam ediyor. Yani sürekli bir çatışma hali var dünyada. Bir başka şey görüyoruz. Enerji altyapısı ana hedef haline gelmiş durumda.
0: Öyle.
1: Yani Karadeniz'de tankerler vuruluyor, hedef alınıyor. Akdeniz'de öyle, Hazar Denizi'nde öyle. Efendim Hürmüz zaten başlı başına öyle.
0: Şimdi zaman zaman Rus tarafından da açıklamalar geliyor. İşte Türk Akımı, Mavi Akımı hedef alan Ukrayna saldırıları oldu, girişimler oldu, engellendi, şudur budur diye. Sağlam değil mi boru hatları?
1: Evet, boru hattımız
0: çalışıyor.
1: Sağlam. Ama şunu söylemeye çalışıyorum.
0: Kayıp kaçak yok yani.
1: Eğer bu boru hattı, yani Batı hattının şu anda biz ona dayansaydık, ona güvenseydik veya o hat olsaydı, yani biz Türk Akım boru hattını yapmasaydık senaryosunu anlatıyorum. Evet. Bu Türkiye için çok büyük bir arz problemi olurdu.
0: Tabii.
1: Bütün bu yatırımların, bütün bu çalışmaların aslında tek bir tane stratejik şeyden kaynaklanıyor. Türkiye büyük bir çeşitlendirme stratejisi ortaya koydu. Özellikle 2016'dan sonra işte bakın buralarda gemileri görürsünüz. Bunlar FSRU gemilerimiz, yüzer gazlaştırma tesislerimiz. Sadece boru hattıyla doğal gaz tedarik etmeyelim ülkemize dedik. Ama aynı zamanda LNG olarak dünyadaki bu büyük LNG ihracat potansiyelini gördük ve ondan istifade edebilmek için altyapımızı 5 kat arttıracak yatırımlar yaptık. İşte TANAP boru hattı, şu sarı hat, aynı zamanda çok önemli bir 2018'de devreye aldığımız Azerbaycan

0: gazını Türkiye'ye getiren ve oradan Avrupa'ya götüren önemli bir hat. Dolayısıyla bu yatırımlarla Türkiye bugün, hamdolsun diyoruz ki, Hürmüz krizine rağmen arz güvenliğinde bir sıkıntı yaşamıyor. Aslına bakarsanız 2020 pandemi krizine rağmen, 2022 Rusya-Ukrayna savaşına rağmen, şimdi Hürmüz krizine rağmen Türkiye hamdolsun ne petrolde, ne petrol ürünlerinde, ne de doğalgazda ve elektrikte herhangi bir sıkıntı bugüne kadar yaşamadı. İnşallah yaşamayacağız. Ama şunu söyleyeyim, biz böyle söylüyoruz ama yani arkada çok büyük bir çalışma ve mücadelenin olduğunu bilmenizi isterim. Şunun için söylüyorum bunu. Ben belki 10-15 gün önce Rusya'daydım. Moskova'ya gittim. Ve haberlerde zaten vardı biliyorsunuz ama Rusya'da akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var.
1: Evet.
0: Çünkü bahsettiğimiz o enerji altyapısı hedef
1: yani
0: alınıyor.
1: Yani Başkurdistan'da 1500 kilometre, 2000 kilometre içeride bile enerji altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleşti.
0: Evet. Dolayısıyla onların etkisi şu anda bir arz sıkıntısı olarak Rusya'da var. Çok şükür ülkemizde şu anda böyle bir sıkıntı gözükmüyor. Ama bu çeşitlendirme tablosu bizi açıkçası bugün itibariyle bu noktaya getirmiş durumda diyebilirim.
1: Hürmüz kriziyle birlikte bazı Orta Avrupa ülkelerinde de kota koydular mesela. Benzin gidip benzin istasyonundan belli bir litrenin üstünde alamıyordunuz. Bazı böyle sıkıntılı günler de geçti.
0: Özellikle
1: ama Türkiye'de böyle bir şey olmadı.
0: Asya,
1: git benzin istasyonuna bir depon ne kadarsa o kadarını satıyorlar.
0: Asya tarafında çok farklı tedbirler alınmaya başladı. İşte uzaktan çalışmalar o pandemi dönemine dönen arz sıkıntısından dolayı bu sefer arz yönlü bir kriz yaşadık ve orada da çok farklı ülkeler farklı tedbirler aldılar. Kotalar getirdiler, uzaktan çalışma, okulların tatil edilmesi, böyle birçok tedbirle o arz problemlerine çözüm bulmaya çalıştılar.
1: Bizim de çok ciddi depolama tesislerimiz var artık.
0: Evet.
1: Depolarımız yani, dolu mu?
0: Evet, tabii depolamada yaptığımız yatırımlar, Silivri doğalgaz depomuz, Tuzgölü yeraltı depomuz ve bugün mesela yani arkadaşlarla çalışmamızda ortaya çıkan şey şu. Avrupa örneği şu anda depoları %57 civarında dolu doğalgaz. Hani kışa doğru artık hazırlıkların bir anlamda yapılması gereken bir dönemdeyiz. Yani yazın tabii doğalgaz ihtiyacı çok çok düşüyor ama kışa hazır olmak lazım. Bizim depolarımız hem Tuzgölü hem Silivri şu anda %100 dolulukta bir şekilde giriyoruz. Hedefimiz tabii bu altyapı yatırımlarına yenilerini eklemek. İşte Tuzgölü'nün kapasitesini arttırma hedefimiz var. Silivri için öyle. Bu FSRU'lar, bunlara ilave iki tane daha getirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla önemli yeni yatırım projelerimiz de var.
1: Şimdi şunu da sorayım. Türk akımı, mavi akımı vesaire konuştuk. İşte Rusya'dan bize sıkıntısız bir biçimde bir doğalgaz akışı söz konusu. Ama Avrupa malum kuzey akımla birlikte ciddi bir doğalgaz sıkıntısı içerisine de girdi. Avrupalı muhataplarınız size geliyorlar mı? Ya biz sizden nasıl alabiliriz? Tapu uzatsak mı? TANAP üzerinden biz de Azeri doğalgazına ulaşabilir miyiz falan diyorlar mı?
0: Şimdi şöyle, Avrupa'nın çok önemli açmazlarından bir tanesi bu. Yani iki zorlukla mücadele ediyor. Bir kere ürünü bulmakta, yani gazı bulmakta zorlanıyor. Tabii bu ürünü bulmakta zorlanırken kendi işini biraz daha zorlaştırıp işte ben Rus gazını almayacağım diyor. Yani en önemli tedarikçiyi bir kere kenara koyuyor. İki, bunun getirdiği aslında bizim de kısmen etkilendiğimiz piyasalarda yüksek doğalgaz fiyatları, bunun işte ekonomilere yansıması, rekabetçiliğin ortadan kalkması ve Avrupa sanayisinin, Avrupa üretiminin çok ciddi anlamda bundan etkilenmesi söz konusu. Avrupalılar bize geliyorlar. Avrupalılar diyor ki biz Türkiye üzerinden Rus gazı dışındaki bir gazı almak istiyoruz diyorlar.
1: Niye ama hayalet gemilerle alıyorlar, almıyoruz diyorlar ama alıyorlar.
0: Evet, yani şimdi en son mesela bu LNG gemileriyle alakalı bir düzenlemeye Yunanistan'ın veto etmesi sebebiyle veya Yunanistan'ın şeyle bir muafiyet getirdiler.
1: Gölge filo dedikleri
0: şeylerle. Avrupa'nın kendi içerisindeki çelişkiler, tutarsızlıkları şimdi gündem etmeyelim, onun bayağı bir vakit alır. Ama şunu söyleyeyim, mesela onların özellikle bize gelip talepleri şu, bize Rus gazı dışında bir gaz verebilir misiniz? Biz de diyoruz ki Türkiye yaklaşık 60 milyar metreküplük yıllık bir gaz tüketim kapasitesine sahip. Dolayısıyla çok büyük bir aslında tüketici. Ama şu yatırımlarla Türkiye yaklaşık 70-80 milyar metreküplük, yani tüketiminin üzerinde gazı tedarik edebilecek bir altyapıya sahip. Evet, bizim tedarikçilerimizden bir tanesi yaklaşık %30'u Rusya'dan geliyor. Hı. Ama başka ülkelerden de Türkiye gaz alıyor. İşte bahsettiğimiz bu hatlarla, ne bileyim, LNG olarak çok daha farklı. İşte Amerika'dan gaz alıyoruz, Cezayir'den alıyoruz, farklı ülkelerden alıyoruz. Ama onların esas gözü şurada. Sakarya gaz sahasında. Yani Türkiye'nin kendi gazını alabiliriz. Biraz şöyle, yani siz hani şeyi kullanın, hangi ülkeden istediğiniz gazı kullanın. Ha,
1: sen Rus gazını kullan, ben Sakarya yani gaz işte sahasından hani, Türk biz, gazını evet, kullanayım.
0: Ama bize bu sonuçta Rus gazı değil, dolayısıyla bu gazı Avrupa'ya ihraç eder misiniz? Bu, yani Almanya'dan başlayın, hani bu tarafa doğru gelin. Aradaki bütün ülkelerin açıkçası gazla ilgili bizden gelen taleplerinden bir tanesi.
1: Ya tamam, yani Türk gazı veriyoruz size evet, diye yani evet, analiz edemezler herhalde evet, değil mi? Türk
0: ya
1: gazı,
0: şöyle bu, buradaki artık hatta giren herhangi bir gazın şeyi menşeği belli değil. Ama elbette ki yani bu bir ticarete konu olacaksa ve hukuki bir zemine dönüşecekse, Türkiye olarak biz onlara onun işte birisi şu ülkeden gaz olmasın der, birisi başka ülkeden. Biz o ülkenin gazı olmadığını hiç netice itibariyle evrak olarak onlara sunmak durumundayız.
1: Siz az önce Rusya'daki güncel duruma işaret ettiniz ya, arkadaşlarımızla Kırım ve Rusya'nın muhtelif yerlerinden o doğalgaz, petrol kuyruklarını, petrol evet, ofislerindeki o uzun kuyrukları hazırlamışlar görüntü olarak. İşte böyle evet, vatandaşlar bekliyor. Sıra gelirse de zaten istedikleri kadar, ihtiyaçları belli oldukları kotali, kadar petrolde ya, bu alamıyorlar yani. Yani bu evet, hakikaten yani o, çok korkunç bir tablo. Evet.
0: Yani bunun tabii bir de bir petrol zengini, yani günde yaklaşık 8-9 milyon varil petrol üreten bir ülkede yaşanması daha da aslında bu işi ne kadar dramatik olduğunu gösteriyor. Ama bu şunu vurgulamam lazım. Yani bu sürekli çatışma hali, işte yani Ukrayna-Rusya savaşı, hani kim derdi ki 4,5 sene devam edecek? Bunun nerede biteceğini şu anda bence kimse bilmiyor. Evet. Hürmüz'de başlayan İran-Amerika-İsrail savaşı 28 Şubat'ta başladı. 6 ay neredeyse oluyor. Bunun nerede duracağını, hani bir ara böyle işte ateşkes, barış görüşmeleri filan derken tekrar alevlendiğini görüyoruz. Yani bir sürekli çatışma hali, onun getirdiği belirsizlikler, onun getirdiği dalgalanmaları görüyoruz piyasalarda. Ve de enerji altyapısının hedef olması en dikkat çekici husus. İşte Rusya'da bundan dolayı, yani o altyapısı zarar gördüğü için. Ama Rusya'daki görüşmelerimde edindiğim izlenim ve onlardan aldığım bilgi, Ağustos, yani bu ay içerisinde bunlarla alakalı tedbirleri alıp tekrar Rusya'nın ihracatçı pozisyonuna döneceğiyle alakalı.
1: Yani çünkü ihraç ettiği malı Çin'den tankerlerle geri alan bir Rusya haline dönüştü. Geldi, o da evet, hakikaten çok trajik bir durum. Şimdi nereden nereye dedik ya, şimdi Türkiye'nin enerji arz güvenliği noktasında nereden nereye geldiğini konuştuk. İşte harita üzerinde bütün bu petrol, doğalgaz, boru hatları, depolama kapasitemiz ve diğer teknolojik evet, altyapımızla alakalı gelinen noktayı konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz önümüzdeki dakikalarda. 1999 yılına götürmek istiyorum ben, hem sizi hem izleyicilerimizi. O dönemdeki altyapının halini de ortaya koyan bir televizyon haberi. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel neler yaşadığını anlatıyor Çankaya Köşkü'nde. Bir izleyelim mi birlikte? Arkadaşlarımız buraya verecekler.
2: Köşkte günde 6 kez elektrik kesiliyor. Bu bilgiyi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel verdi. Demirel enerji konulu konferansta Türkiye'nin enerji sıkıntısını, yani kabusunu kendisinden örnek vererek anlattı.
3: 2000 senesine, burada 40 günden daha az zaman var. Bugün Türkiye bir enerji bunalımı içerisindedir. Yani az mı yaptık, çok mu yaptık, ne kadar yaptıysak yaptık ama çok yapmamışız. Nasıl bir enerji bunalımı içerisindedir? Dün ben çalışırken 6 defa elektrik kesildi.
2: Demirel köşteki elektrik kesintisinden şikayetçi. Ancak asıl sıkıntısı bunun ekonomiye yansıması. Cumhurbaşkanına göre önlem alınmazsa en geç 2 yıl içinde sadece Çankaya Köşkü değil, bütün Türkiye karanlıkta kalacak.
3: Türkiye'nin deliği büyük, yaması küçüktür. Bu yamayı büyütme mecburiyetindedir. Ve daha bugünden elektrik darboğazında bulunan Türkiye'nin, eğer bir takım tesisler planlandığı zamanda bitirilemezse, önümüzdeki 2 sene içerisinde, hatta bu senenin sonuna doğru başlamak üzere krizi var, elektrik krizi. Benim kabusum bu.
2: Cumhurbaşkanı sıkıntıları ve kabusunu anlattıktan sonra çözüm önerilerini sıraladı. Önce kaynak dedi Cumhurbaşkanı ve bunu kimin sağlayacağının önemli olmadığını söyledi.
1: Evet, 1999-2026'dayız. Evet. Çok büyük farklar var, evet, galiba.
0: Yani çok büyük fark var. Başka bir fark daha var. Şunu da belirtmekte fayda var. 99-2000'in Türkiye'si muhtemelen

0: Milli gelirin 200 milyar dolar olduğu bir Türkiye. Hı hı. Nüfusumuzun herhalde 55-60 milyon civarında olduğu, belki 65 milyon civarında oldu. Yani bugünkü Türkiye'nin, bugün Türkiye 1.6-1.7 trilyon dolarlık bir ekonomi. Yani bu şu demek, bu ekonominin enerji ihtiyacı o günün 3 misli, 4 misli ileride.
1: Daha fazla.
0: Nüfusun ve kalkınmanın, şehirleşmenin getirdiği ihtiyaçları koyduğunuzda. Ama burada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu. Yani yamayı büyütmemiz lazım dedi. AK Parti şunu yaptı son 24 yılda. Bu patchwork dediğimiz yama işiyle değil, yama çözümleriyle değil. Ama bir strateji doğrultusunda 2002'den bugüne kadar böyle adım adım çok stratejik adımlarla yepyeni bir dizayn ve yepyeni bir enerji stratejisi ortaya koydu ve bunu, bu planları da adım adım uyguladı. Onun için 30 bin megawatttan Türkiye bugün 126 bin megawata gitti. Hani Sayın Demirel diyor ya, kaynağı nereden bulursanız bulun. O kaynağı sadece elektrik üretim tarafında söyleyelim, en az 100 milyar dolarlık bir kaynağı Türkiye'ye getirdik. Ve onun gibi işte petrolde, doğalgazda, işte şimdi kendi gemileriyle petrol, doğalgaz arayan, Türkiye'de, yurt dışında arayan bir Türkiye haline geldik. Hı hı. Ama biz çok stratejik bir şekilde bunları yapıyoruz. Yani özellikle AK Parti'nin enerji politikalarına baktığımızda 2002-2016 dönemi, birinci geçiş dönemi diye ben bunu ifade ediyorum zaman zaman. 2016 sonrası daha farklı bir faza geçtiğimiz. Şimdi artık yeni bir faza geçiyoruz. Ve tabii bütün emeğimiz, bütün çabamız, bütün gayretimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma meselesi.
1: Hedef yani Türkiye enerjide
0: dışa bağımlılığı bitirdiği anda ekonomik anlamda da, birçok anlamda da, uluslararası siyasette, jeopolitikte birçok aslında problemi otomatik olarak önünden kaldırmış olacak.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Bugünü görseydi hoşuna giderdi herhalde.
0: Evet.
1: O yaralarımız.
0: Çünkü biliyorsunuz o da barajlar kralı diye anılırdı. Dolayısıyla evet, enerji tarafını bilen birisi. Ama tabii Türkiye o günden bugüne çok daha farklı bir noktaya geldi. Bugün Türkiye'deki güneş kurulu gücümüz toplam barajlarımızın kurulu gücünü inşallah bu sene geçecek mesela. Bu sene çok önemli bir adım. Sıfırdan şurada geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'nin o gün 0 megawatt olan güneş kurulu gücü bugün 26-27 bin megawattlara geldi. 32 bin megawatt olan hidrolik santral kurulu gücümüzü 2026'da geride bırakacağınızı düşünüyoruz.
1: Şimdi bugün, bu hafta aslında terörsüz Türkiye'yi çok daha fazla konuştuğumuz bir hafta oldu malum gelişmelerden ötürü. Belki biraz genişçe bir gabar ya da bölge parantezi açmamızın zamanı gelmiştir. Nedir Gabar'daki son durum ve Türkiye'de kara sondajlarında biz hangi noktadayız? Yeni kuyular görecek miyiz? Petrol üretimimiz ne kadar zamanda ne kadar artabilir? Ne öngörüyorsunuz? Buyurun.
0: Şimdi tabii Gabar bizim için yani ayrı bir iftihar vesilesi. Çünkü Türkiye özellikle doğalgaz ve petrol aramacılığında 2016'dan sonra başladığı yeni stratejide, o milli enerji ve maden politikası mottosuyla, markasıyla ortaya koyduğumuz stratejide Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında şimdi herkesin ya buradan bize doğalgaz verin dediği bir projeden 2021 yılında keşfini yaptığımız Şırnak Gabar'daki petrol keşfine çok önemli iki tane tarihi proje yapmış oldu. Gabar tabii yani birçok projemiz önemli ama Gabar'ın bir de yani ekonomik değerinin ötesinde Türkiye'de bugün 83.200 varil günlük üretim yapıyoruz. Üretimimiz artıyor inşallah. Yani her gün yeni bir rekor kırıyoruz Gabar'da. Ve ama onun ötesinde o bahsettiğiniz Türkiye'nin 40 yıldır terörle uğraşmış ve bu alanda özellikle Gabar, hani adı terörle anılan, kan, gözyaşı ve birçok kayıplar verdiğimiz Gabar'da şimdi dağlar 700 kilometrelik yol hattı, yol ağı yaptığımız, 3500'ün üzerinde çoğunluğu o bölgenin gençlerinden oluşan çalışma arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin üretim üssü haline, Türkiye'nin petrol merkezi haline dönmüş durumda. Ve yani bu hafta terörsüz Türkiye gündemi ülkemizde çok daha yoğun. İşte meclise kanun sevk edildi. Ümit ediyorum birkaç gün içerisinde yasalaşacak. Türkiye hakikaten 2 trilyon dolarlık bir ekonomik değeri harcadığı, binlerce canını verdiği ve uğruna büyük bir mücadele verdiği bu terörle mücadelede şu anda çok önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Ama ben her zaman şunu söylüyorum Banu Hanım. Gabar bize terörsüz Türkiye'nin ne olacağını aslında söyledi. 2021 yılında bu keşfi yaptık Ve bugün geldiğimiz noktada işte 83 bin varil petrol üretiyoruz. Biraz

0: önce ifade ettiğim gibi büyük bir istihdam etkisi yaratıyoruz. Bölgedeki gençlerin hepsinin artık işte Türkiye Petrolleri'nde çalışayım, Tipik'te çalışayım hayallerini kurduğu bir orada adeta çekim merkezi haline geldi. Bu yönüyle çok önemli ve terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğini böyle bir ufacık kesiti, Şırnak'ta, Gabar'da bir kesitini aslında biz sunmuş oluyoruz. Ve şunu söyleyelim, yani bu şu gördüğünüz dağlarda bu petrol milyonlarca yıldır oradaydı aslında. Bu dağların altındaydı. Ama aramadığımız için de bu petrolü bulup üretmek mümkün olmamıştı. Ama şimdi bu mümkün ve bunu Türk mühendislerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız, o bölgenin insanlarıyla birlikte gerçekleştiriyoruz.
1: Şimdi az önce de soracağımı ima etmiştim. Türkiye'de başka hangi noktalarda kara sondajı yapıyoruz? Biz zaman zaman haberlerini paylaşıyoruz. Mesela Adana'da bazı noktalarda, Diyarbakır'da bazı noktalarda deneme amaçlı deneme kuyuları açılıyor falan, ama yani böyle Gabar benzeri bir potansiyele sahip olduğunu şimdi düşündüğünüz alanlar var mı?
0: Yeni hedef Diyarbakır.
1: Diyarbakır
0: bizim şu anda petrol ürettiğimiz, yaklaşık 20 bin varile yakın petrol ürettiğimiz önemli bir ilimiz. Ama Diyarbakır'da biz yeni bir şey yapıyoruz. Yaptığımız şey de unkonvansiyonel dediğimiz, geleneksel olmayan yöntemlerle. Yani geleneksel yöntem nedir? Sondaj yaparsınız, bir dikey sondaj. Petrol, doğalgaz varsa onu bulur çıkarırsınız. Burada dikey sondajın yanı sıra kayaların içerisinden yatay giderek belki 3 kilometre, 4 kilometre bir yatay sondajla o kayaların içerisine sıkışmış petrol ve doğalgazı, ki Diyarbakır'da biz petrol olduğunu tahmin ediyoruz. O kayaların içerisine sıkışmış, hani kaya petrolü, kaya gazı diye bilinen, belki vatandaşlarımızın, seyircilerimizin anlaması için söyleyelim. O kaynağı o kayaların içerisinden çıkarıp yüzeye almayla alakalı bir yöntem. Bunu Diyarbakır'da, Silvan'da 4 tane sahada deniyoruz şu anda. Bu yıl sonuna doğru inşallah bu yatay sondajı ve yatay çatlatma faaliyetini gerçekleştireceğiz. Yani eğer başarılı olursak Şırnak'tan daha büyük bir hikayeyi rezervi Diyarbakır'da yazabiliriz.
1: Yani yer altında yatay sondaj.
0: Evet. Yaklaşık 3 kilometre boyunca, yani önce dikey birkaç bin metre aşağı iniyoruz. Ondan sonra da belli bir güzergahta yatay olarak kayaların içerisinden 3-4 kilometre gidip o güzergahtaki kayaların içerisine sıkışmış.
1: Tekrar dikey sondajlar yapmanın engellenmesi anlamına geliyor. Evet. Şimdi tabii bütün vatandaşlarımız, Türkiye'de son dönemde yaşamış bütün insanlar bu işlere de biraz meraklılarsa, ya Musul'da Kerkük'te var, bizde niye yok derdi. Evet. Yani şimdi az önce Kerkük'e değindik ya, Kerkük benzeri bir potansiyel Türkiye'de olsun diye gönlünden geçiyor herkesin. Evet, umutlu musunuz siz?
0: Şöyle, biz şuna kilitlenmiş durumdayız hedef olarak. Biz Türkiye'nin ihtiyacı olan 1 milyon varil petrolü mutlak surette üreteceğiz. Karadeniz'den üretebiliriz, Akdeniz'den üretebiliriz, Diyarbakır'dan, Şırnak'tan, Türkiye'nin muhtelif kara sahalarından üretebiliriz. Üretemediğimiz, eksik kalan olursa da onu işte, onun için Türkiye bugün Irak'ta var, Kerkük'te varız. Onun için Türkiye Azerbaycan'da var. Azeri Çıralı Güneşli Projesi'nde, Şahdeniz projelerinde var. Çok yakın zamanda çok ciddi bir hedef ortaya koyduk. Türkiye Petrolleri dışarıda da büyüyecek. Ve Türkiye Petrolleri'ni biz inşallah orta vadede 1 milyon varil günde petrol ve doğalgaz. Bugün çok 1 milyon varil dedik ama şu anda Türkiye Petrolleri 330 bin varil petrol ve doğalgaz üretiyor. Yurt içinde ve yurt dışında. Hani işte bana soruyorlar, ne zaman peki? Yakın tarihi söyleyeyim. 2028 yılında inşallah hedefimiz bunu 600 bin varile çıkarmak. Yani neredeyse bugün iki katına çıkmak.
1: Neredeyse Türkiye'nin ihtiyacı.
0: Dolayısıyla 2028 çok uzak bir tarih değil. Dolayısıyla bunları yaptığımız zaman işte o dışa ödediğimiz döviz Türkiye'nin içerisinde kalacak. Yani bizim özellikle bu cari açık meselesine en önemli çözüm hususlarımızdan bir tanesi bu.
1: Şimdi Türkiye'nin belki de dünyanın en nitelikli sondaj gemisi ve sismik araştırma gemisi filosuna sahip olduğumuzu artık
0: dördüncü büyük filoya sahibiz.
1: Cümle alem biliyor. Evet. Şimdi bir bakalım mı gemilerimiz nerede?
0: Evet, bakalım.
1: Evet. Sakarya gaz sahasından başlayalım.
0: Evet. Buyurun. Tabii görüyorsunuz, gemilerimizin büyük kısmı, özellikle sondaj gemilerimiz Karadeniz'de çalışıyor. Böyle işte Akdeniz'den Türkiye vazgeçti vesaire gibi şeyler söyleyenler var ama biz hep şunu anlatıyoruz. yaptığımız hiçbir şey tesadüfle yapılmış bir şey değil. Yani o bahsettiğim bir stratejik akılla hareket ederek. Şimdi yani çok da böyle hani uzay teknolojisinden bahsetmiyoruz. Bulunmuş bir rezervimiz var.
1: Evet.
0: Sakarya gaz sahasında bizim neredeyse yani 1 trilyon metreküp'e yakın bir doğalgaz keşfi yaptık. Şimdi bu doğalgaz keşfini ne yapmanız lazım? Üretime dönüştürmeniz lazım. İşte biz faz 1'i üretime geçirdik.
1: Az da değil rezerv değil mi Sakarya?
0: Hiç az değil ama bunu üretim yani şu anda bize etkisi nasıl olacak? Ürettiğimiz sürece olacak. 2023 yılında bu gazı biz üretmeye başladık. Birinci faz tamamlandı. Şu anda 4 milyon evde Türkiye'de kendi doğalgazımızı kullanıyoruz. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında ürettiğimiz gaz. Şimdi bunu bu yılın sonunda, bu sene çok önemli bir yıl 2026, iki katına çıkaracağız. Yani 8 milyon hane kendi doğalgazımızı kullanacak. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Üretimi çoklaştırmamız lazım. Onun için gemilerimiz, görüyorsunuz 5 tane gemi, 5 derin deniz sondaj gemimiz
1: Fatih,
0: şu anda
1: Abdülhamit Han, Kanuni, Yavuz, Yıldırım.
0: Yıldırım gemilerimiz şu anda Karadeniz'de mevcut sahadaki üretimi arttırmakla ilgili çalışıyorlar. Yani birisi sondaj yapıyor, öbürü kuyu tamamlama yapıyor. Çok teknik işleri var. Ama bu gemilerden bir tanesini biz Karadeniz'de yeni sondajlar için, yeni keşifler için, yani o bahsettiğiniz rezervi artırabilir miyiz? Belki petrol bulabilir miyiz için sondaj çalışmalarında da görevlendiriyoruz. Dolayısıyla 5 geminin Karadeniz'de bulunma hikayesi bu. Yani üretimimizi artıracağız. Bir de varsa potansiyel Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de bu potansiyeli inşallah hayata geçirmek istiyoruz.
1: Şimdi bir de üretim platformu orada göreve başlayacak. Evet. Yine Sakarya gaz sahasında başlayacak.
0: Sakarya gaz sahasında işte bu yılın sonuna doğru, yani önümüzdeki daha doğrusu birkaç hafta sonra Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, onu burada görmüyoruz şu anda. O Yüzer Üretim Platformu Filios'tan Sakarya gaz sahasına gidecek. O 8 milyon dedim ya, 8 milyon haneye doğalgaza üretimi arttırma konusunda Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nu kullanacağız.
1: O zaman bazı sondaj gemileri boşa mı çıkacak?
0: Boşa çıkmayacak çünkü 2028'de 16 milyon haneye doğalgaz götürmek istiyoruz biz bu sahadan. Dolayısıyla üretimi arttırmaya devam edeceğiz. Yani bu kadar rezerv var, bunu üretimine dönüştürmemiz lazım.
1: Şimdi bu arada bir sismik araştırma gemimiz Barbaros Hayrettin Paşa. O da nerede? Rize açıklarında.
0: O da Doğu Karadeniz'de çalışıyor.
1: Orada bir petrol beklentisi vardı.
0: Evet, petrol beklentisi var.
1: Bekliyoruz.
0: Hatta petrolün kesin olduğunu söyleyen hemşerilerimiz var orada. Ama orada sondaj...
1: Çünkü dipten sızıyormuş efendim.
0: Evet, orada bu sondaj çalışmasını bitirmeden bir şey söylemek mümkün değil. Yapmadan söylemek mümkün değil.
1: Ne zaman vuracağız oraya sondajı?
0: Aslında biz bu yıl sonuna doğru bir planlama içerisindeydik ama belki 2027 ilk çeyreğe kalabilir. Çünkü daha ümit var olduğumuz yerler var. Şimdi mesela işte yüzeyde petrol var deniyor.
1: Evet.
0: Bu aslında iyi bir şey değil, biliyor musunuz?
1: Değil mi?
0: Çünkü aslında biz şunu isteriz. Yerin altında petrolün ve doğalgazın bir şekilde kapanmasını, bir rezervin içerisine saklı olmasını isteriz. Yani orada demek ki çatlaklar var ki o rezerv bir şekilde farklı yerlere gidiyor ve belki ekonomik büyüklükten uzak bir rezerv olabilir.
1: Şimdi
0: yani
1: bu gözlerin başında Sultan Abdülhamit Han bütün memleketi fotoğraflatmış.
0: Evet.
1: Musul ve Kerkük, o bölgenin de fotoğrafları var. Hakikaten yerden sızan petrol,
0: evet,
1: kuyuları var. Eşeklerle gidiyorlar, küplere petrol doldurup öyle,
0: evet,
1: oradaki petrolü işte kullanma eğilimde olan vatandaşlar var orada.
0: Evet.
1: Yani orada da sızıyormuş dışarı.
0: Evet.
1: Keşke olsa
0: sızıyor
1: da
0: ama işte bunların
1: dışarı.
0: Bunların şöyle, yani bizim şimdi Sakarya gaz sahasında yaptığımız iş dünya ölçeğinde bir rezerv. Yani o kadar büyük bir yatırım yapıyoruz. İşte bu gemilerimiz, çalışmalarımız, milyarlarca dolarlık yatırım. Yani rezerv olabilir ama o rezervin ne kadar ekonomik olduğu. Yani rezerv var ama 6 ayda bitti.
1: Tabii onu
0: biz şimdi Osman Gazi platformumuzu oraya gönderiyoruz. 20 yıl boyunca aynı yerde kalacak ve denizden üretilen gazı işleyip proses edecek. Ondan sonra tekrar deniz tabanındaki borulara koyarak karaya gönderecek.
1: Şimdi
0: yani 20 yıldan bahsediyorum.
1: Bizim haşır neşir olduğumuz işte Hazar Petrolü, Şahdeniz,
0: evet,
1: vesaire gibi alanlar. Mesela Şahdeniz'le Sakarya gaz sahasını kıyasladığımız zaman tabii Sakarya'nın daha potansiyeli de tam olarak belli değil.
0: Evet,
1: o ilerleyen zamanlarda güncellenebilir ama nasıl bir değerlendirme yapılabilir?
0: Yani Şah Deniz'e yakın bir yerinde gaz tespiti oldu Sakarya gaz sahasında. Şah Deniz 1.2 eğer yanlış hatırlamıyorsam trilyon metreküp gibi bir büyüklükteydi. Ama tabii orası şimdi üretiyor. Üretmek demek aslında rezervin azalması anlamına geliyor. Onlar da daha farklı yöntemlerle farklı yerlerden ilave rezerv üretebilir miyiz o çabanın içerisindeler. Aslında hep beraber o çabadayız. Çünkü Şah Deniz'de Türkiye'nin %19 ortaklığı var. Dolayısıyla ümit ediyorum orada da üretim daha da artacaktır.
1: Yani vatandaşlarımızın anlayabilmesi adına Sakarya'daki potansiyeli, o özellikle sordum bu soruyu. Evet. Yani bütün dünyaya doğalgaz satabilme potansiyeline sahip bir Azerbaycan'a zaman zaman gıptayla bakıyor insanlar, değil mi? Ama inşallah önümüzdeki yıllarda işte Türkiye'nin de öyle bir potansiyeli
0: olur. Hanım, şunu kaçırmamak lazım. Yani Türkiye Azerbaycan'ın kendi iç ihtiyacının neredeyse 7-8 katı tüketimi olan bir ülke. Yani siz aynı miktarda gazı bulsanız bile sizin ülkenizin ihtiyacı çok büyük. Yani dolayısıyla hani Türkiye'yi değerlendirirken Avrupa'nın 4. büyük doğalgaz tüketicisi diyoruz. Biz şimdi her eve doğalgazı götürmeye çalışıyoruz. Şu anda bize köylerden talepler var. Efendim dolayısıyla bunlar tüketimi her zaman arttıran unsurlar. Onun için yani bu kadar büyük bir tüketimi karşılamak çok kolay
1: tabii
0: değil.
1: Tabii kolay değil. Şimdi tam arkanızda Somali'yi görüyoruz. Çağrı Bey sondaj gemisinin de Somali'ye vardığını, tezahüratlar eşliğinde o Somali'li insanların
0: şarkıları,
1: türküleri eşliğinde göreve çıkıldığını ve sondajın başladığını biliyoruz. Galiba 4000 metreye kadar inilmiş. Müjde bekliyoruz Çağrı Bey'den.
0: Vallahi inşallah yani o müjdeyi tabii bizim insanlarımız bekliyor. Somali halkı bekliyor. Çünkü Somali gerçekten özellikle 2011'de Sayın Cumhurbaşkanımızın oraya işte hanımefendiyle ailesiyle birlikte gittiği ve dünyanın terk ettiği bir ülke konumundayken çok çok zor bir durumdayken yanı başına Türkiye'yi bulmuş bir ülke. Biz oraya 15 yıl sonra 14 yıl sonra diyelim önce Oruç Reis sismik gemimizle gittik. Ve şimdi de Çağrı Bey sondaj gemimiz orada tespit ettiğimiz bir noktada şu anda sondaj yapıyor. Sondaj tabii petrol aramacılığında artık son nokta. Yani sondajdan sonra net olarak biz doğalgaz ve petrol burada var diyebiliriz. Evet bu oradaki törenden görüntüler. Dolayısıyla bütün oradaki insanların büyük bir beklentisi. İşte Çağrı Bey gemisini selamlıyoruz ve görev yerine o gün uğurlamıştık Çağrı Bey gemimizi. Şu anda sondaj devam ediyor. Ama sondaj hakikaten zor çünkü 3500 metre su derinliği var. Yani o 4000 metreye geldiniz diyorsunuz ya aslında biz sadece 500 metre şu anda deniz tabanından sonra kazmış olduk. Ama inşallah oradan hayırlı bir netice alırız. Bu hem Türkiye için hem Somali için aslında bütün bölge için çok farklı anlamlar ifade edecek.
1: Evet, şimdi az önce bir gemimizi daha gördük. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında.
0: Oruç
1: bir
0: Reis gemimiz.
1: Araştırma gemimiz.
0: Evet Oruç Reis.
1: Nereden? Somali'den çıktı ve Türkiye'ye geldi. Türk
0: evet şu anda Akdeniz'de. Aslında bu aralar Oruç Reis gemisinin başka bir çalışma lokasyonu vardı, yeri vardı. Orası da Pakistan'dı. Ama Pakistan işte bu Hürmüz krizi o bölgede özellikle savaş gemilerinin şu anda cirit attığı bir ortam. Dolayısıyla biz bu projeyi Ekim ayına erteledik. Yani Oruç Reis Akdeniz'deki görevi bitince Pakistan'a gidecek. Akdeniz'de de özellikle Kuzey Kıbrıs'a doğalgaz boru hattı götürmekle alakalı deniz tabanında bir araştırma yapıyor şu anda Oruç Reis gemimiz.
1: O projede kaç yıl içerisinde tamamlanır?
0: Yani onun mühendisliği ve yapımını biz 24 ila 30 ay arasında planlıyoruz. 2-2,5 sene içerisinde inşallah bu 100 kilometrelik doğalgaz boru hattını adaya götüreceğiz.
1: Suyun ardından doğalgazı da götüreceğiz. Şimdi Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni bir anlaşma var galiba. Sakarya gaz sahasına çok yakın bir noktada bir sondaj ihtimali mi
0: belki göründü? Boru hatlarımızın olduğu haritayı görürsek oradan göstermemiz mümkün olabilir. Tabii bizim bu Karadeniz'deki keşif herkesi ayrı motive etti. Şimdi Ukrayna geliyor bize diyorlar ki işte Karadeniz'de beraber arama yapalım. Efendim Romanya zaten bizden
1: çok yakın bir noktada onlar yine sondajdalar galiba.
0: Evet Romanya aslında doğalgaz keşfi yaptı. Onlar da şimdi üretime geçme kararı aldılar bizden sonra. Aslında keşifleri bizden önce ama üretime bizden sonra geçecekler. Bulgaristan tarafı da özellikle kendi münhasır ekonomik bölgesinde doğalgaz petrol aramayla alakalı bir proje geliştirdi. Bu projeye de bizi davet ettiler. Türkiye Petrolleri bu projede %33 payla ortak oldu. Diğer ortaklarımızdan bir tanesi Shell, bir tanesi de OMV şirketi. Dolayısıyla burada petrol arayacağız, petrol ve doğalgaz arayacağız. Tabii bizim avantajımız şu, artık bizim sismik gemimiz var. Dolayısıyla yani bu projenin ihtiyaç duyduğu şeyleri de biz sağlamış olacağız. Bu o önemli dönüşümün bir parçası. Eskiden şöyle olurdu, bu şirketler operatör olurdu ve de hep beraber işte kiralar.

0: Sonra hidrokarbonlarla alakalı bir anlaşmaya daha imza attı iki devlet. Daha sonra hem karada hem denizde sondaj yapma noktasında ruhsat sahibi oldu. Evet. Öyle değil mi? Ne Doğru. zaman başlayacağız? Bence kazmayı
1: Bir önceki haritada bir şey belirtmek tabii, istiyorum. Buyurun. Onu belki bu boru hatlarını buyurun, anlatırken buyurun. Burada çok küçük bir muhtemelen ekranda gözükmeyecek ama şurası Gabar.
0: Evet.
1: Bakın Gabar petrolü de şu anda bizim Silopi Ceyhan boru hattıyla taşınıyor. Hı hı. Bu da önemli bir şey. Yani biz bu hattı 1,5 milyon varil kapasitemiz var diyoruz ya.
0: Ha, yani biz Gabar'ı Silopi Ceyhan boru hattına tabii. bağladık. Batman'dan yani, giden boru hattına bağlamadık.
1: Burada bir 38 kilometrelik, yani orası zor bir coğrafya ama 38 kilometrelik bir boru hattıyla artık Gabar petrolünü yani o Irak-Türkiye boru hattından taşımaya başladık.
0: Araçlara falan yüklemeye gerek yok yani.
1: Gerek olmadan
0: falan.
1: Çok daha uygun bir şekilde Harika. Taşıyoruz.
0: Çok
1: Bunu da şimdi burada görünce aklıma geldi, söylemek istedim. Libya tarafına gelince bahsettiğiniz gibi iki tane sahada biz uluslararası ortaklarımızla beraber hem karada hem denizde sondaj yapacağız. Yani sismik çalışma. Bunları oradaki ihalelerden aldık. Ama Libya'da farklı çalışmalarımız da var. Libya'da çalışan sahalarla ilgili Türkiye Petrolleri'nin daha güçlü bir şekilde bir ortaklık yoluyla orada olmasıyla alakalı da projeler üzerinde çalışıyoruz. Biz imzalar atılmadan ama bir şey söylemiyoruz. İnşallah onlardan iyi bir netice aldığımızda aynen böyle Kerkük örneğinde olduğu gibi onu da inşallah insanlarımızla paylaşacağız.
0: Peki Libya'da hem Libya'nın münhasır ekonomik bölgesinde, denizde hem de karada sondajı vurduk.
1: Evet.
0: Petrolü bulduk. Çıktı. Türkiye ne kazanıyor bundan?
1: Ya bunu şöyle anlatayım size. Belki adını vermekte de beis yok. Şimdi dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreten şirketlerinden bir tanesi Fransız Total şirketi. Fransız şirketin kendi ülkesinde Fransa'da ürettiği petrol sıfır varil. Doğalgaz sıfır metreküp. Ne demek? Doğalgaz ve petrolünün hiçbirini Fransa'da üretmiyor. Ama günde yaklaşık 2.6 milyon varil, yani Türkiye'nin ihtiyacının çok çok üzerinde petrol ve doğalgazı dünyadaki muhtelif projelerinde 90'ın üzerinde ülkede aktifler oralarda üretiyor. Biz Türkiye olarak Türkiye'de yaklaşık 130-140 bin varile yakın petrol üretiyoruz. Dışarıda da ortaklıklarımız vasıtasıyla yaklaşık 30 bin varillik bir petrol hakkımız var. Dolayısıyla dışarıda üretmekle aslında içeride üretmek arasında sadece oranlar dışında herhangi bir şey yok. O petrol sizin. Siz satabilirsiniz. Veya oradaki ortaklarınızla konsorsiyum olarak satabilirsiniz. Dolayısıyla yani bizim Türkiye'deki petrol, dışarıdaki petrol nerede üretirsek üretelim.
0: Petrol bizim.
1: Tabii ki şunu söyleyelim. Yani Gabar'da ürettiğimiz petrolün karlılığı, oradan bize kalan hisse vesaire çok daha farklı.
0: Tabii, mutlaka.
1: Libya'da bir şey ürettiğiniz zaman Libya devletine bir pay ödemek zorundasınız. Tabii. İşte vergileri var, efendim royalty dediğimiz ücretler var. Dolayısıyla bunları ödemek zorundasınız elbette. Ondan sonra size kalan petrol sizin petrolünüz oluyor.
0: Şimdi az önce Oruç Reis sismik araştırma gemisinin aslında görev yerinin Pakistan olacağını bahsetmiştik. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanımız da galiba yarın günübirlik bir ziyaret için Suudi Arabistan'a gidiyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de orada olacakmış. Bazı başlıklarda görüşmeleri olabilir. Suudi Arabistan da çok büyük bir enerji üreticisi malum. Türkiye ile belki Suudi Arabistan arasında da yeni projeler gündeme gelebilir önümüzdeki süreçte. Pakistan'la da belli bir hazırlık içerisindeyiz zaten.
1: Bu FAV limanı ve kalkınma yolu haritasına gelirsek orada Suudi Arabistan'la ilgili de tabii, çok kısa bir şey söyleyebiliriz.
0: Kalkınma yolu haritası gelecek şimdi.
1: Çünkü Suudi Arabistan'la biliyorsunuz biz bu sene içerisinde bir anlaşma imzaladık. Hükümetler arası anlaşmayla Türkiye'de 5000 megawata yakın güneş santralinin kurulumu için ki bunun ilk 2000 megawattını imza altına aldık. Hükümetler arası anlaşma imzalandı. Benim tarafımdan ve Abdülaziz bin Selman tarafından Suudi Arabistan Petrol Bakanı tarafından bu imzaları attık. Şirkette Türkiye'de çalışmaya başladı. Sivas'ta ve Taşeli'nde yapacağımız biner megawattlık projelerle hayata geçiriyoruz. Antalya'daki iklim zirvesi öncesinde veya sırasında belki bu ilave 3000 megawattı da şu anda müzakereleri devam ediyor. Ama Suudi Arabistan'la konuştuğumuz çok önemli bir proje daha var. O da şu, bir elektrik iletim hattı projesi, enterkoneksiyon projesi.

0: Yani Suudi Arabistan'daki elektriği Ürdün üzerinden Suriye'ye ve Suriye üzerinden Türkiye'ye getirebileceğimiz bir çok büyük bir bağlantısallık projesi, bir elektrik iletim şebekesi projesi. Bunu da Suud hükümetiyle konuşuyoruz. Hatta burada iki ana aktör Türkiye ve Suudi Arabistan. Elbette ki biz Ürdün'ün ve Suriye'nin de bu sürece dahil olmasını istiyoruz. Hatta belki Lübnan'ın da süreçte rolü olacak. Çünkü Lübnan'ın muazzam enerji ihtiyacı var. Ama böyle bir büyük bir projeyi de hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
1: Hazır Suriye demişken Türkiye ve Suriye işbirliğine dair biraz detaylı paylaşım bizimle. Çünkü Suriye'nin çok ciddi petrol sahaları vardı. Evet. Yani bir Irak, bir Kazakistan olmasa da kendine yetebilecek ve bir miktarda belki ihracat yapabilecek noktadaydı. Ama işte iç savaş çıktı vesaire. Bugün gelinen noktaya geldi. Birçok tesisi de eşli terör örgütü marifetiyle kullanılamaz hale getirildiğini biliyoruz. Türkiye ile Suriye'nin ortak çalışacağı projeler var mı? Olacak mı? Özellikle petrol doğalgaz sahalarında işte Elömer'de falan.
0: Evet. Bizim haritamıza dönebiliriz. Yani bizim o boru hatları haritamız belki daha yakın plan için bize bir şeyler söyleyebilir. Şöyle Suriye ile hem petrol hem doğalgaz hem elektrik alanlarında ve de maden konularında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çok kısa bir süre içerisinde, geçtiğimiz yıl artık tam bir yıl oldu. 2 Ağustos'ta Türkiye'den Halep'e doğalgaz boru hattını biz bağladık. Evet. Ve şu anda doğalgaz ihraç ediyoruz Suriye. Doğalgaz satıyoruz. Bu özellikle Kuzey Suriye'nin ihtiyaç duyduğu elektriği çok uzun zamandır Türkiye'ye ihraç ediyor. Şimdi o kapasiteleri artırıyoruz. İşte Birecik-Halep arasında bir 500 megawattlık elektrik iletim hattını yakın zamanda devreye almayı planlıyoruz. Dolayısıyla hem elektrikte hem doğalgazda Suriye'nin ihtiyacının bir kısmı Türkiye üzerinden karşılanmış oluyor. Ama bahsettiğiniz özellikle ve yani Suriye'nin her şeye ihtiyacı var.
1: Her şeye ihtiyacı.
0: Çok ciddi bir altyapıya ihtiyacı var. Ciddi elektrik ihtiyacı var. Dolayısıyla bunların sağlanması noktasında da Türkiye olarak biz şunu söylüyoruz. Yani Suriye'nin kendi kaynakları, o bahsettiğiniz yeraltı kaynakları, petrol olabilir, doğalgaz olabilir, maden olabilir. Maden tarafını da unutmayalım. Çünkü Suriye çok zengin bir fosfat ülkesi. Yani bu özellikle tarım sektöründe kullanılan, gübre sanayinde kullanılan fosfatın önemli ülkelerinden bir tanesi. Bu alanlarda da bu ortaklıkları kurup, bu değerleri de Suriye'nin altyapı projelerinde ve birlikte yapacağımız diğer projelerde hayata geçirmek için çalışıyoruz. Onun dışında Suriye'de üretilen petrolün belki yine Irak-Türkiye boru hattına şuradan bağlanması, özellikle Kuzeydoğu Suriye'deki petrol kaynaklarının yine bu Suriye petrolünün dünya piyasalarına gitmesi için önemli bir proje olabilir. Yani biz açıkçası Banu Hanım şunu söyleyeyim. Bütün komşularımıza, bölgedeki ülkelere, Avrupa'daki ülkelere hep şunu söylüyoruz. Yani Türkiye ile kuracağınız her ilişki herkes için aslında kazan kazanı getirebilecek bir ilişkidir. Özellikle enerji alanındaki bu bağlantısallık Türkiye'nin arz güvenliğinin yanında bölgeye, özellikle Avrupa'nın arz güvenliğine de katkı sağlayacak konulardır. Dolayısıyla biz bunları hayata geçirmek için çalışıyoruz.
1: Pakistan'da ne zaman vuracağız sondaj?
0: Sondaj değil ama sismiği Ekim'de inşallah yapmayı planlıyoruz.
1: Peki. Evet. Şimdi bir başka nokta. Şimdi Türkiye'nin enerji arzı güvenliği noktasında bir problemin olmadığını söyledik ama anlaşılıyor ki dünyada, Avrupa başta olmak üzere pek çok yerin var.
0: Evet.
1: Şimdi iki önemli üretici var. Türkmenistan doğalgazda, evet. Kazakistan'da petrolde çok ciddi üreticiler.
0: Evet.
1: Şimdi zaman zaman gündeme gelir bu Trans-Hazar boru hatları. Evet. Ama bir türlü yapılamaz. Yapıldığı takdirde Türkiye yine bu gazın ve petrolün de uluslararası piyasalara sevki noktasında çok önemli bir koridor haline gelecek. Bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Ne öngörüyorsunuz? Kısa vadede pek kolay gözükmüyor ama belki Hürmüz bazı dengeleri değiştirecek ya da değiştirmiş olabilir.
0: Ya açıkçası şöyle söyleyeyim, yani Türkmenistan gazı bizim 30 yıllık bir rüya. 30 yıl önce aslında anlaşmalar yapmışız işte 30 milyar metreküp'e kadar doğal gazı Türkmenistan üzerinden alalım diye ama maalesef hayata geçmemiş. Biz geçtiğimiz yıl tabiri caizse surda bir gedik açtık. Şunu yaptık, Türkmen gazını, yani Hazar'ın bu tarafında üretilen doğal gazı İran üzerinden swap'la, İran üzerinden bir takas anlaşması

0: Anlaşmasıyla bu Gürbulak sınır kapısından, Gürbulak bağlantı noktasından Türkiye'ye aldık. Evet. Yaklaşık 450-500 milyon metreküplük bir gaz. Tabii daha çok almak isterdik. Ama işte şu anda İran'a yaptırımlar malumunuz günden. Evet. Yani bu arada bu kadar projeleri konuşuyoruz ama nasıl bir ortamda konuşuyoruz bunları? Her türlü karşınızda örtülü ya da açık yaptırımlar var. Evet. Finansal yaptırımlar var, başka yaptırımlar var. Böyle bir ortamda konuşuyoruz. Yani Avrupa bankalarının uyguladığı şeyler var. İşte Amerika'nın getirdiği yaptırımlar var. Dolayısıyla böyle bir ortamda...
1: İran'a ayrı, Türkiye'ye ayrı, Rusya'ya ayrı.
0: Dolayısıyla böyle bir ortamda biraz daha elbette ki işimiz zor. Ama biz bu anlamda yani Türkmen gazı Türkiye'ye gelmiştir. Yani 30 yıllık rüyayı biz gerçek yaptık. Sadece bunu sürdürmek açısından şu anda bir çabanın içerisindeyiz. Dolayısıyla bu anlamda Amerika ile konuşuyoruz. Yani bu süreci tekrar çalıştırabilmek için ama ideal nokta bahsettiğiniz bir Hazar geçişli boru hattına ihtiyaç duyuyor. Evet. Çünkü bizim buradan takas yoluyla getireceğimiz gazın miktarı sınırlı. Evet. Ama Türkmenistan'da tahayyülün ötesinde doğalgaz var. Dolayısıyla bu gazı mutlaka bir boru hattıyla, bir altyapı projesiyle Türkiye'ye getirmek lazım.
1: Yani Azerbaycan'ın bir 15-20 katı kadar
0: bir büyüklükten bahsediyoruz. Yani. Dolayısıyla bu gaza herkesin ihtiyacı var.
1: Bütün dünyanın.
0: Türkiye'nin ihtiyacı var. Ama Avrupa'nın daha çok ihtiyacı var. Yani Rus gazı olmasın kardeşim dediklerinde Türkmen gazı işte bunu şey yapıyor. Kaldı ki Türkmen gazı Avrupa'ya gelmese yani Batı doğrultusuna gelmediği durumda Doğu'ya gidiyor ve Çin'e çok daha ucuz bir kaynak olarak gidiyor. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz, bir Hazar geçişli boru hattı, elbette ki belli siyasi zorlukları var ama bu projeler böyle işte 10 yıl, 20 yıl bir anlamda uyur. Ama öyle bir ortam, öyle bir zaman gelir ki, öyle bir siyasi irade, öyle bir ortam oluşur ki bir bakmışsınız gazma vurulmuş ve ondan sonra da bu projeler hayata geçmiş. Buna benzer bir örnek aslında TANAP boru hattı. Evet. Yani bu boru hattı tabii. En az o kadar önemli bir boru hattı. Dolayısıyla TANAP boru hattı hayata geçti. İnanıyorum ki Türkmen gazı da bir gün daha yoğun bir şekilde Türkiye'ye akacak.
1: Şimdi biz çocukken hidroelektrik santrallerini pazarlardı bize. Evet. Termik santralden daha çevreci olduğu için hidroelektrik santrallerinin evet. yapılması gerekliliği noktasında. Sonra birdenbire bunlara karşı çıkmaya başladılar. Evet. Farklı sayıklarla. Şimdi nükleere de karşı çıkan bir grup var ama buna ihtiyacımız olduğu çok ortada.
0: Evet. Evet.
1: Akkuyu'da ne aşamadayız, ne zaman elektrik vereceğiz Türkiye sistemine ve yeni projelerde ne beklemeliyiz?
0: Şimdi şunu söylemem lazım. İşte 99'dan bir video gösterdiniz. O günkü Türkiye'nin zorlukları. Bugün geldiğimiz nokta yani Türkiye'nin elektrik talebi, elektrik ihtiyacı, dünyanın gittiği nokta itibariyle biz dünyada bağlanan bir elektrik çağına giriyoruz. Yani her şeyin dijitalleştiği, her şeyin elektrikli hale geldiği, binalardan tarıma, tarımdan ulaştırmaya, şimdi tarımda elektrikli traktörlerden bahsediyoruz. Ulaştırmada işte elektrikli araçlar başta TOG olmak üzere birçok alanda ciddi bir elektrik ihtiyacı önümüzdeki dönemde. Başka bir şey oluyor, bir yapay zeka fenomeni var. Yani öyle mi olacak, böyle mi olacak demeye hiç gerek yok. Yapay zeka çok gümbür gümbür geliyor ve işte veri merkezleri onların ihtiyaç duyacağı enerji şu anda çok önemli bir hale gelmiş durumda. Türkiye olarak bizim bunu ıskalama, bunu es geçme lüksümüz yok. Biz şunu söylüyoruz. Türkiye'nin elektrik ve enerji altyapısı o kadar güçlü olmalı ki bu bizim için bir anlamda bir mukayeseli avantaj haline dönüşmesi lazım. Yani Türkiye kardeşim yatırım yapmak istiyorsunuz. Türkiye çok güçlü bir enerji altyapısına sahip. Kesinsiz bir şekilde size enerjiyi tedarik edeceğiz. Daha ucuz enerji tedarik edeceğiz. Ve bu yatırımları Türkiye'ye çekmemiz lazım. Onun için Akkuyu'ya ihtiyacımız var. Türkiye'nin daha çok enerji üretmesine 7/24 yani kesintisiz enerji üretmesine ihtiyacı var. Biz elbette ki güneş yapacağız. Yoğun bir şekilde yapacağız. Yapıyoruz zaten. Biraz önce ifade ettim. O işte bahsettiğiniz hidrolik santral kurulu gücümüzü yani bizim neredeyse 100 yılda yaptığımız toplam kurulu gücü biz 15 yılda güneşle geçiyoruz neredeyse, evet, bu sene içerisinde. Ama bizim rüzgarı yap-

0: yapmamız lazım. Deniz üstü rüzgar yapmamız lazım. Birçok şeyi yapmamız lazım. Jeotermalimiz, efendim termik santrallerimiz, ama nükleersiz bu bahsettiğim yeni dünyaya hazır olma şansımız yok. Onun için Akkuyu da 4 reaktörü bitirmemiz lazım. Onun için Sinop'u, Trakya'yı yapmamız lazım ve küçük modüler reaktörleri de 2050'ye kadar sistemimize sokmamız lazım. Akkuyu'da neredeyiz? Birinci reaktörde bütün hedef, bütün mesaimiz
1: 2027'yi görmeden
0: inşallah 2026 yılı sonuna kadar ilk elektriği üretebilmek. Bütün hedefimiz bunun üzerine. İnşallah. Ama nükleer başlı başına bir iş. Her şeyden önce bütün her şeyi kenara koyun, bir tane şey önemli, o da nükleer güvenlik. Onun için ondan kesinlikle sarfı nazar edemeyiz. Yüzlerce test var şu anda birinci reaktörün devreye alınmasıyla alakalı. Bunları adım adım yaptıktan sonra da inşallah ilk elektriği üreteceğiz.
1: Dördüncü reaktörün de bitip tamamen verimli bir şekilde çalışması için ne kadar daha beklememiz lazım?
0: Yani hedefimiz şu: birinci reaktörden sonra diğer reaktörleri böyle birer yıl arayla devreye almak şeklinde. Dolayısıyla hani 3 reaktör 3 yıllık bir süre içerisinde, işte 2030'a kadar biz inşallah 2028-29-30'a kadar tüm santrali devreye almayı hedefliyoruz.
1: Şimdi Ruslarla zaten çalıştık bu bağlamda. Koreliler zaman zaman gündeme geliyor.
0: Doğru.
1: Kanada'yla bazı
0: son dönemde özellikle
1: galiba
0: yoğunlaştı, doğru. Aha.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile bu bağlamda bir işbirliği sürecinin başladığını biliyoruz. Bu yeni nükleer tesislerimiz kimlerle yapılacak?
0: Bahsettiğiniz ülkelerle dediğiniz gibi konuşuyoruz. Özellikle son dönemde Kanada ile yoğunlaşan bir ilişki sürecimiz var. Dolayısıyla bir teknoloji seçimi yapacağız burada. Bir iş modeli seçimi yapacağız, ticari model. Bu muhtemelen Akkuyu'dan daha farklı olacak. Yani Akkuyu'da %100 Rus yatırımının olduğu, onların yatırımı yaptığı, Türkiye'nin bir alım garantisi vererek bu projeyi desteklediği bir model vardı. Muhtemeldir ki Sinop ve Trakya projeleri bundan biraz daha farklı olacak. Orada Türk şirketlerinin pay sahipliği ve hissedarlık yapısında olduğu bir modele doğru iş gidiyor gibi gözüküyor. Ama bize en rekabetçi fiyatı veren, yerleşme konusunda en yüksek taahhütü verecek ve elbette ki ülkemize finansman getirecek. Yani bu alanın en zor tarafı açıkçası finansman konusu. Çünkü dünyada bu ülkeler teknoloji konusunda bu işi çözmüş durumdalar. Yani Kanada onlarca reaktör yapmış, Güney Kore yapmış, Rusya onlarca reaktör yapmış, halen yapmaya devam ediyor. Teknolojide bir sıkıntı yok. Burada doğru ortak, doğru finansman modelini şu anda çalışıyoruz.
1: Şimdi Eskişehir'de ciddi bir nadir toprak elementi rezervimiz var. Bununla alakalı tesisleşme yoluna da gidildi. Biz bunun haberlerini yaptık ama nadir toprak elementi nedir, ne işe yarar biz bunu bilmiyorduk. Bunun çok kıymetli bir şey olduğunu ve bu kadar nadir olduğunu da bilmiyorduk açıkçası. Sonra bir baktık, Ukrayna-Rusya savaşı çıktıktan sonra herkesin dilinde bir nadir toprak elementi. Evet. Yine Grönland krizinde yine herkesin ağzında bir nadir toprak elementi. Yani biz nadir toprak elementi de neredeyiz? Eskişehir'deki tesisle ne amaçlıyoruz ve bunların ayrıştırılmasında başka kimselere ihtiyacımız var mı, yoksa bu teknolojiye sahip miyiz? Evet. Nedir durumumuz?
0: Vallahi nadir toprak elementleri ayrı bir program konusu olur. Yani o kadar geniş bu sorduğunuz sorular da öyle, ama çok kısaca ifade edeyim. Zaten adı üzerinde böyle çok nadir bulunan
1: buyurun oturalım isterseniz. Evet, nadir toprak elementleriyle alakalı Eskişehir'de bir süreci takip ediyoruz zaten bir süredir.
0: Evet, orada nadir bir toprak elementleri Eskişehir Beylikova'da önemli bir rezerv keşfettiğimiz, dünyada adı üzerinde toprakta nadir bulunan elementler. Ama bunların önemi biraz özellikle bu biraz önce bahsettiğim dijitalleşme, elektrik çağı, yapay zeka, işte savunma sanayindeki gelişmeler, bunlarla beraber çok daha öne çıktı. Zira burada kullanılan madenler, elementler bu yeni teknolojilerde, işte ne bileyim rüzgar santralleri türbinlerinde, güneş panellerinde, mıknatıs yapımında, diğer alanlarda kullanılan madenler. Aslında bu işin şöyle bir 20-30 yıllık geçmişi var. Fakat dünya o zaman bunu bu kadar net bir şekilde fark etmemişti. Fark ettiği anda da şöyle bir tablo ortaya çıktı. Bunların

0: Neredeyse %90'ı, %95'i tek bir ülke tarafından piyasaya sunuluyor. Dolayısıyla burada ciddi bir bağımlılık var. Çünkü o bahsettiğimiz o dijital çağ, yapay zeka çağına giderken nasıl biz elektrik altyapımızı güçlendirelim ve bu anlamda Türkiye'yi bir çekim merkezi haline getirelim istiyoruz. Bunun bir de maden tarafı var. Yani madeniniz olmadığı zaman bunların hepsini böyle konuşurken birilerine bağımlı olarak konuşmak durumundasınız. Dolayısıyla biz de Eskişehir Beylikova'da uzun zamandır aslında bu proje üzerinde çalışıyorduk ve çok yoğun aramalar yaptık. Yani 125 bin metrenin üzerinde sondajlar yaptık, 50 binin üzerinde test yaptık ve Eskişehir Beylikova'da biz Türkiye olarak çok önemli bir rezervi, nadir toprak elementi rezervini keşfettik. Şimdi tabii sadece rezervin bu haliyle keşfi önemli bir şey ama yeterli bir şey değil. Dolayısıyla bunun o bahsettiğiniz zenginleştirme, siz ayrıştırma dediniz ama ben zenginleştirme diyeyim. Teknolojisi de en az bu kadar önemli, yani rezervi bulmanız kadar önemli. Çünkü onu çok daha değerli, katma değerli hale getiren unsur orası. Bununla alakalı da açıkçası yıllardır çalışıyoruz. Türkiye'de çalışıyoruz, üniversitelerimizde çalışıyoruz, efendim araştırma kurumlarımız çalışıyor. Ama dışarıdan da bu teknolojiye erişebilir miyiz noktasında da bir arayışımız var, uzun zamandır var. Tabii bu noktada en ileri gitmiş Çin'le olan temaslarımız devam ediyor birkaç yıldır. Onların da tabii ülke olarak bu teknolojiyi dışarı göndermemeyle alakalı bir devlet politikası duruşu söz konusu. Bu biraz işleri zorlaştırıyor ama biz farklı alternatifler, gerek içimizde yaptığımız çalışmalarla biz bu zenginleştirme noktasında yol almayı hedefliyoruz ve orada ciddi aslında yol aldık. Onun öncesindeki adımda kurduğumuz pilot tesisin yanına şimdi bir endüstriyel tesis kurarak burayı artık ticarileştirme noktasına gelmiş durumdayız. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunun temelini atıp İnşallah Türkiye 2028'den sonra nadir toprak elementlerinden artık değer üreten, bir gelir üreten bir modele geçiyor.
1: Bor karbür gibi.
0: Gibi. Ama eş zamanlı olarak o bahsettiğiniz zenginleştirmeyi de yaparak, çalışmalarını inşallah neticelendirerek, ondan sonraki aşamada da artık çok daha katma değerli bir mineral haline, maden haline getirmeyi hedefliyoruz.
1: Yavaş yavaş noktalayacağız ama bizim için nadir metal element altındır efendim Türkiye sanayi için. Son günlerde de, son aylarda maalesef bir altın gündemiyle yatıp kalkıyoruz. Hürmüz
0: krizi Türkiye'de
1: de
0: çok nadir olduğu söylenemez bu arada. Onu da yani varlığı çok nadir değil. Çünkü milletimiz altına çok yatırım yapıyor. Çok ciddi altın ithalatımız var. Ama üretim noktasında dediğiniz gibi aslında biraz şeyin gerisindeyiz yani. Evet.
1: Ne diyorsunuz altının gidişatına, seyrine?
0: Vallahi
1: yani savaşla birlikte, İran Savaşı ile birlikte fırlar diye düşündü herkes ama öyle olmadı.
0: Evet. Tam tersi
1: tam
0: gelişiyor
1: tersi
0: ama yani Hürmüz'deki her böyle barış mesajı veya işte ateşkes mesajı altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettiriyor. Ki aslında savaş öncesi dönemde altın fiyatları onzda 5600-5700 dolarları gördü. Oraya tekrar geri gelme ihtimali var. Ama biz konuya şöyle bakıyoruz. Türkiye'nin önemli miktarda bir altın rezervi ülkesi olduğunu inanıyoruz. Hatta son yaptığımız çalışmalar, ben bunu birkaç kez ifade ettim. Türkiye'de toprak yastık altında ne kadar var bilmiyorum ama toprağın altında 10 bin ton altınımız var. Yani çıkarılabilecek ekonomik değer olarak üretebileceğimiz altın miktarı bu kadar. Bu çok önemli bir rakam. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim, yani bugünkü rakamlarla 1.4 trilyon dolarlık bir aslında kaynağımız var yer altında. Tabii bunu üretmeniz lazım. Türkiye şu anda yaklaşık
1: Türkiye 10 yıllardır altının çıkarılma teknikleriyle alakalı bir algı operasyonunun da hedefi oldu
0: maalesef ülkemiz. Ama biz yani uluslararası standartları neyse, çevreyle ilgili, iş sağlığı güvenliğiyle alakalı neyse onları sağlayarak Türkiye'nin altın üretimini ilk etapta 100 tonlara çıkarmak istiyoruz. Altın varlığı ülkeler için çok önemli bir değer. Merkez bankaları için öyle. İşte Türkiye'nin altınlarını yurt dışından getirmenin ne kadar önemli olduğunu bu kriz döneminde hepimiz çok net görmüş olduk. Ama biz bu yeraltı kaynağını da üretime dahil edebilirsek o gerçekten önemli bir varlık olacak. Çünkü dediğim gibi Türkiye çok önemli miktarda altın ithal ediyor.

0: Şimdi bizim cari açıkta baktığınız zaman zaman zaman şöyle açıklamalar duyuyorsunuz. Enerji dışı işte cari açığımız. Enerjiyi dışarıda koyduğunuz zaman ekonomi yok zaten. Ondan bahsetmek doğru değil. Altın dışı ithalat veya cari açık diye bakılıyor ama altın ülkemizin bir gerçeği. Dolayısıyla biz bu kaynağımız varsa bunu çıkaralım istiyoruz. Bakın 100 ton hedefinden bahsediyorum. Yani yılda 100 ton Türkiye altın üretmeli diyorum. Ama 10 bin ton toprak altında altın var. Yerin altında. Bu ne demek? Türkiye bu kaynağı ancak 100 yılda çıkarabilir demek. Bize altın şimdi lazım, bugün lazım. Elbette ki gelecek nesiller için de lazım. Dolayısıyla bu üretimi arttırmamız, çoklaştırmamız gerekiyor.
1: Sayın Bayraktar, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katkılarınız için bizi, izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Pek çok başlıkta sorularımızı yanıtladınız. Sizi de biraz yorduk ayakta.
0: Estağfurullah.
1: Hakkınızı helal edin. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Değerli izleyiciler, bu akşam arka planda konuğumuz Enerji Bakanımız Sayın Bayraktar'dı. Biz bir ara vereceğiz şimdi. Aranın ardından gündemin diğer önemli başlıklarını değerlendirmek üzere yine burada olacağız.

0: Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının kredi sınırlarına ilişkin düzenleme yaptı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ hariç olmak üzere, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının konsolide ve konsolide olmayan esasta, bir gerçek ya da tüzel kişiye veya risk gruplarına kullandırabilecekleri kredilerin risk tutarı toplamının ana sermayelerine oranı %40 ile 60 aralığındayken, bu oran artık %30'u aşamayacak. Halkbank'ın katkıları.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılmasının önemine vurgu yapıldı. Terörsüz Türkiye'nin barış, istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gündemde terörsüz Türkiye başta olmak üzere birçok başlık vardı. İlk olarak süreçte gelinen kritik aşamaya dikkat çekildi.
4: Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnız ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur.
3: Açıklamada terörle mücadeleye de parantez açıldı.
5: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuş.
3: Hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirlere de dikkat çekildi. Son bir hafta içinde 490 kişinin yakalandığı, 1 Ocak'tan bugüne kadar yakalananların sayısının ise 7443 olduğu bilgisi paylaşıldı. Orta Doğu'da yaşanan gerilim de Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde taraflara sağduyu çağrısı yapıldı. İsrail'e de tepki gösterildi. Bölgedeki kalıcı barışa yönelik diplomatik çabaları sabote ettiği ifade edildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Platonik aşkını adım adım takip etti. Fırsatını bulduğu anda sokak ortasında genç kızı katletti.
6: Seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar.
3: Nilda Müge Şahin kanlar içinde yere yığıldığı anda saplantılı adam motosikletiyle böyle kaçtı. Üstelik bu onun ilk saldırısı da değildi. Nazir Ilgın 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs etmişti. 14 yıl hapis cezası aldı. Ancak bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. 25 yaşındaki genç kız

0: takıntılı eski erkek arkadaşı tarafından tehdit ediliyordu. Uzaklaştırma kararı onu korumaya yetmedi.
1: Yok ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor.
0: Katil zanlısı genç kızın sadece eski erkek arkadaşı değildi. 3 senedir Şahin ailesinin yanında çalışan, ekmeğini yiyen biriydi. Şahin ailesi evlatlarını toprağa gömmenin acısını yaşıyor. Polis ise her yerde firari Nazir Ilgın'ı arıyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
4: Terörün bitmesi milli ülküdür.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saat 14'te başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Erdoğan ve Bahçeli 2026 yılındaki 3. görüşmesini yapmış oldu. Daha önceki görüşmeler 21 Ocak ve 30 Nisan'da gerçekleşmişti. Son görüşmede iç politika ve dış politikaya ilişkin birçok başlık ele alındı. Ancak en önemli başlık milli dayanışma yasa teklifi oldu. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu. Çerçeve yasaya ilk imza atan isim Devlet Bahçeli olmuştu. Erdoğan ve Bahçeli sürece ilişkin atılabilecek yeni adımlar ve mevcut tabloya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Rusya-Ukrayna hattında saldırılar şiddetlendi. Kiev yönetimi Rusya'nın kritik noktalarını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna ordusu cephe hattından 1300 kilometre uzakta saldırı gerçekleştirdi. İki Rus petrol rafinerisi vuruldu. Saldırının ardından yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı. Rus yetkililer yaralılar olduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir kez daha Avrupalı müttefiklerine seslendi. Rusya daha fazla silahlanacak dedi. Bunun için daha fazla savunma sistemi istedi.
5: 2026 yılının başından bu yana balistik füze savunma sistemlerinin yalnızca 1/3'ünü almaya başladık. Ruslar durmak istemiyorlar ve bence balistik füzeleri kullanarak gerilimi artırmak ve tırmandırmak istiyorlar. Bu tür balistik füzelerin üretimini de artıracaklar.
0: Rusya ise Ukrayna'ya son dönemin en şiddetli saldırılarını gerçekleştiriyor. Kiev bir kez daha balistik füzelerle hedef alındı. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
6: A Haber Radyo

0: Arka plana kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gündemin sıcak başlıklarını değerlendireceğiz. Kıymetli misafirlerimize hemen onları da tanıtmaya başlayayım. Hürriyet gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Sayın Selvi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ayağınıza sağlık. Bana. Çok teşekkürler bir mukabele. Askeri stratejist doktor Sayın Eray Güçler. Eray Bey hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: İyi bir yayın olsun diliyorum. Hukukçu dostumuz avukat Sayın Hadi Dündar. O da yine bu gece de bize eşlik ediyor. Hadi Bey siz de hoş geldiniz.
3: Hoş
0: ayağınıza
3: bulduk
0: sağlık.
3: Efendim.
0: Sizin uzmanlığınıza başvuracağımız çok sayıda başlık var bugün gündem başlığı olarak. Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi'ne malum bir operasyon düzenlenmişti. İzleyicilerimiz de hatırlayacaklardır o yolsuzluk soruşturmasını. Şimdi şoke eden bir rüşvet görüntüsü ortaya çıktı bugün.
2: Hakikaten şoke olduk yani.
0: Şoke olduk. Bir izleyelim birlikte. Ardından da Hadi Bey siz de ayağı alırız. Üzerine konuşmaya başlayalım.
2: Ya Hadi başlayalım. Bey sen hala daha akıllanmıyor bunlar. Ben cidden anlayamıyorum yani.
4: Biri geliyor. Bir şey olur mu?
5: Yok. Şey koysan şuraya koy. Onlar da şöyle koy ben oradan alayım.
4: Ben bırak zarfın içine. Zarf dediğim şöyle göstereyim. Şuraya koyuyorum direkt. Şu araya sıkıştım.
5: Ben de geceyim.
4: Üstüne de bir zarf attım müdürüm.
5: Şimdi efe ne yapacak diyorsun?
4: Allah müdürüm sıkıntı.
0: Vallahi müdürüm sıkıntı diyor ama gayet rahat rahat rüşveti muhatabına gösterdi. Sonra da götürdü. Kimsenin görmeyeceği bir kitaplık rafına koydu. Üstünü de başka kağıtlarla, zarflarla örttü, kapattı.
3: Peki orada neden direkt muhatabına bunu teslim etmiyor? O kitapların içerisine bırakıyor, üzerine biz bir kağıtla kapatıyor. Daha neden? Sonra alsın diye.
0: Anladığım bunu... kadarıyla birileri giriyor çıkıyor odaya. Onlar görmeden
3: hayır.
0: Bu işi halletmesi için öyle bir talimatta bulundu.
3: Hayır.
0: Nedir?
3: Tam aksine. Deniliyor ki eğer bir polis baskını olursa, bir burada bir arama gerçekleşirse, başkası tarafından odaya konulduğu bir kumpas kurulduğu izlenimi vermek adına bunu yapıyorlar. Biz bunu Manavgat dosyasında gördük. Manavgat dosyasında baklava kutularının içerisinde hatırlarsanız görüntüyü, kapının yanındaki baklava kutusunu alıp belediye başkan yardımcısının eliyle baklava kutularını açmalarına rağmen ne dediler? Dediler ki bu bir kumpas.
2: İşte bak görüntü geldi.
3: Dediler ki bu bir kumpastır ve burada 100 saatlik bir görüntü var. O görüntülerle bu kumpasın nasıl olduğunu anlatacağım size. Sayın Özgür Özel çıkıp anlattı burada. Burada da aynı durum söz konusu. Eğer bir baskın olursa, eğer bir kamera görüntüsü ortaya çıkarsa daha sonra başkası tarafından konuldu diye insanlar ne yapacaklardı? İkna etmeye çalışacaklar. Onun için küçücük bir odada, belki 10 metrekare olmayan bir odada götürüp kitapların içerisinde, zarf içerisinde gösterilen parayı bırakıp üzerine kağıt koyup daha sonra almak için ne yapacaktır? Oradan ayrılırken alıp çıkacaktır yani. Odada bulunduğu müddetçe onu almayacaktır yani. Çünkü üzerinde bulunmasın diye.
0: Rüşveti veren kişi görüntüleri de yani o anları da kayda almış bir de. O da enteresan.
3: Burada şöyle bir durum söz konusu. Biz bütün dosyalarda bunu görüyoruz. Özellikle rüşveti veren, özellikle illegal işlere karışan hem ekran görüntülerini alıyor, hem görüntülü görüşmelerin kayıtlarını alıyor, hem verilen paraları alıyor, hem hangi işi yaptıysa hepsini kayıt altına alıyor. Niye? Çünkü kendisi de biliyor ki illegal bir iş yapıyor. İllegal bir iş yaptığı için yarın öbür gün o belediye bünyesinde illaki yargıya sirayet edecek diye değil, o belediye bünyesinde bir görev verilecekse, sizin elinizde bir argüman varsa o belediyedeki en iyi makamı siz alabilirsiniz. En iyi görevi size vermek zorundalar. Çünkü sizin elinizde bir koz varsa ve bunu yayınlayacağınızı ya da işte kulluğa vereceğinizi söylüyorsanız, o zaman bunu yapmamaları için ne yapacaklardır? Size en iyi görevi vereceklerdir. Onun için bu işi yapanların hepsini yapmışlar. Bu görüntüleri almışlar. Bir de ikinci bir yanı daha var. Bunları yaparken bireysel işler değil bunlar. Bunlar organize işler. Organize işler olduğu için bakın ben bu parayı buraya verdim, alıp bu görüntüyü ya da bu ekran kaydını başkasına dağıtıyor. Ya da aldığı videoyu başkasına da gönderiyor. Diyor bak ben burada teslim ettim. Niye biz bunu nerede gördük? Kargoyla 100 bin dolar gönderilirken 100 bin doları aldıkları zaman 15 bin doların eksik olduğunu söylediler. Ve bununla ilgili tartışma çıkmıştı hatırlarsanız. WhatsApp yazışmalarına yansıyan kısımda. Çünkü belli bir para talep ediliyor. o para geliyor, bir bakıyorsunuz ki verilen para farklı bir rakam. Orada işte kesintiler yaptıklarından dolayı kesintilerin olmaması için o organize şemanın içerisinde birbirlerine de o yaptıkları eylemleri gönderiyorlar.
0: Şimdi hanımefendi ruhsat ve denetim müdürü Figan Çetin'miş.
1: Evet.
0: Yani çok stratejik bir pozisyon bir belediyede.
1: Ruhsat, en kritik
0: ruhsat ve denetim müdürü.
1: Belediyelerdeki bu tür rüşvet olaylarının döndüğü en kritik pozisyonlardan birisi. Burada da Hadi Bey'in de söylediği gibi rüşveti veren bunu belgeliyor. Ama rüşveti alan da o kadar rahat ki. Hı hı. Yani bunlara baktığınızda şunu söylüyorsunuz. Sülün Osman'ı bunların yanına verseniz stajyer olur ancak.
2: O çırak kadar yentenler.
1: Yani çırak bu işi olur ancak vallahi öğrenirler.
0: Ver gitsin diyor. Yok tabii, yok bir şey olmaz da diyor. Artık kimse girmez diyor. Sen koy oraya diyor.
2: Ya bu kadar olaydan sonra gerçekten Sıtkı'mı sıyrıldı ya. Bu kadar olaya rağmen bu kadar yakalanıyor. Bu kadar bu rüşvet çarkına ile ilgili bu kadar yayınlar yapılıyor. Milletimizin hassasiyeti son derece yüksek. Bu kadar pişkin, bu kadar rahat nasıl yapabiliyorlar? Nasıl bunu bu kadar rahat icra edebiliyorlar? Yani insan psikolojisiyle ben açıklayamıyorum.
1: Ya şimdi Manavgat'ta işte kutunun içerisindeki eurolar çıktı değil mi? Ve bunu inkar ettiler. Operasyon çekiliyor. Görüntüleri yayınlayacağız dediler. Yayınlayamadılar ama alan şahıs sonra itiraf etti. Dedi ki bir zaaf gösterdim. Aldım. Buna rağmen hala diyorlar ki bu bir siyasi operasyon.
3: 44 yıl ceza çıktı orada. O dosya sonuçlandı.
1: Tabii şu an istinafta mahkumiyet çıktı.
3: Şahıslara cezalar verildi.

0: Tabii. Örgütlü çerçevede şahıslara cezalandırdı. Burası çok önemliydi aslında. Çünkü orada bir örgüt şemasının olduğu ve örgüt çerçevesinde suçların işlendiğine kanaat getirdi mahkeme elindeki delillerle. Ona göre de bu şahıslara örgütlü bir şekilde cezalar verildi. 44 yıla yakın bir ceza aldı o şahıs.
1: Şimdi ver gitsin Sibel de gitti, biri geliyor ama bir şey olur mu diye soruyor rüşveti veren kişi. Yok yok, hiçbir şey olmaz diyor. Yani biliyor demek ki yani bir şey olmayacağını. Şuraya koy, onlar görmeden ben oradan alırım diyor. Yani burada bir ikrar da var görüntüde.
0: Biz mahkeme salonlarında böyle bir görüntü çıktığında tamamen şuna yorumlarız ya da üzerinde dururuz. Bir insanın rahatlığı bir suçu ilk defa işlemediği kanaatini oluşturur. Evet. Yani birden fazla kesen böyle bir yola başvurmuş ki bu kadar rahat olabiliyorsun. Çünkü ilk defa bir suça karışacak ya da ilk defa illegal bir iş yapacak kişi tedirgin olur. Tabii. Bu işte profesyonel olmaz ama eğer ne kadar rahatsa, ne kadar profesyonel davranıyorsa o kadar daha önce aynı benzer bir şekilde bir işlemin yapıldığı izlenimi oluşturur. Onun altyapısını ararız yani. Nedir, neyin nesi, neden böyle davranılıyor, neden bu kadar rahat davranılıyor yani.
1: Şimdi bu rüşveti verenle rüşveti alan arasındaki konuşmada işte Fatma Kaplan Hürriyet için o kimin tarafında yer alacak? İşte Özgür Özel tarafında mı yoksa Kemal Bey tarafında mı diye muhatabına soruyor. Yani rüşveti verene soruyor. Evet. Rüşveti veren de çok emin bir biçimde Özgür Özel'le birlikte yol yürüyeceğine dair bir değerlendirmede bulunuyor. O zaman işte çok zor şeyler yaşayacağız gibisinden bir açıklaması oluyor hanımefendinin. Evet. Yani onlar da enteresan açıkçası. Yani rüşveti veren kişi sanki belediyede pek çok kişiyi tanır. Tabii. Ve bir iletişim içerisinde bir insanmış gibi bir cevap veriyor.
2: Birlikte siyaset yaptıkları belli oluyor. Çünkü CHP'nin geleceğini tartışıyorlar. CHP ne olacak diyorlar. CHP içerisindeki bölünmede hangi tarafta yer alacak belediye başkanı, onu konuşuyorlar. Belli ki bir yol yürümüşler. İlk kez karşılaşmıyorlar ve CHP siyasetini yapıyorlar. Oraya yabancı olan birisi değil. Orayla iş yapan birisi. Orayla iş yapan birisi ve aynı ideolojiden, aynı partiden gelmelerine rağmen bu dahi işte rüşvet olayını belgeleme ihtiyacı hissetmiş.
1: Eray Hocam, olay yerini gördünüz. Nasıl bir analiz yaparsınız? Bilmiyorum, daha önce hiç böyle
3: buna
1: bir...
3: Buna 3005 denir. Sen bilirsin, suçüstü hali. Meşhut cürüm. Bir de kameraya alınmış. Yani olay yeri artık yani belediyenin hizmet yerliğinden çıkmış. Olay yerine dönmüş yani. Hani eminim burada bir tek bir olay da olmamış. O kadar profesyoneller ki. Ya götür oraya, sıkıştır filan. Bir şey olursa vallahi bilmiyorum oraya kim koymuş, hiç haberimiz yok filan. Allah'tan kameraya çekmiş de rüşveti veren. Yani biliyorsun, Hadi Bey daha iyi anlatacaktır. Rüşvet vermek de suç.
0: Tabii ki.
3: Yani sadece almak değil. Ya ne yapayım, ben verdim diyemezsiniz. Vermemeniz gerekiyor. Ama burada suçtan kurtulabilmek için de kameraya almış adam. Yani ben vermek zorundayım. Şu kadarını da verdim. Bunu da adli makamlara gösteriyor yani. Şikayette de bulunuyor. Bilmiyorum tabii hukuki durumu ne olur. Herhalde ceza almaz diye vermek zorunda kalan.
0: Şöyle, rüşvet veren kişi eğer kolluk birimi, savcılık makamları bunu öğrenmeden önce kendisi gidip bunu açığa kavuşturursa o zaman bir ceza almamayla karşı karşıya kalır. Ancak eğer kolluk bir rüşvet alışverişini ortaya çıkardıktan sonra
3: suç işlendikten sonra olmayacak.
0: Siz suç işlense dahi eğer kolluğun ve savcılığın elinde bunun rüşvet alışverişi olup olmadığına dair belge ve bilgi varsa, siz ondan sonra çıkıp diyorsanız ki evet verdim ya da aldım, sadece suç ikrarı olur. O zaman da bir ceza indirimi durumu söz konusu olur. Önemli olan savcılık ya da kolluğun daha önce bu işi bilmiyor olması lazım. Sizin ortaya çıkartıyor olmanız lazım. Bakın, ben rüşvet verdim ama pişmanım. Ama vicdan azabı çekiyorum. Ama işte rüşvet verdim, insanların hakkına girdim. İllegal bir işe
3: ulaştım. Ya da şöyle de bir durum da oluyor genelde uygulamalarda. Yani rüşveti istiyorlar, yoksa adam işini yaptıramıyor. O da gidiyor savcılığa, diyor ki, değil mi?
0: O da irtikap suçu. Onu biz ayırmışız kanun. Evet. Türk Ceza Kanunu'nda o ayrılmış. Demiş ki eğer sen kendi üzerine düşen her şeyi yaptıysan, karşıdaki nüfuzunu kullanarak senden bir menfaat alıyorsa, sen verdiğinde burada suç oluşmuyor. O rüşvet olmuyor. Bu sefer irtikap suçu oluyor. Zaten dikkat ederseniz belediye bünyesinde olan suçları biz sayarken hep rüşvetle irtikabı yan yana sayarız yani.
3: Şu anki rüşvet mi irtikap mı?
0: Bu rüşvet yani. Direkt bilinçli beraber hareket ederek zaten konuşmalarda

0: Dikkat ederseniz birlikte hareket ettiklerini çok rahat bir şekilde cümle alanında çıkartabilirsiniz. Tabii dosyanın içeriğini ileriki aşamalarda daha net göreceğiz. İddianame hazırlandığında bu işi, yani bu para verme olayının hangi olay olduğunu, o olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini, belediye bünyesinde olan bir olay mı, yoksa ruhsat işlerinden sorumlu olan bir hanımefendiden bahsettiniz. Acaba onun onayında olması gereken bir olay mı, yoksa belediye başkanına verilmesi gereken bir para mı? Ya da belediye başkanı yardımcısına vermesi gereken bir para.
1: Acaba bu yüzden mi kaydı aldı? Bak, işte, ben senin adamına verdim demek için mi?
0: Az önce onu ifade etti mi? Dedim organizeli bir şekilde, bakın parayı teslim ettim. Ben bunun görüntüsünü de alıp birine gönderiyorum. Dün ki benden çıktı. Yani bu şahıs bunu diğer şahsa teslim etmediğinde sorun çıkmasın. Hatırlarsanız mecliste bir tane poşet konusu açılmıştı. Rüşvet içerisinde, yani rüşvet parası olarak diye tabir edilen bir poşet konuşuluyordu. O poşet kaybolduğu için kimse kimseden şikayetçi olmuyor. Niye içi dolu bir poşet ama illegal bir poşet olduğu için. Diğer taraftan Veli Ağbaba'ya kargoyla gönderilen bir para vardı, 100 bin dolar. Oradan da bazı paralar eksikti ve birbirlerine fotoğraf gönderiyorlardı. Bakın 100 bin euro gönderdim, özür dilerim. 100 bin avronun işte 15 bin avrosu eksik diye ne yapmışlardı? Birbirlerine o mesajları gönderiyorlardı. İşte burada eksiksiz bir şekilde teslim ettim kısmı için de ileride kullanma durumu söz konusu olabilir. Tabii az önce de belirttiğim gibi burada sonuçta illegal bir iş yaptığını biliyor. Yarın öbür gün belki başka bir konuda o şahsın bir imza atması gerekecek, bir izin vermesi gerekecek. Onun için de kullanabilir.
1: Şimdi az önce Eray Bey dedi ya, yani bu kadar operasyon yapılırken bunları hala yapıyor olmaları inanılmaz diye. Şimdi aradaki konuşmalarda anlıyoruz ki bir bayram civarı, bir öncesi, evet, ya da ertesi gibi bir buluşma söz konusu burada. Yani işte geçtiğimiz bahar aylarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işte yolsuzluk, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmayla alakalı operasyonların üzerinden bir hayli zaman geçti ve sonrasında pek çok başka belediyeye de operasyonlar yapıldı zaten. Bu nedir? Yani cahil cesareti mi, başka bir şey mi, akıl tutulması mı? Yoksa şu da ifade ediliyor, bazı odaklar belediyelerdeki daha düşük seviyedeki bürokratları buna zorluyorlar da deniyor. Kendilerine kaynak aktarılmasını bekledikleri için ve bu bağlamda bir mobbing de yaptıkları için, bilmiyorum neden
2: sizce? Şimdi Menderes belediye başkanıyla genel merkezde olan sevgilisinin konuşmalarında diyor ya, bu işte Deniz Yücel ve Murat Bakan niye senin aleyhinde konuşuyorlar burada diyor, onun aleyhinde. O da diyor ki bu, ben yürüyen parayım diyor. Sürekli olarak benden para talep ediyorlar diyor ve veriyorum diyor. Ben de bunu nereden sağlıyorum diyor. Müteahhitlerden diyor sağlıyorum diyor. Şimdi böyle bir sistem kurmuşlar. Şimdi hem Deniz Yücel hem Murat Bakan'ın açıklamalarını gördüm. Diyor ki yapay zeka ile üretilmiş diyor. Şimdi yargıya müracaat etti. Yapay zeka. Ya 10 tane yapay zekayı bir araya getirsen o ahlaksız diyalogları yazamaz. Yapay zekanın dahi yüzü kızarır onlardan. Ama bunların yüzü kızarmıyor. Şimdi burada bir sistem var. Yani İstanbul'da bu belediyelere yönelik olarak yürütülen yolsuzluk operasyonlarından kendilerine bir pay çıkarırlar, çeki düzen verirler, bu işlerden uzak dururlar diye tahmin ediyoruz. Ama hiç öyle değil. İşte Etimesgut Belediyesi'nde ne diyor? 5 sene daha buradayız diyor. Yiyebildiğiniz kadar yiyin diyor. Böyle bir şekilde gelmiş ve son sürat devam ediyor. Bunlar İstanbul'da operasyon 19 Mart'ta oldu biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
2: 19 Mart'tan sonra da daha da hızlandırarak devam ettirmişler. Şimdi Gökhan Böcek, Muhittin Böcek, bunlar CHP'li. Biz CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Değeroğlu, Özkan Yalım. Yine CHP'nin Uşak Belediye Başkanı, eski milletvekili. Bunlar kendileri itiraf ettiler.
1: Evet.
2: Hatta Özgür Özel'in kendisinin talep ettiğini söylediler. Yani aşağıda birileri de değil. Milletvekili, il başkanı seviyesinde de değil. Genel başkan ve grup başkanı seviyesinde de talep edilmiş. Böyle bir çürüme var. Hatırlarsanız eskiden Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Er Yılmaz vardı. Ben bu yamyamları doyuramıyorum. Diyordu. Şimdi Menderes Belediye Başkanı da aynı şeyleri söylüyor. Ben bunları doyuramıyorum diyor. Belediye meclis üyelerini de doyuramıyorum diyor. Oy kullanırken diyor bunları benden talep ediyorlar diyor. Niye öyle? Şimdi adam bakıyor ki İstanbul'daki yiyor. Hani dediler İstanbul nimet nimet. Hakikaten İstanbul'un üzerine çöreklendiler. Bunlar yiyor. Ben niye yemeyeyim diyor.

0: Böyle bir sistem var. Hı hı. Ve hepsi de kendilerini o kadar güvenli hissediyorlar ki bize dokunulmaz. Biz yiyelim diye bastırıyorlar. Her belediyeden bir yolsuzluk fışkırıyor.
1: Beray Hocam, siz ne diyorsunuz?
2: Ya ben şimdi yani... bakın, bu sakinliği çok fazla sayıda suç işlerseniz bir sakinlik olur. Yani ben de eski bir jandarma subayı olarak böyle bir size çok kısa bir şey anlatacağım. Bir gün bir arabanın içinde yol kontrolü esnasında şüphelendik, bir arabayı durdurduk. Sonra baktık araba çalınmış. Yakın bir ilçe, görev yaptığımız ilçe merkezinden çalınmış araba. Sonra alın dedik, ifadelerini alacağız, savcılığa sevk edeceğiz. Suçüstü hali yani. O şey çalmış.
1: Çalıntı araba.
2: Götürürken şahsi... yakaladık yani, tamam mı? 3 tane içinde eleman var. Ama şimdi soruyoruz şoföre. Araştırdık, sahibini bulduk. Sahibi evin önündeydi dedi. Çalınmış yani. Hani çok net. Dedik ki yani niye çaldınız? Dedik, ne çalması dedi ya.
1: Bulduk.
2: Beni dedi bu arkadaş getirdi dedi. Yardımcı ol dedi. Ona sordum, niye bunu şey yaptın? Yok dedi, bu dedi şey değil aslında dedi, şu arkadaş üçüncüye şey yaptı. Hı hı. Üçüncüye sorduk ki sen niye çaldın? Yani ne çalması, bu ikisi beni çağırdı. Bakar mısınız? Ama o kadar sakin konuşuyorlar ki, sonra bir baktık 28 ayrı suç kaydı var adamların. Yani şunu demek istiyorum. Bir suçu işlemek zordur bak. Heyecanlıdır. Bu insan yani ilk suçu işlerken filan gerçekten zor. Ama bunu kanıksarsa işte böyle bir durum oluyor. Yani gayet rahat oraya koy. Sorun değil. Şunu yaparız. Yani konuya hakim, suça hakim, suçu nasıl işleyeceğini biliyor. Bunun için de pratik yapmış olması gerekir. Daha önce de bu suçu defaten, anladığım kadarıyla, bu tabii benim kendi yorumum, yargıyı saygımız var, yargı ne derse o olacaktır. Ama gördüğüm manzara, bu suçu işleyen şahıs tek bu suçu işlememiş. Yani daha önceden de bu konuyu defaten alışkanlık haline getirmiş.
1: Tecrübe
2: öyle
1: etmiş diyorsunuz. Yani enteresan bir tablo.
3: Bir de şey yani.
1: Yani yine belediye... de yani bu kadar operasyon yapılırken biraz insanların biraz
2: Türk milleti bu kadar
1: ikna edeceği, bir süre ara vereceği, bir süre ara vereceği, elinin falan titreyeceği.
0: Tam tersine hızlandırmışlar.
1: Yani çok enteresan, hakikaten çok enteresan.
3: Buyurun
1: abi. Ama
3: şöyle bir şey var. Şimdi öyle diyorsunuz ama ne kadar suça bulaşırsa, ne kadar bu konularla ilgili gündeme gelirse kahraman ilan ediliyor ve bir siyasi parti, düşünün, suça bulaşmış olan ya da bir suç isnadı var şahısla ilgili, daha sonucu belli değil ama bunu kahraman ilan edip bir daha tekrar aday yapma arzusu içerisine giriyor. Şimdi böyle bir durumda siz ne yaparsınız belediye olarak, düşünün, elinizden geldiğince suça bulaşmaya, yani sanki böyle kurumsal bir kimlik sizi suça bulaşmaya sevk ediyor yani. Tabii. Onun için suça bulaşıyorlar. İmamoğlu dosyası kamuoyuna yansıdıktan sonra normal şartlarda neydi? O siyasi parti içerisinde, o siyasi partinin bütün belediyeleri ne yapmaları gerekirdi? Ya ben geçmişe dönük bütün ihalelerimi dahi tekrar gözden geçiririm. Bütün belediye personelimi tekrar gözden geçiririm. Hangi kurum, hangi ihale yapılacaksa iki kere düşünürüm demesi gerekirken, Manavgat'taki baklava kutuları İmamoğlu soruşturmasından sonra ortaya çıktı. Ataşehir Belediyesi'nin tapelerine takılan işte o kayıtlar, o rüşvet çarkı İmamoğlu soruşturmasından sonraydı.
0: Bunlar
3: bakın bugünkü
0: öyle.
3: Görüntüler İmamoğlu soruşturmasından
1: öyle,
3: sonra.
1: Yeni daha, geçen bayramda
0: çok
1: işte.
0: Bayramdı işte.
3: Yani
0: bayramdı.
3: Böyle şey değil, birbirinden habersiz ya da işte daha önce bu suçlar oluşmuş bir anda ortaya çıktı gibi bir durum da söz konusu değil. Daha önce örnekleri var. Ancak o örneklerinden bir bakıyor ki bir siyasi parti tamamen bunun siyasi olduğunu söylüyor. Hukuki olmadığını söylüyor. Öyle olunca da ne olacak? Siz istediğiniz gibi hareket edeceksiniz. Normal şartlarda bir belediye başkanı düşünün. Eğer uyuşturucu testi pozitif çıkıyorsa bu Türkiye siyasetini tabii sarsabilecek bir durum değil mi? Ama dikkat ederseniz kimse konuşmuyor dahi bunu.
0: Aynen.
3: Sanki böyle çok normalmiş gibi bir algı oluştu insanlarda ama öyle bir durum söz konusu değil. Bakın bir belediye başkanı düşünün, rüşvet çarkının içerisinde, az önce Abdülkadir Bey'in bahsettiği belediye başkan yazışmaları o rüşvet çarkının nasıl döndüğünü anlatıyor. Evet, belki burada bir yapay zeka iddiası gelebilir fakat savcılık makamı ne yapıyor? Savcılık makamı sanki önüne gelen her evrakı, her ekran görüntüsünü delil olarak saymıyor ki. Çünkü bir ekran görüntüsü bir dosya içerisinde delil değil bu arada. Ceza muhakemesi ya da ceza adalet sisteminin içerisinde. Onun telefonun içeriğini alır, telefonu verir bir bilirkişiye. O bilirkişi o telefonun içerisindeki bütün verileri raporlaştırır. tereddütte yer vermeyecek şekilde o mesajları tekrar o dosyanın içerisine
1: var mı,
3: koyar
1: yok
3: ki
1: mu?
3: Ona göre bir hüküm kurulabilsin.

0: Tabii ki
1: yani böyle de. Sanki Türk yargısı eline önüne gelen her ekran görüntüsüne ya da yapay zeka ile hazırlanabilecek her evrakı hüküm için kullanıyor gibi bir izlenim oluşturmaya çalışıyorlar o arkadaşlar da. Öyle bir durum söz konusu değil. Tamamen zaten etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenler kendi telefonlarını veriyorlar. Kendi şifrelerini veriyorlar. O mesajları kendileri veriyorlar. Kendileri saklamışlar. Kendileri telefonlarında depolamışlar. Bu görüntü gibi. Bu görüntü herhalde benim telefonumdan çıkmadı. O evet. Soruşturma içerisinde gözaltına alınan şahıs kendi telefonunu veriyor. Hı hı. Kendi telefonunun içerisinde çıkan görüntüler dosyayı kapsamına giriyor. Biz iddianame hazırlandığında bunun tamamen ya çok bir de daha şey teknik var. Verilerini hepsini
2: Hadi
1: görmüş
2: sen
1: olacağız.
2: De bilirsin. Yani şimdi diyelim ki karşıtı yani bu suçu işleyen şahsın avukatları ya bu yapay zeka ile diye dilekçe yer verdiklerinde bunu bir kişiye gönderiyorlar. Tabii. Yani bu konuda ses ve görüntü analiz uzmanları var. Gerçekten.
1: Yani hocam Türkiye'nin, sizin de uzmanlığınız yani.
2: Evet, ben de bir kişilik yaptığım için hani o açıdan söyledim. Yani bu Türkiye'nin kriminal altyapısı dünyada çok üst seviyede bakın. Yani biz özellikle son 40 yıldır bu terörle mücadele vesaire işte uyuşturucuyla mücadele, yasaklı maddelerle mücadele. Hakikaten Türkiye'de bu kriminoloji ve adli bilimlerin, o forensic science'ın altyapısı bütün bilim dallarıyla çok çok dünyada çok üst seviyelerde yer alıyoruz. Yani onun öyle demesi çok önemli değil. Neticede mahkeme gerek görürse sayın hakim bunu bilirkişiye gönderir. Bu konunun uzmanları, şimdi Türkiye'de bilirkişi olmak da çok zordur ha. Yani o kadar zor ki bir sürü öyle her belge alanı yapmıyorlar. Yani bu konuda gerçekten uzman ekipler var. Dolayısıyla bu çıkar yani, ama genellikle bu tür şeylerde, bu tür iddialar, ya bunlar yapay zeka falan, genellikle mahkeme safahatını uzatıp zaman kazanmak için yapılan hadiseler. Sonucunda maddi gerçeklik ortaya çıkıyor evet. Yani.
3: Ha, şimdi aslında bahsi geçen konu şu, biz her şeye yer veremedik tabii yani, çok gayri ahlaki içeriklerle
0: çok
3: olduğu için.
0: Çok ahlaksızca.
3: Menderes Belediye yani Başkanı.
0: Size söyleyeyim mi, yapay zekanın bile yüzü kızarmıştır. O bile yazamaz onu, inan ki.
3: Yani işte bilemiyorum. Ya da çok yaratıcı yapay zekalar var, bilemiyorum. Menderes Belediyesi İlkay Çiçek soruşturması başlığını attık. Ne diyor beyefendi iddia doğrultusunda? Ben yürüyen parayım bebeğim. Her işin karşılığında para alırım. Ben muhtarım diyor, eski muhtarım diyor. Evet. Her işin karşılığında para alırım. Herkes beni saf zannediyor ama ben bu salakları kullanıyorum diyor. Yani rüşvet alan ben değilim diyor. Rüzgar diye birisi diyor. Onlar alıyor diyor. İşte 2 milyon alıyor bana 1 milyon diyor. Ben de aptala yatıyorum diyor. Ben kendi payımı alıyorum. O 1 milyonun içerisinden kendi payımı alıyorum diyor. Bana bir şey olmaz diyor.
1: Şoförümü kullanıyorum diyor. Bak bu şoför kısmı.
3: Metresi olduğu iddia edilen kişiye.
1: O şoför kısmı çok önemli. Bakın dikkat ederseniz bu belediye soruşturmalarının hepsinde neredeyse şoförler üzerinden bir para alışverişinin olduğunu görüyoruz. Zaten İBB soruşturmasında da birden fazla şahsın şoförü de aynı şekilde dosya kapsamında sanık olarak tutuklanmıştı.
3: Şimdi beyefendinin avukatı da demiş ki, izleyicilerimizin bilgisi olsun, bu ifadeler o şu anda internette dönen, yani Menderes Belediyesi yazdığınız zaman internette dönen bazı WhatsApp yazışmaları var. Bazıları çok gayri ahlaki içerikler barındırmakta. Onların hepsi yapay zekayla oluşturulmuş görseller. Biz bununla alakalı gerekli girişimleri yapacağız diyor. Bu yazışmalarda adı geçen iki CHP'li, az önce siz de değindiniz. Onlar da konuyla ilgili bir yargı süreci başlatacaklarını ifade ettiler. Bu arada beyefendinin eğer bu yazışmalar doğruysa aldatılan eşi. O da bu yazışmaların yapay zeka marifetiyle oluşturulduğunu ve eşine güvendiğini ilan eden bir basın açıklaması yaptı bugün. Bunları da izleyicilerimize paylaşayım.
2: Ki, yani bu yapay zeka mı değil mi, artık bunu sayın hakimlerin bilirkişi marifeti üzerinden çok kısa sürelerde tespit edebilecek imkanlarımız var. Bakın adliyeyi hakikaten her gelenin her şekilde kullanabileceği bir araç olarak kimse düşünmesin. Sayın hakimler gerçekten kılı kırk yarıp böyle bütün maddi delilleri ortaya çıkarmak için bütün araçları kullanıyorlar. Çıkarca peki o zaman bu ben sanmıyorum yani, eğer gerçekten yapay zeka değil de WhatsApp'ta ki gerçek bir yazışmaysa ne diyecek şimdi bu açıklamayı yapan?
1: Şöyle komutanım, diyelim ki bu yazışma yapay zeka ile hazırlanmış olsun, hiç önemli değil. Zaten sadece bir WhatsApp görüntüsüyle bir hüküm kurulamaz. Yani hiçbir mahkeme hiçbir şekilde bir ekran görüntüsü ya da işte sadece bir telefon raporuyla da hüküm kurulamıyor. Bununla birlikte bu suçun işlendiğini gösteren delil gerekiyor. Örneğin şahıs ne diyor? Ben yürüyen parayım bebeğim diyor, değil mi? Bununla ilgili

0: yasak aşkımız var, bir ilişkimiz var. Bizim de aramızda böyle böyle yazışmalar oldu. Al bunlar da WhatsApp yazışmaları deyip polise verdiyse ne olacak? Dosyadan onlar zaman, çıkarsa.
1: Zaten
0: ki zaten hanımefendinin telefonundan alınmış gibi gözüküyor o WhatsApp yazışmaları.
1: Operasyonun ilk sabahında, ilk kamuoyuna yansıdığı anda bir TV programında bir oturum vardı.
0: Verelim mi?
1: Verelim. O oturumda bir siyasi dava olduğundan bahsediliyordu. Ta ki İşte bu mesajlar ortaya çıktığı andan itibaren konuyu kapatmak zorunda kaldılar.
0: İzleyelim Halk TV'deki bahsi geçen televizyon programı.
2: Klasik bir Türkiye sabahına uyandık. Yine bir operasyon, yine bir gözaltı, yine bir belediye.
3: Orada her yolsuzluğu savunmakta görevli bir hukuk içindeyiz.
2: Yine bir muhalefet zaten. Belediyesi. Hemen her belediye başkanını iki tane iddiayla tutuklayalım. Bu doğru değil. Çünkü bir adam kapısı çalınıyorsa belediyedeyse kesinlikle tutuklanacağına emin olarak adliyeye gidiyor. Menderes belediye başkanı. Şimdi herkesi buna anket yapsan 100 kişiden 99'u tutuklanacak diyecek adama. Çünkü bundan önceki herkesi tutukladınız.
4: Mesela İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde.
2: Onlar doğal kurban Ebru Hanım. Onun bir alakası. Onlar garanti zaten. Aynen. Onlar AK Partili olmadığı için doğal kurban. Ona yapacak
4: örgüt
2: bir şey
4: yok.
2: Örgüt kurma ama. Doğal olarak belediye örgütü işte. Onu suça eviriyorlar.
4: Örgüt, oluyorlar, kurma, örgüt kurma, örgütü üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, imar kirliliğine neden olmak, suçlarının işledikleri tespit edilen şüphelere yönelik soruşturma yürütülmektedir diyor. Burada başka bir detay da var. Kısa bir ara vereyim. Ondan sonra söyleyeyim. Devam ediyoruz. Girdik ikinci dilime. Sabah Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon vardı. İzmir Cumhuriyet Savcılığı. Dan açıklama geldi. Belediye başkanı İlkay Çiçek ve 13 kişi gözaltında. Burada yani siz gün boyunca birçok haber okuyacaksınız ve dinleyeceksiniz sabah saatlerinde. Telefonlarından yansıyan her şey de şu anda kamuoyunun bilgisinde ve önünde anladığım kadarıyla. Hepimize ulaştı özel mesajlar. Buna dair de sanırım bayağı bir tartışma konusu olacak önümüzdeki saat diliminde. Neyse bunu ben başlatmayayım. Biz başlatmayalım.
5: Bir dakika, bir şey söyleyebilirim. Ben müsaade eder misiniz? Yani,
0: tabii,
5: bak biz nasıl konuşuyoruz? Bak nasıl konuşuyoruz? Hukukçumuz burada. Ya diyoruz ki bakın ses ve görüntü analiz uzmanları var. Bu yapay zeka ise şöyle olur. Olmazsa böyle olur. Yok işte önce adli makamlara giderse rüşvet olur. Yok kendi nüfuzunu kullanırsa irtikap olur. Bak kıymetli izleyicilerimize ne kadar teknik açıklamalar yapıyor. Bana söyler misiniz şuradaki yayında bir tane teknik açıklama var mı?
0: Çok basit. Bu operasyonların hepsi siyasi,
5: evet yani,
0: CHP'li
5: bak,
0: oldukları
5: aynı
0: için kesinlikle tutuklanıyorlar.
5: Ya aynı stereotip, aynı söylemler üzerinden başka hiçbir fikir üretme yok bakın. Bu nedir biliyor musun? Bu acizliktir işte. Eğer yapabiliyorlarsa kardeşim yapmamıştır, o tarihte şuradadır, bu tarihte bilmem ne yapmıştır. Koyun deliller önüne. Yok.
1: Ya, şöyle,
5: bu yayıncılıktan vazgeçmeleri lazım. Bu zehirli bir yayıncılık bakın. Bu doğru bir şey değil. Gerçekten burada yayın yapanlar topluma karşı sorumluluk altındadırlar, sorumludurlar ve bunu, bu sorumluluğu da bütün detaylarıyla, teknik olarak, hukuki olarak, efendime söyleyeyim taktik olarak, bilimsel olarak izleyiciye sunmak zorundadırlar. Bu siyasi davadır, herkes tutuklanacağı biliyor gibi genel yargıyı hiçe sayan, hatta ötekileştiren, önemsizleştiren bu tür yayınlardan vazgeçilmesi lazım.
1: Burada şöyle bir şey de var. Eğer bir soruşturma yürütülüyorsa ve o soruşturma neticesinde şahısların tutuklanacağını biz hepimiz söylüyorsa, bakın 5 tane soruşturma oldu, 5 tane şahıs da tutuklandı diyorsak, o zaman soruşturma makamının ne kadar doğru ve düzgün çalıştığını bize gösteriyor.
5: Evet.
1: Yani hiçbir şekilde bu soruşturmada mağdur olabilecek bir şahsın götürüp dosya kapsamında tutuklanmadığını bize aslında anlatıyor. İyi bir araştırma, İyi bir delil toplama ve bu deliller neticesinde bir gözaltı işleminin yapıldığını bize gösteriyor. İBB soruşturmalarını konuşurken de biz hep bunu söyledik. Dediler ki ya işte davet edemez miydi? Gelemez miydi ifadeye? Neden gözaltı işlemi yapılıyor? O zaman da konuştuk. Dedik bakın bekleyelim. Eğer bir soruşturma makamı bir gözaltı işlemini yapıyorsa ya da bir şahsı tutuklamaya sevk ediyorsa ya da sulh ceza hakimliği şahsı tutukluyorsa, demek ki bizim görmediğimiz o dosya içerisinde o suçun oluştuğunu gösteren deliller vardı.
0: Davet etselerdi Murat Gül İbrahimoğlu da gelirdi tıpış tıpış yani, ifade vermeye canım.
6: Tabii,
0: değil mi?
6: Tabii. Kaçmadan önce, yurt dışına kaçmadan önce.
1: Murat Ongun'un sadık adamı.
6: Ya
1: aynı
6: şimdi
1: şekilde.
6: Buradaki şey şu. Özgür Özel diyor ya, İlkay diyor. İlkay belediye başkanı yapar mı dediler. İlkay diyor İzmir
0: var,
6: Büyükşehir
0: verelim.
6: Belediye başkanı
0: dinleyelim
6: da yapar.
0: Özgür,
6: dinleyelim.
0: Dinleyelim.
6: Daha iyi.
0: Verelim.
6: Çok iyi. Yani kefil olduğuna bakın bir.
0: Evet.
7: İlkay Bey diyor muhtarmış, acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz, İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni.

0: İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
1: Helal olsun. İlkay dediğine göre yakından tanıyor. Yani ilk ismiyle hitap edecek kadar yakından tanıyor. Ve burada İçişleri Bakanlığı'na layık gördüğü kişi işte ortaya çıktı.
2: Hayır, bir hem de bu kadar yakından tanıyorsa ne yaptığını da biliyordur yani.
1: Aynen öyle. Şimdi buradaki sorun şu. Niye bunlar bu kadar fütursuz? Hani Hadi Bey dedi ya, İstanbul'da kameraları bantlayıp otel odalarında bavullarla buluşmalarını ne dediler? Üzerine çorba dökülmesin. Üzerine çorba dökülür, kayıtlara girmesin diye bantlıyorlar diye savundu, değil mi? Şimdi Özkan Yalım'ın o havlulu görüntüsünü savundular. Hem de kadın kolları başkanı savundu.
3: Ya,
1: hem de
3: ya.
1: Hem de bu olayda ismi geçen İzmir milletvekili Deniz Yücel, o zaman CHP sözcüsüydü, o savundu. Özkan başkanıma siyasi operasyon yapıyor. Otel odasında siyasi operasyon yapıyor. Şimdi bunlar savunulunca ve bir kitlede,
3: yani bahsedeceğim belediye başkanının bir iddiaya göre 4, bir iddiaya göre 6 gayri ahlaki ilişkisi tabii var. Bir de Eşe Hanımefendi var.
4: Onların yani, hepsi belediyeden o, maaş alan yani
3: onlardan
4: personeller.
3: Da en küçüklerinden biri 21 ya da 24 tabii yaşları arasında bir genç
1: çalışanı, belediye çalışanı.
3: Belediye çalışanı.
1: Sen
3: onunla
1: onun
3: birlikte Ankara'da, değil mi?
1: Tabii Ankara'da,
3: Ankara'da bir otelde.
1: Ve beraber de iki defa Gürcistan'a kumar oynamaya gitmişler. Şimdi o basıldığında kadın kolları başkanı Asuka'ya koşa koşa uşağa gitti. Özkan başkanıma siyasi operasyon yapılıyor dedi. CHP sözcüsü Deniz Yücel, işte Menderes olayında da belediyesinde de ismi geçen, Özkan başkanımıza siyasi operasyon yapıyor AKP iktidarı diye açıklama yaptı. Gördük siyasi operasyonu havluyla otel adasında ne oldu. Şimdi senin arkanda bunu savunan bir kitlen olursa bunlar böyle fütursuz olur. Bir örnek anlatayım.
3: Buyurun, buyurun.
1: Bir döneme damga vuran Civangate olayı vardı, biliyorsunuz.
3: Evet.
1: Civangate olayındaki Kemal Horzum'a sorgu sırasında diyorlar ki, ya sen bu kadar krediyi nasıl aldın? Emlak Bankası'ndan aldığı kredi. Hani rüşvetin belgesi olmuyor, pevenk demişti ya. Diyor ki, beni şimdi bırakın, gider yine alırım. Diyorlar ki, nasıl alacaksın? Paylaştıktan sonra sorun yok müdürüm diyor. Ben bunu alıyorum. Banka genel müdürüyle, krediyi tahsis edenle, aracı olan siyasiyle paylaşıyorum. 100 bin lira alıyoruz. 50'si benim, 50'sini paylaşıyorum diyor. Şimdi burada da öyle. Şimdi bu Menderes'te belediyesinde de, İzmit'te de o zarfı oraya koy diyen de, bunlar tek başına almıyorlar. Orada bir sistem kurmuşlar. Paylaşıyorlar. Paylaştıkları için de arkalarında da bu iş, her siyasi, her olayda AKP'nin siyasi operasyon diyen bir genel başkan ve bir parti yönetimi olduğu için böylece fütursuzca hareket
3: şimdi
1: ediyorlar.
3: Az önce İzmit Belediyesi'nden görüntüleri paylaştık ya, zarfın içerisinde Türk lirası cinsinden bir balya para vardı. Ama evet, biz görüyoruz ki bütün bu devam eden soruşturmalarda ve kovuşturmalarda genellikle işte yüz binlerden başlayan dolar cinsinden paralar hep konuşuluyor. Evet. Demek ki o hanımefendinin payına da TL cinsinden bir tomar tabii para düşmüş. Acaba diğerleri kim aldı diye de düşünmeden edemiyor insan.
1: Tabii canım, yani paylaşınca sorun olmaz. Müdürüm bu işin şifresi. Bakın, o camianın önemli gazetecilerinden birisi İsmail Saymaz ne yaptı? Dedi ki, Erdal Beşikçioğlu ve yardımcısının uyuşturucu testleri pozitif çıkınca ayıptır dedi ya. Madem böyle bir alışkanlığınız var, niye belediye yöneticisi oldunuz? Onun altına neler yazıyorlar biliyor musun? Sen de satılıksın. Sen de mi AKP'li? Ya bir ahlaksızlığa itiraz edene dahi linç ediyorlar. Böyle bir anlayış olursa ne yapacak adam? İşte adam yürüyen parayım da der. Ondan sonra havlulu başkanı da savunur. Her türlü pisliğin savunulduğu bir şey. Mesela orada konuşan hukukçu. Değil mi?
3: Evet,
1: yayınlarını
3: evet,
1: izliyorum.
3: Evet,
1: evet. Sosyal medya paylaşımlarını izliyorum. Ne kadar ahlaksızlık ve yolsuzluk varsa canhıraş bir şekilde bu siyasi operasyon diyor. E pe kardeşim, o yazışmalar çıkınca ne dedin?
4: Bir reklam kadar sürdü gerçeğin ortaya çıkması.
3: Bir de şu yok mu Sayın Selvi? Yani şu ana kadar ciddi bir tecrübe birikmiş olması gerekiyor bu operasyonlarla alakalı.
1: Birikmiş birikmiş. Yani, bayağı iyi tecrübeliler
3: bu işler. Ondan bahsetmiyorum. Yani savunduğunuz kişilerin sonrasında sizi nasıl utandırdıklarına da şahit.

0: ait oldunuz. Siyasi dediniz bir şey çıktı. Tabii. Siyasi dediniz başka bir şey çıktı.
1: Yok, bir de
0: siyasi
1: biz hukukçuyuz yani. Bir
0: para
1: dosya,
0: çıktı, o çıktı,
1: bu
0: çıktı.
1: Geldiğinde
0: bunları delillendirdiler. Ortaya tabii. çıktı, her şey döküldü.
2: Hapis cezası aldılar.
0: Biraz bekle.
2: Tabii.
0: Biraz bekle.
2: Ama yok öyle değil. Şimdi bu işin bir kafa konforu var. Nasıl bir kafa konforu var biliyor musunuz? Şimdi Özkan Yalım'ın kendi çalışanıyla otel odasında basılmasını izah etmek yerine bu bir siyasi operasyon dediğinizde rahatlıyorsunuz. Ve kendinizi temizliyorsun. Ve diyor rüşvet balya balya rüşvetler, eurolar baklava kutularında çıktığında AKP'nin operasyonu dediğinde kendilerini kurtardıklarını düşünüyorlar. Ve kitleleri de maalesef buna inanıyorlar. Yani demiyorlar ki kardeşim biz Atatürk'ün partisiyiz. Cumhuriyeti kurduğunu ilan eden bir partiyiz. Bu ahlaksızlıklar, yani çalışanlarıyla girdikleri gayri ahlaki ilişkiler, bunların bu rüşvet almaları, yolsuzlukları bu partiyi kirletiyor. Bu partiye yakışmıyor demiyorlar. Bakın İSKİ olayı, İSKİ olayında Nurettin Sözen belediye başkanı olarak o gitti suç duyurusunda bulundu. Celal Doğan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Onunla ilgili iddialar ortaya çıkınca Kılıçdaroğlu genel merkeze çağırdı. Celal Doğan istifa etti. Gitti yargılandı. Ondan sonra geldi. Şimdi eğer böyle bir tavır olsaydı, yani Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzlukları ortaya çıktığında İstanbul nimet nimet diyenlerin paylaşımları, özel jetlerle Kıbrıs'a kumar oynamaya gidenlerin yaptıkları işler ortaya çıktığında deselerdi ki CHP'yi kirletiyorsunuz. Biz bu yolsuzlukların arkasında durmuyoruz. Gitsin hesabını versin, aklanırsa gelir, aklanmazsa cezasını çeker deselerdi İzmit'teki de zarfı oraya koy demezdi. Hadi. Özkan Yalım da bu olanlara rağmen belediye çalışanıyla otel otel gezmezdi. Genel başkanın makam aracını VIP olarak dönüştürdü adam. Ne dedi? Ya devletin bir cebinden almış, diğer cebine koymuş. Bu kadar da pişkin ne pes olursa. Böyle olursa her şeyi savunan bir şey olursa ne olacak?
0: Ama devlet onlar o parayı Uşaklı'ya hizmet etsin diye Uşak Belediyesi'ne göndermemiş mi? Yani Uşaklı'ya hizmet için, Uşaklı'nın çöpü toplansın diye, Uşaklı'nın altyapı eksiklikleri giderilsin diye.
2: Uşak halkı da onun için seçmiş zaten, hizmet etsin diye.
0: Yani o para
2: ama
0: onun
2: gördüğünüz
0: için,
2: kadarıyla yani. O bavullarla, mavi bavulla paraları tutmuşlar. Ya bazı gazeteci arkadaşlarımız ne dedi biliyor musun? Ya sen gazetecisin ya, kamu adına yolsuzluklardan hesap sorman lazım. Denizli'de diyor ya Özkan Yalım. Denizli'de diyor mavi bir spor çanta içerisinde parayı arabanın bagajına koydum. O bagajına koyduğu çantanın içerisinde Bulgaristan'dan getirilen içkiler varmış diyor. İçki sağlığa zararlı. Sonra ne oldu? Evet Bulgaristan'dan iki içki istemiş, getirilmiş ama o ayrı tarihlerde başka bir şey. Bunu dahi savunan gazeteciler koskoca parti ve genel başkan olduğu sürece ne dedi? Sütte leke var. Benim arkadaşlarımda leke yok dedi. Ya sütte bir sorun var, ya sütlerinde bir sorun var, ya da lekede bir sorun var. Anlamak mümkün değil.
0: Dedim ki işte İlkay'ı verin, her şeyi yönetir. İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetir. İlkay Bey'in de geçmişine bakıyoruz. Yani bir süre muhtarlık tecrübesi var. Daha önce galiba güvenlik görevlisi
2: İzmir
0: olarak çalıştı.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi. Yani bakanlığı yöneteceğine kefil olduğu insanın bu rezillikleri çıktıktan sonra yüzü kızarıp özür dilerim, ben bu insana kefil oldum, bilmiyordum demesi gerekirken aynı şekilde devam ediyor. Yenilerini savunmaya devam ediyorlar. Ondan sonra da halkın karşısına biz temiziz diye çıkıyorlar.
3: Maalesef. Evet, ya şöyle, şimdi bunlar hukuki olan dosyalar. Hukuki olan dosyanın amacı nedir? Dosyanın içerisindeki delillere bakarsınız. Bu deliller eğer hukuka uygun elde edilmişse, eğer gerçekten hüküm kurulabilecek şekilde kesin ve şüpheye yer vermeyecek şekilde hüküm kurulabilecek cinstense, o zaman bu delillere göre hareket edilir ve mahkemeler ona göre ceza verir. Eğer böyle bir sistem olmamış olsaydı emin olabilirsiniz ki mahkemelere giden her dosyadan bir ceza çıkar. Peki mahkemelere giden dosyalarda siz beraatleri duyabiliyorsunuz değil mi? Görebiliyorsunuz ve neredeyse dosyaların %40'ına yakın beraatle sonuçlanıyor.
4: Beraat,
3: niye? Çünkü bakın %40'ına yakın beraatle sonuçlanıyor. Oradaki sebep ne? Diyor ki evet elimde bazı deliller var ama kesin değil. Yani ben bu elimdeki delillerle bu hükmü koramıyorum diyor. Niye? Çünkü hüküm kurduğunuzda ağır bir sonucu var. Ağır bir sonucu olduğu için de gerçekten şüpheye yer vermeyecek şekilde delil toplamanız lazım. Ve o delillerin olması gerek. İşte o meslektaşımız da az önce mesela bir yargıya intikal eden bir dosyada biz

0: nasıl burada şunu konuşuyorsak, soruşturma devam ediyor, ileriki aşamalarda delilleri göreceğiz, iddianame hazırlandığında savcılık neye dayandırdı, bu gözaltı işlemi neye dayandırdı, bu şahsa bu isnatları neye dayandırdı? Çünkü bahsedilen isnatların hepsi teknik veriler. Evet, belki rüşvet biraz gri alanda kalabiliyor, soru işaretini koyabilirsiniz, fakat ihaleye fesat karıştırma, tamamen teknik bir işten bahsediyoruz. Diğer taraftan, eğer siz imar kirliliğine ilgili bir usulsüzlüğe imza attıysanız, tamamen bu teknik bir veridir. Diğer taraftan siz ruhsat karşılığında irtikap suçunu işlediyseniz, şahıslar gelip bununla ilgili şikayetçi oluyorsa, o iş yapıldı mı, yapılmadı mı, ne zaman yapıldı, nasıl yapıldı, bunlarla ilgili hepsi bunlar teknik işlerdir. Yani bilirkişi raporları o dosyanın içerisine gelir, onları okuduğunuzda şunu söyleyebilirsiniz: ya bu dosyanın içi boştur, bu dosya siyasidir diyebilirsiniz. Ama dosya daha savcılık gözaltı işlemini yaptığı haberini kamuoyuna yansıttığı andan itibaren, ne yazık ki işte AKP yargısı AK Partili bir belediye olmadığı için ne yapılıyor? İşte bu operasyonla karşı karşıya kalıyor. Ve şahsı gözaltına aldıklarında şahıs biliyor ki tutuklanacağını da biliyor yani.
1: Ha, bu arada şu da var, daha yeni AK Parti Grup Başkan Vekili sayıları açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izni noktasında AK Partili belediyelerle alakalı verilen soruşturma izni sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'ninkilerden iki katı daha fazla. Bu arada AK Partili belediye başkanı olup benzer suçlardan hüküm giymiş olanların sayısı da olanlar da var.
0: Geçenlerde 6 yıllık bir ceza onandı.
1: Bu da
0: yani.
1: Bunu mesela biz haberlerini yapıyoruz. Onlar hiç görmüyorlar. Onlar hiç görmüyorlar. Neden? Çünkü işlerine geliyor. AK Partili belediyelere hiçbir operasyon yapılmıyor da ondan sonra sadece CHP'li belediyelere
2: yapılmıyor. Böyle bir algı da oluşturuyorlar. Tabii. Yani diyorlar ki kendi yolsuzluklarının üzerine örtmek için iktidara mensup belediyelere yapılmıyor, bizimkilere yapılıyor. Onlara da yapılıyor. Varsa suç. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan yolsuzluk yapan bir kişinin arkasında durdu mu şimdiye kadar?
1: Hiç.
2: Herkesten önce kulağından tuttuğu gibi yargıya teslim eder. AK Parti yolsuzluk yapan bir belediye başkanı için gidip oralarda miting yaptı mı? Yapar mı? Yani burada yolsuzluk konusunda çok güç, yolsuzlukla mücadele konusunda bir simge olmuş bir lider var burada ve yolsuzluk konusunda her kim olursa olsun kulağından tutup yargıya teslim eden bir hareket var. Sen yolsuzluğun arkasında duruyorsun, gece gündüz mitingler yapıyorsun, sütte leke var benim arkadaşlarımda yok diyorsun, baklava kutularının içerisinde çıkan eurolara bile kulp takıyorsun, ondan sonra özür dahi dilemiyorsun, Özkan Yalım'ın arkasında duruyorsun. Sen parti olarak, lider olarak bunun arkasında duruyorsun.
1: Kadın haklarını savunması gereken kadın milletvekilleri falan gidiyor Özkan Yalım'ın arkasında.
2: Kadın kolları başkanı ve kadın milletvekilleri gidiyorlar. Oradaki otel odasındaki belediye çalışan da kadın değil mi? Niye onun hakkını
1: gidip onunla görüştün mü mesela? Çocuğum, evladım, bu adam seni ondan sonra zorlama buraya getirdi. Sana baskı mı kurdu? Tabii. Mobbing mi yaptı? Senin gönlün var mı?
0: Tabii. Bu adam mı atacaksa sonra, seni hangi korkuyla bunu yapıyor?
2: Amiri konumunda çünkü o.
1: Tabii yani. Tabii. Çok nahoş bir durum.
2: Yani bu AK Partili bir belediyede olsaydı yeri göğü yıkardı onlar. Ama o kadın kolları başkanını ben kaç defa istifaya davet ettim, cevap dahi vermedi.
1: Hiç mi cevap
2: Özkan, hiç cevap hiç. Vermedi. Özkan Yalın başkanın arkasında durmaya devam etti. Ondan sonra çıkıyorlar, kadın hakları diyorlar. Ya o kadın hakkı yok mu?
1: Yokmuş demek ki.
2: Demek ki yokmuş. CHP'de olunca hakkı yokmuş. İstediği istismarı yapabiliyorsun. Yani bu işlerin öyle çifte standardı olmaz.
1: Yani maalesef. Enteresan. Şimdi burada operasyon görüntüleri falan da paylaşıyor arkadaşlarımız. Yani bu operasyonların sayısı öyle görünüyor ki artacak. Ama bu operasyonların geleceğini bile bile, çünkü insan kendi suçunu bilir. Bununla alakalı bir soruşturma yürütülüyor olabileceği endişesini de taşıyor olmaları lazım. Ama bu endişeyi de taşımıyorlar. Rüşvet almaya devam ediyorlar. Evet. İhaleye fesat karıştırmaya devam ediyorlar. Farklı gayri ahlaki ilişkiler içerisine girmeye devam ediyorlar. Ondan sonra da yakalanıyorlar. Yakalanınca da ama bunlar siyasi deniyor değil mi?
3: Doğru.
1: Eray Hocam?
4: Yani hep dedim ya, hep stereotip şey. Artık bu toksik yayıncılıktan vazgeçmeleri lazım. Çifte standarttan vazgeçmeleri lazım. Yani suç ki Türkiye'de suçu kim işlerse adalet onun yakasında, onun peşinde. Biraz önce ifade etti Abdülkadir abi de, hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımız suçlunun yanında arkasında olmamış. Tam tersi, aynen

0: Yani yargılanması için ne gerekiyorsa da yapmıştır.
1: Yapay zeka ile üretilen mesajlar vardı. Bazı belediye başkanlarıyla ilgili kamuoyuna yansımıştı. Onda dahi şunu söylemedi ya. Hani disipline sevk etme konusunda dahi bir bekleme olmadı. Hızlı bir şekilde, evet. Çok hızlı bir şekilde disipline sevk etme durumlarını işletti yani. Milliyetçi Hareket Partisi yine aynı şekilde. Hiç bekletmiyor.
0: Yani burada yani şunu görmek lazım. Yüce milletimizin, kıymetli izleyicilerimizin. Yani kim ne suç işliyorsa adalet peşinde. İşte görüyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin jandarması. Buradan da selam olsun. Ben de emekli bir jandarma subayı olarak onlarla gurur duyuyoruz. Hakikaten yani görevlerini yapıyorlar. Bak gayet titiz. Kapıdan içeri girerken ayakkabıyla girmiyorlar. Yani o kadar ki dikkat ediyorlar. Ayakkabılarını bile çıkarıyorlar. Tebliğ ediyorlar. Ne yapacaklarını ifade ediyorlar. İşlem tanığı orada hazır bulunuyor. Bir sürü bakın hani hukuki prosedürleri aynen işletiyorlar ve topladıkları delilleri de mahkemeye, savcılık makamına, oradan da mahkemeye intikal etmesini sağlıyorlar. Ya burada tabii isteseler de istemeseler, birileri çarpıtmaya çalışsa da çalışmasa da kanun yürüyor. Adalet yürüyor, evet. Mekanizma çalışıyor. Tamam mı? Ve milletimiz de buna güveniyor. Evet. Güveneceğiz. Yani adalet bizim adaletimiz. Adalet Bakanlığımız, yargıçlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız, bizim hakimlerimiz, savcılarımız yani. Mutlaka hukuk, adalet her yerde lazım, herkese lazım. Bunu siyaseten çarpıtmaya çalışmak da bence hiç ahlaklı bir davranış değil.
2: Bir de Etimesgut Belediye'miz, evet, var malum gündemde.
0: Evlere şey.
2: Kısaca değindik ama Ankara'nın büyük ilçelerinden biri malum.
3: Büyük, gelişen ilçelerinden
2: çok
3: birisi.
2: Çok medyatik tanınan bir figürü orada belediye başkanı olarak aday gösterdiler. Beyefendi de seçildi. Ondan sonra artık neler oldu o belediyenin içerisinde bilmemiz mümkün
3: Özgür
2: değil ama yavaş yavaş
3: burada kefil olmuştu biliyorsunuz.
2: Yavaş yavaş öğreniyoruz, evet. Ama beyefendi esrar kullanıyormuş. Başkan yardımcısı da kokainman çıktı.
3: Evet.
2: Hatta gözaltına alınmadan çok kısa bir süre önce de yine bu uyuşturucuyu bu illeti, evet, kullanmış. Öyle gözüküyor. Çünkü kanda ve idrarda da çıkmış. Evet.
3: Belediye yani, başkanı daha önceden de 2014 yılında da yine uyuşturucu kullandığı için bir yasal takibata maruz kalmış. Aha,
2: onunla alakalı değil. İfadesini de birazdan paylaşacağız ya, ama
0: yani kimi,
1: askerlik arkadaşı
0: bakar,
1: bu arada.
0: Bakar mısınız? Yani kimi aday gösteriyorlar? Evet, yani bakar mısınız? Kimi aday gösteriyorlar? Evet. Yani milletimiz bunları değerlendirecektir mutlaka. Yani.
2: Yani şimdi mesela yeni bazı veriler var. Yeni tanık beyanları, ihbarlar ortaya çıktı Etimesgut Belediyesi ile alakalı. Bir inşaat firması belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na yani kanında, idrarında ve saçında kokain ham maddesi tespit edilen kişi de. Yani beyefendinin askerlik arkadaşına,
1: evet,
2: çikolata kutusu içerisinde 1.2 milyon dolar vermiş. TL değil, dolar. Bunun karşılığında da bir belediye arsasının ihaleye çıkarılmadan firmaya devredildiği öne sürülüyor. Bir organizatör yine 150-300 bin liralık bir konser için belediyenin kendisinden 1 milyon 500 bin lira nakit para ve 3 milyon lira stand talep ettiğini iddia etmiş.
3: Vermeyince o standı da zabıtalarla kontrol altına aldıklarını ve tahrip ettiklerini söylüyor.
2: Yani.
1: Az önce dedik ya, bunlar bakın teknik veriler yani. Siz eğer bir arsayı ihaleye çıkarmadan başkasına devrediyorsanız sonuçta bunlar resmi evraklar yani. Çok kolay bir şekilde ortaya çıkabilen işlemler yani.
3: Etimesut bölgesi gelişen bir bölge ve son dönemlerde çok rantı yükseldi, kıymetlendi. O nedenle orada hani bir arsanın devredilmesi demek orada çok büyük bir rant döndüğünü gösteriyor.
1: Evet, kesinlikle.
3: Özgür Özel nasıl takdim etmişti biliyorsunuz, suçlularla mücadele edecek bir başkan olarak.
2: Tabii.
3: Takdim etmişti. Kimi takdim etmişse çürük yumurta çıkıyor.
2: Tabii.
3: Böyle de çok isabetli bir genel başkan. Kimi aday gösterdiyse, kimi çıktı takdim ettiyse onun altında mutlaka bir şey çıkıyor.
2: Vallahi yani diyeyim. Şimdi mesela
1: o da bir siyasi liderin öngörüsünün ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor.
2: İşte yani. Kadir Bey. Şimdi çikolata kutusunu biz nerede gördük? Üsküdar soruşturmasında da. Bir müteahhit iskan karşılığında alınan 700-800 bin doların yaklaşık 300 bin dolarını Üsküdar Belediyesi Otoparkı'nda çikolata kutusuyla, kalanınıysa spor çantayla teslim ettiğini anlatmıştı. Bunu da biz bir not olarak
3: şimdi
2: düştük.
3: Şimdi Banu Hanım şöyle kategoriler var. Baklava kutusundaki rüşvet işi Manavgat'ta. Çikolata kutusu Üsküdar ve Etimesut'ta. Zarf işi de İzmit'te belediyesinde böyle kategori kategori yürüyor.
1: İşin bunlar şimdiye kadar bilinenler.
2: Mavi yani daha neler var, çıkacak onu bilmiyoruz. Siyah çöp poşeti
3: tabii,
2: var.
3: O ayrı.
2: Böyle mecliste falan
3: kargo poşeti var. Kargo poşeti biliyorsunuz.
2: Vay, vay, vay.
3: Ama baklava kutusunu ve çikolata kutusunu çok seviyorlar.
1: Evet. Yani. Ama bu dosyada, Etimesgut dosyasında ve şimdi de dosyayı kontrol ettiğimizde hep çok gerçekten çok fazla teknik veri karşımıza çıkıyor. Örneğin bir yemek ihalesinde siz eğer şişirilmiş faturalar yaptıysanız çok rahat bir şekilde ortaya çıkıyor. Yine aynı zamanda işte bir organizasyon için düşük miktarlı işte 400-500 TL'lik olan bir veriyi dahi 200-300 bin liralık faturalar kesmişler. Onlar da çok rahat ortaya çıkan bilen şeyler. Yine aynı zamanda ihaleye fesat karıştırma konusuyla ilgili ki kendi ifadesinde şunu söylüyor. Diyor ki ihalelerle ben ilgilenmiyorum. İhalelerden haberim dahi yok. Düşünün bir belediye başkanı bu belediye bünyesinde gerçekleşen ihalelerden haberinin olmadığını ifade ediyor. Ve o ihalelerde ihaleye fesat karıştırma iddiaları var. Bunlar da hepsi bilir kişilerle ortaya çıkartılabilecek olan işlerdir. Tabii belediyelerde bir belediye başkanı ihaleden sorumludur. Tamamen kendisi doğrudan sorumludur. Çünkü harcama yetkilisidir. Evet. Bir ihale komisyonu kurulur belediyede. O ihale komisyonu bütün işlemleri yapar ama günün sonunda belediye başkanının onayına ihtiyaç duyar ve belediye başkanı harcamaya yetkilisidir. Bunun altını çizmemiz gerekir. Her ne kadar kendisi o ihalenin sürecinde verilme ya da alınma konusunda ya da işte teklifler konusunda da bir irtibat durumu söz konusu olmasa bile tamamen kontrolün kendisinde olduğunu söylememiz gerekir. Zaten bir belediye başkanı en önemli görevlerinden bir tanesi de o belediyeyi tamamen çevirmektir ve o belediyeyi yönetmektir. O yönetmeden bir tanesi de o ihale kısımlarını da tek tek kontrol etmesidir. Fakat kendi ifadesinde işte biz anlıyoruz ki hiçbir ihaleyi ihaleyi yönetmediği, ihaleye karışmadığı ihale komisyonuna bıraktığını söylüyor. Kendi iddiası ancak bu dosya nasıl ortaya çıkıyor? Aslında orası çok önemli.
2: Lütfen
1: bir
2: paylaşın.
1: Sürü insan CİMER'e başvuru yapıyor. Ve CİMER'den bunu şikayet ediyorlar. Her seferinde işte gittik şu işlemi yaptık şu para talep edildi. Şu işlemi yaptık şu para talep edildi. Şu parayı şu şansa
2: yani?
1: Verelim
2: Başkan
1: diye söylendi.
2: Başkan Erdal Beşikçioğlu da talep etti diyorlar mı?
1: Tabii kendisine bir tane şahıs var dosya içerisinde. Hepsinde ona yönlendirdiğiyle ilgili o kasa olarak kullanılmış. Nasıl az önce işte şahıs kendi mesajlarında şunu söylüyor ya. Ya ben şoför üzerinden alıyorum zaten. Doğrudan bana gelmiyor. Ya da falan bir isim söylüyor. Diyor ki o isim üzerinden alıyorum. Bana doğrudan para gelmiyor ki bir sorun oluşabilsin diye. Burada da aynı durum söz konusu. Bir şahıs belirlemişler ve bütün para onunla toplanıyor ve o şahıs artık orada nasıl bir dağıtım içerisindeyse ileriki günlerde göreceğiz. Fakat bu CİMER'e gidip başvuru yapanlar kimler? Kendilerinden para talep edilen şahıslar. Yani siz belediyeye gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ya ben bir dükkanım var, bir ruhsat işim var. O ruhsatımı almam gerekiyor. Bütün evraklarınız tamamdır. Ya da eksikse belediye size der ki şu kısımlarınız eksiktir. Tamamlayıp gelin. Tamamlarsınız, gidersiniz. Ancak siz buna başvuruya gittiğinizde eğer sizi bir para vermeye yönlendiriyorsa şahıslar da çıkıp ne yapıyor? CİMER başvurusunu gerçekleştiriyor. Bunları hepsini savcılık makamı topladığı zaman evet gerçekten burada bir ciddi bir işin döndüğünü görüyor. Tabii buradaki en önemli verilerden bir tanesini bu dosyada etkin pişmanlıktan faydalanan bir şahıs var. O şahıs bütün detaylarını anlatıyor. Yani birlikte nasıl ihaleye fesat karıştırdıklarını, nasıl para aldıklarını, nasıl verdiklerini, belediye başkanının bunlardan haberdar olup olmadığını ne yapıyor? Tek tek anlatıyor. Tabii belediye başkanı bu şahısla ilgili ne söylüyor ifadesinde?
2: Ne diyor?
1: Etkin pişmanlıktan faydalanan diyor ki, ya biz bunu belediyeden kovmuştuk. İşten çıkarmıştık. Onun için böyle bir iftira atıyor. Tabii burada anlatılan şeye göre savcılık makamı hareket etmiyor. Sadece o anlatılan şeylerin dosya içerisinde delillendirip delillendirilmemesi, teknik olarak bilirkişi raporları alındığında gerçekten o işler yapılmış mı, yapılmamış mı ona göre hareket ediyor. Örneğin ne diyoruz? İşte belediye arsası ihaleye çıkartılmadan firmaya devredildi değil mi? Bu çok çok net bir şeydir. Bunun kimin söylediği ya da size karşı bir husumeti olup olmamasının bir önemi yok. Bu olayın gerçek olup olmamasının bir önemi var. O da savcılık makamı her olayı kendi özelinde değerlendiriyor. Teknik verileri ortaya koyuyor. Bilirkişi raporlarını çıkartıyor. O suç oluştuysa gerçekten öyle bir eylem varsa ona göre de ne yapılıyor?
2: O arsa işlemini için ihaleye çıkıldı mı çıkılmadı mı? İhaleye çıkılmadıysa devir işlemi yani. Nasıl gerçekleşti?

0: işte bunlar çok rahatlıkla tespit edilebilecek şeyler. Şimdi burada iki kamu yöneticisi var. Bir belediye başkanı, bir belediye başkan yardımcısı. Siz de danstan gözünüzü alamıyorsunuz Sayın Sarı. Evet. Bayıldınız herhalde dansa. Bir
1: ya çok
0: mahir.
1: Etkilendim. Şöyle bu Etimesut Belediyesi'nin bir önceki belediye başkanı Enver Demirel 4 dönem belediye başkanlığı yaptı. Tertemiz bir belediye devretti adam. En ufak bir şaibe olmadı. Etimesutlar onu değil. Burada kendileri karşısında dans eden, oynayan, şöhretli olan birisini tercih ettiler. İşte o da daha belediye başkanı seçildi 2 sene sonra çıkan rezaletlere bakın. 4 dönem belediye başkanlığı 20 yıl yapan adam, Etimesut'un kalkınmasına çok hizmetleri olan bir insanı seçmediler, bunu seçtiler. Biraz onların da bir öz eleştiri yapmasına gerek var. Yani ne için? Yani içki sağlığa zararlı. Ben işte burada içki satılan yerler açacağım, işte ben rakımı rahat içeceğim diye seçtiler. Buyurun devam edin için.
0: Artık yaş, kurotos her şey var galiba.
1: Maalesef.
0: Yani. Ya ne diyeyim? Ne diyeyim? Şimdi
1: rüşvet var, yolsuzluk var, uyuşturucu var. Daha ne olsun ya? Daha ne
2: yani
1: olsun?
2: Yazık oldu Etimesut.
1: Yani bir belediye yönetiyorsun.
2: Gerçekten önceki dönemdeki tertemiz o belediye anlayışını şimdi ne hale getirdiler? Yani milletimizin takdirine bırakıyoruz. Bunları görmeleri lazım. Herkesin bu rezaletleri görmesi lazım. Artık Türkiye bunlardan arınması lazım efendim.
0: Ya şimdi şöyle, bazı eleştiriler de getiriliyor bu başlık içerisinde ayrıca. Diyorlar ki burada bambaşka bir iddia var. Bambaşka bir soruşturma var. İşte yolsuzluk, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma falan filan. Şimdi uyuşturucu testinin bununla ne alakası var? Gündemi saptırmak için işte AKP yargısı özellikle bunu da bu işin içerisine soktu falan filan gibi bir iddiayla gündeme geliyorlar. Şimdi yani ne yapacaklardı? Bu insanlar hakkında böyle bir iddia, böyle bir ihbar varsa bunu değerlendirmeyecek miydi yargı sistemi?
2: Hayır, sonucu zaten pozitif çıkıyor yani.
3: Bir de hani şöyle bir şey var.
2: Suç zaten yani, suçu tespit etmiş kolluk güçleri, savcılık makamı. Hani bir iddia olsa, yapılsa bir şey, sonucunda bir şey çıkmasa belki bir spekülasyon olur da, ya yapılmış bir işten ve sonucu da pozitif çıkmış ya. Hani yasaklı madde olduğu ortaya çıkmış. Daha neyini bunun tartışalım yani?
3: Ya burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi diğer suçlara baktığımızda, isnat edilen suçlarda belli bir soruşturma aşaması olacak, sonra koşturma aşaması olacak, sonra karar verilecek, istinafı var, yargıtayı var. Uzun bir süreç içerisinde bir yargılama devam edecek. Fakat uyuşturucu testinin pozitif çıkması kısmı nettir ve anlık. Evet. Çok hızlıdır. Yani bununla ilgili artık bu saatten sonra o raporun değişme ihtimali söz konusu. Ha, kanlar karışmış olabilir. Saç tüy örneği karışmış, ithal örneği karışmış olabilir. Bunu iddia edebilirsiniz. Bu da araştırılabilir ama böyle bir iddia yok bu dosya içerisinde. Ne oldu? Sizin testiniz pozitif çıktı. Test pozitif çıktıktan sonra o suç tamamen başka bir tarafa evriliyor ve netleşmiş oluyor. Netleştiği için de size ne yapmanız gerekiyor? Bu konuyla ilgili çıkıp açıklama yapmanız lazım. Anasa az önce Abdülkadir Bey'in söylediği gibi bir özür dileme, bir bu şahsın neden seçildiği ile ilgili, bir neden kefil olunduğu ile ilgili. Birincisi biri belediye başkanı, kamu görevlisi, diğeri belediye başkan yardımcısı, o da kamu görevlisi yani. Şimdi siz iki tane belediye yöneticisinin sizin siyasi partinizde, sizin vesilenizle, sizin seçtirdiğiniz, sizin ve kefil olduğunuz şahısları koyduğunuz yerde insanların uyuşturucu testi pozitif çıkıyorsa konuyla ilgili çıkıp bir açıklama yapmanız zorunludur. Yapmanız gerekir. Hem Cumhuriyet Halk Partisi bu arada yapması gerekir, hem de yeni partinin yapması gerekiyor. Çünkü hali hazırda şahsın Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi olduğunu da unutmamamız gerekiyor.
0: Şimdi 11 Haziran 2014 tarihli emniyet ifade tutanağını yansıtacağız buraya. Az önce Sayın Selvi de değinmişti. Yani daha önce başka bir soruşturmanın konusu oluyor beyefendi. İfadesinde diyor ki size yukarıda söylediğim gibi ben isimlerini şu an hatırlamadığım ortamlarda ikram edilmesi sonucu esrar maddesi kullandım. Ben kesinlikle hayatımda hiçbir zaman uyuşturucu madde satın almadım. Hep bana ikram ettiler diyor. Dediğim gibi ikram edildiği için ve ben de kıramadığım için ara sıra kullandım bu maddeyi. Ama ben kesinlikle esrar ya da herhangi bir uyuşturucu maddenin bağımlısı değilim. Bildiğiniz gibi ben sinema ve dizi oyuncusuyum. Toplumda tanınan bir insanım. Bu yüzden de dışarıda gezdiğim zamanlar yanıma Salih Tolga Tosun'u alırım. Çünkü yanıma yaklaşan ve benimle konuşmak isteyen ya da resim çektirmek isteyen insanların bana karşı bazı zamanlarda uygunsuz davranışları ve hakaretleri olmuştur.

0: İşte ben istemeyerek de olsa esrar kullandığım için pişmanım, bir daha kullanmayacağım. Dediğim gibi esrar maddesinin bağımlısı olmadığım için kendi isteğimle bırakacağım. Bunun için de tedavi olmak istemiyorum. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibarettir dedi.
1: Demek
0: yıl 2014.
1: Sözünü tutmamış.
0: Bugün
1: belediye başkanı olduğunda da
0: 2026'dayız.
1: Yani sen bu esrar kullanacaksan, öbürüsü kokain çekecekse niye belediye başkanı ya da yardımcısı oldunuz? Belediyeyi bu kafayla mı yöneteceksiniz? Bir CHP medyası var. CHP medyasındaki arkadaşlar nasıl savunacaklarını şaşırdıkları için bu onun özel hayatı, niye yargılan? Demiyorsun ki kardeşim, ben seni burada Etimesgut halkına hizmet etmek için seçtim. Hı hı. Halka hizmet etmek yerine sen uyuşturucu kullanarak mı bu halka örnek olacaksın? Ne hakkın var sen bu partiyi, bu koltuğu kirletmeye, demiyorlar. Hı hı. Efendim bu bunun özel hayatıymış, belediye başkanlığıyla ne ilgisi? Şöyle ilgisi var, uyuşturucu çekerek belediye başkanlığı yapıyor. Onlar şehrin yedi emini, şehir onlara teslim, evet, edilmiş. Belediye başkanı uyuşturucu çekecek, halka örnek olacak. Bunun hesabını sormaları gerekirken tam tersine bunu savunuyorlar. Ya AK Parti'ye yakın medyadan, AK Parti'de bir ahlaksızlığı olan, bir şey olan bir kişiyi savunan çıktı mı?
0: Asla çıkmaz.
1: Savunsun, savunsun, karşısına ilk bizler çıkarız.
0: Asla çıkmaz. Öyle
1: bir şey mi olur ya?
2: Birinin
1: ahlaksızlığın, uyuşturucunun, hırsızlığın, yani yolsuzluğun
0: bir
1: savunması olur mu?
0: Bir kamu yöneticisi bu tip bağımlılıklara sahip olamaz, bu bir. Hatta diğer bağımlılıklara da sahip olmamalı, o iki.
1: Tabii ki.
0: Yani.
1: Olmamalı.
0: Olmamalı.
1: Yani sen madem böyle alışkanlıkların var, belediye başkanı olma kardeşim.
0: Affını
1: Git
0: iste.
1: Evinde çek. Git evinde çek. Sen belediye başkanı olmuşsun ya, milleti temsil ediyorsun, partiyi temsil ediyorsun. Önce demeler lazım ki sen benim partimi nasıl kirletirsin demeler lazım. Tam tersine savunuyorlar.
0: Demiyorlar değil mi?
1: Hiç demiyorlar ve savunuyorlar. Diyorlar ki daha çok da sosyal medyadaki bu CHP'ye yandaş gazeteciler bunu yapıyor. Demiyorlar ki sen orada Etimesgut'u yıllar sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Millete hizmet et. Örnek belediyecilik yap. Sen bir sanatçısın. Senden bu beklenir. Hı hı. Senin yolsuzlukla, rüşvetle, uyuşturucuyla anılmak ve partiye zarar vermek gibi bir hakkın yok. Sen hesap ver. Demiyorlar. Tam tersine savunuyorlar. Savununca da onlar da rahatça zarfı şuraya koy diye hareket ediyor. Nasıl olsa kendilerini savunacak bir kitle bulmuşlar. Bir medya bulmuşlar, bir siyasi parti bulmuşlar, bir lider bulmuşlar. Niye yapmasınlar?
2: Ya Murat Gül İbrahimoğlu'nun verdiği o işte partilerde kullanılan şeylerin ya da işte uçağın içerisinde kullanılanların, o oralarda bulunan işte kadınların ifadelerinde geçirdikleri şeyler, anlattıkları durumlar, hepsi ortaya çıktıktan sonra kimse bu konuyla ilgili bir işte bu kötüdür ya da böyle bir şey olmaması gerekiyor ya da bu şahsın iş yaptığı, beraber çalıştığı insanlarla ilgili herhangi bir açıklaması oldu mu Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ki o dönem Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaydı. Ne yazık ki öyle bir açıklama olmadı. Şimdi siz uyuşturucu partileri yapacaksınız. Hı. Özel uçaklarla insanları götüreceksiniz, yurt dışına getireceksiniz. Eğlence üzerine bir hayat kuracaksınız. Bunu yaparken İBB bünyesindeki bazı bürokratlarla birlikte bunu yapacaksınız. Aynı zamanda İBB'den en büyük ihaleyi alan şahıs bunu gerçekleştirecek. Bununla ilgili iki kelime etmeyen bir siyasi parti, bir belediye başkanının bir testi pozitif çıktı diye sizce kendisini o siyasi partiden dışlanabileceği bir hisse kapılır mı? Kapılmaz. Ya da kendisi bu ortaya çıktığı zaman yadırganacağını düşünür mü? Düşünmez. Nasıl ifadesinde şunu söylüyorsa, ya ben evet kullanıyorum, pişmanım, bir daha kullanmayacağım, kendim bırakacağım dediğinde,
0: zaten satın da almıyorum, bana getirip ikram ediyorlar.
2: Şimdi
0: benim iradem yok, her ikram edileni alıyorum, deniyorum falan.
1: Böyle şey mi olur?
0: Yani sen şey mi olur?
1: Yetişkin bir insansın. İyi ile kötüyü ayırabilecek kabiliyetli bir insansın. Bir de toplumun önünde bir sanatçısın, rol modelsin. 2014'te o sözü vermişsin, 2026'da kullanmaya devam ediyorsun. Bir de belediye başkanı koltuğunda kullanıyorsun bunu. Daha kötü olan o. Bir kamu görevi yaparken kullanıyorsun. Bir siyasi temsil görevin varken, Atatürk'ün partisini temsil ediyorum derken kullanıyorsun.
0: Uyuşturucunun ve dahi alkolün etkisi altındayken bir kamu yöneticisi sağlıklı karar verebilir mi? O makamı hakkıyla kullanabilir mi?
1: Tabii. Mümkün değil.
0: Mümkün değil, değil
1: tabii
0: mi?

0: Kriz anında her şey yapabilirsiniz yani.
1: Krizden
0: ya
1: kalsınız.
0: Ya da işte siz o yoksunluğu çektiğinizde o belediye bünyesinde her türlü kararı alabilirsiniz ki aldığını görüyoruz.
1: Ya da bu zaafınızı bilenler size her türlü kararı aldırabilirler ya, değil mi?
0: Çünkü devamlı buna ihtiyaç duyarsınız. Bu zaafınızı herkes kullanmak ister, herkes bundan da faydalanmak ister yani. Herkesle birlikte yapabileceğiniz işler değil. Kimle bunu yapıyorsanız onunla yaptığınız işi ne yaparsınız? Belediyedeki illegal işleri de beraber yaparsınız. Dikkat ederseniz onların içerisinde kimlerde bunlar çıktı? Belediye başkanı ve belediye başkan yardımcısında çıktı.
2: Yardımcısı i̇kisi de askerlik arkadaş.
0: İkisi de askerlik arkadaş. İkisi de en eski dost ve belediye başkan yardımcısı kimin vesilesiyle belediye başkan yardımcısı oluyor? Kendi talebi üzerine. Kendisi ifadesinde de öyle söylüyor.
2: Tabii.
0: Yani kendisi getiriyor oraya, onu yapıyor. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü beraber siz illegal bir iş yapıyorsanız diğer işleri de birlikte hareket eder, birlikte yürütmek istersiniz yani.
1: Belediye başkan yardımcısı daha önce bir gece kulübü mü, bar sahibi mi neymiş,
2: evet,
1: galiba?
2: Evet, bir eğlence kulübü işte.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani yeni partide herhalde belli pozisyonlara gelmek için gece kulübü, bar, pavyon vesaire işletmek de gerekiyor. Bu da kısa yoldan.
0: Uşak dosyasında Uşak Belediye Başkanı.
1: Kısa yoldan belediye başkanlığına yolu da açıyor demek ki, o da enteresan.
0: Banu Hanım, Uşak dosyasında belediye başkanı ilde bulunan bütün pavyonları hepsini haraca bağlamış, birini de yetkili kılmış, o biri diğerlerinden hepsinden topluyor ve ona göre işlemler yürütülüyor. Yani. Kendi ifadelerinde yani.
2: Kendi eğlence mekanında çalışanların da kendi eğlence mekanı da var. Belediye Başkanı Özkan Yarım'ın maaşlarını da belediyeden ödetmiş. Uşak halkının sıntından maaşları ödetiyor ama kendi eğlence mekanlarında çalıştırıyor, otelinde çalıştırıyor.
0: Şunu söyleyebilirsiniz, diyebilirsiniz ya, bir belediye başkanı bir işletme üzerinde nasıl bu kadar etkili olabilir? Gece saat 1'e kadar, 2'ye kadar izin var kanundan doğan. Sizin işte sesli müzik ya da işte eğlence şeklinde bir yer işletmeniz. Ne yapıyorsunuz? Eğer siz bunu 2'den görmeyip, belediye çünkü zabıta aracılığıyla bunu gerçekleştiriyor. Siz 2'deki işletmeyi 6'ya kadar çekerseniz, 2 ile 6 arasında da o eğlence kültürüne izin verirseniz ya da görmezden gelirseniz, orada da ciddi bir para döner. Ve oradan o 4 saat 5 saat içerisinde her gün kazanılan paranın da belli bir yüzdeliğini talep ettiklerini görüyoruz dosya içerisinde.
1: Şimdi az önce Sayın Selvi Özgür Özel'in Erdal Beşikçioğlu'nu, evet, tanıttığı ifadelerini hatırlatmış diye bize. Bir arkadaşlarımız hazırlamışlar, onu bir dinleyelim, bakalım, izleyelim istiyorum.
0: Türk polisini görüyormuş.
2: Bakalım. Evet.
3: Ona bakınca ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
4: Nasıl bir alaka kuruyor, ben şaşırdım kaldım yani.
1: Erdal Bey bile bu övgülere şaşırdı yani.
4: Şaşırdı. O bile
2: böyle ya. Çünkü oradaki
4: acaba Özgür Özel'in kafasında hakikaten
2: o dizideki rolünden çıkamamış.
4: Bu şey, bu arkadaş, bu elemanı yani İçişleri Bakanı falan mı yapmak düşünüyordu acaba?
2: Yok, Menderes'teki belediye başkanının İçişleri Bakanı yapacaktı.
4: Karıştırdı galiba.
2: Karıştı. Ya işte düşünebiliyor musunuz?
4: Emniyet Genel Müdürü mü yapmayı düşünüyordu acaba? Ya inanılır gibi değil. Yani hani hakikaten hala hayal aleminde yaşıyorlar.
1: Yani kahraman Türk polisini görüyorum dediği adam esrar keşke.
4: Yani yazık ya, bu Türk polisine saygısızlıktır yani, özür dilerim ama ben üzüldüm yani, şimdi bunu dinlememiştim. Yani böyle bir figürü tutup da kahraman Türk polisi falan, kahraman Türk polisinin eline su bile dökemez, tırnağı olamazlar ya. Ne demek ya? Türk polisi canını ortaya koyup gece gündüz 24 saat yurdun her köşesinde, dağda bayırda, çayırda, her yerde görev yapan fedakarlık ordusudur yani. Şimdi bunu böyle bir kişiyle özdeşleştirmesi siyasi tarihi, siyaset açısından da çok talihsiz, çok yanlış bir açıklama. Son derece üzüldüm. Kınıyorum yani. Kusura bakmasınlar. Ben bir eski kolluk mensubu olarak bunu sindiremedim, yakıştıramadım. Kınıyorum efendim.
1: Kızdınız.
4: Kızdım. Gerçekten kızdım yani.
1: Evet. Şimdi tablo bu.
0: bu dosya bize bir şey daha gösteriyor. Şimdi Ankara'da bir ilçe belediyesinde bu kadar yolsuzluğun döndüğü ve gerçekten de çok aşikar bir şekilde bir organizasyonun olduğu bir dosya karşımıza çıktığında diğer belediyelere de bunun sirayet etme durumunu göreceğiz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü biz Aziz İhsan Aktaş dosyasında şunu gördük. Bir belediyede ne yaptı?

0: ne yapıldıysa diğer belediyelerde de aynı durumun aynı şekilde yapıldığını gördük yani. Kendi ifadelerinde etkin pişmanlıktan faydalanan şahıslar, örgüt lideri olarak yargılanan şahsın kendi ifadesi, hangi belediyeyle nasıl çalıştığı, nasıl onlara yönlendirdiği ile ilgili bir ifade çıkmıştı. Biz burada da aynı durumu görecek. Çünkü eğer bir ilden bahsediyorsak, o ilde bir ilçede bir sorun ortaya çıkıyorsa o sorun bireysel değildir. O sorun sadece o ilçeyi bağlamıyordur. Hı hı. Ve orada eğer bir organizasyon varsa, eğer müteahhitlerle ilgili ihaleye fesat karıştırma, o ihaleye giren firmalar diğer belediyelerde de aynı şekilde ihaleye giriyor. Aynı sistemi orada da uyguluyor. Zaten dikkat ederseniz Manavgat'ta baklava kutusunu görüyorsunuz. Hı hı. Geliyorsunuz ki Üsküdar'da çikolata kutusunu görüyorsunuz. Etimesgut'a gidiyorsunuz, orada da çikolata kutusunu görüyorsunuz yani. Ya sistemin de aynı şekilde
1: yani aynı düşkünlükleri var
0: ya. Aynı şekilde
2: ne olur çikolata da görür. Ya zarfta getirip verseler ne olur ki? Yani.
0: Zarfta getirenler var. Yani ancak tamam. Burada bazı şeyler zarfın içerisine demek ki sığmıyor ya da işte bir çikolata ya da bir baklava kutusuyla vermeyi daha uygun buluyorlar herhalde. Bilmiyorum, onu da sormak lazım aslında. Yani mahkeme aşamasında herhalde o da ortaya çıkar. Bakalım neden öyle bir yöntem seçildiği ile ilgili. Ancak biz diğer ilçe belediyelerinin de sıçrama ihtimalini ileriki günlerde görebiliriz yani. Şimdi çünkü etkin pişmanlıktan faydalanan şahıslar o ildeki, o bölgedeki ya da işte kimlerle iş yaptıysa hepsini tek tek anlatıyorlar.
1: Çünkü bunların çoğu iş adamı ya. Bir sürü belediyeyle iş yapıyorlar yani. Dolayısıyla ki sadece bir tek değil, hangi belediyelere rüşvet verdilerse hepsinde şunu söyleyeceklerdir yani.
0: İstanbul'da da öyle oldu yani. Evet. Bir ilçe belediyesi diğer ilçe belediyesine sıçradı, diğerine sıçradı. İl belediyesinde olan yani İBB'de olan işin bir baktınız ki birden fazla ilçeye de sirayet ettiğine şimdi şahit olduk
2: suç
0: yani.
2: Suç denen şey tarihin her döneminde işlenmiştir. Dünyanın her yerinde de yine işlenmiştir. Buradaki esas problem bu suçlu profiline ya da haklarında çok ciddi iddialar olan bu gibi tiplere siyaseten sahip çıkılıyor olması. Yani bir yargılama, soruşturma, kovuşturma sürecini bile beklemeye tahammülleri yok. Hemen sahip çıkıyorlar. Sonra da utanmıyorlar. Böyle bir pişkinlik de var ne yazık ki. Bence en büyük sıkıntı burada.
3: En büyük sorun o.
2: Ağbaba'nın bir tane açıklaması var. O da şeyle alakalı, bu Uşak Belediye Başkanı ile alakalı. Arkadaşlarımız onu da hazırlamışlar. Onu da bir dinleyelim.
0: Tanımadığını söylüyor. Sevmediğini söylüyor.
2: Bir bakalım. Ne demiş?
4: Ben Özkan Yalım'ı tanıyorum. Özkan Yalım'a bakışımı da herkes bilir. Özkan Yalım'a söylerim, defterini dürer. Ben Özkan Yalım'la hiç yıldızım barışmadım. Özkan Yalım hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi. Özkan Yalım'a da selam olsun. Hiç yıldızım barışmadım. Bunu bütün mecliste milletvekili yapan herkes bilir. Özkan Yalım toz yurtturdu bunlara. Helal olsun Özkan Yalım'a. İdare amirliğinde aday oldu, oy vermedim, aleyhine çalıştım vesaire. Şimdi destan yazıyor Uşak'ta. Özkan Yalım zengin bir adam. Yaklaşık 3 milyar serveti olduğu söyleniyor.
2: Ha işte dün öyle, bugün böyle.
3: Destan yazdı diyorlar. Şimdi
1: bunlar
3: tabii,
1: ürettiği siyaset de bu kadar.
3: Bu yani destan yazdı diyorlar. Peki Özkan Yalım'ı kim aday gösterdi?
2: Kim aday gösterdi?
3: Özgür Özel aday gösterdi. Çünkü onun döneminde belediye başkanları belirlendi. Ama çoğu, mesela Muhittin Böcek en son ilan edilen isimlerden birisiydi. Ne yaptı Muhittin Böcek? Belediye başkanı olmak için İstanbul'a geldi. Bir hafta Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için otelde bekledi randevu. Görüştü, işi halletti, geri gitti. Yani orada belediye başkanlarını Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu belirledi. Özkan Yalım'ı da Özgür Özel çok yakından tanıdığı, kefil olduğu birisiydi. Kendisi belirledi. Yani kendisine işte hediye çantalar alacak kadar, kendisine saat alacak kadar
2: kızına,
3: yakından tanıdı. Hayır. İşte gelen parayı evin bahçe duvarına bırak diyecek kadar, spor çantanın içerisinde Denizli'de aracının arkasına koyduracak kadar yakın tanıyordu. Yani sizin hiç mi sorumluluğunuz yoktur?
2: Şimdi az önce görüntüleri verdik ya, gizli kamerayla çekmiş bir rüşvet veren, rüşvet alanı. Şimdi ben Kocaeli'nde büyüdüm, yaşadım. Evet. Hani bakayım dedim, kimmiş, neymiş, neyin nesiymiş rüşveti aldığı iddia edilen hanımefendinin ismini araştırınca Google'da Malatyalı çıktı mesela. Evet.
3: Yani Veli Ağbaba'nın Çankaya Belediye Başkanı da yakınıydı. Hı. Çankaya Belediye Başkanı'ndan alındı. Abisi de İzmir Büyükşehir'den alındı biliyorsunuz. Onun da para trafiği, yüksek bir para trafiği çıkmış şimdi Masak incelemesinde. Hı. Yani böyle bir şey gibi, ağ gibi sarmışlar orayı.
2: Tabii,
3: ama
2: bütün Malatyalıları tenzih ediyor.

0: biliyoruz da yani şimdi bu beyefendiyle alakalı bu kadar ciddi iddialar varken insanın aklına da acaba sorusu geliyor. Bir bağlantısı mı vardı? Kendi amaçları doğrultusunda, kendisi hakkında iddia olunan şeylerden hareketle kendi yerleştirdiği figürlerden biri miydi belediyeye diye düşünesi geliyor insanın.
1: Tabii ki. Yani bir de şey yapması lazım. Yani bu konularda aklanmak da bir haktır. Çıkıp demeleri lazım ki yani şimdi İzmir'de Murat Bakan'la Deniz Yücel müracaat ettiler değil mi? Menderes Belediyesi. Çok iyi yaptılar.
0: Çok iyi yaptılar.
1: Çok doğru. Aklanmak da bir haktır. Bakalım yapay zeka mı, gerçek yazışma mı ortaya çıkacak. Şimdi belediye başkanına
0: ya da bahsi geçen belediye başkanı bunlarla alakalı iftira mı atıyor? İftira mı gündeme
1: gitsinler, müracaat etsinler yargıya. Çıksın ne oldu? Ak koyun mu, kara koyun mu? Ortaya. Sorun şu. Sen yolsuzluk yapıyorsun. Arkanda duran bir parti var. Arkanda duran bir lider var. Sen gayri ahlaki işler yapıyorsun. Havluyla basılıyorsun. Gelip arkanda duran bir parti ve kadın kolları başkanı var. Bu da onlara diğerlerine örnek oluyor. Bu kadar olay olduktan sonra niye fütursuz hareket ediyorlar? Diyorlar ki bizim partide bunlar gayet normal. Bize sahip çıkarlar. Bu bir siyasi operasyon derler. Diyorlar ve çok rahat hareket ediyorlar. Ama tam tersi olsaydı ilk başta o kameralar bantlanırken, o villalar alınırken, o uçaklarla kumar oynamaya gidilirken parti tavır koysaydı herkes kendine çekidüzen verirdi.
2: Kesinlikle.
1: Marifet iltifata tabidir. Onlar yolsuzluğa iltifat ettiler. Bunlar da marifetlerini ortaya koyuyorlar.
0: Yani şu da olabilir yani çıksınlar, inkar etsinler. Gerekli hukuki süreçleri başlatsınlar.
2: Veliağa baba çıktı inkar etti. Şunu söyledi. Dedi ki bir delil koysunlar ortaya ben kendimi vururum dedi.
1: Tamam.
2: Ancak şunu söylemedi. Ya ben bir milletvekiliyim. Dokunulmazlığım var. Benimle ilgili bir soruşturma yürütülüyor ancak fezlekeler meclise geliyor, bekliyor orada. Ben gideyim bir başvuru yapayım ya. Benim dokunulmazlığımı kaldırın. Benimle ilgili soruşturmaları her şekilde yürütün. Ben pürupakım ve bütün o soruşturmalarda da çıkıp ifade veririm. Kim ne söylediyse, neyi anlatıyorsa, hangi mesajlar varsa, hangi telefondan hangi fotoğraflar çıktıysa hepsini tek tek çıkar anlatırım demesi gerekirken şunu söylüyor meclis kürsüsünde, ya çıkın benimle ilgili bir delil varsa ortaya koyun kendimi vururum diyor. Tamam siz izin vermiyorsunuz ki savcılık makamı ortaya koysun. Dokunulmazlığınız var. Dokunulmazlığın kaldırılması için bir başvurunuz var mı? Eğer gerçekten çok samimiyseniz bir başvuru yapın. Söyleyin ki ya dokunulmazlığımı kaldırın, ona göre de soruşturma yürütsün. Soruşturmanın içerisinde de ben de ifademi vereyim, kendimi temizleyeyim, tekrar siyasetime döneyim yani diyebilirsiniz.
0: Tabii.
2: Ancak neyi tercih ediyorlar? Ya işte ailemden birilerini alıyorlar, işte benim akrabalarımı gözaltına alıyorlar. Ne yapıyorlar? Beni sıkıştırmaya çalışıyorlar. Hayır. Herkes, her suç bireyseldir ya. Bireysel anlamda o başka bir suç işlemiştir, başka bir şeye karışmıştır. Dosya içerisinde ismi geçmiştir. Az önce Abdülkadir Bey'in söylediği MASAK raporlarında bir para transferi vardır. Onunla ilgili tabii ki ifadesine başvurulacaktır.
0: Ya şu da var, şu da var. Yani şöyle bir olasılık da var. Düşük düzeyli, alt rütbeli bir belediye bürokratı ya da bir siyasetçi üstlerinin ismini kullanarak her haltada yiyebilir.
2: Tabii ki.
1: O zaman ne yapacaksın? İşte, arkasında durmayacaksın. Alacaksın kulağını. Yargıya teslim edeceksin ve ben şikayetçiyim bundan diyecek.
0: Evet, bak şimdi ama onu yapmıyor.
1: Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba işte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde özel kalem müdürüydü. İzmir. Evet. Büyükşehir'de özel kalemdi. Şimdi 2023 yılından sonra hesapları hareketleniyor. 2023 niye? CHP'de işte Özgür Özel dönemi başladıktan sonra 2 yılda 200 milyon lirayı aşkın bir para transferi hesaplarından MASAK tespit ediyor. Bankadan 70 milyon lira nakit olarak çekiliyor. Burada MASAK raporları bir de bu çekilen gönderilen havalelerde Veli Ağbaba ve Veli'ye diye milyonluk transferler tespit ediliyor. Tabi abisinden kardeşine bu para transferleri oluyordu da bunun kaynağı ne? Önemli olan o. Yoksa kimse abiden kardeşe para transferini ama milyonlarlık para transferleri ve bu 200 milyonluk bir hareketlilik. Bunlar çok normal. Hani ticari hayat, ticaret yapsan, holding sahibi olsan dersin.
2: Belediyede personel.
1: Ama belediyede personelsin.
2: Evet.
1: Varlıklı bir aile olabilirler.
0: Parayı kime getirmişti?
2: Varlıklı bir aile olsa belediyede bu işe girmez. Tabii. Yani. Ki bu işe zaten...
1: Varlıklı.

0: bir ailedirler ama orada demek ki yani belediyedeyken bu transfer işlerini yapmışlar.
1: Mesela bir açıklama daha hatırlatalım. 6 Mart 2024 tarihli bir açıklamadan bahsetmek istiyorum. Özgür Özel demiş ki mitingin birinde, dedim ki Mansur Başkan, Özkan bizim için çok kıymetli. Uşak benim için çok kıymetli. Oraya gidip bir müjde verelim. Onun da olurunu aldım. Uşak Belediyesi CHP'li olunca, Özkan Yalın belediye başkanı olunca, kardeş belediyecilik projesiyle Mansur Yavaş'la kardeş belediye oluyorsunuz. İnanılmaz katkıları olan bir iştir.
0: Tabii. Diyor yani ki, o kadar kendi himayesinde.
1: Özkan bizim için çok kıymetli. Uşak çok kıymetli. Bizim için çok kıymetli. Tabii. Diyor.
0: Çok kıymetli diyor çünkü kendisi belediye başkanı yaptı oraya. Kendi özel işlerini sipariş edecek kadar. Özkan Yalın da biliyorsun Özgür Özel'in kongrede seçilmesi için nasıl çalışmalar yaptığını, delegelere nasıl para gönderdiğini, işe alınmalar için oluşturulan Ankara'da Çankaya Turan Güneş'teki büroya isimlerin nasıl verdiğini anlatmıştı. Özkan Yalın Özgür Özel'in seçilmesi için çalıştı. Özgür Özel de Özkan Yalın belediye başkanı adayı yaptı ve Özkan Yalın bizim için çok kıymetlidir çok, diyor. Çok
2: normalde kıymetli Banu Hanım kardeş belediyeciliğinde büyük şehir olan belediye bir ilçe belediyesine ya da bir il belediyesine kardeş olur. Büyük belediye küçük belediye yardım gönderir. Burada siz işte Özkan Yalın belediye başkanıyken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na kardeş belediye yapmak istediğinizde oradaki temel amaç nedir? Hangi yardımı yap? Ha şunu da söyleyebilirsiniz. Ya Uşak için bir şey yapılması lazım. Belediye bütçesi buna yeterli değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olsun. Siz de kendi bütçenizden çünkü belediyeler böyle bir yola başvuruyor ara ara. Gidersiniz orada kendisine bir şey yaparsınız, bir katkınız olur. Ancak burada tam tersini anlatıyor kendi söyleminde.
0: Ama yani benim için çok kıymetli dediğin adam otel odasında çalışanıyla basıldı. Benim için çok kıymetli dediğin adam senin VIP minibüsünü dahi belediye imkanlarıyla modifiye ettirdi. Yeniden VIP olarak yaptırdı. Yani senin için kıymetli olan adam işte Özkan Yalın. Senin için kıymetli olan ne diyor? Muhittin Böceğe de diyor ki Ferdi Zeydek Manisa Belediye Başkanı Allah rahmet eylesin. Ferdi'ye yardım et diye onu gönderiyor. Yani demek ki senin için kıymetli belediye başkanları var. Özkan Yalım'da onlardan birisi. Peki benim için kıymetli olan Özkan bu halde ne diyeceksin bununla ilgili senin kıymetlin? Kefil oldun. Ha bir de Ankara Büyükşehir Belediyesi ya Ankara'ya hizmet etse Ankara'ya iş yapsa 7 yılda ne iş yaptı diye sorduğunda Ankara Büyükşehir Belediyesi kimsenin şunu yaptı diyecek hali yok. Ankaralılar ne diyor biliyor musunuz? Her yıl NATO olsa, her yıl Trump Ankara'ya gelse de şu Ankara'nın yolları yapılsa, Ankara'nın yollarını da karayolları yaptı büyük ölçüde, tamamladı. Yani hizmet gördük diyorlar NATO olunca.
1: Kent lokantanız yok mu sizin sayın Serdi?
0: Bizim kent lokantalarımız da yoktu. O dahi yoktur. Düşün gerisini. Ne halde?
1: İşte İstanbul'da da bunca yılda 19 tane falan açabildiler herhalde İstanbul'un için.
0: Yani Ankara'yı hizmet etmiş, Ankara'yı fethlemiş, başarmış da uşağa hizmet edecekmiş. Ankara son 2 yılda çok ciddi bir trafik sorunu yaşıyor. Ve geçen yıl su sorunu yaşandı. Yol yapılarak trafik sorunu çözülmeyecek diyen bir belediye başkanı var yani.
1: Neyse başka bir başlığa geçelim. Bir ahbap parantez açalım. Buyurun yerinizi birazcık dinlenin Hadi Bey. Şimdi ahbapla alakalı işte bağışlar, bağış yapanlar, ahbabın propagandasını yapanlar vesaire çok çok konuştuk. Şimdi bazı ünlüler var. Onların ahbaba aktardığı kaynaklar şu anda Barko'da yerini aldı. Ajda Bekkan 1 milyon liralık bir bağış göndermiş. Tarkan 1 milyon, Barış Arduç 1 milyon, Sibelcan 1 milyon, Tolga Çevik 997 bin lira. İşte Bafra Saracoğlu, Beyaz Öztürk, Aras Bulut İnemli, Binnur Kaya, Kıvanç Tatlı, Tuğ Kerem, Bürsin Can Yaman, Hasan Cankaya, Halit Ergenç, Ebru Gündeş, Ali Atay gibi isimler. Tabi bunların bu bağışları yaparken ki amaçları deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olmak, onların bazı eksiklerini kapatabilmek, onların belki yaralarını sarabilmek, gözyaşlarını silebilmek de muhtemelen. Ama öyle oldu mu olmadı mı?
3: Niye AFAD'a bağış yapmamışlar ya?
1: bilemiyorum. Son yani, değerlendirmelerinizi alayım yavaş
0: niye
1: yavaş.
0: Kızılay'a bağış
3: niye
0: yapmamışlar,
3: Kızılay'a yapmamışlar?
0: Niye Fatih'e yapmamışlar?
1: Yani. Pişmanlardır herhalde.
0: Komutan dedi, ne
3: bakın,
0: yapmış?
3: Şimdi sonucu sormuyoruz. Bu paralar, neden yapmadılar soru? Neden

0: İsmi de
1: tamam ya, iktidar mensuplarında bir maksat var, onu anlatmaya
0: takla atarlar, kıt takla atarlar. Evet. Sibel Can başta olmak üzere.
2: Ya şu şöyle, sizin az önce bahsettiğiniz gibi bunların gidip şikayetçi olması gerekir. Evet. Yani biz bakın buraya bağış yaptık, mağdur edildik, buraya güvendik, inandık. Eğer burada gerçekten ahbaba gönderilen paralar kendi kişisel harcaması için kullanılmışsa, ki burada zimmet suçu değil bir dolandırıcılık suçunun oluştuğunu söylemek lazım. Dolandırıldıkları için ne yapmaları lazım? Gidip şikayetçi olmaları gerekir. Eğer gerçekten iyi niyetliyseniz, eğer gerçekten depremzede için bu parayı gönderdiyseniz takipçisi olmanız gerekir bugün.
3: Evet.
2: Çünkü artık ortaya çıktı. Artık bir soruşturma dosyasına konu oldu. Sizin de takipçisi olmanız gerekir ki o paralar eğer depremzedeye gönderilmemişse sizin şikayetçi olmanız lazım. O şahıstan almanız gerekiyor ilgili yere göndermeniz açısından. Onun
3: ev
2: için takipçisi
3: diye
2: olmanız lazım.
3: İnşaat firmasıyla anlaşıyorlar. Peşinat veriyorlar. O peşinatın içerisinden gidiyor Haluk Levent
2: tekrar para alıyor.
3: Tekrar para alıyor,
2: evet.
3: Değil mi?
2: Paranın tamamını
3: firmada
2: da ödemediği için ilgili firma da
3: evleri, ya,
2: evleri tamamlamıyor. Zaten görüntüleri arkadaşlar buraya verdiler. Bu görüntülerde evlerin hepsinin yarım yamalak olduğunu gördük. Bakın dikkat ederseniz aynı sistem biz Etimesgut dosyasında da görüyoruz. İşte o Aş evindeki ihalede, yani oradan para alınıyor. 12 milyon TL'yi şahıs kendi hesabına alıyor. İfadede ne söylüyor? Diyor ki ben şahsi borçlarımı kapatmak için bunu kullandım. İşte, bakın evet, belediye parası, kamunun parası, vatandaşa hizmet için belediyenin parasını kendi borcunu kapatmak için kullandığını söylüyor. Ve belediyede hiç kimsenin de bundan herhangi bir şekilde bir sual, bir sorgu ya da bir işte hesaba çekme durumunda olmadığını anlatıyor. Yani herkes bunun farkında. Burada bunu izinli bir şekilde yaptığını ifade ediyor şahıs. Aynısı burada. Evet, çıktı adam, ne dedi? Haluk Levent çıktı ifadesinde dedi ki ya ben burada derneğin parasını kendi şahsi işlerim için kullandım dedi. Peki bunu söyleyen kişi için siz buraya para gönderdiyseniz, dolandırıldıysanız o zaman çıkacaksınız, karşılığını isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben buraya para verdim, bu şahs beni dolandırdı. Ben bundan şikayetçiyim demeniz
3: benim
2: gerekir.
3: Benim param nerede?
2: Ya bu dosyanın tarafı
3: nerede,
2: olmanız
3: kime
2: gerekir.
3: Harcandı? Evet, son sözler.
1: Hakikaten talep etmeleri lazım. Yani biz bu bağışı işte biraz önce senin bahsettiğin gibi insanlara faydası olsun diye, oradaki depremzedelerimizin acılarını dindirsin diye verdik. Burada kullanılmadığı anlaşılmıştır. Söylüyorum bak. Evet. Tamam, biz bu paraları geri talep ediyoruz. İşte Kızılay'a bağışlıyoruz. Yani oraya gitmesini istiyoruz. Yani burada hakikaten kusura bakmasınlar. Kıymetli çok Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok kıymetli sanatçılar var. Saygı duyuyoruz ama sanatçı görünümlü olup da aslında sanatçılık dışında her şeyi yapanları da yüce milletimiz ayırması lazım.
3: Peki. Sayın Servis, sizin de son sözünüzü alayım. Noktalayalım programı.
0: Ya şöyle, yani iktidara her muhalif gördüğünün peşinde koşan, onu kahramanlaştıran bir kitle var. Ve işte kahramanınız ne oldu? Yardım paralarını, ahbabın paralarını bahiste, kumarda kaybettiğini ve şahsi borçlar için ahbabın çekini, senetini kullandığını itiraf etmeyi yapmayın. Özkan Yalım'ı kahraman yapmayın. Ahbabı kahraman yapmayın. Bu tür insanların peşine düşmeyin. Erdal Beşikçioğlu'nu kahraman yapmayın. Uyuşturucu çekip belediye başkanını yapanları kahraman yapmayın. Böyle elinizde patlayın.
3: Evet. Evet. Ne diyelim? Burada noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Değerli izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu gece bizi izlediğiniz için. Arka Plan'ın ilk bölümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'ı ağırlamıştık. Onunla yapmış olduğumuz özel röportajdan bir bölümle noktalayacağız bu saatimizde. Hoşçakalın, iyi geceler.
4: Türkiye'nin 1 milyon varil günde ham petrole ihtiyacı var. Türkiye'de 34 milyon araç var. Türkiye'de yılda 27 milyon tona yakın dizel kullanıyoruz, benzin kullanıyoruz, LPG. Bunların ihtiyacı duyduğu ham petrolü Türkiye muhtelif ülkelerden alıyor.
3: Evet.
4: Irak'tan da alıyoruz. Ama Irak'tan şu anda aldığımız sadece %10'u. Irak Başbakanı bunun çok daha yukarı gidebileceklerini, bu üretimi yapabileceklerini ve bunu Türkiye ile yapmak istediklerini ifade ettiler. Dolayısıyla Türkiye bu ham petrolü kendi arz güvenliği için, kendi rafinerileri için alabilir. Başka bir husus, Ceyhan'ı biz adeta bir Rotterdam yapıyor.

0: yapabiliriz. Böyle bir hedefimiz var. Yani orada petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin yapıldığı, fiyatlanmasının yapıldığı bir merkezi dönüştürme hedefimiz var. Çünkü bakın burada bir başka boru hattı daha var.
1: Bakü Tiflis Ceyhan
0: boru hattı. Her gün bu boru hattından Ceyhan limanına yaklaşık 550-600 bin varil petrol geliyor. Orada da bu arada kullanılmayan bir 400 bin varillik kapasite var. Yani onu da ilave ettiğinizde 1 milyon varilin buradan geldiği, işte aşağıdan 2,5 milyon varilin geldiği, 3-3,5 milyon varillik bir ticaretin, yani dünya ihtiyacının %3-3,5'unun oluştuğu bir piyasa. Petrol ürünlerini depoladığımız burada tank alanları, depolama alanlarında dahil ettiğinizde hakikaten ne bileyim işte petrokimyayı yapabileceğiniz, rafineri yapabileceğiniz Ceyhan'ı bu anlamda bir petrol ve petrol ürünü ticaret merkezi haline dönüştürebiliriz. Bir başka husus, bu işin neresinde olabiliriz sorunuzdan hareketle söylüyorum. Türkiye aynı zamanda ve Kerkük sorunuza geleceğim şimdi. Türkiye bu petrol ve doğalgaz üretiminde de olmak istiyor. Yani Irak şimdi Sayın Başbakan buraya geldi Zeyd'i ve dedi ki biz 9 ila 10 milyon varil günlük üretime çıkmak istiyoruz. Yani şu anda 4 milyon üretiyorlar ama ciddi bir potansiyel var ama bunu nasıl yapacağız? Türk şirketleri olarak özellikle Türkiye Petrolleri devletimizin milli şirketi olarak biz bu projelerde yer almak istiyoruz dedik. Doğalgaz üretiminde, petrol üretiminde. Dolayısıyla yani bu petrol ve doğalgaz işinde tüm değer zincirinde üretimden iletime, boru hatlarına, oradan rafinaj, petrokimya faaliyetlerine kadar Türkiye burada yer alabilir.
1: 1999-2026'dayız. Evet. Çok büyük farklar var galiba.
0: Yani çok büyük fark var. Başka bir fark daha var. Şunu da belirtmekte fayda var. 99-2000'in Türkiye'si muhtemelen milli gelirin 200 milyar dolar olduğu bir Türkiye. Nüfusumuzun herhalde 55-60 milyon civarında olduğu, belki 65 milyon civarında olduğu. Yani bugün Türkiye 1.6-1.7 trilyon dolarlık bir ekonomi. Yani bu şu demek, bu ekonominin enerji ihtiyacı o günün 3 misli, 4 misli ileride.
1: Daha fazla.
0: Nüfusun ve kalkınmanın, şehirleşmenin getirdiği ihtiyaçları koyduğunuzda. Ama burada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu. Yani yamayı büyütmemiz lazım dedi. AK Parti şunu yaptı son 24 yılda. Bu patchwork dediğimiz yama işiyle değil, yama çözümleriyle değil. Ama bir strateji doğrultusunda 2002'den bugüne kadar böyle adım adım çok stratejik adımlarla yepyeni bir dizayn ve yepyeni bir enerji stratejisi ortaya koydu ve bu planları da adım adım uyguladı. Onun için 30 bin megawattan Türkiye bugün 126 bin megawata gitti. Hani Sayın Demirel diyor ya, kaynağı nereden bulursanız bulun. O kaynağı sadece elektrik üretim tarafında söyleyelim, en az 100 milyar dolarlık bir kaynağı Türkiye'ye getirdik. Ve onun gibi işte petrolde, doğalgazda, işte şimdi kendi gemileriyle petrol, doğalgaz arayan, Türkiye'de, yurt dışında arayan bir Türkiye haline geldik. Ama biz çok stratejik bir şekilde bunları yapıyoruz. Yani özellikle AK Parti'nin enerji politikalarına baktığımızda 2002-2016 dönemi, birinci geçiş dönemi diye ben bunu ifade ediyorum zaman zaman. 2016 sonrası daha farklı bir faza geçtiğimiz. Şimdi artık yeni bir faza geçiyoruz. Ve tabii bütün emeğimiz, bütün çabamız, bütün gayretimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma meselesi.
1: Hedef
0: yani Türkiye enerjide dışa bağımlılığı bitirdiği anda ekonomik anlamda da birçok anlamda da uluslararası siyasette, jeopolitikte birçok aslında problemi otomatik olarak önünden kaldırmış olacak.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Bugünü görseydi hoşuna giderdi herhalde.
0: Evet.
1: O yaralarımız.
0: Çünkü biliyorsunuz o da barajlar kralı diye anılırdı. Dolayısıyla enerji tarafını bilen birisi. Ama tabii Türkiye o günden bugüne çok daha farklı bir noktaya geldi. Bugün Türkiye'deki güneş kurulu gücümüz toplam barajlarımızın kurulu gücünü inşallah bu sene geçecek mesela. Bu sene çok önemli bir adım. Sıfırdan şurada geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'nin o gün 0 megawatt olan güneş kurulu gücü bugün 26-27 bin megawattlara geldi.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı. Çin, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne İHA ihracatını yasaklayan ve 6 Amerikan şirketine yaptırım öngören yeni düzenlemelerini duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin dronlarının ithalatını yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşılık olarak 6 Amerikan şirketine yaptırım getirildiği, bu ülkeye İHA ihracatının da yasaklandığı bildirildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Ya niye çekiyorsun polis ara? Yusuf.
5: Arayamaz.
6: Silah sesleri peş peşe yükseldi. Eski kız arkadaşını başka biriyle görünce kurşun yağdırdı.
4: Şunun elinde silah. Ona
6: yay kağıthane. Alışverişten dönen bir kadın ve erkek arkadaşı kurşunların hedefi oldu.
4: Ay, ay vuruyor.
6: İkilinin karşısına kadının eski erkek arkadaşı çıktı. Aralarında sözlü tartışma başladı.
4: Ya niye çekiyorsun polis ara? Yusuf.
5: Arayamaz.
6: Kadının eski sevgilisi yanındaki silahı çıkararak peş peşe ateşledi. Eski sevgilisini ve onun erkek arkadaşını vuran saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgansa polisin operasyonuyla kısa sürede yakalandı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Tarihi yasada tarihi mutabakat sağlandı. 360 vekilin imzasıyla verilen süreç yasa teklifinin 500'e yakın oyla yasalaşması bekleniyor.
8: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
7: Terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin içeriğinin yanı sıra altına atılan imzalarda toplumsal mutabakatın kanıtı oldu. Mecliste bulunan 7 parti grubundan 5'i teklifin altına imzasını koydu. Ayrıca grubu olmayan partilerden de destek imzası geldi.
8: Yeni Yol Partisi'nden bazı milletvekili arkadaşlarımız var. Hüdapar'dan 4 milletvekili arkadaşımız imza koydu. CHP grubundan grup başkan vekilleri imza koydu. DEM Parti eş başkanlar, grup başkan vekilleri, meclis başkan vekili ve bölgeler partisinden imzalarını koydu. AK Parti 277 milletvekiliyle beraber tamamı imzasını koydu. Meclis başkanımızla birlikte yine MHP tüm grubuyla beraber tamamı imzasını koymak suretiyle Devlet Bahçeli Bey'in genel başkanın bizzat ilk imza sahibi olaraktan imzalarını koydu.
7: AK Parti 277, MHP 46 milletvekiliyle tam kadro imza attı teklife. Diğer partilerdense sembolik imzalar geldi. Yani teklifin meclis genel kurulundaki oylamasında rekora ulaşacağı destek oyunun 500'leri bulacağı ifade ediliyor.
9: Bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza. Hepimize, tüm Türkiye'ye ortak yaşam için mücadele edenlere hayırlı olsun diyoruz.
7: Yeni parti grubu teklifi imzalamadı. Ancak parti yönetiminden destekledikleri yönünde açıklamalar geldi. Genel Başkan Özgür Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu hatırlatarak tavrımız değişmedi dedi.
10: Biz silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz.
7: İyi Parti ise baştan bu yana sürece karşı çıkıyor. O nedenle teklifin görüşmelerinde tüm tepkilerini ortaya koyacaklarını belirtiyorlar. Teklif 7 Ağustos Cuma günü saat 15.30'da toplanacak, Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Sonraki durağı 9 Ağustos Pazar günü Meclis Genel Kurulu olacak.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatler 2'yi gösterene dek bugün de tüm Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Sıcak noktalardan canlı bağlantılarımız olacak yine. Ve tabii ki konuklarımızla birlikte günü, gündemi de değerlendireceğiz. Geride bıraktığımız günün en önemli gündem manşeti hem Milli Güvenlik Kurulu toplantısı hem de külliyedeki önemli zirveydi. Başkan Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti ama o toplantı öncesinde de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi külliyede ağırladı. İki liderin malum ana gündemi 2024 yılından beri çok ince bir titizlikle yürütülen ve bugün artık meclis aşamasına gelen terörsüz Türkiye süreciydi. Son durum iki lider tarafından değerlendirildi. Hukuki yol haritası nasıl olacak, o yasa teklifi tabii sadece bu zirvenin gündemi değil, aynı zamanda Milli Güvenlik Kurulu'nun da gündemiydi.
1: Sayın Devlet Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum.
2: Temelleri 2024 yılında atıldı. AK Parti ve MHP el ele verdi, terörsüz Türkiye için yola çıktı ve o yolda kritik bir viraj daha dönüldü. Sürecin hukuki yol haritası olacak çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu.
1: Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce terörsüz Türkiye, ardından da terörsüz bölge hedefimize ulaşacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesini sosyal medya üzerinden yaptı. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadesini kullandı. Sürece katkılarından dolayı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür de etti. O teşekkürü bir kez de kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesi yüz yüze yaptı. İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek süreci enine boyuna ele aldı. Bundan sonraki yol haritasını konuştu. Terörsüz Türkiye süreci MGK'nın da en sıcak başlığı oldu.
1: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde geleceğe hazırlamaktır.
2: MGK süreçte büyük rol oynayacak. Sahadan gelen raporlar değerlendirilecek, silah bırakma sürecinin tespit ve teyidini MGK yapacak ve süreç o onayın ardından başlayacak. MGK'da da silah bırakma sürecindeki son durum değerlendirildi.
3: Kaynaklarımızın önemli bir bölümü geleceğe yapılacak yatırımlar yerine terörün oluşturduğu ağır maliyetlerle mücadeleye ayrıldı. Bugün bu ekonomik yükün büyüklüğü trilyonlarca dolarla ifade ediliyor.
2: Milli Güvenlik Kurulu'nun bir diğer kritik başlığı ABD-İran Savaşı oldu. Krize yönelik diplomatik girişimler ayrıntılarıyla ele alındı. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği de değerlendirilen başlıklar arasındaydı.
1: Enerji piyasalarından üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durumla Rusya-Ukrayna savaşı da MGK'nın gündemindeydi.
0: Artık Türkiye'nin ana gündem başlığı haline geldi ki pazar gününe kadar daha çokça konuşulacak, özellikle mecliste tartışılacak gibi. Şimdi meclis başkanlığına artık bu çerçeve yasa teklifi sunuldu. 500'e yakın milletvekilinin oyuyla da yasalaşması bekleniyor. Peki

0: Şimdilik kimler hangi partiden kimler neler dedi, bir de ona göz atalım.
1: Tarihi yasada tarihi mutabakat sağlandı. 360 vekilin imzasıyla verilen süreç yasa teklifinin 500'e yakın oyla yasalaşması bekleniyor.
2: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
1: Terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin içeriğinin yanı sıra altına atılan imzalarda toplumsal mutabakatın kanıtı oldu. Mecliste bulunan 7 parti grubundan 5'i teklifin altına imzasını koydu. Ayrıca grubu olmayan partilerden de destek imzası geldi.
2: Yeni Yol Partisi'nden bazı milletvekili arkadaşlarımız var. Hüdapar'dan 4 milletvekili arkadaşımız imza koydu. CHP grubundan grup başkan vekilleri imza koydu. DEM Parti eş başkanlar, grup başkan vekilleri, meclis başkan vekili ve bölgeler partisinden imzalarını koydu. AK Parti 277 milletvekiliyle beraber tamamı imzasını koydu. Meclis başkanımızla birlikte yine MHP tüm grubuyla beraber tamamı imzasını koymak suretiyle Devlet Bahçeli Bey'in genel başkanın bizzat ilk imza sahibi olaraktan imzalarını koydu.
1: AK Parti 277, MHP 46 milletvekiliyle tam kadro imza attı teklife. Diğer partilerdense sembolik imzalar geldi. Yani teklifin meclis genel kurulundaki oylamasında rekora ulaşacağı destek oyunun 500'leri bulacağı ifade ediliyor.
3: Bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza. Hepimize, tüm Türkiye'ye, ortak yaşam için mücadele edenlere hayırlı olsun diyoruz.
1: Yeni parti grubu teklifi imzalamadı. Ancak parti yönetiminden destekledikleri yönünde açıklamalar geldi. Genel Başkan Özgür Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu hatırlatarak tavrımız değişmedi dedi.
4: Biz silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz.
1: İyi Parti ise baştan bu yana sürece karşı çıkıyor. O nedenle teklifin görüşmelerinde tüm tepkilerini ortaya koyacaklarını belirtiyorlar. Teklif 7 Ağustos Cuma günü saat 15.30'da toplanacak, Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Sonraki durağı 9 Ağustos Pazar günü Meclis Genel Kurulu olacak.
0: Bu konu sadece ülkemizdeki siyasilerin değil, bölgemizdeki siyasilerin, özellikle Suriye, Irak ve İran'ın da yakından takip ettiği konu. Başkacaları da var şüphesiz ama öncelikle Suriye ile ilgili tam da böyle bir süreçte geride bıraktığımız gün önemli bir ismi ağırladı. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'yi o görüşmeyi vereceğiz ama tam da böylesine kritik bir süreçte, Suriye içinde, Irak içinde önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçte Şam'dan gelen bir patlama haberi vardı. Geride bıraktığımız gün Şam'ın kırsal kesiminde bulunan Ceremana mahallesinde patlamanın şiddetiyle büyük bir hasar oluştu. Birkaç araç tamamen kullanılamaz hale geldi ve bazı yapılarda da maddi zarar ortaya çıktı. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre de 2 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın nedeni henüz kesinlik kazanmadı. Olay yerinde inceleme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin geniş çaplı önlemleri de söz konusu. Bir soruşturma da başlatıldı. Bir otobüse yönelik bombalı saldırı olduğu ifade ediliyor. Detaylarını yine takip edeceğiz ama dedik ya, böylesi kritik bir süreçte yaşanan patlama akıllarda bazı soru işaretleri oluşturdu ki Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Ankara'daydı. Bakan Fidan'ın misafiriydi.
5: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil. Aramızda ortak bir tarih, ortak bir kültür ve ortak bir gelecek var. Şam, Halep ve Hama daha zengin ve daha güvenli olduğunda bizler bunu Gaziantep'te, Mersin'de ve İstanbul'da hemen hissediyoruz.
1: Suriye'nin giderek daha istikrarlı bir hale geldiğini vurguladı. Türkiye'nin desteğinin de süreceği mesajını verdi.
5: Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrarı bozucu faaliyetler Türkiye için de bir tehdit teşkil etmekte. Bu anlayışla terörle mücadele, savunma ve güvenlik alanlarında yürüttüğümüz işbirliğini ve eşgüdümü daha da derinleştireceğiz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
5: Suriye ile ekonomik ilişkilerimizde yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmekteyiz. Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan arasında başlattığımız karayolu ve demiryolu bağlantısallık girişimi de en kısa zamanda hayata geçirmesi için çalışmalara başladık. Şam'da Türk okul açılmasına ilişkin izin süreçlerini tamamladılar. Teşekkür ediyoruz burada kendilerine. Türkiye-Suriye Ortak Üniversitesi'nin kurulması için de çalışmalar hızlandı.
1: Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.
5: Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi ülkemiz açısından önem ve önceliğini korumaktadır. Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.
6: Ortak sınırlarımızın terörden temizlenmesi ve ortak şekilde korunması önem teşkil etmektedir.
1: ABD-İran arasında süren savaşta gündemdeydi.
5: Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz.
1: Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Gazze'de barış planının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.
5: İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak. Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur.
0: Şimdi dönelim ülke gündemine. Cumhuriyet Halk Partisi'nde malum yeni parti depremi devam ediyor. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen ama hala partide gerek mecliste gerekse milletvekili olarak görev yapmaya devam edenler var. Onların akıbetleri ne olacak? Bunların, bu isimlerin Kılıçdaroğlu da farkında. Hatta bazılarıyla ilgili inceleme ve disiplin sürecinin başlatıldığı da konuşuluyor. Yani hepsi mercek altındalar. Siyaset yorumcuları tabii bu duruma bazı yorumlarda bulunuyor. Truva benzetmesi yapanlar da var.
7: Yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
8: Kirli adamın CHP'nin içinde ne işi var ya?
9: Yeni partiyi kurdu ama Truva taktiği uyguladı. CHP içinde kendine yakın birkaç ismi bıraktı. İşte o isimleri Kılıçdaroğlu yönetimi yakın markaja aldı.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olan arkadaşlarımızın başka bir siyasal partiye hizmet eder şekilde pozisyon alması hem ahlaki değildir hem siyaseten doğru değildir. Biz bununla ilgili bir çalışma yürütüyoruz.
9: CHP sözcüsü Müslim Sarı kendilerini üçüncü yolcu olarak tanımlayan isimlerle ilgili sürecin disiplin boyutuna taşınabileceğinin sinyalini vererek ihraç seçeneğinin de masada olduğunu açık açık belirtti.
10: Bu arkadaşlarımızın iş, eylem ve davranışları, sosyal medya paylaşımları, başka siyasal partinin etkinliğinde yer alıp almadığına ilişkin paylaşımları, bunların hepsini inceliyoruz. Bunlar olgunlaştıkça peyderpey disiplin süreçleri işleyecek.
9: O isimlerin ise CHP'nin en kısa sürede kurultaya gitmesi şartıyla partide kaldığı, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 40 dakika süren grup konuşmasında kurultay sürecinden hiç bahsetmemesinden rahatsızlık duyduğu da kulisleri hareketlendirdi. Üstelik bu rahatsızlık yüksek sesle dile de getiriliyor.
11: Benim amacım köklü bir CHP'li olarak sonuna kadar partide kurultay mücadelesini vermek.
9: Özel ise bir yandan hem kendi hem de en yakınındaki isim Veli Ağbaba ile ilgili fezleke kriziyle uğraşıyor.
12: Abim, ben, ailem ömründe kamuyla iş yapmış değiliz. Bir tane ihaleye girmiş değiliz. Eğer kamuda bir ihaleye girecek valla idama da razıyım ben.
9: Ağbaba kendini böyle savunsa da iki isim hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor. Özgür Özel hakkında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20'si Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması içeren toplam 62 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
0: Geçtiğimiz haftalarca oldukça fazla konuşmuştuk Ahbap Derneği'ni. Çok önemli bilgiler çıkmış, çok önemli itiraflar gelmiş. Hatta Ahbap Derneği'nin çavuşu olanlar, dostu olanlar kendilerinin bile Ahbap Derneği'ne bağış yapmadığını savcılıkta itiraf etmişlerdi. Şimdi tabii ki soruşturma genişleterek devam ediyor, ekiplerin incelemeleri sürüyor ama bu süreçte bazı ortaya çıkan önemli bilgiler de var. Mesela ünlülerin Ahbap Derneği'ne yapmış olduğu bağışlar. Bakalım detayları.
1: Ahbap'a yapılan milyonluk bağışlar ortaya çıktı. Soruşturmanın odağında bağışçılar değil, paraların akıbeti var. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bağış trafiği mercek altına alındı. MASAK raporuna göre 6 Şubat depremlerinin ardından Ajda Pekkan, Barış Arduç, Tarkan, Sibelcan, Nevzat Aydın'ın 1 milyon ve üzeri yüksek tutarlı bağışlar yaptığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında banka kayıtları ve harcama belgeleri karşılaştırılacak. Belirli projelere yönelik bağışlar tek tek incelenecek. Bağışçıların hukuki durumu da delillere göre belirlenecek. İncelemenin odağındaysa bağış yapan kişiler değil, dernek hesaplarına giren paraların hangi amaçlarla kullanıldığı bulunuyor.
0: Faili meşhul dosyalar. Bu aralar Adalet Bakanlığı'nın yoğun bir mesai harcadığı konu ki bunun için özel bir birim bile oluşturması talimatını vermişti Bakan Akın Gürlek. Şimdi çok önemli görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bunlar arasına 2009 yılında aracında ölü bulunan Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ve yine 33 yıl sonra önce bombalı bir suikasta kurban giden gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi de geride bıraktığımız gün bakanlıkta Bakan Gürlek'in misafiriydi.
13: Bir cinayet var. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor.
14: 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikast sonucu hayatını kaybetti. Yargılama sonunda ceza alanlar olsa da suikastin üzerindeki sis perdesi aralanamadı.
13: Özellikle biz devlet olarak yanınızdayız. Özellikle sonuna kadar bu işte mücadele edeceğiz. İnşallah karanlık bir nokta kalmayacak.
14: Gülistan Doku, Rojin Kabayış, Muhsin Yazıcıoğlu derken liste uzayıp gidiyor. Adalet Bakanlığı'nın raftan indirdiği faili meçhul dosyalarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Bakan Akın Gürlek bu kez 33 yıl önce suikaste kurban giden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti.
15: Hoş geldiniz.
14: Bakanlıktaki görüşmeye Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu katıldı. Dosyadaki son durumun yanı sıra atılabilecek yeni adımlar da konuşuldu.
13: Şahıs şu an firari. Kırmızı mülkten çıkarttı. Getirilmesi için bütün iletişim ve kanalları da kullanıyoruz.
16: Tabii ki biz yani arkasındaki güçlerin kim olduğunu, kimlerin bunları koruduğunu bilmek istiyoruz.
14: Bakan Gürlek 2009 yılında Ankara'da park halindeki otomobilinde başından vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini de kabul etti.
13: O tarihlerde Sayın Müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. Yapmış olduğu vazifeyle örgütün tam palamızlanmaya başladığı zaman 2009 özellikle o 2007 ve 2010 yılları arasındaki olaylar, Türkiye'de meydana gelen olayları çok ayrıntılı inceliyoruz.
14: Oktay ailesi olayda FETÖ'nün rolünün bulunduğunu ve dosyanın yeniden kapsamlı şekilde incelenmesini talep etti.
0: Ve Gülistan 9 soruşturması. Önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi gözler Gülistan'ın arama çalışmalarının söz konusu olduğu o baraja çevrildi. Ama barajda arama yapan iki dalgıçta. Aslında onların ne diyeceği merak ediliyor. Çünkü delil karartma suçlamasıyla tutuklanmıştı onlar.
14: Yılların sessizliği bozuluyor, düğümler tek tek çözülüyor. Gülistan Doku soruşturmasındaki her yeni tutuklama sır perdesini biraz daha aralıyor.
17: Gülistan, yaşıyorsan gel, gel, gel.
14: Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında 28 kişinin tutuklandığı soruşturma dalgıçlara uzandı. Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. O iki dalgıç 8 ve 10 Ocak 2020'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan aramalarda reçete, not kağıtları ve bir makas bulduklarını açıklamıştı.
18: Biri geliyor Gülistan yaşıyor diyor, biri geliyor Gülistan ölmüş diyor.
14: O dönem bu eşyaların Gülistan'a ait olabileceği konuşulmuştu. Ancak yıllar sonra hazırlanan raporlar o delillerle ilgili ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bilirkişi raporuna göre kağıt parçalarının günlerce barajın derinliğinde kalıp bu kadar sağlam şekilde bulunması hayatın olağan akışına uygun görülmedi.
19: Sence kız nerede öldürüldü?
20: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
14: Ortaya atılan iddiaya göre bu eşyalar daha sonra bölgeye bırakıldı. Amaçsa arama çalışmalarını baraja yönlendirmek ve intihar algısı oluşturmaktı. İşte bu iddiaların ardından aramalarda görev alan iki dalgıç hakkında delil karartma suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Gülistan Doku dosyasında şimdi yalnızca o delillerin nasıl bulunduğu değil, kimlerin talimatı ile hareket edildiği de tek tek araştırılıyor.
21: Kim yardım etmezse Tuncay Soner'e yardım etmiştir. Kamera delillerini hepsini yok etmişler.
14: Soruşturma her geçen gün biraz daha genişliyor. Ailenin avukatı Ali Çimen yeni gözaltı ve tutuklamaların da gündeme gelebileceğini belirtiyor.
22: 6 yıldır ben biliyorum, Allah biliyor. Gülistan!
0: Dün ekrana getirmiştik o acı haberi. İstanbul Şişli'de Nilda Müge Şahin sokak ortasında vahşice katledilmişti. İşte o vahşi cinayete dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
1: Platonik aşkını adım adım takip etti. Fırsatını bulduğu anda sokak ortasında genç kızı katletti.
23: Seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar.
1: Nilda Müge Şahin kanlar içinde yere yığıldığı anda saplantılı adam motosikletiyle böyle kaçtı. Üstelik bu onun ilk saldırısı da değildi. Nazir Ilgın 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs etmişti. 14 yıl hapis cezası aldı. Ancak bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. 25 yaşındaki genç kız takıntılı eski erkek arkadaşı tarafından tehdit ediliyordu. Uzaklaştırma kararı onu korumaya yetmedi.
23: Yok ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor.
1: Katil zanlısı genç kızın sadece eski erkek arkadaşı değildi. 3 senedir Şahin ailesinin yanında çalışan, ekmeğini yiyen biriydi. Şahin ailesi evlatlarını toprağa gömmenin acısını yaşıyor. Polis ise her yerde firari Nazir Ilgın'ı arıyor.
0: Maalesef benzer bir durum da kağıthanede yaşandı. Eski sevgili dehşeti, sokakta karşılaştığı eski kız arkadaşı ve yanındaki kişiye saldırgan kurşun yağdırdı.
22: Ya niye çekiyorsun? Polis ara. Yusuf.
24: Arayan var mı?
25: Silah sesleri peş peşe yükseldi. Eski kız arkadaşını başka biriyle görünce kurşun yağdırdı.
22: Şunun elinde silah.
24: Ona ateş
25: etti. Yay kağıthane. Alışverişten dönen bir kadın ve erkek arkadaşı kurşunların hedefi oldu. İkilinin karşısına kadının eski erkek arkadaşı çıktı. Aralarında sözlü tartışma başladı.
22: Ya niye çekiyorsun? Polis ara. Yusuf.
24: Arayan var mı?
25: Kadının eski sevgilisi yanındaki silahı çıkararak peş peşe ateşledi. Eski sevgilisini ve onun erkek arkadaşını vuran saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgansa polisin operasyonuyla kısa sürede yakalandı.

0: Kayseri'de ailesiyle birlikte gittiği Kapuzbaşı şelalelerinde suya düşen 14 yaşındaki Elanur Çenge maalesef yaşamını yitirdi. Çocuğun cansız bedenine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.
1: Şelale gezisi faciayla bitti. Suya düşen çocuk hayatını kaybetti. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle birlikte Kapuzbaşı şelalelerini gezmeye giden 14 yaşındaki Elanur Çenge dengesini kaybetti. Suya düşen kız çocuğu akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekipler Çenge'nin cansız bedenine suya düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Zaman Tırmağı'nda ulaştı. Çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
0: Afyonkarahisar'da ise 4 yaşındaki bir çocuk yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti. Tabii ölüm şüpheli bulundu. Hemen inceleme başlatıldı. O soruşturma neticesinde anne ve üvey babanın da aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
1: Dört yaşındaki oğlu öldü, 3 gün sonra katil zanlısıyla evlendi. Olay 24 Ocak 2026 tarihinde Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde yaşandı. 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar yüksekten düştüğü iddiasıyla bilinci kapalı halde annesi ve dedesi tarafından hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ölüm sonrası soruşturma başlatıldı. Jandarma detayları derinlemesine ele aldı. İfadelere tekrar başvuruldu. Aile üyeleri küçük çocuğu üvey babasının öldürdüğünü itiraf etti. Dede ifadesinde küçük çocuğun öldüğü gün babayla koyun otlatmak için araziye gittiğini, ancak bir süre sonra kucağında Yunus Emre'yi getirerek bir iki tane vurdum bayıldı, şuna bir bakın diyerek kendisine verdiğini söyledi. Anne, üvey baba, dede, babaanne ve bir aile üyesi daha cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Aile üyelerinin yakınlarından alınan bir başka bilgi ise bu kadarına da pes dedirtti. Annenin oğlunun katil zanlısıyla 3 gün sonra evlendiği ortaya çıktı. Şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
2: Cinayeti siz mi işlediniz?
0: Bu görüntüler ise İstanbul Sancaktepe'den. İki kadın arasında bir tartışma çıktı ama sonrasında yumruklar konuştu.
3: Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi. Saç saça kavga kameraya yansıdı.
4: Dokunmuyorum.
3: İstanbul Sancaktepe'de iki kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede de kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip yumruk atmaya başladı. Çevredekiler ayırmak için seferber oldu.
4: Ne yapıyorsun? Dur. Gel buraya gel. Telefon senin mi? Aç telefonu.
3: Sokak ortasındaki o saç saça yumruk yumruğa kavga anları kas kamerasına saniye saniye yansıdı. Ya.
0: Yine İstanbul'da, bu kez Küçükçekmece'de ise yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki bir çocuğa hızla gelen motosiklet çarptı. Metrelerce sürüklendi o çocuk. Şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
1: 5 yaşındaki çocuğa motosiklet böyle çarptı. Kaza 4 Ağustos'ta İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi.
5: Buradan geliyor, çok ciddi şekilde vuruyor. Yaklaşık 4 metre 5 metre ileri fırlatıyor. Çocuğumuz şu anda çok sıkıntılı bir durumda.
1: 5 yaşındaki çocuk sokakta arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. O sırada yolun karşısına geçmek istedi. Ancak hızla gelen motosikletle karşı karşıya kaldı. Koşmaya çalıştı ama kurtulamadı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı. Talihsiz çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
5: Son durumu şu anda yoğun bakımda, uyutuluyor. Şu anda ufak bir kanama tespit edilmiş, beyin kanaması. Bunun ilerlememesi için dua ediyoruz.
1: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha silahlı saldırıyla sarsıldı. Kuzey Carolina'daki saldırıda çok sayıda can kaybı olduğu ifade ediliyor. Saldırgansa tabii ki polis tarafından vurularak öldürüldü hemen.
2: ABD bir kez daha silahlı saldırıyla sarsıldı. Dehşet anlarının yaşandığı adres bu sefer Kuzey Carolina eyaleti. Caswell County bölgesindeki saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu gelen ilk bilgiler arasında. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İddiaya göre saldırıyı düzenleyenlerle hayatını kaybeden ve yaralananlar aynı aileden. Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü de edinilen bilgilerden. Saldırının izole bir vaka olduğu, halka yönelik devam eden bir tehlike bulunmadığı duyuruldu. ABD polisi sebebi henüz belirlenemeyen saldırının aydınlatılabilmesi için delil topluyor, güvenlik kameralarının kayıtlarını izliyor ve tanıkları dinliyor.
0: Bu görüntülerse Brezilya'da kayda geçti. Bir kimya fabrikasında çok büyük bir yangın çıktı. Zehirli duman gökyüzünü kapladı. Sadece bu da değil, caddelerdeki rögar kapakları bile havaya uçmaya başladı.
6: Kimya fabrikası alevlere teslim oldu. Arda arda yükselen patlama sesleri herkesi paniğe sürükledi. Brezilya'nın São Paulo eyaletinde Itaquaquecetuba şehrindeki bir solvent fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada 24 adet solvent depolama tankı vardı. Zehirli duman metrelerce yükselip gökyüzünü griye bürüdü. Alevler hızla yayılıp tesisin tamamını sardı. Manzarayı gören yüzlerce kişi korku içinde evlerini terk edip bölgeden uzaklaştı. Yanan kimyasal maddelerden ortaya çıkan gaz aşırı basınca neden olunca sokaklardaki rögar kapakları da havaya uçtu. Bölgeye 30 itfaiye ekibi sevk edildi. Can kaybı olmadığını duyuran yetkililer yangına neyin sebep olduğunu soruşturuyor.
0: Bu görüntüdeki adam hakkında bu ekranlardan söyleyebileceklerimiz belli, rütük kuralları gereğince. Ama neler söylenmesi gerektiği şu anda bu haberi izleyen hemen herkesin dilinde, beyninde ve kalbinde saklı. Şimdi bu aşırı sağcı olarak ifade edilen işgalci, soykırımcı İsrail'in güvenlik bakanı Ben Gvir yine bir skandalla gündemde. Hapishaneye gitti. Necef hapishanesine Filistinlerin, Gazze'lilerin tutulduğu ve hapishanede yeni skandal bir karar aldıklarını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde hapishanelerin etrafını timsahlarla çevirelim diye bir teklif vermişti, reddedildi. Bu kez hırsını alamadı. Filistinlerin kıyafetlerine ve yine Kur'an-ı Kerim'in nüshalarına el konulması talimatını verdi.
3: Elini şimdi de Kur'an-ı Kerim'e uzattı. İsrail'in ırkçı bakanı Ben Gvir yine durmadı. Filistinli esirlerin okuduğu Kur'an-ı Kerimlere el konulması talimatını verdi. Ben Gvir alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef hapishanesine gitti. Filistinlilerin üzerindeki baskının artırılmasını istedi. Bu kapsamda skandal bir karara imza attı.
7: Adalet sistemi, siz İsrail'in yanında mısınız? Yolumuza engeller çıkarıyorsunuz.
3: Aşırı sağcı bakan Filistinli esirlerin kıyafetlerini ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdi. Filistin Esirler Medya Ofisi açıklama yaptı. Karara tepki gösterdi. Hapishanede Filistinlilerin okuyabileceği musaf sayısının oldukça azaldığı ifade edildi. Filistin ve İsrail Merkezi İnsan Hakları

0: aldıkları raporlarına göre İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 9500 Filistinli mahkum tutuluyor. Raporlarda mahkumların açlık, işkence ve tıbbi imha gibi ağır koşullar altında yaşam mücadelesi verdiği ifade ediliyor. Ben Gavir Filistinli mahkumları ilk kez hedef almıyor. Daha önce de çok defa işgal hapishanelerini ziyaret etti. Irkçı bakan, Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevinin etrafına hendek kazılıp içine timsahların konulmasını teklif etmişti. İnsan hakları örgütlerini ayağa kaldıran teklife mahkeme izin vermemişti.
1: Gazze'de 2024 yılında Mahmut adlı bir genç kaybı olmuştu. Ailesi İsrail tarafından katledildiğini düşünüyordu. Gazze'nin her yerinde de evlatlarını aradılar. Cansız bedenini aradılar. Ancak gerçekler bu fotoğraf karesiyle ortaya çıktı. İsrail askerlerinin böyle bir Filistinli gencin yanında dalga geçer gibi ahlaksızca sergilediği bu tutumlarda meğer o fotoğraftaki genç Filistinli mahkum Mahmut'muş.
2: Gözlerini bağladılar, ellerini kelepçelediler. Dalga geçer gibi yanında poz verdiler. İşgalci İsrail askerlerinin zulmü bu fotoğrafla bir kez daha gözler önüne serildi. İki yıldır kayıp olan Filistinli Mahmut Atallah'ın İsrail ordusu tarafından nedensizce gözaltına alındığı ortaya çıktı. Mahmut'un ailesi evlatlarının nerede olduğunu bilmiyordu. İsrail ordusu da Filistinlileri sebep belirtmeden gözaltına alabildiği için Mahmut bir gecede ortadan kayboldu. Acılı aile oğullarını iki yıldır bulmaya çalışıyordu ve bu fotoğrafla gerçekler gün yüzüne çıktı.
3: Oğlum 2024'te kayboldu. Kızılay'a ve bize yardımcı olabilecek tüm kurumlara başvurduk. Hepsi bize herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi. İsrailliler Gazze'den alınan esirlerle ilgili tüm bilgileri saklıyor. Ancak içimde hep bir his vardı. Allah'a olan umudum güçlüydü. Beni yalnız bırakmayacaktı. Tüm işlerimi Allah'a havale ettim. Oğlumu ve tüm esirleri ona emanet ettim. Oğlum Ahmet geldi ve bana anne sana bir şey göstermek istiyorum ama kendini hazırla dedi. Fotoğrafı gördüğüm an içim rahatladı ve mutlu oldum. Ama aynı zamanda onu o halde gördüğümde kalbim parçalandı.
2: Filistinli anne İsrail ordusunun yaptığı bu zulme isyan etti.
3: Dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu iddia edenler işte böyle fotoğraflar paylaşıyor. Oğlum yanlış hiçbir şey yapmadı. O sadece Gazze'ye geri dönmek istiyordu. Hiçbir şeyden sorumlu değil. Onlara hiçbir şekilde zarar vermedi. Savunduklarını iddia ettikleri insan hakları bu mu? Allah ne takdir ettiyse onu göreceğiz. Ben de kayıp 10 bin çocuğu olan diğer tüm anneler gibiyim.
1: Şimdi çalışmadan emekli olabilir miyiz? Herkese imkansız gibi görünüyor ama böyle bir imkan var. Tabii bazı şartları da var. Bakalım.
4: Primsiz emeklilik yok ama çalışmadan da emeklilik var. Siz çalışmadan ya da kendi priminizi ödemeden de belli şartlarda toplu olarak prim satın alabiliyorsunuz.
5: Emeklilik için gerekli primleri çalışmadan da tamamlamak mümkün. Bunun en kolay yollarından biri isteğe bağlı sigorta.
4: Çalışmadan emeklilik dediğimiz isteğe bağlı sigortayla herhangi bir yerde çalışmıyor ya da bir iş yeriniz yoksa gidip Sosyal Güvenlik Kurumu'na sigortanızı yaptırıyorsunuz ve her ay priminizi ödeyerek primlerinizi tamamlıyorsunuz.
5: Milyonlarca çalışan emeklilik şartlarını tamamlamasına rağmen primleri eksik. İşte tam bu noktada beklemeden erken emekli olunabiliyor.
6: Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir prim gününü tamamlamak gerekiyor. Bunun için de ya bir iş yerinde çalışmak ya da Bağkur primi ödenmeli. İşte bunun başka bir yolu daha var. O da eksik günleri toplu olarak satın almak.
4: Toplu prim satın almak bu borçlanma yöntemlerinden birisiyle olur. oluyor. Doğum, askerlik, yurt dışı gibi, yine işte avukatların staj dönemlerini borçlanmaları gibi, yine öğrencilerin doktora ve yüksek lisans öğrencilerin yurt dışındaki geçen sürelerini borçlanmaları gibi o süreleri toplu olarak satın alıyorsunuz.
5: Hem erkek hem kadın sigortalılar için ayrı ayrı borçlanma imkanı var. Örneğin kadınlar sigortadan sonra eğer doğum yapmışlarsa 3 çocuğa kadar borçlanarak, yani prim günü satın alarak her çocuk için 720 günden 6 yıl kazanabiliyor.
4: Mesela bir çocuk için 2 yıl çalışmak ya da prim ödemek yerine topluca 2 yıllık primi satın alabiliyorsunuz ve eğer diğer şartlar tamamsa erken emekli oluyorsunuz.
6: Sadece doğum yapanlar değil, evlat edinenler de bu haktan yararlanabiliyor. Erkekler ise askerlikte geçen süreleri satın alarak eksik günlerini tamamlayabiliyor.
4: Toplu prim satın alırken brüt asgari ücret bunun tabanı oluyor.
5: Doğum borçlanmasında en düşük tutar brüt asgari ücretin %32'si üzerinden hesaplanıyor. Bu yıl için bir aylık doğum borçlanması 10.569 lira 60 kuruş. Diğer borçlanmalarda ise bir aylık en düşük ödeme 14.863 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.
1: Şimdi ise yurtta ve dünyada yaşananları derlediğimiz, görüntüleriyle öne çıkan kısa bir haber turumuz var.
5: İtalya'da heyelan korkuttu. Neyse ki yerleşim yerine uzaktı. Can kaybının 6.125'e ulaştığı, 10 binlerin kayıp olduğu Venezuela'da bir deprem anı daha düştü sosyal medyaya. Arabaların bile savrulduğu sarsıntı binayı oyuncak gibi yıktı. Korku ve kaçış kameraya yansıdı. Ufaklık aniden hızlandı. Düşmesin diye devreye Trump girdi.
7: Sorry, Steve, yeah. I have a little mumbling going on right now. I'm so sorry.
5: Amerika Başkanı siyasi espri yapmayı da ihmal etmedi. 21 yaşında uçuş eğitmeni otoyola acil iniş yaptı. Olayın tanığı tırcı şaşkınlığını gizleyemedi.
8: I've been driving trucks now for 28 years.
9: 28 yıllık tır şoförüyüm. Böyle çılgınlık görmedim.
8: And some of the craziest things I've seen.
5: Amerikan yollarının bir başka sıra dışı misafiri daha vardı. Sel yolları nehre çevirince bir afetse de jet ski ile sahneye çıktı. Çinlilerin spor konusunda disiplinli olduğunu biliyoruz. Ancak 30 saniyede 121 kez ip atlayarak rekor kırmaları yine de şaşırtıcı. Turun son misafiri evin yeni sakinine merhaba patisi uzatan şaşkın kedi.

0: Çanakkale'de yan komşularının evlerine yaptırdığı böcek ilaçlaması Çanlı ailesinin hayatını altüst etti. 9 yaşındaki Yusuf Talha iddiaya göre ilaçlamanın etkisiyle zehirlenerek hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Ev sahibiyle ilaçlama yapan firma yetkilisi gözaltına alındı. Trabzon'da fren yerine gaza basan sürücü sitenin duvarından yandaki bahçeye uçtu. Kazada biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Hatay'da beyaz eşya dükkanında kuruluma gitmeyi bekleyen eşyalar içlerindeki kimyasal gazların patlamasıyla alev aldı.
1: Tamam abi, adam şu.
0: Yangın kısa sürede dükkanın içine de sıçradı. Dakikalar içinde 60 beyaz eşya küle döndü. Zarar 2,5 milyon lira.
2: İş yerimiz kullanılmaz durumda şu an. Ne yapacağımı şaşırdım.
0: Manisa'da polisler kumarhaneye çevrilen düğün salonuna baskın yaptı. Gizli bölmedeki aramada çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi. Kumar oynayan 55 kişiye toplamda 638 bin lira ceza kesildi. Adana'da iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Biri aracından inip diğer sürücüyü yumrukladı. Ardından aracının bagajından aldığı testereyle saldırmaya

0: Fahri abimiz yolda kalmış. İki tane kurye arkadaşımız, kardeşimiz motorlarıyla arabayı petrole kadar gitmeye çalışıyor.
1: Erzurum'da seyir halindeyken yakıtı biten otomobil sürücüsünün yardımına iki kurye koştu. Ayaklarıyla otomobili ittikleri o anlar kameraya böyle yansıdı.
0: İşte kardeşliğin, dostluğun bitmediği memleket. Dadaşlar diyarı Erzurum.
1: Kilidi kırmayı denedi ama başaramadı. Gözünü diğer motosiklete çevirdi. Onun kilidini tekmeleyerek kırıp düz kontak yaparak çalıştırdı. Adana sokaklarında gezdiği sırada polise yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Hayvan biraz daha çekersin, çıkar.
3: Hiç oynamıyorum.
2: Eldiven versene ama.
1: Malatya'da çekicinin kasasına kedi sıkıştı. Mahalleli durumu fark edince itfaiye haber verdi. Mahsur kalan kedi itfaiyenin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
2: Biraz daha çek.
3: Aldım. Ve şimdi yoğun gündeme kısa bir ara verelim. Futbolla ara verelim. Çünkü yine güzel bir haber geldi temsilcimizden. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş rakibi Krilova'yı 1-0 mağlup etti ilk maçında. Maçın özetini izleyelim.
4: Santra ile beraber Beşiktaş mücadeleye başlıyor. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Salih Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. Asfalt'ta dışarıya gidiyor. Aytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonchik dışarıya gönderiyor. Otara. Oh. Oh, döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi Çeke. Tekrar Van Buren. Slonchik açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübeli geçen şut. Semiron topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar en net şansı Radetz Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Junior Olaytan. Sağ çizgide Cerny. Buluştu şimdi topla. Murillo'dan bindirme var. Cerny Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun'a. Orkun bekletmeden vurdu kaleci. Cerny ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak damada. Vaclav Cerny için. Orkun bir an için çöktü. Orkun Çerni'yi çevirdi ona doğru. Orkun Kökçü'nün vuruşunda. Kaleci Zadrajin uzanıyor. Darida'dan Slonchik'e dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta Umar düzeltti. Umar çekti. Umar Nübel neyse kapıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale. Rıdvan'la beraber başka hamleler de yapacak Vincenzo Italiano. Dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı. Faul düdüğü. Kasım Uttara.
5: Ya olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil. Yani
4: Endidi, Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var. Orta geldi. Ters vuruş Semih ve gol.
5: İşte bu.

0: Tebrik ediyoruz temsilcimiz Beşiktaş'ı ve Beşiktaşları. İki gündür ardı ardına güzel haberler geliyor. Umarız ki bu sene Avrupa liglerinde daha da coşkulu sonuçlarla bu ekranlardan o gelişmeleri sizlere duyururuz. Ve şimdi devam edelim yoğun gündeme, dünyanın gündemine, ülkemizin gündemine geri dönelim. Kıymetli konuklarımız var. Hemen kendilerini takdim etmek istiyorum ben. Avukat Meltem Nurçevik, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Kemal Olçar bizlerle, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
0: Teşekkürler. Ve Doçent Doktor Furkan Kaya, hoş geldiniz hocam.
3: Hoş buldum, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Şimdi ardı ardına önemli gelişmeler yaşanıyor diyoruz. Özellikle gözler İran'a odaklanmış durumda. Şimdi Hürmüz'de bir anlaşmaya varıldı mı? Hala soru işaretleri var aslında. Her ne kadar geride bıraktığımız gün bazı anlaşmalardan bahsedilse de. Çünkü geçtiğimiz saatlerde Kalibaf, Meclis Başkanı Kalibaf, bu sürecin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Onun bir açıklaması vardı. Diyor ki, dev bir saldırı geliyor, durun, vazgeçtiler, müzakere etmek istiyorlar. Donald Trump'a atıf yapıyor. Bu sürekli tekrarlanan bir diplomasi tiyatrosu. Zorbalık, tutulmayan sözler ve yalan haberlerle baskı kurma stratejisi başarısız oldu. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok diyor Muhammed Bakır Kalibaf. Şimdi bu açıklama ortada. Bir tarafta İsrail'in bir açıklaması vardı. Hatırlayalım, Netanyahu demişti ki Amerika olmasa biz İran'la tek başımıza savaşırız, onu vurmaya devam ederiz. Donald Trump ise aslında Kalibaf'ın söylediklerini tekrar ediyor. Çok büyük bir saldırı vardı, İran'ı yok edecektik vesaire. Ama İran bizi aradı, yalvardı. Biz de bu saldırıdan vazgeçtik. Onlara son bir şans verdik. Peki Donald Trump'ın demesiyle başlayan o son şans hangi eşiğe getirdi? Bir ateşkesteki son duruma bakalım, devam edelim.
4: Hürmüz Boğazı'nda düğüm çözülüyor. Umman ve İran anlaştı. Taraflar petrolün can damarı olan Hürmüz Boğazı için görüşmelerini sürdürüyor. Tahran yönetimi Umman'la deniz yolu için coğrafi koordinatlar konusunda anlaştığını duyurdu. Ancak üçüncü tarafların müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca anlaşmanın tek başına güvenliği garanti etmediğini de belirtti.
5: Umman'la Hürmüz Boğazı'nda geçişin güvenliğini sağlamak için bir anlaşmaya varmaya odaklanıyoruz.
4: ABD medyası ise Washington'la Tahran'ın da anlaştığını duyurdu. Metnin detayları açıklandı. Buna göre geçişler İran ve Umman'la koordine halinde gerçekleşecek. 60 günlük bir süre için belirlenen anlaşma uzatılabilecek. Boğaz'dan Basra Körfezi'ne giriş yapan tüm gemiler İran karasularında kuzey rotasını kullanacak. Basra Körfezi'nden çıkanlarsa Umman karasularındaki güney rotasını izleyecek. ...60 günlük süre boyunca gemilerden herhangi bir geçiş ücreti veya harç alınmayacak. Mayınların temizlenmesine 30 gün içinde başlanacak. Temizleme çalışmasının ardından tüm boğaz kullanıma açılacak. Habere göre taraflar prensipte anlaşmaya vardı. Abbas Arakçı onay verdi. Hatta maddeler İran'ın dini lideriyle Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayından da geçti.
0: Şimdi İran'la Umman'ın anlaşması bir sonuç mudur? Yoksa sonuçsuz olacak yeni bir dönemin başlangıcı mıdır? Hemen bu soruyla ben başlamış olayım Kemal Hocam.
2: Yani şöyle bir anlaşma bu aslında. İki hat var.

0: biliyorsunuz kuzey ve güney şeklinde. Hürmüz Boğazı'nı düşünürsek eğer, hı-hı, kuzey hattını açık tuttu İran bugüne kadar. Kuzey hattında gümrük oluşturdu. Fakat güney hattı yasaktı. Yani kuzeyden İran'a yakın topraklardan, Keşm Adası'nın olduğu yerden, Sirik'ten, yani Sirik limanından geçecekler. Jask bölgesinden çıkış yapacaklar. Bu şu anlama gelir. İran kontrolü ben yapacağım. Hangi gemilerin geçeceğini, hangi gemilerin gireceğini yük kontrolü yapacağım ve gümrük diyeceğim demişti. Umman bunu kabul etmedi baskılardan dolayı. Fakat dolayısıyla şöyle oldu. Güneyden geçen gemileri vurdular. Amerika bunun üzerine operasyonlar düzenledi bir çeşitli yerlerde. İşte şu anda kuzey ve güney hattı iki tarafça müşterek bir yapıyla, koalisyonla kontrol altına alınacak. Yani Umman'ı da aslında İran kendi politikalarına dahil etmiş oldu. Ha bunu Amerika tanır mı bilmiyorum. Yani şöyle düşünün, bir tane gemi çıktı Körfez'den, Basra Körfezi'nden, Hürmüz'ü geçecek, Boğaz'ı geçecek. İster güneyden geçsin, ister kuzeyden geçsin. İran ve Umman'ın müştereken oluşturdukları Boğazlar Komisyonu diyeyim ben ona. Boğazlar Komisyonu'nda hem İranlı yetkililer var, hem Umman'lı yetkililer var. Dolayısıyla müştereken anlaştıkları konu İran'ın hem güneyi hem kuzeyi birlikte kontrol ettiği anlamına geliyor.
1: Peki tamam, İran'la Umman anlaştı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Körfez'deki diğer ülkeler buna
0: hiçbir önemi
1: ne
0: yok.
1: Diyecek?
0: Hiçbir önemi yok İran için.
1: Yeter ki çözülsün.
0: Evet, yani dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ni düşünün. O zaten hemen kendi kara topraklarından limana doğru, Fecr Limanı'na doğru bir hat çizdi zaten. Hı hı. Fakat orayı da kapattı biliyorsunuz İran ablukayla. Katar, Kuveyt ya da Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi Körfez ülkeleri güney veya kuzeyden geçiş yaparken aslında İran'ın şartlarına uyum sağlayabilirler. Yani oradan geçerken, çünkü onların derdi petrol ve LNG'leri doğrudan uluslararası piyasaya aktarmak. Ama buna Amerika müsaade etmiyor. Çünkü İran'ın orada yapmış olduğu ablukaya karşı bir dış abluka uyguluyor. Kendi istediği gemiler girsin çıksın istiyor. Bir de İran ya da Umman, ikisinin ortaklaşa oradaki kapattıkları boğazı tamamen onlardan bağımsız kendisi kontrol etmek istiyor.
1: O halde bu en azından Aksiyos'un aktardığı bilgilere göre baktığımızda Furkan Hoca, İran'da taviz verdi artık. Çünkü İran diyor ki tamamı benim, yani Umman bile karışamaz. Ben karışırım, paralarını ben alacağım. İstediğime izin vereceğim, istediğime izin vermeyeceğim. Şimdi Umman'ı da işin içine dahil etmesi, buna rıza göstermesi İran liderliğinin dahi, bu İran'ın bir tavizi olarak yorumlanabilir mi?
2: Şimdi tabii mesela biz bu ilk hadiseyi konuştuğumuz zaman, ilk savaş başlarken İran'ın elindeki en büyük kartlardan biri Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali olarak söylemiştik. Bu Hürmüz'ü kapatma ihtimali İran'ın hukuki hakkı olarak söylememiştik. Gayri hukuki de olsa bu hakkını kullanabilir.
1: Bir
2: bu
1: kartı
2: bir koz olmuştu ki yaptı. İşte aynısını Babülmen'de biçimde konuşmuştuk biliyorsunuz. Ve sonraki süreçte Hürmüz'ü kapattıktan sonra, tek taraflı olarak kapattıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez ülkeleri Umman'la dahil olmak üzere İran'ın böyle bir hakkı olmadığını, buradaki gemi trafiğinin İran'ın işte tırnak içerisinde haraç almak suretiyle ona bağlanamayacağını, peki ne yapılabilir dedik? Boğazlar Komisyonu kurulabilir mi? Mesela işte Montreux'u örnek verdim bir kısmı, ki alakası yok ki Montreux bir iç deniz, yani o farklı bir şey, ama hani bir boğazlar rejimi kurulabilir mi diye denildi. Ya bu sefer orada doğal bir su yolu, uluslararası bir boğazdan bahsediyoruz. Bu sefer başka uluslararası boğazlara emsal oluşturabileceği konuşuldu. Ve bunu hukuki bir zemin bir türlü oturtulamadı. Şimdi şu anki aşamada işte Donald Trump'ın Hürmüz'ün kontrolü bende dedikten sonra İran'ın hayır Hürmüz'ün kontrolü sende değil bende demesi aslında tarafları ikisi açısından da orta yolu bulma noktasında da niyetlerini ortaya koydu. Yani o diyor ki bende, o da diyor ki bende. Öyle anlaşamayacağımıza göre o zaman bir orta yol bulacağız. Şimdi bu orta yol, sizin ifade etmiş olduğunuz gibi Umman'ın da işin içinde olduğu bu süreçte Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, güvenliği ve bir daha kapanmaması için nasıl tedbirler alınacağı noktasında tabii ki büyük bir sorunu ortaya çıkarıyor.
1: Ama şimdi İran artık tüm Körfez'e düşman. Bunu biliyoruz.
2: Tabii ki, evet.
1: En azından.
2: Evet.
1: Ki Irak'a bile tırnak içerisinde bunu söyleyebiliriz. Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, bunlar zaten Amerika'nın ortağı olarak adlandırıldığı için hedefteydi. Şimdi böyle bir anlaşmaya varıldı.
2: Evet.
1: Hürmüz'den geçen gemilere, giren gemilere İran, Körfez'e gelenleri İran'ın rotasından gelecek. Peki öyle bir durumda İran kafasına göre bu gemi işte Amerikan üslerine

0: geliyor ya da bana tehdit olacak deyip izin vermeme lüksüne de sahip olacak.
1: Kesinlikle.
0: Bu sil baştan her şeyi yıkmaya anlamına gelmiyor.
1: Vallahi Tahir Bey, ben kitabın ortasından konuşayım. Bu aslında savaşın devamı için gene bir bahane. Yani bu, şimdi bunlar hepsi kozmetik. Biz aslında ortadan konuşmamız lazım. Bunlar hepsi kozmetik tedbirler. Efendim işte Hürmüz'e barış getireceğiz. Hürmüz'ü işte efendim istikrarlı kılacağız. Ben bunlara inanmıyorum. Buradaki hadise iki taraf açısından da, yani burada İran devrim muhafızları da masum değil. Onların içerisindeki bir tarafın bu savaşın devam ettirmek istediğini biliyoruz. Şimdi öyle bir boğazlar sistemi oluşturmaya çalışıyorlar ki her an kırılabilsin. Her an ihlal edilebilsin ve yeniden savaş çıksın. Şimdi dolayısıyla dediğiniz çok doğru. Bir tarafın inisiyatifine bırakılmayacak kadar kritik bir süreçten geçiyoruz şu anda. Evet. Uluslararası hukuk maddeleri ortada. İşte hocam burada. Uluslararası hukuka göre uluslararası bir su yolunun bir devletin inisiyatifine veya inisiyatifine bırakıldığı, hadi diyelim öyle bir şey olduğu, bunun yeniden bir savaş ortamına girmesi açısından ifade etmiş olduğunuz gibi, der ki kardeşim bu gemide silah var, bu gemide mühimmat var, ben böyle değerlendiriyorum diyerek burayı tekrar kapatarak dünyayı bir krize sürükleme hakkı olabilir mi? Diyeceksiniz hukuk nerede var? Hukukun olduğu yer neresi, bu aramayacaksa bulamayız. O başka hadise ama Hürmüz meselesi benim görüşüm, savaşın mümkün olduğunca uzun yıllar devam edebilmesi için şu an tutunacakları tek dal.
0: Nihai olarak şu mu lazım? Evet, Hürmüz bu savaşın seçeneklerinden birisiydi, cephelerinden birisiydi.
1: Kesinlikle.
0: Diyelim. Buradaki gerilim bir şekilde devam edecek ama işin sonunda savaşan iki devlet, Amerika Birleşik Devletleri ve İran, daha İsrail de buna dahil edebiliriz. Bu ülkeler arasında bir barış antlaşması imzalanmadan, ifade ettiğiniz gibi, o zaman burada süreç devam edecek. Çünkü
1: bıçak
0: Amerika
1: sırtı.
0: Birleşik Devletleri üstleri yine tehdit görünecek İran tarafından ve oradan geçen gemiler bu üstlere giriyor denilerek bir saldırı da gerçekleşebilir. Ya da burası benim inisiyatifimde, ben izin vermiyorum da diyebilir.
1: Kesinlikle. Şimdi zaten demek istediğim o. Böylesine kırılgan, böylesine yoruma açık bir anlaşma zemini imkansız. Ya barış anlaşması olur mu? Bence bu da imkansız. Çünkü benim görüşüm bu savaşın mümkün olduğunca devam etmesi ve benim en korktuğum, en olmasını istemediğim senaryo olan İran, Türkiye ve Türkistan'ı bu ateşin içine çekecek. Yine geçen hafta konuştuğumuz Hazar hattının kuzey ve güney cephesinin birleşme suretiyle Anadolu kuşatmasının tamamlanması. Ben bunu böyle görüyorum. Çünkü İsrail'in savaş nasıl devam edecek bu savaş? Mühimmatlar azaldı. Bakın iki taraf açısından da. Şimdi ateşkes açısından birçok yorumlarda bu ateşkes İran'ın mühimmat stoğunu tamamlaması için bir fırsat. Aynı ateşkes Amerika'nın mühimmat stoğunu tamamlaması için bir fırsat. İsrail açısından bir fırsat. Burada barış nerede? Demek ki bu kuluçka evresi. Bu kuluçka evresinden sonra gelecek olan ortam daha büyük bir harbi, daha büyük bir savaşı, hatta hep en korktuğumuz Türkiye'yi bu anlamda daha fazla ateşi altına, içine çekecek bir durumu karşımıza çıkar mı, çıkarmaz mı? İşte ilk başta bunu konuşmuştuk. İlk günlerde yapılan denemeler, Türkiye'ye atılan füzeler, Azerbaycan'a atılan füzeler. Şimdi dolayısıyla ben İran içerisinde de bu savaşın ciddi miktarda devam etmesini isteyen bir taraf var ve bu kırılganlığın karşı tarafta işte bir kayıkçı kavgası diyelim, hani tabiri caizse mümkün mertebe sen attın ben attım, ara verdik, ateşkes, bir daha attın, bir daha hadi bir daha ateşkes, savaşı nerede durduracağız, nerede bitireceğiz bu savaşı? İran'a ne zaman sıra gelecek? İran ne zaman rehabilitasyon olacak? İran halkı, İran devleti. Devlet çok önemli. Devlet ne zaman istikrara kavuşacak? Ve bu yani Irak, tabii ben Irak'la mukayese etmiyorum İran'ı. İran çok daha büyük bir medeniyet rezervi var. Ama Irak, hatırlayın, birinci Körfez Harbi sarstı, ikinci Körfez Harbi yıktı. Şimdi bu acaba birkaç sene sonraki büyük bir saldırının efendim fragmanı mı? Şu anda İran'ın kolonları sarsılıyor. Birkaç dönem sonra o kolonlara darbe mi vurulacak, o koluna çökertilecek mi? Ama yine söylüyorum, İran'ın çökertilebilmesi için o medeniyetin çökertilmesi gerekiyor. Ve o medeniyetin içerisinde büyük bir Türklük medeniyeti var. Dolayısıyla şunu da tek olarak söyleyeyim, bu çok önemli, bu muhakkak bence not alınmalı, tarihte de, yani bu kayıtlara geçmeli. Bir Türk ordusunu ancak başka bir Türk ordusuyla yıkabilirsiniz. Dolayısıyla Türk'ü Türk'le kırdıramadıktan sonra bu coğrafyayı yok edemezler, kıramazlar. Onun için diyorum ben, Türkiye ile İran, Türkistan'ın muhakkak ve muhakkak, devlet anlamında söylüyorum, rejim benim için şey değil, devlet. O anlamda bir arada durmak ve kesinlikle boşluk bırakmamamız gerekiyor.
0: Zaten şöyle bir haritaya baktığımızda İran'ın neredeyse karıştırılmadığı bir cephesi.

0: kalmadı, en azından doğu, batı ve güneyde. Tek bir bölge var, o da Hazar bölgesi, yani kuzey. Kuzeyde İran bugüne kadar belli siyasetler yürüterek o bölgeyi sakin tuttu. Belki de İran'dan ziyade komşu ülkelerin yürüttüğü diplomasi ve sağduyulu diplomasisi sayesinde o bölgeler sakin kaldı. Şimdi ama İran'ın parçalanmasını isteyen, İran'ın yara almasını isteyen daha pek çok ülke var. Ve Hazar bölgesi, yani İran'ın kuzeyi, açık bir hedef midir Kemal Hocam?
1: Ben başından beri onu düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri doktrinine baktığımız zaman birkaç cepheden girdi yapmak zorundalar. Yani Hazar bir cephe ama şu an açık değil. Şundan cephe diyorum ben, çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok uzun bir zamandır özellikle Azerbaycan'la kurmuş olduğu ortaklık ilişkisi, diğer taraftan Ermenistan'la, Rusya'ya rağmen kurduğu ilişkiler, Türkmenistan'daki askeri üsleri, Kazakistan'da çok büyük varlıkları yok ama onunla da ilişki kuruyorlar. Çünkü Kazakistan'ı biliyorsunuz neredeyse İbrahim Anlaşmalarına dahil edeceklerdi. Hı hı. Dolayısıyla orada bir şekillenme oluştu. Çeşitli ziyaretler yapıldı. En son ziyareti G.D. Vance yaptı o bölgeye, Kafkas bölgesine, Ermenistan ve Azerbaycan'a. Ben o ziyaretlerden çok çok önce Kuzey Cephesi'nin İran sahilinden doğrudan giriş yapabileceklerini değerlendirmiştik. Dolayısıyla orada Hazar bölgesi normal koşullarda taraf olmayan, kıyıdaş olmayan ülkelerin girişine yasak. 2013'te Hazar'ın statüsüne ilişkin yapılan hukuki çerçevede bu yasaklanmıştır kesin. Dolayısıyla bu bölgede hatta açık sular da vardır Hazar içerisinde. Yani kıyıdaş devletlerin hak ettiği bir takım kıta sahanlıkları, efendime söyleyeyim karasuları vesaire, onlar da planlanmıştır. Ama taraf olmayan, kıyıdaş olmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin ben o bölgelere el attığını düşünüyorum. O yüzden orada bir cephe fikri hala canlı duruyor. Ama ne yaparlar fiiliyatta? Şimdi tabii gemi lazım. Oraya gemi götüremezsiniz. Ne yaparsınız? Çıkartma yapabileceğiniz bir takım hafif botlar inşa edersiniz o kıyıdaş devletlerde, müzayi devletlerde. Onlarla İran tarafına doğru bir çıkış yapmak imkanı var. Havadan indirme yaparsınız Tahran bölgesine. Yani orayı kullanırsanız eğer Tahran'a ulaşmak daha kolay. Çünkü İran devrim muhafızları sıklet merkezini ve ağırlık merkezini Hürmüz cephesine kaydırmış durumda. Biraz boşluk var kuzeyde. Bunu istismar edebilir Amerika Birleşik Devletleri.
0: Şimdi bir boşluk da yönetimde olduğu iddia ediliyor. Hamaney konusuna hep şöyle soru işaretleri koymuştuk. Hamaney yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Yaşıyorsa neden ortaya çıkmıyor? İşte deniliyor ki sağlık problemleri nedeniyle, deniliyor ki güvenlik endişeleri nedeniyle. Bir video yayınlasın ya, hayır, İsrail Amerika ses frekanslarından analizler yapıp yerini, konumunu tespit edebilir vesaire vesaire. Ama geride bıraktığımız gün ilginç bir konu ortaya atıldı. İlginç bir iddia İran International tarafından. Şöyle deniliyor: Pezeşkiyan Hamaney ile, müşteba Hamaney ile savaş sırasında görüşmek için çok uğraştı. Hatta bu süreçte bu girişimleri karşılıksız kalınca, yanıtsız kalınca istifayı bile defalarca gündemine getirdi. Bu konuları konuşmuştuk aslında, savaş sürecince bunlar değinildi. Şimdi ardından görüşme onaylanıyor. Ve bu görüşme işte bir konutta ve sığınakta değil, bir aracın içerisinde gerçekleşiyor. Hikaye şöyle: Pezeşkiyan koruma ekibiyle birlikte kendi araçlarıyla yola çıkıyor. Ardından yolda Pezeşkiyan'ı taşıyan araç konvoydan ayrılıyor. Ve başka bir noktada duruyor. Kendi aracından da inip Hamaney'in ekibi tarafından araçtan alınıyor. Ve başka bir araca, bir ticari, muhtemelen panelvan tipi bir araca bindiriliyor. Aracın içi kapkaranlık, zifiri karanlık. Işıklar açılmıyor. Arka koltuğa oturtuluyor ve karşısında oturan bir kişi var. O kişinin yüzünü göremiyor. Elini bile sıkamıyor. Tokalaşmaya da izin yok. Sadece bir diyalog, birkaç dakikalık bir diyalog var. Sesli bir konuşma var. Ve bu görüşmenin ardından yeniden Pezeşkiyan aracından inip işte gidiyor ve yakınlarına duyduğu şüpheleri söylüyor. Diyor ki

0: Yani araçta konuştuğum kişi gerçekten Hamaney miydi? Emin değilim. Ve bunun üzerine ilerleyen süreçte bir kez daha, bu kez yüz yüze, aydınlık ortamda bir görüşme talep ediyor o şüpheleri üzerine ve bu talebi reddediliyor. Şimdi Müşteba Hamaney ile tek görüştüm diyen isim Pezeşkian.
1: İddia ettiği tabii.
0: Evet, iddia ettiği. Şimdi tüm bu yaşananlar, Hamaney ile ilgili söylenenler, babasının cenazesinde bile ortaya çıkmaması, bunları böyle yan yana getirdiğimizde kuvvetli iddia gibi kalıyor. Ama bu son günlerde belki de muhalifler, İran'daki rejim muhalifleri ve diasporadaki İranlıların sürekli bir beslediği bir şey var. İran'da lider yok aslında. Hamaney öldü. Lidersiz bir şekilde yönetiliyor. Birkaç uzmanlar meclisindeki isimlerin üzerinden devrim muhafızları ülkeyi yönetiyor. Ülkede ikinci ayaklanma için gün sayılıyor gibi şeyler. Sizce bir gerçekliği var mıdır bu iddianın, doğruluğu?
1: Yani normal ülkelerde şöyle söylenir. Savaş askerlere bırakılmayacak kadar ciddi bir konudur diye. Ama İran'da savaş sivillere bırakılmayacak kadar ciddi bir konudur gündeme geliyor. Devrim muhafızlarının içerisinde bir klik var. Klikten kastettiğimiz şu, bütün bu direnişler, saldırılar, Amerika'nın saldırmadan misilleme yapma bir takım doktrinleri ya da taktikleri bu klik tarafından alınan kararlar olduğunu gösteriyor. Yani devrim muhafızlarının içerisinde velayet-i fakih, kutsal rehber ya da dini lider diye ifade edilen bu diyelim işte çok önemli başkomutan statüsündeki varlığı ya kendileri oluşturdular bu isim altında. Öyle bir gizemli, bir mistik bir yapı oluşturdular ve oradan gelen bir takım talimat ve emirlermiş gibi kendi kafalarına göre bir strateji geliştiriyorlar. O yüzden bakın bu iş Pezeşkian'a kalsaydı, Arakçı'ya kalsaydı ya da Galibah'a kalsaydı çoktan anlaşmayla sonuçlanmıştı. Gerçekten çok ilerlemişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri o kadar ciddi bir çıkmazın içine girdi ki İran'la masaya oturduklarında Cenevre'de anlaştıkları metin o kadar sağlıklı ki İran açısından tek tek bakıldığında İran'ın her biri bir zaferi gibi gözüküyor. Devrim muhafızları içerisinde klik bu anlaşmayı bile reddetti biliyorsunuz. Dolayısıyla ifade buyurduğunuz emir komuta birliğinin çok olmadığı imajı burada somutlanmış durumda. Yani somut hale gelmiş durumda. Onun için Pezeşkian dini liderden sonra ikinci liderdir İran'da. En etkili.
0: Vekili.
1: Vekili gibidir. Şimdi dolayısıyla Pezeşkian dini liderden talimat almayacaksa bu seferi halde ne zaman alacak? Kimden talimat geliyor? Pezeşkian hangi birlikleri komuta edebiliyor? Devrim muhafızları Milli Ordu'nun başındaki Genelkurmay Başkanı dediğimiz kişi o en tepedeki askeri şahıstır, rütbedir biliyorsunuz. Devrim muhafızları genel komutanından daha iyi emir aldığını tahmin ediyorum ben. Yani onun altında olmasına rağmen. Bir paralel yapı var. O yüzden Pezeşkian gibi güçlü bir lider, Cumhurbaşkanı, seçimle gelmiş Cumhurbaşkanı'nın dini lidere yaklaştırılmaması, bir de bunu kamuoyuyla paylaşması konusu var. Yani o daha ayrı bir vahim bir tablo.
0: Ki geride bıraktığımız gün açıklamalar yaptı. Hatta kendisi dedi ki istifa.
1: Daha önce de bu klikle savaşıyordu yani Pezeşkian. Daha önce de işte İran televizyonu, resmi televizyonu konuşmasını kesiyor, programını aksatıyor. Hatta muhabirler bile Pezeşkian'a bir şekilde talimat veriyor. Biraz acele et, vaktimiz yok, kapatacağız ekranı vesaire gibi. Yani bir sorunu var şu anda oradaki müesses nizamla. Ama şahsi kanaatim şu, tüm verilere baktığımız zaman 28 Şubat sabah saat 8.30'da yapılan İsrail-Amerikan taarruzunda öldürülen Ali Hamaney'den sonra bir dini liderin ben olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Şimdi hikaye ya yazılmış gibi, evet. Belli bir böyle bir casus filmi ya da Amerikan işte filmlerinde, Hollywood filmlerinde oluşturulmuş bir metin gibi de duruyor, benziyor da.
1: Ama yani öldü demiyorum. Biliyorsunuz öldü işte. Demiyorum.
0: Bir araca biniyorsunuz, görmüyorsunuz, zifiri karanlık bir araç. Tabii ki olabilir, ihtimali var ama Pezeşkian'ın ki reformist bir isim, evet. Kendisi. Evet. Çok kez de direndiğini biliyoruz. Yani hem Hamaney, Ali Hamaney hem de devrim muhafızlarına karşı. Ama böyle bir şey olsaydı bugüne kadar bu durum patlak vermez miydi İran'da?
2: Görüşmeseler miydi? Yani

0: görüşmeselerdi ya da Hamani'nin olmadığı gerçek.
1: İlla ki şimdi onunla ilgili o kadar çok komple teorisi var ki Tahir Bey. Yani ben de birkaç böyle analiz okudum. Şöyle diyorlar, Mujtaba Hamani yerin altının altında çok korunaklı bir yerde yaşıyor. Küçük böyle kağıtlarla, ilkel metotlarla mesajlaşıyor. Sadece iki kişi onu görebiliyor. O iki kişiye yaklaşan işte aracıların aracıları olduğu ifade ediliyor. Yani Mujtaba Hamani işte Pezeşken haber gönderirken diyelim arada 3-4 tane şeyle gidiyor. Haberciyle gidiyor. O habercilerin de birbiriyle bir bağlantısı yok. Şimdi böyle bir senaryo da var. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu, var mı, yok mu? Şimdi bir hayaleti mi konuşuyoruz? Yoksa bu hayalet siyaseten var olup olmaması mı aslında önemli? Bunlar tabii çok cevabı aranması gereken sorular. Ama ben şöyle düşünüyorum Tahir Bey. Pezeşkiyan İran için büyük bir şans. Ve Pezeşkiyan şans. Kesinlikle şans. Ve Pezeşkiyan şöyle söyleyeyim, Pers siyaseti tarafından şu anda baskı altına alınmış vaziyette. Ciddi anlamda. Yani üzerine yapılan baskılar, üzerine oynanan aslında bu kadar oyun, Pers siyasetinin, o yine aynı noktaya geleceğim ki benim İran hareket noktam, benim okumam o kendi açımdan. Türk lobiciliğini, Türk lobilerinin bastırmak amacıyla büyük bir taarruz var aslında. Şimdi İbrahim Reis'in helikopterin düştüğü zaman hatırlıyoruz değil mi? İbrahim Reis'in helikopteri kimle görüştükten sonra düştü veya düşürüldü? İlham Aliyev'le görüştükten sonra. Hı hı. Ve büyük bir şans, bunu devam ettireceğiz dedi. Birileri rahatsız olacak bundan biliyoruz ama dedi, biz beraber olacağız dedi ve helikopteri 2 saat sonra düştü veya düşürüldü. Ve Pezeşkiyan geldikten sonra, Pezeşkiyan'ın özellikle meclis salonlarında okuduğu Türkçe şiirler var. Hatta bazı şeyler, işte dini yetkililer, ya Farsça konuş, Farsça konuş diyor. O Türkçe konuşmaya devam ediyor. Onlar da sonra Türkçe konuşuyor, onda Türkçe cevap vermeye başlıyor. Yani Türkçe, Türk dili İran'da çok önemli bir etki aslında. Önemli bir de silah, önemli bir
0: Pezeşkiyan
1: etki salınıyor.
0: Pezeşkiyan konuşurken kesilmişti de, bazı görüntüler de vardı. Kesinlikle. Gelip yarılmış ve Türkçe konuşması kesilmişti.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında Pezeşkiyan'a baktığımız zaman Pezeşkiyan'ın başkomutan olduğu ordu İran ordusu. Yani devlet ordusu. Devrim muhafızlarının ordusuna bakıyorsunuz.
0: Cumhurbaşkanlığında var mı o? Yani şimdi İran'da lider Mujtaba Hamani.
1: Evet.
0: Başkomutan da o.
1: Tabii ki.
0: Peki Cumhurbaşkanı siyasi ve diplomatik işlerin yürütülmesi adına vekillik görevini yapıyor Mujtaba Hamani. Başkomutanlık görevini de yapıyor mu devrim muhafızları ya da diğer ordu için?
1: İşte devrim muhafızları da şunu söylüyor benim görüşüm. Olağanüstü bir hal var. Savaştayız. Emir komuta bende diyor. Ama devrim muhafızların kim? Devrim muhafızlarının şu anda başkomutanı diyelim, başında olan isim kim? Var mı böyle biri? Yok. Şimdi böyle bir yönetim tarzı içerisinde devrim muhafızlarının tamamen İran'ın alan hakimiyeti, ki işte o meşhur doktrinal anlayışla her yer kendini savunma kapasitesine sahiptir. Dolayısıyla her bölge kendine ait bir savunma ve saldırı efendim siyaseti güdecektir, strateji güdecektir gibi de bir ilanları olmuştu. Şimdi böyle bir hadise içerisinde İran'ın toprak bütünlüğü ve Pezeşkiyan ve onun temsil ettiği siyasi canağın bu kadar bastırılmasının, bu kadar dışarı itilmesinin bence bir sebebi olmalı. Şimdi biraz evvel onu anlatmaya çalıştım. Pezeşkiyan'ın siyasetten bu kadar itilmesinin, siyasetten etkisinin bu kadar daraltılmasının sebebi nedir Tahir Bey? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Yani savaş bir şekilde bir yerde bitecek belki. Biz İran'ın iç siyasetini konuşurken İran iç siyasetinde nelerden bahsedeceğiz? Evet, reformist bir lider ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla iyi ilişkileri var. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın o ilk, biliyorsunuz, bize füze atıldığı zaman hayırdır bu nereden geldi, Pezeşkiyan biz atmadık dedi. Yani Cumhurbaşkanı olarak benim haberim yok dedi, bilmiyorum dedi.
0: Arakçı da
1: onu söyledi. Şimdi demek ki ben Pers siyaseti Türk siyasetini esir almaya çalışıyor. Ben böyle yorumluyorum. Çünkü ne dedi Netanyahu? Buradan sesleniyoruz, Pers halkını özgürleştireceğiz dedi. Niye İran halkı demedi? Sonra Trump dedi ki İran ismini Persia yapacağız yeniden dedi. Persia. Şimdi Persler üzerinden, Farsi bir siyaset üzerinden yeni bir İran inşa edilmeye çalışıyordu Tayyip Bey. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Peki. Şimdi bölge oldukça karışık. Bu dış gündemi noktalayacağım ama belki de noktalayacak gelişmelerden birisi Başkan Erdoğan artık yeni gün sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a gidecek. Ve orada hem Prens Selman'la hem de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecekler. Bugüne kadar bölgedeki gerilimin sonlanmasına yönelik görüşmeleri bakanlar düzeyinde

0: gerçekleştirmişlerdi. Mısır da dahildi buna. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, işte Suudi Arabistan, Pakistan Dışişleri Bakanları ve Mısır Dışişleri Bakanları, İstanbul'da da bu görüşme gerçekleşmişti. Ama tam da bölgede çok büyük hareketliliklerden bahsederken, Husilerin devreye girmesi, mezhep savaşları özelinde iddiaların ortaya atılması konuşulurken, işte önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gidecek. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecekler. Görüşme neden önemli diye birkaç cümlede Kemal Hocam almak isterim.
1: İki cephe var. Bir tanesi ikili ilişkiler cephesi var. Suudi Arabistan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayi ile ilgili çok ciddi anlaşmalar yaptığını biliyoruz. Eğitim anlaşmaları, teknolojik harp silah araç gereçlerin paylaşılması ve bizim en son ürettiğimiz bir takım SİHA'lar ve diğer kıymetli bir takım üst düzey, üst teknik donanımlı bir takım şeylerin aktarılması söz konusu. İkincisi ticari ve enerji ile ilgili konular var ikili ilişkiler kapsamında. Onlarla ilgili çalışmalar yapılacak ama daha da kıymetlisi ikinci cephede bölgeselcilik anlamında bir birliktelik ve müttefiklik söz konusu. Burada Suudi Arabistan, Katar, Pakistan üçlü zirve, daha doğrusu üçlü yapının müttefiklik açısından bir de Mısır'ı dahil edelim, dörtlü hatta bu Quad yapının bir araya gelip bölgedeki tüm diğer ülkeleri bu yapının içerisine çekmeyle ilgili bir çalışma var. Hatırlayınız, Pakistan, Suudi Arabistan karşılıklı olarak stratejik ortaklık anlaşması yapıldığında Sayın Hakan Fidan Türkiye'nin de buraya davet edildiğini ifade etmişlerdi ve davete icabet edeceklerini de ifade ettiler.
0: Şöyle bir iddia var.
1: Evet.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Cuma günü Suudi Arabistan'da ortak savunma anlaşması imzalayacak. Konuya doğrudan bilgi sahibi iki bölgesel kaynak anlaşmanın imzalanacağını.
1: Son derece önemli bir konu. Çok uzun zamandır Suudi askerleri Türkiye'de eğitiliyor. Suudi Arabistan askerleri hem de komuta kurmay seviyesinde eğitiliyor. O yüzden onun hepsinin altyapısı oluşturulduğu için şimdi müttefiklik, ittifaklık ve stratejik ortaklık savunma anlamında çok önemli, çok kıymetli. Yani birlikte çalışılabilirlik prensibi çoktandır altyapısı oluşturuluyor. Yani
0: ki Suudi Arabistan'la Pakistan arasında böyle bir
1: var, zaten var.
0: Vardı.
1: Hatta 5. madde ilan edildi orada tırnak içerisinde. Yani
0: Suudi Arabistan savaş açıldığı takdirde diğer ülke
1: kendisine yapılmış kabul edilerek yardım ve destek taahhütlü yapıyor ve imzalı.
0: Bu
1: çok kritik bir konu.
0: Bu benzeri bir savunma anladığımız kadarıyla.
1: Türkiye'de buna dahil olursa eğer Türkiye'nin bir prensibi var bölgeyle ilgili, Orta Doğu ile ilgili söyleyeyim. Bu ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız dediler ki Orta Doğu'nun kaderini sadece Orta Doğu ülkeleri çizmek durumunda. İngiltere'si, Amerika'sı, Fransa'sı, İtalya'sı ve diğer başka küresel güçlerin bu bölgede en azından güvenlik mimarisi konusunda söz sahibi olmamalıdır dedi. Tabii şimşekleri de üstüne çekmiş oldu böylece. İşte bu bölgeselcilik doktrini hayata geçiyor ufak ufak. Yani buna dediğim gibi bu üç dominant ülke bu işe girerse geri kalan körfez ülkeleri, ardından Ürdün, Suriye, Irak zaten dünden razı ve Yemen belki de onun ulusal işte mutabakat hükümeti diyelim, Libya vesaire. Bu yani bölgeye Kuzey Afrika dahil yayılacak bir birliktelik oluşacak.
0: Onun pek çok şeyi değiştirebilecek bir anlaşma olabilir. Tabii detaylarını bilmiyoruz. İddialar üzerinden bu bilgileri de paylaşalım. Kaynaklara dayandırılıyor. Ama Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bir savunma anlaşması imzalayacağı ifade ediliyor. Böylesi kritik bir dönemde, böylesine önemli bir süreçte. Son bir yorum da sizden alayım. Buyurun hocam.
2: Yeni bir Sadabat ruhu oluşuyor aslında. 1937'de Mustafa Kemal Atatürk'ün o işte biliyorsunuz İran, Türkiye, Irak bölge ülkelerini bir araya getiren o anlayışın aslında yenilenmiş versiyonu Mısır'da bunun içinde olacak inşallah. Ve bence doktrinal, hocamın da ifade etmiş olduğu gibi siyasi, askeri, ekonomik bir refah zonu oluşacak. Ve bu da tabii ki inşallah barışı getirecek diye ümit ediyoruz.
0: Gönül isterdi ki tabii ki bu coğrafyanın güçlü devletlerinden birisi olan İran'da.
2: Olması lazım.
0: Burada.
1: Oraya doğru
2: olması lazım.
1: Tek tavsiyem İngiltere'ye almayın bunu.
2: İngiltere aman.
1: Paktı onu almışlardı, mahvetmişlerdi.
2: Bağdat Paktı 1955'te hocam işte ayrı meclis, uzun mevzu. Yani onlar

0: bozmaya gelirler.
1: Buna ayrı bir bölüm ayıralım inşallah. Önümüzdeki günlerde anlaşmanın detayları da ortaya çıktıkça. Şimdi Türkiye'nin gündemi, bölgemizde yaşananlar malum. Siyaset de bununla ilgileniyor. İktidarın da gündemi bu. İşte terörsüz Türkiye'den bahsediyoruz, terörsüz bölgeden vesaire ama muhalefetin gündemi biraz farklı. Onlara da değineceğiz. Onlar aslında bu bölgelerde Türkiye'nin atmış olduğu o diplomatik hamleleri, askeri stratejileri ne gerek var diyerek vaktiyle çok fazla reddetmişlerdi. Askerlerimizi oradan getirelim, burada orada Libya'dan, Afganistan'dan ve daha pek çok bölgeden. Bu tür açıklamalar vardı. Onlara değineceğiz ama muhalefetin bu aralar bambaşka gündemi var. Artık ana muhalefet olarak da ifade ettiğimiz yeni parti genel başkanı Özgür Özel başta olmak üzere ve onu destekleyen, onun desteklediği CHP'li belediye başkanları. Gündemleri fezlekeler, yolsuzluk, rüşvet, irtikap de ve daha pek çok şey. Şimdi haliyle onların başı bu aralar biraz dertte.
2: Yürüyelim arkadaşlar.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dokunulmazlık dosyaları konusunda rekora koştu. Hakkında mecliste 61 dosya var. 62. dosya da yolda. Mecliste Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren fezlekelerin sayısı 61'e ulaştı. Bunlardan 20 tanesi Başkan Erdoğan'a hakaretten.
2: 53.sü de başımla beraber.
3: Dosyalarda halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik gibi içerikler de söz konusu.
4: Bana diyorlar ki, sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet! Evet.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel'le ilgili 62. fezleke için harekete geçti. Zincirleme rüşvet iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke önümüzdeki günlerde meclise ulaşacak. 61 dosyada bulunan suç iddialarının Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için yeterli olmadığı ancak son gelecek dosyanın önemli olduğu belirtildi. Bugüne kadar hiçbir parti genel başkanı ile ilgili rüşvet iddiasını içeren bir fezleke hazırlanmadığına dikkat çekildi. Bu konunun ancak tatilin ardından Ekim ayından sonra gündeme gelebileceği belirtildi. Özel'in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu mecliste en fazla sandalye sayısına sahip AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin takınacağı tavra bağlı. Dokunulmazlık dosyaları genel olarak dönem sonuna bırakılıyor. Seçimden sonra tekrar milletvekili olamazsa hakkında dosya olan kişiler yargılanıyor.
1: Yokmuş gibi davranmaya devam ediyor bu arada Özgür Özel. Onun gibi yakın arkadaşları, çalışma arkadaşları da İmamoğlu da başta olmak üzere. Ama biz şöyle balkonumuza sığdırmaya çalıştık ama sığdıramadık da. Burada ortalama 35-40 tane farklı suç var. Ve bugün İmamoğlu da, İmamoğlu Suç Örgütü de, diğer CHP'li belediyeler de, İşte ya da yeni partili bazı siyasetçiler de işte buraya sığdıramadığımız pek çok suçtan yargılanıyorlar. İşte bugün bunlarla ilgili itiraz edildi İstanbul Başsavcılığına, Cumhuriyet Başsavcılığına tutuksuz yargılanmaları için reddedildi ama dediğim gibi bunların arasında pek çok suç var. İşte suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, rüşvet alma, yanıltıcı bilgiye alenen yayma, görevi kötüye kullanma, rüşvet verme, gizliliğin ihlali, suç delillerini yok etme vesaire vesaire. Bu liste uzayıp gider belki de ama biz kişiler üzerinden gidecek olursak bugün herkesin yakın arkadaşı aldığı isim Özgür Özel oldu. Hem yeni bir parti kurdu, kurucu genel başkan oldu ama sanki hiç yokmuş gibi bir siyasi yol haritası kendine çizdi. Halbuki rakamlar ortaya çıktı ki kendisi hakkında hazırlanan fezlekeler bir hayli fazlaymış. Bu rahatlık, nasıl olsa ben dokunulmazlığım var, ben milletvekilliyim. Bundan kaynaklanan bir rahatlık mı yoksa ben muhalefetin genel başkanıyım, onun rahatlığı?
5: Tam olarak neyin rahatlığı?
0: haklı olduğunu tabii kendisi daha iyi bilir ama burada söylemek gerekirse milletvekilliği dokunulmazlığı sonsuz ve sınırsız bir dokunulmazlık değil. Kaldırılamayacak bir husus da değil. Dolayısıyla buna güvenerek sonsuz sınırsız davranışlar tabii ki bir milletvekiline elbette yakışmayacak bir tavır olmalı diye düşünüyorum.

0: Ben şahsen tabii ki fezlekeler komisyonda görüşülecek, akabinde genel kurula gelecek, genel kurul kararını verecektir diye düşünüyorum. Tabii bu fezleke düzenlenmiş olması dokunulmazlığın mutlak suretle kaldırılacağı anlamına gelmiyor. Sürecin sonunda biz kararın ne olduğunu, dokunulmazlığa ilişkin kararın nasıl verildiğini hep beraber göreceğiz.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından en son fezlekeler hazırlanmıştı. Hı hı. Onlar Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor. Adalet Bakanlığı'ndan da meclise
0: komisyona gidecek. Komisyondan genel kurula gidecek. Genel kurulda bir nihai karar vererek dokunulmazlığa ilişkin. O süreçte tabii milletvekilinin savunması istenebilir. Kendisi savunma yapabilir. Hı hı. Bu tabii çok aşırı hızlı bir süreç değil. Bir süreç gerektiren bir durum. Akabinde ne olacağını hep beraber göreceğiz tabii
1: 62
0: ki.
1: 62 fezleke var şu ana kadar. Özgür hı hı. Özel hakkında düzenlenen fezleke sayısı 62'ymiş. Son düzenlenen Veli Ağbaba ile birlikte hı hı. kendisi hakkında düzenlenen zincirleme bir rüşvetten bahsediliyor. Tabii kendisi şey demiyor. Yani bunlar yokmuş gibi bir şey olmaz diyor. Adam bana bağış kongreye destek olmuş gibi açıklamaları
0: yani
1: var.
0: Yani bu noktada neye güvendiğini tabii kendisi daha iyi bilir.
1: Bir hukukçu olarak yani şu belediye başkanlarının itirafları vesaire gerçekten böyle ya bunlardan bir şey olmaz denilebilecek ifadeler mi? Ya da itiraflar mı?
0: Ya şimdi şöyle ceza yargılaması açısından düşünecek olursak bunu tek başına bir kişinin beyanı bir başkasını cezalandırmak için yeterli mi konusunu hakim takdir eder. Ceza yargılamasının asıl amacı maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Ufak bir örnekle anlatacağım.
1: Peki sizce şu anda bu soruşturmalar sadece kişilerin ağzından çıkan
0: tabii,
1: o sözler
0: asla.
1: Üzerinden mi
0: Hayır.
1: gidiyor?
0: Hiçbir ceza yargılamasında zaten elde edilebilecek bir delil varsa mahkeme, savcılık onları toplamakla mükellef. Lehe ya da aleyhe olmak üzere. Şimdi bu noktada şunu söylemek gerekir. Ufak bir örnek. Siz mahkeme heyeti karşısında bir ceza yargılaması sürüyor. Siz de sanık olarak yargılanıyorsunuz. Çıktınız ve ben yaptım dediniz. Bu bir hukuk davası değil. Ben yaptım dediğiniz zaman hakim şunu demez. Ya da gidip dediniz ki evet şu şunu yaptı. Hakim demez ki evet böyle söylüyor. O zaman ceza verelim. Böyle bir mantık bizim hukuk sistemimizde yok. Ceza yargılamasında maddi gerçeği ortaya çıkarmak. Yani tabii ki onun söylediklerini diğer delillerle beraber değerlendirecek mahkeme. Şimdi bu dosyaların içerisinde sadece itirafçı beyanları, işte sanık savunmaları vesaire yok. HTS kayıtları var, işte banka hesap hareketleri var, gereken dosyalarda MASAK raporları var. Yani tüm deliller beraber değerlendirilerek bir kanaate ulaşılıyor. Burada sadece şahsın beyanı yeterli görülür görülmez noktasına dediğim gibi bütün deliller hep beraber değerlendirilerek bir kanaate varılıyor. O noktada itirafçıların sadece beyanı tek başına değerlendirilmez.
1: Ama, İtirafçı ya da şikayetçi.
0: Tabii.
1: Bakan Gül'ün geçen açıklaması vardı bu konuyla ilgili. Geçtiğimiz günlerde dedik ki yani bizler sadece yani bu davalarda beyanlar üzerine bu soruşturmaları yürütmüyoruz, tutuklamaları, gözaltıları gerçekleştirmiyoruz. Sadece bizim bildiğimiz maddi deliller, işte MASAK raporları, HTS hı hı. kayıtları, mesajlaşmalar aynen vesaire öyle. Vesaire.
0: Ve elde edilebilecek her türlü sahir delil yani hani delil ne olursa bu noktada.
1: Bunlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Mesela bir delil midir diye soracağım. İzmit Belediyesi'nde geçtiğimiz gün... Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'nde geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir görüntü. Hı hı. Rüşvet görüntüsü olarak da ifade ediliyor. Hı hı. Şimdi imar müdürü olduğu ifade ediliyor. Ve hatta görüntüyü izlediğimizde belki daha tam olarak da oturacaktır. Şimdi bir para transferi var. Bir para alışverişi var. Hı hı. Mesela bakalım ne geçiyor orada.
2: Biri geliyor. Bir şey olur mu?
3: Yok yok. Şuraya koysam şuraya koy. Onlar görmüyor. Şöyle koy ben oradan alayım. Sen Allah sen var ya görmüyorsun.
2: Şu araya sıkıştım. Üstüne de bir zarf attım müdürüm.
3: Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada.
2: Sıkıntı büyük müdürüm.
3: Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.
2: Biri geliyor. Bir şey olur mu?
1: Yok. Yani şimdi burada böyle zarf içerisinde balya bir para var. Onu al buraya koy deniliyor. Konuluyordu. O cümlenin devamında geçen daha pek çok şey vardı.
0: Bu bir şey olmaz mantığı başkalarında da var demek. Bir sadece Özgür Özel'de yok.
1: Yani çok ilginç. Şimdi bu bir delil midir?
0: Tabii ki delildir. Yani bu noktada video kayıtları, kamera

0: Kayıtları ceza dosyalarında belki de en çok dikkate alınan, hükme esas alınan delillerden biridir. Tabii ki hani bu kaydın nasıl ele geçirildiği vesaire de değerlendirilecektir. İşte hukuka aykırı delil mi tartışması vesaire yapılacaktır. Ama dosya kapsamında bir kanat oluşturulması bakımından tabii ki dosyanın içerisinde olması hiç hukuka aykırı dahi olsa kanat açısından ben önemlidir diye düşünüyorum.
1: Tabii görüntülerde, yani bu görüntülerin devamında bazı isimler var ve o isimlerden, yani rüşveti alan olarak ifade edilen isimlerden birinin ruhsat ve denetim müdürü olduğu da ifade ediliyor. Ama sadece bunlar da değil. Yani şimdi bugün bir zarf içerisindeki böyle balya paralardan bahsediyoruz. Geçtiğimiz gün işte çikolata kutusundaki paralardan bahsediyoruz. Ondan önce para kulelerinden bahsetmiştik. Hatta bu süreç onunla başlamıştı. Manavgat'taydı yanlış hatırlamıyorsam, orada baklava kutuları,
0: aynen,
1: ya çantalar vesaire mavi poşette,
0: şekiller değişiyor, aynen,
1: paralar. Şimdi bunları alan tabii ki kabul etmiyor, bazı davalarda kabul edenler de var ama veren diyor ki ya ben verdim, işte bu da delili, bu da görüntüsü. Mesela şu görüntü kamuoyunda paylaşılıncaya kadar reddetti herkes.
0: Evet.
1: Manavgat Belediyesi. Sonra dediler ki Manavgat Belediyesi'nde kumpas kurulmuş dediler. Ama sahip çıkmadılar sonra. Yani İmamoğlu'na sahip çıktıkları kadar bu isme sahip çıkmadılar. Halbuki burada çok güzel baklava kutusu içerisinde paketlenmiş. Ve şöyle de, hatta o zaman şaşırma ifadelerini çok konuşmuştuk. Böyle de bir sahne kayda geçmişti. Aa, bunun içinde ne var? Nedir bunlar diye kendisi bile şaşırıyor.
0: Ya bu noktada şunu söylemek lazım tabii ki. Yani birilerinin gerçekten işte hakkının yendiğini, birilerinin yargılandığını, ya bir siyasetçi şunu yapmalı. Rüşvetten yargılanıyor mu? Rüşvet mi almış? Çıkar genel başkan olarak ya da işte parti sözcüsü olarak dersin ki ya evet, bu bizim partimiz mensubudur. Bir yanlış yapmıştır. Cezasını adalet verecektir. Biz Türk adaletine güveniyoruz gibi bir şey söylersin. İşte belediye halkından, oranın yerli halkından bir özür dilersin. İşte hani evet, biz bu zamana kadar bünyemiz altındaydı. İşte bu noktada illa yani videonun mu yayılması lazım?
1: Müslüm Sarı, CHP sözcüsü, geride bıraktığımız gün çok önemli bir söz söyledi. Getirebiliyor muyuz arkadaşlar ekrana? Evet, bir dinleyelim.
2: İstifalar durmuş durumda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan yeni bir istifa yok. Sıfır demiyorum ama çok yavaşlamıştır. Bu arkadaşların kabahati suçu var ama onları aday yapan arkadaşlarımızın hiç suçu ve kabahati yok mu? Hiç kimse bu sorumluluktan kaçamaz. 8 tane ilimize görevlendirme yaptık, il başkanı yaptık.
1: Bir önceki cümlesi o kadar önemli ki, diyor ki ya tamam, bu arkadaşların suçu var, eyvallah da ya bunları aday gösteren, bunları parlatanların hiç mi suçu yok? Şimdi kimlerden bahsediyoruz mesela? Kahraman Türk polisini görüyorum diye parlatılan, Özgür Özel tarafından parlatılan ve Etimesgut halkının oy vermesi istenen Erdal Beşikçioğlu'ndan bahsediyoruz. Hakkındaki iddialar çok vahim.
0: Evet.
1: Ve bunlar iddia ama bir gerçek var, bir maddi gerçek var. Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktı. Şimdi nasıl tanıttığını bir hatırlayalım Özgür Özel'in.
3: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
1: Şimdi Müslüm Sarı'nın dediği gibi, tamam o suçlu ya da bir suçla yargılanıyor da ya onu bu şekilde topluma

0: pazarlayanın, aday gösterenin hiçbir suçu yok. Bir sadece örneğini vereyim. 486 liralık fişin 284 bin liralık olarak gösterilmesi, Ramazan çadırı maliyetinin 100 milyon liraya çıkarılması ve kendisinin 5 sene buradayız arkadaşlar, yiyebildiğiniz kadar yiyin şeklinde şişirilen faturalarla kazançlar elde etmesi ve daha pek çok şey konuşuluyor. Bu şekilde kendisi...
1: Fahir Bey, yani Erdal Bey kendi bile inanmıyor bence Özgür Bey'in söylediklerine. Baksanıza muhtemelen, gülüyor yani.
0: Yani o roldü der gibi Özgür Özel'e bakıyor. Sadece o da değil. Mesela bir Menderes Belediye Başkanı var. Mesajlaşmaları biz ekranda veremedik. Yani bu ekranlardan dile getiremedik. İçerisinde neler neler geçiyor. Şimdi o mesajlarımın gerçek olmadığı, montaj olduğu, hem belediye başkanı İlkay Bey'in eşi tarafından da sanırım, ben eşime güveniyorum şeklinde bir açıklaması var. Ama ondan önce yeni partililerin, CHP'lilerin savunduğu bir isim oldu. Halbuki kendisi bizzat diyor ki ya ben muhtarlıktan gelmiyorum, muhtarlıktan gelir. Yani bu yana yürüyen parayım, bebeğim diye sevgilisine mesaj attığı ortaya çıkıyor. Yani neler neler var.
1: Ben okudum, vakıfım yani.
0: Yani
1: gördüm. Top
0: izleyicilerimiz de aslında vakıflar. Aynen. Ama bir kez daha soralım. Şimdi bunlar suçsa, bu suçları işlemesine göz yumulan ya da bu suçlara göz yumulan, bu iddia edilen suçlara diyelim de daha doğrusu, kişilerin hiç mi kabahat yok? Çünkü nasıl Özgür Özel'in onu da topluma tanıttığını biliyoruz. Kendisi neredeyse ben İçişleri Bakanlığı'nı da teslim ederim, İçişleri Bakanlığı'nı da yönetir diyordu. Ben yürüyen parayım diyen Menderes Belediye Başkanı'na o sesi de bir verelim, arkadaşlarımdan rica edeceğim, onu da bir dinleyelim.
2: İlker Bey muhtar, İlkay Bey diyor muhtarmış, acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin, değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i, verin dedim İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
0: Dedi, belediye başkanlığına seçtirdi ve bugün ben yürüyen parayım, bebeğim mesajları ve ortaya çıkan diğer delillerle yargılanıyor. Bir isme daha değineceğim müsaadenizle.
1: Tabii ki.
0: Onu da hemen hatırlatalım. Özkan Yalım diye bir isim var. O da ortaya çıkan görüntüler, mesajlaşmalarla partiden ihraç edilmişti. Ama Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı'ydı. Özgür Özel'e ne kadar paralar verdiğini söylemişti. Özgür Özel'in de açıklamaları var ama Veli Ağbaba'nın dikkat çeken sözleri vardı. Öncesinde ve sonrasında, bir de ona bakalım.
3: Bunu bilebilseydik. Yani Özkan Yalım'ın özel hayatıyla ilgili dedikodular vardı ama yani parti ne yapsın? Ama hiç kuşkusuz keşke farkına vardığımız şeylerde cesurca bunu yapabilseydik. Bakın biraz önce de söyledim. Keşke içimize sinmeyen ama kazandığını gördüğümüz, başka adayla kazanamadığımız, sadece bir kişiyle kazandığımız insanları keşke aday göstermeseydik. Bakın Uşak'ta Uşak milletvekili bana geldi. Ya dedi, ben söylüyorum, dinlemiyorlar beni. Özkan Yalım'la seçimi kazanamayız. İki anket yapılmış. Özkan Yalım çıkmış. Bu anketler doğru. Bir anket daha yaptırılmasını rica ediyorum dedi. Uşak milletvekilimize peki dedim. Genel başkana da ilettim. Gökhan Zeybe'ye ilettim. Bir anket daha yapıldı. Karşıda çok meşhur birisi, çok deneyimli birisi. Aday olarak. İsmini vermem doğru olmaz. Özkan Yalım onun yaklaşık %30 üzerinde çıktı. Öyle aday oldu. Yani biz Özkan Yalım'ın bizim siyasi yakınlığımızdan dolayı değil, anketten çıktığı aday oldu. Hatırlarsanız Muhittin Böcek ilk büyükşehir açıklama beklentisi varken açıklanmadı. Bir anket daha yapıldı. O ankette Muhittin Böcek tüm adayların üzerinde çıktı ve AK Parti'ye de 3 puan fark atıyormuş gibi gözüküyor. Allah'ın, Allah belasını versin. Allah namussuz, onu namussuzdur. 1 milyon euro değil, 1 euro almışsam Allah benim belamı versin. Benden namussuz yok. Ben Bu arada siyasette parayla ilişkin varsa
0: Veli Ağbaba'nın kardeşi de gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir operasyondan, soruşturmadan dolayı yaklaşık savcılığın açıklamasında 300 milyonu aşkın son 2-3 yılda

0: Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından grup başkanı yapılmıştı ve hatta bu sözlerle siyaset sahnesine sokmuştu kendisini.
1: Ben ona güveniyorum, siz de ona güvenin. O halktan birisi, sizden birisi. Ben ona güveniyorum, siz de ona güvenin.
0: Bugün yaşananlar ortada. Şöyle yaşananları, bu soruşturmaları toparlayalım
2: istersen. Ya şimdi şöyle, tabii ki siyasette 24 saat dahi çok uzun bir süreç. Gündemler, ilişkiler vesaire özellikle CHP'nin içerisinde inanılmaz bir şekilde değişiyor. Ama az önce Müslüm Sarı'nın söylediği ifade var ya, hani bunları parlatanlar hiç mi suçlu değil? Ben buna bir atasözüyle cevap vereceğim. Balık baştan kopar. Yani Özgür Özel hiç sanki bu tür suçlardan yargılanmıyormuş da sadece o belediye başkanı yargılanıyormuş gibi bir algı oluşmasın. Kendi belediye başkanlığı çapında yapabildiğini yapmış. Özgür Özel de daha büyük çapta yargılanıyor. Dolayısıyla ben tekrardan balık baştan kopar diyorum. Anlaşılabilir olur herhalde.
0: Gerçekten de öyle. Yani hiçbir şey yokmuş gibi yaşıyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi mahkemede sanık kürsüsünde konuşuyorlar. Tehdit ediyorlar. Hala mahkemede bile, o sanık kürsüsündeyken bile tehdit ediyorlar. Ama işte 62 fezleke bugüne kadar toplamda hazırlanmış. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, ama tüm bu şeyler yaşanmamış gibi hala İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak ifade ediliyor. Ki bizler sığdıramamıştık. O barkoyu tekrar verebilir miyiz arkadaşlar? 35 suç.
2: Sadece Türk Ceza Kanunu'nun yarısı yazıyor neredeyse yani, burada yani.
0: İstanbul'daki İmamoğlu ve suç örgütüne yönelik yolsuzluk rüşvet soruşturmalarında tutuklu yargılananlara isnat edilen suçlar sadece bu kadar. Devamı da var belki de. Hepsi için geçerli değil tabii. Bir kişi bunlardan 3'üyle 5'iyle, İmamoğlu belki de 5'iyle 10'uyla, 10'uyla 20'siyle yargılanıyor, ama ilginç tarafı hiç yokmuş gibi her geçen gün işte bir baklava kutusu, bir çikolata kutusu, bir zarf, bir çöp poşeti, bir para kulesi görüntüsü de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu bir yöntem gibi ama sanki hiç yaşanmamış gibi. Hem
2: bence de yöntem
0: hem
2: gibi.
0: Hem de Yeni Parti'de.
2: Ya kaldı ki zaten hani daha önceki yayınlarda da konuştuk. Hani işin o kadar artık ciddiyetine değil gibiler ki. Mahkeme salonunda, yani bu gözler bunu da gördü. Mahkeme salonunda doğum günü kutlamak isteyen birilerini gördü bu gözler. Yani meslek hayatım boyunca bir daha da göreceğimi zannetmiyorum açıkçası. Dolayısıyla hani bu isnatlar hiç yokmuş gibi ya, yani bu halk, bu belediyenin yerlileri, halkı bir açıklama beklemiyor mu? Yani siz bir muhalefet partisi olarak çıkın vatandaşa söyleyin. Bu bunu yapmıştır. Biz arkasında değiliz. Adalete güveniyoruz. Adalet cezalandırsın. Şeffaf bir şekilde tablo yayınlayın. Gelir gider. Şurada problem var. Şurada yok. Bir muhalefetin, ya herhangi bir siyasi partinin bu suç isnadıyla yargılanan bir belediye başkanı vesaire varsa yapması gereken açık, şeffaf, tereddüte yer vermeyecek şekilde halkını bilgilendirmektir. Bu böyle olmalıdır, ama biz sanki bunlar hiç yokmuşçasına bambaşka tavırlar görüyoruz. Daha da neler göreceğiz bilmiyorum açıkçası.
0: Peki, sizlere dinlendireceğim. Çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ediyorum.
0: Sadece bunlar da değil. Biraz önce bölgemizde yaşananları mesela konuştuk. Kemal Hoca, Türkiye'ye yönelik sanki hiç tehdit yokmuş gibi. İşte Suriye'de yaşananlar Türkiye'yi ilgilendirmiyormuş gibi. Irak'ta yaşananlar hiç Türkiye'yi ilgilendirmiyormuş gibi. İran'da yaşananlar, Afganistan'dan, Rusya, Ukrayna'dan, Yunanistan'dan, Kıbrıs'ta yaşananlar, Libya'da yaşananlar hiç Türkiye'yi ilgilendirmiyormuş gibi de davranan isimlerdi bu isimler. Pek çoğu.
3: Evet.
0: Bunların... Hatta ne işimiz var? Çok konuşulmuştu. O sesi verebilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim. Çünkü bizler muhalefeti böyle bildik. Şimdi gençleri özellikle çağırıyorlar bu mitinglerine ya da sokak olaylarına vesaire vesaire. Ve gençlerin başkanı ya da cumhurbaşkanı adayı olarak sunuyorlar İmamoğlu'nu, sanki bunlar yaşanmıyormuş gibi. Ya bu ülkeyi

0: emanet edecekleri gençlere Türkiye'yi nasıl emanet edecekler bilemiyoruz. Aklımızda soru işaretleri var. Çünkü ne CHP'de ne de Yeni Parti'de biz dış politikaya yönelik söylemlerine şahit olmadık. Savunma sanayine yönelik bir söylemlerine, vaatlerine şahit olmadık. Bu da yetişkinleri korkutuyor ama gençlerin şu an belki daha popülist konular gündeminde. Ama bir hatırlatalım, çok kısa bir açıklamaları bugün siyaset yapan isimleri neler söylemişler.
1: Orta Doğu bataklığına girmeyin dedi. Türkiye'nin orada ne işi var dedi.
2: Bir terör örgütü olan Hamas'ın.
3: Kurultay'daki konuşmanızda Hamas'a da terör örgütü demiştiniz.
4: Ben terör örgütü demedim, terör eylemleri yapıyor dedim. Hamas bir terör örgütüdür.
5: Ya ne olacak Türkiye, ne beka sorunu olacak?
4: Hamas terör örgütünün başlattığı, ki Tayyip Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz ve son derece utanç verici, Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail'de, Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır.
2: Bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği aftan, Türkiye'dekiler genel aftan zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı.
6: Bu saldırıların Hamas'ın bir gece sivillere yönelik yaptığı saldırılarla başladığını da unutmamak gerek.
7: Bu defa Mehmetçiğimizi Libya çöllerindeki ateşin içine fizana sürüyor.
8: 1 Eylül tarihine kadar mutlaka Afganistan'dan ayrılmaları gerekiyor.
9: Dış politikanın temel öğretilerine aykırı bir sürü zırvayı arka arkaya sıralayarak siyaset yaptıklarını zannediyorlar.
0: Tamam, iç politikadaki konular rahmetli Süleyman Demirel'in sözüyle dün dündür, bugün bugündür, siyasette bir gün 24 saat bile çok büyük bir zamandır söylemine sığdıralım da, Kemal Hocam, dış politikadaki bu gündem ya da gündemsizlik mi, ya da bu politikasızlık mı, bu kayıp değil midir?
10: Kesinlikle kayıp. Yani bakın, dış politikadaki en önemli prensiplerden bir tanesi vizyondur. Yani vizyon ve proaktif olmaktır. Vizyon nedir? Ülkenin gelecekte konumlanacağı noktayı tespit eder vizyon. Hayallerdir aslında biraz. Umutlardır, beklentilerdir. Hı hı. Ve ülkenizi taşıdığınız o çağdaş seviyedir. Dolayısıyla bu noktaya ulaşmak için elinizde bir vizyon olur. Böyle bir vizyon yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut liderliğinde ya da yeni parti diye kurulan bir partinin başındaki kişide vizyon yok. Vizyonu destekleyen misyonlar olur. Yani birçok misyon elde edersiniz, taktik ve operatif adımlar atarsınız vizyon elde edilmek için, elde etmek için, yani hedefe ulaşmak için. Vizyon olmadan taktik adımın da bir anlamı yok. Bu pakette çok eksikleri var. Bu bir.
0: İki. Hocam, ama baktığımızda içlerinde çok önemli yerlerde diplomatlık yapmış isimler var. Yani
10: ikiye geliyorum işte.
0: Washington'dan Londra'ya, işte Tel Aviv'den daha pek çok noktaya, önemli yerlerde ülkemizi tırnak içerisinde temsil etmiş, yıllarca büyükelçi olarak görev yapmış isimlerden bahsediyoruz. Ya bunlar hiç mi bir vizyon sunamamışlar bu gerçeklikle ilgili, realiteyle?
10: Bu soru çok güzel bir soru. O yüzden ikiye dedim ya, ikiye geçiyoruz şimdi. İkide şu var pakette. Eğer bu eksiklik yoksa, bunun adı, söyleyeyim mi söylemeyeyim bilmiyorum, gaflet en iyi ihtimalle. Dalalet, aymazlık, ama bir son şık daha var, ihanet. Çünkü bakın, bu tür misyonerleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yani misyoner derken bir misyonu olan şefler bunlar. Türkiye adına gidiyorlar oraya, halk, millet adına Sayın Cumhurbaşkanımızı temsil ediyorlar. Büyükelçilik, ateşelik vesaire yapıyorlar. Gittikleri yerde eğer entegre olamamışlarsa asimile oluyorlar. Yani o ülkenin artık değerlerine bir şekilde kapılıp onlar adına onlara hizmet eder hale gelebiliyorlar. Bu girdaba katılmışlara biz son şıkkı kullanıyoruz.
0: Yani batılı, batıcı olmayı da geçiyorlar mı? Londralı,

0: Washington'lı mı oluyorlar?
1: Batıya rağmen batıcı oluyorlar bunlar. Dolayısıyla
0: batıdan daha batıcılar.
1: Evet. Daha da
0: ama.
1: Kraldan çok kralcı gibi, batıdan çok batıcı. Dolayısıyla bu tipler, bu karakterler artık istese de istemese de asimile olduklarından dolayı döndüklerinde ülkesine, artık geldikleri ülkenin çıkarlarına ve diyelim politikalarına hizmet ediyorlar. Bu çok tehlikeli ikinci paket. Ve bu pakettekileri doldurdu Cumhuriyet Halk Partisi zamanında kadrolarına. Prestijli diye, batıyla daha yakın ilişki kurmak için, batıya yaranmak için, belki de batının talebiyle bu tür kadrolar açıldı ve şeyler, atamalar yapıldı. Şimdi o yüzden bakınız etrafımızda neler oluyor ve bu kadrolarda neler eksik. Balkanlar donmuştur, donmuş vaziyettedir. Her an ısıtılabilir Kosova merkezinden yola çıkarak. Geçin Karadeniz şu anda neredeyse ısınmak üzere. Türk gemileri habire menşei belirsiz bir takım İHA'larla vuruluyor. Biliyoruz menşeini de, hani belirsiz diyelim şimdilik. Kafkaslar'da Karabağ meselesinden mürekkep bir hala ciddi risk devam ediyor. Gürcistan parçalanmış. İran savaşı, Amerika küresel bir güç, İran'la savaşa devam ediyor. Irak, Suriye kaotik. Suriye toprakları kısmen şu anda istikrara kavuşmuş durumda. Türkiye bütün gücünü oraya vermiş pozisyonda. Akdeniz'de Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti risk altında hala. Çünkü Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve Amerika tarafından, hatta Fransa'da girişin içerisinde destekleniyor. Oradaki kuvvet dengesi değişmek üzere. Hidrokarbon savaşı var Doğu Akdeniz'de. İsrail orada Gazze'de soykırım yapıyor.
0: Ama
1: gelin Mısır'a, Libya'ya.
0: Bir büyükelçi var ki mavi vatan safsatası diyebiliyor.
1: Masal diyor. Evet.
0: Masal diyor bunlara.
1: Bakın hikaye böyle devam ediyor işte. Yani Libya'da şu anda ikiye ayrılmış durumda taraflar. Hafter ve Ulusal Mutabakat Hükümeti diye. Bu tarafa gidin, Fas İsrail'in kontrolüne girdi, girecek neredeyse. Bence girdi. Cezayir, Tunus arada kalmış pozisyon. Yani Orta Doğu, Körfez dahil, Hürmüz dahil şu anda komple orta ölçekte bir savaşın eşiğinde. Ki İran savaşı şu anda aşırı ısınmış vaziyette. Bunlardan bizim etkilenmemiz çok olası. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ateş çemberini şunu yapması gerekirdi.
0: Tırnak içerisinde yeni parti de.
1: Yeni parti. O karıştırıyoruz. Ne diyelim onlara? Bir isim vermek
0: yeni
1: lazım.
0: Yeni CHP.
1: Ha, öyle mi diyelim?
0: Eski yeni, CHP gibi de.
1: Yeni CHP'lilere şunu söylüyorum. Salık veriyorum. Kök CHP diyelim. Orijinal CHP. Biraz daha bu konularda ılımlı bir söylem geliştirmiş durumda.
2: Yenilikçiler.
0: Evet. Şimdi bir de şu vardı mesela.
1: Şunu salık
0: Özgür
1: vereyim.
0: Özel. Son cümle hocam, rica edeyim.
1: Tamam. Evet, şunu salık verelim onlara. Bütün bu çemberin içerisinde hükümetin aldığı, attığı tüm adımları elbette ki destekleyin, %100 katkı sağlayın demiyoruz. Eleştirin ki daha bizim görmediğimiz, hükümetin görmediği hususlar normale dönsün. Milletin çıkarları en azından tam olarak, mükemmel olarak korunsun.
0: En azından milli meselelerde devletimizin yanında durmaları hepimizin temennisi. Ama işte Ünal Çeviköz diye bir adam vardı, bir siyasetçi vardı, tecrübeli bir isim, ama onun neler neler söyledikleri hala hafızalarda. Türkiye'nin Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin silah gönderdiği, bundan dönülmesi gerektiğini söylediği açıklamaları var. İşte hatta sanırım yani neredeyse terörist gönderiyordu diye yaptığı açıklamalar vardı. Bunun yanı sıra Libya'dan çekmeliyiz askerlerimizi, Afganistan'dan çekmeliyiz askerlerimizi diye söylemleri var. Hadi bunlara geçtik. Bunlar eskide kaldı. Şimdi yeni söylemlere bakıyorum. Şimdi geçtiğimiz ay NATO zirvesine ev sahipliği yaptı Türkiye. Ve tüm dünya bunu konuştu. NATO yeni evreye Türkiye ile birlikte başladı ve yeni gücünü Türkiye'nin gücü üzerinden gösterdi. Eleştirdiler. Ama şundan bir ay önce bu soruşturmaları unutup da Özgür Özel'in biz daha iyi NATO üyesi olacağız dediği açıklamalar da vardır. Yani Türkiye'den, yani AK Parti'den, Erdoğan'dan daha iyi olacağız biz dediği açıklamalar var. Bizi yalnız bırakmayın, siz bizi destekleyin. Biz daha iyi müttefik olacağız size. Şimdi vizyon dedi hocam. Ben vizyonsuzluk demiyorum ama bu da bu vizyonun bir parçası mı?
2: Şimdi tabii parçası...
0: Yani hem NATO'ya kötü deyip

0: hem de biz daha iyi NATO'cu olacağız demek.
1: Ama şimdi şöyle, o zaman şu soruyu sormak lazım onlara. Siz NATO'ya bağlı mı olmak istiyorsunuz, bağımlı mı olmak istiyorsunuz? Şimdi bu sorunun cevabını vermeleri lazım. Bizim NATO'ya bakış açımız, evet, NATO'nun biz anayasasına bağlıyız ama bağımlı değiliz. NATO'ya, evet, ittifakın çok önemli bir üyesiyiz ama bağımlı değiliz. Şimdi bizim zaten Ankara'daki o zirvede şahitlik ettik. Mükemmel bir zirve oldu. Yani her anlamıyla mükemmel oldu. Misafirlikler, ikramlar hep biliyorsunuz çok ses getirdi. Hatta geçen CNN International'da oranın muhabiri bu işin böyle belgesel gibi 5-10 dakikalık NATO'yu böyle çok güzel anlatıyor. İşte hem toplantıları hem ikramlar, Türkiye'nin özellikle Türk misafirperverliğinden bahsediyor. Bir de o zirvenin içinde bir zirve daha vardı biliyorsunuz Tahir Bey. Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı zirvesi vardı. Yani zirve içinde zirve vardı aslında. Ve NATO 3.0 dediğimiz hadise bu işin artık Asya Pasifik açılımıyla beraber Türkiye'nin kanat ülke pozisyonundan merkezi role doğru geldiği bir durumu ortaya koydu. Hı hı. Şimdi siz ister ana muhalefet olun, ister iktidar olun, kim olursanız olun. Ben her zaman şunu savunuyorum. Dış politika siyaset üstü bir anlayış içerisinde olmak zorunda. Ve siz muhalefet yapayım derken ülkenin milli dış politikasını, milli devlet politikasını eleştirirseniz eğer, o zaman ne olur? Dışarıdan size başka türlü bakarlar. Ha, şöyle yaparlar. O
0: son dakikan yarım kalmasın cümlemiz.
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin orada ne işi var diye biz çok güzel bir kitap çıkarmıştık. Ben editörlüğünü yaptım. Türkiye'nin Libya'da ne işi var? O sorunun üzerine biz bunu yaptık. Türkiye'nin orada çok işi var.
0: Çok işimiz var. İşte o önemli işlerden birisi de yarın Başkan Erdoğan'ın da katılacağı zirvede olacak. Neler, neden oradayız? Yaşananlar aslında her şeyi anlatıyor ama demek ki tek tek cümle cümlede anlatmak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ertan Hanım çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Hocam çok teşekkürler kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Noktalayacağız ama görmezden gelinen ya da birileri tarafından özgürlük diye pazarlanan bir gerçekle noktalayacağız. Erşen Karaca muhabir arkadaşımız özel bir habere imza attı. Hepimizin son zamanlarda sosyal medyada karşılaştığı ahlaksızlıklar ve bunların parayla satılması anlamına gelen bazı abonelik konularına şahit oluyoruz. Ve bunları bir de bize parayla satmaya çalışıyorlar ve bazen de abonelik bile istemiyorlar maalesef. Şimdi bu konuya dair bir özel haber ekranlarınıza getireceğiz ve veda edeceğiz.
3: Ciddi bir sorun bu abonelik sistemi.
4: Burada bir yaş sınırı yok. Aslında sorun burada başlıyor.
5: Mahremiyetin pazarlandığı ve daha sınır tanımayan içeriklerin paylaşıldığını görüyoruz.
6: Çocuklar, gençler, yetişkinler. Tek bir hedefi yok. Sosyal medyada yaygınlaşan abonelik sistemi toplumsal çözülmeyi hızlandırıyor, ahlaki erozyonu büyütüyor.
5: Sanal ortamdaki kontrolsüz içerikler ve paylaşımlar hem çocuk psikolojisini olumsuz etkiliyor, sınırsız erişimleri olabildiği için maalesef bazı alanlarda, hem çocuk psikolojisini olumsuz etkiliyor hem de kültürel yozlaşmanın yollarına taş döşüyor.
7: Sosyal medyanın yanlış kullanımı zaten çürümenin zeminini hazırlamıştı, ancak bu kez işin içine abonelik sistemi girdi. Peki abonelik sistemi nedir?
4: Abonelik sistemi bir içerik üreticisinin takipçilerine özel aylık ödeme, düzenli ödeme aldığı ve bunun karşılığında sadece onların görebileceği içerikler üretmesi demek. Burada aslında kapalı kapılar ardında paylaşımlar yapılmakta.
5: En tehlikeli taraflarından bir tanesi de ben buradayım, görünür olarak ve neredeyse hiçbir ilke sınır tanımayarak çok para kazanıyorum. Sen de kazanabilirsin. Yani amaca ulaşmak eğer para kazanmak ve görünür olmaksa, amaca giden her yol mübahtır algısı oluşturuyor.
3: Genelde bu tarz abonelikler daha çok müstehcen içerikleri ön plana çıkartmış oluyor. İşte bedenlerini paylaşarak, tabiri caizse kötü örnek olarak çocuklara, gençlere bu sistemi yaygınlaştırıyorlar.
8: Herkesin her istediği şekilde içerik üretip oraya koyması hiç mantıklı bir şey değil. Sosyal yozlaşma sebebidir bu.
7: Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
9: Bence yani gençleri zehirliyor tamamen.
6: Kolay yolla para kazanma arzusu, eğitimin ve gerçek bir meslek edinme isteğinin ikinci plana atılmasına sebep oluyor.
10: Örnek davranışlar sergilemiyorlar, öyle söyleyeyim. Çoğu özellikle. Özendiriyor bizim çocuklarımızı da. Benim oğlum bile hani engellemeye çalışıyorum ama hani girdiği yerleri vesaire, ama çok fazla da engelleyemiyorsun. Sürekli gözetim altında olması gerekiyor.
7: Sosyal medyadaki abonelik içeriklerinin videolarından en çok etkilenen kısım, o videolarda adı geçen, görüntüsü kullanılan ya da videolara maruz

0: maruz bırakılan çocuklar.
1: Sanal ortamdaki kontrolsüz paylaşımlar, kontrolsüz içerikler toplumun duygularıyla oynayan şeyler. Kaygıyı artırıyor, öfkeyi artırıyor, özenmeyi artırıyor, kolay kazanç, kolayca bir yerlere gelme arzusunu tetikliyor ve yabancılaşmayı, toplumsal bağların zayıflamasını, bencilliği, bireyselleşmeyi ve kendi arzularına, hazlarına hizmet eden, sınır tanımayan bir hayat algısını maalesef her gün gözümüze sokuyorlar.
2: Yani gençler artık normal fiziksel şartlarda çalışmak istemiyorlar. Evden oturup içerik üretirim, ben de yaparım bunu kafasındalar. Ve artık sosyalleşme sosyal medya üzerinden oluyor. Yani yapay bir ortam üzerinden oluyor. Bu da gençlerin gelişimini fiziksel, zihinsel her yönden etkiliyor.
3: Kolay yolla para kazanma hem kültürel yozlaşmayı hem de çocuk psikolojisini yakından ilgilendiriyor.
4: Yani daha doğru içerikler paylaşırlarsa çok daha, yani örnek olacak içerikler paylaşırlarsa çok daha güzel olur aslında, ama maalesef olmuyor.
5: Abone olma sistemi çok basit. Yani bir tık basıp bir tuşla abone olunabiliyor. Çocuklar, yetişkinler ve gençler, burada bütün gruplar abone olduktan sonra psikolojik olarak veya sonuçları hiçbir şekilde hesaplanmıyor.
6: Sosyal medyada ve diğer normal medyada olan yani figürleri, insanları veya örnek olarak teşkil eden insanları tabii ki görmelerine de engel olamıyorum. Yani bu noktada her baba gibi biz de endişeleniyoruz.
7: Para için bazı insanlar ne yapacaklarını şaşırıyor gerçekten. Sosyal medyayı reşit olmayan bireyler de kullanıyor. Ailelerin buna dikkat etmesi lazım.
8: Yani aslında sosyal medya kullanımı benim şahsi görüşüm uzun süredir çığırından çıkmış durumda. Bu önü alınamaz bir şey. Ve işin içerisinde ticari bir gelir olduğu için yani çığırından çıkması çok normal ortalığın.
9: Bu bir dijital afyon aslına bakarsanız. Kişileri bağımlı hale getiren ve maalesef şu an Türkiye'de de ciddi bir sorun. Bu abonelik sistemi ciddi bir problem halini almaya başladı. Yani bir şeyin paralı olması, abonelik sisteminin oluşturulması demek bunun yasal ya da legal olduğu anlamına gelmez. Bu aynı zamanda ahlaki bir yozlaşma ve suça da meyilli hale getirmiş oluyor.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun ana gündemi terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeydi. Toplantının ardından yayımlanan 8 maddelik bildiride terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bir kez daha vurgulandı. Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmeler de MGK'nın gündeminde yer aldı.
1: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde külliyede toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantıda terör örgütleri hakkında kurula bilgi verildi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen gelişmeler ele alındı. Toplantının ardından yayımlanan 8 maddelik bildiride terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine vurgu yapıldı. Kurulda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma sürecinde kaydedilen aşamalara ilişkin istişarelerde bulunuldu. FETÖ'yle mücadelede gelinen son durumda MGK'da değerlendirildi. Dış politika başlıkları da Milli Güvenlik Kurulu'nda kendine yer buldu. İran ve ABD'ye müzakerelere geri dönme çağrısı yapılırken Rusya ile Ukrayna'da bölgede artan gerilimi düşürme ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edildi. Bildiride Gazze'de ateşkes ihlallerine devam eden İsrail yönetimi karşısında uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı.
0: Milli dayanışma teklifi yasalaşınca gözler uygulamaya çevrilecek. Yasanın bazı hükümleri hemen, ceza ertelemesiyle ilgili düzenlemeleri ise Milli Güvenlik Kurulu'nun silahların bırakıldığı tespitinden sonra devreye girecek. Sahada nasıl gelişmeler yaşanacak, detaylarına bakalım.
2: Milli dayanışma yasasının çıkmasıyla birlikte...

0: Sözler uygulamaya çevrilecek. Yasa yürürlüğe girecek ama bazı hükümlerin MGK kararından sonra hayata geçecek. Milli Dayanışma Yasası'nın en geç pazartesi günü yasalaşması bekleniyor. Sonrasında Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Onayın ardından resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yasanın bazı hükümleri de uygulamaya geçecek. Kurulların oluşturulması yasa yürürlüğe girer girmez yapılabilecek. Süreçte önemli rol oynayacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında oluşturulacak kurulla mecliste Meclis Başkanlığı bünyesinde kurulacak izleme komisyonu hemen belirlenebilecek. Yasanın özellikle cezalarla ilgili hükümleri Milli Güvenlik Kurulu'nun silahlar bırakıldı tespitinden sonra devreye girecek. Yasada 15 yılın altında cezası olanlar için 5, 15'in üstünde olanlar içinse 10 yıl ceza ertelemesi öngörülüyor. İşte bu cezalara muhatap olanların ertelemesi MGK kararının ardından mahkemelerce ele alınacak.
1: Kritik eşik örgütün silah bırakması. PKK, KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir.
0: Eve dönüş için önce yazılı başvuru yapılacak. Bu başvurular dosyanın olduğu illerdeki ağır ceza mahkemelerinde değerlendirilecek. Eline silah almamış olan Avrupa, Suriye ve Irak'ta bulunanların işlemleri hemen yapılabilecek. Ancak eline silah almış olanların başvuruları MGK'nın teyit tespitinden sonra değerlendirilecek. Milli Dayanışma Yasası örgütün üst düzey yöneticilerini kapsamıyor. Onların da Süleymaniye'ye geçecekleri öğrenildi. Toplu gelişlere izin verilmeyecek. Gösteriye dönüştürülmesinin önüne geçilecek. Bu süreçte DEM Parti'nin de rol oynayacağı belirtildi. Cezaevinden de tahliyelerin aşama aşama gerçekleşeceği ifade edildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan kanun teklifiyle ilgili sosyal medyadan video mesaj yayımladı. Gürlek, teklifi terörsüz Türkiye hedefinin hukuki zeminin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak nitelendirdi. Hedefimiz güvenlik, huzur ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye'dir dedi.
3: Terörsüz Türkiye vizyonu yalnızca ülkemizin iş güvenliğine de sınırlı değildir.
4: Terörsüz Türkiye vizyonuna açıklık getirdi. Bölgesel işbirliğine dikkat çekti.
3: Bu vizyon terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu ve daha güçlü bölgesel işbirliği anlamına gelmektedir.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan kanun teklifiyle ilgili sosyal medyadan bir video mesaj yayımladı.
3: Meclis gündemine gelen teklif, terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki zemininin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımdır. Hedefimiz güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye'dir. Kanun teklifinin ülkemiz ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
4: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye'nin 86 milyonun ortak hedefi olduğunu vurguladı.
3: Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılmak için çıktığımız bu yolda terörsüz Türkiye vizyonumuz ile tarihi bir aşamaya hep birlikte şahit ediyoruz. Aziz milletimiz, terörsüz Türkiye 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefidir. Bu hedef daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi, daha güçlü yatırım ortamı ve daha güçlü kalkınma demektir.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan, Suriye'nin istikrarına dikkati çekti. Şam ve Halep güvenli olursa İstanbul ve Gaziantep'te güvenli olur dedi. Fidan'ın gündeminde ABD-İran gerginliği ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları da vardı.
5: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil. Aramızda ortak bir tarih, ortak bir kültür ve ortak bir gelecek var. Şam, Halep ve Hama daha zengin ve daha güvenli olduğunda bizler bunu Gaziantep'te, Mersin'de ve İstanbul'da hemen hissediyoruz.
0: Suriye'nin giderek daha istikrarlı bir hale geldiğini vurguladı. Türkiye'nin desteğinin de süreceği mesajını verdi.
5: Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrarı bozucu faaliyetler Türkiye için de bir tehdit teşkil etmekte. Bu anlayışla terörle mücadele, savunma ve güvenlik alanlarında yürüttüğümüz iş

0: işbirliğini ve eşgüdümü daha da derinleştireceğiz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
0: Suriye ile ekonomik ilişkilerimizde yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmekteyiz. Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan arasında başlattığımız karayolu ve demiryolu bağlantısallık girişimi de en kısa zamanda hayata geçirmesi için çalışmalara başladık. Şam'da Türk okul açılmasına ilişkin izin süreçlerini tamamladılar. Teşekkür ediyoruz burada kendilerine. Türkiye-Suriye Ortak Üniversitesi'nin kurulması için de çalışmalar hızlandı.
1: Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.
0: Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi ülkemiz açısından önem ve önceliğini korumaktadır. Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.
2: Ortak sınırlarımızın terörden temizlenmesi ve ortak şekilde korunması önem teşkil etmektedir.
1: ABD-İran arasında süren savaşta gündemdeydi.
0: Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz.
1: Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Gazze'de barış planının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.
0: İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak. Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur.
3: Suriye'nin başkenti Şam'da bir yolcu minibüsüne yerleştirilen patlayıcı infilak etti. 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.
4: Şam'da bomba konulan minibüs infilak etti. Caddede can pazarı kuruldu. Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı düzenlendi. Ceremana mahallesinde seyir halindeki bir yolcu minibüsündeki el yapımı patlayıcı büyük bir gürültüyle infilak etti. Patlamada minibüs parçaları ayrılırken çevredeki araçlar ve binalarda hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı.
3: Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke İsrail'in Gazze'de tıbbi ve sivil altyapıya hedef alan saldırılarını kınadı. 8 ülkenin dışişleri bakanları saldırıları uluslararası hukukun ağır ihlali olarak nitelendirdi. Uluslararası topluma kalıcı ateşkes için sorumluluk al çağrısı yapıldı.
4: Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 8 ülke, İsrail'in Gazze şeridinde tıbbi ve sivil altyapıyı hedef alan saldırılarıyla uluslararası insancıl hukuk ihlallerine ortak bir açıklamayla sert tepki gösterdi. 8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yayınlanan ortak bildiride, İsrail'in özellikle sağlık tesisleri ve tıbbi altyapıyı hedef alması, sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıları ve sivil can kayıplarının sürmesi, uluslararası hukukun ağır ihlali olarak nitelendirildi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları bildiride İsrail ihlallerini en güçlü şekilde kınadı ve reddetti. Bakanlar ihlallerin sürdürülmesinin, İsrail'in uluslararası hukuk ve Gazze ihtilafının sonlandırılmasına yönelik yükümlülüklerinin açık bir ihlali olduğunu ve siyasi süreci sabote etmeyle Gazze şeridindeki insani felaketi daha da derinleştirme tehdidi taşıdığını teyit etti. 8 ülkenin Dışişleri Bakanı ayrıca başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası topluma, sivillerin korunması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunma çağrısı yaptı. Bakanlar işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak etme veya kardeş Filistin halkını zorla

0: Derinden etme yönündeki her türlü girişimi kesin bir dille reddettiklerini vurguladı. Açıklamada adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın tek yolunun iki devletli çözümün uygulanmasını sağlayacak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması olduğunun altı çizildi.
1: Gazze'de 2024 yılında Mahmut adlı bir genç kaybolmuştu. Ailesi İsrail tarafından katledildiğini düşünüp Gazze'nin her yerinde evlatlarını aradı. Ancak gerçekler işgalci İsrail askerlerinin çektiği bir fotoğrafla ortaya çıktı.
2: Gözlerini bağladılar, ellerini kelepçelediler. Dalga geçer gibi yanında poz verdiler. İşgalci İsrail askerlerinin zulmü bu fotoğrafla bir kez daha gözler önüne serildi. İki yıldır kayıp olan Filistinli Mahmut Atallah'ın İsrail ordusu tarafından nedensizce gözaltına alındığı ortaya çıktı. Mahmut'un ailesi evlatlarının nerede olduğunu bilmiyordu. İsrail ordusu da Filistinlileri sebep belirtmeden gözaltına alabildiği için Mahmut bir gecede ortadan kayboldu. Acılı aile oğullarını iki yıldır bulmaya çalışıyordu ve bu fotoğrafla gerçekler gün yüzüne çıktı.
3: Oğlum 2024'te kayboldu. Kızılay'a ve bize yardımcı olabilecek tüm kurumlara başvurduk. Hepsi bize herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi. İsrailliler Gazze'den alınan esirlerle ilgili tüm bilgileri saklıyor. Ancak içimde hep bir his vardı. Allah'a olan umudum güçlüydü. Beni yalnız bırakmayacaktı. Tüm işlerimi Allah'a havale ettim. Oğlumu ve tüm esirleri ona emanet ettim. Oğlum Ahmet geldi ve bana anne sana bir şey göstermek istiyorum ama kendini hazırla dedi. Fotoğrafı gördüğüm an içim rahatladı ve mutlu oldum. Ama aynı zamanda onu o halde gördüğümde kalbim parçalandı.
2: Filistinli anne İsrail ordusunun yaptığı bu zulme isyan etti.
3: Dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu iddia edenler işte böyle fotoğraflar paylaşıyor. Oğlum yanlış hiçbir şey yapmadı. O sadece Gazze'ye geri dönmek istiyordu. Hiçbir şeyden sorumlu değil. Onlara hiçbir şekilde zarar vermedi. Savunduklarını iddia ettikleri insan hakları bu mu? Allah ne takdir ettiyse onu göreceğiz. Ben de kayıp 10 bin çocuğu olan diğer tüm anneler gibiyim.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına göre Özgür Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan 61 fezleke var. 20'si Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretle ilgili. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasıyla fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
4: Yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dokunulmazlık dosyaları konusunda rekora koştu. Hakkında mecliste 61 dosya var. 62. dosya da yolda. Mecliste Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren fezlekelerin sayısı 61'e ulaştı. Bunlardan 20 tanesi Başkan Erdoğan'a hakaretten.
4: 53.sü de başımla beraber.
2: Dosyalarda halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik gibi içerikler de söz konusu.
5: Bana diyorlar ki, sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet! Evet.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel'le ilgili 62. fezleke için harekete geçti. Zincirleme rüşvet iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke önümüzdeki günlerde meclise ulaşacak. 61 dosyada bulunan suç iddialarının Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için yeterli olmadığı ancak son gelecek dosyanın önemli olduğu belirtildi. Bugüne kadar hiçbir parti genel başkanı ile ilgili rüşvet iddiasını içeren bir fezleke hazırlanmadığına dikkat çekildi. Bu konunun ancak tatilin ardından Ekim ayından sonra gündeme gelebileceği belirtildi. Özel'in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu mecliste en fazla sandalye sayısına sahip AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin takınacağı tavra bağlı. Dokunulmazlık dosyaları genel olarak dönem sonuna bırakılıyor. Seçimden sonra tekrar milletvekili olamazsa hakkında dosya olan kişiler yargılanıyor.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile soruşturmada adı geçen Ferhat Yetişsin tutuklandı.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'de gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüz ihale süreçleri mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile Ferhat Yetişsin gözaltına alındı. Masak raporları Hür Ağbaba'nın hesaplarındaki yoğun para trafiğini ortaya koydu. Hür Ağbaba'nın hesaplarında 2020-2026'da toplam 172 milyon 192 bin lira para girişi, 170 milyon 968 bin lira para çıkışı olduğu belirtildi. Rapordaki en dikkat çekici tespitlerden biri Hür Ağbaba'nın %50 ortak olduğu şirketle ilgili oldu. Şirketin banka hesaplarından 2025 yılı içinde 35 ayrı işlemle toplam 70 milyon lira nakit çekildiği belirlendi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hür Ağbaba ile Ferhat Yetişsin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ilk aşamasında ise 20 Mayıs'ta operasyon düzenlenmiş, Ege Şehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci, iki inşaat firması yetkilisiyle dönemin İzbeton Genel Müdürü Hüseyin Sezer tutuklanmıştı.
1: CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde gündeme gelen çikolata kutusunda rüşvet yönteminin Etimesgut Belediyesi'nde de uygulandığı ortaya çıktı. Soruşturmanın detaylarında çikolata kutusunda teslim edilen milyon dolarlardan makam odasındaki gizli bölmelere kadar dikkat çekici iddialar yer aldı.
5: Ona bakınca ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
6: Halkımıza en zor günümüzde sahip çıktı belediyelerimiz. Üstelik tüm güçlerle, üstelik tüm zorluklarla, tüm bunlara rağmen başardı bizim belediyemiz. Şimdi biz de Etimesgut'umuzda başaracağız bunları.
2: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasındaki müşteki, şüpheli ve tanık beyanları belediyedeki yolsuzluk ağını gözler önüne serdi. Soruşturma detaylarında çikolata kutusunda teslim edilen milyon dolarlardan makam odasındaki gizli bölmelere, kepçeli şantajlardan elden dağıtılan milyonlarca liralık meblağlara kadar dikkat çekici iddialar yer aldı. CİMER ihbarı ve tanık beyanlarına göre Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na bir inşaat firması tarafından çikolata kutusu içinde 1,2 milyon dolar rüşvet verildi. Bu yöntemle bir belediye arsasının ihaleye girilmeksizin firmaya devredildiği öne sürüldü. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen müteahhit Hüdaver Alkaya ise MS hastası kızının tedavi masrafları için bitirdiği konutların iskanını 73 gün boyunca alamadığını belirtti. Sorunu çözmek için belediye meclis üyesi Ozan Yiğit'in makam odasına gittiğini aktaran Hüdaver Alkaya, oda içinde yer alan gizli kapıdan özel bir bölmeye geçtiklerini ifade etti. İskan onayını alabilmek için 1 milyon lira nakit parayı poşet içinde buradaki masaya bıraktığını, ödemeden yaklaşık bir hafta sonra iskan belgesinin düzenlendiğini açıkladı. Dosyadaki iddialara göre 1000 konutluk bir projede imar planına aykırı 1+1 daireler ve kaçak alanlar açabilmek adına 250 milyon liralık rüşvet pazarlığı yapıldı. Otopark kiralamak isteyen müşteki Tuncay Karadeniz, Ozan Yiğit'in makam odasındaki görüşme sırasında Erdal Beşikçioğlu'nun da odaya girdiğini iddia etti. Beşikçioğlu'nun kendisine parayı Ozan'a verdin mi diye sorduğunu, 8 bin dolar ödediğini söyleyince 1 milyon 500 bin lira vereceksin diyerek odadan çıktığını öne sürdü. Soruşturmadaki bir diğer iddia ise organizatör Uğur Şanalan'dan geldi. Kanuni işgaliye bedeli 150-300 bin lira arası tutan bir konser için belediye yetkililerinin kendisi

0: 1,5 milyon lira nakit para ve 3 milyon lira değerinde stand alanı talep ettiğini belirten Şanalan, ödemeyi yapamayınca konser alanının zabıta ve kepçelerle ablukaya alındığını söyledi. 18 ila 22 milyon lira zarara uğrayarak iflas ettiğini belirten Şanalan, topladığı tüm delillerle savcılığa başvurdu. Öte yandan Erdal Beşikçioğlu'nun pozitif çıkan uyuşturucu testinin ardından Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi de pozitif çıktı.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında deprem bağışları tek tek incelendi. Çok sayıda ünlü ismin Ahbap'a milyonluk bağışlar yaptığı tespit edildi. Soruşturmada dernek hesaplarına giren bağışların kullanımına odaklanıldı.
0: Ahbap'a yapılan milyonluk bağışlar ortaya çıktı. Soruşturmanın odağında bağışçılar değil, paraların akıbeti var. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bağış trafiği mercek altına alındı. MASAK raporuna göre 6 Şubat depremlerinin ardından Ajda Pekkan, Barış Arduç, Tarkan, Sibelcan, Nevzat Aydın'ın 1 milyon ve üzeri yüksek tutarlı bağışlar yaptığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında banka kayıtları ve harcama belgeleri karşılaştırılacak. Belirli projelere yönelik bağışlar tek tek incelenecek. Bağışçıların hukuki durumu da delillere göre belirlenecek. İncelemenin odağındaysa bağış yapan kişiler değil, dernek hesaplarına giren paraların hangi amaçlarla kullanıldığı bulunuyor.
1: İstanbul Şişli'de Nilda Müge Şahin sokak ortasında vahşice katledildi. Cinayet anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısının motosikletle gelip genç kızı öldürdüğü anlar kameraya yansıdı.
0: Platonik aşkını adım adım takip etti. Fırsatını bulduğu anda sokak ortasında genç kızı katletti.
2: Seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar.
0: Nilda Müge Şahin kanlar içinde yere yığıldığı anda saplantılı adam motosikletiyle böyle kaçtı. Üstelik bu onun ilk saldırısı da değildi. Nazir Ilgın 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs etmişti. 14 yıl hapis cezası aldı. Ancak bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. 25 yaşındaki genç kız takıntılı eski erkek arkadaşı tarafından tehdit ediliyordu. Uzaklaştırma kararı onu korumaya yetmedi.
2: Yok ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor.
0: Katil zanlısı genç kızın sadece eski erkek arkadaşı değildi. 3 senedir Şahin ailesinin yanında çalışan, ekmeğini yiyen biriydi. Şahin ailesi evlatlarını toprağa gömmenin acısını yaşıyor. Polisse her yerde firari Nazir Ilgın'ı arıyor.
1: Gülistan 9 soruşturmasında bu kez gözler yıllar önce barajdaki arama çalışmalarına katılan iki dalgıçta. Delil karartma suçlamasıyla tutuklanan dalgıçlar soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bir sürecin kapısını araladı. Ayrıntılar geliyor.
3: Yılların sessizliği bozuluyor, düğümler tek tek çözülüyor. Gülistan 9 soruşturmasındaki her yeni tutuklama sır perdesini biraz daha aralıyor.
4: Gülistan, yaşıyorsan gel, gel, gel.
3: Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 dosyasında 28 kişinin tutuklandığı soruşturma dalgıçlara uzandı. Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. O iki dalgıç 8 ve 10 Ocak 2020'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan aramalarda reçete, not kağıtları ve bir makas bulduk. aradıklarını açıklamıştı.
5: Biri geliyor Gülistan yaşıyor diyor, biri geliyor Gülistan ölmüş diyor.
3: O dönem bu eşyaların Gülistan'a ait olabileceği konuşulmuştu. Ancak yıllar sonra hazırlanan raporlar o delillerle ilgili ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bilirkişi raporuna göre kağıt parçalarının günlerce barajın derinliğinde kalıp bu kadar sağlam şekilde bulunması hayatın olağan akışına uygun görülmedi.
6: Sence kız nerede öldürüldü?
7: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
3: Ortaya atılan iddiaya göre bu eşyalar daha sonra bölgeye bırakıldı. Amaçsa arama çalışmalarını baraja yönlendirmek ve intihar algısı oluşturmaktı. İşte bu iddiaların ardından aramalarda görev alan iki dalgıç hakkında delil karartma suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Gülistan Doku dosyasında şimdi yalnızca o delillerin nasıl bulunduğu değil, kimlerin talimatıyla hareket edildiği de tek tek araştırılıyor.
8: Kim yardım etmezse Tuncay Soner'e yardım etmiştir. Kamera delillerini hepsini yok etmişler.
3: Soruşturma her geçen gün biraz daha genişliyor. Ailenin avukatı Ali Çimen yeni gözaltı ve tutuklamaların da gündeme gelebileceğini belirtiyor.
9: 6 yıldır ben biliyorum, Allah biliyor. Gülistan...

0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Irak'la imzalanan petrol boru hattı anlaşmasına değinen Bayraktar, Türkiye'nin yılda yaklaşık 500 milyon dolar taşıma geliri elde edeceğini vurguladı. Bakan Bayraktar, Kerkük'te 4 milyar varil petrol rezervi olduğunu da hatırlattı. Türkiye artık bunun %15'ine sahip dedi.
1: Türkiye'nin 500 milyon dolarlık, neredeyse 25 milyar TL'lik bir gelir elde etmesi anlamına geliyor.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'deki Arka Plan Özel Programı'nda Banu El'in sorularını yanıtladı. Irak'ta yapılan boru hattı ve yeni petrol anlaşmasının detaylarını anlattı.
1: Biz bu hattı hatta bu ilave yatırımlarla 2,5 milyon varile neden çıkarmayalım mı konuşuyoruz. Dolayısıyla geliyorum şimdi ikinci projeye. Silopi Habur civarındaki bizim boru hattımızı, Kerkük'e gelen boru hattını Basra'ya kadar uzatmak. Çünkü aslında Irak'ın üretiminin büyük kısmı güneyde. 1,5 milyon varil koymak veya işte artırırsak kapasiteyi 2,5 milyon varile kadar. Hatta bunun ötesine geçen şeyler konuşmaya başladık. Mesela diyoruz ki Körfez ülkeleri, yani şu anda Hürmüz'de böyle bir anlamda kısılmış durumdaki Körfez ülkeleri, örneğin Kuveyt, hemen Irak'ın komşusu. Evet. Kuveyt'in ürettiği petrolün bir kısmı da buradan yine taşınabilir. Hı hı. Dolayısıyla burada 2-2,5 milyon varillik bir potansiyel var.
2: Anlaşmanın Türkiye'ye yıllık 25 milyar liralık katkı sağlayacağını da vurguladı.
1: Bu hattın kullanımıyla alakalı Irak tarafı 750 bin varillik bir taahhütle bu boru hatlarından bir kapasiteyi almış oldu. Bu yıllık yaklaşık Türkiye'nin 500 milyon dolarlık, neredeyse 25 milyar TL'lik bir gelir elde etmesi anlamına geliyor.
2: Bakan Bayraktar, Irak petrolünün dünyaya ulaşmasında Türkiye'nin kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Hürmüz krizine rağmen arz krizi yaşamadık dedi.
1: Kerkük, yani bizim için tarihi bir önemi var, çok farklı manalar içeriyor. Ama petrol tarafından baktığınızda da dünyanın en önemli, en mühim sahalarından bir tanesi. 3 milyar varil bir rezervin olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla Türkiye petrolleri olarak biz burada devlet olarak %15'lik bir paya sahip olmuş durumdayız. 2020 pandemi krizine rağmen, 2022 Rusya-Ukrayna savaşına rağmen, şimdi Hürmüz krizine rağmen Türkiye hamdolsun ne petrolde, ne petrol ürünlerinde, ne de doğalgazda ve elektrikte herhangi bir sıkıntı bugüne kadar yaşamadı. İnşallah yaşamayacağız.
2: Bayraktar, terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye ve Gabar'daki petrol üretimine de değindi.
1: Türkiye'de bugün 83.200 varil günlük üretim yapıyoruz. Bu alanda özellikle Gabar, hani adı terörle anılan, kan, gözyaşı ve birçok kayıplar verdiğimiz Gabar'da, şimdi dağlar 700 kilometrelik yol hattı, yol ağı yaptığımız, 3500'ün üzerinde çoğunluğu o bölgenin gençlerinden oluşan çalışma arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin üretim üssü haline, Türkiye'nin petrol merkezi haline dönmüş durumda. İnşallah orta vadede 1 milyon varil günde petrol ve doğalgaz. Şu anda Türkiye petrolleri 330 bin varil petrol ve doğalgaz üretiyor. Yurt içinde ve yurt dışında. 2028 yılında inşallah hedefimiz bunu 600 bin varile çıkarmak.
2: Dünyanın enerji çağına girdiğini belirtti. Türkiye olarak bunu ıskalayamayız diyerek Akkuyu Nükleer Santrali'nin önemini vurguladı.
1: Türkiye'nin daha çok enerji üretmesine 7/24 yani kesintisiz enerji üretmesine ihtiyacı var. Biz elbette ki güneş yapacağız. Yoğun bir şekilde yapacağız. Yapıyoruz zaten. Biraz önce ifade ettim. O işte bahsettiğiniz hidrolik santral kurulu gücümüzü, yani bizim neredeyse 100 yılda yaptığımız toplam kurulu gücü biz 15 yılda

0: Güneşle geçiyoruz neredeyse, evet, bu sene içerisinde. Ama bizim rüzgarı yapmamız lazım, deniz üstü rüzgar yapmamız lazım, birçok şeyi yapmamız lazım. Jeotermalimiz, efendim termik santrallerimiz, ama nükleersiz bu bahsettiğim yeni dünyaya hazır olma şansımız yok. Onun için Akkuyu da 4 reaktörü bitirmemiz lazım. Onun için Sinop'u, Trakya'yı yapmamız lazım ve küçük modüler reaktörleri de 2050'ye kadar sistemimize sokmamız lazım.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektrik üretimine yönelik kritik bir aşama daha tamamlandı. Birinci güç ünitesindeki türbin testi buhar alma aşamasına hazır hale getirildi.
2: Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da devreye alma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin tesisinin önemli sistemlerinden biri olan yoğuşturucuda vakum oluşturma testi başarıyla gerçekleştirildi. Testle birlikte türbin tesisindeki ana sistemlerin tasarım koşullarında çalıştığı ve bir sonraki devreye alma aşamasına hazır olduğu doğrulandı. Operasyon kapsamında uzman ekipler sistemin sızdırmazlığını, vakum seviyesini, buhar basıncını, yatak sıcaklıklarını ve ekipmanların termal hareketlerini kontrol etti. Yaklaşık 6 saat süren çalışmada vakum sistemi, yağlama sistemleri, hidrolik kaldırma ekipmanları, şaft döndürücü ve buhar besleme sistemleri eş zamanlı olarak devreye alındı. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Buçkik, gerçekleştirilen testin türbin tesisinin buhar jeneratörlerinden buhar almaya hazır olduğunu gösteren önemli bir adım olduğunu açıkladı. Santralde sıradaki aşama ise türbin jeneratörünün gaz sızdırmazlığı kontrollerinin yapılması olacak. Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde tamamlanacak devreye alma adımlarının ardından santralin elektrik üretimine geçmesi hedefleniyor.
1: Kalyon İnşaat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yüksek hızlı demir yolu hattının yapım çalışmalarına resmen başladı. Projenin tamamlanmasıyla Abu Dhabi ile Dubai arasındaki ulaşım süresi 30 dakikaya inecek.
2: Kalyon İnşaat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yüksek hızlı demiryolu projesinde sahaya indi. Şirket, Etihad Rail tarafından yürütülen Abu Dhabi-Dubai yüksek hızlı demiryolu projesinin Abu Dhabi etabını üstlenen uluslararası konsorsiyumda yer alıyor. Yaklaşık 13 milyar dolarlık yatırımın parçası olan proje, Birleşik Arap Emirlikleri genelinde 900 kilometrelik yolcu demiryolu ağının oluşturulmasını hedefliyor. Toplam 150 kilometre uzunluğundaki yüksek hızlı tren hattının Abu Dhabi bölümünde yaklaşık 97 kilometrelik demiryolu, 4 istasyon ve çift tüplü 11.2 kilometrelik tünel inşa edilecek. Saatte 320 kilometre işletme hızına ulaşacak hat, ülkenin ilk yüksek hızlı demiryolu hattı olacak. Projenin tamamlanmasıyla Abu Dhabi ile Dubai arasındaki yolculuk süresi yaklaşık 1,5 saatten 30 dakikaya düşecek. İnşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü projede hedef, hattın 2031 yılında hizmete alınması.
3: Dubai Abu Dhabi arasındaki yüksek hızlı.
2: Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muratan Kalyoncu, Türkiye'de ve farklı coğrafyalarda edinilen mühendislik tecrübesini Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yüksek hızlı demiryolu hattına taşıdıklarını belirterek, projeyle Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Kalyoncu ayrıca projenin Kalyon İnşaat'ın küresel mühendislik gücünü ve uluslararası güvenilirliğini ortaya koyan stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu.

0: oldu. Belirlenen bas fiyatların yanı sıra yüksek randımanlı fında ilave ödeme yapılacak. Bu kapsamda üreticilere Giresun kalite için kilogram başına 5,10 lira, Levant içinse 5 lira ilave fiyat verilecek. Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'tan itibaren başlanacak. Alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle gerçekleştirilecek. Üreticiler 17 Ağustos'tan itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi işyerleri randevu.tmo.gov.tr internet adresi veya e-devlet üzerinden randevularını alabilecek.
1: Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Milyonları heyecanlandıracak bir soru bu. Ancak böyle bir imkan var. Tabii bazı şartlar gerekiyor. Eksik prim günleri toplu ödeme ile tamamlanabiliyor. Hatta emeklilik süreci öne çekilebiliyor. Arkadaşlarımız o formülleri uzman isme sordu.
2: Primsiz emeklilik yok ama çalışmadan da emeklilik var. Siz çalışmadan ya da kendi priminizi ödemeden de belli şartlarda toplu olarak prim satın alabiliyorsunuz.
3: Emeklilik için gerekli primleri çalışmadan da tamamlamak mümkün. Bunun en kolay yollarından biri isteğe bağlı sigorta.
2: Çalışmadan emeklilik dediğimiz isteğe bağlı sigortayla herhangi bir yerde çalışmıyor ya da bir iş yeriniz yoksa gidip Sosyal Güvenlik Kurumu'na sigortanızı yaptırıyorsunuz ve her ay priminizi ödeyerek primlerinizi tamamlıyorsunuz.
3: Milyonlarca çalışan emeklilik şartlarını tamamlamasına rağmen primleri eksik. İşte tam bu noktada beklemeden erken emekli olunabiliyor.
4: Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir prim gününü tamamlamak gerekiyor. Bunun için de ya bir iş yerinde çalışmak ya da Bağkur primi ödenmeli. İşte bunun başka bir yolu daha var. O da eksik günleri toplu olarak satın almak.
2: Toplu prim satın alma bu borçlanma yöntemlerinden birisiyle oluyor. Doğum, askerlik, yurt dışı gibi yine işte avukatların staj dönemlerini borçlanmaları gibi yine öğrencilerin doktora ve yüksek lisans öğrencilerin yurt dışındaki geçen sürelerini borçlanmaları gibi o süreleri toplu olarak satın alıyorsunuz.
3: Hem erkek hem kadın sigortalılar için ayrı ayrı borçlanma imkanı var. Örneğin kadınlar sigortadan sonra eğer doğum yapmışlarsa 3 çocuğa kadar borçlanarak yani prim günü satın alarak her çocuk için 720 günden 6 yıl kazanabiliyor.
2: Mesela bir çocuk için 2 yıl çalışmak ya da prim ödemek yerine topluca 2 yıllık primi satın alabiliyorsunuz ve eğer diğer şartlar tamamsa erken emekli oluyorsunuz.
4: Sadece doğum yapanlar değil, evlat edinenler de bu haktan yararlanabiliyor. Erkekler ise askerlikte geçen süreleri satın alarak eksik günlerini tamamlayabiliyor.
2: Toplu prim satın alırken brüt asgari ücret bunun tabanı oluyor.
3: Doğum borçlanmasında en düşük tutar brüt asgari ücretin %32'si üzerinden hesaplanıyor. Bu yıl için bir aylık doğum borçlanması 10.569 lira 60 kuruş. Diğer borçlanmalarda ise bir aylık en düşük ödeme 14.863 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.

0: Yurdun güneyinde kavurucu sıcaklar etkisini arttırdı. Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterirken İzmir, Adana, Gaziantep, Malatya ve Kilis'te de aşırı sıcaklıklar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
1: Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yaşamı zorlaştırdı. Sıcaktan bunalanlar serin yerlere akın etti. Kavurucu sıcakların en yoğun hissedildiği kentlerden biri Şanlıurfa oldu. Kentte termometreler 48 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklar ve Balıklı Göl yerleşkesindeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı. Bazıları güneşten korunmak için şapka ve şemsiye kullanırken, tarihi çarşılar bölgesinde alışveriş yapanların rahat edebilmesi için vantilatörler çalıştırıldı. Yüksek sıcaklık nedeniyle cadde ve meydanlarsa büyük ölçüde boş kaldı. Sıcak hava İzmir'de de etkili oldu.

0: İzmir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 derece üstünde seyrediyor. Yani 36-37 dereceler iç kesimlerde ise nemle birlikte 43-44'lere kadar çıkıyor.
1: Adana'da da bunaltıcı sıcak hava etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçüldü.
2: Çok sıcak, dayanılmaz bir sıcak var.
1: Parklar dolarken sokak hayvanları süs havuzlarında serinledi. Çeşmeler ise sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.
3: Gündüz sıcak zaten yayla. Kahvelerde oturacaksın yani, başka bir şey yok. Akşam biraz serinliyor, o kadar yani.
1: Gaziantep'te de öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar yeşil alanlarda vakit geçirirken bazıları kent merkezindeki çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı. Serin ortam sunan mağara kafelerde ise yoğunluk oluştu. Malatya'da sıcak hava nedeniyle hayat durma noktasına geldi. İşlek cadde ve sokaklarda yoğunluk azalırken vatandaşlar park ve yeşil alanları tercih etti. Kilis'te ise hava sıcaklığı 36 dereceye ulaştı. Cumhuriyet Meydanı ve kentin yoğun noktalarında sakinlik yaşanırken vatandaşlar park ve havuzlarda serinledi.
4: Zoşimik!
5: Avrupa sıcaktan kavruluyor. Termometreler 40 derecenin üstüne çıkınca birçok ülkenin başkentinde sokaklar ıssızlaştı. Onlardan biri de Bulgaristan. Başkent Sofya'da öğle saatlerinde turistler dışında pek kimseyi görmek mümkün değil. Peki Sofyalılar sıcağa karşı nasıl önlem alıyor? A Haber muhabiri Sevda Dükkancı'nın özel haberiyle devam edelim.
1: Avrupa yaz başından bu yana aşırı sıcaklarla kavruluyor. Bir yanda kuraklık, diğer yanda orman yangınları, kıtanın dört bir yanını esir almış durumda. Bulgaristan da o ülkelerden biri. Sıcağa bağlı ölümlerde artış gösterince Avrupalılar çareyi sokağa çıkmamakta buldu.
6: Sofya'nın ana meydanlarından birindeyiz. Milli Kültür Sarayı önü. Ancak insanlar neredeyse yok denilecek kadar az. Bunun asıl nedeni ise aşırı sıcaklıklar.
7: Sıcakta evden çıkmaya korkuyorum ama çıkmak zorunda kaldım. Sıcak havalardan gözümde kan birikintisi oluştu ve şimdi de göz hekimine gitmem gerekiyordu. Ben Sofya'nın yerlisiyim ve bu yaşıma kadar böyle bunaltıcı sıcaklıklar görmedim. Umarım yakında biraz serinletir havalar.
1: Kimi serinliği dondurmada buldu, kimi çeşmeden buz gibi su içti.
8: Sıcaklardan korunmak için buzlu bir limonata içiyorum. 20-30 dakika arayla güneş koruyucu krem sürüyorum ve gölgede yürümeye çalışıyorum. Gölgede iyi ama güneşte nefes alınmıyor. Gerçi Sofyalıların çoğu şu an denizde tatilde, o yüzden çok hissetmiyor. Fakat burada özellikle yaşlı insanlar için bu hava çok tehlikeli ve onlar da evlerinde saklanıyor.
6: Sofya'nın merkezinde neredeyse her köşe başında böyle çeşmeler var. Ve bu çeşmeden akan suysa Vitoşa Dağı'ndan geliyor. Su, buz gibi berrak ve kristal ve bu sıcaklardan kaçmanın, serinlemenin en iyi yolu tabii ki. Sofyalılar aslında su konusunda çok şanslı. Çünkü şehrin tam merkezinde. Eski Roma döneminde kalan termaller, daha sonra Osmanlı dönemindeki hamam ve ona bağlı çeşmeler bulunuyor ve hala burada gece gündüz demeden 7-24 akan sular Serdika suyu olarak biliniyor. Tamamen termal, kaplıca ve temiz kaynak suyu.
1: Sofya'ya gelen turistler ise gezmekten vazgeçmiyor.
6: Sofya'yı gezmek için bugünü seçen turistlerin birçoğu ise çareyi elbette ki şemsiyelerde bulundu. Aynen şimdi burada Sofya merkezinde yer alan Banebaşı Kadı Seyfullah Efendi Camii ve önünde 1934 yılından kalan eski Sofya tramvayını izleyen bu İngilizler.
9: Merhaba.
10: Merhaba, nasılsınız?
9: Çok sıcak bugün.
10: Bugün güneş çok sıcak.
9: Fransa.
10: Çok güzel.
1: Şehirde şapka ve gözlük satışları ise hızla artıyor.
6: Evet, güneşten bahsederken, elbette sıcaklardan bahsederken, şapka da olmazsa olmazlar arasında.
8: Şapkalar güneşten korunmak için ve güneş

0: çarpması yaşanmaması için alınıyor. Yaz aylarında doğal olarak talep artıyor. Kadın şapkaları hafif olmalı. Hem gözleri hem de arkada enseyi koruyacak şekilde seçilmelidir. Erkekler ve dışarıda çalışanların seçeceği şapka önden ve arkadan da sırtı yanmaktan koruyucu olmalı.
1: Sofya sıcaklarından korunmanın yollarını derken şapkalarımızı giydik. Böylece artık biraz daha korunmuş olacağız ve gözlük de olmazsa olmazlar arasında.
0: Gözlükler mutlaka UV korumalı olmalı. Gözlerin tahriş etmesini önlemeli. Ayrıca polarize kaplamalı olması da tercih edilmelidir. Polarize camlar güneş ışınlarından koruyor.
2: Pakistan'da 10 dağcı Broad Peak Dağı'nda düşen çığın altında kalmıştı. Dağcılardan 5'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenler arasında dünyaca ünlü Nepalli dağcı Nirmal Purja da bulunuyor.
3: Çığ altında kalan dağcılardan 5'inin daha cenazesine ulaşıldı. Pakistan'da 8051 metre yükseklikteki Broad Peak Dağı'nda 10 dağcı çığ altında kaldı. Bölgede günlerdir süren arama çalışmaları sonuç verdi. Pakistan ordusu zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen 5 dağcının cansız bedenine ulaştı. Dünyaca ünlü Nepalli dağcı Nirmal Purja'nın da ölenler arasında olduğu açıklandı. Cenazeler askeri helikopterle dağdan indirildi. Böylece 10 dağcıdan 8'inin cenazesine ulaşılmış oldu. Kayıp 2 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan ünlü dağcı Purja yıllar önce K2 zirvesinde bu sözleriyle dağcılık tarihine iz bırakmıştı.
4: Beşimiz, hepsi Nepalli dağcılar. Zirveye ulaştık ve bunu sadece kendimiz için değil herkes için başardık.
3: 30 Temmuz'da meydana gelen çığda Purja liderliğindeki 10 kişilik ekipte iletişim kesilmiş, olayda kurtulan olmadığı açıklanmıştı.
4: Bu kişisel bir kayıp değil, ulus için bir kayıp. Uluslararası arenada ülkeyi temsil etmek ve ülkeye katkıda bulunmak için çalışıyorlardı. Bu büyük bir trajedi ve devlet bu olayı ciddiye almalıdır.
2: Sohbet etmek ya da telefonla konuşmak yerine mesaj atmayı tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Z kuşağı için bu durum artık sadece bir kolaylık değil, yeni bir iletişim alışkanlığına dönüştü. Peki bu değişimin nedeni ne? Yüz yüze ve sözlü iletişim giderek geri planda mı kalıyor? İşte uzmanından yanıtlar geliyor.
3: Aramak yerine yazmak, konuşmak yerine mesajlaşmak. Yeni nesil ya da diğer bir deyişle Z kuşağı artık yüz yüze konuşmaktansa mesajlaşma tercih eder hale geldi. Özellikle gençler arasında telefonla konuşmaktan kaçınmak ilk tercihler arasında. Peki bu gerçekten bir tercih mi yoksa alışkanlık mı?
5: İnsan yani yüz yüze konuşmaya, sohbet etmeye falan çekinebilir. Ben genelde yazışmayı tercih ederim.
6: Yüz yüze konuşmak daha mantıklı. Çünkü mesaj yazarken insanların gerçek yüzünü göremiyorsunuz.
7: Ben yüz yüze konuşmayı tercih ediyorum aslında. Hani insan ilişkileri açısından yüz yüze konuşmak her zaman daha önemli olur.
8: Yüz yüze konuşup sohbet etmek yerine neden mesaj atmayı tercih ediyoruz? Özellikle Z kuşağı neden telefonla konuşmaktan kaçınıyor? Günden güne iletişim becerilerimiz gerçekten köreliyor mu? Mesajlaşma çağında değişen iletişim alışkanlıkları ve bunun nedenleri nelerdir? İşte cevapları.
9: Yüzüne söyleyemiyorum ama mesajdan söylüyorum.
8: Daha mı rahat hissediyorsun?
9: Evet. Ama mesela yüz yüze gelince söyleyemiyorum ona mesela. Utanıyorum, söyleyemiyorum. Bana bir şey der diye.
10: Yüz yüze konuşmayı tercih ederim. Yani bence daha rahat.
3: Uzmanlara göre bu tablo yalnızca teknolojik bir değişim değil. Aynı zamanda sosyal alışkanlıkların da dönüşümü.
11: Bizim iletişime ihtiyacımız var ve o geleneksel görünen usullerle, doğal organik yollarla birbirimizin varlığını görmeye, duymaya ve aynalamaya ihtiyacımız var. Beynimiz ancak bir başkasının beyniyle temas halindeyken rahatlıyor ve sakinleşiyor sağlıklı bir ilişkinin içinde.
12: Telefonda gerçekte oturmaktan yani daha az güven veriyor. Niyeyse bilmiyorum ama gerçekte oturup konuşmak yüz yüze daha iyi.
13: Böyle daha çok sosyal medyadan yazışmak bana daha iyi geliyor.
12: Arkadaşlarımla oturunca daha rahat. Sosyal medyada çünkü mesela WhatsApp'tan yazdım bir şey oluyor. Yani bir şey diyorum ne dediğimi anlamıyor.
3: Mesajlaşma düşünerek cevap verme imkanı sunarken telefon konuşması ise anlık tepki, ses tonu ve duygusal etkileşim gerektiriyor. Uzmanlar yazılı iletişimin tamamen olumsuz olmadığını ancak tek iletişim biçimine dönüşmesinin bazı

0: sosyal becerileri zayıflatabileceği konusunda uyarıyor.
1: Çok fazla dijitallik hayatımızın içerisine girdi. Bu Z kuşağı dediğimiz gençlerimiz de adeta elinin, vücudunun bir uzantısı gibi o telefonla yaşıyor. Arkadaşlarımız eğer konuşmakla ilgili devrelerini yoğun kullanmazlarsa maalesef o konuda körelme ihtimalleri yüksek. Konuşa konuşa, o devrelerimizi kullana kullana o konuda beceri kazanacağız. Bunun yolu daha fazla yüz yüze gelme fırsatları oluşturmak.
2: Marmaris, berrak denizi, zengin su altı yaşamı ve 32 farklı noktasıyla dalış tutkunlarının gözde rotaları arasında ilk kez dalış yapanlardan profesyonel dalgıçlara kadar her seviyeden turist eşsiz su altı deneyimini yaşamak için Marmaris'i tercih ediyor.
0: Marmaris, berrak denizi ve zengin su altı yaşamıyla dalış tutkunlarını ağırlıyor. Marmaris ilçesi deniz, kum ve güneşin yanı sıra dalış turizmiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihleri arasında.
3: Herkes çok mutlu. Tabii bu mutluluk bizi daha mutlu ediyor.
0: İlk kez dalış yapacaklar uzman eğitmenlerden aldıkları eğitimin ardından mavinin derinlikleriyle tanışıyor.
4: Yaş sınırımız 12 yaşını doldurmuş bütün bireyler ebeveynleriyle birlikte dalışa gelebiliyorlar.
0: Marmaris 32 farklı dalış noktası, renkli balıkları, mercanları ve berrak suyuyla mest ediyor. Deneyimli dalgıçlar eğitim seviyelerine göre 40 metreye kadar güvenli şekilde dalış yapabiliyor.
4: Genelde biz Türk ağırlıklı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Tabii onun dışında bu sene Hollandalı çok misafirimiz geliyor. İngiliz tabii ki, Rus misafirlerimiz de bize eşlik ediyor.

0: Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kralove'yi deplasmanda tek golle geçerek tur kapısını araladı.
1: Santrayla beraber Beşiktaş mücadeleye başlıyor. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Çerni, Salih, Salih Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. Asfarka dışarıya gidiyor. Aytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonchik dışarıya gönderiyor. Otara. Oh. Oh, döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi çeke. Tekrar Van Buren. Slonchik açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Junior Olaytan. Sağ çizgide Çerni. Buluştu şimdi topla. Murillo'dan bindirme var. Çerni Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan o

0: yeni bir uyarı aldı. Faul dedi. Kasım Ottara.
1: Ya olacak iş değil ya.
0: Ya
1: olacak
0: iş değil. Görüyorum. Yani. Endidi Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra Semih ile buluyor golü. Beşiktaş taraflarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak, savunmanın ters vuruşunda Semih Kılıçsoy kafayla topu alana gönderiyor. Kartal pençesiyle seviniyor Semih. İşte Olaytan. Çok güzel kaçırdı Endidi. Endidi'nin ortası. Savunmadaki o dokunuş. Kaleci Zadrajini de yanıltıyor. Yüksek bir orta. Kafa vuruşu Nübel, ikinci hamle. Kontrolü sağladı Nübel. Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Kralove 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor.
2: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah için Papara Park'ta binlerce taraftarın katıldığı görkemli bir imza töreni düzenlendi. Ayrıntıları paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
3: Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki statta muhteşem bir törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Papara Park'ta düzenlenen imza törenini yerinde takip etmek isteyen binlerce taraftar törenden saatler önce stattaki yerlerini aldı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'la sahaya çıkan Salah'ı meşalelerle karşılayan taraftarlar uzun süre tezahüratlar.

0: Dünya yıldızımız, camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun.
1: Merhaba. The last couple of days it's...
2: Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı ilk kez görüyorum hayatımda. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. İnanılmazdı benim adıma da. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum burada olmaktan dolayı ve burada bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım ve sizlerle maçları oynamaya, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum.
3: Açıklamaların ardından Salah kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninin ardından Başkan Doğan günün anısına imza kalemini Salah'a verdi.
4: Teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan günün anısına imza kalemini oyuncumuza takdim ediyor.
3: Salah daha sonra sahaya çıkarak tribünleri dolaştı ve taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftarları telefonuyla görüntüleyen ve bize her yer Trabzon diyen Salah, bazı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.